0: önce bir Trabzon maçındaki basın toplantısında neler söylendi onu bir dinleyelim. Ardından Trabzonspor'un Samsunspor'u 3-0 mağlup ettiği maça ilişkin kısa başlıklarla konuşacağız.
1: Many people that I worked in the past.
2: Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerine başlayayım. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok insanı da burada görmüş oldum. Onları da tekrar görmüş olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Maçı değerlendirecek olursak eğer iyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. İyi başlangıç yaptığımız, aslında kırmızı karta kadar tek bir hata yaptığımız an oldu bizim adımıza. Kırmızı kart bizim adımıza büyük bir hata oldu belki. Ama ikinci yarının genelinde savunmayla geçirdik ama maçın genelinde de iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğimizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim. Bazı anlarda şansın yanınızda olması gerekir. Sizin de hatırladığınız gibi önce yan direkt sonra üst direkten dönen toplarda olduğu gibi. Ama bu aslında maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğini hiç değiştirmiyor. Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takım Samsunspor'a da gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum. Tabii ki zor bir durumdalar. Şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç. Ama beraber kalmalılar, birlikte kalmalılar. Onlar da gelecek adına en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Öncelikle elbette bir oyuncu eksik oynamak çok kolay değil normalde bu tür durumlar. Çok kolay değil. Belki ufak bir hataları nitelendirebiliriz şu an için ama ufak bir hata sizin de gördüğünüz gibi maçın tamamını değiştirebiliyor tamamıyla. Başka bir maça çevirebiliyor maçı. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kırmızı karta kadar maç tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi. Ondan sonrasında başka bir futbol oynandı. Aslında takımımız ikinci yarı savunma yapmak durumundaydı belki ama iyi savunmadan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ikinci yarı gerçekten bir takım örneği gösterdik. Takımca savunma yaptık. Bundan da tabii ki mutlu olabiliriz aslında. Melih çok üzgündü maçtan sonra. Takım arkadaşları ona yardım etti maçın genelinde çünkü ona yardımcı olabilmek için iyi performans gösterdiler. O da öğrenecek. Tabii ki o da çok üzgün ama o da bundan çıkarımlar yapmak zorunda. Takım da dediğim gibi yine ona çok yardımcı oldular. Şunu da ifade etmem lazım. Umuyorum son iki maçları da 11 kişi bitirebileceğiz. Çünkü 11 kişi bittiğimiz maçlar daha kolay olacak bizim adımızda. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum cevabıma. Şunu ifade etmeliyim ki milli takımlarda da oynayan, milli takımlarından diyorum bize katılan birçok oyuncumuzun daha oynadığını gördüğünüz aynı zamanda 3 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Çok kolay değil böyle süreçler. Oyuncularımız yoruluyorlar. Birçok seyahat, birçok maç oynamak durumunda kalıyorlar. Yine bununla ilgili olarak şunu ifade edelim. Muçi'yi de bugün değiştirmemizin sebebi kesinlikle performansı değil. Yorgun olmasıydı. Çünkü o da milli takımdan geldi. Orada da maçları oynayarak geldi. Ama aslında şu an girdiğimiz süreç bizim adımıza zorlu bir süreç olacak. Çünkü Konferans Ligi'nde ve Türkiye Süper Ligi'nde oynamamız gereken önemli maçlar olacak. Tabii ki bu zorlu periyot bizim adımıza kolay olmayacak.
3: Yeah, it's after derby you lose 3-0 at home. Of course you are total disappointed and
4: öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Tabii böyle bir derbiden sonra kendi evinizde 3-0'lık bir mağlubiyetten sonra elbette ki hayal kırıklığı yaşıyorum. Sonuç olarak böyle bir sonuçtan sonra da gülmem elbette ki beklenemez. Karşılaşma öncesinde bu karşılaşmanın zaten zor geçeceğini de çok iyi biliyorduk. Şu an için Trabzonspor bizden çok daha iyi oynadı. Bugün özellikle ikili mücadelelerde çok daha temaslı bir şekilde oynadılar. Sadece ikili mücadeleler değil aynı zamanda da hızlı düşünüp hızlı oynadılar. Trabzonspor rakibimiz bugün kesinlikle daha iyi olan taraftı. İyi bir durumdalar ki geçen haftada önceki karşılaşmada da Galatasaray'ı 4-0'lık bir skorla yenmişlerdi. Elbette ki istemiş olduğumuz sonuç bu değil ama bu, ne yazık ki bu tür sonuçlar futbolda olabiliyor. Trabzon'un almış olduğu galibiyet, hak ettikleri bir galibiyet. Onu da söylemem gerekiyor. Biz hocalar olarak da takımı ve oyuncuları tekrardan kazanmak adına onları tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu karşılaşmadan önce 4 karşılaşma, peş peşe 4 karşılaşma kaybettiğimiz için bugün de 5.sini kaybetmiş olduk aslında. Bu mağlubiyetlerden sonra takımda bir özgüven eksikliği olduğunu da söylemem gerekiyor. Trabzonspor'a karşı oynamak için biraz erken bir zaman olduğunu söyleyebilirim ama gelecek haftalar için olumlu düşünceler içerisindeyim.
0: Evet, ilk yarıda çok net bir skor elde etti Trabzonspor etkili bir maç başlangıcıyla. Bir kırmızı kart var. Sonrasında ikinci yarıda daha çok savunan bir takım görünümündeydi. Ama istediğini aldı sevgili Zeki. Evet. Önemli bir maç arifesinde yani Beşiktaş evet. Maçı var.
5: Ya 4-0'lık milli maç öncesindeki o aradan önceki Galatasaray maçının devamı gibiydi ilk yarı. Özellikle kırmızı karta kadar 12 dakika

0: dakikada 3 gol buldu Trabzonspor. Golden önce de atakları vardı. Reha Hoca hep şunu söylüyordu. Fatih Tekke döneminde Salah üzerinden bir oyun vardı. Bugün ne yaptı hoca? Sol kanatı kullandı. Salah'ı tutmaya çalışan Samsunspor Thorsten Fink'in bütün şeyi Salah'ı etkisiz hale getirelim. Ama ilk gole bakın. Güzel bir sol kanat organizasyonu. Aral Şimşir, Mustafa Eskellaç ve Muçi. Muçi de orada sol kanata çok
1: Mustafa gitti. Getirdi. Asistini tabii, Mustafa yaptı.
0: Tabii, sol kanattan gol attılar. Yani aslında Thomas Reis'la şöyle bir oyun var. Geçen yıl Trabzonspor tamam 3. oldu da hep Onaccio üzerinden oynayan bir Trabzonspor vardı. Bu sene Onaccio sahada yok. Trabzonspor'da Ju oynuyor ama stoper gelip gol atıyor. İşte 10 numarası gol atıyor. Salah atıyor. Yani oyun çeşitliliği çok artırdı hoca. Yani organizasyon.
1: Normal ama sağda hücum organizasyonu. Solda tabii. Fatih Tekke'de Bakayem'e vardı.
0: Tabii.
1: Şimdi Saviola'ya da tabii. Aral Şimşek milli takım oyuncusu tabii. Sağda Salah. Tabii. Ya Fatih Tekke'nin bir de geçen seneki tabii. Başarısına bu oyunculara bakmak gerek.
0: Tabii. Şimdi hoca yani Trabzonspor şunu gösterdi. Hoca ile birlikte 2 maça çıktı. 7 gol attı. Gol yemediler. Ki bugün biraz da şansı vardı. 3 top direkten döndü ama evet. İyi de savunma yaptılar. Yani geriye yaslandılar ama savunma yapmayı da bildiler. Ve en önemlisi Trabzonspor savaşıyor. 3-0 öndeyiz. Bir tane gol yesek ne olur düşüncesinde değil. Yani herkes sorumluluk aldı, savaştı. Evet pozisyon verdi. Pozisyon vermesi de normal. Ama yani 11-11 oyunda devam etseydi Trabzonspor ikinci yarıda farkı açardı. Ama Melih Kakan'ın oradaki sorumsuzca hareketini çok, ayrı değerlendirmek çok. Lazım.
2: Şimdi çünkü, değerlendirelim madem öyle.
0: Çünkü oyuncu sonuçta hakem faali vermiş. Sen bu sorumsuzluğu nasıl yaparsın? Ya tamam maçtan sonra özür diledin de ama ya Trabzonspor'da işler işte, kötü gitseydi.
2: Bambaşka bir görüntüye de tabii, dönebilirdi
0: tabii, maç. Ve takım
2: 3 tane direkten dönen top var. Bu kadar net giderken.
1: Tabii, ondan daha takım çok yoruldu biliyor musunuz esasen?
2: Yoruldu takım bir de. Evet.
1: Takım şimdi 11-10
2: maçı var.
1: 11-10 oynuyorsun. Perşembe günü Finlandiya'ya evet. Gidiyorsun sonra derbi oynuyorsun. Bir kişilik fazla yük bindi. Bütün takım koştu tabii. Topun ve rakibin peşinden. Tabii. İlk yarı ne yaptı? Rakibi ve topu koşturdu. Yani aynen. Melih Kabasakal'ın böyle takıma verdiği zarar da var.
2: Doğru. Nereye gitti? Şimdi Perşembe günü kup maçı var Finlandiya'da.
0: Evet.
2: Pazartesi Beşiktaş, Perşembe Hertz maçı, sonra Rize'ye, ardından Antep, içeride Freiburg, Alanya'ya. Yani kolay değil milli tabii. Takım arasına kadar. Aynen. Hep Avrupa'da mücadele tabii, eden tabii. Takımlar için.
0: Bir ayda 8 maç oynayacak.
2: Şimdi bu boşu boşuna ekstra performans demek.
0: Tabii.
2: Bir kişi eksik.
0: Aynen.
2: Doğru. Görelim madem öyle o maçın pozisyonlarını da hızlıca. Çünkü Barcelona maçını vermek istiyorum. Etafe Barcelona maçı geldi. O maçı da izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Salı akşamı Galatasaray'ın rakibi olacak Barcelona. Şimdi Elliot Watt'la bir ikili mücadele var. Orada bir faul var ama sonra Melih evet. Sinirleniyor ve kendisi
3: şimdi Melih
2: zararlı çıkıyor.
3: 30'lu yaşlarda bir oyuncu, deneyimsiz evet. Bir oyuncu da değil.
2: Değil 30 oyuncu. Ya da 31.
1: 30 tam 30 yaşında. 96'lı.
3: Şimdi sen de nerede oynuyorsun? Salahlı Trabzonspor'da oynuyorsun. Ya kadroda kendine yer bulmuşsun. Bunun kıymetini bilip savaşacağına şu yaptığı asla profesyonelliğe sığmayan önce kendine sonra takım arkadaşlarına, sonra Trabzonspor camiasına ihanettir. Ben de böyle bakıyorum.
0: Doğru.
3: Hakem faulü vermiş. Oyuncu evet. Watt denen oyuncu agresif. O da bir agresif.
2: Ama yani faul demişler.
0: Faul ya zaten tabii.
3: Bitti. Cezayı kesmiş.
0: Katlarca bir hareket yok.
3: Hayır şey de yok. Sen niye kalkıp ona bu karşılığı veriyorsun? Ne olacak yani? Orası boş alan mı? Oranın sorumlusu kim hakem? Hakem kararı çok yaşa hocam.
1: Hep beraber.
3: Hakem kararı verecek. Hakem zaten kararını vermiş. Faulü vermiş. Sen gidip bir de kafa atıyorsun.
0: Hocam bir de çok şuna katılıyor musun?
2: Hakem işte diyor ki bana bakın diyor.
0: Hakem Melih'in o pozisyonda kırmızı kart göreceğini fark etti. Kalkıp rakibin üzerine giderken
2: fark etti, bak.
0: Hızla gelip tabii
2: Ju'nun yaptığı harekete bakar mısınız?
0: Saç baş yolluyor. Tabii ne yapıyorsun
2: sen diyor. Ne yaptın sen diyor.
0: Hakem kurtarmaya çalışıyor aslında pozisyonda yani biliyor musun?
2: Ju dediğimizde 21 yaşında ya çocuk.
3: Ondan daha genç bir oyuncu değil
1: tabii.
3: Mi?
1: 21, 22
2: yaşında.
0: Tabii.
1: O da onun görüntüsü.

0: yapmışsın.
1: O değil ki, bütün bak, oyuncuların hepsi diyor, bak, yaptığını gördün mü?
2: Evet. Neden?
1: Ya ne yaptın sen diyor.
3: Oyuna ve takıma ihanet ettiğinin farkında oyuncu. Ne yaptın sen diyor.
4: Hocam çok güzel söylediniz. Daha önemli kime ihanet ediyor biliyor musun? Takıma tabii var. Kendine ihanet ediyor. Ne gibi?
1: Bu hakemin de böyle girmemesi gerekiyor.
5: Hakem kurtarmaya çalışıyor resmen.
4: Tabii.
1: Hakeminki de yanlış ha. Tabii. Ona gelir darbe.
3: Şöyle, hakemlik de şudur. İki oyuncu horozlaşırsa araya girersin. Önleyebilirse önlen. Baktığı için hemen çekilmen lazım. O da onu yaptı.
1: Ona da gelebilir çünkü.
3: Ona da gelebilir. O da, hakem de onu yaptı. Baktı iki kişi girdi. Çoğalınca çekildi.
4: Esasen Melih Kabasakal bu millet arada neredeydi?
5: İlk kırmızı kartıydı.
4: Pardon, neredeydi? Milli takımda değil mi? Trabzon'da geliyor, dört büyük kulübün birinde oynuyor, milli takıma gidiyor, forma şansı buluyorsun.
1: Böyle
4: 30 yaşında
1: Ender,
4: 30 yaşında forma şansı buluyorsun.
1: Mutlaka
4: ilk 11.
1: Üzgündür ama hiç
4: yani bu yapılacak yani. İş mi ya? Hiç
5: bir olmadı. De iyi oynuyordu hocam bugün, iyi başladı maça.
4: Geçen Galatasaray maçı da tabii konuştuk burada, evet, gayet iyi oynadı.
1: Orada da övdük ama bugün yani,
3: düzenli kadro.
4: Adam ben bunları anlamıyorum, neyin peşinde ya? Milli takıma gidiyor.
5: 3-0 öndesin bir de hocam.
4: Galatasaray maçında oynuyorsun, Samsun maçında oynuyorsun, milli takıma gidiyorsun, 30 yaşındasın. Ya bu insan böyle yani eline gelmiş bir fırsatı böyle iter mi ya?
3: İkinci bahar değil mi? 30 yaşından sonra.
4: Böyle bir şey var mı hocam bu ya? He?
3: Ama bir de düzenli 11'de yer almaya başlamışsın. Milli takımına yükselmiş. Yapılacak.
5: Aynen. Ya,
3: kırmızı kart doğru. Vata gösterdi, sarı da doğru. Hakem buradaki krizde çok sakin kaldı. Çok başarılı bir uygulama içerisinde de, o yüzden kutluyorum hakem burada.
1: Evet, Oğuzhan Çakır için zaten şeyi konuşurken olumlu konuştunuz siz de. Yani evet, bir iki ufak evet sıkıntı olmakla bak, birlikte.
3: Hayali fauller üretti böyle. Ya bu nasıl faul diye. Ama diyoruz ya, toparlanmaları için doğru, bu yeni dönemde destek veriyoruz. Yani toplanın. Bakın önünüze çok güzel bir fırsat doğdu. Bir takım o şeyler, çürümüşlükler kayboldu. Hepsini attılar. Mikroba ayırdılar, mikropları ayırdılar. Pırıl pırıl bir ortam geldi. Size Anthony Taylor gibi kariyeri yüksek biri gelmiş. Bundan sonraki sürece doğru değerlendirin. Çıkın, dikdörtgen içinde ne istiyor sizden futbolun paydaşları? Adalet, eşitlik ve dürüstlük istiyor değil mi? Oynamayın. Maçı oynatın.
1: Var mıydı buradan seçtiğimiz başka bir pozisyon arkadaşlar? Bir pozisyon daha var, onu da izleyelim o zaman hemen. Hem Fenerbahçe maçının basın toplantısını vereceğim, hem de Barcelona-Hetafe maçını vereceğim. Kolibolu-Mustafa mücadelesinde evet, bir penaltı var mı sizce?
3: Verse çok kolay olur. Hı. Yani çok kolay bir penaltı. Arkada kol var ama ya bunlar penaltı falan değil. Yani
4: hocam gitmeye de, iyi niyetli değil. Penaltıyı aldırmaya niyetli. Yani evet. Gitse gider hiç bırakıyor hemen.
3: Kolibali hafif frene dokunmuş. Arkadaki bana çarpsın. Temas alayım. Ben de yük oyun atayım. Penaltıya gideyim diyor. Hakemin buradaki duruşu ve yeri çok yerinde. Çok güzel bir yerde. Sakin kalması çok güzel. Kararlılığı güzel, çok güzel. Çünkü bu hep vardan penaltı üreten bir hakem. Kolay kolay sahada bu maçör kararları veremiyordu. O yönden
4: hocam bir dene var biliyor musun? Yani. Bir şey dikkat ettiğinizde inmelenmesini kesiyor, hızlanıyor, kesiyor. Rakibi bekliyor. İşte, temas doğru ettiği zaman bırakıyor bak.
1: O şeyi yapıyor.
4: He? Evet, evet, yani inmelenme, evet, hızını doğru kesiyor, bekliyor. Doğru. Rakibi önce geçiyor, sonra bekliyor. Değsin yerse, atayım.
5: Kolibali penaltı almaya çalışmış.
3: O yüzden buradaki karar da doğru. Bakın korku ve baskı ikliminden kurtuldular.
5: Evet.
3: Kurtuluyorlar. Atsınlar artık. Üzerindeki o ölü toprağın altına çıkın. Doğru. Aslanlar gibi maç yönetin.
5: Doğru.
3: Biz de sizi burada alkışlayalım. Bu peki akşam o ışığı aldım bugün biraz. Hoşuma evet gitti. O yüzden coşkuluyum biraz. Beni bağışlasın.
4: Evet, estağfurullah.
3: Böyle yönetimlere ihtiyacımız
1: biz
3: var.
1: De hocam biz de coşkuluyuz. Evet. Senin coşkulu olduğun yerde seni yalnız bırakır mıyız ya? Yani? Bizim de hoşumuza
4: ama
1: gidiyor.
4: Ama Zeki Uzudurukan'la Şenol Usta Ömer bir türlü anlaşamadı. Yok. Şampiyonlar Ligi ve ligle ilgili
1: ben çok, şu anda çok merak ediyorum.
5: Halka ineceğiz.
1: Akşam akşamı çıkacak kadroyu çok merak ediyorum.
5: Yarın ya, çarşıya ineceğiz. İkini soracağız. Fenerbahçelilere.
1: Ender, bir iki değişiklikle birlikte muhtemelen bunlar çıkacaktır. Bakacağız hocam. Önümüzdeki hafta konuş. Peki o zaman şimdi Fenerbahçe maçının basın toplantısına bakalım. Barcelona-Hetafe maçı da 3 gollü çok keyifli bir maç olmuş. Onu izleyelim.
6: Biz maça iyi başladık. Gol de bulduk ama daha sonra Rizespor'un bize atakları oldu. Onlar da gol atabilirlerdi, bize olmadı. İkinci yarı oyuncularımı daha önde oynamamız gerektiğini, daha baskı yapmamız, daha fazla ön tarafta tutmamız gerektiğini anlattık. O şekilde de başladık, iyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı. Onlar da bunları gol yapabilirlerdi. Sonuçta burada

0: zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3-0 kazandığımızda sizi çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
1: Evimizde iyi başlamak istediğimiz bir maç. Bence iyi hazırlandığımız, milli arayı da iyi geçirdiğimiz bir süreçti. Evet, rakibimiz güçlü. Şampiyonlar Ligi'nde olan, belki 14-15 tane oyuncusu milli takımlara giden, bireysel kalitesi çok yüksek olan Fenerbahçe'ydi. Ama hafta içi de söylemiştim, bugün maçtan önce de söylemiştim. Biz içeride dışarıda fark etmeksizin her maçı kazanmak için oynayan bir ekibiz. Bugünkü maçı belki oyunu özetlemeden özetlersem, genel özetini yaparsam, üzgün olduğum performans olarak, oyun olarak karşını alamadığımız bir oyun bana göre. 83'e kadarki bölümü ikiye bölebiliriz belki maçın. 83'e kadarki olan bölümü, sonraki bölümden memnun değilim, 83'ten sonraki bölüm. Bugün Fenerbahçe buraya gelene kadarki izleyin maçlarını. Belki Fenerbahçe en çok sıkıntıya sokan, buna Olympique Lyon, Roma da dahil en çok sıkıntıya sokan takımlardan biriydik. Fenerbahçe gibi takımlara karşı bu hataları yapıyorsan ağır cezalandırıyorlar seni. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. Sonraki bölüm biraz oyundan düştük. Çünkü onun öncesinde biz Gennaro Borelli'ye oyun almıştık. Çift santrafora dönmüştük. Daha da riske etmiştik oyunu gol bulabilmek adına. Belki orada o golü yemezsek inanın biz gene pozisyonlar bulacaktık. Ama olmadı. Tekrar söylüyorum, bir kez daha oyun anlamında kaybetmediğimiz ama skor anlamında bir türlü skor alamadığımız bir iç saha maçı daha oynadık. Üzgünüm. Ben genel 83'e kadarki oyuncularımın mücadelesinden, isteğinden, arzusundan, benim planlarıma sadakatinden dolayı kendileriyle de konuşacağız. Tebrik ediyorum. Eksiklerimiz var. Teknik anlamda onları geliştirmeye çalışacağız. Ama biz oyun kalitemizi yukarıda tuttuğumuz sürece, yani bu oyunları oynadığımız sürece de, yani inşallah burada alacağımız son mağlubiyet olur bu sene. Bunun için bugün itibariyle bu dosyayı kapatacağız. Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Yarından itibaren hafta Cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlıklara başlayacağız. Bugün sizler maçı seyrettiniz ya, gerçekten maçın hakkı 3-0 değildi bana göre. Yani biz atabilsek belki oyun 1-0'ken, 0-0'ken gerçekten farklı bir o hikayesi olabilecek bir maç olabilirdi. Yani içeride de dışarıda da biz pozisyon üreten bir takımız aslında. Evet, yani bazen olabiliyor. Yani aynı oyunlar oynuyoruz, benzer oyunlar oynuyoruz, farklı oyunlar oynamıyoruz. Belki dış sahada sadece tek fark şu: bugün Fenerbahçe'yi bile biz belirli oyunun belirlerinde dikkat ettiyseniz kapattık. Yani rakip bize biraz daha derin savunma yapıyor. Deplasmanda oynadığımızda takımlar biraz daha geniş yakalama şansımız oluyor. Belki en büyük farklılığı o. Yani sizin sorunuza cevap olarak onu söyleyebilirim. Ondan dolayı da geniş alanlar büyüyünce belki sonlandırmak adına daha işimiz kolaylaşıyor diyebilirim, ama bizim pozisyon üretmekte çok büyük sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Sadece sonlandırma ve final tercihlerinde sıkıntımız var. O da, onun bütün sorunu da benimdir.
2: İşaret geliyor. Fetafeli oyuncuların dokunuşuyla maç başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyoruz. Eric Garcia, Anthony Gordon, top yine onda kaldı. Gordon, Anthony Gordon bir şut şansı buldu Gordon ve golle başlıyor mücadeleye Barcelona. Dakika 2, golün ismi Anthony Gordon oluyor. Bir şekilde o top önünde kaldı. Şutu da çıkarmayı başarıyor Anthony Gordon ve 1-0 öne geçiriyor Barcelona'yı.

0: Xavi Espart. O da daha yeni sözleşme uzattı Barcelona'yla. Gordon. Yanında Gavi vardı. Rodri. Tekrar Anthony Gordon. Ortasını yaptı Gordon. Şimdi dokunuş. Kale ağzında. Olmo'yla gole yaklaşıyor Barcelona. Hem savunma orada hem soruya. Korneri kullanacak Barcelona. Tek pas Espart'tan Gabriel Jesus. Sol kanatta Gordon'ı buldu. Anthony Gordon. Tekrar Jesus'a. Rodri. Eric Garcia uzaktan denedi. Kaleye Eric Garcia. İki hamlede David Soria. Soria hemen hareketlendirdi oyunu. Espart dokundu. Ramon Terras'ta kaldı. Boşluklar var şimdi Barcelona savunmasında. Ivan Azon. Azon ceza sahası içi. Azon'un plasesinde. Joan Garcia başarılı. Gabriel Jesus. Olmo. Gordon yine Olmo'ya bırakmak istemişti. Said Romero orada. Romero'dan hatalı bir pas. Gabriel Jesus. Jesus baktı kaleye. Gabriel Jesus. Hatayı affetmiyor Brezilyalı. 11'de çıktığı ilk maçta golünü de buluyor Barcelona formasıyla. Said Romero çok oynadı topu orada. Kaybediyor Gabriel Jesus. Çok şık bir vuruş yaptı David Soria. Hareketsiz kalıyor kalesinde. Olmo, Lamine Yamal'a harika bir top attı gelişine Yamal. Çerçeveyi tutmuyor.
1: İyi düşünce. Hetefe savunmasında risk etmemesi gereken bir oyuncu orada.
0: Tekrar Dani Olmo. Orta Gerard Martin'den Gabriel Jesus. İyi bir kafa vuruşu gelmese de bir deneme yapabildi orada Gabriel Jesus.
1: Zamanlaması kötüydü.
0: Espart. Yamal bıraktı Espart'a. Xavi Espart boştaki Olmo'yu düşündü. Olmo vuruyor Soria. Dani Olmo'nun şutunda David Soria başarılı. Yamal pasta kullandı. Fermin Lopez. Pedri. Lamine Yamal. Yamal yaptı ortasını. Yamal Kunde. Jules Kunde ile üçü de buluyor Barcelona. Lamine Yamal. Hani kalenin içine zaten Messi attı neredeyse. Evet. Jules Kunde araya giriyor. Dokunuyor. Barcelona tarihinde en çok maça çıkan Fransız futbolcu olduğu akşamda golünü de atıyor Kunde. Adeyemi'ye doğru bir pas. Karim Adeyemi. Sazonov karşısında orta içeriye. Hamza Abdülkerim vuramadı. Yamal da dışarıya gönderiyor. Dördüncü gole çok yaklaştığı an bu Barcelona'nın. Adeyemi çevirdi içeriye. Etkili de bir top bu. Önce genç Mısırlı ıskaladı. Ardından da Yamal. Gol vuruşunu yapamıyor. Direğin hemen yanından dışarıya gidiyor top. Son düdükte geliyor. Barcelona sezona 8'de 8 ile başlıyor.
2: Efendim 90 artı 1'in sonuna geldik. İyi akşamlar, iyi pazarlar, hoşçakalın.

0: futbolun gündemi panoramayla daha keyifli hale geliyor.
1: İstikrar, istikrar, istikrar. İstikrar olmayan yerde başarı olmuyor.
0: Sahada ne oluyor? Kulüplerde

0: Neler konuşuluyor?
1: Hakemlerin çok konuşulduğu maçlardan bıktık. Bıktık, hakikaten bıktık.
0: Kimler doğru yolda? Hangi isimler ve takımlar için alarm çalıyor?
2: Futbolcular cin gibi. Ne şekilde bir tavır takımacaklarını gayet iyi bilirler.
0: Erol Kaynar farklı bakış açısı ve gurme yorumlarıyla futbol gündemine lezzet katıyor.
3: Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne gerek var buna? Biz futbol konuşuyoruz. Kavga etmiyoruz.
0: Erol Kaynar'la Panorama bugün 14'te A-Spor'da.
4: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

çarpışması. Jeff Horn, Manny Pacquiao karşısında ilk olarak Jeff Horn ring yürüyüşünü gerçekleştirecek. Yanında antrenörü Glenn Rushton. Kariyerinin en büyük maçına çıkıyor Jeff Horn. Kaybedecek hiçbir şey yok ama kazanacak o kadar çok şeyi var ki Avustralya'nın. O da bunun farkında.

Jeff Horn yavaş yavaş ringe doğru ilerliyor.

Two Nation Army, Qualo. Müziğinde, eşliğinde geliyor Jeff Horn. Manny Pacquiao geliyor ringe doğru yavaş yavaş.

0: Bakalım selfie yapacak mı Fred Roche'la? Ama Roche'u göremiyorum yanında.
1: Mesafe biraz uzun olduğu için belki Roche'u önceden gönderdiler duruma göre. Rocky'ye bağladı müziği.
0: Rocky'ye bağladılar geceyi, evet. Çok sempatik bir şekilde ilerliyor. Hep öyledir zaten yürüyüşleri.
1: Ya eğleniyor. Yani onun için boks bir eğlence. Çünkü yaşamın içinde zaten. Yaşam boks. Adamın hayatını incelediğin zaman belgeseli vardı. Gerçekten belgeseli inceleyin. Her türlü zorluğu yaşamış. Yani diplerin dibini görmüş.
0: Her şeyi görmüş.
1: Ondan
0: evet.
1: Sonra ne olacak yani? Nakavt olsa bile düşüp kalkıyor.
0: 1.66 boyunda Manny Pacquiao, 1.75 boyunda Jeff Horn.

0: Good luck to both of you.
1: Artık atışmalar bitti.
2: Restleşmeler bitti artık.
1: Artık her şey şu anda ringde belli olacak.
2: İcraat zamanı.
1: Karşılaşma başlıyor değerli izleyiciler. Manny Pacquiao, Jeff Horn. Oo, bir sol çıkartıyor Jeff Horn. Bir sağ geliyor Jeff Horn'dan. Hızlı gireceğim demişti. Hızlı girdi karşılaşmaya.
2: Jeff Horn sert vuruşlar yapmayı hedefliyor. Net darbelerle ilk roundlarda sonuca gitmeyi düşünecekti ama bu ters tepkili yaratabilir yani. Çünkü Pacquiao da biliyor onun bu şekilde geleceğini. Onun enerjisini almaya çalışacaktır mutlaka.
1: Şu anda Jeff Horn atak dövüşen taraf. Manny Pacquiao bir sol çıkarttı. Hızlı başladı karşılaşma. Avustralya savaşı hızlı başladı. Brisbane savaşı hızlı başladı. Sağlı sollu yumruklarla geliyor Jeff Horn. Vücuda çalışıyor Jeff Horn ama Manny Pacquiao ne yapıyorsun sen diyor adeta. Jeff Horn iyi girdi. İyi girdi maça. Bir sol daha çıkartıyor Avustralyalı Brisbane'li. Manny Pacquiao bakalım bu fırtınayı atlatabilecek mi? Bir sağ sol daha geliyor Brisbane'in sert çocuğundan. Manny Pacquiao. Çok iyi başladı Jeff Horn. Şimdi gövdeye çalışıyor Avustralyalı.
2: Evet, güzel bir sağ geldi.
1: Sağlı sollu yumruklar gövdeye vuruyor. Bir uppercut çıkarttı. Manny Pacquiao'nun cevap vermesi lazım buna. Çok iyi girdi Jeff Horn. Aynı Glenn Rushton'un dediği gibi hızlı başladı.
2: Evet, bakın bir sağ daha kontrol geldi. Sanki dişlik ağzından çıktı diye gördüm. Ağzından dişlik düştü sanki.
1: Bu ilk roundu atlatması lazım Manny Pacquiao'nun.
2: Bakın evet. Dişlik, evet, dişlik düştü. Jeff over here. Bakın dişlik düştü.
1: Al diyor, evet, dişliği.
2: Evet. Stay there.
1: Have the second one ready. Orada güzel bir kontra geldi.
2: İlk round Manny Pacquiao için çok önemli. Yani burada kesinlikle ilk roundu geçtikten sonra farklı bir oyun sergileyecektir. Ama rakip gerçekten etkili, yani fiziksel olarak daha hacimli gözüküyor zaten.
1: Daha ufak tefek kalıyor Manny Pacquiao Jeff Horn'un yanında. Bir sol çıkarttı Jeff Horn, boşa gidiyor. Bakın, bir solda, evet. Bir sağ daha geliyor Jeff Horn'dan.
2: İşte Manny Pacquiao da kontrolleri yakalamaya çalışıyor şimdi. Gelirken sol direkler. Evet.
1: Çetin ceviz bir rakip buluyor Manny Pacquiao karşısında. Sağ sol yine gidiyor Jeff Horn. Ve ilk round sona eriyor. Gerçekten güzel bir round izledik. Yani değerli izleyiciler.
2: İlk roundda Jeff Horn'un üstünlüğünü görüyoruz. Yani gerçekten iyi motive olmuş. Yani kesinlikle Manny Pacquiao uzun roundlar maç yapmayı düşünmüyor. Ne yaparsam ben ilk 3 roundda bu işi bitirmeliyim diye hesaplıyor.
1: Brisbane savaşında ikinci round başlıyor değerli izleyiciler. Fırtına gibi giren bir Jeff Horn vardı karşılaşmaya. Bakalım ikinci round ne olacak? Manny Pacquiao kontralarıyla Jeff Horn karşısında baskı kurmaya çalışacak. Çok hareketli Jeff Horn, çok hareketli. O öğretmen olabilir normal hayatta ama ben onu boksu öğreteceğim diyordu Jeff Horn'a. Boksu öğreteceğim diyordu Manny Pacquiao. Bir kontra. Manny Pacquiao. Jeff Horn rakibini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Güzel kaçtı Manny Pacquiao. Oldukça hızlı ayakları.

0: Jeffon'dan bir sağ soldan geliyor. Direkler Jeffon. Manny Pacquiao eskiblerle kaçmaya çalışıyor. Sollarla geliyor Jeffon. Bir sol kroşe boşa. Direkt bir tane. Ali Funeka'ya adeta yeri öptürmüştü Jeffon. Demir gibi yumrukları var. Manny Pacquiao biraz şaşkın diyebiliriz. Sağlar geliyor Jeffon'dan. Hemen orada bir sarılma.
1: Bak bir şey gördüm şurada. Jeffon'un evet üst tarafı kuvvetli olabilir ama gövde kısmı biraz zayıf sanki. Manny Pacquiao karaciğere vurduğu zaman Jeffon'u kapatmaya çalıştı. Bana göre Manny Pacquiao'nun gövdeye biraz çalışması lazım. Bakın çalışmaya başladı.
0: Evet, hemen orada gövdeye doğru bir yumruk indirdi Manny Pacquiao. Tam bir rol hocam söyledi orada.
1: Gövde kısmında bir zayıflık var yani. Gövde kısmından zayıflık ve huylanıyor. Bana göre gövdeye çok çalışması lazım Manny Pacquiao'nun.
0: Bak. Oo, bir evet. Kontra çıkartıyor orada Manny Pacquiao. Fırtına gibi bir karşılaşma. Adına yakışır bir karşılaşma. Brisbane savaşında Manny Pacquiao ile Jeffon karşı karşıya. Şimdi gövdeye vuran Jeffon. Manny Pacquiao bir sağ denemesi yaptı. Şimdi bir sağ daha Manny Pacquiao.
1: Evet, Manny Pacquiao özellikle sağlardan çıktıktan sonra kontraları vurmaya çalışıyor. Bak gövdeye
0: bakın
1: başladı.
0: Bakın yine gövdeye. Başladı gövdeye. Bir tane daha indirdi. Evet. Bir sol çıkartıyor Manny Pacquiao.
1: Evet, bakın
0: sol bir var. Sol daha.
1: Stop. I got it. Ve yorgunluklar başlıyor. Yani çünkü yine çok enerjisini sarf etti bir ilk roundlarda. Bir de fiziksel olarak biraz daha ağır sanki Manny Pacquiao'dan.
0: Çok tempolu bir karşılaşma izliyoruz evet. Değerli izleyiciler.
1: Evet. Jeffon'un bana göre knockout yumrukları yakalaması lazım. Yoksa uzun
0: inanılmaz bir maç. Evet. İnanılmaz bir maç. Jeffon şimdi yoruldu.
1: Çok yoruldu. Çok
0: yoruldu Jeffon.
1: Çok yoruldu. Köşeye bakın nasıl gitti.
0: İkinci yani, roundda pili bitiyor Jeffon'un adeta.
1: Maçın başında yapmış olduğumuz analizler eğer enerjisini çok knockout'a giderse bu dezavantaj da olabilir. Bakın dezavantajlar başladı. Çünkü bir de Manny Pacquiao çok gövdeye karaciğer vuruşlar yaptı. Bunlar kondisyonu bir şekilde aşağı çekiyor. Fark ediyorsan köşeye geldiği anda kendini bıraktı ringin kenarına. Burada iyi bir enerji yani kardiyovasküler olarak kendini iyi toparlarsa yine knockout'a gitmeye çalışır ama her knockout'a gitmeye çalışmak demek gücünü daha çok sarf etmek demek. Manny Pacquiao da uyanık bir boksör. Bakın ilk roundlarda bir şekilde sarıldı, bir şeyler yaptı. Enerjisini aldı yani sporcusunun. Sporcu karşısındaki Jeffon'un. Bana göre bundan sonra da aynı taktikle Jeffon'u geri çekecektir. Hareketli olmasıyla ve gövdeye vuruşlarla.
0: Yılların kurduğu Pac-Man adeta söylediğin gibi bir olacağım. Emdi enerjisini Jeffon'un. Bakalım neler olacak 3. roundda. Jeffon o fırtına gibi girişini sürdürebilecek mi? Şimdi sağlı sollu yumruklarla geliyor Jeffon. Bir sağ daha çıkartıyor. Watch your head.
1: Yani Jeffon'un paratlara vurmaması lazım. Yani o enerjiyi bütün gücünü vermemesi lazım.
0: Tüm mermisini saçıyor şu anda evet. Jeffon.
1: Ama onlar da hesabını ona göre yapmışlar. Biz demişler knockout edeceğiz. Başka türlü kazanamayız.
0: Yaparsak öyle yaparız. Evet, olmazsa olmaz demiş.
1: Olmazsa da maçı zaten kaybedeceğiz.
0: Glenn Rushton böyle bir yol çizmiş Jeffon'a. Jeffon da bunu uygulamaya çalışıyor şu anda ringde. Şimdi yine Jeffon'dan sağ sol geliyor. Gülüyor Manny Pacquiao. Bir şey olmadı bana diyor. Şimdi sıkıştırabilecek mi ringin köşesine? Olmadı. Oo, bir sağ geliyor Jeffon'dan. Güzel bir yumruk çıkarttı Jeffon. Enerjisini sonuna kadar evet, kullanmaya çalışıyor.
1: Yalnız Jeffon'un gözünde hafiften sağ tarafta deformasyonlar başladı. Bakın sağ gözün üzeri özellikle kaşın üstü. Çünkü gelen sollar sürekli oraya geliyor.
0: Gerçekten müthiş bir savaş var ringde şu anda. Bir direk çıkartıyor Jeffon. Çok güzel kaçtı orada Manny Pacquiao. Bakalım gövdeye çalışabilecek.

0: Çek mi Manny? Çok tempolu geçiyor müsabaka. Evet, bir sol. Pacquiao sağ çıkartmayı denedi. Jeff Horn. Yani sanki bir yıkılacakmış gibi adeta. Horn arayışta. Bir sol daha Horn'dan. Eşek arısı Horn. Bakalım sokabilecek mi Manny Pacquiao'yu? Kafanı kaldır diyor Manny Pacquiao'ya. Sağ sol geliyor. İyi kapandı orada Pac-Man. Aparkat denedi. Jeff Horn olmadı. Pac-Man şimdi bir sol çıkartıyor. Her iki boksör yumruklar havada uçuşuyor.
1: Gerçekten de Brisbane savaşı yani. Gerçekten
0: yumruklar
1: savaşı.
0: Havada uçuşuyor değerli evet. İzleyiciler. Gerçekten Battle of Brisbane. Brisbane savaşı bu. Bu roundun son anlarına giriyoruz. Sona eriyor. Nasıl hocam? Nasıl bir olacağım? Nasıl bir maç?
1: İki sporcu da dövüşmeyi seviyor. Yani işin kurnazlığına kaçmıyor. Birçok maç anlattık seninle. Bazen sporcular işte oradan kolunu tutayım, buradan bir şey yapayım. Hani yok. Burada böyle bir şey yok. Jeff Horn nakavt etmeye gelmiş. Diğer yandan 8 defa farklı skete dünya şampiyonu olan Manny Pacquiao ise hani yaşım geçse bile ben burada mücadelemi yapacağım. Genç bir boksörle burada elimden geldiği şekilde unvanımı korumanın hesabını yapacağım taktiğiyle çıkmışım diye. Şu anda gerçekten bizi bu saate kadar beklettiler ama seyircilerim de güzel bir maç seyrettiğini düşünüyorum.
0: Müthiş.
1: Çünkü ne olacağı belli değil.
0: Her an her şey olabilir. Bakın Suncorp Stadı'ndan bir görüntü ve mücadele devam ediyor. Dördüncü rounddayız değerli izleyiciler. Jeff Horn hala arayış içerisinde. Sağ çıkartıyor. Balyoz gibi sağ yumrukları var Jeff Horn'un. Dikkatli olması lazım Manny Pacquiao. Yine sıkıştırmaya çalıştı Jeff Horn rakibini. Kaşında da bir açılma var Jeff Horn'un. Bakalım Manny Pacquiao orayı işleyebilecek mi? Karşısında oldukça güçlü bir rakip buldu Manny Pacquiao. Çok iyi hazırlanmış Jeff Horn.
1: Olmadı. Atlamış Mehmet. Yok olmadı.
0: Knockdown yok burada.
1: Orada bir çembe vardı yani. Ayağının altından bir süpürme yaptı.
0: Sol çıkartıyor Jeff Horn. Sol denemesi. Manny Pacquiao hafif. Şimdi gidiyor Jeff Horn rakibinin üzerine yine. Sağ sol geliyor yine. Yumruklar yine havada uçuşmaya başladı. Bu roundda da tempo oldukça yüksek. Adeta havada çarpışıyor yumruklar. Sağ çıkartıyor Manny Pacquiao. Uzun boyunun avantajını kullanıyor Jeff Horn.
1: Dirsek bastırıyor. Tabii öbür taraftan kol tutma var. Bu taraftan dirsek bastırma var. Hakem de arada kalıyor.
0: Yani şu ana kadar her iki boksör de çok büyük efor sarf ettiler. Bomba gibi bir karşılaşma. Bakın çok güzel bir yumruk daha geliyor Jeff Horn'dan.
1: Jeff Horn tek vuruşları güzel nokta atışı yapıyor bazen.
0: Şimdi boşluk arıyor Avustralyalı. Yine sağ sol deniyor Jeff Horn. Manny Pacquiao beklemede. Sağ çıkartıyor Manny. Su gibi akıyor roundlar, su gibi.

0: Sollarla açmaya çalışıyor şimdi rakibini Jeff Horn. Gövdeye güzel bir vuruş çıkarttı. Ardından bir sağ çıkartıyor. Jeff Horn sıkıştırıyor Manny Pacquiao'yu. Gövdeye vuruyor Jeff Horn. O efendi çocuk gitti. Bambaşka biri var şu anda ringde. Bir canavar var Jeff Horn. Güzel bir sağ çıkartıyor Avustralyalı. Manny Pacquiao gövdeye doğru yumruk çıkartmaya çalıştığı body shotları sıklaştırmaya çalışıyor. Ama bir yani türlü istediği vuruşları yapamadı.
1: Tek vuruşlarda kaldı. Manny Pacquiao'nun iki vuruşları vardı. Onları bir türlü uygulayamadı. Yani gövdeye vurduktan sonra 1-2-3 ayaklarla gidip mesafeyi kapattığı yumrukları yapamadı.
0: Sağ sol Jeff Horn. Halen o kondisyonunu korumayı başardı Brisbane'li çocuk. Manny Pacquiao üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çok güzel sağ sol geldi yine Jeff Horn. Kontraları çıkarması lazım Manny Pacquiao'nun. Bırakın elleri diyor. Bırakın. Bir aparkat denemesi. Çok güzel yumruklar. Şimdi kontrayı çıkarttı Manny Pacquiao. Bir tane daha çıkartacaktı ki güzel kaçıyor orada Jeff Horn. Sollarla Jeff Horn rakibini açmaya çalışıyor. Şimdi Manny Pacquiao sağ sol denedi. Boşa gidiyor Manny Pacquiao'nun yumruğu. Bir sol Manny Pacquiao. Şimdi gövdeye çalışmaya çalıştı orada. Göz açılıyor Jeff Horn'un. Manny Pacquiao şimdi vurmaya başladı Jeff Horn'a. Yine kızışıyor karşılaşma 5. round'da.
1: Jeff Horn'da yine bakın baskıyı arttırdı, tempoyu arttırdığı zaman Jeff Horn'da fiziksel olarak bir sallantı başlıyor ama Jeff Horn'da durduğu zaman iyi vuruşlar yapıyor Manny Pacquiao'ya, sert vuruşlar yapıyor.
0: O tek vuruşları muhteşem.
1: Evet.
0: Şimdi Manny Pacquiao evet, sağ sol evet, yaptı.
1: Çok vuruş yaptı Manny Pacquiao buradan.
0: Ve bu round'da sona eriyor.
1: Manny Pacquiao sağ sol vuruş alttan geçip sağ sola geçmelerde zorladı ama round'un başında baktığımız zaman Jeff Horn'u üstün görüyoruz. Round'un ortalarına ve sonlarına doğru Manny Pacquiao'nun bir üstünlüğünü görüyoruz. Yani hakemlerin zor vereceği bir karar
0: oluyor. Yani gerçekten oluyor. Ben bile hani şurada hakem olsam scorecard'da hani ne dolduracağım bilemedim. Gerçekten müthiş bir karşılaşma.
1: Bakın tek vuruş ondan sonra bir geliyor birazdan. 1-2-3.
0: Burada çok güzel gövdeye vurdu. Sonra kafaya çalıştı.
1: Kafayı çok uzattı. Yalnız burada kafayı çok dayamış yani. Ya tabii yaş da var ya. 38 yaş arada bir nereden baksanız bir 10 yaş yakın yaş var. 9 yaş. Burada tabii ki bunlar da çok etken. Bir de yıllardır müsabıklık kariyeriz devam eden yıllardır antrenman. Bunlar tabii ki belli bir yaş zamandan sonra fizikte de deformasyonlar yaratıyor. Yani baktığımız zaman daha diri genç bir sporcu. Diğer tarafta yılların yorgunluğu, metal yorgunluğu derler ya.
0: Evet tabii metal yorgunluğu var Manny Pacquiao'da. Bradley 3 maçından sonra bırakmıştı ama tekrar geri döndü ringlere Manny Pacquiao. 6. round'dayız. Güzel bir aparkat çıkartıyor Jeff Horn. Şimdi sıkıştırdı Manny Pacquiao'yu. Sağ sol Jeff Horn. Kafayı uzatıyor orada. Bir sağ çıkartıyor Manny Pacquiao. Kontrole cevap vermeye çalıştı. Oldukça zorlanıyor Manny Pacquiao. Jeff Horn gençliğinin vermiş olduğu avantajı da kullanmaya çalışıyor.

0: You ready? Okay. Time in. Here we go.
1: Ve tekrar müsabaka kaldığı yerden devam ediyor. Yani Glenn Rushton kanlı bir pazar olacak demişti. Gerçekten kanlı bir pazar oluyor Brisbane'de.
0: Stop. Okay, careful.
1: Boşluk arıyor Jeff Horn. Pacquiao yumruk çıkartmakta zorlanıyor şu dakikalarda. Altıncı round'dayız değerli izleyiciler. İnanılmaz bir karşılaşma. Şimdi Manny Pacquiao sağ sol çıkartıyor. Gövdeye çalıştı Manny Pacquiao. Kontrolü almaya çalışıyor Filipinli boksör. Efsane boksör. Bakalım neler yapacak. Oldukça zorlanıyor. Kafasında da bir açılma meydana geldi. Yavaş yavaş her iki boksörde de yorulma alametleri var. Sağ sol çıkartıyor Jeff Horn.
2: Jeff Horn'un yüzüne çok vazelin sürmüşler. Ben beyaz olmuşum sanki.
1: Jeff Horn sol denedi. Şimdi sağıyla şöyle bir sarstı.
2: Evet evet.
1: Sarstı. Düşürecek mi Manny Pacquiao'yu? Jeff Horn köşeye sıkıştırıyor Pacquiao'yu. Round'un son saniyeleri. Acaba Juan Manuel Marquez maçındaki gibi mi olacak? Ve sona eriyor bu round'da. Glenn Rushton demişti ki maçtan önce taktiğimiz Marquez'in taktiğinin aynısı olacak demişti. Aynı şekilde de gidiyorlar sanki.
2: Kesinlikle. Net vuruşlar yapıyorlar. Baskı kuruyorlar. Ama bakın burada bazı çok güzel aparkat geldi burada. Bakın ama avuç. Biraz avuç vurmuş.
1: Var değil mi orada biraz avuç?
2: Avuç var. Yani avucun içiyle vurmuş aparkatı. Bakın bu itmeler var ya. Bakın bu dirsek koymalar. Bunları tabii yapabilirler ama bazı noktalarda hakemler bunu özellikle yukarı doğru çok yaptığımız zaman dirsek yüzü gözü açar diye, kafayı açar diye hakem ihtarda bulmak. Burada kafa geldi.
1: Burada evet.
2: Burada açılma oldu zaten. Öne doğru verdi kafayı o anda. Çünkü kafayı çok öne veriyor.
1: Kazara çarpışma olarak nitelendirdi hakem. Karşılıklı iki tane yumruk gelmiş burada.
2: Burada sağa karşılık sol kroşe. Çok güzel bir sağa vurmuş Jeff Horn. Aynı anda da sağ kroşe gelmiş.
1: Brisbane savaşı kaldığı yerden devam ediyor. 7. round'dayız değerli izleyiciler. Manny Pacquiao bu sefer hızlı girmeye çalıştı. Yüzü bembeyaz değil mi Jeff Horn'un?
2: Ben onu anlayamadım. Çok beyaz yüzü.
1: Sağ sol geliyor. Manny Pacquiao. Müthiş bir karşılaşma izliyoruz. Avustralya'dan canlı yayınla Manny Pacquiao, Jeff Horn, WBO kemeri için karşı karşıya. Oldukça zorlanıyor Manny Pacquiao Jeff Horn karşısında. Herkes mutlak favori olarak Manny Pacquiao'yu gösteriyordu. Hatta erken bir knockout bekliyorlardı ama çok iyi hazırlanmış bir Jeff Horn var şu anda ringde.
2: Ya Manny Pacquiao'nun son maçlarına baktığında knockout yüzdesi zaten düşmüştü. Burada erken knockout tabii ki bekleme şeyi beni Jeff Horn tarafından bekleniyordu. Çünkü Jeff Horn'un knockout etmediği sürece maç kazanamaz beklentisi vardı ama şu roundlara kadar, 7. rounda kadar baktığımız doğrultuda Jeff Horn gerçekten iyi gidiyor şu an.
1: Gayet iyi geldi. Fred Roach da, Manny Pacquiao'nun antrenörü de biz 7'de 8'de knockout ederiz ifadelerini kullanmıştı ama bakalım. Güzel bir yumruk çıkartıyor orada Jeff Horn.
2: Kondisyon olarak bir sorunu yok.

0: yoksa Ceforn'un. Yani maç bu şekilde giderse Ceforn'a gider.
1: Sol çıkartıyor Ceforn. Şimdi Manny Pacquiao bir sağ sol denemesi. Ceforn yine zorluyor Manny Pacquiao'yu şu dakikalarda. Bir sağ bir sol. Bir sağ daha dirsek var orada.
0: Ya çok dirsek. Ceforn bazı noktalarda bakın dirsekleri dayıyor. Bazen tabii aşağı iniyor ama Ceforn da bazı noktalarda bayağı bir iş yapıyor. Boksun yönetmenin bakın. Evet.
1: Yine bir kanama var. Manny Pacquiao'nun kafasında.
0: Bakın, görüyor musun?
1: Yine sağ sol geliyor Ceforn'dan. Bir sol daha Ceforn. Karşılaşma iyice kızışıyor değerli izleyiciler. Şimdi vücuda evet. Çalışmaya başladı Ceforn. Sağ sol geliyor. Bir aparkat deniyor. Kontrayı çıkarttı Manny Pacquiao. Şimdi Manny Pacquiao gidiyor rakibinin üzerine. Round'un son anlarına doğru geliyoruz. Bir aparkat çıkarttı Manny Pacquiao. Ve round sona eriyor. İşte o zaman da yepyeni bir yıldız doğuyor olacak. O da Ceforn. Sekizinci round'dayız. Hemen round başlar başlamaz.
2: We'll retape in between rounds. Just cut it. Thank you. Over here. Okay, time in.
1: Halen kondisyonu devam ediyor Ceforn'un. Çok güzel bir kontra çıkartıyor Manny Pacquiao. Bu şekilde giderse hakemler Ceforn'dan yana kullanırlar. Yok, tercihlerini.
0: Bana göre de öyle kullanırlar. Çünkü zaten Ceforn daha çok net vuruşlar yaptı. Baskıyı daha çok Ceforn kurdu.
1: Bir kontra geliyor Manny Pacquiao'dan. Bir solda Manny Pacquiao.
0: Manny Pacquiao'nun bir sistemi var. Aynı yeri bulduğu zaman sürekli aynı yerden çalışır. Evet, kontra solları başladı. Ama daha hızlı olması lazım. Rakip güçlü, hızını kullanması lazım. Ondan daha hızlı olması lazım.
1: Sağ sol deniyor Manny Pacquiao, yok. Olmadı. 8. round'dayız değerli izleyiciler. Müthiş bir karşılaşma. Manny Pacquiao, Ceforn arasında WBO kemeri için. Ve düşürüyor mu orada? Hayır. Hayır. Push down diyor hakem. Gitme var diyor.
0: Manny Pacquiao da ona bir kafa vurdu sanki orada. Öyle gördüm.
1: Hani bir puan düşürür mü dedik durdurup orada kafa. Bana da öyle geldi biraz
0: bir
1: ama.
0: Bir kafadan Manny Pacquiao attı. Artık dayanamadı o da.
1: Sinirlendi Manny Pacquiao da. Onun da Manny Pacquiao'nun hem sağ taraftan hem sol taraftan kafası yarıldı. Şimdi sağ çıkartıyor Ceforn.
0: Ceforn her yakına girişte mutlaka ensesine yukarıdan bir şekilde baskı uyguluyor ki niye? Manny Pacquiao yumruk gövde yakında vuruş yapmasın diye bozuyor oyununu. Bu da Manny Pacquiao'nun sinirlerini bozdu.
1: Çok inatçı bir Ceforn, gerçekten eşek arısı. Peşini bırakmıyor Manny Pacquiao'nun.
0: Gövdeye iyi
1: bir
0: vuruş yaptı.
1: Güzel bir vuruş geliyor, bu boşa gitti. Şimdi bir kez daha çabalıyor orada Ceforn, Manny Pacquiao. Sarılma var. Pac-Man bakalım neler yapacak. 8. round sona ermek üzere. Sağ sol çıkartıyor Ceforn. Ve bu round da sona eriyor. Birol hocam bir değerlendirme alalım.
0: Burada Ceforn gerçekten hani

0: farklı bir şekilde çıktım Manipakyo'nun karşısına, ama Manipakyo da artık yaşının vermiş olduğu şeyle hızını biraz düşürmüş. Yani hızı düşmüş. Hızı düşmemiş olsa daha farklı bir Manipakyo görebiliriz. Ama tabii burada bazı etkenler de var. Bakın mesela bu. Bak burada kafayı götürüyor sürekli. Yani ben maçın birçok kısmından Jeffon'un kafalarla vuruşlarını gördüm. Yani bu bana hangi maçı hatırlattı? Evander Holyfield'la Mike Tyson maçını anı hatırlattı. Evander Holyfield sürekli kafa vuruyordu Mike Tyson'a. En sonunda Mike Tyson'da Evander Holyfield'ın kulağını
1: kopardı. Kulağını kopardı yani, sinirlenip. Evet. Geçtiğimiz günlerde 20. yıl dönümüydü onun da.
0: Yani 20. yılı 1997 yılında olmuş maçtı.
1: Çok güzel girdi Jeff Horn. Sağ sol çıkarttı. Bir kontra çıkartıyor Manny Pacquiao. Hedefi bulmadı. Çok iyi hazırlanmış. Çok iyi hazırlanmış Jeff Horn bu karşılaşmaya. Halen diriliğini muhafaza ediyor Avustralyalı Jeff Horn. Manny Pacquiao, yaşayan efsane Manny Pacquiao. Kemeri kaybetmek istemeyecek, o yüzden birazcık daha dirilmesi lazım. İsabetli yumruklar, gövdeye yumruklar. Şimdi işte Manny Pacquiao bir sağ sol çıkarttı. Güzel kaçıyor oradan ufak adam. Oo, güzel. Çok güzel Manny Pacquiao. Boşa gitti sol kroşesi Manny Pacquiao'nun. Şimdi sağ sol geliyor Manny Pacquiao. Vites yükseltiyor Manny Pacquiao.
0: Evet.
1: Manny Pacquiao şu anda ne var ne yok ortaya koymaya başladı.
0: Brown biraz dağıttı. Evet. Dağıttı.
1: Kontrolü alıyor Manny Pacquiao. Bir tane oturtursa aslında düşürecek.
0: Yoksa hem yorgunluk hem de baya bir darbe vuruşu yaptı burada Jeff Horn'a. Brown'u iyi kurgulaması ve iyi değerlendirmesi lazım Manny Pacquiao'nun.
1: Daha çok var. Bakın, daha 1.26'dayız. Evet. Manny Pacquiao sıkıştırmaya başladı. Sallanıyor evet. Jeff Horn. Evet. Manny Pacquiao kontrolü alıyor. Evet. Jeff Horn bakalım ne yapacak? Evet. Bir kontra çıkartıyor Jeff Horn. Evet. Manny Pacquiao. Evet. Bir solda çıkartıyor evet. Manny Pacquiao. Sıkıştırdı köşeye Jeff Horn'u.
0: Mükemmel bir maç oluyor. Mükemmel bir maç.
1: Son yılların en müthiş maçlarından bir tanesini izliyoruz. Avustralya'da Jeff Horn, Manny Pacquiao arasında. Manny Pacquiao, Jeff Horn'un üzerine gitmeye başladı. İnanılmaz bir karşılaşma.
0: Evet, son yani baskı artık bu roundda son 30 saniye, 50 saniyesinde basması lazım tamamen.
1: Bakalım neler olacak. Bir boşa giden yumruk daha var. Yüzü bayağı bir açıldı. Jeff Horn'un... Manny Pacquiao yine çıkartıyor yumruğu. Jeff Horn şöyle bir ileri doğru gitti, olmadı. İnanılmaz bir maç. Jeff Horn yorgun. Jeff Horn yorgun şu anlarda. Çekemedi fişi Manny Pacquiao. Çekemedi ama Jeff Horn daha ayakta durmakta. Güçlü çekiyor diyebiliriz birazcık. Şöyle bir sendeledi geriye doğru giderken. Şimdi sağ çıkartıyor ve köşelere gidecekler.
0: Maçın başında bir analiz yaparken demiş ki Manny Pacquiao ile dövüşürseniz 12'li maçtan sonra çok ağrı çekersiniz. Çünkü gerçekten Manny Pacquiao çok yumruk vuran bir boksör. Burada çok enerjisini toplaması lazım. Bakalım enerjisini toplayıp geri dönüşü kolay olacak mı? Yani hızlı bir şekilde yine o agresif ve kuvvetli halini alabilecek mi? Çok darbe aldı çünkü.
1: İnanılmaz bir karşılaşma. İnanılmaz bir maç. Pac-Man.
0: Ama Pac-Man bırakmaz mı?
1: Pac-Man bırakmıyor. Bakalım Hornet, eşek arısı Jeff Horn ne yapacak? Yine hızlı girmeye çalışıyor Jeff Horn.
0: Bakın kafa atmak istedi. Yine elini araya soktu bu sefer.
1: Pac-Man 9. round'un sonlarına doğru oldukça yıprattı Jeff Horn'u. Bir kontra çıkartıyor Manny Pacquiao. Jeff Horn'da enerji düştü.
2: No, it's okay.
1: Oldukça yıprandı Jeff Horn.

0: Şimdi bir sağ çıkartmaya çalıştı Avustralyalı. Manny Pacquiao boşluk kovalıyor. Onuncu rounddayız değerli izleyiciler. Şimdi gövdeye çalıştı. Güzel bir direkt çıkartıyor Jeff Horn. Sağ sol Jeff Horn'dan. Maç bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Jeff Horn sağ sol. Müthiş bir karşılaşma. Her iki boksör de mükemmel bir mücadele ortaya koyuyor. Jeff Horn tam sallandı gidecek derken yine gücü toparladı. Manny Pacquiao'nun üzerine gitmeye başladı. Şu anda Manny Pacquiao durmuş durumda. Bir önceki roundun etkinliği yok onda.
1: Tabii, bir önceki roundda çok enerji sarf etti. Bana göre bu roundda biraz stabil durup yine
0: toparlanmaya çalışacak.
1: Aradan bir vuruş yapıp grog yederse devam edecek.
0: Şimdi yine 10. roundun sonlarında acaba vites yükseltecek mi Manny Pacquiao? Sağ çıkartıyor. Manny Pacquiao 2 sağ çıkarttı, olmadı. Şimdi Jeff Horn gidiyor rakibinin üzerine. Şimdi Manny Pacquiao vuruyor. Jeff Horn vuruyor. Manny Pacquiao vuruyor. Havada uçuşuyor yumruklar yine. Şimdi bir yumruk Farad'da kaldı. 10. rounddayız değerli izleyiciler. İki boksör de öyle bir mücadele ediyor ki inanılmaz. Knockdown da gelmedi. Çok müthiş bir karşılaşma. Onuncu roundun son anlarındayız. Son saniyelerde herhangi bir şey olabilir mi bakıyoruz. Ve bitiyor. Bu round da bitiyor. Manny Pacquiao sinirli biraz.
1: Evet, bu roundda Manny Pacquiao çok, yani bir önceki roundun istikrarını sürdüremedi bu roundda aslında. Devam ettirseydi bana göre bu roundda bazı şeyleri farklı noktaya getirebilirdi ama aşırı enerji sarf ettiği için o roundda riski almak istemedi. Son iki roundda farklı bir Manny Pacquiao gelebilir çünkü bakın deformasyonlar var, açılmalar var.
0: Ama gerçekten takdir etmek lazım Jeff Horn'u. Müthiş bir mücadele ortaya koyuyor. Müthiş. Sağ tarafında da bir açılma var, şişme var gözünde. Yine hızlı girdi Jeff Horn. 11. rounddayız. Bir boks resitali izliyoruz. Resital. Yine dirseğini çıkartınca hakem uyardı. Sol çıkartıyor Jeff Horn. Boşa gitti Manny Pacquiao'nun kroşesi. Sol buldu yerini. Jeff Horn şimdi sağ sol çalışıyor. Köşeye sıkıştırdı. İplere sıkıştırdı rakibini. Elleri çıkartın diyor oradan. Dirsek altında, koltuk altında kaldı eller. Manny Pacquiao oradan uzadı, kaçtı adeta. Oo, çok güzel vurdu Manny Pacquiao. Karşılığı da veriyor Jeff Horn. Çeneye geldi Manny Pacquiao'nun vuruşu.
1: Manny Pacquiao'nun eskiden bir stili vardı. Özellikle solla, çift sollarla üzerine giderdi. 1-2-3 ama bunları burada uygulayamadı. Tek vuruşlarda kaldı. Bu da onun özel yeteneği olduğu için bunlar biraz geri planda kaldı. Tam uygulayamadığı için bana göre şu anda Jeff Horn'a karşı biraz bu maçı çok önde götürdüğünü düşünemem.
0: 11. round'un son saniyelerine girmiş bulunuyoruz değerli izleyiciler. Manny Pacquiao ile Jeff Horn arasında inanılmaz bir karşılaşma oluyor Avustralya Brisbane'de.

0: Şimdi Jeff Horn sağ sol geliyor rakibine. Şöyle bir sarsmaya çalıştı, olmadı. Manny Pacquiao. Köşeye gönderiyor boksörü. Yine
1: gözünü herhalde gösterecek.
0: Yok, eldivenindeki o fazla da o tape'ten bir parça daha kestiriyor. 11. round'un son saniyelerindeyiz. Bir direk çıkartıyor Jeff Horn. Müthiş bir mücadele. Bu sefer Manny Pacquiao vuruyor. Yapma diyor Jeff Horn'a hakem. Manny Pacquiao oldukça öfkeli aslında şu dakikalarda. Jeff Horn yine Manny Pacquiao'yu sıkıştırmaya çalışıyor, olmadı. Ve round sona eriyor. Birazdan son round'a gireceğiz değerli izleyiciler.
1: Evet, final round'u artık burada ne varsa.
0: Burada güzel bir evet. Sol gelmiş.
1: Geldi ama aynı anda bir kontra daha karşı cevabı geldi diye düşünüyorum. Görmüştüm. Bir sağ, evet. Burada bir sağ gelmişti. Burada bir sol. Yani aynı anda kaçarken de bir sağ kroşe.
0: Uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşma izliyoruz. Herhalde boks klasiklerinde yerini alacaktır bu maç.
1: Boks klasiklerinde benim en çok beğendiğim maç Arturo Gatti'nin maçıydı. Fena bir maçtı o da.
0: Ve son round'dayız değerli izleyiciler. Brisbane Savaşı'nda artık son round. Manny Pacquiao mu, Jeff Horn mu? Varını yoğunu ortaya koymaya çalışıyor Jeff Horn. Kaybedecek hiçbir şey yok Avustralyalı çocuğun. Tüm gücünü topladı. Son bir hamleyle Manny Pacquiao'nun üzerine gidiyor Jeff Horn. Şimdi Manny Pacquiao bir yumruk çıkarttı gövdeye. Pacquiao. Jeff Horn, Pacquiao arasında müthiş bir, kıyasıya bir mücadele var. Yine eldivenine bakıyor. Seyirciler çıldırmış durumda. Herkes ayakta değerli izleyiciler. 55 bin kişi Suncorp Stadında, Brisbane'de bu dev kapışmayı izliyor. Milyonlar ekran başında.
1: Yani ama şu eldivenin şurasını benim
0: çok soğuttu. Yani çok soğuttu. Artık Glenn Rush'tı. Sen de keseceksen adam gibi kes.
1: Yani minim minim kesip maçı soğutmanın bir anlamı yok. Yani işin hani.
0: Şimdi Manny Pacquiao denerken orada kontra çıkartıyor Jeff Horn. Manny Pacquiao cevap veriyor. Jeff Horn şimdi direklerle gitmeye çalıştı Manny Pacquiao'nun üzerine. İplere sıkıştırdı Manny Pacquiao'yu. Manny Pacquiao seri bir şekilde çalıştı vücuda. Her ikisi de artık oldukça yorgun. Son kozlarını oynuyorlar. Havada yine çarpıştı yumruklar. Kan gölüne döndü. Ring adeta, evet. Şimdi Manny Pacquiao karşısında boşluk arıyor Jeff Horn. Direkle açmaya çalıştı rakibini, olmadı. Son dakikaya gireceğiz. Nasıl geçti bu karşılaşma anlamadım. Oldukça heyecanlı, oldukça güzel bir müsabaka izledik.
1: 12 round boyunca ayakta anlattım maçı.
0: Yani evet, ben de hiç oturmadım bu arada. Yani hiç nasıl aktı zaman anlaşılır gibi değil. Çok heyecanlı bir maç. Son saniyelere girdik. Şimdi son atımlık mermisini kullanıyor Jeff Horn. Çok güzel bir direk çıkartıyor orada Manny Pacquiao. Bakalım son anlarda sürpriz bir knockout olur mu? Jeff Horn gidiyor şimdi Manny Pacquiao'nun üzerine. Oldukça cesur bir dövüş sergiledi Avustralyalı boksör. Artık son saniyeler değerli izleyiciler. Şimdi sıkıştırdı Jeff Horn. Son mermisini atıyor Jeff Horn. Arada hakem de yumruğu yedi. İnanılmaz bir boks resitali. İzledik. Müthiş bir maç.

0: bitmiş bir maç. Yeni bir kahraman mı doğacak? Çok cesur bir dövüş sergiledi Jeff Horn. Çok. 12 round çıkartamaz diyorlardı Jeff Horn için. Ama müthiş bir maç. Başında da söylemiştik, 1978 yılında Muhammed Ali ile Leon Spinks karşı karşıya gelmişlerdi. Aynı böyle bir karşılaşma. Michael Buffer sonuçlardan önce alkış istiyor bu dev mücadele için. Skor kartlar geliyor.
1: Balazs'ın roll down scores at 117 to 111. Chris Flores scores at 115 to 113.
0: 115, 113, 117, 111.
1: Same score from Roman Caron.
0: 115, 113.
1: All three scores go to the winner by unanimous decision. And
0: new Jeff Horn! Jeff Horn! Tarih yazıyor Jeff Horn! Tarih yazıyor Brisbane Savaşı'nda! Tarih yazıyor Jeff Horn! Leon Spinks'in yaptığını yapıyor 1978 yılında! Yeni şampiyon WBO kemerinin sahibi Jeff Horn! Başarıyor bu çocuk! Avustralyalı çocuk, eşek karısı.
2: Evet, bu inanılmaz, inanılmaz karşılaşmanın anlatımında ben Ali Baransel ve yorumda Birol Topuz huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

0: Trend Yol Süper Lig'in heyecanı 90+1'de yaşanıyor.
1: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
0: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
1: Oyuncuların ruhunu aldı.
0: Sadece futbol konuşuyoruz.
2: Tak tak ikinci sahada attı.
0: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
1: Bu maç çevirme şansın yok.
0: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
1: Gerçekten enteresan bir skor.
0: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
3: Buraları kazanacak.
0: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
3: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
0: Son sözü onlar söylüyor. Futbol gündemini onlar belirliyor.
1: Tartışılacak pozisyonlar var.
0: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu akşam 21'de az burada.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Takım oyununa hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de bugün birbirinden heyecanlı karşılaşmalar vardı. Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Fenerbahçe'de Rize deplasmanında Çaykur Rizespor karşısında yine 3 puanı 3 golle aldı. Hem bu maçları hem haftanın diğer karşılaşmalarını çok değerli isimlerle mercek altına alacağız. Abdullah Ercan, Cem Pamiroğlu ve Ulaş Özdemir takım oyununda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk sevgili
0: izleyiciler. İki maçı konuşacağız. Hemen hızlıca başlayalım. Önce Rize'ye gideceğiz. Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında 12. dakikada 1-0 öne geçti. Son dakikalarda 83 ve 87'de bulduğu gollerle de sağdan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Şöyle atacağım pası Abdullah Hocam.
1: Evet.
0: Fenerbahçe 3-0 kazandı ama oyunu konuşmak lazım. Oyun beğenildi mi diyeceğim. Maçı izlemeyenler 3-0'lık başta nasıl bir pas atıyor diyecekler ama herhalde bana katılacaksın.
3: Ya katıldığım bölümler %100 var tabii ama yani derler ya şampiyon olunan senede hatırlanmayacak. 3-0 kazanılan bir Rize maçında özellikle ikinci devre oynanılan kötü oyun. Ki bugün bence ikinci devre Fenerbahçe ciddi anlamda pozisyonlar vermesine rağmen son 15 dakikadaki özellikle değişikliklerden sonra oyunu koparmasını bildi. Asensio vardı bugün, gol attı. Tam hazır mı? Değil. Hoca bir 60 dakika kullandı. Muhtemelen bunun sürelerini de hem Şampiyonlar Ligi için hem lig için planlıyorlar.

0: diye düşünüyorum. İsmail Hoca değişiklikleri biraz daha erken yapsaydı maçı koparma şansı olur muydu? Bence olurdu. %100 olurdu ki bunu nereden anlıyoruz? Soktu iki tane oyuncu, iki tane gol attı. Bu da enteresan. Fenerbahçe bu takım savunması işini biraz daha farklı planlamalı bence. Neden? Çünkü görünen o ki başına iş açacak. Şöyle, Vedat Muriç dahi topun arkasına geçmeye evet, ama buna rağmen ciddi pozisyonlar vermesi mutlaka burada bir arızanın olduğunu çok net gösteriyor. Kritik bir haftaydı. Şöyle kritik bir hafta. Trabzonspor kazandı saat 4'te. Dün Galatasaray kazandı. 3 puan aldı. Burada herhalde hemfikir olacağımız bir konu var. İlerleyen haftalarda üst tarafın 4 takımdan oluşacağını düşünürsek Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir 3 puandı. İşini yaptı. Hani bir klasik tabir vardır ya sevgili Cüneyt. Şampiyon olacak takım kötü oynadığı zaman da kazanmayı bilecek. Bence bu klişe çok doğru ki bu haftaları geçmek için, ki bu Ekim ayı bence çok önemli. İçinde bir tane derbi barındırıyor. Aradaki puan farkını 3 düşünürsek daha da ne kadar değerli olduğu gözüküyor. İsmail Hoca'nın bu bir aylık süre zarfını doğru rotasyonla, hangi oyuncuyla ne zaman oynayacağını iyi planlayarak mutlaka yürütmesi lazım. Eleştiriler var. İşte Fenerbahçe kötü oynadı gibi. Ben bunun hepsine %100 katılmamakla beraber 3-0'lık bir deplasman galibiyetinin de öyle çok fazla kötü oyuna bağlanacağını düşünmüyorum.
1: Doğru.
0: Yani ben
2: lig yarışından bir maçta kötü oyundan artı, bahsedilmez ama hani mücadele gücü ya da oyuncuların bireysel performansları belki de bize böyle düşündürüyor.
0: Katılıyorum. Fenerbahçe o konuda bireysel oyuncu konusunda çok fazla oyuncusu bulunan bir takım, ama şöyle de bir gerçek var. İki deplasmanda bir mağlup olmuşsunuz, bir puan çıkarmışsınız. Hem bunun kırılması açısından da çok önemli bir haftaydı. Bunu başarmak kolay değil. Rize Spor'un da iş sağ bir yayında konuşmuştuk saat 6'da beraber, siz de bakmıştınız. Golü yoktu.
2: Evet.
0: Onların da böyle bir istatistiği tersine çevirme isteği vardı, ama Fenerbahçe dediğim gibi Ederson'un özellikle kritik yerlerde iyi kurtarışlarıyla beraber son bölümde giren oyuncuların müthiş katkısıyla 3-0 kazanmasını bildi, yoluna devam ediyor. Aston Villa maçı öncesi büyük moral kazandı ki biraz sonra belki şunu da konuşabiliriz bilmiyorum, ama hangisi daha kıymetli, Süper Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi'ndeki gösterilecek performans? Bence Fenerbahçe'nin ana hedefi Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu diye düşünüyorum.
2: Bir taraftar büyük bölümü de öyle düşünüyordur, ama güzel olan ikisinin bir arada olması.
0: Şuradan kurtarır bir tarafı var. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmek bence bu Şampiyonlar Ligi için bu zamanda ideal. Yani bunu mesela Galatasaray için falan konuşamayız. Çünkü Fenerbahçe'nin biliyorsun çok uzun süre oldu. Onun için 3-0'lık galibiyet önemli. Aston Villa maçı sonrası Alanya maçı eğer kazanılırsa ondan sonra derbinin havası daha farklı olur diye düşünüyorum.
2: Cem Hocam, 12. dakikada hem de uzun bir süredir oynaması beklenen Asensio'nun golüyle Fenerbahçe öne geçince beklentiler de artmıştı doğal olarak. Ama goller biraz geç geldi, sonraki goller. Belki onun oluşturduğu bir illüzyon vardı. Eleştiriler de vardı bu akşam bazı oyunculara ve takımın ortaya koyduğu futbola, ama 3-0'lık skor tabelasında 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti var.
1: Sevgili Cüneyt, yani bunu hem skor üstünden de konuşabiliriz, hem takım oyun üstünden de konuşabiliriz. Ama senin de söylediğin gibi yani bugün özellikle Asensio'nun atmış olduğu gol, Fenerbahçe'nin öne geçmesiyle, kötü oynarken öne geçmesiyle psikolojik motivasyonunun çok yukarı çıkmasını sağladı. Hem de kötü oynayarak da ilk yarı 1-0 galip girerek soyunma odasına da bence de psikolojik olarak da çok büyük bir önem taşıyan bir oyuna, dengeye sağlayan bir Fenerbahçe vardı. Bugün Evet, biz oyunu konuşuyoruz, doğru. Evet, oyun kötüydü. Oyun istenilen gibi, hani hele ilk yarı herkesin çok keyif alıp oturup televizyon başında herkesin bir

0: ne söyleyeyim, Fener çok iyi oynuyor, bakın gelin önde de gibi böyle bir oyun yoktu, bir gerçek. Ama günümüzde artık maçlar bittikten sonra iyi oyun, kötü oyundan daha ziyade de skoru konuşuyorsunuz. Şimdi İsmail Kartal'ın yapmış olduğu değişiklikler, önemli değişiklikler. Hepimizin beklediği değişiklikleri, konuştuğumuz şeyler, daha önce yapsaydı bu değişiklikleri Rize'nin kırılmasını daha çabuk sağlayabilirdi. Oyuna giren oyuncular, özellikle hem milli takımdan gelmiş olmasıyla oyundaki açlığıyla Oğuz'un ve İrfan Can'ın performansları önemliydi. Zaten oyunun aslında 3'te 2'sinden daha ziyade 3'te 1 tarafına, o da nedir? 80. dakika, 60. dakikadan sonra 80. dakikaya da işte Oğuz'un girmesiyle, İrfan Can'ın girmesiyle, İsmail'in girmesiyle beraber o oyundaki biraz daha dengenin Fenerbahçe'ye doğru dönmesi, orada da gollerin bulması. Tabii ki burada bireysel performanslar önemli Fenerbahçe'sinde, değerli oyuncular var. Ama şunu da unutmamak lazım. Bireysel kalitedeki oyuncular takım oyununa ne kadar katkı yapıyor? Bunu da iyi sormak lazım. İyi bunu da düşünmek lazım. Bence Fenerbahçe'nin oyunundaki hız, rakip alanda mümkün olduğu kadar çok fazla kalmak, oradaki o süreyi çok verimli geçirmek, kaptırdığınız topları çabucak geri alma saniyelerinin, sürelerinin kısaltılması. Bu gibi oyunlarda Fenerbahçe'nin rakip alanda oynaması gerektiğinde buradaki biraz sürelerde sıkıntı var. Şimdi siz burada Fenerbahçe'nin rakip alanda oynamasını istediğiniz zaman oradaki oyun gücünü, verimliliği ve de atak sonlandırmayı iyi yapmanız lazım. Kayıp toplarda da çabuk almanız lazım. Eğer bunu yapamıyorsanız rakibinizin size geçiş üstünlüğü sağladığı, geçiş sürelerini uzattığı zaman senin geçişteki defansif düzenin nasıl olacak? Burada sıkıntılar var. Ben her şeyden, benim şahsi görüşüm tabii, katılınır katılmaz ama Fenerbahçe'nin defansı iki maçtır gol yememesi lazım. Antep işte burada ve de Rize maçı, bu akşam daha önceki Eyüp maçı gol yemeyen bir Fenerbahçe defansı var. Ama Fenerbahçe defansı gol yemiyor diye bunu şöyle değerlendirmemiz lazım. Fenerbahçe'nin oyununun bütününde defansın özellikle merkezinde oynayan Şikrinyar ve Ake'nin çok geride kalması, rakibin geçiş hücumlarında geriye kalması, rakibden uzak kalması, Fenerbahçe'nin oyunun gidişatında sıkıntılara düştüğünü görüyoruz. Ama bunlar tabii detaylar, bunları gene açar konuşuruz. Fakat üstünde durmamız gereken esas konu Aston Villa maçından evvel Fenerbahçe'nin 3-0 kazanması, Rize'de rakiplerinin kazanması, Galatasaray'ın, Trabzon'un kazanması değerli bir akşam olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Tabi Avrupa sınavı öncesi ve milli takım dönüşü olduğunda unutmamak lazım Fenerbahçe'nin skorunu değil ama oyununu eleştirirken. Ne dersin Ulaşıyoruz?
2: Yani ben öyle düşünmüyorum. Bu bir defa Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana bence bir oyun problemi var. Daha çok bireysel yetenekler üzerinden sonuca gitmeye çalışan bir Fenerbahçe var. Ben Fenerbahçe'nin hala bir oyunun olduğunu düşünmüyorum. Yani bu akşam da gördük. Daha çok işte Greenwood, Asensio, işte Muriç ve orta sahada biraz Kante'nin çabasıyla takım bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bir de Ederson'un takımı oyunda tutma gerçeği var. Ya burada şunu diyebiliriz, hücum hattının kalitesi Fenerbahçe'de skoru belirliyor. Ancak kolektif bir oyun anlayışını henüz daha oturtamamış bir Fenerbahçe görüyoruz. Yani golü erken buldu Fenerbahçe değil mi bu akşam? Kaçta
1: 12.
2: buldu? 12. ve 72 dakika gol atamadı Cüneyt. Yani böyle Fenerbahçe için bu çok ciddi bir problem. 72 dakika gol atmak için bekledin ve kalende dünya kadar da pozisyon buldun yani. Şimdi Asensio sakatlıktan döndü dedin. İşte şu anda performansı iyi dedin. Asensio'nun gol dışında ben etkili olduğu bir dakikayı bilmiyorum hocam. Yanlış mı söylüyorum?
3: Doğru.
2: Yani
3: doğru.
2: Yoktu yani. Oyunun içinde hiçbir noktada Asensio yoktu. Fenerbahçe'nin bir defa maçtan önce de konuştuk burada. Asensio, Kante ve Guendouzi arasındaki o şeyin mesafelerin açılmaması gerektiğini söyledik. Ve o mesafeler oldukça açıktı. Yani bir ara Kante ileriye çıktı. Guendouzi o geniş alanı süpürmeye çalıştı.
1: Kante'ye bindi ortası.
2: Evet. Yani Kante ileriye çıktı. Guendouzi orayı süpürmeye çalıştı. Sonra Guendouzi çıkmaya çalıştı. Bu sefer Kante orada tek kaldı. Asensio yani o kalabalığın arasında ne yaptığı belli değildi. Bir de tabii Rize Spor da Fenerbahçe'nin oyununu bozdu aslında.

0: Ya şöyle, bu ne oyun ne ya, bu ligde şampiyonluk için yeterli olur ne de Avrupa'da. Avrupa seviyesinde hani ya, iki hocam da işte moral oldu falan diyor ama Aston Villa ile oynayacaksın yani.
1: Çok formda değil Aston Villa.
0: Ya değil, belki eksik oyuncuları falan
1: bugün
0: da
1: de
0: var.
1: Berabere kaldılar.
0: Ama nihayetinde bir Premier Lig takımı ve sonuçta o seviyede senelerce mücadele eden bir takım ve haliyle de sen Aston Villa ile de daha önce karşılaştın ve 1-0 mağlup oldun. Yani Fenerbahçe için söylüyorum. Ben İsmail Kartal'ı bu açıdan çok oyununu sağlıklı bulmadığımı söyleyebilirim. Yeterli olmaz. 3-0 da olsa skor, Fenerbahçe gibi bir takım 12. dakikada gol atıp 72 dakika boyunca gol atamayan bir takıma dönüşemez yani.
2: Şimdi o bitti mi Ulaş?
0: Bitti.
1: Buyurun
2: hocam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu Fenerbahçe'yi aslında maç maç değerlendirmek daha doğru. Neden? Şuraya bağlayacağım. Şimdi Fenerbahçe için ortak görüş, işte oyunun bir bölümünde hadi çoğunluk süresinde kötü oynadığını söylüyorlar. Şimdi aynı şeyler Lyon maçı öncesi söyleniyordu. Fenerbahçe Lyon'u eledi, tur atladı. Aynı şeyler
3: Roma
2: maçı öncesi söyleniyordu. Fenerbahçe ikinci devrede biraz daha pozisyonları değerlendirseydi Roma'yı da yeniyordu.
1: Ki çok formda bir Roma'ydı.
2: Aynen ya, biz hepimiz burada analiz yaptık. İşte evet, biz de konuştuk. Dedik ki Roma daha şanslı ama Fenerbahçe oyunun ya, ikinci devresi.
1: Barcelona ile birlikte sezonu en iyi başlayan takımı Fenerbahçe oynarken.
2: Şimdi oyunlar çok değişiyor. Fenerbahçe mesela kadro olarak fiziksel anlamda hakikaten çok tempo yapamayan, ön alan baskısını etkisiz yapan bir takım ama böyle seviyesi yüksek maçlarda da çok ciddi bir güç koyan bir takım. Topun arkasında doğru duran, pozisyonları etkili kullanan, ki örneklerini de söyledim. Lyon maçı, Roma maçı, ki kaldı ki bütün bunların toplamını düşünürsen 18 sene sonra da gelen bir Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldı. Yani Fenerbahçe'nin oyununda hala bir değişiklik var. Mesela bugün Rize'de 3-0 kazandı. Ben de katılıyorum dediği gibi Ulaş'ın bazı bölümlerine ama Fenerbahçe takımı çok enteresan bir takım. Çok önemli oyuncuları var, çok deneyimli oyuncuları var. Ve bunlar mesela örnek Aston Villa'ya giderken Premier Lig takımı, işte Fenerbahçe'yi yener diyoruz. Bakarsınız oradan bir beraberlik veya galibiyet alabilir ya. Yani.
3: Olmuştu hatırlıyorsun.
2: Hatırlıyor musun? Orada tabii da çok eksik.
3: Çok eksik de gitmiştik.
2: Ya Fenerbahçe hatta bu yüzden böyle çok, ne bileyim, bir sistem oturtulabilecek, işte şunu yaptırabilecek bir takım değil. Yani bireysel oyuncular üzerinden neticeye gidecek bir oyuncu görüntüsü var. Şey, kadro görüntüsü var. İşte Asensio'su, işte Greenwood'u, Vedat Muriç'i, Lukaku'su, kötü oynayan Kerem'i, belki Kante'si. Yani böyle Fenerbahçe çok deneyimli oyuncuları var. Onun için bence bu oyun çok aldatmasın. Ben Birmingham'da daha farklı bir oyun görebiliriz
3: hocam,
2: Fenerbahçe'de.
3: Aslında şey de var. Yani bir maçın mesela kötü oynandığı zaman arkasından gelecek olan maçın kötü oynanacağı veyahut da kötü oyun çıkacağı anlamı çıkmaz. Zaten öyle de oluyor. Bunun örneklerini de gayet güzel sen verdin.
1: Farklı kulvarlar.
3: Farklı kulvarlar. Yani tabii Ulaş'ın doğru söylediği şeyler var. Fakat Fenerbahçe'nin bence o kulvarlardaki farkı hissedip ona göre de bir tavır aldığını, yön aldığını, oyunlarda da farklılığında bunu işte geçtiğimiz Lyon maçı olsun, daha belki senin Nottingham Forest maçı olsun, Roma maçı olsun, bunlarda da gayet güzel hissettirdi. Ben tekrar öyle bir maç, yani Fenerbahçe'nin aslında bugününe bakarak yarını için ahkam kesmek kolay olmuyor gerçekten de.
2: Belki bir istikrar sorunu oluyor.
3: İstikrar oyun sorunu.
2: Oyun istikrarı. Yani.
3: Oyun istikrarında problem var ama mesela hepimizin, bir futbol adamı olarak bizler de diyoruz ki yani Fenerbahçe'nin bir oyun istikrarını yakalayıp bir Fenerbahçe şunu oynuyor dememiz lazım ve arkasından da bunun sürdürebilirliğini Fenerbahçe'nin sağlaması lazım. Burada tabii sıkıntılar oluyor. Özellikle de mesela çok görev beklediğimiz, performans beklediğimiz, büyük yatırımlar yapılan oyunculardan da istediğim verimi alamadığım maçlar oluyor. Ki ben mesela bugün Asensio'nun 54 dakika oyunda kalmasının bir planlanmış bir olduğunu düşünüyorum. Yani İsmail Kartal'la Asensio'yu oyunda tutarken veya ilk 11'de başlarken söylenmiş maçtan önce. Demiş ki ben senden şu kadar yararlanacağım. Senin maç ritmini, maç tempo

0: onu sakatlanmadan bir şekilde seni Aston Villa maçına ve daha sonraki maçlara hazır tutmamız lazım gibi bir muhakkak ki bir hoca ve futbolcu ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki Greenwood olsun, işte Kerem'de çok büyük sıkıntılar var hala. Kerem'in hepimiz konuşuyoruz, dillendiriyoruz. Burada Kerem'in zaman zaman oturması gerektiğini ve hatta belki de biraz da ona da oturtarak da beni onu biraz dinlendirerek de biraz daha kendisini iyi motive edecek bir Kerem olacağını söylüyoruz hep beraber. Greenwood'un bugünkü şeysi gerçekten performansı değil ama Greenwood'u da nasıl oynayıp nasıl Greenwood'dan yararlanacağız? Bunu da iyi bulmak lazım. Çünkü İsmail Kartal'ın en önemli görevi Greenwood'u sen eğer o yetenekli bir oyuncu sen 90 dakika işte kullandığın süre içerisinde ileri geri bekini kovala git oradan orta yap git orada bireysel yetenekle değil. Onu mümkün olduğu kadar yormadan rakip alanda daha çok kalmaya gayret edip Fenerbahçe'nin orada oyun oynamayı sürdürebilmesi
1: hocam,
0: lazım.
1: Hocam merkeze kadar gelerek top aldırtıyorsun, bağlantı yaptırıyorsun adamı ya evet. Greenwood'a.
0: Evet ama şöyle o bağlantıyı da ben şahsen öyle algılıyorum. Yani Greenwood da biraz kendine içeri girerek de oyun oynamayı da seviyor.
1: Orta sahanın oraya kadar geldi o,
0: geliyor,
1: hocam.
0: Geliyor oraya kadar geliyor, şeye kadar geliyor. Yani Asensio'nun olduğu pozisyona kadar geliyor mesela o bölgeye kadar. Vedat Muriç'in arkasındaki o oradaki
1: yoluna kadar geliyor. Yok hocam şeye kadar geldi ya Greenwood'un olduğu yer, aman özür dilerim. Gendüz'ün olduğu yere kadar geldi bir
0: içeri kadar girdi. Zaman zaman da içeri kat etti ama bugün ben Greenwood'un performansının daha iyi olabilmesi için Greenwood'un mümkün olduğu kadar kendi alanında hatırlarsan bir birebir kaldığı maçta bir Roma maçında yani orada ne kadar çok etkili olmuştu. Ne kadar çok orada pozisyon yaratmıştı kendisine. İleride oynamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii Vedat Muriç'le Lukaku konusuna da gelmek istiyorum açıkçası. Şimdi şunu insanlar bir ayırt etmesi lazım. Vedat Muriç mi Lukaku mu?
1: Yani Lukaku.
0: Böyle bir
1: iyi bir hayal, Lukaku.
0: Şöyle iyi bir Lukaku. Bak ne güzel söyledin ama.
1: İyi bir
0: Lukaku. Hepimiz iyi bir
1: ya
0: Lukaku.
1: Ya formunu istiyoruz. Bulduğu zaman kesinlikle Lukaku ile oynamak.
2: Buldu milli takımda işte.
1: Ya buldu ama.
0: Ama Cüneyt'im ne var biliyor musun? Yani Lukaku'nun bu formunu bulması için süre alması lazım. Daha çok
2: da
0: süre alması lazım.
2: Onu da söyledi zaten milli maçtan sonra.
0: Tabii ki. Ve bunun için de İsmail Kartal'ın onun performansını arttıracak muhakkak ki sürelere yaratması gerekiyor.
2: İşte bak iki oyuncuyu o zaman ben bir karşılaştıralım öyle devam edeceğim hocam. Muriç ve Lukaku. Muriç 7 maçta 4 ilk 11 forma giymiş. Lukaku 6 maçta sadece 1 ilk 11. 407 dakika süre almış Vedat Muriç. Lukaku 165 dakika 6 golü var Vedat Muriç'in. Lukaku Fenerbahçe formasıyla bu sezon gol atamadı. Milli takımda gol attı biliyorsunuz. İkisinin de birer asisti var. Muriç'in şut istatistiği 3-1.8 isabet 0.2 0.5 isabette 0.5 0.2 isabet oranı var. Başarılı pas 11.5 Muriç'in, Lukaku'nun 5. İkili mücadele kazanma %39 Muriç'in, Lukaku'nun %32. Hava topu kazanmada da 1.3'e 0.6. Tabii daha fazla süre aldığı için daha yüksek. Evet.
0: Sevgili Cüneyt orada tabii,
2: ama daha, hani Lukaku hazır mı derseniz evet. Milli maçları izlemeyenler en azından özetinden bir baksın hazır mı değil mi? Bence hazır. Ben hazır gördüm yani maçını da anlattım. Hazır formayı da istediğini söylüyor zaten.
0: Cüneyt mesela bugün oynanan maçta aslında
1: ama İsmail Hoca'ya göre hazır değil demek.
0: Şöyle hazır olup olmadığını hissetmek için illa onun gol atıp atmaması önemli değil. Takıma katkı olarak da bazen skor katkısı yaparsınız, bazen oyun katkısı yaparsınız. Mesela Vedat Muriç kötü mü oynuyor? Evet bugün çok iyi değildi belki ama zaman zaman oyuna bir katkı yapmaya çalıştı mesela. Çok kısa sürelerde de olsa. Ama Lukaku'yu oyuna katkı yapmasını beklemek için süreyi verip hatta uzun bir süre belki de ilk 11'de başlayıp daha sonra da atacağı golle hem kendine gelip hem maç ritmini maç temposunu arttırmak lazım. Bunun planlamasını biz buradan konuşuyoruz. Tabii biz buradan ahkam kesiyoruz kolay olabilir ama yani İsmail Kartal'ın da muhakkak ki bu planlamayı düşünmesi lazım. Zaman zaman da mesela İsmail Kartal da şundan da bir sıyrılması lazım ya. İşte sol bek çıktı, sol bek girecek. Sağ bek çıktı, sağ bek girecek. Veya santrafor çıktı, santrafor girecek. Oyunda da bir değişiklik yapması lazım Cüneyt. Mesela ne bileyim
2: oraya geçme. Lukaku oynar demişti. Peki. O değişiklikleri de ayrı bir paragraf açıp konuşmak lazım. Peki. Çünkü neden oynar? Neden oynamaz?
1: Yani tam bir santrafor adam zaten. Her
2: Vedat Burić de öyle.
1: Yok değil bence.
2: Birbirlerine yani. De çok benziyor. Ben

0: Vedat Muriç'i yani
1: çift forvet oynar mı diye bir soru soramıyorum. Aynı tip oyuncu.
0: O zaman orta sahadan bir oyuncu felaket edeceksin. O da
1: bir de aynı tip oyuncu.
0: Fenerbahçe yani için çok ciddi bir problem olur ama yani Lukaku çok üst düzey bir oyuncu. Şimdi onun yani üst düzey oyuncu olma gerçeğini biz değiştiremeyiz ve ben hakikaten beğendiğim de bir santrafor. Bitiriciliği de iyi. Hatta bugün kaçırdığı gole ben çok şaşırdım. Yani onu atar normal
2: i̇şte
0: bir Lukaku.
2: İşte o bitiriciliği iyi dediğin zaman o bitiriciliği yapması lazım.
0: İşte yapması lazım ama ben Cem abi çok özür dilerim senden ama ben Lukaku'yu tartışmam yani. Ben bu performansını bakar artırdığı
1: hazır mı değil mi?
0: Ya biraz kilosu da var Cüneyt.
1: Uçtu gitti.
0: Ya gitti ama biraz ya
1: bu
0: kilosu
1: bu görüntüyü izlerken kilosu var demesi.
0: Tam bir 9 numara bak. Ya. Yok yok tabii ki dostum öyle.
1: Şu kiloyla size'la.
0: Tam bir 9 numara ama böyle bir 3-4 kilo fazlası var. Onu da verdiği zaman.
1: Ona rağmen hızlanması.
0: Evet, Vedat Muriç'in bu kadroda ben yer alacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin hala niye Vedat Muriç'i aldığını anlayamadım zaten yani. Çünkü Fenerbahçe'nin santraforu Vedat Muriç olur mu abi ya? Fenerbahçe'nin bekleri. Mesela ben iki bekini de çok beğenmiyorum.
1: Archibald neden Vedat Muriç olmaz?
0: Ya şöyle yani santrafor net bir santrafor ya şöyle.
2: Ama Vedat Muriç'e net santrafor diyemezsin. Net santrafor değil diyemezsin ama.
0: Benim Vedat için değil.
2: Olmaz.
0: Tamam, benim Muriç için değil abi.
2: Ay ama şimdi oynadığı pozisyon ve de oradaki yararlılığı katkısı işte geçen sene atmış olduğu goller. Yani o bölgenin oyuncusu bir kere. Yani o santrfordur da yani sana göre şey yapabilirsin.
1: Ya bu sene
2: yani
1: 7 maçta 6 golü yani var. Ben, hani bence de öyle. Yani, maç başında bir gol.
2: Yani Vedat Muriç'i ben mevkisinin oyuncusu değil diye onu nitelemem. Ama Vedat Muriç'in bugünkü performansı iyi miydi? Çok iyi değildi. Tartışılır. Ama Lukaku bu bölgenin oyuncusu mu? Tabii ki oyuncusu. Ama bu süreleri alması gerektiğini ve bunun da kararının hangi maçlarda ne kadar zaman nasıl olması gerektiğini İsmail Kartal verecek.
0: Şu
2: çünkü
0: açına.
2: Çok önemli çok önemli bir sürece giriyor Fenerbahçe oynayacağı maçlar itibariyle. Dolayısıyla da İsmail Kartal'ın bir an evvel yani Lukaku'nun o hepimizin bildiği Lukaku, hepimizin işte söylettiği iyi santrafor
1: dediğimiz. İsteyen Lukaku bak evet. Ne demiş milli takımında? Biraz da sana cevap vermiş gibi olmuş. Ben Fenerbahçe'de geç.
0: Ama bak %100.
1: Bence Fenerbahçe'de geçmişe fazla takıldılar.
0: %100 oynayabilirsem diyor. Yani %100'de değil henüz.
1: Son 4 sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu ilk kez böyle olmadı. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler. Ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim. Fenerbahçe'de %100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. Yarımı kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim diye mesajını. Biliyorsunuz canlı yayında söyledi bunu kendi ülkesinin televizyonu.
3: Nereye gidecekmiş? Bir yere gidemez ki zaten.
1: Yere gideceğim.
3: Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim diyor ya.
2: Yani farklı bir statüyle herkesin
1: hayır, bir aradan sonra takımıma geri döneceğim.
3: Ya şimdi şöyle bir gerçek var. Geldiğine göre şu an çok iyi durumda değil mi? Geldiğinde oynayamazdı yani. Vedat Muriç'i kesemezdi.
2: Kesemezdi.
3: Şu an gelinen noktada gayet iyi durumda. Daha çok süre vermek gerekir mi? %100 gerekir.
1: Golünü de attı hocam.
3: Bir de şöyle de değerlendirmek lazım. Santrofor için çok önemli gol kabul etmekle beraber girdikten sonra iki tane net pozisyona girdi.
2: Tabii.
3: Milli maçta da biz de oradaydık. Evet. Burada da biliyorsun.
1: Bize attı ne yazık.
3: Yani bize attığı gol de. Yani santroforun özgüven kazanması açısından gol atması çok önemli olmakla beraber pozisyona girmesi de çok kıymetli.
1: Yani oynaması gerekiyor mu diyorsun?
3: Daha çok süre alması
2: daha
3: gerekiyor.
2: Daha çok süre alması lazım.
1: Yani bizde Lukaku varsa oynar diye bir bakış açısı var. Yani Lukaku'dan nöbetçi golcü mü oluşturuyor?
3: Hayır, Lukaku'dan nöbetçi golcü olmaz ama yani ne kadar hazır durumda? Yani 60 mı, bir 45 mi yoksa 90? Hakikaten o zaman şöyle, eğer hazırsa o zaman şeyde başlayalım. Birmingham'da Aston Villa'ya karşı Vedat Muriç'i oturtturalım. Rotasyonda Lukaku'yla oynayalım.
1: Uluslararası tecrübesi daha fazla.
3: Olur mu? Olur. Olmaz mı? Olur. Gayet de iyi olur. Yani Vedat Muriç de bayağı maç oynadı değil mi?
1: Evet.
3: O zaman şeyde Aston Villa'ya karşı Lukaku'yla başlayalım. Bir de görelim.
1: Lukaku yani 100 gol aşacak milli takımda.
3: Evet doğru. Son Dünya Kupası'nda da sonradan girdi bir sürü golü var. Fenerbahçe'nin de santrofora ihtiyacı var. Yani
1: Ya kulüp takımında 100 gol atamayı futbol hayatını bitiren santraforlar var hocam.
3: Tabii canım.
1: Sadece

0: Lukaku'yu da orada oynatsan, senin şimdi Fenerbahçe'de şöyle, bu kadar yetenekli ve pahalı yıldızların var sahada ama sen hep böyle taktikle değil de bireysel yetenekle işi çözdürmeye çalışıyorsun. Benim İsmail Hoca'ya kızdığım yer burası. Ya bir oyun inşa ederek aslında kendi santraforlarını topla daha rahat buluşturabilecek bir yere evrilsen bu organizasyonu daha faydalı olacak. Yani dediğim gibi 72 dakika Rize'ye gol atamayan bir Fenerbahçe olabilir mi ya? Bu kadar yani 12.
1: Kötü
0: dakikada.
1: Kötü oynarsan atamazsın.
0: Ya işte onu söylüyorum hocam. Onu söylüyorum. Ya yani bir de buna Uğraş, hakkı yok yani Fenerbahçe. Hocam şunu da söyleyeceğim, özür dilerim.
2: Estağfurullah.
0: Ya Fenerbahçe Kerem'e mecbur mu abi? Bak Kerem çok kötü. Ve Fenerbahçe'nin sol kanadı işlemiyor. Adamın bitiriciliği yok, birebiri yok, sürekli top kaybediyor, sırtı dönük yok, içe kat etmesi yok, hiçbir şey yok. Yani Fenerbahçe her maç bir kişi eksik oynuyor. Eksik oynatıyorsun. Ve Kerem'in kaptırdığı her topta hücum yedi Fenerbahçe. Yanlış mıyım?
2: Doğru.
0: Yani hocam buraya başka bir çözüm bul. Gerekirse orada Oğuz'u oynat. Yani gerekirse oynat. Ya da beklerden birini açık yap. Bilmiyorum, çözümü sen bul. Ama Kerem'e mecbur değil Fenerbahçe ya.
2: Ya aslında en büyük kötülüğü de
0: milli
2: Kerem'e
0: takım
2: yapıyor.
0: Da mecbur değil abi Kerem'e. Yani.
2: Bak en Kerem'i büyük de, kötülüğü Kerem'e de yapıyoruz. Milli da takımda da aynı. Biz de oradaydık. İtibari. İşte aynısı, yine top kayıpları, yine pozisyona Dördün girememe, mi? Yine sonuçlandı. Ya bugün ikinci devrenin başında dakika 48 veya 49'dur. Çok dikkatli izliyorum. Bir pozisyon aldı içeri sağ ayağıyla. Bir vuruş yaptı. Kalecinin soluna, öbür evet, direğe. Sağ. Ya sağ çok net pozisyon. Arkadan Gündüz'ü var ya, kendini yırtıyor ya.
1: Evet.
2: Ya artık o kendini yırtma şu mudur? Yani Fenerbahçe at, ikinci golü
1: artık.
2: Hayır, ikinci golü mü atamıyor Kerem için? Ya atsın da rahatlayalım mı?
1: Bence ne biliyor? Artık bunu da at gibi böyle yani, bir yakınma vardı orada.
2: Ya hocam, aslında Kerem'e de aksi şey yapıyoruz, kötülük yapıyoruz.
1: O da gittikçe
2: ya yine aynı yere geliyoruz yani, tekrara gireceğiz. Kerem artık oynatılarak kazanılacak durumu geçti. Kerem'in de iyiliği için artık bir Oğuz'u oynatın ya. Bir Nene'yi oynat. Ya bir de onları ben, görelim evet, yani. O bir,
1: aslında Nene'yi falan da konuşmak lazım. Yani
2: ya Oğuz'u oynatın. Oğuz
1: oynat,
2: gol attı girdi. Yani, tamam, onun istikrar problemi var. Kabul etmekle beraber. Ama ya Oğuz 82. dakika girecek bir oyuncu mu yani? Oğuz milli takımda Kerem'den daha çok süre almış bir oyuncu.
3: Daha da iyi bir performans sergiledi.
2: Daha da yani ne yapmaya çalışıyoruz? Yani Kerem'i mi kazanacağız? Fenerbahçe kaybediyor. Fenerbahçe'nin sol tarafı işlemiyor. Gelinen noktada İsmail Hoca buna bir çözüm üretmeli yani. Özellikle iç sahada Kerem aldığı zaman tribünden omurdanmalar başlıyor. Ne zaman kaybedecek? Acaba biz kaybettiğiyle geçiş mi yiyeceğiz? Kontra mı yiyeceğiz? Böyle böyle konular geliyor. Ve çocuğa da yazık oluyor ya.
1: Bir de şey
2: ve bu var. Bir süreç aldı yani.
0: Enteresan
2: yaklaşık
0: bir şey var hocam. Oynattıkça ve bu şekilde de oynadıkça daha geriye gidiyor. Hayır. İlerlemesi hiç yok yani.
3: Özgüvenini kaybediyor.
2: Tabii canım, bravo, özgüveni. O vuruşla, yani, vuruşunda %100 özgüven kaybı var.
1: Her bir o kaçırdığı golde bir kere psikolojik olarak bir çökmeye giriyor. Ve de dediğin gibi senin de özgüvenini kaybediyor. Biraz zaman zaman bazen oyuncuları oynatarak da kazanırsın. Oynatmayarak da kazanırsın. O daha çok mesela nasıl Oğuz'u, İrfan Can'ı böyle değiştirerek zaman zaman farklı senaryolarla kullanıyorsun. Bu önemli. Ya ben mesela bireysel, tabii Ulaş söylüyor yani hep şu tarafı benim için çok önemli. Oyuncuların bireysel yeteneklerinin takım oyununa katkısı çok değerli Cüneyt.
0: Hı hı.
1: Yani o bireysel yetenekli, evet belki skora etki ediyorsun ama takım oyununa katkısı önemli. Bu takım oyununa katkısını da sağlayacak olan bu işin başındaki İsmail Kartal. Yani bu oyuncuların yeteneklerini bu takım oyuna beraber entegre etmesi lazım. Bir oyunu çıkar. Bak hepimiz her programda bir Fenerbahçe'nin bir oyun kimliğinin oluşamamasından konuşuyoruz. Ha zaman zaman Fenerbahçe yurt dışındaki maçlarda işte ta geçmiş yıllardan başlayarak da daha iyi, daha odaklanan bir Fenerbahçe olarak oynuyor. Bu bir gerçek. Ama siz eğer Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım'ın dediği gibi ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım dediği zaman da Fenerbahçe'nin şampiyon olacak bir kadronun oyunu gibi oynaması lazım. Siz kazanırsınız ama kazandığınız oyun hangi oyunla kazandınız? Nasıl

0: kazanıyorsunuz. Zaman zaman Jose Mourinho döneminde de oldu bu. Fenerbahçe kazanıyordu ama insanlar evlerine, stattan mutsuz gidiyordu. Şimdi Fenerbahçe kazanıyor. Evet diyor, ama herkes şuna bakıyor. Biz kazandık diyor. Bizim için önemli diyor şampiyonluk yarışında. Hakikaten değerli. Zaman zaman böyle psikolojisi değişik maçlarda kaybedebilirsin. O da olabilir ama işte daha ilk Gençler Birliği maçında kaybedilen puanlara bakıldığında Fenerbahçe'nin bu çöküntülerden çıkıp burada bu süre içerisinde girilecek olan bu tabloda bu akşamki 3-0 önemli ama oyun çok önemli Cüneyt. Bu oyunu bir türlü bir inşa etmek lazım. Muhakkak ki bugün işte bu maçı, Aston Villa maçı analizcileri de izlemiştir. Veyahut da bunu muhakkak televizyondan bir şekilde. Dolayısıyla da orada daha farklı bir oyunla, daha farklı bir belki kadro yapısıyla da gerektirecek. Arkasından oynayacaksınız Alanya maçı değil mi?
1: Alanya var.
0: Arkasından Slavia Prag var. Galatasaray var. Göztepe. Yani bir sürü maçlar var. Yani bu oyuncularla oynayacaksınız ve bu kadroyla oynayacaksınız. Onun için...
2: Şu oyuncuları az önce siz biraz bahsettiniz. O değişiklikleri iyi yapması lazım.
0: Kesinlikle. Yani ve
2: maç
0: herkesi...
2: içerisinde de 11 seçimini.
3: Yani şu... Çok özür dilerim. Mesela, bitti mi hocam?
0: Bir şey söyleyeyim. Ya bu oyuncular sevgili Cüneyt. Bak bu
2: ya 90'lı yıllardaki
3: bu akşam
2: devlet kanalı gibi yani. Fransız dinledim, siz de beni dinleyin. Ya rahat olun, sohbet edelim. Yani mesele bekleyelim. Benim döner yine konuşuruz. Buyurun.
0: Ve benim söylemek istediğim sadece bu oyuncuları yani oynatmaya küstürmememiz lazım. Hı hı. Bu kadro varsa elinde herkese hakkaniyetli bir şekilde bu formayı vermen lazım. İrili ufaklı. Birine 3 dakika versin, birine 5 dakika. Bazen bir 5 dakika giren bir oyuncu bile 85 dakika oynayandan çok daha değer katabilir oyuna. Bunları iyi ayırt etmek lazım.
3: Şu soruyu sormak lazım. Bu akşam Rize'nin bulduğu pozisyonları başka bir takım bulmuş olsaydı Fenerbahçe'yi çok ağır cezalandırırdı. Bu net. Gördüğümüz kadarıyla. Şimdi İsmail Hoca'nın çözmesi gereken 3 tane ana problem var. Bir tanesi orta saha güvenliği. Oradan bir defa delik deşik etti Rize bazı bölümlerde Fenerbahçe.
1: Ya niye delik deşik etti Ulaş? Kendisi gelmiyor. Kerem gelmiyor. Vedat Muriç gelmiyor. Asensio gelmiyor. Bir takımda 4 kişi takım savunmasına yardım etmiyorsa delik deşik değil. Top yekün gidersin zaten.
3: Doğru.
2: Koy Bartu hocam.
0: Bir de yani, hocam ona şeyi de ekle. Mesafenin hani, uzunluğunu
2: da. Milli takımda en iyi oynayanlardan biriydi kendi bölgesi.
1: Yok, soruya cevap verdim. Ya evet, soru sordu ya.
3: Hocam beklerin İkinci arkasında bırakılan geçelim. Alanlar mesela. Burayı Rize çok iyi değerlendirdi. Yani sürekli oraya çalıştı ve Fenerbahçe'nin iki bekinin bu anlamda Fenerbahçe seviyesinde olmadığını söylemek isterim. Yani ne hücumda ne savunmada doğru bir katkı veremiyorlar takıma. Katılıyor musun hocam?
1: Ya
2: bölüm bölüm.
1: Ya Türkiye liginde o
2: sevmedi
1: o konuda efendim, çok zalim.
3: İkisinden de.
0: Ya o, ama bir şey söyleyeyim mi? Ve buradaki oyuncuların senin söylediğin yani o bekleme.
3: Bir yere geleceğim oradan tamam. Hocam. Şuraya. Mesela top kayıplarından sonraki savunma yerleşimi çok kötü Fenerbahçe. Şimdi düşün bu akşam Rize.
2: Bu da önemli bir tespit.
0: Evet. Ya zaten çok doğru esas bence ana problemlerden evet. Bir tanesi o.
3: Şimdi Rize bunları değerlendirdi ama bitiremedi. Hı hı. Bunu Aston Villa deplasmanda değerlendirdiği zaman cezalandırır seni. Burayı çözmesi lazım bu üç problemi İsmail Hoca'nın.
0: Özellikle geçiş savunmasını evet. Yapamıyoruz ya.
3: Yani.
0: Orada bir sıkıntımız
3: bir var. Bir de hocam yayından önce söyledi. Fenerbahçe geçiş hücumundan yani nefret Hakimi eden bir takım. Evet. Çünkü yerleşemiyor yani. Yerleşemediği anda da zaten seni cezalandırıyor takım. Aston Villa da öyle basit bir takım değil. Eksikleri falan olsa da yine şey yani Goreska da herhalde oynamayacakmış hocam.
1: Öyle gözüküyor ama daha belli değil diyor.
3: Daha belli değilmiş ama yani önemli oyuncuların da yoksun olsa da nihayetinde Aston Villa bu.
2: Bu maçı Şampiyonlar Ligi zaten.
3: Bu maçı izlese bir defa Kerem oynattığın anda zaten Aston Villa böyle alkışlar güzel der yani tamam Kerem
0: oynamasını ister.
1: Ama ben
3: oynamasını isterim.
1: Mahir Hoca'nın o maça 2-3 tane farklı
0: en az 3 tane 4 tane
1: rotasyon yapacağını düşünüyorum yani.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Ya şöyle demin beklerin arkasını söylerken şunu ifade etmek istiyorum. Ya bak orada beklerin arkasını kullanan bir rakibin varsa sen ona göre bir defansının organizasyonunu yaparsın.
3: İşte hocam Ake girdi zaman zaman oraya.
0: Ake işte mesela sol Bekir tarafta kademesine. Ise Ake giriyor. Sağ tarafta ise Şikrinyar
3: çok giremedi oraya işte.
0: Şeye, Semedon olduğu yere. Ya zaten esas bence...

0: Benim yani hep biz de
1: hiç bahsetmediniz, onları değiştir o zaman bir görelim.
0: Neyi?
1: Stoperi de değiştir.
0: Hocam esasında stoperler de, bilmiyorum Abdullah hocam katılır mısın ya, ben sanki Ake ile Şikrinyar'ın hala birbirlerinin arasında bir uyum sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani birbirlerini tamamlayıcı stoperler gibi, yani bazen maçlarda öyle bir hata, öyle bir pozisyon alma ve de rakibe göre gelişen ataklarda, geçiş ataklarında, duruşlarında ve de geri kaçışlarında biraz sıkıntı olduğunu ve bu burada antrenmanlardaki birbirleriyle uyumunu bir sağlanması ve defans bloğunun bir düzenlenmesi açısından bu antrenmanların daha sık yapılmasını veyahut da bunların daha çok üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rakip alanda özellikle Fenerbahçe oyun oynarken kaptırılan toplarda çabuk kaptırmadığınız zaman arkadaki geniş alanda Fenerbahçe'nin atak yediği zaman oradaki geniş alanda olan bütün oyuncuların çok fena yakalandığını ve bunlara karşı da çok iyi bir müdafaa anlayışı sergileyemediklerini görüyorum. Bunların başında Ake de Şikrinyar da geliyor. İlk toplarda havadan direkt toplarda iyiler, bir şey diyemem ama zaman zaman pozisyon alma, rakibin tehlikeli gelen ataklarda, ikili üçlü gelen ataklarda da biraz savrulan bir defansın merkezi görüntüsü oluşuyor.
1: İşte orada bu mesela çok... Opong diye denenmiyor bu.
2: Ya mesela şimdi Şampiyonlar Ligi girecek ya Cüneyt. Orada mesela Kante Gendüzü'ye de dikkat etmek lazım.
0: Tabii.
2: Yani hep Kante Gendüzü ile oynayamayacaksın. İsmail'i oynatmak
3: orada
2: lazım.
3: Orada İsmail oynar bence
2: yani,
3: hocam.
2: Bir, hayır oynamalı da yani.
0: Kesin.
2: Mesela tabii hoca nasıl planlayacak bilmiyorum. Nereden feragat edecek ama mesela o orta sahada Kante'den mi Gendüzü'den mi birini kesip hangi maç ise planı neyse oyunla ilgili ne düşünüyorsa evet, bir İsmail tercihi yapılmalı. Mesela şu görüntüsüyle Asensio'yu örnek Birmingham'da mı kullanmak daha mantıklı yoksa iç sahada Alanya'da mı?
1: Alanya'da.
2: Mesela vallahi onun da planını iyi yapmak lazım. Çünkü görüntüsü çok iyi değil.
0: İyi değil.
2: Toplardan kaçıyor, girmiyor, gol attı tamam.
0: Bence
2: ama
0: sanki hocam bugün bu maçın hani maç ritmini, maç alışkanlığı olsun gibi böyle bir oyun tarzı vardı. Yani tabii ki etkili ayağına geldiği zaman derin toplarda, kilit paslarda çok etkili oyuncu ama yani şeyinde mesela oyuna katkısında, koşularda biraz sanki idare eden bir Asensio ama bu sakatlıktan
2: ya
0: yeni
2: ben
0: çıktık.
2: Ben normal karşılıyorum Cem
0: normal,
2: abi de işte
0: ben, de karşılıyorum.
2: Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Nerede kullanılmalı yani ha, Asensio hangi maçta?
0: Hangi zorluk derecesi
2: yani mesela
0: maçlarda?
2: Şimdi İngiltere'deki tempoyu düşünüyorum.
1: Asensio'suz maçlarda hazırladık ona da bir bakarak ha,
2: yani
1: hocam.
2: Galibiyet 5, beraberlik 2.
1: Olmadığı
2: Fenerbahçe'nin kadro şey olmadığı maçlar.
1: Tabii.
2: 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet.
1: 2 mağlubiyet almış.
2: Bu sene 3 galibiyet.
1: Bu sene 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet var. Yani olmadığı maçlarda toplam 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet almış. Fenerbahçe Asensio yok.
2: Ya tabii önemli bir isim. Sezonu. Ben onu şöyle kullanım açısından anlatmaya çalışıyorum. Yani Asensio oynamasın
0: hangi
2: işte
0: maçta?
2: Hangi maçta? Mesela bazı oyuncular, Şikrinyer, mesela Semedo, Bulaş'ın açtığı yerden cevap vereyim.
0: Evet.
2: Beklerin arkası konusu. Mesela Lukaku. Mesela örnek. Lukaku'nun mantıken kullanılması gereken maç ilk Aston Villa maçında Lukaku'yla başlaması lazım. Ya mantıken yani daha çok süre verme. İnternasyonel seviye tecrübesi. Yavaş yavaş da form buluyor. O İsmail Hoca'nın buraları bence çok daha iyi planlaması lazım. Bir de şöyle bir şey var. Yani şimdi tabii o daha iyi bilir de yani 80'i beklemesine de gerek yok bazı değişiklikler evet için. Yani oyunu izlerken bazı oyuncuların yapamadığını, gidemediğini çok net görüyorsun.
0: Bir de abla hocam
2: mesela,
0: şey de var.
2: Mesela şöyle örnek vereyim. Rice bugün ikinci devreye başlarken bir kişi eksik. Sahanın en iyi oyuncularından bir tanesi, bilmiyorum Ulaş katılır mı, Muçi'yi çıkardı, Ozan'ı aldı.
1: Çünkü direnç kazandırdı.
2: Oyun onu gerektiriyordu değil mi?
0: Direnç istiyordu.
2: Yani hem orta sahada direnç, hem Muçi'nin defansif anlayışından daha iyi bir oyuncu. Mesela İsmail Hoca'nın bunları yapması lazım ya. Bir değer katması lazım takıma. Yoksa hep Ederson mu kurtaracak ya?
0: Yani onun da kötü olacağı da performansını dalgalanacağı zamanlarda
2: sezon başından beri
0: var.
2: Çok iyi oynuyor
0: çok
2: çocuk
0: iyi oynuyor
2: yani.
0: Ya ben mesela
3: geçen sene yerden yere vurulan bir Ederson bu sezon evet Fenerbahçe'ye

0: Ya oyunda tutuyor yani.
1: Fenerbahçe'den gitmesi konuşulan bir Ederson
0: tabii,
1: var.
0: Tabii tabii hocam.
1: Ona ilk de sahip çıkan da Aziz Yıldırım.
2: Aziz Bey Lukaku için de dedi 3-4 hafta sonra görün dedi. 3 evet. hafta geçti işte.
0: Bir hafta kalmış. Boldan anlıyor canım Aziz Yıldırım. Evet, yani. Tartışmasız.
1: Aziz Bey iyi futbolcu olur bilir misin? İyi futbolcudur Aziz Bey.
2: Yani
0: yok,
3: bizzat kendisi de iyi.
1: Aziz Bey çok iyi futbol oynuyor.
0: Mevkisi neydi abi?
1: Orta saha ileri dönük, yani yaptığımız şeylerde o zamanlar işte veteran maçları falan yaptığımızda hakikaten iyi futbolcu Aziz Bey.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: O zaman oyuncudan da anlıyor.
1: Ya ben açıkçası Aziz Bey'in tabii şampiyonluk parolasıyla özellikle bu sene her şekilde bırakacağım demesinin arkasındaki en önemli şeylerden bir tanesi Fenerbahçe'yi çok iyi bir şekilde dizayn edip şampiyonluk takımını iyi kuracağının güvenini herkese veriyor. Çünkü tecrübesiyle, bilgisiyle, birikimiyle bunu söylediği için de herkes çok güven duyuyor. İşte bu söylemleriyle sahadaki Fenerbahçe'nin görüntüsü birbiriyle örtüşmediği zaman ister istemez bizler de bu şeyleri söylemek zorunda kalıyoruz. Ama bizim söylediğimiz şeyler genelde Fenerbahçe tenkit veyahut da yerici şeyler değil ama Fenerbahçe'nin de bu tespitini hepimizin yapması lazım.
0: Ya orada biraz tabii Cem abi, yani hoca tercihini de biraz daha ya, sağlıklı verebilirlerdi.
1: Ben
0: ya.
1: Sana bir söyleyeyim. Onları artık Fenerbahçe geçti.
0: Çünkü orada bir yani, kırılma yaşadı. Ya, İstifa ettim ben dedi falan filan.
1: Sana bir
0: falan.
1: Şey söyleyeyim mi? O seviyeden, oralardan gelip bu yollardan çıkan bir Fenerbahçe teknik direktörü, başkanı, camiası bugün hala bu şampiyonluk yarışının içerisinde. Yani Fenerbahçe kendiyle de savaşıyor. Kendiyle de sıkıntıları var. Yani bu sadece sahanın içerisinde futbolcu, teknik adam, teknik kadro, işte kulüp, camia, başkan, yönetim. Yani hakikaten birbirleriyle çok uğraşan bir cami haline geldik. Bunlar zaman zaman sahanın içine de sirayet etmiyor, o da değil. Ama bugün geldiği itibariyle yani oyuna bakıldığımız, hepimiz geliyoruz tabii sahanın içine kalmaya gayret ediyoruz mümkün olduğu kadarıyla. Ve de Fenerbahçe'nin saha içerisindeki bu oyunun daha güçlü bir hale getirmesini, yani şampiyonluk yarışında gerçek bir şekilde gelmesi için abi, hepimiz onu. İsmail Kartal'a bir takım önerilerde bulunuyoruz.
2: Bence bu Şampiyonlar Ligi kısmı çok önemli.
1: Çok önemli.
2: Çünkü Fenerbahçe yaşlı bir takım. Hı-hı. Yaşlı demeyeyim de deneyimli diyelim. Şimdi yaşlı deyince herkes şey yapacak. Geçen sene Galatasaray'ın ne kadar yıprandığını düşünürsek, ki o kadar tecrübeli bir takım Şampiyonlar Ligi için Galatasaray, Fenerbahçe için bu sene bence Şampiyonlar Ligi çok yıpratıcı geçebilir.
1: Abdullah Hocam bak bir şey söyleyeyim sana, yani İsmail Kartal'ın bence bu derslere çok iyi çalışması lazım.
2: Yani %100. Yani bu çok herhalde
1: zorlu. Bence zordu. Belki de İsmail Kartal da kendi antrenörlük kariyerini tekrar yeniden yani bir test etmesi açısından da şu kulvar ve şu önümüzdeki oynayacağımız olan maçlar ve de sezon sonuna kadar gidişat muhakkak ki onun için de çok değerli, çok önemli.
2: Ya zaten buraları iyi geçen takım büyük avantaj sağlıyor.
0: Abi son bir
2: ya 3 günde 4 günde bir maç var.
1: Ben bir şey söyleyeyim.
0: Liverpool
2: 3-4 günde bir
0: Galatasaray.
2: Maç
1: var. Her maçı ayrı ayrı düşünerek muhakkak ki çok iyi plan yapacaksın. İkincisi buradan yani mağlup olacağım maç olacak illa ki. Bunu zaten hepsine gidiyorsan
3: genere
1: zaten.
3: Genere geçmeden bu akşam da kalalım. Bir basın toplantılarına gidelim. Sonrasını sonra konuşalım.
4: Biz maça iyi başladık. Gol de bulduk ama daha sonra Rize Spor'un bize atakları oldu. Onlar da gol atabilirlerdi, bize olmadı. İkinci yarı oyuncularımı daha önde oynamamız gerektiğini, daha baskı yapmamız, daha fazla ön tarafta tutmamız gerektiğini anlattık. O şekilde de başladık. İyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı. Onlar da bunları gol yapabilirlerdi. Sonuçta burada zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3-0 kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
5: Evimizde iyi başlamak istediğimiz bir maç. Bence iyi hazırlandığımız, Milyade arayı da iyi geçirdiğimiz bir süreçti. Evet, rakibimiz güçlü. Şampiyonlar Ligi'nde olan, belki 14-15 tane oyuncusu milli takımlara giden, bireysel kalitesi çok yüksek olan Fenerbahçe'ydi. Ama hafta içi de söylemiştim, bugün maçtan önce de söylemiştim, biz içeride dışarıda fark etmeksizin her maçı kazanmak için oynayan bir ekibiz. Bugünkü maçı

Belki oyunu özetlemeden özetlersem, genel özetini yaparsam, üzgün olduğum performans olarak, oyun olarak karşını alamadığımız bir oyun bana göre. 83'e kadarki bölümü ikiye bölebiliriz belki maçın. 83'e kadarki olan bölümü, sonraki bölüm, sonraki bölümden memnun değilim, 83'ten sonraki bölüm. Ama baktığımızda Fenerbahçe takımının tabii bireysel kaliteli oyuncuları olduğunu bildiğimiz, bir gerek kenar ortalarda, gerek merkez hücumlarda, gerek ceza sahası dışından şut atabilecek oyuncuları çok sayıda olduğu için birinci bölgede savunulacak bir takım değildir bana göre. Dolayısıyla siz de gördüğünüz gibi oyuna aslında baskılı başlayan, Modi ile, Laçi ile şutlarla başlayan, pozisyonlar üreten, 12. dakikaya kadar kalecimizin topa değmediği, ilk yarıki total bölümde de sahaya topun, ikinci topun girdiği bölümün haricinde kalecimizin belki elleriyle topa değmediği bir oyun. Bu bölümde oyunu kontrol eden, öne alan şiddetli baskılar yapan, ikili mücadelelerin birçoğunu kazanan ekip bizdik. Evet, rakip kaleye gittik. Çok daha fazla oradaydık. Şutlarımız vardı. Net Ali ile olsun, Laçi ile olsun girdiğimiz net belki diyemeyeceğiz ama final paslarını, gene final vuruşlarını yapamadığımız bir oyun. Ama onun dışında oraya kadar gitmemiz, planladığımız opsiyonları kullanarak hücum etmemiz ve ikili mücadeledeki enerjimiz bence iyiydi. İkinci yarıya da biz gene baskılı başladık. Bir Kerem'in bir pozisyonu vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii risk alarak oynuyoruz. Yani sert baskılar, birebir eşleşmelerle oynadığımız bir oyun. Ama o bölümde de bizim Olavay'ın olsun, gerek Mithat'ın getirdiği toplarla, en son golden önce maalesef Justin ve sonrasında da Aris'te kaçırdığımız pozisyonlar, gerçekçi olmak gerekirse bizim adımıza şanssızlıktı. Final vuruşlarını yapamamışımız en büyük şu an itibariyle problemimiz gözüküyor. İç sahada bir kez daha oyun olarak kaybetmediğimiz, skor olarak kaybettiğimiz bir maç daha. Evet, eksiklerimiz var. Ben her şeyi doğru yaptık, iyi yaptık da demiyorum. Yani birinci gol öncesi ikinci topu alabilirdik. Zaman zaman geçişler verdik ikinci yarı. Daha sert olabilirdik. Ama en önemlisi hücum bölgesinde final paslarını, final vuruşlarını çok daha iyi yapabilirdik ama bugün Fenerbahçe buraya gelene kadar ki izleyin maçlarını, belki Fenerbahçe en çok sıkıntıya sokan, buna Olympique Lyon, Roma da dahil en çok sıkıntıya sokan takımlardan biriydik. Fenerbahçe gibi takımlara karşı bu hataları yapıyorsan ağır cezalandırıyorlar seni. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. Sonraki bölüm biraz oyundan düştük. Çünkü onun öncesinde biz Gennaro Borelli'ye oyun almıştık. Çift santrafora dönmüştük. Daha da riske etmiştik oyunu gol bulabilmek adına. Belki orada o golü yemezsek inanın biz gene pozisyonlar bulacaktık. Ama olmadı. Tekrar söylüyorum, bir kez daha oyun anlamında kaybetmediğimiz ama skor anlamında bir türlü skor alamadığımız bir iç saha maçı daha oynadık. Üzgünüm. Ben genel 83'e kadarki oyuncularımın mücadelesinden, isteğinden, arzusundan, benim planlarıma sadakatinden dolayı kendileriyle de konuşacağız. Tebrik ediyorum. Eksiklerimiz var. Teknik anlamda onları geliştirmeye çalışacağız. Ama biz oyun kalitemizi yukarıda tuttuğumuz sürece, yani bu oyunları oynadığımız sürece de, yani inşallah burada alacağımız son mağlubiyet olur bu sene. Bunun için bugün itibariyle bu dosyayı kapatacağız. Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Yarından itibaren hafta Cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlıklara başlayacağız. Bugün sizler maçı seyrettiniz ya, gerçekten maçın hakkı 1-0 değildi bana göre. Yani biz atabilsek belki oyun 1-0'ken, 0-0'ken gerçekten farklı bir o hikayesi olabilecek bir maç olabilirdi. Yani içeride de dışarıda da biz pozisyon üreten bir takımız aslında. Evet, yani bazen olabiliyor. Yani aynı oyunlar oynuyoruz, benzer oyunlar oynuyoruz, farklı oyunlar oynamıyoruz. Belki dış sahada sadece tek fark şu: bugün Fenerbahçe'yi biz belirli oyunun belirlerinde dikkat ettiyseniz kapattık.

0: Rakip bize biraz daha derin savunma yapıyor. Deplasmanda oynadığımızda takımlar biraz daha geniş yakalama şansımız oluyor. Belki en büyük farklılığı o. Yani sizin sorunuza cevap olarak onu söyleyebilirim. Ondan dolayı da geniş alanlar büyüyünce belki sonlandırmak adına daha işimiz kolaylaşıyor diyebilirim ama bizim pozisyon üretmekte çok büyük sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Sadece sonlandırma ve final tercihlerinde sıkıntımız var. O da onun bütün sorunu da benimdir.
1: İki teknik direktörün açıklamaları, İsmail Hoca kısa konuştu zaten yaklaşık 2-2,5 dakika.
2: İsmail Hoca'nın herhalde bir küskünlüğü var ya basın mensuplarına karşı.
1: Yo, soru
2: ya, da, ya da bir alınganlığı diye.
1: Soru da sorulmuyor çok fazla. O yüzden bazen hocalar
2: yani ben şeyi anlamıyorum Cem abi, kusura bakma. Biraz da ya hocam gazetecilerin, işte burada yorum yapan bizlerin veya başka dijital kanallarda, televizyonlarda yani sizi eleştirme hakkına sahipler. Burası böyle bir yer. Bu koltuk öyle şey değil, ucuz bir koltuk değil yani, pahalı bir koltuk. Doğru. Pahalı bir koltuk olduğu için de yani Türkiye'de çalışan birçok asgari ücretliden kat be kat daha fazla maaşlar veriliyor size. Haliyle bu eleştirileri kaldıracaksınız. Biz de şimdi burada eleştiri yapıyoruz, tepki gösteriyoruz bazı konulara. Sosyal medyada linç yiyoruz. Yani biz de biz bunu yerken ve biz sizin kadar da kazanamazken bu eleştirilere, bu eleştiriler bakın haksız da olsa, hakaret içermediği sürece, değil mi? Yani böyle bir aşağılanma olmadığı sürece bunları sindirmesini bileceksiniz hocam. Bu işin duygusal tarafı yok. Yani bu işin bir gerçekliği var ve bu gerçeklikle ilk kez karşılaşmıyor hoca. Bunu Fenerbahçe'ye geldiği defaatle, o teknik adamlık yaptığı zamanlarda da hocam futbol oynadığı zamanlarda da yaşadı. Abdullah Hoca gerçi hiç yaşamadı da.
3: Bir dakika şimdi
2: Cem abi, yok eyvah, senin zamanı eyvah, bilmiyorum çok.
3: Eyvah.
2: Yok yok.
4: Cephe bunu açtım. Nereden alayım şimdi? Cephe, nasıl alayım? Ben
2: de yaşamadın hocam. Bence Türkiye'ye gelmiş en iyi sol beklerden ilk sıraya koyarım seni yani.
4: Teşekkür ederim.
2: Nerede yaşayacaksın onu? Bunu her zaman da söylüyorum. Benim yani şu ana kadar yerli ya da yabancı hiç fark etmez. Türkiye'de yani benim izlediğim dönemde kim en iyi sol bek dersen, seni izlemediğim için Cem abi bir şey diyemiyorum. Yetişemedim
4: konu
2: o zaman.
4: Niye buraya geldi? Nereden geldi?
2: Yok yok, şuraya geleceğim. Yani
3: niye bağlayacak ben?
5: Yere bağla da dolaşıyor.
2: Bağlıyorum Cem abi.
5: Bağla
2: da
5: dolaşıyor.
2: Var bu. Diyorum ki Abdullah Hoca hiç almadı ama alan çok var işte. Meli'yi eleştiriyoruz burada. Gördüğü kırmızı karttan dolayı. Çok da sert eleştireceğiz de. Çünkü yanlış yaptı. Doğru bir şey değildi. Şimdi bana da sosyal medyadan diyorlar ya, Salah yapsa ona da aynı şeyi söyler miydin? Ya kardeşim, Salah yapmaz. Salah öyle bir adam değil. Salah bir profesyonel. Yani nasıl davranacağını, ne yapacağını sahada bilir. Öfkesini, hırsını kontrol eder.
5: Meli'ye diyorsun ki Salah'ın o tarafına örnek alışıyor.
2: Evet, hırsını kontrol eder. Kontrol ettiği için zaten öfkesini, hırçınlığını Muhammed Salah oldu. Bugün bir dünya yıldızı bu adam. Yani önünde de Salah gibi bir adam varken hani insan biraz da oradan ders alır kendisine. Al bunları. İsmail hocam sen de al yani.
5: İsmail Kartal bu konularda deneyimli de bir insan.
2: Yani. Onu söylüyorum. Yani buralar pahalı koltuklar hocam. Ya kusura bakma yani, adam oturuyor sosyal medyanın başına, elinde bir telefonun tuşu, yazıyor. Yazabilir. Ne yapalım şimdi abi? Bana da yazıyorlar. Cem abiye de yazıyorlar. Bize Cüneyt de yazıyorlar, sana da yazıyorlar. Yani. Abdullah hocam neler sana da yazıyorlar. Ya. Yapacak bir şey alınmayacaksın. Küsmeyeceksin. Darılmayacaksın. En güzeli ne biliyor musun? İşini yapacaksın.
5: Ya ne var biliyor musun? Bak buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, eleştiri insanı geliştirir abi.
2: Evet. Doğru eleştiri ama.
5: Doğru. Tabii herhalde. Doğru eleştiri geliştirir. Bir de burada sorumlu olan insanların şunu bir ayırt etmesi lazım. Bu aslında buna başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar, yani kendi bulunduğu ortamlardaki, mevkilerdeki, en üst düzeydeki insanlar bir kere eleştirilecek. Eleştirilmeden olmaz. Önemli olan buradaki insanların bu eleştirilere karşı nasıl bir duruş sergileyeceği çok önemli. Biz bunları mesela federasyonda, antrenörlük eğitimlerinde filan da bunların hepsi de verilir yani, yapılır, konuşulur ve İsmail Kartal da bunların hem deneyimini ve de hem de eğitiminde almış bir kişi olarak da hakikaten de çok şeye var, şeylere sahip yani, özelliklere ve de tecrübeye sahip. Dolayısıyla zaman zaman alınganlık gösteriyor. O da tamamen tabii takımın durumu, haleti ruhiyesi, o günkü işte skorlar, takımın gidişatı gibi şeyler. Bir takım onların bazen serzenişleri olabiliyor. Ama şunu unutmamak lazım. Doğru bir eleştiri, doğru bir

0: söylem insanı da geliştirir.
1: Şimdi şu bir programa bakalım, bir daha oradan çıkarılacak çok sonuç var.
0: Peki.
1: Tüm takımların zorlu bir maratonu var. Fenerbahçe'nin de aslında bu galibiyet o açıdan da önemliydi.
0: Tabii.
1: Zorlu bir sürece girerken oyun eleştirilse de 3 puan almak hem de 3-0'lık skorla almak. Aynen.
2: Bence işin doğrusu
1: bundan
2: orası.
1: Bundan sonraki maçlar içinde başta Aston Villa maçı olmak üzere.
2: Tabii %100.
1: Birbirinden bir zorlu karşılaşmalar oynanacak.
2: Üzerine konuşalım.
1: Hem Fenerbahçe hem diğer takımlarımız. Önce Fenerbahçe'ye bakalım. Aston Villa'da klasmanı ardından Alanyaspor ve Slavia Prag evinde. Galatasaray'la oraya uçak koyulmuş ama otobüsle gidecek.
2: Köprü geçilecek.
1: Deplasman olduğunu belirtmişler. Göztepe Liverpool maçları ve Çorum mücadelesi. Ardından zaten tekrar Uluslar Ligi. Heyecanlı milli maç.
2: Milli maç giriyor değil mi o şeye? Ya tabii çok yıpratıcı bir süreç olabilir. Dört takım için konuşuyorum.
1: Evet.
2: Onun için hocaların özellikle bu derin kadrolarda bu işi çok doğru planlamak lazım. Hangi oyuncuyla hangi maç oynanacak, hangi plan ve stratejiyle. Örnek şimdi Aston Villa'ya gidiyoruz. Hangi santraforla oynayacağız, neden? Veya hangi orta sahayla oynayacağız, niçin? Bunları iyi planlarsan maçta şanslı oluyorsun. Onun için
3: ben en az 3 oyuncu değişikliği bekliyorum o maçta hocam.
2: İsim söyleyeceğim mi, bölgesel mi?
3: Ben isim söyleyeceğim.
2: Söyle.
3: Mesela kanatta Kerem yerine Oğuz da oynar.
2: Aston Villa deplasmanı.
3: Aston Villa deplasmanında Lukaku ile oynar.
2: 2.
3: Bir de hocam orta sahaya İsmail'i koyar.
0: Kimin yerine?
3: Bence Kante'nin yerine. Biraz sert bir orta saha lazım orada çünkü.
2: Olabilir.
0: Asensio'yla başlar diyorsun.
3: Asensio'yla başlar.
0: Peki.
2: Ya işte onu bilmiyorum. Aston Villa maçı Asensio için sert mi geçer? Orayı iyi planlamak lazım. Şey için.
1: Ama onun kalitesine de ihtiyaç duyabilir.
2: %100 ihtiyaç var. %100 ihtiyaç var. Katılıyorum.
0: Kante, Gendouzi ikisine çok dokunacağını.
3: Şimdi hocam ben biraz baktım mesela. Garnacho.
2: Evet.
3: Gomez, Goreska ve Nicholas Jackson gibi çok çok önemli oyuncuları var. Burada mesela en önemli oyuncuları şey, bu Onana var ya.
2: Oo.
3: Onun durumu sakatlığı devam ediyormuş. Madsen ve Cisse'nin de henüz hazır değilmiş. Goreska ve Maggio ise takımla beraber idmanlara başlamış ama henüz hazır değillermiş.
2: Onlar
3: yani,
2: milli maçta da oynamadı.
3: Evet, bu eksikleri de iyi değerlendirmesi lazım Fenerbahçe'nin hocam.
2: %100 ama tabii
0: bu maçta kolay maç değil. Kolay maç değil ama yani.
2: Ya bir de şey, Fenerbahçe'nin kadrosu çok deneyimli ama
0: fazla hocam, derin değil galiba.
2: Şey değil ama yani. Ya.
0: Çok da derin bir kadrosu da fazla da yani.
2: Ya bugün ama soktu oyuncular, skor yaptı.
0: Hayır,
2: mesela.
0: Yapar da mesela farklı bir 11 ile çıktığın zaman bir dahaki maçı planlamasını yaparken oradaki oyuncuların birbirleri arasındaki mukayese farklı ama.
2: Yani şimdi tabii Aston Villa'yı yaparken Alanya'ya başka oyuncularla oynayacaksın. İç saha mutlak kazanman lazım. Aston Villa maçının skoruna göre de Slavia Prag maçını iyi planlamak lazım.
0: Ya ben,
2: yani kazandığın, berabere bitti veya kaybettiğin bir durumda Slavia Prag maçı daha önem kazanıyor.
3: Bence şu fikstür hocam, Fenerbahçe için Aston Villa, Alanya, Slavia Prag, Galatasaray, Göztepe, Liverpool ve Çorum maçları. İsmail Kartan, çünkü milli araya gireceğiz.
2: Evet,
3: bu sıra ligi.
2: Evet.
3: İsmail hocanın kaderini belirler.
1: 12 Kasım.
2: Yani.
3: Bence öyle.
0: Ya ona bakarsan 4 tane takımın teknik direktörünü ilgilendiren de bir süreç var yani.
3: Galatasaray hocam, Beşiktaş'la ilgili ben bir problem görmüyorum. Trabzonspor'la ilgili de görmüyorum ama mesela
0: biz
3: Okan
0: kötü
3: Hoca
0: senaryoyu konuşuyoruz.
3: Evet, kötü senaryoda Okan Hoca mesela şu maçta eğer şey olsaydı, yani herhangi bir mağlubiyet ya da bir puan kaybı yaşasaydı, bence Okan Hoca'nın da durumunu Galatasaray camiası büyük oranda tartışmaya başlardı.
0: Bir gerçek var ki bu 4 tane kulübümüzün de fikstürleri ve de süreçleri hakikaten
3: çok zor.
0: Zor. Ama bir de şunu söylemek lazım. Yani bu süreç içerisinde takımların teknik adamları bu süreç bittikten sonra hangi aşamada kalır, nasıl etkilenir?
3: İşte evet.
0: Onların içerisindeki
3: bekleyip
0: mesela,
3: görmek lazım.
0: Bekleyip görmek lazım. Yani şu zayıf ihtimal veya bu halkaların içerisindeki en zayıf halka şu falan demek de çok doğru bir söylem olmaz açıkçası. Ama bir gerçek var. Yani Fenerbahçe'yi konuşuyorsak eğer, Fenerbahçe'nin

0: bugün Aston Villa ile oynayacağı ilk maçta herhangi bir kötü netice, diyelim kötü netice derken mağlubiyet mesela. Bu mağlubiyet de nasıl mağlup olduğunda da çok önemli. Yani
1: ben oradan çok fazla bir şey beklemiyorum.
2: Bence şu bu şu tablodan şu çıkıyor.
1: Yani bu, ben, Aston Villa ben, maçı için konuşuyorum. Kötü diyor İsmail Hoca açısından.
2: Ulaş bak mağlup bence olsa da şu çıkıyor.
0: Nasıl mağlup
2: olur? Üst taraf böyle olur bu sene. Üst taraf böyle olur. Takımların yerleri değişir işte. Galatasaray 1'se bugün.
0: Şampiyonluk yarışı bugün.
2: Mesela 5 hafta sonra 2 olabilir. Bu buraya bir tek Ahmet'i belli bir süre katabiliriz. Belli bir süre. Ki onun da avantajı Avrupa'da olmaması. Tek maç oynayacak haftada. Onu kadrosuyla ne kadar götürür onu bilemiyorum. Ki bugün de kazanıyorlardı. Son dakikada yediler. Evet. Yani bu sene öyle kopma olmadan 4 takımımız bu işi herhalde bir Mart Nisan'a kadar götürür gibi duruyor. Yani 2 takımlı bir şampiyonluk yarışı değil. 4 takımlı bir şampiyonluk yarışı bu sene bizi bekliyor. Daha doğru, keyifli olacak.
1: Katılıyorum.
2: Çünkü bu hafta şey var. Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. Trabzonspor-Beşiktaş maçı var. Mesela o yüzden çok önemli. Mesela Finlandiya'ya gidiyor Trabzonspor. Geliyor iç sahada Beşiktaş'ta oynuyor. O da önemli. Bir süreç yani. Sonuç itibariyle burada yolculuklar var. Biz işte gittik bir hafta yolculuk. Herkes hastalandı yani. Öyle bir durum var yani. Kolay değil bu süreci yönetmek, planlamak, oyuncuların doğru kullanımı, hangi maçta hangi oyuncu, hangi nedenle. Yani planlamayı çok doğru yapmak lazım ama Fenerbahçe için ayrı bir şey konuşmak lazımsa Şampiyonlar Ligi nereye gider bilemem ama Fenerbahçe'nin ana hedefi Süper Lig şampiyonluğu.
0: O Süper Lig şampiyonluğu Abdullah Hocam bir de Fenerbahçe'nin bence bütün takımlarında kendi oynamış olduğu Avrupa Liglerinde Şampiyonlar Konferansı işte Avrupa Ligi ne olursa bütün takımların bir kere hedeflerinin ilk 24'ün içerisinde olması.
2: Hocam bence Şampiyonlar Ligi'nin dönüşüne bakmak lazım.
0: Tamam.
2: Yani oynuyorsun ya mesela.
0: Anladım.
2: Aston Villa ile oynadın.
0: Geldim.
2: Sakat verdin mi? Ne kadar yıprandın? Alanya'ya hangi hazır kadronla çıkabileceksin? Aynısı mesela Barcelona sonrası Gençler
0: Barcelona,
2: Birliği.
0: Barcelona maçından sonra Galatasaray'ın Gençler Birliği maçı hiç olmazsa zorluk derecesi daha rahat bir maç gibi gözüküyor. Yani rotasyonu daha fazla kaldırabilir bir maç. Fenerbahçe'nin geldiği zaman da Aston Villa ile oynadıktan sonra bana göre Aston Villa maçının madem ki hani konuşuyoruz, olumsuz konuşuyoruz. Bence olumsuz konuşmanın dışarısının içinde esas bu maçı kaybedersen nasıl kaybedeceğin çok önemli. Yani kazandıktan sonra zaten bir problem yok veyahut da puanla dönersen.
2: Evet.
0: Ama buradaki önemli olan şey bence nasıl kaybedeceğin veyahut da nasıl oynayacaksın. Aston Villa maçındaki oyunun içerisindeki senaryolara sen oyuncu değişikliklerinle veya kenardan müdahalelerinle ne kadar dahil olabileceksin? Bu önemli. Ondan sonra Alanya Spor maçında da geldiğin zaman da Aston Villa'dan çıktıktan sonra hangi oyuncularla çıktın? Yani elinde ne var? Alanya Spor maçına nasıl çıkacaksın? Tabii ki çok değerli.
2: Beşiktaş'ın da kolay
0: Beşiktaş'ın
2: değil
0: da
2: hocam.
0: Kolay değil tabii ki.
2: Kocaeli var. Hoffenheim oynuyor deplasman. Geliyor Trabzonspor'la oynuyor.
0: Tabii.
2: Kolay değil ki Beşiktaş'ınki de.
0: Evet, o da zor.
2: Ki Beşiktaş acayip bir oyun oynuyor. Yani yüksek tempolu,
0: temposu yüksek.
2: Oynanması zor bir oyun
0: ama
2: oynuyor.
0: Ama bu hepsini kaldırır mı bu maçlarda
2: ya
0: o
2: işte onu bilmiyorum yani. Şey maçında kaldırdı. Kazandıkları neydi o Fransız takımına karşı? İç sahada oynadılar, kazandılar. Orada kaldırdı ama o yüksek tempoyla hangi oyuncularla oynayacak? O çünkü Beşiktaş çok tempolu, göze hoş gelen bir oyun oynuyor ama çok riskli de bir oyun oynuyor.
0: Çok riskli.
1: Marsilya hocam.
2: Ha, Marsilya.
0: Marsilya'yla oynayacak.
2: Keza Galatasaray, Barcelona iç saha zor bir oyun. Lille deplasmanı zor bir oyun.
1: İkinciler ya, şu anda ligde.
2: Şampiyonlar Ligi,
1: 1-0 yendiler Lahavri'yi.
2: Liverpool kolay mı? Liverpool da zor. Hepsi zor yani. Şampiyonlar Ligi çok yıpratıcı bir aranı.
0: Bir kere bir
1: gerçek. Maç sayısı fazla zaten.
2: Efendim?
3: Hem lig, hem şampiyonlar, Avrupa tamam. maçları, hem milli maçlar.
2: Ya 8 tane minimum oynayacaksın.
3: Bir oynandı bu yaz, onu da unutmayın.
2: Tabii, minimum 8 tane oynayacaksın.
3: Sürpriz sonuçlara gebe tüm dünyada aslında ligler.
2: Yani bu bir de bu yeni test ediliyor bu organizasyon. 3. senesine giriyor. Acaba bir yani takımlar için doğru organizasyon bu mu, bunda mı devam edecekler? Uluslar Ligi'ni de bu formata sokmaya çalışıyorlar.

0: O zaman özel maçlar diye hiçbir kavram kalmayacak, ortadan çıkacak.
1: Özel maç kavramı kalktı zaten.
0: Kalktı uluslar, yani yok artık ligi, özel maç yok yani.
1: Yani Uluslar Ligi
2: Uluslar de, Ligi'nde devam edemeyenler özel maç oynuyor sonrasında.
1: Ha, yani tabii Uluslar Ligi mesela bayağı o da hacimli bir lig oldu ya. Yani,
2: gayet de güzel oldu. Heyecanlı bir lig oldu.
0: Ya, yani, tabii canım hazırlık maçı ligde, oynamaktansa.
1: Aynen öyle, fakat liglere de o kadar süre ara verdiğin zaman da tekrar geri dönüşler de kolay olmuyor. Özellikle işte ilk maçlara geldiğin zaman kulüplerin, takımların birdenbire maçlara organize olup onlara odaklanması,
2: ona göre kadro planlaması yapacak.
1: Kesinlikle,
2: takımları.
1: Kesinlikle çok katılıyorum tabii.
2: Yani Avrupa'da aynı mücadele edeceği belliydi bu takımların.
0: Tabii canım.
2: Kadro genişliğini ona göre belirleyecek. Hocalar da ona göre oyuncuları hazır tutacak, asıl iş hocalar da.
0: Tabii.
2: Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosu kötü mü?
0: Değil. Galatasaray'ın kötü mü? Değil. Bence değil. Kezat bence Trabzonspor'un kadrosu çok
1: evet,
0: iyi.
1: Çok iyi evet.
0: Bence çok iyi bir kadrosu var. Beşiktaş'ın 1-2 bölge hariç onun da fena değil kadrosu.
2: Yani şu oynamaz diyebileceğin, hiç yararlanamaz diyebileceğin oyuncu en azından şu anki 11'lere baktığımızda, yedek kulübelerine baktığımızda yok hemen.
1: Mesela bak takımlar, 4 tane takımın 11'lerine baktığımız zaman mesela niye oynuyor? Ya bunun oynamaması lazım, dinlenmesi gereken dediğimiz, tek isimlendirdiğimiz oyuncu Kerem var, biliyor musun? Mesela,
0: bence Şikrin yeri de düşünmek lazım.
1: Şikrin, hayır hayır, yani bir genelde dinlenmesi gereken oyuncu olarak konuştuğumuzda, hayır niye bu oynuyor diye yani kaba taslak bir tabirle söylediğim zaman mesela Kerem'in oynamaması ve de Kerem'in biraz daha süreyi normal bir şekilde kendini recover, yani toparlayabilmesi için biraz daha oturması gerektiğini söylüyorsun. Ama mesela Trabzon olsun, Galatasaray, Beşiktaş genelde de takımlardaki doğru 11'leri bulabiliyorlar mesela. Mesela buradaki oyuncuların oyuna göre şiddeti, oyuna bakışı, hocaların oyunlara göre kadrolarını doğru kullanmasından daha doğru oluyor. İsmail Kartal'ın biraz Kerem konusundaki bu hassasiyetini biraz bir gözden geçirmesi lazım. En azından formanın hakkaniyetli dağıtılması açısından da önemli Cüneyt. Biraz da diğer oyunculara da bir mesaj da olur. Bunlar da önemli. Ama tabii İsmail Kartal'ın oradan başka gözüküyor. Biz buradan farklı gözüküyor, görüyoruz. Dolayısıyla da teknik adamları...
2: Kerem'i kazanmak istiyor İsmail Hoca.
0: Tamam, katılıyorum ama...
2: karşılanabilecek bir durum aslında.
0: Yani doğru yöntem mi, o tartışılıyor şu anda. Oynatarak, oynatarak. Yani kazanıyor mu,
2: İrfan
0: kaybediyor mu?
2: İrfan Can için de aynısını yaptı. İşte bugün harika bir gol attı.
1: Çok
2: klasik
1: güzel
2: bir İrfan
1: attı
2: Can golü attı.
1: Çok güzel gol attı hakikaten.
3: Yani... yani... zaten sol ayağına düşürmeyeceğin İrfan'ın yani... topu düşürdüğün anda.
0: Bir de çok istekliydi girdiğinde evet, Asensio'nun evet, yerine.
2: Son yıllarda cezası hasta en çok gol atan futbolcu evet, İrfan.
0: Öyle mi?
1: Tabii, 20 tane mi gol atmış galiba
2: evet,
1: değil
2: evet,
1: mi?
2: Gol sayısı
1: öyle bir gol sayısı var.
2: Seviyor o noktaları.
1: 2014-2015'ten beri geldikten evet, sonra aşağı yukarı ceza sahasından en fazla gol, ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncuymuş. 20 tane falan
2: yani, diye. Onu oynattığı için de eleştiriliyordu İsmail Hoca. Yavaş yavaş kazanmaya başladı.
0: Ama kadronun içinde İrfan mutlaka Hoca gerekiyor yani. Bazı oyuncular süre alacak. Bazıları Aston Villa'da oynayacak. Bazıları Alanya'da. Takım olmanın gereği bu zaten. Tabii. Bazıları bir devre oynayacak. Bazıları 30 dakika.
2: Yani şunu baktığınızda da bütün oyuncular hani Mert Hakan'ı belki ayırabiliriz. Çok uzun süre kulağına verdiği tabii, için
0: başka
2: gerek sakatlıklar ve gerek yaşadığı diğer olaylar sebebiyle. Ama onun dışında hani hem Fenerbahçe için hem diğer takımlar için de
1: kesin,
2: bu zorlu maratonda, bu fikstürlerde herkesin hazır olması, hocaların herkesi değerlendirmesi lazım. Hepsi lazım olacak.
0: Hayır sevgili Cüneyt, zaten
2: aynı
0: bilmiyor. Hayır bilmiyor. Tarihler belli. Ekim ayında böyle bir fikstür gelecek önlerine. Yani herkes biliyor. Ona göre planlamasını yapıyor. Diyor ki bizim önem derecemiz, örnek Aston Villa maçı, en ideal 11'imi kullanacağım. Veya diyor ki lig için benim için Alanya maçı olmazsa olmaz. Alanya maçına yükleneceğim. Sonra Slavia Prag maçında puan veya puanlar alıp Galatasaray derbisine moralle çıkacağım. Keza Galatasaray'da öyle demiyorum. O da keza aynısını söylüyor. Yani ama Şampiyonlar Ligi hakikaten seviye olarak diğer Konferans Ligi ile Avrupa Ligi için çok iddialı konuşamam ama Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar ciddi çok yüksek tempoda oynuyor. Yani mesela örnek Liverpool var mesela burada. Keza öbür tarafta Barcelona var. Biraz önce görüntülerini izledik. Yani şu anda Şampiyonlar Ligi'nin en formda takımı Barcelona. Şu an itibariyle yani.

0: Tüm liglerde hep formda takılıyor.
1: Efendim?
0: Tüm liglerde hep formda takılıyor.
1: Doğru. Yani onun için kolay maçlar değil, yıpratıcı maçlar. Bir de skor farklı olduğu zaman mental olarak da yıpratıyor seni. Bir sonraki maçı etkiliyor. Onun için bu maçları oynamak kolay değil. Hadi fiziği bir tarafa bıraktım. Mental olarak da kolay değil. Yani ama bu fikstür belli. Yani Ekim'de gelecek. Ekim'in işte kaçında? 12'sinde Barcelona maçı oynanacak. Öyle bir şey.
0: İşte bu akşamki maçın özeti de ekranda hocam.
1: Ha evet.
0: Ya, müthiş müthiş oynuyorlar. Anthony Gordon'ın golü. Tüm maçlarını kazandılar sezon.
2: Orada da Rafinha eksik. Çok önemli oyuncuları.
0: Ama, fark eder mi?
2: Ya çok fark edeceğini düşünmüyorum ama hani sonuçta Rafinha'nın eksikliği de Barcelona için önemli bir eksikliktir ya, diye düşünüyorum.
0: Şu anda güven ya, kulağıma sayıyor kimler kimler yok ki. Ben seslendirmeyeyim bir de sen.
2: Ya herhalde canım işte bir sürü.
1: Ama o şey Okan Hoca bence Şampiyonlar Ligi'nde en zorlu maçına çıkıyor. Bence.
0: Çıktı geçen sezonlarda.
1: Yani Liverpool'la oynadı, Atletik'le oynadı. Evet. Kesinlikle başarılı oldu. Ve çok doğru planla oynadığı maçlar da var. İnşallah öyle maçlardan bir tanesi olur ama dediğim gibi bu sefer çok güçlü, ofansif yönü çok güçlü bir takımla oynayacak yani.
0: Ama sizler daha iyi bilirsiniz. Büyük maçlarda oyuncuyu daha iyi motive eder.
1: Bir de sevgili Cüneyt, şunu da ekleyeyim. Galatasaray'ın böyle bir hafızası da var. Yani.
0: Tabii.
1: Hep büyük maçlarda benim işte çocukluğumda tribüne gittiğim bir Nöşetan Samaks maçı var. Gittim tribünde izledim o maçı. Oradan gelinmiş 3-0 kaybedilip 5-1 kazanılan maçlar 5-0 mıydı? 5-0 mıydı? Yani Liverpool maçını ekle.
3: Olayları filan UEFA'nın şey yaptı.
1: Bizim şey Liverpool'u ekle. Atletik Madrid maçını ekle. Bir sürü iyi oynadığım maç var. İnşallah salı akşamı Barcelona maçı onlardan biri olur ama çok ofansif takım yani. Hiç alan bırakılmaması gereken, çok dikkat edilmesi gereken. Rafinha oynamasa bile kimler var? Bir sürü ekstra oyuncusu var. Bir de çok enteresan bir takım. Yetiştirip oynatıyorlar yani. O kültürle oynatıyorlar yani. Onun için Galatasaray'a başarılar ama bir tarih yazmak için bir rakip, büyük bir rakip daha var önlerinde.
0: Ya umarız dört takımımız da haftayı kazanarak tamamlar.
2: İnşallah. Ülke buradan toplayacağımız puanlar önemli tabii ki yani. Bütün takımlarımızın da kazanmasını istiyoruz ya Avrupa'da.
0: O arenada olmalı Türk takımları. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi.
2: Ya ben söylüyorum şimdi belki...
1: İddialı hani... mı olur bir şey söyleyeceğim de. Hep içimde acaba yayında söyleyeyim mi diyorum.
0: Söyleyin hocam.
2: Söyleyin
1: katılır
2: hocam.
1: Katılır mısın? Bence Trabzonspor Konferans Ligi'nde iyi planlarsa finali oynayabilir.
0: Zaten Sayın Başkan A-Spor'da tam da bu stüdyoda onun sinyallerini verdi.
1: Vallahi ben baktım yani 6 takım Trabzonspor'un kadrosu bugün oynadığı
2: Mendy
1: oyun.
2: Mendy ve Bouchard'ı da oynuyor biliyorsun Avrupa'da.
1: Evet orada kullanılıyor. Vallahi Trabzonspor sanki finale kadar yolu çok açık ya.
0: O inşallah.
1: Yani
0: bir Avrupa şampiyonumuz daha olsun. Takım basında.
1: Müzede Avrupa Kupası yok. Belki bir tane olur. Niye olmasın?
0: Sadece Galatasaray'da var.
1: Sadece Galatasaray'da yok. Çok yani mesela örnek Kups maçı var Finlandiya. Mesela mutlak kazanır. Keza Hertz maçı da öyle.
2: Hocam çok da son maçlarına baktım. Çok zorlu bir rakip ya. Çok katı savunma yapıyorlar.
1: Ya yapsın Trabzonspor. Ama bugün de bir sürü oyuncusu var yani.
0: Konuşacağız onunla. Zaten bunu tekrar lige dönersek ligi de unutmadan oralarda mücadele etmekten. Şimdi 16 puanı var Galatasaray'ın. Ahmet 14 puanda. Fenerbahçe 13. Trabzonspor 13. Beşiktaş Kocaelispor oynuyor. Her ikisinde 12'şer puanı var. Beraberlik halinde onlar da 13 yapar.
1: Evet.
0: İki takımdan biri kazandığında 15 yapar. Doğrudan ikinci sıraya yükselir.
2: Hani Beşiktaş değil mi?
0: Beşiktaş da olabilir, Kocaelispor da olabilir.
1: Tabii iki takım kim kazanırsa Kocaelispor 15 yapıyor. Kocaelispor'un
0: 12 puanı var, 15 yapar Kocaelispor.
1: Alanya'nın da 12 var, bakın çok enteresan. Bak,
0: Alanya maçını oynadı hocam.
1: Evet, yok 12 puanı var, onu belirtmek için.
0: Yani birbirine yakın puanlar.
3: Yani ikinciye olmak için ikisinden birinin galip gelmesi yetiyor.
0: Yetiyor, hayır belli ki hani bu şekilde yakın devam edecek evet, bu evet. Yarış.
2: Güzel olsun ya. Hani çekişmeli bir yarış olsun.

0: Ya bir kere
1: bir de şöyle bir şey var hocam.
2: Hani Avrupa'da oynadım, Türkiye'de telafi ederim dedirtmiyor bu puan cetveli. O yüzden bahsettim
1: ben
2: puan cetveli.
1: Süper Lig'i çok bu anlamda hani bir tatlı bir şampiyonluk yarışı olsun. O ama benim en büyük hedefim takımlarımızın Avrupa'da başarılı olması. Hepsinin
2: mutlaka.
1: Ya Avrupa daha önemli bizim için.
0: Ya tabii yani bir Türk insanı olarak senin bunları söylemen çok değerli. Ama kulüpler cephesinden baktığın zaman da yani orada bir şey yapacak. Yani bir ayrım yapacak. İşte zorluk derecesi yüksek bir maçlar nasıl oynanacak? Ve onun lige dönüşünde onun nasıl karşılayacaksın?
1: Şöyle Cem abi, yani Avrupa'yı değersizleştirip Süper Lig'de şampiyonluğa oynayayım mı? Ben kabul etmiyorum.
0: Ya bir şey söyleyeyim sana. Hiçbir teknik
3: adam. Ne dedin?
1: Avrupa'yı değersizleştirip Süper Lig'de böyle şampiyonluğa oynayacağım ya, ben. Burası benim açımdan çok önemli değil ifadesini ben kabul etmiyorum. Ben bunu
3: niye?
1: Çünkü Avrupa daha değerli abi. Her anlamda daha değerli.
3: Ya, bence hocam, Fenerbahçe için değişir.
1: Ya tamam
0: ama
1: evet,
0: bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe adam, şimdi başında olsan yani sen bunu bir kendine göre bir değersizleştirerek ona göre böyle buna göre böyle diye değerlendirmezsin ki. Her zaman için ilk maç çok değerlidir ya, oynayacağın
3: hocam,
0: ilk maç.
3: O önemli de ben ama gerçekçi olmak lazımsa yani eğer
0: şampiyon olmak
3: şampiyon
0: çok değerli
3: olmaksa
0: Fenerbahçe
3: planımı
0: için,
3: onun tabii üzerine kurarım yani. Ki Fenerbahçe'nin bence hedefi şampiyon olmak. Bence Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalarak zaten büyük başarı kazandı.
0: Ama benim Şampiyonlar görüşüm. Ligi'ne kalarak büyük başarı kazandı. Aziz Bey'in söylediği şeylerden biri o ama Aziz Bey'in gelirken Adalet'te de konuşmuş olduğu slogan neydi? Ben şampiyon yapmaya geliyorum Fenerbahçe'yi. Ben tamam. Şampiyonlar Ligi'ne sokmaya geliyorum demiyor.
3: Tamam hocam, ben de aynı şeyi diyorum zaten.
0: Hayır. Yani Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi tabii ki bir hedef olarak koydu. Oraya girdi. O ayrı bir konu. Tabii ki başarı yazılar oraya ama Aziz Bey'in esas en önemli söylemi onun üzerinden yürümek lazım. Fenerbahçe'ye gelmesinin altındaki tek neden Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım. Şampiyon yapmaya geldim ve her zaman da bunu söylüyor. Bu ama şunu da anlamlaştırmamak lazım. Yani biz şampiyon olmak için her şeyi işte bütün maçları kazanacağız, şampiyon olacağız ama Şampiyonlar Ligi'ni önemsemiyoruz anlamı çıkmamalı. Ben, onu yok, bir şey yapmamız
3: o
0: lazım.
3: O anlamda söylemedim
0: lazım.
3: Ama sonuçta bir kırılma yaşanacak bir yerden yani. Bir yerde tercih edeceksiniz yani.
0: Bak işte o çok önemli Abdullah Hocam. O kırılma yaşandığı zaman nasıl yaşanacağı ve lige tesir edip etmeyeceğini çok etkisine
3: hocam, bak,
0: bakmak lazım.
3: Hocam bak o kırılma
0: lazım.
3: Yaşadığı zaman sizin şu durumda olmanız lazım. Kesinlikle Türkiye Süper Ligi'nde geri kalmamanız lazım. Kalacaksanız Şampiyonlar Ligi'nde geri kalın. Veya 24'e giremeyecekseniz, 16'ya giremeyecekseniz orada kalın. Eğer Süper Lig'de kırılma yaşarsanız iki hedefi de kaybedersiniz.
0: Ben Süper Lig'deki kırılmadan bahsetmiyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'ndeki kırılmadan bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde dedin ya, nasıl bir şekilde kırılacak. Tamam.
3: Tabii.
0: İşte o kırıldıktan sonra nasıl kırıldığın ve onun etkisi nasıl olacak lige? O çok önemli.
3: İşte
0: onu,
3: ben de o ara ligi Cüneyt'in sorduğu soru bence o yüzden kıymetli. Mesela 4 takımın da
0: tabii.
3: Sonuçta bir turda eli kupayı alacak halimiz yok, doğru değil mi yani?
0: Evet.
3: Bir yerde kırılacağız, eğleneceğiz yani. Ondan sonra ligi kaybetmemiş bir durumda olmamız lazım. Onu anlatmaya
0: tabii,
3: çalışıyorum.
0: Tabii.
3: Galatasaray'ın da öyle, Beşiktaş'ın da öyle, Fenerbahçe'nin de öyle, Trabzonspor'un da öyle. Yani muhtemelen zaten biz 15. haftayı konuştuğumuzda yukarıda bu 4 tane takım kalacak. Yani saydım 4 tane takım. İşte dediğim gibi Ahmet.
2: Ama Kocaeli ve Ahmet bir düşüş yaşamaz.
3: Ya şöyle.
2: İyi başladılar.
3: Ama onların Avrupa'sı olmadığı için haftada bir maç oynama avantajları var.
2: Hı hı.
3: Ama işte ne kadar götürürler bu heyecanla, onu ne kadar taşıyabilirler onu bilemem. Mesela şimdi Ahmet çok başarılı gidiyor. Bugün kazanıyordu. Liderdi normalde. Gençler Birliği evet. maçında son dakikada yedi. Avantajı ne? Haftada bir oynuyor. Motivasyonu tek maç üzerine ama Fenerbahçe'nin öyle değil ki. Galatasaray'ın, Trabzon'un, Beşiktaş'ın öyle değil ki. Bir de biz bunlara şeyi ekleyeceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nı ekleyeceğiz.
2: Doğru, doğru.
3: Yani düşünsenize kaç tane kulvar açılıyor. Tamam kadrolar derin. Doğru planlamak
2: süper
3: lazım.
2: Süper Kupa da var hocam.
3: Evet, evet Ocak'ta
0: yani
3: Süper Kupa
0: doğru,
3: var.
0: Çok doğru planlamayı yapsan da doğru kadroyu çıkarsan da kazanacağının garantisi olmadığı maçlar da var. Yani kaybediyorsun da icabında.
3: Tabii.
0: Yani
3: tabii.
0: Çok doğru oynayıp veyahut da çok iyi oynayıp kaybettiğin maçlar olmayacak mı? Onlar
3: hocam işte Ahmet bugün 90 artı kaçta evet. yedi? 3'te mi?

0: Örtemil kornerden yedi. Evet. Liderdi, ikinci oldu.
1: Evet.
0: Liderdi yani, 17'ydi 14'e düştü.
1: Bir dakikada gitti.
0: Evet, bir dakikada yani öndeydiler. Daha da öne geçebilir. Yani daha farklı da gol bulabilirlerdi. Olmadı. Ama işte avantajı bir maç oynuyor haftada.
1: Tabii.
0: Daha motivasyonlu oynuyor. Başka kulvarı yok. Bence zaten Ahmet hedefini gelecek sene Avrupa liglerinde oynama üzerine değiştirmeli bence.
1: Tabii Fenerbahçe'ye geri dönersek, bugün kazandı. Bu yarışın içinde her iki kulvarda da olmasını bekliyor taraftarı Fenerbahçe'de. Futbolunun biraz daha, oyunu daha doğrusu geliştirmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bugün görünen ana fikir bu gibi geliyor bana.
2: Ya işte mesela Fenerbahçe'nin oyunun dalgalanmaması lazım artık. Hı hı. Özellikle de artık ilk 7 hafta, 6 hafta üstüne koyarak devam etmesi lazım. İnsanların beklentisi, Fenerbahçelilerin beklentisi bu yönde. Bizim de konuşmalarımız zaten bu konu üzerine. Yani biz konuşurken bu akşamki neticeyi netice üzerinden mi, skor üstünden mi konuşacağız, oyun üstünden mi konuşacağız? Genelde maçı seyretmiyorsan tamam, 3-0 almış Fenerbahçe, deplasmanda Rize gibi bir takımı yenmiş. Şimdi işte değerli hep konuşuyoruz ama tabii. Bugün baktığında onun tabii bundan sonraki sürdürülebilirliğini sağlaması için de biraz da skordan ve tabeladan bağımsız oyunu konuşmak lazım.
0: Hangisini isterdin hocam?
2: Ya iyi bir
0: hangisini
2: oyuna
0: galibiyet isterdin mesela?
1: İkisini birden istiyor hocam.
0: Ya ikisi olmuyor işte. Hayır, hangisini tabii isterdin? Yani tabii, düşünsene, tartışılıyorsun.
2: Tabii.
0: İstifa ettin, kabul edilmedi, geri geldin. Rize maçı 3-0 kazanmışsın. Ya 3-0 olmasın, çok iyi oynayalım, 1-1 bitsin. Hadi buyur.
1: İşte Gaziantep maçına kazanamadın.
0: Keza öyle yani... biraz ne bileyim, realist bakmak lazım.
2: Tabii,
0: yani
2: ya bizim
0: dün Galatasaray 10 kişi kaldı
2: ya,
0: kazandı efendim. Yani
2: bizim açımızdan bir sıkıntı yok ama bizler mesela oyunu da tabii konuşurken de skordan bağımsız da oyunda konuşmamız gerekiyor. Ama her teknik adam, bugün biz de teknik adamlık yaptık. İşte istediğimizi takımımızın maçtan sonra çıktığında galip gelmesi. Tabii ki bu önemli. Ama çıktığın zaman da ondan sonra bir maçın Z raporunu aldığın zaman, yani nasıl kazanmışım veya nasıl kaybetmişim. Eğer bugün kazandıysam Fenerbahçe'de bir takım şeyler eleştiriliyor, sana bir tespitler sunuluyorsa bunu da göz ardı etmemek lazım. Fenerbahçe'nin sezon başından beri oyununda bir oyun kimliğinde sıkıntı olduğu bir gerçek. Ama her şeye rağmen değerlisin ne bunun sevgili Cüneyt? Kötü oynarken veya eleştirilirken de kazanıyorsun. Bu çok değerli. Zaten eğer sen hem eleştirilip hem oyununda istenilen oyundan tatmin olmayan bir kesim varsa, buna karşı da sen oyunu kaybediyorsan, o zaman zaten orada yani bir yere iştigal etmekten başka bir şey değildir o. Bırakıp gidersin. Ama şu anda Fenerbahçe kazanıyor. Kazanan takım. Fenerbahçe bugün oyununa da biraz bir şeyler eklediği zaman, oyun kadrosunu, derin kadrosunu da, rotasyonunu da doğru kullandığı zaman daha iyi yerlere gelecektir diye hepimiz böyle bir düşüncemiz ve tespitimiz var.
1: Mutlaka Abdullah Hocam, İsmail Hoca da bunları düşünüyor. Zaten şu andan itibaren belki bu gece Aston Villa'yı maçın planlarını yapmaya başlamış.
0: Daha önceden yapmıştı.
1: Tabii.
0: Yapıyordur yani üstüne.
1: Bu maçtaki eksiklere tabii göre de bir güncelleme gelmiştir.
0: Ya ben bu Cem abinin dedikleri çok kıymetli de, ben işin realitesinde yaşanmışlıkları tabii çok gördüğüm için yaşanmışlıklar şöyle, ben anlatayım. 3 puanı alamıyorsan yoksun.
2: Tabii.
0: Evet. Özellikle büyük takımlarda. Onun için bir de şöyle bir şey var. Kaç tane iyi maç oynayacaksın ya? Yani 10 tane iyi maç oynarsan kabulüm de, o kadar da oynayamıyorsun zaten.
2: Ya onun şampiyon için, olduğun yıllara
0: hocam,
2: baksana bu.
0: Tabii kötü oynarken de kazanacaksın.
2: Şampiyon
0: İşin
2: olduğun yıllara bak. Yani bir kere hepimiz yaşadık yani. Şampiyon olduğun yıllara, başarılı olduğun kulüplerin yıllarına ama baktığın zaman da hepsinde çok mu iyi oynadık? Kaybetmedin mi? Tabii. Kötü oynamadın tabii mı? Hepsinde var.
0: Ya bir de iyi oynamak sana bağlı değil. Rakip de var tabii sonuçta yani. O da bir plan yapıyor.
2: O da bir plan yapıyor.
0: Yani onun için şimdi tamam, Fenerbahçe zorlandı ikinci devre. Ederson önemli oynadı. Hepsine kabul. Ama 3-0 ya. Yani deplasmanda Rize'yi 3-0 yendi Fenerbahçe.
2: Yani gittiği işin realitesi de bu. Oldu.
0: Bugün berabere kalsaydı Galatasaray 16, Fenerbahçe 11 yapıyordu.
2: Tabii.
0: Şimdi 16-13. Tek
1: başka bir şey
0: maç
1: konuşuyorduk o zaman.
0: Sevgili Cüneyt, tek bir maç referansı kaldı işte. Alanya'yı yen, şey, Galatasaray deplasmanı kafa kafaya. Ha. Kazandığında puanlar eşitleniyor. Veya Galatasaray'ın da Gençlerbirliği maçı var. Aynı şey Trabzonspor için de geçerli.

0: Alacak olan galibiyetler 3 puanlar.
1: Tabii ilginç bir yarış olduğunu söylemiştik. Bir kez daha altını çizelim. Yenen direkt ikinci sıraya roketle çıkıyor hocam. Bir puan cetveli oluşmuş durumda.
2: Ya tabii.
1: Beraberlik halinde de bolca 13 puanlı takım oluyor. 4 takım 13 puanlı oluyor.
2: Evet doğru. Doğru 6. sıra değil mi? 6'dan 3'e kadar 3, 4, 5, 6, 13 puan.
1: Beraberlikte. Nasıl maç bekliyorsunuz Beşiktaş Kocaeli konuşurken? Hani
2: valla ben Beşiktaş'ı favori görüyorum. Kocaeli Spor tamam çok fizikli bir oyun oynuyor. İyi savunma yapıyor.
1: İyi başladı sezona. Galatasaray maçında çok kötü bir futbol vardı. Evet. Onun dışında Galatasaray 12 maçında puan toplaması Selçuk Hoca'yı da kutlamak lazım.
2: %100 kutlamak lazım. Orası ayrı da sonuçta iç saha Beşiktaş iç sahada seyircinin büyük desteğini alıyor. İyi oynuyor. Onun için ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama Kocaeli Spor teslim olacak anlamında konuşmuyorum. O da bir reaksiyon gösterir ama mesela Trossard falan oynayacak mı bilmiyorum ama.
1: Sakatlığı geçti. Orkun da biliyorsunuz izledik oynadı.
2: Orkun mesela.
1: Orkun'un da sakatlığı geçti.
2: Ya o zaman mi? İdeal 11 ile oynayacak. Evet. Yani o zaman kazanmaya daha yakın diyebilirim Beşiktaş için.
1: Tabii Kocaeli Spor'un nasıl bir oyun ortaya koyacağını Galatasaray maçındaki bir Kocaeli Spor mu daha farklı bir oyun anlayışı
3: ya
1: mı?
3: Bir kere topun daha çok Beşiktaş'ta olacağı, Beşiktaş'ın daha oyun domine edeceği ve Kocaeli Spor'un da kapanarak geçişlerle oyunu force etmeye çalışacak ama kolay değil. Çünkü Beşiktaş gerçekten istim üstünde dediğimiz bir tabir varsa o Beşiktaş takımı için onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hakikaten istim üstünde olan bir takım. Oyuncularıyla beraber bir oynama alışkanlığı da oluştu. Orkun'un hem takım kaptanlığı hem oyun liderliği çok öne çıktı. Lao için oyuna katkısı bir aidiyet duygusuyla oynadığını da hem seyirciye de onu hissettiriyor. Sol tarafta Trossard, arkasında sağda Çerni, Orkun, arkada Salih.
1: İlhan Fakıl da öyle bir sezon başlangıcı yaptı ki.
3: Çok enteresan
1: bir Trossard ya. Oynayacak mı diye sordu hocam ama unuttum orada söylemeyi. Yani, oynamasa çok fark eder mi? Çok katılıyorum. İlhan bu formuyla.
3: Bir de Raşitsa da galiba sakat değil mi?
1: Evet.
3: Çerni'nin yani muadili olarak düşündüğümüz zaman. Yani Beşiktaş takımı hem defans organizasyonu, kalecinin üstünün güvencesiyle beraber bir takım olgusu açısından herkese çok güven veren, takımın ve de oyunuyla da takımdaki bütün herkesin performansıyla da oyunda hakkaniyetli övgüyü alıyor. Ben de oyunun favorisi, takımın maçın favorisi olarak da Beşiktaş'ı görüyorum ama dediğimiz gibi yani Kocaeli Spor'u da burada yani yermemiz mümkün değil. Hoca ile Selçuk Hoca ile beraber çok önemli şeyler yapıyor. Ama bence favori Beşiktaş.
1: Ulaş Özdemir katılır mısın? Keyifli bir maç olacağını iddia edebilirim ben mesela kişisel olarak.
4: Ya tabii şimdi Selçuk İnan da bu zirveden kopmamak için mücadele edecek her ne kadar. 12 puanı var. Beşiktaş'ın da 12 puanı var. Buradan kazanan torbaya çok güzel bir puan koyacak. Kaybedense artık yani yapacak da çok fazla
3: beraberlik
4: bir şey yok.
3: Beraberlik bekliyor musun?
4: Ben yok beraberlik beklemiyorum kesinlikle canım. Maçın favorisi bana göre Beşiktaş. Ama burada tabii
1: Beşiktaş'ın bu sezonki oyunu da çok beraberlik
2: ya
1: oyunu
2: bravo,
1: değil zaten.
2: Ya bravo ağzından abi.
4: Evet, evet.
2: Çok yaşa benden çok yaşa.
4: Şey var.
2: Bu oyunu nasıl
1: beraberliği
2: hayır ya kazanır ya kaybeder.
3: Ya her zaman.
2: Biraz hayır öyle.
3: Öyle oynuyor.
2: O kadar yüksek tempoyla önde oynamaya çalışıyorlar.
4: İşte tek bir sorun o. Yani Beşiktaş önde oynadığı zaman yani topu kaptırdığı anda evet. Yine o savunma tarafı SOS veriyor bence. Oradaki sorun hala İtalyano çözemedi. Takım hücum ettiğinde, topu kaptırdığında savunma nasıl yerleşecek? Orada biraz problemi var ama onun dışında ya Beşiktaş'ın bir defa Orkun gibi bir orkestra şefi var. Oynayacak mı maç Cüneyt? Öyle mi görünüyor?
1: Oynayacak sakatlığı geçti.
4: Ya Orkun'un da oynaması çok çok büyük bir avantaj Beşiktaş için. Çünkü bütün bağlantılar Orkun üzerinden yapılıyor merkezde. Orada Olaytan'ın performansı çok üst düzey bir noktaya geldi artık.
1: Tırnak içerisinde kendisini aşan bir performans diyebiliriz.
4: Evet. Evet. Evet. Ama burada bence İtalyan'ın
1: kariyer sezonunu oynuyor. %100.
4: İtalyan'ın da Ya ona verdiği görev değil mi hocam? Hı hı. Bir de
2: bence oyuncu oyunu da değişti. Evet. Artık daha ofansif oynuyor.
4: Daha ofansif oynuyor.

0: Abi orada Vlahovic mi oynayacak yoksa şey mi?
1: Oh mu?
0: Oh. Oh mu?
2: Sence? Yani kim o, kimi tercih edersin sence derken?
0: Ya şimdi derin...
2: Bir anlamında sormuyorum tercih.
0: Derinde bir koşu moşu planı varsa Lukaku tercih ederim.
2: Lukaku
0: Vedat
2: dedik, sen Lukaku dedin ya, o yüzden sana sordum.
0: Ya şöyle, ya Vlahovic çok üst düzey bir santrafor ya.
3: Hayır, niye, sakatlığı falan mı var, onun için mi söyledin?
0: Evet, sanki öyle bir şeyler okudum. Daha henüz hazır değil gibi falan. Vlahovic'le ilgili.
3: Ya ben şey...
0: Hani... Sakatlıktan ziyade sanki ağrısı mı oldu? Öyle bir şey haberler okudum ben. Cüneyt.
2: Oynayabilecek durumda.
0: Oynayabilecek durumdaysa Vlahovic'le oynarım ben.
2: Siz hocam.
0: Bir defa rakip...
3: %100 Vlahovic.
0: Rakip savunmayı bir defa geriye iten bir adam. Çok tehditkar bir isim.
2: O da rakip savunmayı çok yoran bir adam.
0: Evet, işte o derin koşular yapacaksa Oh'la oynarım. Hocanın planını bilmediğim için ama... Yani her türlü bana sorarsan ben Vlahovic'le oynarım. Ve yani bir de kendi seyircisi önünde Beşiktaş çok muazzam bir oyun ortaya koyuyor. Italiano da zaten öyle bir benimsemiş ki hocam, o da önemli bence. Hem seyirciyi, hem takımı, hem oyuncularını. Ama hala problemleri var Beşiktaş'ın yani.
2: Özellikle savunmada.
0: Bir de o merkezde tabii Selçuk Hoca... O Beşiktaş'ın pas bağlantılarını böyle uzundan kısaya döndürürse orada biraz... He hocam, katılır mısın?
3: Ya problem şimdi şeyi de, Galatasaray maçını düşünüyorum. Çok savunma yaptı. Evet. Ofansı hiç düşünmedi. Ama yani bir böyle büyük maç deplasmanında kazanmak için biraz da ofansı da oynatmak lazım. Savunma bölümü evet kabul ama hiç hata çıkarmadı Galatasaray maçında. Zaten en büyük eleştiriyi de oradan aldı. Yoksa fizik anlamında filan... Selçuk Hoca'nın takımları çok diri, iyi hazırlanıyor.
2: Galatasaray'dan da bir sezon önce iki maçta da puan almış.
3: Tabii tabii. Doğru, aynen öyle. Mesela yarın biraz daha savunmayı tamam düşünebilir. Ana plan savunma olabilir ama ofansı da mutlaka eklemesi lazım Selçuk Hoca'nın.
0: Eksikleri de var herhalde ya Kocaeli'nin.
2: Bakalım nasıl bir kadro tercih edecek hoca. Onu hep birlikte göreceğiz. Bugünün maçına geçelim son bölümde. Trabzonspor 3-0 kazandı. Burada da kırmızı karta kadar diyeceğiz. Hani Fenerbahçe'yi oyun üzerinden, skor tamam da oyun üzerinden eleştirdik ama kırmızı karttan sonra ikinci yarıda 10 kişi kalması tabii ki bir sebeptir ama bu kadar çok pozisyon vermesi de Trabzonspor'un kalesinde
0: bir sebep değildir.
2: Evet. Konuşulmalıdır tabisinden. Dost acı söyler misin?
0: Ya şöyle, mesela biz Abdullah Hoca ile maçı izlerken ya Savyola'yı niye almıyor hoca dedik yani mesela. Alınabilirdi. Çünkü zaten sen geriye doğru yaslandın ve rakibin hücum etmesini bekliyorsun. Okey. Ama oradan topu kaptığın anda işte Salah ve Savyola gibi işte iki tane atletizmi yüksek oyuncunla işte Galatasaray maçının bir copy paste'ini, kopyala yapıştırını çok rahatlıkla yapabilirdin o maçta da. Ki bir iki tane de pozisyon buldu. Bir tanesi de Salah'ın önüne düşmedi top falan ama ben hocadan o değişikliği bekledim açıkçası. Kırmızı karttan sonra yani ikinci yarıya öyle, madem böyle bir oyun planım var, bu plana da koyacağın oyuncu Savyola'ydı. Orada mesela Aral'ı çıkartıp Savyola'yı koyabilirdi ama onu tercih etmedi. Nihayetinde de kalesinde çok tehlikeli anlar da yaşadı değil mi?
3: 3 tane direkten döndü.
0: Onana 5 net kurtarış yaptı.
3: Evet, 2 kere üstüne vurdu gitti yani.
0: Gibi yani bir sürü pozisyon oldu orada. Biraz da orada artık topun seni sevmesi diye bir şey var ya. Yani sevmemiş Samsunspor'u, sevseydi cezalandırabilirdi Trabzonspor'u. Burada en önemli konu şu bence. Yani Trabzonspor maçta ilk dakikadan itibaren bir defa ne yapacağını bilen bir takım görüntüsündeydi. Bu bence maçın yani hem Galatasaray hem Samsunspor maçı için de bunu konuşabiliriz. Yani iki maçta da Trabzonspor artık ne yaptığını ve ne yapacağını bilen bir takım hürriyetine bürünüyor yavaş yavaş.
3: Bence hocayla çok alakalı.
0: İşte evet, Thomas Saiz'le beraber diye de ben devam edecektim. Ya savunmada nerede duracağını, pasın yani pası kime atacağını, bu çok önemli. Çünkü bir de bunu, pası hızlı mı yoksa yavaş mı atacağının

0: ayrıca acele etmeden sabırlı bir şekilde bir oyun kurgusunu oturtmaya başladığını görüyoruz Trabzonspor'un. Eksikleri var mı? Var tabii ki. Ama eksikleri biraz da aslında oyunculardan kaynaklanan eksik. En önemli eksikliği bana göre Batagov. Ya Batagov'un olmayışı Trabzonspor'un geriden oyun kurulumuna çok ters bir etki yapıyor. Burada daha çok o görevi Onana alıyor. Şimdi o Onana bir libero, bir stoper gibi oyunu kurmaya çalıştıkça yani gerektiğinde uzun oynuyor, gerektiğinde işte stoperler kenarlara açılıyor, işte onlara o pasları atıyor ama yine hocayla izlerken dedim ya şu Onana'nın rahatlığı beni deli ediyor dedim hocam yani. Evet, hakikaten doğru. Deli ediyor ya. Ya ama o kadar da özgüvenli ve çok bu işlerde de mahir bir kaleci olduğunu da gösteriyor bize. Trabzonspor'un bu maç özelinde baktığımızda ikinci yarının, yarıdaki oyunun bence çok fazla izah olduğunu düşünmüyorum ama ilk yarıyı esas alırsak Trabzonspor için özellikle sol taraftan Mustafa Eskellaç, Aral Şimşir ve Muçi ile beraber bir de Jui'yi da buna katalım. Çok doğru organizasyonlar yaptılar. Salah'ı çok fazla kullanmadı bu maçta. Biraz dinlendirdi diyelim hadi o hoca. Yani özellikle işte Avrupa maçı var, sonra Beşiktaş karşılaşması var. Ekonomik kullandı diyelim Salah'ı. Ama benim 3 golde Trabzonspor 3 hücumu da çok farklı oyuncularla beraber yaptı Cüneyt. Bence bu önemli. Bak 3 goldeki 3 hücumu da farklı oyuncular üzerinden yaptı Trabzonspor ve bunda da başarılı oldu. Burada Melih'e biraz değinmek istiyorum.
1: Orayı sorun için bir hocamdan da değerlendirmeliyim.
2: Tamam. Ben
1: nasıl bir Trabzon
2: izledik? Valla ben Rice'ın bir açıklamasında küçük bir yere çok enteresan bir şey söyledi. Geçiş oyununu da seviyorum ama dedi çok çeşitli oyunlar oynayabiliriz dedi. Mesela burası bir takımın gelişmesi için çok önemli laflar bence. Bugün Trabzonspor ilk yarıda resmen bir set hücumu nasıl oynanırı gösterdi. Bu çok büyük bir gelişme. Oyunun ikinci bölümünde 10 kişiyle de nasıl kötü savunma yapıları gösterdi. Bence bunu da biraz Rice mutlaka test etmiştir. Çalışarak bu eksikliği de gidermeye çalışılacaktır diye düşünüyorum. Ama ben Galatasaray maçındaki planı artı bugün Samsunspor maçındaki planı çok doğru tespit edilmiş ve uygulanması da çok doğru olmuş plan olarak düşünüyorum. Çünkü atılan 7 tane gol var, 0 gol yenilen var. Bence bu çok kıymetli. Trabzonspor doğru yolda. Özellikle şunu insanlar söylüyor. Ya bir Aral'ı değiştirerek bir oyun değişiyor mu? Değişiyor. Çünkü Aral'ın profili set oyununa çok uygun. Top orada kalıyor. Adam eksiltiyor. Yarım ay denilen yerlere çok iyi pas atıyor ve bence planlanmış. Muçi de oraya koşuyor, golü atıyor. Ya şimdi bunları çok Trabzonspor'da görmüyorduk. Açık konuşmak lazım. Hep tartışıyorduk Trabzonspor'un oyunu oturmadı diye. Ama iki haftalık görüntü bence hoca yavaş yavaş takımı da analiz etmesi de çok doğru. Mesela Franco Joe'nun da takıma katkısı bence çok önemli. Çünkü ikisi çok farklı oyuncu. Aslında bugün set hücumunda Onaçu lazımdı. Hoca yine geçen hafta gol attı, iyi oynadı diye hoca oyuncuyu tercih etti, yine gol attı.
3: Forma adaleti yaptı değil mi?
2: Yine gol attı. Trabzonspor'un çok geniş kadrosu var. Kadroya giremeyen oyuncuların 2-3 tanesi milli takımda Dünya Kupası'nda çok iyi oynadı. Çok büyük, bence hoca için çok büyük bir avantaj bu. Batagov'un gelmesi, Tim Folcarelli'nin gelmesi rekabeti arttıracak. Son söyleyeceğim de şu. Bu Batagov niye bu kadar geç kaldı abi? Ya bunu bize birisi şöyle güzel bir şekilde açıklasın. Biz hata ettik. Teşhisi yanlış koyduk. Bu adam geçen sene nerede sakatlandı? Şimdi tam hatırlamıyorum ama

0: uzunca bir süre trans çocuğu şey ameliyat ettirmediler. Yani bu Batagov'un eksikliği Trabzonspor takımında o kadar hissediliyor ki ve kıymetli bir oyuncu ki inşallah sorun yaşamadan sahalara döner. Merakla onun katkısıyla beraber Trabzonspor çok iyi bir takım olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.
1: Cem Hocam iyi transferler yaptı Trabzonspor. Bunun meyvelerini topluyor diyebiliriz bir bakıma.
2: Kesinlikle öyle.
1: İyi bir kadro oluşturdu.
2: Aslında iyi takım yaptı. Evet. Yani iyi futbolculara sahip olmak farklı bir şey, iyi takım yapmak farklı bir şey. Bence hocasıyla da çok iyi bir uyum içerisinde. Mesela dört büyüklere baktığımız zaman, şimdi Okan Hoca'yı ayırıyorum bir tarafa. Bence iki tane kulübün takımın antrenörü çok mesela takımıyla işçi oldu. İtalyano da bence keza takıma el değen antrenörlerden bir tanesi. Hı hı. Bir tanesinde işte Thomas Tuchel söyleyebiliriz. Şimdi takımın içerisindeki bazen düşüncelerini uygulamakta sıkıntı çekersin. Ama düşüncelerini ve de planlarını uygulayıp stratejiye dönüştürmek de çok ayrı bir maharet ister. Bence hepsi bunların Trabzonspor takımında çok önemli detaylarla beraber iyi oturmuş bir kadro olarak karşımıza çıkıyor. Ben de katılıyorum. Demin Abdullah Hocam söylerken baktım. Sadece Batagov değil, diğer sakatlığı Malinovski'nin sakatlığı keza öyle, ama tabii senin söylemiş olduğun Batagov'un uzun sürmesinin sakatlığı apayrı bir açıklamaya muhtaç bir şey, bir haber olarak da bekliyoruz aslında. Ama Umut Nayır'ı, Okay Yokuşlusu, Buçari'si, Malinovski'si, yani sakatların da döndüğünü düşündüğün zaman da hakikaten çok iyi bir kadro ve geniş bir kadro var. Her türlü oyunu, dizilişi oynayabilecek, oyunu domine edebilecek. Ben mesela kırmızı karttan sonra savunmada kalan Trabzonspor'un her şeye rağmen, hani skor üstünden konuşuyoruz ya, gol yemedi mesela, onu da başarılı olarak görmemiz lazım. Yani evet, kötü bir savunma yapmış olabilir, pozisyonlar var, hani bir işte Trabzonspor'un o gün şansı, onu konuşabiliriz. Ama bugün eğer sen bir geriye düşmüş bir oyuncu grubuyla, yani 10 kişi kalmış bir Trabzonspor, geriye düştüğünde geriye düşen bir sen rakibine karşı 3-0 yapmışın, bir eksikle gol yemiyorsan bence başarı. Öyle değerlendirmek lazım. Ama ez cümle Trabzonspor takımı hem hocasıyla çok iyi bir uyum içerisinde, hem de oyun yapısıyla, ortaya koymuş olduğu performansla da şampiyonluk yarışındaki önemli takımlardan bir tanesi, öne çıkan takım olduğunu söylememiz lazım.
1: Şimdi gelebiliriz de okul.
3: Melih'e değil de biraz Fabinho'ya ben.
0: Hiç. Yine süremiz kalmadı. Ben de konuşacaktım.
1: Tamam.
0: Fabinho'yu. Neyse sen konuş. Evet evet.
3: Ya şöyle, bu Liverpool'da Fabinho oynarken Jürgen Klopp'un yardımcı antrenörü vardı. Dijlens diye. Fabinho için Deniz Fener'i demişti. Yani etrafını aydınlatan bir adam. Yani top ayağındayken ne yapacağını bilen, top rakipteyken yani hücum ederken aslında nerede olacağını bilen bir oyuncu. Şimdi Trabzon'a geldiği için de hocam bilir orayı, yani Deniz Fener'i, ama ben şimdi onu böyle daraltarak yerel bir ifadeyle Fabinho'ya Yoros Fener'i demek istiyorum. Şimdi çok meşhurdur Yoros burnu. Evet. Hocam bilir. Orada da çok güzel bir Deniz Fener'i vardır. Şimdi Fabinho'ya bir Yoros Fener'i diyelim ve şimdi devam edelim. Bak, o kadar mükemmel bir oyuncu ki, yani Monaco'da da Liverpool'da da, yani hepimizin de zaman zaman, her zaman olmasa bile izlediği bir oyuncuydu. Zaten sağ bekti Monaco'da, biliyorsun. Sağ beke bir tane oyuncu aldı. O zaman hoca şimdi ismini hatırlamıyorum. Sonra dedi ben seni orta saha yapacağım dedi. Aldı, merkezde libero olarak oynatmaya başladı. Şimdi top rakipte hücum etmeye başladığında bir bakıyorsun oraya bitiyor adam. Yani ön sezileri çok kuvvetli. Müdahaleleri çok temiz. Topu nereye atacağını çok iyi biliyor. Müdahaleleri temiz derken, yani o müdahaleyi yaptığı anda Fabinho topu alıyor hocam.
0: Evet.
3: Zaten Trabzonspor'un senelerdir işte çektiği en büyük sıkıntılardan bir tanesi böyle bir profildi. Ya buraya bir akıl
2: top
3: lazımdı.
2: Kazanma.
3: Efendim?
2: Top kazanma.
3: Bir akıl lazımdı oraya. Bir tecrübe lazımdı. Ve şu anda bence Fabinho'nun en büyük faydası bir takıma, iki bir de işte o Deniz Feneri gibi çevresini aydınlatmasıyla beraber

0: beraberde yanındaki oyunculara katacağı olan gelişim. Dolayısıyla şimdi senin elinde böyle bir değer varken bir defa bundan en maksimum düzeyde faydalanman gerekiyor senin, değil mi? Melih. Şimdi dedim ya şeyde yazıyor bana ki Salah bunu yapsaydı aynı şeyi söyler miydi Melih için? Arkadaşlar bunun izahı yok. Bakın hala bazı şeylere duygusal bakıyorsunuz. Bu oyuncuya, yani Melih'e çok sert bir faul yapılmış olabilir. Katılıyorum. Faul de sertti. Ama hakem zaten vermiş. Hakem verdikten sonra senin oyuncu oradan uzaklaşmış giderken oyuncunun peşinden koşup gidip ona kafa atma izahı yok. Trabzonspor kulübünde büyük bir takımda oynayan oyuncunun bunu yapma lüksü yok.
1: Öfkeni özür diledi ama.
0: Efendim?
1: Özür diledi.
0: Özür dilemesi bir şey değiştirmiyor. Öfkeni kontrol edeceksin. Hırsını kontrol edeceksin. Ve takımını 10 kişi bırakmayacaksın. Belki ikinci yarı başka bir şey oynanacaktı. Ve bu oyundan Trabzonspor 5'i 6'yı arayacaktı. 4'ü arayacaktı.
2: Atıldığında arkadaşı nasıl yerlere vurdu değil mi?
0: Evet. Ju böyle çimleri yumrukladı yani. Olmaz. Takımını eksik bırakamazsın. Eğer izliyorsan da bu yayını bundan büyük bir ders al. Salah bunu yapmazdı. Salah bunu yapmadığı için Muhammed Salah. Öfkesini kontrol edebildiği için. Hırslarını dizginleyebildiği için Muhammed Salah o. Fabinho da aynı şekilde. Ona da ne kadar sert faul yapılıyor. Kalkıp gidip oyuncuya kafa mı atıyor?
2: Salah'ın yediği tekmeye kim yetişebilir?
0: Hiç kimse yemedi. Fabinho'ya da öyle. Ne fauller yapılıyor? Bunlara baksın. Bunları değerlendirsin ve bundan da büyük bir ders çıkarsın. Bak çok güzel form tuttun. Galatasaray maçında çok güzel oynadın. Bu maçta kırmızıyı görene kadar iyi mücadele ettin. Ama yani iki tane maçta iyi oynadın. Kalktın böyle bir hata değil bu Melihciğim, bu bir yanlış. Bunu bilerek yaptın. Hata bilmeyerek yapılan bir şeydir. Yapmayın. Takımınızı 10 kişi bırakmayın ve sportmenliğe aykırı hareketler yapmayın. Sana yapılan faul ne kadar sert olursa olsun. Bak o sert faul hakem kırmızıyı göstermediği zaman da bir çıkar. Burada senin de hakkını teslim ederiz, merak etme yani. Onu da söylüyoruz burada. Abdullah hocam da söyler, Cem hocam da söyler. Ama sen takımını 10 kişi bırakacak bir öfke kontrolsüzlüğünü yapamazsın. Kontrol edeceksin kardeşim. Profesyonelsen kontrol edeceksin. Yani bunun izahı yok. Burada özür dilemişsin ama rakip oyuncudan da özür dilemen lazım. Gidip kafa atmışsın ona. Bak onu da dileseydin, bu büyüklüktür. Bu küçülmek değildir. Bu büyüklüktür.
2: Milli takıma da geldin ya. Milli de oldun.
0: Evet.
2: Milli oldun ya.
3: Ya yaptığı ya. Hareketin hiçbir izahı yok. İzahı hiçbir yok, yere de koyamazsın. Ama Trabzonspor'un da bence bunun önünü almak adına mutlaka bir yaptırım uygulaması lazım.
0: Biz burada yani, hocam birini asıp yani, kesmiyoruz ya, bu olmaz. Biz zaten hayır, yani bu, sezon başından beri her sene burada aynı şeyleri söylüyoruz.
3: Hayır, sıfır Ulaş bitmiş. Bak şu
2: böyle durum var.
3: Ya işte özür diledim. İşte yönetimde ya hatadır, bir kere yaptıdır. Bu öyle bir konu değil bence. Oyun 3-0. Pozisyon orta sahada. Hakem faulü vermiş. Senin arkadaşın senin yaptığının ne kadar yanlış olduğunu gösterecek harekette bulunuyor. Sen formayı zaten zor almışsın. Transfer edilirken süreli oyuncu olarak düşünülüyordun. Orta sahadaki eksiklikten dolayı ilk 11'e girdin. İyi oynadın. İyi performans sergiliyorsun.
2: Milli takıma
3: geldin. Samsun deplasmanında 43. dakika. Orada da sana tamam belki şey vücudunu koydu. Seni sakatlamadı ki, bir şey olmadı ki bu kadar tepki gösteriyorsun. Sonuçta Trabzonspor, biraz önce sevgili Cüneyt dedi, şu ikinci devrede 10 kişi Trabzonspor niye savunma yapamadı dedi ya, senin yüzünden yapamadı işte. Sen oynasaydın Trabzonspor savunma yapmak zorunda kalmayacaktı çünkü. Farklı bir oyun planıyla oynayacak. Dediği gibi belki daha
0: Savio'la yatacaktı belki oyuna.
3: Hayır yani 11-11 oynansın. Bu kadar baskı yemeyecekti. Belki biraz geri çekilip daha geniş alanlara atak yapacaktı. Yani işte yapıyorsun, sonra diyorsun bunu bizde milli takımda da yapıyorlar. Bizi eleştirmeyin. Bizi dünya eleştiriyordu ya o zaman. Bizi de ya, biz ya inan Ulaş bilir işte. Biz Trabzonspor'da bir kaybettiğimiz zaman bir hafta sonra

0: Sokağa çıkamıyorduk ya. Millet ne der diye. Vallahi bak yemin ediyorum, al işte ulaş biliyor, yaşadık. Ya onun için bu işte eleştiri olacak abi, kabul edeceksiniz. Yoksa büyük takımda oynamayın. Gidin eleştiri olmayacak yerde, orada alacağınız para da belli, küçük takımda oynayın.
1: Trabzonspor'un da Avrupa'da başarı hedef var ki hocam, hatta o hedef şampiyonluk olmalı dedi.
0: Evet.
1: Bunu sağlayacak bir kadrosu da var.
0: %100 var ya.
1: Hem Avrupa'ya götürecek.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sevgili Cüneyt, bak örnek vereyim. Geçen hafta Trabzonspor'un Galatasaray karşısında, geçen hafta dediğim 21 gün önce, 4-0 yendiği maçta 3 golü Muhammed Salah atıyor. Bir golü Saviola atıyor. Saviola bugün yedek. Yani o kadar geniş kadrosu var. Tabii. Cabral oyuna girdi ya son dakikada. Ya bir de gol geçen, atıyordu o da.
2: Geçen sene 26 tane gol atmış Onaçio'yu oturtabilmek kolay bir şey.
0: Onaçio keza öyle. Yani, ama şimdi Onaçio'yu oturtacaksın abi, çocuk iyi oynuyor.
2: Evet.
0: Yani abi işte gol atan
3: çocuğu iyi oynuyor. Haftaya bir de hocam yani Melih yine oynayacaktı Polkan'ın dönmesine rağmen.
0: Tabii Melih oynayacaktı. Bravo. Bravo Ulaş. Doğru söylüyorsun. Tabii.
3: Anlatabildim mi? Yani tabii. Beşiktaş maçında.
2: Forma ondaydı yani.
3: Forma ondaydı yani. Bak o kadar büyük.
0: Şimdi kaç alacak? Minimum 2 alacak değil mi?
3: Ya da 3.
0: Ya 2 veya 3 diyelim. Hadi 2'den konuşalım. Trabzonspor Beşiktaş maçını kazanır diyelim. Ondan sonra ki hafta maçı da kadroyla kazandığı bozmaz. Zaman yandı abi. Yedekini. Yine yedek.
2: Örnek
0: Tim Folcarelli ile oynadı beraber Fabinho.
2: Fabinho.
0: Trabzonspor Beşiktaş maçını kazandı
1: Avrupa
0: diye.
1: Avrupa var arada ama orada. Ha? Avrupa'da oynar.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O Beşiktaş maçında oyuncuyu göreyim diye bence Avrupa'da da Tim'i oynatabilir.
2: Okay'ın sakatlığı
0: nedir? Yok, Okay uzun süredir.
3: Okay'ın daha Trabzonspor'a vereceği bir şey yok.
2: Almaz
3: artık
2: mı?
3: Ya. Yok.
0: Ya hayır, tam şey uyumluydu da biliyor evet. musun?
3: Ya kardeşim
0: yani ikili de çok
3: onu da eleştiriyoruz diye bize gönül koyuyor falan filan ya. Allah'ını seversen ya Okay ya. Ya biraz şey ol, sen de profesyonel ol artık ya. Duygusal davranma bu işler.
1: Avrupa'da gördü Okay.
3: Efendim? Uzun süre Avrupa'da gördün, her yeri gördün ya. Oradan da bize şey yapıyorsun, gönül koyuyorsun.
1: Milli takımda da oynadı.
3: Ya hayret bir şey ya.
1: Sağlık da bir an önce sağlığına kavuşsun.
3: Ya senin de kullandığın mecralar var kardeşim. Sosyal medyadan ver cevabını. Nedir yani? Versen sana birim bir şey diyecek. Biz seni eleştiriyoruz, sen de bizi eleştir kardeşim. Söyle yani. Şimdi hocam Avrupa'da biliyorsun Buşari ile Mendy de var. Bak orada şey yapabilir orta sahaya. Buşari Mendy yapabilir.
2: Mendy Buşari.
3: Evet.
0: Şeyi yazdılar Avrupa'ya. Kırmızı kart gördü ya, o çocuk Avrupa'ya girdi. Listeye yazdılar. Kırmızı kart gördü ya maç Samsun maçında.
2: Melih'i.
0: Avrupa listesine yazmışlardı.
3: Tam şeyden dolayı. Sakatlıktan dolayı.
0: İşte sakatlıktan dolayı. Düşün yani. Melih'i de yazdılar. Ya onun üstüne bir de bu hareket ya.
1: Melih'le de başlayabilir. Göreceğiz onu. Hocanın tercihi.
0: Şeyde mi? Avrupa'da. Kups deplasmanı. Evet, olabilir canım tabii. Ona bir şey söyleyemem de. Ama bir yani da, kendi kariyeri açısından bir çuval incili berbat etti.
3: Ben şey en çok üzüldüğüm ne biliyor musun Cem abi? Mendy. Ya şu Trabzonspor'a ilk geldi. Beşiktaş maçıyla biliyorsun.
1: Tek başına aldığı Beşiktaş.
3: Tabii Şenol Hoca bence oyuncuyu şey yapamadı. Çok iyi analiz edemedi. Kimdir nedir diye. Şey yaptı. Bütün gollerde onun imzası var. Bir şeyde yani gole hazırlayan oyuncu olarak diyelim. Bir topu da direkten döndü. Ya adamı daha sonra çektiler stoperi abi, Abdullah Avcı'nın önünde. Ya adam stoper oynuyor orta saha yetilerini kaybetti falan.
1: Fena yani, da oynamadı stoperde de iyiydi.
3: Ya o tamam oynadı da Cüneyt, ya bu adam zaten normalde
1: asıl şimdi, yeri değil tabii.
3: Cem abi de şeyde, Abdullah hocam da. Şimdi Abdullah hocam da diyor, ben orta sahada başladım. Sonra beni diyor Özkan Hoca aldı, sol bek yaptı. İyi ki yapmış. İyi ki yapmış. Ya 6 numara ya bu. Trabzonspor 6 numara olarak aldı ya bunu. Yani normalde 6 numara olarak başlayan değil mi hoca? Evet. Belli bir zaman sonra 8'e evriltir kendini. Yani 8 oynamaya başlar falan. Adam şeye gitti ya. 4 numaraya gitti.
0: Stopere kaydı. ve herkes orada kullanıyor.

0: Biliyor musun? Fatih Hoca da, Abdullah Hoca da.
1: Evet, şeyde.
0: Ve 6 numarada eksiklik vardı. Fabinho'yu aldı Trabzonspor. Çok enteresan.
2: Stoper yani. Almadı, şeyi aldı değil mi? Mendy'yi öne koymadı.
1: Evet.
2: Orada Mendy'yi orada demek
1: bir de
2: stoper
1: yani ben böyle orta sahada size'lı oyuncuları çok severim mesela.
0: Evet, yüksekti.
1: Bir de fiziksel kalitesi de iyi. Müdahalelerde biraz böyle bazen dengesizdi ama hakikaten iyi oyuncu bana göre. İyi oyuncuydu. Şimdi işte kupa maçında, aman dostluk maçında oynattı. Şeyde kardeş Drogba'da United maçında.
3: Bizim yayınladığımız.
1: Evet, A Spor olarak biz de verdik onu. Orada da izledim ona. Vallahi içimde bir Mendy burukluğu var benim yani.
0: Oynatır mı şeyde Finlandiya?
1: Oynatabilir.
2: Belki Mendy dediğin gibi orta sahada şeyde başlayabilir.
1: İşte onu diyorum
0: Fabinho'nun
1: yani.
0: Fabinho'nun yerine mi?
2: Fabinho'nun
1: evet.
2: yerine olabilir.
0: Olabilir.
1: Yani Mendy, Bouchard'ı önlerinde yine Muçi yapar büyük ihtimalle.
3: Thomas Reis dokunuyor takıma ya. Ben
0: evet.
1: Çok enteresan
3: işte yaptıkları.
1: Bak Cüneyt, bir insanın ne kadar böyle hani bir şeyi istediğini ve korkmadığını şuradan anlarsın değil mi? Mesela Trabzonspor o dönem hoca arıyor, bulamıyor. En son işte Thomas Reis'e gittiler. Bize bulamadığı hocalar da aslında şöyle yani biz hani gelelim ama Galatasaray maçından sonra gelelim. Hmm. Ya orayı bir geçin yani. Ben orada şey yapmayayım.
2: Ya orada o istemesi müthiş bir kere bir olay.
1: Direkt olarak şey dedi Cem abi. Gelin önemli. Beni buradan alın. Yani Galatasaray maçı var. Ya eğer dedi bu maça çıkmayacaksa bir teknik adam, öyle bir ifadesi var. Hatta bugün bizim Sabah Spor'da yayınladı onu Reels olarak. Hani buraya
0: fırsata
1: gelmenin bir anlamı yok yani.
3: Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.

0: futbolun gündemi Panorama ile daha keyifli hale geliyor.
1: İstikrar, istikrar, istikrar. İstikrar olmayan yerde başarı olmuyor.
0: Sahada ne oluyor? Kulüplerde neler konuşuluyor?
1: Hakemlerin çok konuşulduğu maçlardan bıktık. Bıktık, hakikaten bıktık.
0: Kimler doğru yolda? Hangi isimler ve takımlar için alarm çalıyor?
1: Futbolcular cin gibi. Ne şekilde bir tavır takınacaklarını gayet iyi bilirler.
0: Erol Kaynar farklı bakış açısı ve gurme yorumlarıyla futbol gündemine lezzet katıyor.
2: Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne gerek var buna? Biz futbol konuşuyoruz. Kavga etmiyoruz.
0: Erol Kaynar'la Panorama bugün 14'te A-Spor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes, finalde iki kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise ikinci defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.

0: Voilà. Oui, Michel.
1: Oui, oui, Michel. Oui, Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie.
2: Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo, Michel.
3: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
4: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA, ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilersiniz. Etmeyin diye yalvardılar. İmzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi. Devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil. 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası. Tabii 16 takımdan oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor, efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarını koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya'ylaydı galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya'ylaydı galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte. 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
5: Lance Kempis era o terceiro gol da Argentina.

Brezilya milli takımı antrenörü, teknik direktörü hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda'yla yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü.

0: İşte Rensen Brink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu, direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımının santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir...
2: Luque buscando por derecha Ardile, carga Ardile, se acerca al área, juega para Luque, busca el arco.

0: Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luke savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla, yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar, bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
1: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan iki yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor'sa ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller, hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1978 senesinde Balkan Cross Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda 1. lige çıkmayı

başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon oldu. Right on top of his game tonight. Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Brian Cole'da 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. Robertson. 1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu. And here's Dalglish. Over his head nicely and the cover was there, but so is Sanders there. Will he get a shot in? And when Evan Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup and in a moment you'll hear the roar. It's his cup. It's Liverpool's cup. 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken en corto almost tira el balón se estrella abajo del poste y gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de concretamente el interior derecho del Real Madrid. İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

Futbolda bunlar yaşanırken ringlerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı. You know the old story, you kill the body and the head might follow.

0: gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar.
1: Futbol adamı olarak şoktayım.
2: Giyilen gömlek ateşten gömlek.
3: Asıl hedef orası olması lazım.
0: Canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
4: Kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor. Belki kural değişebilir.
5: Hepimiz çok heyecanlıyız. Gündem yoğun, konu bitmiyor.
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de A Spor'da.
6: Genel izleyici için uygundur.
7: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Lobo. Ve Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşuyoruna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'le. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
8: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat toplanıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik ve öyle o pası yapmasın. Yani daha başlarken Bismillah Bursa Spor adam bölüşünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
7: Pinto bıraktı. Endia'ya ileri çıktı. Ozan yakınında. Şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan çekti, sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
9: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
7: Christian Baroni'nin ortası şimdi. Bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. ...2-0 önde, büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru, İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex, kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden, kale sahası ve gol! Gol Semih Şentürk! ...58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet topuza. Mehmet vurdu. Top oyun alanına döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
10: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.

0: Tolga Özkalp'a şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan, Adrian, yeniden Olcan. Orta şansı yaptı, ortasını Egemen. Boşta kalan top, gol pozisyonu. Son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru. Musa Sol gole gidiyor. Musa Sol ve gol. 9. dakika. Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
1: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca
0: aslında mükemmel oldu. Ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
1: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor. Emre orada. Emre yerde göğsünü tutuyor. Zokora'yla mücadelesi. Fırat Aydınus elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
0: Fenerbahçe Yedek Kulübesi'nde herkes ayakta.
1: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
0: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tolga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da, Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
1: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
0: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Vebo'ya. Ondan Kayt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
1: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
0: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topal o bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
1: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
0: Henrique gidecek, Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sol'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in, iki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbolseverler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek İlk düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri Boş. Yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine gidiyor rakibinin. Ortasında yaptığı ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara.

0: Hüseyin Köçek
1: görüşme sahnesi
0: oyunu durdurdu çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerinde bir anda kapladı. Okera sağ tarafta, Diomansi, Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara, Diomansi, Kamara, Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehir Spor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol!
1: Snyder attı.
0: Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
2: Schneider çıktı. Farklılarını gösterdi ve çaldı.
0: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızı yılların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Albirek. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şami bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket, iki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı Yasin. Ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi. Ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Harun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı. Sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş top ağlara gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış. Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
2: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
2: Yapılış itibariyle.

0: Çok güzel bir gol ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
1: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar, gol pasının da altını çizmek lazım.
0: Müthiş, çok güzel.
1: Josue, Belushi, Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında. Bakambu sıyrılma uğraşında. Sedik Bakambu, Belushi, Volkan ve gol! Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Burada Hakan ayak koymaya çalışmış.
0: Net offside.
1: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursaspor.
0: Bu golleri Bursa'da yersen bağlı olur.
1: Burak'ın 3. golü. Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernando vurdu direkt. Fernando direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursaspor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi. Vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski ilk tehlikeli atak. Bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde 54. finalde. Orta geldi Muslera için yine kolay bir top. Bağ bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şençu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside.

Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Basacak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayır. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayır. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markoviç ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera iki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Yat Bayiç topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Bizça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direkt. Önce Volkan sonra direkt. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top, gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha, doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alpaslan. Yaptı ortasını. Bir kafa, son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur, riskli hareketler Uğur'dan, kaptırılan top, bir şut, yandan dışarıya. Paslan bıraktı, Emre Belezoğlu,

0: Emre ortasını yaptı. Bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Etriano topun gerisinde. Etriano Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
1: Son ayaklar genelde kalecinin sonunda vuruyor.
0: Vukovic. Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Sukubiç topun gerisinde. Sukubiç ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Josef kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
2: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
1: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar
0: yani bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
1: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede Soldado hızla, Giuliano da geliyor. 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu. Kaleci Fatih. Soldado ile gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
1: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez arta direğe doğru, kafa ve gol! Kafa ve gol Fernando! Baskıyı arttırdı, golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika, beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada.

0: Tokat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş, dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisarspor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Teleset Mobilya Akhisarspor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. dakika.
1: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernanda vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
1: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
2: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve topu alana gidiyor. Gol, topu alarda gol. Teleset Mobilya Akhisarspor 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisarsporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mobilya Akhisarsporlu oyuncular.
2: Barbosa fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan, solda Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topu ağlarda. Topu ağlara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen, bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Jansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisarsporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Ziraat Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisarspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akhisarspor'un. Tebrikler Akhisarspor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Erhan da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle, oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko. Sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisarspor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topu alarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı.

0: Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih Hayda. Topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Top ağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
1: Serbest vuruş Bakeset Asya'ya sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşündü Barafon'a. İkinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Top ağlara gidiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Abdülkadir Ömür. Sörloth bu kez asist yapan isim. Golün altında imzası olan Abdülkadir Ömür. 1-0 önde Trabzonspor finalde. Başta 25. dakika. 10 numara golünü attı.
1: Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor.
0: 2:45 dakika başlıyor. Birer başıcı kolu sol taraftan hata sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Hilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, en sakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
1: Sol taraftan en sakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabıyık. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Edergin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa, topağlarda gol. Sisa

0: hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı. Sörloth ceza sahasında. Sörloth! Sörloth! Alexander Sörloth!
1: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
0: İlk golün asistini yapan Alexander Sörloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58.

0: İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
1: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
0: İkinci dakikada.
1: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
1: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğu bölgeye Atiba gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski kaleci Utku. Sinesem bir kez daha. Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top. Gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin'de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top. Ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin'le Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta azileyecek Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt. Ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

0: Atiba kupayı aldı Kaide'den. Arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ip düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz.
1: Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Taraf bir orta, kademede Uğur, şut ve gol.
0: Ramazan Civelek, Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika, Ramazan'ın golü.
1: Emrah Başsan sol tarafa doğru, Thiam gol pozisyonu, bir şut direkte
0: patladı top. İşte Thiam ve direk.
1: Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol!
0: 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor.
1: Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Yerden Garonović sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Garonović kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel!
0: 95. dakika. Max Gradel! Demir Grup Sivasspor 2-1 önde.
1: İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol!
0: Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor.
1: Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu, boşta kalan top ve gol!
0: Kanate, Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
2: İki taraf, ikisi de offside değil.
1: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
2: Hocam bana gerek yok be bazen.
1: Evet hocam.
2: Yani hallederiz biz o işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivasspor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un değerli izleyenler. Sivasspor'un oluyor.
1: 60. kupa Sivas Sporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Zira Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un.
0: Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için, zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi, birinci dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'ye doğru Serdar Aziz karşıladı. Villan Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye, Arda üzerinde gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi. Michy Batshuayi.
3: İpi çekti bence.
0: Villan Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozaytsa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima Kenny'ye doğru, İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
3: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir...
3: Hocam, oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90+5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte sol düdük. Zira Türkiye Kupası

Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor değerli seyirciler. Kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.

62. Ziraat Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında. Onoaçu! Onoaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 bildik. Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım. İkinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol. Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasında sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye. Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Onoaçu kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu. Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar.

0: Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol! Top ağlara gidiyor. Gol! Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: i̇şte,
0: bir hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey dedi. Bu fair play değil mi?
0: Bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyüke şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası. Ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük. Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen. Sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6. Gol Barış Alper.
2: Savic. Batista Mendy, tekrar Savic. Ozan, Savic, Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı, sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan
0: Savic
2: Aydın.
0: Fazla zorluyor şansını bence.
2: Sara vurdu kafaya, Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen cezalanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçı rakibinde. Oyun devam ediyor.
0: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye, kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'le.

0: Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
1: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen! Dışarıya gitti top. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
2: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa bir ortada, Mustafa'dan etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı ortayı yaptı. Elle oynamaya itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi.
2: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
1: Şolay'ı Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktı yine. Osimhen ceza alanına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
2: Çok kritik bir hamle Malero'dan.
1: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş. Davinson var karşısında. Cezalarına Vişya. Vişya çevirdi. Anthony Vakeme. Hayır.
2: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
1: Offside. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasına Draguş hareketlendi. Draguş kaleciyi de geçti. Draguş yanağlarda.
2: Yani o savunma arkasına hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol. Morata bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: Şampiyon Galatasaray Kupa'da bu pozu veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Ya bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet. Tartışmasız Victor Osimhen.
1: Hiç tartışmasız. Evet, Muslera, Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu

0: Türkiye Kupası böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa, 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbol severler. İlk düdük Trabzonspor finale başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz.
1: Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Muşili oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina orta şansı. Yaptı ortasını. O! Nartu! Toparlarda gol! Trabzonspor finalde golü buluyor. Tümosan Konyaspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Bordo Mavili takım. Trabzonspor'da müthiş orta asiste dönüştü Pina'dan. Onaçı topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor final mücadelesinde 18. dakikada 1-0 öne geçti. İşte Onaçı'nın gol sevinci böyle yansıyor ekranlarınıza.
0: Deniz savunma arkasına doğru. Uğurcan ileri çıktı. Bir çalım rakibine. Uğurcan'ın ortası. Gol pozisyonu üstten dışarıya. Enis Bardi. Tümasan Konyaspor Bardi ile gole çok yaklaştı. Antalya'da ikinci yarı için her şey hazır. Halil Umut Meler kontrollerini yaptı. Dördüncü hakemiyle göz göze geldi. Ve ikinci yarıdaki ilk düdük. Konyaspor başladı ikinci yarıya. Nagalo bıraktı. Deniz Türüç konserves top istemişti. O Uğurcan'a. Gevtoviç aldı. Gevtoviç. Top hala kendisinde. Bardi. Bardi ortasını yaptı. Mulaka'ya doğru. Mulaka vurdu Onana. İkinci hamle. Yeniden Mulaka ve gol. Çıkardı. İkinci hamleyi yine Muleka yaptı ve beraberlik golünü kaydetti. Jackson Muleka.
1: Zira Türkiye Kupası'nda bir golü, toplamda 7 golü vardı. Final maçında finale devalandırdı. Muleka skora dengeyi getirdi. Konyaspor 1-1'lik eşitliği yakalıyor Trabzonspor karşısında.
0: Riva'daki var odasından az önceki pozisyonun offside olmadığına dair gelen Muleka'nın gol pozisyonunun sağlaması diyelim biz buna.
1: Cezalanın içi kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalanına. Muleka vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı.
0: Bakalım pozisyona. Muleka böyle vurdu kafayı. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bardi topun üzerine doğru geliyor. Onana kalesinde. Bardi direğe nişanladı. Muleka vurdu ve savunma engelledi. İkinci hamle. Bir pozisyon daha yine Onana. Yine Onana. Yine Onana. Nagalo burada vuruşu yapan isim. İkinci vuruşu yapan isim. Zubkov topu çeyrek daireye koydu. Dakika 76. Ozan ve Vivu da geldiler ceza sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı. Penaltı diyor Halil Umut Meler. Kolla teması belirledi ve beyaz noktayı işaret etti Halil Umut Meler.
1: Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonla

Penaltı kararı geldi. Yevtoviç eğer yanılmıyorsam orada topa eliyle temas eden isim bu pozisyonda penaltı düdüğünü çalıyor Ali Umut Veler. Oğul Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da. Onaçu, Paul Onaçu! Spor karşısında sevincini koştu, taraftarıyla paylaşıyor Trabzonspor'un golcüsü. Bahadır köşeyi sezmiş, hemen kolunun altından kaçırmış topu. Onaçu'nun bu golü kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golü. 79. dakikada geldi. Heyecan Doruk'ta Antalya'da. 90 artı 6. dakika. Deniz topun üzerine geldi. Kale sahasına doğru kafa yandan dışarıya gitti top. Direğin dibinden dışarı gitti top. Kırmızı kart kenara Konyaspor yedek kulübesine. Yani öyle yükseldi ki tansiyon. Öyle kaotik bir görüntü var ki kenarda. Artık son anlar. Adil bir kafa darbesi, orta yuvarlak, Nagalo ve son düdük. Son düdük geliyor. Zira Türkiye Kupası'nda mutlu sona Trabzonspor ulaşıyor.

Maçın oyuncusu tabii seçiliyor. Tabii. Paul Onuachu. 64. kupa. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu kupayı Stefan Savic'e teslim ediyor. Savic de şimdi arkadaşlarının yanına doğru gelecek ve kupayı hep birlikte kaldıracaklar. İşte Stefan Savic arkadaşlarının yanına geldi ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde. İşte böyle yükseliyor değerli futbol severler. 64. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor. Trabzonspor finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor.

Değerli izleyenler, mutlu hafta sonları. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Hem şimdiye kadar alınan sonuçlara hem de günün programına birlikte bakalım. Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçti. Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler mücadelesi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Korendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü maçından gol sesi çıkmazken Trabzonspor

0: Trabzonspor'u, Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor'u 3-0'la geçmeyi başardı. Bugün 13.30'da Tümosan Konyaspor Başakşehir, 16'da Gaziantep Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü, 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor maçları oynanacak. Yarın 20'de Eyüp Spor Göztepe mücadelesiyle 7. hafta tamamlanacak. Şimdi birlikte düne gidelim. Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a konuk oldu ve mücadeleyi 3-0 kazandı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti. Bu sonuçla birlikte 13 puana yükselen Fenerbahçe liderin 3 puan arkasında 3. sıraya yerleşti. Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı. Gelecek hafta oynanacak maçlarda Fenerbahçe Korendon Alanyaspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor'da Arca Çorum Futbol Kulübü deplasmanına gidecek. Şimdi maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantısında yaptıkları açıklamaları birlikte izleyelim.
1: Biz maça iyi başladık, gol de bulduk ama daha sonra Rizespor'un bize atakları oldu. Onlar da gol atabilirlerdi, bize olmadı. İkinci yarı oyuncularımı daha önde oynamamız gerektiğini, daha baskı yapmamız, daha fazla ön tarafta tutmamız gerektiğini anlattık. O şekilde de başladık, iyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı. Onlar da bunları gol yapabilirlerdi. Sonuçta burada zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3-0 kazandığımızda sizi çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
2: Biz de iyi başlamak istediğimiz bir maç. Bence iyi hazırlandığımız, milli arayı da iyi geçirdiğimiz bir süreçti. Evet, rakibimiz güçlü. Şampiyonlar Ligi'nde olan, belki 14-15 tane oyuncusu milli takımlara giden, bireysel kalitesi çok yüksek olan Fenerbahçe'ydi. Ama hafta içi de söylemiştim, bugün maçtan önce de söylemiştim. Biz içeride dışarıda fark etmeksizin her maçı kazanmak için oynayan bir ekibiz. Bugünkü maçı belki oyunu özetlemeden özetlersem, genel özetini yaparsam, üzgün olduğum performans olarak, oyun olarak karşını alamadığımız bir oyun bana göre. 83'e kadarki bölümü ikiye bölebiliriz belki maçın. 83'e kadarki olan bölümü, sonraki bölümden memnun değilim, 83'ten sonraki bölüm. Bugün Fenerbahçe buraya gelene kadarki izleyin maçlarını. Belki Fenerbahçe en çok sıkıntıya sokan, buna Olympique Lyon, Roma da dahil en çok sıkıntıya sokan takımlardan biriydik. Fenerbahçe gibi takımlara karşı bu hataları yapıyorsan ağır cezalandırıyorlar seni. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. Sonraki bölüm biraz oyundan düştük. Çünkü onun öncesinde biz Gennaro Borelli'ye oyun almıştık. Çift santrofora dönmüştük. Daha da riske etmiştik oyunu gol bulabilmek adına. Belki orada o golü yemezsek inanın biz gene pozisyonlar bulacaktık. Ama olmadı. Tekrar söylüyorum, bir kez daha oyun anlamında kaybetmediğimiz ama skor anlamında bir türlü skor alamadığımız bir iç saha maçı daha oynadık. Üzgünüm. Ben genel 83'e kadarki oyuncularımın mücadelesinden, isteğinden, arzusundan, benim planlarıma sadakatinden dolayı kendileriyle de konuşacağız. Tebrik ediyorum. Eksiklerimiz var. Teknik anlamda onları geliştirmeye çalışacağız. Ama biz oyun kalitemizi yukarıda tuttuğumuz sürece, yani bu oyunları oynadığımız sürece de, yani inşallah burada alacağımız son mağlubiyet olur bu sene. Bunun için bugün itibariyle bu dosyayı kapatacağız. Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Yarından itibaren hafta Cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlıklara başlayacağız. Bugün sizler maçı seyrettiniz ya, gerçekten maçın hakkı 3-0 değildi bana göre. Yani biz atabilsek belki oyun 1-0'ken, 0-0'ken gerçekten farklı bir o hikayesi olabilecek bir maç olabilirdi. Yani içeride de dışarıda da biz pozisyon üreten bir takımız aslında. Evet.

0: Yani bazen olabiliyor. Yani aynı oyunlar oynuyoruz, benzer oyunlar oynuyoruz, farklı oyunlar oynamıyoruz. Belki dış sahada sadece tek fark şu. Bugün Fenerbahçe'yi bile biz belirli oyunun belirlerinde dikkat ettiyseniz kapattık. Yani rakip bize biraz daha derin savunma yapıyor. Deplasmanda oynadığımızda takımlar biraz daha geniş yakalama şansımız oluyor. Belki en büyük farklılığı o. Yani sizin sorunuza cevap olarak onu söyleyebilirim. Ondan dolayı da geniş alanlar büyüyünce belki sonlandırmak adına daha işimiz kolaylaşıyor diyebilirim ama bizim pozisyon üretmekte çok büyük sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Sadece sonlandırma ve final tercihlerinde sıkıntımız var. O da onun bütün sorunu da benimdir.
1: Trabzonspor ise Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk oldu. Bordo Mavililer sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Muçi, 38. dakikada Vivu ve 40. dakikada Franculino Cu kaydetti. Bordo Mavililer'de 43. dakikada kırmızı kart gören Melih Kabasakal Beşiktaş maçında oynayamayacak. Thomas Rice'la 2'de 2 yapan Trabzonspor 7 gol atarken kalesinde gol görmedi. 13 puana yükselen Bordo Mavililer 8. haftada 19 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Yine maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin açıklamalarını birlikte izleyelim.
2: Many many people that have worked in the past.
3: Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerine başlayayım. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok insanı da burada görmüş oldum. Onları da tekrar görmüş olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Maçı değerlendirecek olursak eğer iyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. İyi başlangıç yaptığımız, aslında kırmızı karta kadar tek bir hata yaptığımız an oldu bizim adımıza. Kırmızı kart bizim adımıza büyük bir hata oldu belki. Ama ikinci yarının genelinde savunmayla geçirdik. Ama maçın genelinde de iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğimizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim. Bazı anlarda şansın yanınızda olması gerekir. Sizin de hatırladığınız gibi önce yan direk sonra üst direkten dönen toplarda olduğu gibi. Ama bu aslında maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğini de hiç değiştirmiyor. Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takımım Samsunspor'a da gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum. Tabii ki zor durumdalar. Şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç. Ama beraber kalmalılar, birlikte kalmalılar. Onlar da gelecek adına en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Öncelikle evet bir oyuncu eksik oynamak çok kolay değil normalde bu tür durumlar. Çok kolay değil. Belki ufak bir hataları nitelendirebiliriz şu an için ama ufak bir hata sizin de gördüğünüz gibi maçın tamamını değiştirebiliyor tamamıyla. Başka bir maça çevirebiliyor maçı. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kırmızı karta kadar maç tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi. Ondan sonrasında başka bir futbol oynandı. Aslında takımımız ikinci yarı savunma yapmak durumundaydı belki ama iyi savunmadan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ikinci yarı gerçekten bir takım örneği gösterdik. Takımca savunma yaptık. Bundan da tabii ki mutlu olabiliriz aslında. Melih çok üzgündü maçtan sonra. Takım arkadaşları ona yardım ettiler maçın genelinde çünkü ona yardımcı olabilmek için iyi performans gösterdiler. O da öğrenecek. Tabii ki o da çok üzgün. Ama o da bundan çıkarımlar yapmak zorunda. Takım da dediğim gibi yine ona çok yardımcı oldular. Şunu da ifade etmem lazım. Umuyorum son iki maçları da 11 kişi bitirebileceğiz. Çünkü 11 kişi bittiğimiz maçlar daha kolay olacak bizim adımıza. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum cevabıma. Şunu ifade etmeliyim ki milli takımlarda da oynayan, milli takımlarından diyorum bize katılan birçok oyuncumuzun daha oynadığını gördüğünüz aynı zamanda. 3 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Çok kolay değil böyle süreçler. Oyuncularımız yoruluyor. Birçok seyahat, birçok maç oynamak durumunda kalıyorlar. Yine bununla ilgili olarak şunu ifade edelim. Muçi'yi de bugün değiştirmemizin sebebi kesinlikle performansı değil. Yorgun olmasıydı. Çünkü o da milli takımdan geldi. Orada da maçları oynayarak geldi. Ama aslında şu an girdiğimiz süreç bizim adımıza zorlu bir süreç olacak. Çünkü Konferans Ligi'nde ve Türkiye Süper Ligi'nde oynamamız gereken önemli maçlar olacak. Tabii ki bu zorlu periyot bizim adımıza kolay olmayacak.
2: Yeah, it's after derby you lose 3-0 at home. Of course you are total disappointed and
4: öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Tabii böyle bir derbiden sonra kendi evinizde 3-0'lık bir mağlubiyetten sonra elbette ki hayal kırıklığı yaşarım. Sonuç olarak böyle bir sonuçtan sonra da gülmem elbette ki beklenemez. Karşılaşma öncesinde bu karşılaşmanın zaten zor geçeceğini de çok iyi biliyorduk. Şu an için Trabzonspor bizden çok daha iyi oynadı. Bugün özellikle ikili mücadelelerde çok daha temaslı bir şekilde oynadılar. Sadece ikili mücadeleler değil aynı zamanda da hızlı düşünüp hızlı oynadılar. Trabzonspor rakibimiz bugün kesinlikle.

0: Daha iyi olan taraftı. İyi bir durumdalar ki geçen haftada önceki karşılaşmada da Galatasaray'ı 4-0'lık bir skorla yenmişlerdi. Elbette ki istemiş olduğumuz sonuç bu değil ama bu, ne yazık ki bu tür sonuçlar futbolda olabiliyor. Trabzon'un almış olduğu galibiyet hak ettikleri bir galibiyet. Onu da söylemem gerekiyor. Biz hocalar olarak da takımı ve oyuncuları tekrardan kazanmak adına onları tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu karşılaşmadan önce 4 karşılaşma, peş peşe 4 karşılaşma kaybettiğimiz için bugün de 5.sini kaybetmiş olduk aslında. Bu mağlubiyetlerden sonra takımda bir özgüven eksikliği olduğunu da söylemem gerekiyor. Trabzonspor'a karşı oynamak için biraz erken bir zaman olduğunu söyleyebilirim ama gelecek haftalar için olumlu düşünceler içerisindeyim.
1: Trabzonspor forması giyen Franculinoğlu ve Tim Folcarelli de Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
2: Taraftarımıza da bugünkü desteklerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında burada gelişimim daha çabuk ve daha kolay oldu diyebilirim çünkü burada çok iyi oyuncular var. O yüzden bana da çok faydaları oluyor. Kutlamayla alakalı da, gol sevinciyle alakalı da bu aralığı zaten bizim daha önceden yaptığımız bir şeydi. Ben buna şöyle cevap verebilirim. Ben kimseden formayı almadım. Burada hepimiz takım için çalışıyoruz. Bütün emeklerimiz takım için ve hocamız ne derse biz de onu yapıyoruz. Ben her ne şekilde bana görev verilirse elimden gelenin en iyisini yapacağım.
3: Winning 3-0 is easier.
4: Öncelikle güzel bir duygu olduğunu söyleyebilirim tabii ki de. Geri dönmek sahalara, oyuna katılabilmek. Son 10 dakikada olsa 3-0'lık gibi net bir skor oynanırken sahaya arkadaşlarımıza yardım etmek üzere katıldım. 3-0 net bir skor ardından her şeyin güzel olduğunu, sonrasında da her şeyin benim adıma, takım adına mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Hocayla beraber değişen taktiksel veya herhangi bir anlamda değil değişikliklerim söyleyecek olduklarım. Ancak idmanlardaki şiddetli ve yoğun bir antrenman süreci geçirdiğimizi hepimiz biliyoruz ve gerçekten çok yoğun antrenmanlara şahit oluyoruz hocamızla beraber. Toplu ve topsuz antrenmanlarda da çok yoğun geçtiğini söyleyebilirim. Nitekim bunda zaten bugün kazanmış olduğumuz 3-0'lık net bir galibiyet yemediğimiz maç sonrası. Çünkü iki maç oynadık. 4-0 bir maç. Şimdi ardından 3-0'lık bir maç. Hocamızla beraber gol yemeden tamamladığımız iki maç olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde yoğun geçen antrenmanlarımız var. Bizi daha fazla oyun anlamında özgür bırakan bir hoca olduğunu antrenmanlarda da bize gösteriyor.
1: Mustafa Çulcu 90+1 programında Samsunspor Trabzonspor maçında Melih'in gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi.
5: Şu yaptığı asla profesyonelliğe sığmayan, önce kendine, sonra takım arkadaşlarına, sonra Trabzonspor camiasına ihanettir. Ben de böyle bakıyorum. Doğru. Hakem faulü vermiş. Oyuncu evet. Watt denen oyuncu agresif, o da bir agresif.
6: Ama yani faul demiş
5: faul zaten, hakem faulü vermiş. Tabii. Bitti, cezayı kesmiş. Kırmızı kart doğru. Watt'a gösterdi, sarı da doğru. Hakem buradaki krizde çok sakin kaldı, çok başarılı bir uygulama içerisinde de, o yüzden kutluyorum hakem burada.
1: Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Kocaelispor'u ağırlayacak. Mücadele saat 19'da başlayacak.
7: Beşiktaş Dolmabahçe'de seriye devam etmek istiyor.

Milli araya 12 puan ve averajla 3. sırada giren siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Ligde geride kalan 6 karşılaşmada 4 galibiyet 2 yenilgi yaşayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri Körfez ekibi karşısında kazanarak Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Siyah beyazlı takım bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de Dolmabahçe'de oynadığı 7 maçı da kazandı. Beşiktaş bu süreçte Avrupa Kupalarından Midtjylland, Hradec Králové, Kauno Žalgiris, Marsilya, ligde ise Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Erzurumspor Futbol Kulübü'nü mağlup etti. İç sahada yoluna kayıpsız devam eden siyah beyazlılar 19 gol atıp 3 gol yedi. Beşiktaş'ta milli takımda sakatlanan Kosovalı oyuncu Milot Rašić dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ayrıca kaptan Orkun Kökçü bu karşılaşmada sarı kart görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek. Selçuk İnan

0: yönetimindeki Kocaeli Spor'da İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyor. Süper Lig'de 4 galibiyet 2 mağlubiyet yaşayan Yeşil Siyahlıların da 12 puanı bulunuyor. İki takım bu maçla birlikte 43. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 25, Kocaeli Spor 5 galibiyet aldı ve 12 maç berabere bitti. Yeşil Siyahlılar Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-99 sezonunda 3-0'lık skorla İstanbul'da almıştı. Kocaeli Spor daha sonraki 27 yıllık süreçte ligde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Tüpraş stadındaki Beşiktaş-Kocaelispor maçı saat 19'da başlayacak. Müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.
1: Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Lahović Kocaelispor maçında kulüp tarihine geçecek bir başarıya imza atmayı hedefliyor.
2: Dušan Vlahović gözünü rekora dikti. Beşiktaş formasıyla ilk 11'de görev aldığı ilk 3 maçta da gol atan Sırp santrfor, Kocaelispor karşısında da fileleri havalandırırsa kulüp tarihine geçecek. 2000-2001 sezonundan bu yana siyah beyazlı formayla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan bir futbolcu bulunmuyor. Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe ve Ahmet Sportif faaliyetler karşısında gol sevinci yaşayan Vlahović, Kocaelispor'u da boş geçmeyerek bu başarıyı yakalayan ilk isim olmayı hedefliyor. Sakatlığı nedeniyle Sırbistan milli takımının kamp kadrosunda yer almayan yıldız oyuncu, milli arada özel fizyoterapisti ve bireysel antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Italiano ise Vlahović'in ceza sahası içindeki bitiriciliğinden ve hava toplarındaki etkinliğinden daha fazla yararlanmak için hücum organizasyonları üstünde duruyor. Milli ara öncesinde 3 maçta 5 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, Kocaelispor karşısında gol atarak gol krallığı yarışındaki iddiasını da güçlendirmek istiyor.
1: Galatasaray milli ara dönüşü Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3 golle geçmeyi başardı. Sarı Kırmızılıların iç sahadaki yenilmezlik serisi de 39 maça çıktı.
3: Galatasaray Süper Lig'e galibiyetle döndü. Yedinci haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırlayan Sarı Kırmızılılar, rakibini Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Galatasaray'da Lucas Torreira 65. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Uruguaylı orta saha ilk kez bir Süper Lig maçında oyundan ihraç edildi. Milli ara öncesi Trabzonspor'a 4-0 kaybederek ligde ilk yenilgisini yaşayan Okan Buruk'un ekibi bu sonuçla galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Sarı Kırmızılılar 16 puana ulaştı. Emre Belezoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise Süper Lig'de bu sezonki ilk mağlubiyetini tattı ve 10 puanda kaldı. Böylece ligde yenilgisiz takım kalmadı. Galatasaray'ın ligde iç sahada bileği bükülmüyor. Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte Sarı Kırmızılıların Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisi 39 maça çıktı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı maçta yaşayan Galatasaray, sonraki lig maçlarında 31 galibiyet, 8 de beraberlik elde etti. Salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci maçında Katalan devi Barcelona'yı konuk edecek Okan Buruk'un ekibi, Süper Lig'de ise 17 Ekim Cumartesi günü Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak.
1: Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği mücadelede 5 futbolcu performanslarıyla öne çıktı.
3: Galatasaray 3-1 kazanılan Kasımpaşa maçında ikinci yarıda açıldı. 88. dakikaya 1-1 ile giren Sarı Kırmızılılar 90 ve 90+6. Dakikalarda ise 2 gol bularak sahadan 3 puanla ayrıldı. Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakçı 45. dakikada takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 5. haftada iç sahada oynanan Kocaelispor müsabakasında galibiyeti getiren golü kaydeden Abdülkerim, böylece ligde üst üste 2 iç saha maçında da gol sevinci yaşadı. Sarı Kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina bu sezonki ilk gollerini attı. Takımının son 4 sezondaki istikrarlı futbolcularından Barış Alper, bu sezon Galatasaray'ın yaptığı 8 resmi maçın tamamında forma

0: giydi. Kasımpaşa müsabakasının 90. dakikasında takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan 26 yaşındaki oyuncu galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı. +6. dakikada farkı 2'ye çıkaran Mario Lemina, 5. resmi maçında ilk kez fileleri havalandırdı. Gabonlu orta saha oyuncusu böylece 35 gün sonra sahalara golle dönmüş oldu. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de tıpkı Lemina gibi 35 gün sonra bir maçta forma giydi. Kocaeli Spor, Trabzonspor ve Sporting maçlarını kaçıran Osimhen, 3. golde Lemina'ya gol pasını veren isimdi. Yıldız santrfor, Galatasaray formasıyla çıktığı son 17 Süper Lig maçında da gole katkı sağlamış oldu. Osimhen bu süreçte 18 gol, 8 de asist üretti. Sarı kırmızılı ekibin Rus oyuncusu Batrakov'da asistlerine devam ediyor. Galatasaray formasıyla ilk asistini 1-0 kazanılan Kocaeli Spor maçında yapan Batrakov, Kasımpaşa karşılaşmasında da Abdülkerim'e gol pasını verdi ve bu sezonki ikinci asistine ulaştı. Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Dursun Özbek ve yönetime ibra edildi.
1: Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, üyelere yaptığı konuşmada kulübün hedefleri ve mali durumu hakkında bilgi verdi.
2: Kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'nın da önemli başarılara imza atmak hedefimiz. Bu amaçla şampiyon olan kadroyu kuruyarak takımımızı kurduk. Üzerine yeni transferle takımımızı daha da güçlendirdik. Ben koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu dönemde 480 milyon euro yani yaklaşık 23.8 milyar liraya kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu yeni bir noktaya taşıdık. Burada en önemli husus, hasılatı oluşturan tüm gelir kalemlerinden ayrı ayrı olarak rekor kırılmış olmasıdır. Bu rekor hasılat rakiplerimizle aramızdaki farkı her geçen gün daha da açıldığını göstermektedir. Bu rekor hasılata katkıda bulunan önemli hasılat kalemlerine bir bakalım. İlk olarak kombine, VIP, loca ve günlük bilet satışları. Burada elde ettiğimiz hasılat 101 milyon euroya çıkmıştır. Bu rakam sadece geçmiş seneye ait olan hasılattır. Galatasaray'ın her maçında stadımızı dolduran, bizi destekleyen, her zaman yanımızda olan taraftarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirlerinde karşımıza çıkıyor. Bu gelir kalemi önemli bir artışla son 4 senede 23 milyon eurodan 109 milyon euroya çıkartılarak büyük bir rekor kırılmıştır. Sportif başarıyı mali başarıdan, mali başarıyı tesisleşmeden ayrı görmedik. Bir taraftan şampiyonluklar kazanırken diğer taraftan Galatasaray'ın geleceğini de inşa etmeye çalıştık. Elbette hatalarımız olmuştur. Eksiklerimiz de vardır. Daha yapacak çok işimiz olduğunu da biliyoruz. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. 2022'de devraldığımız Galatasaray ile bugünkü Galatasaray arasında çok büyük bir fark vardır.
1: Ardından üyeler kürsüye tek tek gelerek görüşlerini belirtti. Sonrasında yönetim ve denetim kurulunun ibrası ayrı ayrı oylandı. Özbek yönetimi üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler denetim kurulunu da ibra etti. Dursun Özbek, genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha başarılı ve daha sürdürülebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray ifadelerini kullandı.
2: Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşasın Galatasaray.

Şimdi gazete manşetleri diyeceğiz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız ve ilk olarak gelin foto maç ana sayfaya bakalım. Manşette dün oynanan iki karşılaşmayı görüyoruz. Hem Samsunspor, Trabzonspor hem de Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına dair detaylar paylaşılmış. Trabzonspor bölümünde kusursuz fırtına, çay elinden öteye manşeti de Fenerbahçe maçı için tercih edilmiş. Bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı Trabzonspor ve Fenerbahçe'de averajla 3. sıraya çıktı. Yazarların değerlendirmeleri yine mevcut burada. Ayrıntılarına birazdan bakacağız. Biraz daha alt kısma geldiğimiz zaman Kartal uçuşa hazır ve Galatasaray rekor kıracak gibi başlıklarda dikkat çekiyor diyelim foto maç ana sayfada. Hemen Fanatik gazetesinin de ana sayfasına bakalım. Burada da manşette Fenerbahçe ve Trabzonspor'u görüyoruz dün oynanan karşılaşmalarla. Fener yine çok farklı manşeti Fenerbahçe için atılmış. Karadeniz'in reisi şeklinde de Thomas Rice'ın iki maçlık performansına vurgu yapılan bir manşet dikkat çekiyor bugün Fanatik gazetesinde. Yine Aslan rekor kırdı, Osimhen'den müthiş dönüş, Kartal zirve aşkına başlıklarını da görmek mümkün bu sayfada diyerek devam edelim. Sabah 15'e geçiyoruz. Arkadaşlarımı yalnız bırakmam. Slovakya milli takımından yorgun dönen Skriniar'dan büyük fedakarlık geldiğini belirten bir haber bu. Samet Yüksel imzalı. Sakatlık riskini göz önünde bulunduran teknik direktör İsmail Kartal oyuncusuna dinlenebileceğini söyledi. Kendini iyi hissettiğini belirten 31 yaşındaki stoper Rize'de 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika oynadı. Elbette önemli de bir savunma performansı oldu Fenerbahçe'nin dün akşam. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, bildiğiniz gibi Aston Villa'nın Premier Lig'de dün takıldığı söylenmiş Brentford'la 2-2 berabere kaldı Premier Lig ekibi ve Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'nin moralli, Aston Villa'nın moralsiz gideceğine dair bir haber bu. Onun dışında ölümden döndü başlığına şöyle bir bakalım sayfanın alt kısmında. Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da yürekleri ağza getirdi. Antrenmanda kaza yapan milli motosikletçi korkuttu. Yere düşmesiyle çıkan sağ omzunu kendi yerine taktı. Acısına rağmen mücadele ettiği sprint yarışında 19. sırayı aldı diyor haber. Toprağı biz de geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Ve Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet 13'te Galatasaray örnek oldu başlığını görüyoruz. Başkan Dursun Özbek futbol takımının kadro değerini 113 milyon eurodan 366 milyon euroya çıkararak Türkiye'nin en değerli kadrosunu oluşturduklarını söyledi. Özbek, yatırımlar sadece Galatasaray'ımızın marka değerini artırmakla kalmadı. Rakiplerimize de örnek oldu. Onların iyi futbolcular transfer etmesini sağladık diyor Dursun Özbek. Sayfanın alt kısmında da hepsi bir arada başlıklı bir haber var. Cengiz Malgır imzasıyla Beşiktaş bugün Kocaelispor karşısına Raşitsa dışında tam kadro çıkacak. Vlahovic ve Trossard'ın yanı sıra sakatlığı düzelen kaptan Orkun'un ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Emirhan'sa büyük ihtimalle kulübede yer alacak denmiş. Bu arada sarı kart ceza sınırında olan isim Orkun Kökçü bu karşılaşma öncesi. Kart görürse Trabzonspor mücadelesinde Orkun'un olamayacağına dair bir detay da paylaşılmış. Ve takvim 17'ye geçiyoruz. Ocak'ta ayrılık var başlıklı bir İlkay Gündoğan haberi. İlkay Gündoğan'ın Kasımpaşa maçı sonrası Barcelona maçına hazır mısın sorusu üzerine oynamıyorum ki niye hazır olayım cevabı. Açıkçası sosyal medyada da ciddi bir yankı uyandırmıştı. Bu sözler Okan Buruk ve teknik heyeti sabrını taşırdı diyor haber. 35 yaşındaki futbolcuyla Ocak ayında yolların ayrılacağı öne sürüldü denmiş. Ve sayfanın altına geldiğimizde de tüm takıma tebrikler başlığıyla İsmail Kartal'ın Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamaları görüyoruz. Devre arası daha baskılı oynamamız gerektiğini anlattık. Değişikliklerle maçı 3-0 kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz ifadesini kullandı Fenerbahçe teknik direktörü.

0: Gazete manşetleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız diyerek devam edelim akışımızdan. Kasımpaşa Galatasaray'a 3 golle mağlup oldu ve İstanbul ekibinin Süper Lig'deki yenilmezlik serisi sona erdi.
1: Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de ilk yenilgisini yaşadı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında lacivert beyazlılar deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Kasımpaşa böylece 2026-2027 sezonunda ligde ilk kez yenilirken Süper Lig'de namağlup takım da kalmadı. Bu sonuçta Emre Belezoğlu'nun ekibi oynadığı 7 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puanda kaldı. Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde attığı 1000. gole Raksaki adını yazdırdı. Galatasaray karşılaşmasına kadar Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde 792 maça çıkan lacivert beyazlılar 999 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Kasımpaşa Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında Samsun Spor'la karşılaşacak.
0: Süper Lig'in 7. haftasında Korendon Alanya Spor'la Erzurum Spor Futbol Kulübü golsüz berabere kaldı. Maç sonu yapılan açıklamaları birlikte izleyelim.
2: Was not the game we wanted.
3: İstediğimiz gibi bir maç olmadı. Bunu söyleyerek başlayabilirim. Yani maça çok kötü başladık. İlk 6 maçta maçlara hep iyi başlamıştık ama bu maç bugün bunu başaramadık. Erzurum hatta maça çok büyük bir şansla da başladı 3. dakikada. Ki Ruan'la antrenmanda çalıştığımız bir pozisyondan hemen 2 dakikada pozisyon buldular. 1. yarının geri kalan kısmı aslında ağır ilerledi maçta. Tabii ki sıcaktı hava. Oyuncular yoruldu, yorgundular. Ama futbol bu, her zaman daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Özellikle hücumda yeteri kadar agresiflik göremedim takımımdan. Kanatlarımın biraz daha birebir oynamasını, zorlamasını istiyordum. Erzurum için rahat bir maçtı. Bunu söyleyebilirim. 5-3-2 formasyonunda biraz geride alanları kapatarak oynadılar. Biz de o alanları açacak yeterli kaliteyi sahada gösteremedik. İkinci yarı şansın bizimle olduğu anlar oldu maçta. Erzurum'un 2 tane net pozisyonu var. Paolo'nun çıkarttığı pozisyon ve devamında Lima'nın çizgiden çıkarttığı top var. Ama savunma anlamında gerçekten iyi çalışıyoruz. Bugün de gol yemediğimiz bir maç geçirdik. Bu da çok önemli. Çünkü gol atamıyorsak gol de yiyemeyiz.
4: Buradan iyi skorla dönmek istiyorduk. Çünkü iyi bir ara geçirdik. Bunun karşılığında 3 olurdu, 1 olurdu. Kaldı ki iki takımın da bence net pozisyonları var. Tempo olarak evet, istediğimiz tempoyu bizler yakalayamadığımıza inanıyorum. Rakip takımın da tam istediği tempoyu yakaladığına inanmıyorum. İki takım da tam istediği tempoda oynayamadı. Mücadele gücü yüksek bir müsabaka oldu. İki takım da bu sahada oynadı ama hava şartları tabii ister istemez ne kadar da olsa Ekim'in hemen hemen yarısına geldiğimiz bu dönemde çok zorluyor. Oyuncuları çok zorluyor. Biz dışarıda zor duruyoruz o gölgede. Onlar güneşin altında. O anlamda iki takıma da gitti geldi ama pozisyonlara baktığınızda iki takımın hakkı bence beraberlikti. Alanyaspor'a başarılar diliyorum, teknik ekibine, oyuncularına. Bizim taraftarımız tabii her müsabakaya geliyor, onu değinmeden geçmeyeceğim. Onlara teşekkür ediyorum. Bizi destekliyorlar. Bizlere ve oyunculara ve kulüplerine inanıyorlar. Haftaya da onları Eyüpspor müsabakası, yine cumartesi günü maç oynayacağız. O müsabakada da bu sene iç saha performansları çok iyi bir taraftarımız var. Haftaya da inşallah sahayı, stadı doldurmalarını istiyorum.
0: Trendyol 1. Lig'de 9. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak değerli izleyenler. Alınan sonuçlara birlikte bakalım. Ankara Keçiören Gücü Bodrum Futbol Kulübü'nü 2 golle geçti. Ekenler Beton Sivasspor, Orfa Yapı Pendik Spor'u 4-1 mağlup etti. Bandırma Spor, Artı Değer Van Spor deplasmanında 2-0 kazandı. Eminevi Ümraniye Spor'la SMS Grup Sarıyer Spor 1-1 berabere kalırken Antalya Spor, Bolu Spor deplasmanında tek golle galip geldi. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'u 2-1 ile Metro Holding Kayseri Spor'da Manisa Futbol Kulübü'nü 3-2 ile geçti. İstanbul Spor evinde Turku Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu ve bugünün maçlarına baktığımızda da saat 16'da Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük ile Muğla Spor, 19'da da Bursa Spor'la Mardin 1969 karşı karşıya gelecek.

0: Aspor yorumcusu Selahattin Kınalı canlı yayında milli takımın başına geçmesi için Arda Turan'a teklif götürüldüğünü söyledi.
1: Milli takım hocalığı konusunda Arda Turan'a teklif gitti. Arda Turan Shakhtar yönetimiyle görüşecek. Resmi bir teklif yok fakat temas kuruldu. Arda Hoca da Shakhtar yönetimiyle konuşup geri döneceğini söyledi. Ya bu şu an o süreci yaşıyoruz yani Arda Turan. Shakhtar yönetimiyle yani kırıp dökmeden Şampiyonlar Ligi'ne mücadele ediyor. Zaten TFF tarafı Arda'ya iki taraflı da çalışabilirsin demiş. Milli takımın bu iki maçın son kalan Kasım'daki son iki maçına kadar. İki tarafı da çalıştırabilirsin. O arada zaten Shakhtar'ın Şampiyonlar Ligi hikayesi daha çok belli olur. Ama diyelim Shakhtar devam etti. Hoca da devam edebilir. Öyle bir konuşma var. Arda Turan'dan cevap bekleniyor. TFF kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre eğer Arda Turan olmazsa başka herhangi bir Türk teknik direktör olma ihtimali de yok. Yabancı teknik direktör de daha çok Fatih Terim'le bir dönem denenen futbol direktörlüğü gibi bir sıfatla görev yapabilecek bir yabancı teknik adam düşünülüyor. Ama tabii bu düşünceler...
2: Çatı sistemi yani. Biz futbol direktörü... Futbol direktörü de mi yabancı peki?
1: Tabii futbol direktörü aynı zamanda yani Fatih Terim'le denenen sistemin aynısı. Anthony Taylor da MHK'nın başında. İlan edildi mi herhalde mi? Edilecek.
3: Şu an geçici gibi düşünülüyor ama demek ki devam ettirecek.
1: Edecek. Anthony Taylor olacak MHK başkanı da hocam. Anthony Taylor çok üst düzey bir hakem ya. Bunun bize maliyeti ne olur acaba diye merak ettim. 15 bin euro maaşla başlayacakmış.
2: 15 bin
3: Anthony
2: euro.
3: Taylor
1: mu? 15 bin pound.
2: Pound.
1: Evet, 15 bin pound.
0: A milli futbol takımında Vincenzo Montella dönemi 40 maç sürdü değerli izleyenler. Şimdi Montella'nın milli takım karnesine daha yakından bakalım.
4: A milli futbol takımında Vincenzo Montella dönemi sona erdi. 21 Eylül 2023 tarihinde göreve gelen İtalyan teknik adam, Ay Yıldızlı takımda 31'i resmi, 9'u özel olmak üzere 40 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 21 galibiyet elde eden milliler, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşarken 66 gol atıp 57 gol yedi. İtalyan teknik adam döneminde milliler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken UEFA Uluslar Ligi'nde ise A Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi ve 24 yıl aradan sonra da Dünya Kupası'na katıldı. Stefan Kunt sonrası milli takımın başına geçen Montella ve ekibi Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın yer aldığı gruptan çıkarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda Avusturya ile eşleşti. Avusturya'yı 2-1 ile eleyen milli takım aynı skorla çeyrek finalde Hollanda'ya kaybetti. Euro 2024'ün ardından UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye grubunu ikinci sırada tamamladı. Playoff'ta Macaristan'ı eleyen Ay Yıldızlılar A Ligi'ne yükseldi. Montella ile son dönemde ise istenen sonuçlar gelmedi. İtalyan teknik adam yönetiminde 2026 Dünya Kupası elemelerini İspanya'nın ardından ikinci sırada bitiren Türkiye, playoff'ta Romanya ve Kosova'yı eleyerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirdi. Milliler Dünya Kupası'nda ise Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0 kaybedip son maçta Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenerek dev turnuvada hayal kırıklığı yaşattı. Montella'nın Dünya Kupası sonrasında Uluslar Ligi macerası da iyi geçmedi. Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 kaybeden milliler, İtalya karşısında deplasmanda alınan 3-1'lik yenilgiyle birlikte 4 maçta puan toplayamadı. İtalya karşılaşması Vincenzo Montella'nın A milli futbol takımının başındaki son maçı oldu. Böylece milli takımda bir dönem daha kapandı.
0: Portekiz Futbol Federasyonu Norveç maçının ardından kampı terk eden Cristiano Ronaldo ile ilgili kararını açıkladı.
4: Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi derinleşiyor.

0: Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktör Jorge Jesus'la yaşanan krizin ardından milli takım kampını terk eden 41 yaşındaki futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı ve oyuncunun kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Açıklamada bu olayın disiplin cezası gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı ve sürecin acil statüde yürütüleceği vurgulandı. Ronaldo, Uluslar Ligi'ndeki Norveç maçına yedek kulübesinde başlamış ve Danimarka maçında da ilk 11'de görev almayacağının açıklanmasının ardından milli takım kampından ayrılmıştı. Jorge Jesus, Ronaldo'nun milli takıma dönme ihtimalinin bulunduğunu ve vedasının nasıl olacağına oyuncunun kendisinin karar vereceğini vurgulamıştı. Ronaldo ise milli takımı bırakmadığını ancak Jesus'un kendisine verdiği sözleri yerine getirmediğini öne sürmüştü. Kariyerine Suudi ekibi El Nasr'da devam eden Cristiano Ronaldo, 234 maçta kaydettiği 146 golle Portekiz milli takımının açık ara en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor.
1: Arjantinli eski yıldız Carlos Tevez, Jubile maçında Messi ile Ronaldo'yu aynı takımda buluşturmak için girişimlere başladığını açıkladı.
2: Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşabilir. Futbol dünyasına uzun yıllardır damga vuran iki efsane Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bu kez rakip olarak değil aynı takımın formasıyla sahaya çıkabilir. Bu heyecan verici fikrin arkasındaysa eski Arjantinli yıldız Carlos Tevez bulunuyor. 2022 yılında futbolu bırakan Tevez, kariyerine yakışır bir veda maçı düzenlemek istiyor. Hedefinde ise Arjantin'in efsanevi statlarından La Bombonera var. Arjantin basınında yer alan haberlere göre dev organizasyonun 20 Aralık'ta düzenlenmesi planlanıyor. Tevez'in Boca Juniors Başkanı Juan Román Riquelme ile de görüştüğü belirtiliyor. Tevez'in davet etmek istediği yıldızlar arasında Buffon, Rio Ferdinand, Nemanja Vidić, Pirlo ve Paul Scholes gibi futbolun unutulmaz isimleri de bulunuyor. Ancak asıl heyecan veren ihtimal Messi ve Ronaldo'nun aynı sahada buluşması. Tevez iki efsaneyi bir araya getirmek istediğini söylerken Cristiano Ronaldo'yu bizzat kendisinin arayacağını da ifade etti. Messi ile Arjantin milli takımında 47 kez birlikte görev yapan Tevez, Cristiano Ronaldo ile ise Manchester United'da 80 maçta takım arkadaşlığı yaptı. Şimdi futbol severlerin gözü bu tarihi buluşma ihtimalinde. Messi ve Ronaldo bir kez olsun aynı takımda buluşup futbol tarihine geçebilecek mi?
1: Galatasaray'ın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Barcelona, La Liga'da Hetafe'yi 3 golle geçti.
3: İşaret geliyor. Hetafeli oyuncuların dokunuşuyla maç başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Eric Garcia, Anthony Gordon, top yine onda kaldı. Gordon, Anthony Gordon bir şut şansı buldu Gordon ve golle başlıyor mücadeleye Barcelona. Dakika 2, golün ismi Anthony Gordon oluyor. Bir şekilde o top önünde kaldı. Şutu da çıkarmayı başarıyor Anthony Gordon ve 1-0 öne geçiriyor Barcelona'yı. Yanında Gavi vardı. Rodri tekrar Anthony Gordon. Ortasını yaptı Gordon. Şimdi dokunuş. Kale ağzında Olmo'yla gole yaklaşıyor Barcelona. Hem savunma orada hem Soria. Korneri kullanacak Barcelona. Soria hemen hareketlendirdi oyunu. Espart dokundu. Ramon Terraz'da kaldı. Boşluklar var şimdi Barcelona savunmasında. Ivan Azón. Azón ceza sahası içi. Azón'un plasesinde. Joan Garcia başarılı. Said Romero orada. Romero'dan hatalı bir pas. Gabriel Jesus. Jesus baktı kaleye. Gabriel Jesus.

0: pasıyla. Olmo, Lamine Yamal'a harika bir top attı gelişine Yamal. Çerçeveyi tutmuyor. Yamal bıraktı Espart'a. Xavi Espart boştaki Olmo'yu düşündü. Olmo vuruyor Soria. Dani Olmo'nun şutunda David Soria başarılı. Yamal pasla kullandı. Fermin Lopez. Pedri. Lamine Yamal. Yamal yaptı ortasını. Yamal Kunde. Jules Kunde ile üçü de buluyor Barcelona. Lamine Yamal. Yani kalenin içine zaten Messi attı neredeyse. Evet. Jules Kunde araya giriyor. Dokunuyor. Barcelona tarihinde en çok maça çıkan Fransız futbolcu olduğu akşamda golünü de atıyor Kunde. Adeyemi'ye doğru bir pas. Karim Adeyemi. Sazonov karşısında orta içeriye. Hamza Abdülkerim vuramadı. Yamal'ı dışarıya gönderiyor. Dördüncü gole çok yaklaştığı an bu Barcelona'nın. Adeyemi çevirdi içeriye. Etkili de bir top bu. Önce genç Mısırlı ıskaladı. Ardından da Yamal. Gol vuruşunu yapamıyor. Direğin hemen yanından dışarıya gidiyor top. Ve son düdükte geliyor. Barcelona sezona 8'de 8 ile başlıyor.
1: Bu özetle Sabah Spor'unda ilk saati tamamlıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
2: San Siro'da maç başlamak üzere. Inter başlayacak. Hakem Bonaccini son kontrollerini yaptı. Düdüğünü çaldı. Inter maça başlıyor. Var ceza sahası içinde. Soldan Di Marco'nun ortası. Kötü bir orta oldu. Thuram oyun alanı içinde tutuyor. Thuram geçti rakibini de. Bir çalım düşüncesi daha. Thuram Mkhitaryan sağ tarafa döndü. Şimdi Diouf. İyi orta geldi. Savunma karşıladı. Dönen top Thuram'da. Gelişine Hakan Çalhanoğlu vurdu ama out'a gidiyor. Kalabalık geldi Inter. İşte Thuram'ın çabası oyunda tuttu. Pozisyonun devamında Thuram yine bıraktı. Hakan istediği gibi vuramıyor. Bu arada yakın planda Hakan gösterilirken Inter golü buldu. Inter golü buldu Sučić'le. Yönetmen de golü kaçırıyor. Sučić'in golüyle 13. dakikada Inter öne geçti. Mkhitaryan iyi aldı önüne. Henrik Mkhitaryan'dan sola Di Marco ortaya. Esposito ceza sahası içinde. Yerde kaldı ama devam diyor maçın hakemi. Diego Carlos'un basışı net. Evet, penaltı. 18. dakika bitiyor. Hakan geliyor. Hakan Çalhanoğlu çok sert vurdu. 2-0. Kısa sürede iki farkı yakaladı Inter. Hakan'ın penaltı golü. Esposito güzel bıraktı tekte. Mkhitaryan'dan Thuram'a doğru. Marcus Thuram alanı buldu ceza sahasında. Thuram vurdu. 3-0. Marcus Thuram çok iyi geldi yine Inter. Mkhitaryan'ın pası. Thuram önünde istediği alanı buluyor. Affetmiyor. Dakika 31, Inter 3. golü buldu.

Şimdi Di Marco Boni'nin koşu yoluna doğru yolladı. Boni ortaya çevirdi. Ceza sahası içi bir rövaşata denemesi dışarı gidiyor. Henrik Mkhitaryan. Keita. Boş alana doğru iyi top. Romero'dan da iyi kontrol. Romero dışarıya. Yine...

0: vardı. Ederson istediğini yapamadı ve orada arka direkte Osmaic.
1: Şimdi Osmaic. Osmaic taşıyor topu sağ kanatta. Osmaic yaptı ortasını, şut, gol! İkinci gol! Mesias! Junior Mesias 2 oluyor. Daha 15. dakika. Genoa Fiorentina karşısında farkı 2'ye çıkarıyor. Savunmada büyük boşluk Fiorentina'da. Osmaic aldı. Dragusin karşısındaydı. Böyle yaptı ortasını Osmaic. Çok rahat pozisyonda. Topu ağlarla buluşturuyor. Mesias.
2: Yeniden aldı Fagioli. Ulay. Gönderdi Mastantuono'ya. Soluna çekti. Uzaktan deniyor Mastantuono. Sekti top. Ceza alanına geldi. Boşta kaldı. Şimdi şut şansı. Şimdi geldi şut ve topu ağlarda. Topu ağlardan Yonto.
0: Ama maçın hakemi Maresca'nın eli havada.
2: Evet, offside. İşareti veriyor Maresca. El Şerabi geldi.
0: El Şerabi vurdu De Gea. David De Gea. Soluna uzandı, çıkardı. David De Gea.
2: Sağda Jimenez. Jimenez içeri çevirdi. Ters dokunuş ve top ağlarda.
0: Top ağlarla buluşuyor 73. dakika. Fiorentina golü buluyor. 73. dakikada fark 1'e iniyor. Yani yaklaşık 10 dakika önce bahsettiğimiz o senaryo gerçekleşti bu haftada.
2: Baskı sürüyor Fiorentina'da. O baskı sonuç verdi.
0: Endur uzaktan. Şer Endur. Direğe takıldı Endur.
2: Fagioli sol tarafa, orta geldi şimdi,
0: kafa vuruşu uzak noktaya açıldı. Dodo yaptı ortasını, Dodo son anda Østigard, son anda Østigard. Beraberlik golüne son saniyelerde çok yaklaşıyor Fiorentina ve evet, maçın hakemi Maresca mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan Genoa oluyor.
3: Jablonski'nin düdüğü Augsburg Bayern Münih mücadelesi başladı. Keyifli seyirler. Bu arada çok büyük hata, inanılmaz. Henüz 4. 5. saniye ve gol! Augsburg öne geçiyor. Felaver, inanılır gibi değil. Hani der ya üstadlar, daha kadroları saymadık. Öne geçiyor Augsburg. İnanılmaz gerçekten. Çok çok büyük bir hata. Neuer'in kaybettiği top ve sonrasında Felhauer güle oynaya gitti, golü attı. Bundan daha iyi bir başlangıç olamaz şüphesiz. Kim vuracak? Olise mi? Kimih mi? Kimih? Havalandırdı topu, kafayla indirilen top, Masengo orada. Bomboş pozisyondaydı Stanišić. Hata sürdürüyor Bayern. Saibari, Saibari'nin sert ortası, nefis vuruş ve gol! Süper bir gol atıyor Luis Diaz. Maçta şimdi denge var, 1-1. Akrobatik, estetik bir bitiricilik Luis Diaz'dan. Damın hatası. Evet, açıklayacak kararı Sven Jablonski. Seyircinin de tepkisinden anladık biraz. Offside pozisyon. Offside. Pamecano, Jonathan Tah. Pas Kimmich'ten, şimdi Harry Kane indirdi topu. Harry Kane yerden bası, gol şansı ve gol.

Saibari. Az önce Luis Diaz topu ağlarla buluşturmuştu ama milimetrik bir offside sonucu ağlara giden top değer kazanmamıştı. Bu kez Saibari çıktı, golü attı. Durum 1-1'e geliyor. Derinlemesine bir top. Şimdi yükleniyor. Bırak elma. Şut. Kaleciden döndü. İkinci pozisyon. Gol. Ribeiro. Tekrar önde Augsburg. Bayern Münih karşısında bir maçta iki kez öne geçiyorsunuz. Dile kolay. Augsburg 2 Bayern 1. Michael Olise, ayak dışı pas Kane'e, Harry Kane aldı önüne, Harry Kane, iki oyuncu var, ekstra pas, vuruş ve gol, Serge Gnabry, ama eli havada Sven Jablonski'nin, offside, bir kez daha ağlara giden topu değer kazanmıyor Bayern'in, Kane sokuldu araya, nefis yuvarladı, Davis şimdi çevirdi, aldı, attı, vuruş, direkt ve gol. 2-2. Tekrar izliyoruz golü. Burada evet, top ayaktan çıktığı anda offside pozisyonunda görünüyor Davis. Eli havada Sven Jablonski'nin. Diaz vermedi orta şansı. O bölgede kade şimdi Kane. Kane yerden sonradan girdi ceza sahasına, aldı topu ayağına. Kane çevirdi. Muhteşem bir gol. Nathaniel Brown aldı, attı, çeviren Harry Kane 2-2. Golde aslan payı İngiliz yıldızda Harry Kane'de. Davies hızlandı. Pası şimdi Luis Diaz çevirdi içeri. Gnabry direkt ikinci pozisyon. İnanılır gibi değil. Bomboş. Atamıyor golü Serge Gnabry. Geçebilirdi öne Bayern. Yine aynı kanat. Yine sol taraf. İçeri çevrilen top. Kısa kullanıldı köşe vuruşu. Kimmich'in pası Olise'ye. Michael Olise direniyor Augsburg. Son dakika içindeyiz. Pas yerden uzak mesafe. Davis vurmadı. Ceza sahası için. Şimdi ortaladı. Kafa vuruşu gelmedi. Gol pozisyonu ve çizgi geçti bir top. İnanılmaz ikinci pozisyon. Yine müdahale çizgi üstünde. Hakemin eli havada. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor Kompany. Gol diye ayağa kalkıyordu neredeyse Bayernliler. Sven Jablonski maç bitti diyor. Ne maç oldu ama. Augsburg 2, Bayern Münih 2. Maçın sonucu.

0: günaydın ve iyi pazarlar değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Yine Süper Lig'le başlayacağız. 7. hafta heyecanı devam ediyor. Şimdiye kadar alınan sonuçlar ve günün programına bakalım birlikte. Haftanın ilk maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçti. Dün oynanan karşılaşmalarda Gençler Birliği ile Ahmet Sportif Faaliyetler 2-2, Korendon Alanya Spor ile Erzurum Spor Futbol Kulübü de 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor, Samsun Spor deplasmanında, Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 kazandı. Bugün oynanacak karşılaşmalar saat 13.30'da Tümosan Konya Spor Başakşehir'i ağırlayacak. 16'da Gaziantep Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü karşılaşacak ve saat 19'da Beşiktaş'ın konuğu Kocaeli Spor olacak. Haftanın son maçında da pazartesi saat 20'de Eyüp Spor Göztepe'yi konuk edecek. Bu akşamın maçıyla devam edelim. Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Kocaeli Spor'u ağırlayacak dedik. Karşılaşma saat 19'da başlayacak.
1: Beşiktaş Dolmabahçe'de seriye devam etmek istiyor.

0: Araya 12 puan ve averajla 3. sırada giren siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Ligde geride kalan 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri Körfez ekibi karşısında kazanarak Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Siyah beyazlı takım bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de Dolmabahçe'de oynadığı 7 maçı da kazandı. Beşiktaş bu süreçte Avrupa kupalarından Midtjylland, Hradec Králové, Kaunas-Jalgiris, Marsilya, ligde ise Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Erzurumspor Futbol Kulübü'nü mağlup etti. İç sahada yoluna kayıpsız devam eden siyah beyazlılar 19 gol atıp 3 gol yedi. Beşiktaş'ta milli takımda sakatlanan Kosovalı oyuncu Milot Rašić'a dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ayrıca kaptan Orkun Kökçü bu karşılaşmada sarı kart görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek. Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'da İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyor. Süper Lig'de 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan yeşil siyahlıların da 12 puanı bulunuyor. İki takım bu maçla birlikte 43. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 25, Kocaelispor 5 galibiyet aldı ve 12 maç berabere bitti. Yeşil siyahlılar Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-99 sezonunda 3-0'lık skorla İstanbul'da almıştı. Kocaelispor daha sonraki 27 yıllık süreçte ligde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Tüpraş stadındaki Beşiktaş-Kocaelispor maçı saat 19'da başlayacak. Müsabakada Abdullah Buğra Taşkın Soy düdük çalacak.
1: Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Lahović Kocaelispor maçıyla birlikte kulüp tarihine geçecek bir başarıya imza atmayı hedefliyor.
2: Dušan Vlahović gözünü rekora dikti. Beşiktaş formasıyla ilk 11'de görev aldığı ilk 3 maçta da gol atan Sırp santrfor, Kocaelispor karşısında da fileleri havalandırırsa kulüp tarihine geçecek. 2000-2001 sezonundan bu yana siyah beyazlı formayla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan bir futbolcu bulunmuyor. Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe ve Ahmet Sportif faaliyetler karşısında gol sevinci yaşayan Vlahović, Kocaelispor'u da boş geçmeyerek bu başarıyı yakalayan ilk isim olmayı hedefliyor. Sakatlığı nedeniyle Sırbistan milli takımının kamp kadrosunda yer almayan yıldız oyuncu, milli arada özel fizyoterapisti ve bireysel antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Italiano ise Vlahović'in ceza sahası içindeki bitiriciliğinden ve hava toplarındaki etkinliğinden daha fazla yararlanmak için hücum organizasyonları üstünde duruyor. Milli ara öncesinde 3 maçta 5 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, Kocaelispor karşısında gol atarak gol krallığı yarışındaki iddiasını da güçlendirmek istiyor.
1: Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3-0 kazandı. Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Muçi, 38'de Vivu ve 40'da Franculino Cu kaydetti. Bordo Mavililer de 43. dakikada kırmızı kart gören Melih Kabasakal Beşiktaş maçında oynayamayacak. Thomas Rice'la 2-2 yapan Trabzonspor 7 gol atarken kalesinde ise gol görmedi. 13 puana yükselen Bordo Mavililer 8. haftada 19 Ekim pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Şimdi maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantısını izleyelim.
3: Many people that have worked in the past.
4: Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerine başlayayım. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok insanı da burada görmüş oldum. Onları da tekrar görmüş olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Maçı değerlendirecek olursak eğer iyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. İyi başlangıç yaptığımız, aslında kırmızı karta kadar tek bir hata yaptığımız an oldu bizim adımıza. Kırmızı kart bizim adımıza büyük bir hata oldu belki. Ama ikinci yarının genelinde savunmayla geçirdik. Ama maçın genelinde de iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90'da Dakika'yı genel olarak değerlendirdiğinizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim. Bazı anlarda şansın yanınızda olması gerekir. Sizin de hatırladığınız gibi önce yan direk sonra üst direklendiren toplarda olduğu gibi. Ama bu aslında maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğinde hiç değiştirmiyor. Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takımı Samsunspor'a da gelecek adına en

0: dileklerimi iletiyorum. Tabii ki zor bir durumdalar. Şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç. Ama beraber kalmalılar, birlikte kalmalılar. Onlar da gelecek adına en iyi dileklerimi iletmek istiyorum.
1: Öncelikle evet, bir kişi, bir oyuncu eksik oynamak çok kolay değil normalde. Bu tür durumlar çok kolay değil. Belki ufak bir hatalar nitelendirebiliriz şu an için ama ufak bir hata sizin de gördüğünüz gibi maçın tamamını değiştirebiliyor tamamıyla. Başka bir maça çevirebiliyor maçı. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kırmızı karta kadar maç tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi. Ondan sonrasında başka bir futbol oynandı. Aslında takımımız ikinci yarı savunma yapmak durumundaydı belki ama iyi savunmadan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ikinci yarı gerçekten bir takım örneği gösterdik. Takımca savunma yaptık. Bundan da tabii ki mutlu olabiliriz aslında. Meli çok üzgündü maçtan sonra. Takım arkadaşları ona yardım etti maçın genelinde çünkü ona yardımcı olabilmek için iyi performans gösterdiler. O da öğrenecek. Tabii ki o da çok üzgün. Ama o da bundan çıkarımlar yapmak zorunda. Takım da dediğim gibi yine ona çok yardımcı oldular. Şunu da ifade etmem lazım. Umuyorum son iki maçları da 11 kişi bitirebileceğiz. Çünkü 11 kişi bittiğimiz maçlar daha kolay olacak bizim adımızda. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum cevabıma. Şunu ifade etmeliyim ki milli takımlarda da oynayan, milli takımlarından diyorum bize katılan birçok oyuncumuzun daha oynadığını gördüğünüz aynı zamanda. 3 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Çok kolay değil böyle süreçler. Oyuncularımız yoruluyor. Birçok seyahat, birçok maç oynamak durumunda kalıyorlar. Yine bununla ilgili olarak şunu ifade edelim. Muçi'yi de bugün değiştirmemizin sebebi kesinlikle performansı değil. Yorgun olmasıydı. Çünkü o da milli takımdan geldi. Orada da maçları oynayarak geldi. Ama aslında şu an girdiğimiz süreç bizim adımıza zorlu bir süreç olacak. Çünkü Konferans Ligi'nde ve Türkiye Süper Ligi'nde oynamamız gereken önemli maçlar olacak. Tabii ki bu zorlu periyot bizim adımıza kolay olmayacak.
2: Yeah, it's after derby you lose 3-0 at home. Of course you are total disappointed and...
3: Öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Tabii böyle bir derbiden sonra kendi evinizde 3-0'lık bir mağlubiyetten sonra elbette ki hayal kırıklığı yaşarım. Sonuç olarak böyle bir sonuçtan sonra da gülmem elbette ki beklenemez. Karşılaşma öncesinde bu karşılaşmanın zaten zor geçeceğini de çok iyi biliyorduk. Şu an için Trabzonspor bizden çok daha iyi oynadı. Bugün özellikle ikili mücadelelerde çok daha temaslı bir şekilde oynadılar. Sadece ikili mücadeleler değil aynı zamanda da hızlı düşünüp hızlı oynadılar. Trabzonspor rakibimiz bugün kesinlikle daha iyi olan taraftı. İyi bir durumdalar ki geçen haftada önceki karşılaşmada da Galatasaray'ı 4-0'lık bir skorla yenmişlerdi. Elbette ki istemiş olduğumuz sonuç bu değil ama ne yazık ki bu tür sonuçlar futbolda olabiliyor. Trabzon'un almış olduğu galibiyet, hak ettikleri bir galibiyet. Onu da söylemem gerekiyor. Biz hocalar olarak da takımı ve oyuncuları tekrardan kazanmak adına onları tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu karşılaşmadan önce 4 karşılaşma, peş peşe 4 karşılaşma kaybettiğimiz için bugün de 5.sini kaybetmiş olduk aslında. Bu mağlubiyetlerden sonra takımda bir özgüven eksikliği olduğunu da söylemem gerekiyor. Trabzonspor'a karşı oynamak için biraz erken bir zaman olduğunu söyleyebilirim ama gelecek haftalar için olumlu düşünceler içerisindeyim.
4: Samsunspor mücadelesinin ardından Trabzonsporlu futbolcular Francolino Giu ve Tim Polcarelli de açıklamalar yaptı.
5: Taraftarımıza da bugünkü desteklerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında burada gelişimim daha çabuk ve daha kolay oldu diyebilirim çünkü burada çok iyi oyuncular var. O yüzden bana da çok faydaları oluyor. Kutlamayla alakalı da, gol sevinciyle alakalı da bu aralla zaten bizim daha önceden yaptığımız bir şeydi. Ben buna şöyle cevap verebilirim. Ben kimseden formayı almadım. Burada hepimiz takım için çalışıyoruz. Bütün emeklerimiz takım için ve hocamız ne derse biz de onu yapıyoruz. Ben her ne şekilde bana görev verilirse elimden gelenin en iyisini yapacağım.
6: Winning 3-0 is easier.
7: Öncelikle güzel bir duygu olduğunu söyleyebilirim tabii ki de. Geri dönmek sahalara, oyuna katılabilmek. Son 10 dakikada olsa 3-0'lık gibi net bir skor oynanırken sahaya arkadaşlarımıza yardım etmek üzere katıldım. 3-0 net bir skor ardından her şeyin güzel olduğunu, sonrasında da her şeyin benim adıma, takım adına mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Hocayla beraber değişen taktiksel veya herhangi bir anlamda değil değişikliklerim söyleyecek olduklarım. Ancak idmanlardaki şiddetli ve yoğun bir antrenman süreci geçirdiğimizi hepimiz biliyoruz ve gerçekten çok yoğun antrenmanlara şahit oluyoruz hocamızla beraber toplu ve topsuz antrenmanlarda da çok yoğun geçtiğini söyleyebilirim. Nitekim bunda zaten bugün kazanmış olduğumuz 3-0'lık net bir galibiyet yemediğimiz maç sonrası Çünkü iki maç oynadık. 4-0 bir maç. Şimdi ardından 3-0'lık bir maç. Hocamızla beraber gol yemeden tamamladığımız iki maç olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde yoğun geçen antrenmanlarımız var. Bizi daha fazla oyun anlamında özgür bırakan bir hoca olduğunu

0: antrenmanlarda da bize gösteriyor.
1: Gazete turuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi gazetelerdeki Trabzonspor ve Beşiktaş haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin başlayalım Fanatik gazetesiyle. Kaldığı yerden fırtına başlıklı Trabzonspor haberini görüyoruz. Milli ara öncesi Galatasaray'ı 4-0'la deviren Trabzonspor dönüşte de Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. İki maçta 7 gol atan Bordo Mavililer ligdeki ilk deplasman zaferini yaşarken Thomas Reis eski takımına acımadı demiş bugün Fanatik gazetesi. Franculino Cu farkı şeklinde bir kutu haberi var yine bu sayfada. Milli arada Onarçu takımla çalışmasına rağmen Alman hoca Galatasaray maçında olduğu gibi Cu'yu tercih etti ve Cu geride kalan 4 lig maçının ikisinde ağları sarsmayı başardı diyor haber. Sayfanın en altında da takım ruhunu yakaladık başlığıyla Thomas Reis'in açıklamalarını görüyoruz. Takımımı kutluyorum. Kırmızı karta kadar çok iyi performans gösterdik. 10 kişi kalınca zaman zaman zorlandık ancak takım ruhunu yakaladığımızı gösterdik. Adım adım gideceğiz. Zor bir sürece giriyoruz dedi Thomas Reis. Muhammed Salah bu kez asist yaptı. Vivu ve Savic hata yapmadı başlıkları da yine bugün dikkat çekiyor Trabzonspor sayfasında. Şimdi Fotomaç 5 ile devam edelim. Burada da Trabzonspor haberlerine bakacağız değerli izleyenler. Rice'la şahlandı başlıklı haberi görüyoruz. Trabzonspor Samsunspor'u yendi. Bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı. Thomas Rice'la çıktığı ilk maçta Galatasaray'ı 4-0 yenen Bordo Mavililer dün de Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 3-0'la geçti. Fırtınanın gollerini 27'de Muçi, 38'de Vivu ve 40'da Franculino kaydetti. Salah resitali kutusunu görüyoruz. Dün de Cu'nun gol pasını veren Mısırlı sağ kanat 2014-15'ten bu yana çıktı. İlk 7 Süper Lig maçında 10 gol katkısına ulaşan ilk oyuncu oldu. 7 gol 3 asistle denmiş. Süper Lig'deki istatistiklerden bahsediliyor. Onun dışında şöyle bir bakıyorum bu sayfada dikkat çeken diğer başlıklar. Saviolo'nun yerine Aral Şimşir oynadı. Folcarelli bu sezon siftah yaptı. Takım ruhu gösterdik başlığıyla yine Thomas Reis'in açıklamalarını da görmek mümkün. Hürriyet 15'e geçelim. Kartal yeniden çıkış peşinde sahadaki haber. Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Ligde üst üste 3 galibiyet sonrası Ahmetspor'a kaybeden siyah beyazlı ekip Trabzonspor maçı öncesi moral arayacak denmiş. Ve Trabzonspor cephesinde de fırtına yıkıp geçiyor başlığını görmek mümkün. Thomas Reis'in maç sonu açıklamaları da yine her şey iyiydi. Kırmızı kart hızımızı kesti başlığıyla bugün Hürriyet gazetesi tarafından paylaşılmış. Sabah 17'ye baktığımızda alemin kralı Salah başlığını görüyoruz. İskender Güne'nin köşe yazısı var. Franculino iyi mesajlar verdi şeklinde. Sayfanın genelinde fırtına yıktı geçti başlığı tercih edilmiş. Trabzonspor 153 günlük deplasman galibiyet hasretine Samsun'da son noktayı koydu deniyor. Ev sahibi takımın ikinci yarıdaki 3 şut denemesi direk engeline takıldı denmiş. Ve işte takım ruhu budur başlığıyla da yine Thomas Reis'in açıklamaları ve takım üzerindeki etkisinin paylaşıldığını görüyoruz. Fotomaç 6 Beşiktaş sayfasıyla devam edelim. Kartal uçuşa hazır başlıklı bir haber var. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Siyah beyazlı takım aynı puandaki rakibini yenerek hem Ahmetspor mağlubiyetini telafi etmek hem de UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Hoffenheim maçı öncesi moral depolamak istiyor denmiş. Tek eksiğin Milot Rashica olduğu hatırlatılmış. Orkun'un sarı kart sınırında olduğu ve Trabzonspor maçı öncesi kart görmemesi konusunda teknik heyet tarafından uyarıldığı yine belirtiliyor. Bir de Maestro sahnede başlığına bakalım. Milli arada sakatlığını tamamen atlatan Leandro Trossard, Kocaelispor maçında ilk 11'de oynayacak Belçikalı Yıldız'ın dönüşüyle birlikte siyah beyazlı takımın hücum gücü de artacak deniyor. Gazetelerdeki Trabzonspor ve Beşiktaş haberleri bu şekilde değerli izleyenler. Evet. Evet değerli izleyenler, gazete turumuzun ardından akışımıza dönelim.

0: Ve Fenerbahçe'ye geçelim, yine düne gideceğiz birlikte. Süper Lig'de 7. hafta maçında Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında 3 golle kazandı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti. Bu sonuçla birlikte ligde 13 puana yükselen Fenerbahçe liderin 3 puan arkasında 3. sıraya yerleşti. Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı. Gelecek hafta oynanacak maçlarda Fenerbahçe Korendon Alanyaspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor da Arca Çorum Futbol Kulübü deplasmanına gidecek. Maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantısında yaptıkları açıklamaları birlikte izleyelim.
1: Biz maça iyi başladık, gol de bulduk ama daha sonra Rizespor'un bize atakları oldu. Onlar da gol atabilirlerdi, bize olmadı. İkinci yarı oyuncularımı daha önde oynamamız gerektiğini, daha baskı yapmamız, daha fazla ön tarafta tutmamız gerektiğini anlattık. O şekilde de başladık, iyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı. Onlar da bunları gol yapabilirlerdi. Sonuçta burada zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3-0 kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
2: Evimizde iyi başlamak istediğimiz bir maç. Bence iyi hazırlandığımız, milli arayı da iyi geçirdiğimiz bir süreçti. Evet, rakibimiz güçlü. Şampiyonlar Ligi'nde olan, belki 14-15 tane oyuncusu milli takımlara giden, bireysel kalitesi çok yüksek olan Fenerbahçe'ydi. Ama hafta içi de söylemiştim, bugün maçtan önce de söylemiştim. Biz içeride dışarıda fark etmeksizin her maçı kazanmak için oynayan bir ekibiz. Bugünkü maçı belki oyunu özetlemeden özetlersem, genel özetini yaparsam, üzgün olduğum performans olarak, oyun olarak karşını alamadığımız bir oyun bana göre. 83'e kadarki bölümü ikiye bölebiliriz belki maçın. 83'e kadarki olan bölümü, sonraki bölümden memnun değilim, 83'ten sonraki bölüm. Bugün Fenerbahçe buraya gelene kadarki izleyin maçlarını. Belki Fenerbahçe en çok sıkıntıya sokan, buna Olympic Lyon, Roma da dahil en çok sıkıntıya sokan takımlardan biriydik. Fenerbahçe gibi takımlara karşı bu hataları yapıyorsan ağır cezalandırıyorlar seni. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. Sonraki bölüm biraz oyundan düştük. Çünkü onun öncesinde biz Gennaro Borelli'ye oyun almıştık. Çift santrafora dönmüştük. Daha da riske etmiştik oyunu gol bulabilmek adına. Belki orada o golü yemezsek inanın biz gene pozisyonları bulacaktık. Ama olmadı. Tekrar söylüyorum, bir kez daha oyun anlamında kaybetmediğimiz ama skor anlamında bir türlü skor alamadığımız bir iç saha maçı daha oynadık. Üzgünüm. Ben genel 83'e kadarki oyuncularımın mücadelesinden, isteğinden, arzusundan, benim planlarıma sadakatinden dolayı kendileriyle de konuşacağız. Tebrik ediyorum. Eksiklerimiz var. Teknik anlamda onları geliştirmeye çalışacağız. Ama biz oyun kalitemizi yukarıda tuttuğumuz sürece, yani bu oyunları oynadığımız sürece de, yani inşallah burada alacağımız son mağlubiyet olur bu sene. Bunun için bugün itibariyle bu dosyayı kapatacağız. Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Yarından itibaren hafta Cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlıklara başlayacağız. Bugün sizler maçı seyrettiniz ya, gerçekten maçın hakkı 3-0 değildi bana göre. Yani biz atabilsek belki oyun 1-0'ken, 0-0'ken gerçekten farklı bir o hikayesi olabilecek bir maç olabilirdi. Yani içeride de dışarıda da biz pozisyon üreten bir takımız aslında. Evet, yani bazen olabiliyor. Yani aynı oyunlar oynuyoruz, benzer oyunlar oynuyoruz, farklı oyunlar oynamıyoruz. Belki dış sahada sadece tek fark şu: bugün Fenerbahçe'yi bile biz belirli oyunun belirlerinde dikkat ettiyseniz kapattık. Yani rakip bize biraz daha derin savunma yapıyor. Deplasmanda oynadığımızda takımlar biraz daha geniş yakalama şansımız oluyor. Belki en büyük farklılığı o. Yani sizin sorunuza cevap olarak onu söyleyebilirim. Ondan dolayı da geniş alanlar büyüyünce belki sonlandırmak adına daha işimiz kolaylaşıyor diyebilirim ama Bizim pozisyon üretmekte çok

0: büyük sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Sadece sonlandırma ve final tercihlerinde sıkıntımız var. O da onun bütün sorunu da benimdir.
1: Milli ara sonrası Süper Lig'de 7. haftanın açılışını Galatasaray Kasımpaşa karşısında yaptı. Sarı Kırmızılılar mücadeleyi 3 golle kazandı. Galatasaray Süper Lig'e galibiyetle döndü. Yedinci haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırlayan Sarı Kırmızılılar, rakibini Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Galatasaray'da Lucas Torreira 65. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Uruguaylı orta saha ilk kez bir Süper Lig maçında oyundan ihraç edildi. Milli ara öncesi Trabzonspor'a 4-0 kaybederek ligde ilk yenilgisini yaşayan Okan Buruk'un ekibi bu sonuçla galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Sarı Kırmızılılar 16 puana ulaştı. Emre Belezoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise Süper Lig'de bu sezonki ilk mağlubiyetini tattı ve 10 puanda kaldı. Böylece ligde yenilgisiz takım kalmadı. Galatasaray'ın ligde iç sahada bileği bükülmüyor. Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte Sarı Kırmızılıların Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisi 39 maça çıktı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı maçta yaşayan Galatasaray, sonraki lig maçlarında 31 galibiyet, 8 de beraberlik elde etti. Salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci maçında Katalan devi Barcelona'yı konuk edecek Okan Buruk'un ekibi, Süper Lig'de ise 17 Ekim Cumartesi günü Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3-1 kazanılan mücadelede 5 futbolcu performanslarıyla öne çıktı. Galatasaray 3-1 kazanılan Kasımpaşa maçında ikinci yarıda açıldı. 88. dakikaya 1-1 ile giren Sarı Kırmızılılar 90 ve 90+6. Dakikalarda ise 2 gol bularak sahadan 3 puanla ayrıldı. Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakçı 45. dakikada takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 5. haftada iç sahada oynanan Kocaelispor müsabakasında galibiyeti getiren golü kaydeden Abdülkerim, böylece ligde üst üste 2 iç saha maçında da gol sevinci yaşadı. Sarı Kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina bu sezonki ilk gollerini attı. Takımının son 4 sezondaki istikrarlı futbolcularından Barış Alper, bu sezon Galatasaray'ın yaptığı 8 resmi maçın tamamında forma giydi. Kasımpaşa müsabakasının 90. dakikasında takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan 26 yaşındaki oyuncu galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı. +6. dakikada farkı 2'ye çıkaran Mario Lemina, 5. resmi maçında ilk kez fileleri havalandırdı. Gabonlu orta saha oyuncusu böylece 35 gün sonra sahalara golle dönmüş oldu. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de tıpkı Lemina gibi 35 gün sonra bir maçta forma giydi. Kocaelispor, Trabzonspor ve Sporting maçlarını kaçıran Osimhen, 3. golde Lemina'ya gol pasını veren isimdi. Yıldız santrfor, Galatasaray formasıyla çıktığı son 17 Süper Lig maçında da gole katkı sağlamış oldu. Osimhen bu süreçte 18 gol, 8 de asist üretti. Sarı Kırmızılı ekibin Rus oyuncusu Batrakov'da asistlerine devam ediyor. Galatasaray formasıyla ilk asistini 1-0 kazanılan Kocaelispor maçında yapan Batrakov, Kasımpaşa karşılaşmasında da Abdülkerim'e gol pasını verdi ve bu sezonki ikinci asistine ulaştı. Galatasaray'da yıllık olan genel kurul toplantısı yapıldı. Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi.
2: Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek üyelere

0: yaptığı konuşmada kulübün hedefleri ve mali durumu hakkında bilgi verdi.
1: Kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimiz. Bu amaçla şampiyon olan kadroyu kuruyarak takımımızı kurduk. Üzerine yeni transferle takımımızı daha da güçlendirdik. Ben koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu dönemde 480 milyon euro yani yaklaşık 23.8 milyar liraya kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu yeni bir noktaya taşıdık. Burada en önemli husus hasılatı oluşturan tüm gelir kalemlerinden ayrı ayrı olarak rekor kırılmış olmasıdır. Bu rekor hasılat rakiplerimizle aramızdaki farkı her geçen gün daha da açıldığını göstermektedir. Bu rekor hasılata katkıda bulunan önemli hasılat kalemlerine bir bakalım. İlk olarak kombine, VIP, loja ve günlük bilet satışları. Burada elde ettiğimiz hasılat 101 milyon euroya çıkmıştır. Bu rakam sadece geçmiş seneye ait olan hasılattır. Galatasaray'ın her maçında stadımızı dolduran, bizi destekleyen, her zaman yanımızda olan taraftarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirlerinde karşımıza çıkıyor. Bu gelir kalemi önemli bir artışla son 4 senede 23 milyon eurodan 109 milyon euroya çıkartılarak büyük bir rekor kırılmıştır. Sportif başarıyı mali başarıdan, mali başarıyı tesisleşmeden ayrı görmedik. Bir taraftan şampiyonluklar kazanırken diğer taraftan Galatasaray'ın geleceğini de inşa etmeye çalıştık. Elbette hatalarımız olmuştur. Eksiklerimiz de vardır. Daha yapacak çok işimiz olduğunu da biliyoruz. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. 2022'de devraldığımız Galatasaray ile bugünkü Galatasaray arasında çok büyük bir fark vardır.
0: Ardından üyeler kürsüye tek tek gelerek görüşlerini belirtti. Sonrasında yönetim ve denetim kurulunun ibrası ayrı ayrı oylandı. Özbek yönetimi üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler denetim kurulunu da ibra etti. Dursun Özbek, genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha başarılı ve daha sürdürülebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray ifadelerini kullandı.
1: Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşasın Galatasaray.
2: Bir gazete turu daha yapalım şimdi de. Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine bakacağız gazetelerden. Gelin hemen başlayalım. Fotomaç 2 ile Fenerbahçe'ye ayrılmış bu sayfa. Ve dün oynanan Çaykur Rizespor maçına dair Fener'den güç gösterisi başlığını görüyoruz. Sarı lacivertliler Rizespor deplasmanında yıldızlarıyla zoru kolaya çevirdi diyor haber. Şöyle bir Mustafa Çulcu'nun yazısına baktığımızda Ergün zorlanmadı başlığıyla bir hakem değerlendirmesi görüyoruz. Yıldızlardan vazgeçmedi kutu haberi dikkat çekiyor. Yine İsmail Kartal bu sezon tüm kulvarlarda şans verdiği Milan Škriniar, Nathan Ake ve Mason Greenwood'dan Çaykur Rizespor deplasmanında da vazgeçmedi denmiş. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa'nın Brentford'la 2-2 berabere kaldığı ve puan kaybettiği hatırlatması da yine bu sayfada yapılmış değerli izleyenler. Bir de dikkat çeken başlık Lukaku Oğuz'a asist yaptı şeklinde. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ileri uçtaki tercihi Vedat Muriç oldu. 65 yaşındaki teknik adam Belçika milli takımında iyi bir oyun ortaya koyan Lukaku'yu ise yine yedek soyundurdu. 80'de oyuna giren tecrübeli golcü 87'de Oğuz Aydın'a asist yaptı diyor haber. Fanatik 3 ile devam ettiğimizde zorlu fikstüre harika başladı başlığını görüyoruz. Fenerbahçe zorlu fikstürün ilk sınavında Rizespor'u deplasmanda dağıttı. Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın golleri zaferi getirdi. Şampiyonluk yarışında takibini sürdüren Sarı Lacivertliler şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Aston Villa deplasmanına odaklandı denmiş. Marco Asensio uzun bir aranın ardından

Dün ve yaptığı açıklamalar kendimi bulacağım başlığıyla paylaşılmış. Maç maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Benim için zor bir dönemdi ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum. En iyi tempoma ulaşmak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim diyor İspanyol Yıldız. Şimdi sıra Devler Ligi'nde başlığına da bakalım. Maçın ardından İsmail Kartal yaptığımız değişikliklerle maçı kazanmasını bildik. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. En iyisini yapmak için çalışacağız ifadelerini kullandı. 8 golle kazandığı Eyüpspor maçının kadrosunda ilk 11'de tek değişiklik yaptı İsmail Kartal. İrfan Can Kahveci'nin yerine Asensio'ya forma verdi. Şimdi devam edelim. Hürriyet gazetesine geçelim. Fenerbahçe adım adım zirveye başlığı tercih edilmiş burada da. Sağ üst köşede muhteşem bir gol attı. İrfan Can Kahveci 21. füzeyi yolladı başlığını görüyoruz. İrfan Can Kahveci 83'te attığı golle skoru 2-0'a getirerek takımını rahatlatırken ceza alanı dışından 21. golünü attı. İsmail Kartal'la birlikte şans bulmaya ve bu şansı değerlendirmeye de devam ediyor İrfan Can Kahveci. Mert Hakan Yandaş çok uzun bir sürenin ardından yeniden maç kadrosundaydı ve onun da yaptığı açıklamalar kaldığımız yerden çok daha güçlü başlığıyla paylaşılmış bugün Hürriyet gazetesinde. Güntekin Onay'ın değerlendirmesi kadro genişlemeli başlığıyla paylaşılmış. Fenerbahçe'de Oğuz İsmail ve Lukaku daha fazla süre almalı ve Nene de oynamalı şeklinde bir değerlendirme. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de çok istekli ama bir türlü bekleneni veremediğine dair bir yorum görmek mümkün. Birazdan elbette biz de konuklarımızla değerlendireceğiz. Sabah 14 ile devam edelim. Rakiplere örnek olduk başlığıyla Galatasaray haberlerine bakacağız şimdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek genel kurulda çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Bonservisi bize ait olan futbolcu portföyümüzün değerini 366 milyon euroya kadar çıkartarak Türkiye'nin en pahalı kadrosunu kurduk. Yatırımlarımız rakiplere de örnek oldu. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimiz. Biraz alt kısımda kazandıran Yılmaz Savaşçı başlığıyla Uğur Cem imzalı bir haber. Sağ bekte çıktığı Kasımpaşa maçında düğümü çözen Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da attığı 38 golün 15'inde direkt galibiyetleri getiren isim oldu deniyor. İlk yolcu İlkay başlığıyla İlkay Gündoğan'la ilgili bir haber görüyoruz. Devre arası transfer döneminde İlkay'la yolların ayrılacağı söylenmiş. Galatasaray bölümündeki haberler bu şekilde. Şimdi Fotomaç'ın Galatasaray sayfasına bakalım. Sayfanın en başında Batrakov mest etti başlığını görüyoruz. Galatasaray'ın Rus yıldızı Kasımpaşa maçındaki oyunuyla taraftarı kendisine hayran bıraktı. Oyun zekası, çabukluğu ve klas hareketleriyle gözlerin pasını silen Batrakov, sarı kırmızılı futbol severlerden tam not aldı deniyor. Başardık yine başaracağız başlığıyla Dursun Özbey'in yıllık olağan genel kurulda yaptığı konuşmaları yine burada da görüyoruz. Sayfanın en altına geldiğimizde ise Osimhen durmuyor başlıklı bir haber var, ona da bakalım. Kasımpaşa maçında Lemina'nın attığı golün asistini yapan Osimhen Galatasaray formasıyla çıktı. Son 17 maçın tamamında skoru etki etti. Nijeryalı yıldız bu maçlarda 18 gol atarken 8 de asist yaptı demiş haber.

0: Aspor yorumcusu Selahattin Kınalı A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Arda Turan'a teklif götürüldüğünü söyledi.
1: Milli takım hocalığı konusunda Arda Turan'a teklif gitti. Arda Turan Shakhtar yönetimiyle görüşecek. Resmi bir teklif yok fakat temas kuruldu. Arda Hoca da Shakhtar yönetimiyle konuşup geri döneceğini söyledi. Ya bu şu an o süreci yaşıyoruz yani Arda Turan. Shakhtar yönetimiyle yani kırıp dökmeden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Zaten TFF tarafı Arda'ya iki taraflı da çalışabilirsin demiş. Milli takımın bu iki maçın son kalan Kasım'daki son iki maçına kadar. İki tarafı da çalıştırabilirsin. O arada zaten Shakhtar'ın Şampiyonlar Ligi hikayesi daha çok belli olur. Ama

0: Diyelim Şakter devam etti. Hoca da devam edebilir. Öyle bir konuşma var. Arda Turan'dan cevap bekleniyor. TFF kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre eğer Arda Turan olmazsa başka herhangi bir Türk teknik direktör olma ihtimali de yok. Yabancı teknik direktör de daha çok Fatih Terim'le bir dönem denenen futbol direktörlüğü gibi bir sıfatla görev yapabilecek bir yabancı teknik adam düşünülüyor. Ama tabii bu düşünceler...
1: Çatı sistemi yani. Biz futbol direktörü... Futbol direktörü de mi yabancı peki?
0: Tabii futbol direktörü aynı zamanda yani Fatih Terim'le denenen sistemin aynısı. Anthony Taylor da MHK'nın başında. İlan edildi mi herhalde mi? Edilecek.
2: Şu an geçici hatta gibi düşünülüyor ama demek ki devam ettirecek.
0: Edecek. Anthony Taylor olacak MHK başkanı da hocam. Anthony Taylor çok üst düzey bir hakem ya. Bunun bize maliyeti ne olur acaba diye merak ettim. 15 bin euro maaşla başlayacakmış. Işte.
1: 15 bin
2: Anthony
1: euro.
2: Taylor mu?
0: 15 bin pound.
1: Pound.
0: Evet, 15 bin pound.
3: Evet, Sabah Spor'una bağlantımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Haldun Domaç'la gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Günaydın, iyi pazarlar diliyorum Haldun Domaç. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydın Ezgi, iyi pazarlar, iyi yayınlar sana ve izleyicilerimize güzel bir gün dileyerek başlayalım.
3: Çok teşekkürler, biz de size aynı şekilde. Şimdi isterseniz az önce izlediğimiz haber üzerinden şöyle bir milli takımla kısaca başlayıp sonra dün oynanan maçlara geçelim. Süper Lig'de Selahattin Kınalı'nın paylaştığı bilgi elbette çok dikkat çekici. Arda Turan'la bir görüşme yapıldığına dair milli takım teknik direktörlüğü için ve Arda Turan'ın bu teklifi kabul etmemesi halinde de başka bir yerli teknik adamın düşünülmediğini söylüyor Selahattin Kınalı. Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz, düşünceniz nedir?
4: Şimdi Arda Turan konusundaki gelişmeler Shakhtar'a bağlı. Yani Arda Turan tabii her Türk teknik adamın milli takımda görev yapma arzusu, isteği, çabası olur. Yani bu noktada herhangi bir durum yok. O bir onore iştir. Bir bayrak takımının başına geçmek. O manada Arda Turan tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Ama Shakhtar tarafında ciddi bir sıkıntı var. Onu özellikle söylemek lazım. Çünkü şunu söylüyorlar. Biz hem Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. Hem oynadığımız 8 maçta sadece bir yenilgimiz var. Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Arda Turan'ı bırakmak istemiyoruz diyorlar ki son derece doğal haklarıdır. Tabii buna söyleyecek fazla bir şey yok. Ama Arda Turan'ın da milli takımın başına geçme isteğini de biliyoruz. İkisi yan yana geliyor. Bakalım süreç nasıl işleyecek? Tabii ki diğer konuya baktığımızda ben yanlış buluyorum ama tabii sonuçta yöneten ben değilim. Milli takımın başına bir yerli teknik direktörün geçmesinin zamanı geldi, geçiyor bile. Onun için de hani bu manada havuzumuzda isimler var ama sonuçta yönetenlerin vereceği bir karar bu nokta. Yönetenler yabancı bir hoca, yabancı bir danışman gibi bir noktaya geldilerse söyleyecek bir şey yok. Ayrıca hakem konusunda da Anthony Taylor için bir statü değiştirmek gerekiyor. Çünkü 3 ay önce hakemliği bıraktı. Bizde 1 yıl önce yani hakemliği bırakmış olma zorunluluğu var. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı var. Yani çözülmesi gereken. Netice itibariyle şunu söyleyeyim. Arda Turan kabul etmiş görünüyor aslında. Fakat Shakhtar tarafı problem çıkarıyor. Başka bir yerli hocayla çalışmama düşüncesi, kişisel yorumumu söylüyorum, son derece yanlış. Bir yabancı teknik direktör konusu ama neticede söylediğim gibi yine yöneticilerin vereceği karara da söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. Yani milli takımların başında bütün başarılarımızda yerli hocaların olduğunu da unutmayalım. Yani onu özellikle bir kenara koyalım. Şenol Güneş'in dünya üçüncülüğü, Fatih Terim'in Avrupa üçüncülüğü gibi baktığımızda demek ki milli takımlarda daha fazla başarıyı elde edenler bizim yerli hocalarımız. Pek çok ülkede de zaten yani şimdi burada tek tek saymak gerekmiyor. İşte Almanya'da bir Alman, İspanya'da bir İspanyol gibi cümleler, Portekiz'de bir Portekizli gibi cümleleri saymak istemiyorum. Benim bakış açım milli takımların başında yerli hocaların olmasından yana. Bu düşüncem bu. Bakalım karar nasıl gelecek Ezgi, onu bekleyeceğiz. Federasyonu yönetenler bu konuda bize yeni bir karar iletecekler.
3: Bekleyip göreceğiz hep birlikte. Peki Süper Lig maçlarıyla devam edelim isterseniz. Bir düne gidelim birlikte. Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında 3 golle kazandı. Uzun bir aradan sonra da aslında ideal 11'i diyebileceğimiz bir kadroyla sahadaydı. Elbette yapılan değişikliklerle

0: Maçın seyrinin değiştiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir değerlendirme rica edeyim sizden Fenerbahçe'ye dair.
1: Tabii ki Ezgi. Şimdi en baştan başlayalım. Bir numaradan başlamamız lazım. Genel değerlendirmeyi yaparken Ederson'dan. Bütün geldiği günden bu yana, bütün bir sezon boyunca hep konuşulan şuydu. Ya bir tane de maç kurtarsın. Evet biliyoruz çok önemli bir kaleci. Brezilya milli takım kalecisi. Premier Lig'de çok önemli işler yaptı ama bir tane de maç kurtarsın derken anlaşılan Ederson bütün kurtaracağı maçları bu sezona bırakmış. Bence çok önemli bir karşılaşma oynadı. 4 net kurtarış ilk yarıda var. İkinci yarıda oyun 1-0 iken oyunun kırılma anında bir kurtarış gerçekleştirdi. Yani sonuç itibariyle baktığımızda önce ondan başlamamız lazım. Ederson'un müthiş yükselen bir performansı var. Burada etkinin ne olduğu, şimdi kaleciliği konusunda zaten tartışacağımız bir şey yok. Onu mental olarak kim yükseltti ve bu noktaya getirdi? Tabii burada Aziz Yıldırım'ın onunla konuşmasını, İsmail Kartal'ın ona olan yaklaşımını, sahip çıkmalarını ayrı bir yere yazmak lazım. Muhtemelen bu önemli bir faktör oldu. İkinci önemli faktör Asensio'nun dönmesi. Asensio bu takımın hani orkestranın şefi derler ya, bu orkestranın şefi Asensio. Ve ama şöyle bir şey var, yavaş yavaş onun o Asensio'nun yanına bir yardımcı şef gelmeye başladı. Bu gerçekten çok çok değerli. Neden değerli diyorum? İrfan Can da sezon başında kabul edilmeyen oyuncular, yani zaten bitti ne işi var denilen oyuncunun hem attığı gole baktığımızda hem sonradan oyuna girdiğinde yaptığı katkıya baktığımızda İrfan Can'da da bir yükselişin olduğunu çok net bir şekilde gözlemlemeye başladık. Bu ne demektir? Bu şu demek, yani Asensio'nun tıkandığı noktada demek ki işte marşa basacağınız bir isim daha var. O da İrfan Can Kahveci. Onu da söylemek lazım. Tabii ki bir başka önemli nokta şunu söylemek gerekiyor. Kadro kalitesinin öne çıktığını gördüğümüz bir karşılaşma oldu. Şimdi gol beklentilerine baktığımızda Çaykur Rizespor'un daha yüksek bir gol beklentisi var. Buna karşılık Fenerbahçe'nin gol beklentisi daha az ama tabelaya yazan skor 3-0 gerçekten çok bu görüntüyle bağdaşmıyor. Bu istatistikle bağdaşmıyor. Ama şunu söylemek lazım. Neden böyle olduğunun karşılığı da çok net. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi ve oyuncularının değerleri maçın skorunu etkileyen önemli bir unsur oldu. Söz gelimi sonradan oyuna soktuğunuz oyuncu A milli takımın önemli oyuncusu Oğuz Aydın. Oyuna giriyor ve oyuna girdikten sonra bir gol bir asistle katkı veriyor. İşte bunlar tabii ki oyuncu kalitesinin yansıması olarak değerlendireceğimiz konular. Yani Fenerbahçe bir anlamda şunu söyleyelim. Oyun olarak belki arzulanan seviyede değil ki zaten biz bunu genelde şöyle söylüyorduk. Milli takım dönüşlerinde zaman zaman bu sıkıntılar oyun olarak da skor olarak da sıkıntılar yaşanıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla skor olarak sıkıntı yaşanmadı. Ancak oyun olarak işte zaman zaman sıkıntının yaşandığını çok net bir şekilde gözlemledik. Ama burada tabii geleceğe yönelik beraber çalışma hızlandıkça değişecektir. Fenerbahçe'nin bir avantajı da şuydu. Kante gibi, Gendouzi gibi, Mason Greenwood gibi oyuncuların yani bu arada takımla beraber çalışmış olması bir avantajdı. Burada handikaplı olan konu nedir derseniz onlardan da bahsedelim. Fenerbahçe'nin sıkıntısı Kerem Aktürkoğlu. Yani gerçekten çok arzuluyor, çok istiyor ama bir türlü biraz beceriksizlik, biraz şanssızlık yan yana geliyor ve Kerem Aktürkoğlu şu anda istenen seviyede değil. Onu bir kere söylemek lazım. Artık bu kadar ısrar etmek gerekli mi? Bazen oyuncuları oynatarak kazanırsınız, bazen bekleterek kazanırsınız. Artık İsmail Kartal, Kerem Aktürkoğlu'nu biraz da bekleterek kazanmaya çalışması lazım. Çünkü oynattıkça da bu kez hem oyuncu, hani tırnak içinde söylüyorum, kaçırdığı golden sonra, atamadığı pastan sonra kahroluyor. Kendi kendini yiyor çünkü çok katkı vermek isteyen bir oyuncu. Biraz da bekleterek işte kenardan Oğuz'u, Nene'yi kullanarak bence kadroda değişiklik yapmak lazım. Son olarak da tabii belki Fenerbahçe özetini anlatırsak şunu da söyleyelim. Vedat Muriç'in tabii tartışmalara neden oluyor. Vedat istenen performansa değildi. Tabii bir sakatlık yaşadı. Ben hala Vedat Muriç'in Lukaku'nun önünde olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'de bir santrofor konforu açısından baktığımızda hani Vedat Muriç yoksa Lukaku var gibi bir yanıt bile bir konforu yansıtıyor bize diyebilirim. Genel özeti böyle yapabiliriz. Çaykur Rizespor daha topla oynayan, daha gol beklentisini yükselten bir takımdı. Ama aradaki kalite farkı buradaki sonuca yansıdı.
0: Peki dünün bir diğer önemli mücadelesi de Samsunspor Trabzonspor karşılaşmasıydı. Trabzonspor da önce Galatasaray maçı ardından da Samsunspor karşısında yine farklı kazandı ve yola iyi devam ettiğini gösterdi. Bu karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi bu karşılaşmayı ikiye bölmek lazım Ezgi. Birinci bölümü Melih Kabasakal'ın atılana kadar olan bölümü, ikinci bölümü atıldıktan sonraki bölümü. Şimdi atılana kadar olan bölümde zaten Trabzonspor fişi çekti. Yani 3-0'a getirdi oyunu. Orada oyuncular önüne çıktılar, sahne aldılar. Tabii ki ikinci yarı bir deplasmanda 10 kişi oynamak, bir de arzulu bir Samsunspor'a karşı oynamak. İkinci yarısı biraz daha kontrol oyunu olarak geçen bir oyun oynandı. Dolayısıyla ilk yarıdan fişi çeken bir Trabzonspor. Eğer 11'e 11 oynansa başka senaryolar üzerinden de konuşabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Bütün bunlara bakarak şunu söylememiz lazım. Thomas Rice'ın oyun planlarını doğru yaptığını, oyuna giriş çıkışlarda, oyuncu seçimlerinde doğru bir planlama yaptığını görüyoruz. Tabii burada en çok konuşulan, tartışılan nokta şu. Onaçu mu, Cu mu? Şu ana kadar görüntü itibariyle bu maçlar Cu'yu çok çağırdı. Onaçu kenarda bekledi. Sonradan oyuna girdi. Ama zaman zaman Onaçu'nun önde, Cu'nun arkada oynayacağı maçları da izleyebiliriz. Ama şunu da vurgulamak lazım. Şimdi bir Avrupa maçının ardından gerçekten çok çok önemli bir karşılaşma Beşiktaş'ı ağırlayacak Trabzonspor. Bu maçta bence ligin gidişatında bir anlamda çok tesir edecek bir karşılaşma olarak karşımıza çıkacak. Bu açıdan baktığımızda Trabzonspor moralli bir şekilde o maça doğru ilerliyor. Büyük bir olasılıkla o maça Batagov'da hazırlanacak. Böyle bir durum söz konusu olacak. Ve Trabzonspor'da işlerin rayında gittiğini söyleyebiliriz.
0: Peki. Haldun Domar, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Bir kez daha size güzel bir pazar günü diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Evet, Haldun Domaç'la hem biraz milli takım teknik direktörlüğü konusunu hem de dün oynanan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçlarını değerlendirdik. Bu saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Burak Kural'la devam edeceğiz.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Türkiye'nin domates ihracatı bu yılın Ocak ile Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara yükseldi. Domates ihracatında ilk sırada yer alan Romanya'ya bu yılın 9 ayında 67 milyon 637 bin dolarlık domates satıldı. Bu ülkeyi 32 milyon 618 bin dolarla Rusya ve 30 milyon 438 bin dolarla Bulgaristan izledi.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
1: Turkcell'leri bağlan hayata.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
0: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
1: Turkcell'leri bağla hayata.
2: Reklam.
10: A-Spor Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
12: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Bir reklam.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Bir reklam. Yaşasın spor.
4: A-Spor Radyo.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
9: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
0: Çünkü kasırgalar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Turkcell'li ol, hızlı ol.
1: Turkcell'leri bağla hayata.
2: Reklam.
10: A-Spor Radyo.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
14: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz iletim hattı uzunluğu 21.030 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236.492 kilometre oldu. Toplam doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesi de 257.522 kilometreye ulaştı.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Tutku, İnanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Bir kez daha herkese günaydın ve iyi pazarlar değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Burak Kural'la birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Burak Kural hoş geldin.
2: Hoş
1: günaydın.
2: Buldum.
1: Sana da iyi pazarlar diliyorum.
2: Hepimize.
1: Şimdi Süper Lig'de 7. hafta maçları devam ediyor. İstersen hemen düne giderek bir başlayalım. Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Sarı lacivertliler milli araya 8 gollü çok sansasyonel bir galibiyetle çok da moralli girmişti. Buradan nasıl çıkacağı çok merak ediliyordu uzun bir aranın ardından. Ve 3 gollü bir galibiyet deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında. Tabii Asensio'nun dönüşünü konuşacağız, bireysel performansları konuşacağız. Biraz İsmail Kartal'ın yaptığı değişiklikler üzerinden de değerlendireceğiz. Ama senden şöyle bir skor üzerine genel bir değerlendirme rica etsem neler söylersin?
2: Aslında çok doğru. Şimdi milli takım aralarından dönüşler biliyorsun çok kolay olmaz. Birçok oyuncu dağılıyorlar ve bu seneki takvim de 3-4 maçlık bir takvimdi. Yoğun bir takvimdi. Ondan sonra dönüp tekrar lige konsantre olmak çok kolay olmuyor ama bir de Rize evinde hiç kazanamamıştı bu sezon. Ve bu maç onlar için de hedef bir karşılaşmaydı. Ama Fenerbahçe 3-0 gibi net bir sonuçla ayrıldı. Aslında oyunun skoru değildi bu. Maç ikinci gole kadar kafa kafayaydı. Her an Rize Spor'da beraberliği bulabilirdi. Ama önemli bir ikinci gol. İrfan'ın golü mükemmeldi. Oğuz ön alan baskısında çok iyi topu çaldı. Asisti yaptı. Ondan sonra zaten üçüncü gol geldi. İkiden sonra maç koptu. Ama Fenerbahçe için aradan sonra Rize gibi zor bir deplasmandan galip gelmek. Yani iyi oynamak, kötü oynamak onu sonra konuşuruz ama galip gelmek çok önemliydi. Günün sonunda taraftar da skora bakar. 3-0'lık net bir skor Fenerbahçe için çok iyi oldu.
1: Peki önce istersen başlangıç kurgusundan biz de başlayalım. Özellikle Asensio'nun dönüşü çok önemliydi Fenerbahçe adına ve uzun bir aradan sonra da aslında belki herkesin şu anda ideal 11 diye tanımlayabileceği bir kadroyla sahadaydı. Başlangıç 11'i ve bu 11'in performansı sana ne ifade etti dün akşam?
2: Ya aslında şöyle, en büyük değişiklik Asensio'nun geri dönüşüydü. 4-2-3-1 olarak dizildi. İsmail Kartal'ın zaten favori dizilişi. Bu anlamda da Asensio'yu da forvetin arkasında 10 numara gibi izledik. Ve eski 10 numaralar gibi oynadı biraz. Geriden oyun kurulumunda topu almaya geldi. Geçişleri yapmak için aslında zaman zaman derin oyun kurucu gibi oynadı. Ve Asensio'nun performansı iyiydi açıkçası. Hani fizik olarak çok yine hazır gözükmese de çünkü uzun süre futbol oynamadı, düzenli de oynamadı. Geçen yılın biliyorsun sakatlık yaşadı, döndü gibi oldu falan. Hı-hı. Ama baktığında gerçekten 60. dakikada oyundan çıktı diye hatırlıyorum. 60 dakika boyunca sahanın en iyisiydi. Asensio gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Gol tabii orada Mitat'a çarptı sanıyorum. Mitat'a çarpması kaleciyi bozdu ama orada olması, koşusu, oyun kurulumunda dediğiniz gibi bağlantıları yapması, o bölgeler arasında topun taşınmasındaki performansı önemliydi. Tabii Fenerbahçe için Asensio çok kritik bir oyuncu. Belki de en kritik oyuncu. Çünkü geçen sene sakatlanana kadar Fenerbahçe çok iyi gidiyordu. Sakatlandıktan sonra Fenerbahçe sadece bu yüzden değil ama şampiyonluk yolunda çok ciddi darbe aldı. Bu sene de Fenerbahçe eğer şampiyonluk yarışında sona kadar mücadele edecekse mutlaka Asensio'nun bu oyunun içerisinde olması lazım. Onun olmadığı senaryo çok sıkıntılı. Mesela dün Asensio olmasaydı belki daha farklı bir sonuç olurdu.
1: Orada farklı kurgular Çaykur Rizespor karşısında işe yaramaz mıydı sence?
2: Ya yok, yarayabilirdi tabii. Futbol ama zorlanırdı Fenerbahçe. Çünkü bakma yani kafa kafaya giden bir maç. Hatta bir ara...
1: Orada hatta belki biraz Ederson'un performansını da konuşabiliriz. Net kurtarışları vardı dün Ederson'un da. 4 net kurtarış yanlış bilmiyorsam.
2: Ederson bu sezon zaten kendisi gibi oynuyor. Ederson gibi oynuyor. Geçen sene çok beklentilerin altında bir performansı vardı. Belli bu sezon birileri dokunmuş yani oyuncuya mental olarak. Bir şekilde hani sen bu değilsin, kendin gibi oyna diye. Ve o da kendi gibi oynuyor şu ana kadar gerçekten. İyi performanslar gösteriyor. Önde gelen pozisyonlarda iyi performans gösterdi. Özellikle bir arka direkte bir pozisyon vardı. O üzerine geldi top ama gösterdiği reaksiyon iyiydi günün sonunda. Rize Spor bitiricilik noktasında çok ciddi sıkıntı yaşadı. Ya bu arada çok da temposuz bir maçtı. Yani şöyle söyleyeyim sana. Biz dün yayındaydık burada. Çok zorlandık maçta. Hiç tempo yoktu. Hatta iddia ediyorum bu sezon 4 büyüklerin oynadığı en temposu 3 maçtan biridir. Çok temposuzdu maç. Ya bir de zaten şey var. İki taraf da birbirine hiç basmadı. Şöyle Fenerbahçe geriden oyun kurarken ön alan baskısı yaptı Rizespor. Onu hep yaptırıyor zaten Recep Uçar her takımında. Ama onun haricinde oyun mesela artık geriden oyun kuruldu diyelim. Oyun sete döndü. Oralarda iki taraf da birbirine basmadı. Daha çok pozisyon korumaya çalıştı. Topun arkasına geçmeye çalıştı. O biraz ilginçti. Çok temaslı bir oyun olmadı. Faul sayıları da oldukça düşüktü. Böyle tabiri caizse böyle al yürüm ver yürüm bir mücadele izledik. Hadi şeyi anlayabiliyorum Fenerbahçe'yi. Hani biraz daha nedir onun adı? İşte Aston Villa maçımız da var diye düşünmüş olabilirler ve bir şekilde zaten kadro kalitemizle kazanırız diye düşünmüş olabilir ama Rizespor çok ne diyeyim o fiziksel mücadeleyi göstermediğinizde Fenerbahçe gibi takımlara karşı sıkıntı yaşarsınız. Ama yine de Fenerbahçe cezayı kesmedi yani. Çok geciktik cezayı kesmekte. İşte İrfan'ın golü kaçtı? 75'te mi geldi? Çok geç geldi yani. O dakika kadar da çok kritik.
1: İrfan'ın golü 83'te.
2: 83'te yani. Ben yine 8 dakika erken söylemişim. Yani maç 83'te koptu. Onun için Rize oyunun içerisindeydi. Biraz daha agresif. Zaten ikincileri biraz daha agresif oynamaya başladılar. Farkındaysan ikinci devre golü daha çok arayan taraf gole kadar Rizespor gözüktü. Fenerbahçe bence zorlu bir deplasmanda sezondaki kötü oynama biletini diyeyim kötü oynama hakkını
1: kredisini evet.
2: Kredisi veya öyle de tabir edebiliriz kullandı diyelim.
1: Şimdi Asensio olmasaydı daha farklı olurdu noktasından istersen biraz devam edelim. Olur. Zira özellikle dün maçın sen de az önce biraz vurguladın değişikliklerden sonra biraz daha kırıldığını gördük. Yani İrfan Can'ın da Oğuz'un da işte daha sonra Lukaku'nun da oyuna girdikten sonra bir şeyleri değiştirmeye başladıklarını gördük. Dolayısıyla şunu merak ediyorum açıkçası. Acaba dün akşam sergilenen performanslardan sonra bizim ideal 11 dediğimiz kadroda bazı değişiklikler yaşanabilir mi?
2: Ya bence tabii ki yaşanabilir ama bence Fenerbahçe'nin ideal 11'i bu. Hı. Aslında sana katılıyorum. Yani ilk söylediğin kesinlikle ideal 11'i bu. Çünkü ilk golde Muriç'in indirdiği top zaman zaman şimdi tek tek konuşursak çıkan oyunculardan. Mesela Muriç çıktı, Lukaku girdi. Mesela ama Muriç çok daha önde Lukaku'dan. Yani şu formda Lukaku'nun Muriç'i kesmesi için çok ekstra işler yapması lazım. Çıkıp Aston Villa maçında falan bir iki gol atması lazım veya sonradan girip oyunu değiştirmesi lazım. Çok gerisinde Muriç.
1: Hala alternatif golcü kesinlikle. Lukaku diyorsun.
2: Yani Muriç'tir birinci golcüsü. Yani çok net Fenerbahçe'nin şu an için. Muriç'in özellikle geriye girip topları indirmeye çalışması. Çünkü şöyle

0: alanda pres yaptığı için Rizespor uzun top vurmak zorunda kaldı Ederson. Onları da indirmeye çalıştı. Birinde gol yaptılar. Diğerlerine tabii Rizespor savunmacıları da yani birebir çok ciddi yakın markaj yaptığı için çok da kolay olmadı Muriç için maç, ama Muriç'e doğru düzgün top gelmedi. Bir Greenwood'un pası var, ona harcadığı bir pozisyon var. 2-0 olup maç bitebilirdi orada. Onlar da pozisyona giremedi. Yani çok fazla beslenmedi bu anlamda baktığınızda. Daha çok sırt dönük bağlantıları yapmaya çalıştı. Öte tarafa döneceksek Asensio zaten dediğim gibi bence 60 dakika içerisinde takımın en iyi oyuncusuydu. Hı hı. En aktif oyuncusuydu. Fizik olarak hazır olmaması rağmen oyun aklı, kalitesi çok iyi işler yaptı. Bu tip maçlarda zaten bu tip oyuncular çok büyük fark oluşturur ki mesela Alex de Souza da yine Fenerbahçe tarihinden bu tip maçları çok alırdı. Yani evet bazen eleştirilirdi derbi performansları falan, ama yani önemli olan bu maçları da almak lazım ya. Yani sadece derbi kazanarak evet. olmuyor. Onun için Asensio'nun varlığı çok değerliydi. Ama şu İrfan'la ilgili de konuşalım. Hazır sen burada bana pas atmışken hı hı. oyuna giren oyuncularla ilgili. İrfan gerçekten elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı. Asıl İrfan'ın golünden önce bir korner dönüşü var. Orada Mithat'tı sanıyorum. Mithat'ı bozdu. Orada ayağını sokmasa 1-1 olabilirdi. 1-1 olduktan sonra da Fenerbahçe'nin maçı çevirmesi çok zor olur. Hmm. En kritik maçın en kritik aksiyonu, bir aksiyon seçecek olsam İrfan'ın o savunma aksiyonunu seçerim. Müthiş geri döndü kornerde ki İrfan da öyle yüksek sprintle korner dönüşü gelecek bir oyuncu değil. Hepimiz biliyoruz, ama niye bunun altını çiziyorum? Evet, herkes eleştiriyor. Ben de zamanında eleştirdim. Yine de eleştirebiliriz ama hani iyi niyetinde görmek lazım oyuncunu. Hani ben zaten İrfan'ım, işte şunları yaptım milli takım falan hani demiyor oyuncu ki, dememesi lazım zaten. Hani bunun da altını çizmek gerekiyor. Çünkü ilk puan kayıplarında hemen ilk vurulan İrfan Can oluyor. Yani vurun abalıya tabiri var ya.
1: Ve milli arada kendini gerçekten iyi hazır tutmuş forma için, onu da çok net bir şekilde gösterdi.
0: Ki oynamadı da maçlarda evet. doğru düzgün. Buna rağmen
1: İsmail Kartal da ama vazgeçmiyor, ısrarla şans veriyor. Yani diğer teknik direktörlerin çok kolay vazgeçebildiği evet. bir profilken İrfan Can, İsmail Kartal'ın ısrarla oynattığı, ısrarla güvendiği bir oyuncu. İrfan Can da galiba bu güvenin karşılığını
0: evet
1: veriyor.
0: Yani işte bu bağlantı, biliyorsun işte bu bağ kurmak çok önemli. Yani teknik adamla oyuncu arasında bunun tadında olması lazım. Oyuncu artık ne diyeyim, o verdiğin şansın karşılığını vermediğinde de bir şekilde kenara almak lazım. Ama İrfan dün özellikle o savunma aksiyonu dönüşte gol oldu zaten. Hı hı. Dönüşte müthiş hı hı. bir gol attı. Onun için İrfan da hatta bence maçın adamı İrfan Can Kahveci dün. Kestiği toptan sonra da müthiş bir toptu o. Yani bu sekansları yakalamak lazım. Onu bıraksa, dönmese o şiddette. Çünkü bir de nereden baksan yani hiç yoksa 70 metre falan sprint attı. Çok bizim gördüğümüz şeyler değil bunlar İrfan Can'dan. Diğer tarafa da baktığımızda bence Oğuz'dan da bahsetmek
1: tabii
0: gerekiyor.
1: Ki.
0: Daha önce de çıkabilirdi. Mesela ben Greenwood'u biraz daha 60 gibi, mesela Greenwood'a çıkacağını ben. Yani ben Greenwood'u çıkarırdım 60-65 gibi. Çünkü Muriç'e attığı pas haricinde doğru düzgün ikincileri hiçbir şey yok. Yani oyunda değil. Greenwood zaten böyle bir oyuncu. Oynadı mı zaten oynuyor. Ama bir oyuna giremedi de mi bir türlü giremiyor. Ama giremediği halde de mesela işte bahsettiğimiz gibi Muriç'e attığı pas. Muriç bitirse orada maç bitecek. Yani müthiş bir asist yapmış olacak. Hocalar bu tip oyuncuları tutuyorlar tabii haliyle belli bir döneme kadar. Bir de 60'ta falan çıkarırsan Greenwood gibi bir oyuncu. Hocayla da yeni daha tanışmışlar. Bir geçmişleri yok, sorun çıkarabilir. Bunlar da var. Yani bunları da anlatmak lazım. Öyle, çünkü bazen böyle konsol oyunu oynanıyormuş gibi yorum yapmak çok doğru bir şey değil. Yani sahanın gerçeklerini de bilmek lazım, anlatmak lazım. Hele burada bu işleri deneyimleyen insanların, bazen ben hiç anlayamıyorum yani. Hocalık yapmış insanların o öyle çıkmaydı. Ha, bunlar kolay mı?
1: İşin psikolojik boyutunu tabii hayır, göz ardı etmemek lazım.
0: Siz yapabildiniz mi yani? En çok ben hani ya muhabir arkadaşlarımız, ne bileyim diğer arkadaş gazetecilikten gelen arkadaşlarımıza bir şey demiyorum, tamam, onlar onu deneyimlemiş olabilir. Olabilir, ama özellikle sahanın içinden gelen insanlara kolay değil bu kadar yani. Kimse yapamıyor ki. Yani Ronaldo'yu al, Jesus, yıllar sonra bir Jesus çıktı. Jesus da zaten kendisi rahatsız bir adam. Bu işi yapabildi yani, herkes kolay değil. Bu rahatsızı tırnak içinde kullanıyorum. Yani evet. çok dedik yüksek egolu bir adam, o anlamda söylüyorum. Oğuz'la girdikten sonra gerçekten çok iyi iş yaptı. O kaptı, ön alan baskısı. Bunlar basit gibi gözüküyor ama işte bak, olayı çözdü. Verdi hemen pasını falan. Sonrasında golü de mükemmeldi. Bilmiyorum katılır mısın bana, ip gibi vurdu. Evet. Orada oraya vurulur. Oraya ip gibi vurdu. Ve direkten top ağlara gitti. Oğuz da bence çok önemli bir hamlenin neticesinde iyi bir performans gösterdi. Ve tüm bu bilgiler içinde olayda İsmail Kartal'a pozitif olarak yazar. Her zaman şöyle bir şey vardır teknik adamlarda. bilmiyorum yani bizi izleyen teknik adamlar bana katılır mı da oyuna soktuğun oyuncular iş yaptığında hala sen en mutlusu sensindir gece tabii. Çünkü o oyuna soktuğun
1: oyuncular. Bu sefer çünkü İsmail Kartal etkisinden bahsediliyor tabii. Maçtan sonra. Tabii. Teknik direktör her şeyi değiştirdi oluyor. Tabii şu açıdan da önemli. İsmail Kartal'ın muhtemelen memnun eden bir diğer noktası da aslında elinde kullanabileceği oyuncu sayısının da bir taraftan artması. Yani 11 düzeyinde ve biraz daha kulübe düzeyinde dediğimiz oyuncular arasında ki belki hatırlarsın. Milli arada basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yapmıştı İsmail Kartal ve şöyle bir cümlesi vardı. Oynayan oyuncularımızla bekleyen oyuncularımız arasındaki makas iyice kapanmaya başladı. Seviyeler birbirine çok yaklaştı diye. Sanki dün akşamki performanslar bize biraz bunu kanıtlar nitelikteydi. Ne dersin?
0: Yok, %100 doğru söylüyorsun. Kesinlikle katılıyorum sana. Şöyle, çünkü bahsettiğimiz gibi o goller gelene kadar oyun ortada. Hamledeki oyuncular da işi bitirdiler. Zaten şöyle bir şey var Ezgi. Hep bu vardır. Yani mesela Galatasaray'da şampiyon oldu. Geçen sene, ondan önceki seneler hep çok fazla iyi oynamıyordu. Tık bir gol atıyor. Çıkıyordu Icardi, Osimhen. Çıkıyordu, atıyordu.
1: Büyük takım refleksi dediğimiz şey aynen de aslında bu.
0: Mertens çıkıyordu, atıyordu, bitiyor. Ondan sonra rakip zaten gardı düşüyor. Tık tık gerisi geliyordu. Tıpkı Trabzonspor'un şampiyonunda. Vakayeme çıkıyordu. İşte Cornelius çıkıyordu. Hamşik çıkıyordu. Yani bir şekilde oyuncular devreye girip işte Uğurcan çok iyi kalecilik yapıyordu. İşte Mustera Galatasaray'ın şampiyonu aynı şekilde. Yani gol yemedikten sonra bir şekilde atıyorsun. Onun için derler yani gol yememek şampiyonluk getirir diye. Burada da aslında ne önemli senin söylediğinde, eğer kenardan girecek hamle oyuncuların girdiğinde iş bitirebiliyorsa ve ilk 11'le makas azalıyorsa hem sen rotasyonu yapabiliyorsun. Çünkü yapmak zorundasın. Aston Villa'ya gidiyorsun. Tabii. Çok sert bir maç. Çok tempolu bir maç. Yani en az 115 kilometre, 120 kilometre koşman gereken bir maç. Şimdi baktığında oradan yine döneceksin, yine sert maçlar var. Onun için hem rotasyonda kullanabilmen için hem de teknik direktörün saha içerisinde yani maç başladıktan sonra yapabileceği en önemli şey hamleler. O hamledeki oyuncular hazır olmazsa hiçbir anlamı kalmaz. Onun için en önemli noktalardan biri de bu.
1: Şimdi düne dair pozitif çok noktadan bahsettik ama bir tarafta da tartışılan bir Kerem Aktürkoğlu performansı var. Milli arayı da çok istediği gibi geçirmedi açıkçası Kerem. Ve Fenerbahçe'de de milli ara dönüşünde de yine etkisiz bir performansı vardı dün özelinde. Çok hırslı olduğunu, çok fazla gol atmak istediğini, bir şeyler yapmak istediğini görebiliyoruz ama bunda ne kadar başarılı olduğu konusu tartışmalı. İşte az önce Oğuz'dan bahsettik ama Oğuz'un da her maçta değişen bir performansı var. Henüz çok istikrarlı bir durumundan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda Kerem Aktürkoğlu'nu nasıl değerlendireceğini düşünüyorsun İsmail Kartal'ın? Sence 11'de yine devam edecek mi? Yoksa artık biraz kulübeye çekilmesini bekler misin?
0: Ya dünkü maçta ki performansıyla kulübeye çekilmez. Çünkü şöyle, ilk devre basit top kayıpları yaptı ama mesela orada bütün ataklar Rize'de sağ bek üzerinden geldi. Sağ kanattan geldi. Orada da Mitat bir türlü bitiremedi ama Mitat da ligin iyi sağ beklerinden, yerli sağ beklerinden biri. Onu müthiş takip etti. Yani hep kapatmaya çalıştı. Evet, o savunma aksiyonları zayıf. Mesela bekliyor orada, üstüne çıkması lazım ama olsun, gelmesi iyi niyetini gösteriyor. Elin eskiden Kerem Aktürkoğlu özellikle Galatasaray yıllarında en çok eleştirilen noktası savunmaya gelmemesi, çıkan beki takip etmemesiydi hatırlarsan. Dünkü maç özeline de baktığında hep takip etti, hep geldi, koştu, mücadele etti, topun arkasına geçmeye çalıştı. Bunlar da onun iyi niyetini gösteriyor kesinlikle. Hücumda evet, çıkarken bazı ufak basit pas hataları oldu. Özellikle hücum anlamında üzerinde çok ciddi baskı hissettiğini ben anlayabiliyorum. Gerçekten belli yani, kolay da yapacağı şeyleri yapamaz hale geldi.
1: Yapamadıkça da o baskı daha da artıyor.
0: Atar çünkü yani, baskı devam eder atamadığı sürece. Onun için ikinci devrede daha iyi oynadı. Yani ikinci devre o paslar, pas isabetleri de biraz daha yükseldi. Hücum anlamında da bir, evet, çok maçı değiştirecek bir aksiyon içerisinde bulunmadı. Ancak oyunun içerisinde biraz daha pozitifti diye düşünüyorum. Ya Oğuz da ara ara işte hocaya bakacak. Yani antrenman performansları da çok önemli. Arada Oğuz'u da oynatmasında fayda var diye düşünüyorum. Oğuz da böyle sadece 15-20 dakika değil ama biraz daha Oğuz'un süresini 25-30'lara da çıkabileceğini düşünüyorum. Zaman zaman da ilk 11 oynaması gerekiyor.
1: Peki şimdi önünde çok kritik bir Aston Villa deplasmanı var. Fenerbahçe'nin çarşamba günü oynayacağı. Aston Villa'da Premier Lig'de Brentford'la 2-2 berabere kaldı. Ve bu karşılaşmada acaba biz nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz? Nasıl bir Fenerbahçe izlemeliyiz ki Şampiyonlar Ligi'ne de moralli ve iyi başladı aslında. Bunu devam ettirmek isteyecek Fenerbahçe.

0: Maçta ne dersin?
1: Açıkçası tabii Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yok. Aston Villa deplasmanda zor tabii deplasmanlardan biri. Geçen yıl oynandı zaten. İçeride oynandı. Ve açıkçası tabii Aston Villa, ya Premier Lig takımları da açıkçası bize de ters geliyor. Yani Fenerbahçe de ters geliyor. Geçen sene biliyorsun Premier Lig takımına elendi Fenerbahçe. Ya tabii adamlar çok koşuyorlar, çok tempolu. Çok yani sprint kalitesi yüksek takımlar. Ve tabii baktığında Aston Villa inanılmaz büyük yıldız oyuncular yok Aston Villa'da yani baktığında. Fenerbahçe'de bazı oyuncular, Fenerbahçe'de oynayan isimler, yani Aston Villa'daki oyuncuları kesecek oyuncular var baktığında. Ama tabii iş böyle olmuyor.
0: Ya sadece kadroları yan yana koysak muhtemelen iki takımı da bu sezon özelinde hiç izlememiş. Ama futbolu bilen birkaç kişiye sorsak muhtemelen Fenerbahçe'yi kadro kalitesiyle öne dahi çıkarabilir. İşte ama işte futbol saha içinde öyle olmuyor.
1: Öyle olmuyor. Dediğin gibi zor bir maç. Tabii burada biraz daha topun arkasına, Roma maçındaki gibi oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani topun arkasına iyi geçmesi gerekiyor. Kontralarda özellikle bu maçta en çok iş Greenwood'a düşecek. Greenwood'un özellikle kontralarda boş bulduğu alanlarda işi bitirmesi gerekiyor. Onun haricinde yine Asensio büyük ihtimalle oynayacaktır diye düşünüyorum ilk 11. Asensio'nun performansı da çok önemli. Fenerbahçe gol yememesi lazım. Yani işin kilit noktası bu. Her şekilde atabilirsin çünkü elinde çok önemli isimler var hücum anlamında. Duran top tehditlerim var çok iyi. Biliyorsun işte El Erken'de Fransız ekibi duran toplardan attılar golleri. Bunları iyi kullanabilen bir Fenerbahçe var ama işin hikayesi yine dönüp dolaşıyor gol yememeye geliyor. Gol yemediğin sürece oyunda kalıyorsun. Bir de erken gol atarsan bu sefer Aston Villa biraz daha sıkıntıya düşebilir. Yani beraberlik çok iyi sonuç olur.
0: Şikrinyar Aki ikilisinin performansı savunmaya vurgu yapmışken istersen yine de değerlendirelim.
1: Evet, Aki'yi unuttuk. Yani oyun olarak çok iyi bir şey olmadığı için Fenerbahçe'de bireysel oyuncuları anlatmamız gerekiyor. Ayakta kalanları. Aki yine ilk üçe sokarım Aki'yi. Müthiş oynadı. Gerçekten müthiş oynadı. Ali Sov'un bir tane ön direk koşusu vardı orada. Araya girdi. Araya girmese belki yine maç 1-1'e geliyordu. Ve onun haricinde de özellikle kademelerde de çok etkiliydi. Aki maçın en iyilerinden biriydi.
0: Ve dönüşte de Alanya maçı var. Şimdi tabii ligde hesapta olmayan ve biraz moralleri bozan puan kayıpları yaşadı Fenerbahçe. Dolayısıyla Aston Villa deplasmanı sonrası Alanya mücadelesi çok önemli. Çünkü bir sonraki lig mücadelesi derbi artık 26 Ekim'de. Evet. Dolayısıyla sen bu iki karşılaşma özelinde bir rotasyon bekler misin? Yani şu maçta şu oyuncu olur, bunun olacağını zannetmiyorum. Şu şekilde daha ekonomik değerlendirmek lazım dediğin isimler var mı?
1: Yani açıkçası çok yok. Şöyle olabilir. Aston Villa maçında Asensio sağ kenar, Greenwood sol kenar, İsmail Kante, Gündüz. Gerçi Gündüz cezalı değil mi? Öyle bir şey mi var? Galiba var.
0: Onu hemen bir kontrol edeyim.
1: Öyle hatırlıyorum. Daha ben de bakayım. Evet, anlık. Moderatörlüğün en zor şeyi bu olsa gerek sanki. Değil mi? Ezberinizde var gibi bizim gibi yorumcular soruyorlar.
0: Yok estağfurullah.
1: Ben de hemen bakıyorum. Bu olaylardan
0: Aston Villa maçında oynayabiliyor.
1: Oynuyor mu?
0: Evet.
1: Tamam. Greenwood mu cezalı?
0: Şöyle 4 maçtan 3 maça indirildiği için oynayabiliyor.
1: İkisi de oynuyor. Tamam. Evet. O zaman okey.
0: Emin olmadan söylemeyelim biz yine de iyi oldu.
1: Evet. İsmail Kante, Gündüz'ü, Asensio'yu sağ kenarda, Greenwood'u sol kenarda, Muriç'i de santrafor'da oynatabilir hoca. Evet, şimdi Asensio kendini 10 numara daha iyi hissediyor ama kenarda çok oynadı biliyorsun. Real Madrid'de de oynadı bu arada. Yani orayı da iyi bilen bir oyuncu. Bunun da amacım şu, bunu söylememde, orta sahayı sağlam tutmak lazım. Merkezi tuttuğunuzda bir şekilde daha iyi savunma yapıyorsunuz. Onun için bu üçlüye çıkarsa orta sahayı çok daha iyi tutacaktır. Asensio'da özellikle geçişlerde topu aldığında Greenwood'a ara pas atabilir, Muriç'e orta yapabilir, araya çok iyi paslar atabilir, topu biraz kenarda tutabilir. Çünkü kenar oyuncunun biraz top tutması lazım.
0: Orta sahayı biraz daha sağlam tutmak gerekir Aston Villa karşısında diyorsun.
1: Yani böyle bir şey yapabilir, böyle bir rotasyona girebilir. Onun haricinde bir rotasyon yapabileceğini düşünmüyorum. Kante'yi kesemezsin kendi düzeyini. Şimdi Alanya deplasmanı var diye bunları kesersen o zaman da... Kamuoyu veya taraftar...
0: Tabii o zaman da işte onu ciddiye aldın, bu maçı ciddiye almadın. Onun için...
1: Bir de Şampiyonlar Ligi...
0: Bu İsmail Kartal'da bunu yaşadığı için kötüsü daha önceki sezonlarda. Avrupa Lig maçını düşünerek evet, Avrupa maçında evet, yaptığı rotasyon nedeniyle...
1: Olympiakos maçı.
0: Fatura biraz ağır olmuştu o sezon.
1: Yani Şampiyonlar Ligi'ne niye çıktın der.

0: Değil mi? Yani öyle bir Kante'yi falan, Genduzi'yi buralarda oynatmayacaksa onun için öyle oynayacaktır. Dönüşünde de Alanya maçında da zaten herhangi bir rotasyon olacağını düşünmüyorum.
1: Peki. Şimdi dünün diğer mücadelesi Karadeniz derbisiyle devam edelim istersen. Samsunspor Trabzonspor mücadelesi 3-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle sonuçlandı değerli izleyenler. Şimdi özellikle milli araya Galatasaray karşısında yine farklı bir galibiyetle giren Trabzonspor'un milli ara dönüşünde bu rüzgarı, bu tempoyu ne kadar devam ettireceği merak konusuydu. Thomas Reis eski takımına karşı yine iyi bir performans sergiledi ve iki maçta 7 gol, gerçekten önemli bir gol sayısı. Bir de yenmeyen gol var tabii ki, ondan da bahsetmek lazım. Savunma performansı, ki Thomas Reis'in ilk söylediği şeydi, önce savunmayı toparlamamız lazım diye. Bu konuda da başarılı olmuş gibi görünüyor. Nasıl değerlendirmek lazım?
0: Çok iyi bir hoca transferi. Sezon sonunda ne olur bilmiyorum ama Trabzonspor'un yani tabii çok uzun, daha kolay değil bu kadar önden tahmin edebilmek ama ya Trabzonspor'un sonuna kadar işi kovalayacağını düşünüyorum ben. Çok doğru bir transfer. Thomas Reis çok iyi bir teknik adam. Duruşuyla da, sadece taktik anlamında değil. Ve ilk devre istatistiklerini okuyayım ben sana.
1: Tabii.
0: Bence yorum yapmaya gerek yok. 1.28 gol beklentisi Akan Oyun, 0.59 duran top gol beklentisi Trabzonspor'un. Samsunspor'un toplam gol beklentisi duran topla birlikte 0.03. Yani korkunç bir Samsunspor oyunu var. Trabzonspor hiç tabir caizse dirlik vermedi Samsunspor'a ilk devrede.
1: Samsunspor toparlayamıyor bu arada. Evet. Onu da söylemek evet. lazım. Bu yani, sezon çok kötü.
0: Evet, çok kötü. Ama domine etti Trabzonspor. Yani hiç nefes alamadı. Kolibali ile bir pozisyonu var ilk devrede. Onun haricinde pozisyonu yok. Trabzonspor öyle bir geldi ki zaten fark oluyor. Eğer Meli atılmasa belki 5-6-0 biterdi maç.
1: Evet, Rice doğruya vurgu yaptı. Yani bir kırılma anından bahsedeceksek biz Meli'nin kartından sonra etkilendik ve oyun değişti tabii, dedi.
0: Bayağı değişti ondan sonra. Gol beklentisi 1.62'lere çıkıyor Samsunspor'da. 77-20 normal. Ama ona rağmen gol yememesi önemli. Bence ikincilere bakar mısın? Samsunspor'un 21 şutu var. Yani ama orada da yine Kolibali'nin birkaç pozisyonu var. 21 şutu var da çok müthiş pozisyonları var mı? 5 tanesi isabetli zaten. Kaç tanesi çok net pozisyondu? Onu da ayrıca tartışırız. Bence bir tane net pozisyon vardı kaçan. Onun haricinde bir net pozisyon yoktu. Trabzonspor'un özellikle ilk devre Melih atılana kadar ki oyunu konuşmak lazım. Çok dominant, ezici bir oyun. Melih'ten sonra gol yememesi çok değerli.
1: Vivo Savic ikilisi, biraz savunmayı istersen detaylandıralım.
0: Tabii. Ya Vivo zaten şimdi benim en sevdiğim tandemler bunlar. Biri çabuk, biri ağır. Yani bence ikisi de çabuk olsun da öyle bir çok kolay değil. İki çabuk stoperli tandem. Ezberden bir takım bile söyleyemem şu an sana. Biri gerçekten çok tecrübeli Savic. Ama Savic'in de bence artık son sezonları yani. Son sezonu belki de. Çok, o da mesela normalde o kadar ağır bir oyuncu değil. Zaten boyu kısa bir oyuncu stopere göre.
1: Hani bir... Çok sakatlık yaşadı ama.
0: Evet. Ya normalde çevik bir oyuncudur. Yani zaten o kısa boyla evet. bir de ağır olsan kariyer, yani 80'lerde oynarmışsın da yani bu yıllarda oynayamazsın. Şimdi baktığında Savic'in şöyle bir durumu var. Çok ağırlaştı ama öte tarafa bakarsan Vivo gerçekten çok çabuk hamleli bir stoper. Arka atılan toplara da koşabilen stoper. Çevik, çalım attığında tekrar dönebiliyor. Beli dönen bir oyuncu. Birbirini bence iyi tamamlıyorlar. Çünkü Savic de hem lider karakterli hem pozisyon oyununu iyi bilen, pozisyon almayı çok iyi bilen, sezileri kuvvetli, yanındaki arkadaşların öndekileri yönlendirebilen bir oyuncu. Bence iyi bir ikili. Tabii Onana'nın güzel kurtarışları vardı, kritik kurtarışları vardı. Onana da zaten güven veriyor geçen seneden beri. O da kendini buldu burada. Yerden yere vuruluyordu Manchester'da o kariyerde. Evet. Alay konusuydu hatta yani. Bir şekilde, ama buraya geldiğinde inanılmaz bir performans gösterdi. O da lider karakterli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Trabzonspor sosyal medya ekibinin tabii paylaşımları bize bu anlamda rehberlik ediyor. Ama şunu da söylemek lazım. Trabzonspor tarafında yine Salah iyi bir oyun sergiledi. Pozisyonlara da girdi. 10 kişi kaldıktan sonra yine de gol yememek çok değerli. Fabinho yine bireysel performansları da gireceksek, sen savunmayı sordun. Vivo bence maçın en önemli isimlerinden biriydi. Maçın adamlarından biriydi. Onu söylemek gerekiyor. İşte Mustafa da çok formda. Yine bekte. Pina da fena oynamadı baktığımda. Ve Fabinho'ya da geleyim müsaadenle. Fabinho da gerçekten yine dün çok iyi bir performans gösterdi. Yani çok

0: As hata yapıyor. Topla da as hata yapıyor. Bu çok önemli. Nerede duracağını biliyor. Ne zaman hamle yapacağını, ne zaman bekleyeceğini biliyor. Çok büyük bir tecrübe tabii. Çok önemli takımlarda oynadı. O da bence en önemli transferlerinden biri. Tabii ki Salah varken biraz gölgede kaldı ama o da çok çok önemli bir isim ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki en büyük fark oluşturacak oyunculardan biri. Muçi de iyiydi bu arada. Yani şimdi kim iyi değildi diyeceksin. Öyle iyi olmayan biri yoktu. Belki Aral daha da ondan, çünkü çok beklentimiz var. Evet. Hem milli takım için hem Trabzonspor için, ama çok farklı bir ligden geldi. Yani İskandinav liglerinde bambaşka bir futbol oynanıyor. Şimdi izleyicilerimiz de diyecek ne kadar farklı bir top var, 11-11 oynanıyor da.
1: Vallahi her ligde farklı oynanıyor.
0: Yani İskandinav ligleri biraz farklı. Scoutluk yaptığım dönemde de çok detaylı izlediğim için biliyorum, hakimim. Buralar biraz daha çabuk oynanan, daha pozisyon alma oyunlarından ziyade, mesela orada çok robotik bir oyun vardır oralarda. Ama burada Aral gibiler orada inanılmaz fark oluşturur, ama burada zaten bu tip oyuncular var. Oyun farklı. Bazen bir set yaparsın Türkiye'de. Rakip olması gerektiği gibi savunmadığı için sen ne yapacağını şaşırırsın. Ama Danimarka'da falan İsveç'te o kadar robotik ki oyun. Yani sen bir set çizdiğinde adam oraya basacaktır. Hakikaten basketbol gibi set çizebilirsin. Ama burası öyle bir yer değil. Aral'ın da performansının daha artması gerektiğini düşünüyorum ben. Francolino'nun da performansına müsaadenle.
1: Tabii, hatta orada Rice'ın doğrudan Onuachu yerine onu tercih etmesini de biraz konuşmak lazım.
0: Adam geldi direkt müdahale etti yani. Evet. Eşler vurdu yani. Evet. Gerçekten. Yani Onuachu gibi bir karakteri de kesmek çok
1: kolay değil.
0: Kolay değil. Ve ama işte tabii nasıl bunda başarılı oluyorsun? Francolino da seni performansıyla destekliyor. Şimdi Francolino dünkü performans da çok iyi.
1: Evet.
0: Yani ligi, ya bu tarz santraforlar çok iş yapıyor. Banza da bu tarz bir santraforda hatırlarsan. Bu tip santraforlar çok iş yapıyor Trabzonspor'da. Gerçekten yüzü dönük de etkili olabilen bir oyuncu. Onuachu'dan farklı bir isim. Önemli bir transfer. Bu arada yine scout ekibinde ne kadar önemli bir transfer yaptığını da söylemek gerekiyor.
1: Peki. O zaman günün maçıyla devam etmek istiyorum. Beşiktaş'a geçelim değerli izleyenler. Siyah beyazlılar Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor maçıyla milli aradan dönecek. Bir maça doğru haberimizi izleyelim. Şöyle bir kim var kim yok. Maç öncesi detaylara bir bakalım haberimizden. Sonra konuşalım.
2: Beşiktaş Dolmabahçe'de seriye devam etmek istiyor.

Milli araya 12 puan ve averajla 3. sırada giren siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Ligde geride kalan 6 karşılaşmada 4 galibiyet 2 yenilgi yaşayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri Körfez ekibi karşısında kazanarak Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Siyah beyazlı takım bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de Dolmabahçe'de oynadığı 7 maçı da kazandı. Beşiktaş bu süreçte Avrupa kupalarından Midtjylland, Hradec Králové, Kaunas Žalgiris, Marsilya, ligde ise Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Erzurumspor Futbol Kulübü'nü mağlup etti. İç sahada yoluna kayıpsız devam eden siyah beyazlılar 19 gol atıp 3 gol yedi. Beşiktaş'ta milli takımda sakatlanan Kosovalı oyuncu Milot Rašić'a dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ayrıca kaptan Orkun Kökçü bu karşılaşmada sarı kart görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek. Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'da İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyor. Süper Lig'de 4 galibiyet 2 mağlubiyet yaşayan Yeşil Siyahlıların da 12 puanı bulunuyor. İki takım bu maçla birlikte 43. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 25, Kocaelispor 5 galibiyet aldı ve 12 maç berabere bitti. Yeşil Siyahlılar Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-99 sezonunda 3-0'lık skorla İstanbul'da almıştı. Kocaelispor daha sonraki 27 yıllık süreçte ligde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Tüpraş stadındaki Beşiktaş-Kocaelispor maçı saat 19'da başlayacak. Müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

0: Evet, Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesi kağıt üzerinde çok keyifli geçmeye aday bir karşılaşma, ne dersin?
1: Kesinlikle doğru.
0: İki takımın da bulundukları konum ve performansları itibarıyla.
1: Doğru. Bir de Kocaelispor Galatasaray deplasmanında, yani derbilerde, özür dilerim, büyük takımlara karşı,
0: evet,
1: büyük maçlardaki kötü oynama hakkını kullandı. Çok kötü oynadı yani Galatasaray maçında. Dağ fare doğrudan. O kadar heyecanlı geldik ki buraya. Güzel bir maç izleyeceğiz diye. Çok kötü bir futbol oynamıştı Kocaelispor. Bugünkü maçta bu kadar kötü oynayacağını düşünmüyorum. Çünkü yine aynı şekilde bir performans olursa. Şimdi Kocaelispor tabii böyle ulusal basında çok yer alan bir yer değil ama üniversiteyi orada okudum. Çok da maçını yerinde izlemiş olduğum, tribünün içine girdiğim, tezahürat yapmış olduğum, bende anıları olan bir yer.
0: Şehir bayağı DNA'sına hakimsin
1: tabii,
0: yani.
1: Hakimim tabii. Şampiyon, Süper Lig'e çıktığı sene, uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıktığı sene de o maçta oradaydım. Yani çok muazzam taraftarı olan bir gerçekten camia Kocaeli ve taraftar da böyle biz üniversitenin hatırlıyoruz işte. Üniversitenin kampüsü olsun, aşağı taraflar olsun. Orada şimdi İzmit'te izleyenler varsa Belsa diye bir pasaj vardı orada büyük. Ondan sonra oraya falan hep böyle afişler olurdu. Deplasman organizasyonları olurdu. Öyle şehir, yani taraf takımıyla yaşayan bir şehir. Türk Telekom Liga Ligi vardı o zaman, yani birinci ligin.
0: O gün bile muhtemelen, o gün de konuştunuz mu bizim? Sen o gün galiba sen de Kocaeli'liydin yanlış bilmiyorsan değil mi? Evet doğru.
1: Ha, doğrudur.
0: Çok iyi, siz yayından sonra biraz konuşursunuz Kocaeli anılarınızı.
1: Dolayısıyla o zaman Liga diye geçiyordu. Bilmiyorum Ezgi, hatırlıyor musun o yılları? Ligin işte bu birinci ligin adı oydu. O dönemlerde sürekli içeride dışarıda falan böyle organizasyonlar yapılırdı. Tribünler çok dolu olurdu. Ve öyle bir heyecanı vardı yani, benim gibi işte dışarıdan gelen üniversite öğrencileri dahi çok tribünlere falan giderlerdi, öyle bir Kocaeli'lik olurdu. Bunu oluşturmak çok kolay değildir yani, her yerde olmaz. Onun için Kocaeli böyle çok takımla yaşayan, yatan kalkan insanların
0: tribün
1: olduğu,
0: tribün kültürü olan, evet, bir camia gerçekten.
1: Aynen öyle olduğu için hani şey demezler, yok Galatasaray deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı, evet, iki tane böyle büyük takım deplasmanı memnun olmazlar. Küme düştüğü sene 2009 yılıydı herhalde. Hatırla, burada Galatasaray'ı falan yenmişti Samiyen'de. Öyle bütün büyük maçları hep
0: iyi oynardı. Benden bu kadar beklentilere girmeyeyim. Ben 2009 yılını o kadar net hatırlayamam.
1: Tamam, bir şey yapmadım. Okey. Dolayısıyla şimdi Beşiktaş tarafına da dönecek olursak bu anlamda yani Kocaelispor'un da iyi geleceğini düşünürsek ben bir futbol sever olarak iyi bir maç bekliyorum. Hatta heyecanlıyım da.
0: Evet.
1: Akşam inşallah izleyeceğiz maçı. Ya Beşiktaş da bir defa çok keyifli oynuyor. Ya Beşiktaş'ın Erzurum maçı dahi çok keyifliydi. Ki Erzurum biraz zayıf olduğu için şu an kadro itibariyle çok önemli bir hocası olmasına rağmen bazen keyif vermiyor ama Beşiktaş'ın o maçı da çok keyifliydi. Sezon başından beri Beşiktaş benim Trabzon'un son dönemi, yani son 2-3 maçını ayrı koyuyorum. En keyif aldığım, izlerken en keyif aldığım takım. Onun için de iyi bir mücadele bekliyoruz.
0: Peki bu kadar rüzgarla başlamış takımlar, evet, bu kadar uzun milli aralardan nasıl etkilenirler? Çünkü aralarda sakatlıklar da oldu. Vlahovic'in sakatlığı vardı, Trossard'ın sakatlığı, doğru, vardı. Son olarak şu anda Orkun'un hala dönmüş olmasına rağmen oynayıp oynamayacağı konusunda bir soru işareti var. Acaba riske edilmeyebilir mi diye. Dolayısıyla acaba bu ara Beşiktaş'ı bu kadar ciddi bir rüzgar almış bir takımı nasıl etkiler?
1: Ya şöyle, şimdi bir defa daha kolay bir maçla dönmeyi tercih ederdi Beşiktaş diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş gibi iyi başlayan ve sezona erken başlayan, çok maç oynayarak başlayan ve yüksek tempoda başlayan takımlarda sezon içerisinde düşüşler beklenir. Yani ben de bekliyorum. Ama o düşüş varken ki sonuç önemli.
0: Ya da tam o düşüşün yaşanabileceği tarihlerde mi araya gidildi acaba da fiziksel olarak biraz toplama imkanı bulabilir mi?
1: Aslında çok fiziksel olarak toplama imkanı bulamayabilir. Çünkü milli takımlara giden o kadar çok oyuncusu var ki birlikte de çalışamıyorsun. Yani milli takım arası Anadolu takımına iyi gelir.
0: Hmm.
1: Yani bu böyle büyük takıma çok iyi gelmez. Çünkü 10-12
0: milli
1: tane.
0: Milli takıma giden çok oyuncu var, evet.
1: Galatasaray'da şöyle, Osimhen iyileşti. Evet. Galatasaray'a çok iyi yaradı, o ayrı konu. Beşiktaş'ta Trossard'ın iyileşmesi noktasında milli takıma da gitmedi bildiğim kadarıyla. O çok büyük bir avantaj. Ama biraz daha ileride düşüş olması beklenebilir Beşiktaş'ın. Ufak ufak yani. Ama şimdi bugünkü karşılaşmanın o sertlik dozajı, şöyle de bir avantajı var. Şimdi takımda bir de Italiano gibi teknik adamların, yani oyuncuları rehavete sokmayacağı da çok belli. Ve Italiano gibi teknik adamla

0: Takımı da hep iyi gitmek zorunda. Çünkü çok talepkar bir teknik adam. Guardiola da öyle. Şimdi bu kadar talepkar adam iyi gittiği zaman oyuncularla iyi geçinir. Kötü giderse işler...
1: Aksileşir mi biraz?
0: Sıkıntı olur tabii. Şimdi Galip'e gelemezsen sıkıntı olur. Zaten bir de hoca baskı, hani hoca talepkar bir adam.
1: Bir de son maçında da Ahmet'e kaybetti Beşiktaş'ta. Bunu da hatırlatmak lazım.
0: Yani evet, normal bir mağlubiyet. Beklediğimiz bir mağlubiyetti. Ama baktığında doğru söylüyorsun. Çok da güzel bir hatırlatma yaptın. Şimdi burada olası bir mağlubiyette yani tabii ki bir şey olmaz ama hani bir ne oluyoruz olur. Bir kırılma noktaları olabilir yani oradaki noktada. Ama ben Beşiktaş'ın bir şekilde varınıyorunu ortaya koyacağını düşünüyorum. Çünkü dışarıda Met mağlubiyeti, içeride Kocaeli mağlubiyeti bu sefer şu olur. Biraz güçlü Anadolu takımlarına bak zorlanıyoruz olayı olur. Onun için oyuncular da bu bilinçtedir. İtalyano da iyi hazırlanmıştır diye düşünüyorum.
1: Peki sana göre şimdi Beşiktaş'ın fikstüründen hafta boyunca çok bahsettik. Hatta ben yine açacağım şimdi. Önünde Hoffenheim ve Trabzonspor gibi arka arkaya çok sert iki deplasmanı var Beşiktaş'ın. Evet. Kocaeli Spor maçı zaten başlı başına şu an itibariyle kağıt üzerinde zor bir mücadele gibi görünüyor. Dolayısıyla kadroda bazı değişiklikler ki İtalyano'nun da böyle rotasyonları sevdiğini biliyoruz. Dolayısıyla örneğin Orkun'u riske etmeyeyim eğer bir sakatlık durumu varsa her ne kadar takımla çalışsa dahi. Belki Trossard sakatlıktan yeni döndü. Hani bir hamle oyuncusu olarak belki ikinci yarı itibariyle oynatayım gibi düşüncelerin olabileceğini düşünüyor musun?
0: Olabilir. Bir de İtalyano yapıyor böyle şeyleri yapıyor, seviyor. Evet. Bir de bu tip hocalar çok vazgeçmez. Jesus da vazgeçmedi burada biliyorsun. Yani bu tip isimler. İtalyano kariyer olarak Jesus gibi bir hoca değil ama ya o da çok hırslı ve her şeye müdahale etmek isteyen bir teknik adam. Değişiklikler olabilir tabii ama yani bu maçta ben tabii yapmazdım. Yani Hoffenheim maçı biraz daha risk edebileceğim bir maç. Çünkü Marsilya galibiyetiyle başladın. Ama burada olası bir puan kaybı Fenerbahçe için söylediğim şey burası için de geçerli.
1: Bir kırılma yaratabilir.
0: İki tane kaybettin zaten. İki mağlubiyetin var. Alanya, Ahmet. İki deplasman. Burada da bir puan kaybı biraz sıkıntı oluşturabilir. Çünkü Galatasaray Osimhen yine döndü. Bir de Kasımpaşa maçı 10 kişi hiç etkilenmedi takım. Takır takır kazandı. Ya bunlar hep güç gösterisi, psikolojik gösteri. Hem takım için Galatasaray bir şekilde çıkıyor. Hiç şakası yok yani. Kötü de oynasa
1: yenisi.
0: Hemen evet. Çıkıyor. Onun için bu kadar dirayetli, psikolojik eşiği yüksek bir rakiple oynadığında bir de bu sene 4 rakip var. Ezgi 4 tane takım var
1: bu
0: yani.
1: Bu sene çok enteresan puan kayıpları görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor.
0: Ya mesela Ahmet diyorsun dün gençler bile son dakikada puan kaybetti.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çok önemli bir maç. Ben olsam çok risk almam. Hoffenheim maçını bir tık daha risk edebilirim. Ama
1: yani ille bir rotasyon yapılacaksa Hoffenheim maçında yapılmalı
0: yani
1: diyorsun.
0: Neden diyeceksin? Şimdi burada izleyicilerimiz de şunu diyebilir. Yani lig daha mı önemli Avrupa'dan? Derin konuya girmeden şöyle diyeyim. Bir de Trabzon maçı. Haftaya Trabzonspor'la oynuyor değil mi Beşiktaş?
1: Evet.
0: Şimdi Trabzon maçı. Trabzon maçı olmasa başka bir şey konuşabiliriz. Şöyle düşün. Hep en kötüsünü düşünmek zorundasın yani plan yaparken hoca olarak. Şimdi burada bir puan kaybettin. Hoffenheim, Trabzon'da değil mi maç?
1: Evet. Evet.
0: Şimdi Hoffenheim zaten o da deplasmanda biliyorum. Geldin Trabzon, Kocaeli'ye puan kaybettin. Hoffenheim'den alacağının garantisi var mı? Yani Hoffenheim hoca en fazla bir sıfır yazar. Yani beraberlik yazar oraya. Bir puan yazar oraya. Şimdi Trabzon'a geçeceksin. Trabzon'dan da bir puan kaybı olursa 3 maçı kazanamadığını düşün bir hafta içinde. Bu sefer işler
1: başka bir noktaya gider.
0: Bizim gündemi bilmiyor hoca daha tanışmadı iyi gittiği için. Bizim gündem tepe taklak olur. Bir anda İtalyano sorgulanmaya başlar. Gerçekten diyorum ben. Onun için Hoffenheim maçı...
1: Vatandaşı Montella yaşadı bunu mesela.
0: Yani...
1: Hakikaten birkaç karşılaşma her şeyi değiştirebiliyor. Öncesinde neler yaparsınız diye.
0: Böyle. Yani Fiorentina'ya benzemiyor burası yani. Dolayısıyla hocanın da yerli yardımcısı yok bildiğim kadarıyla ama orada Önder Özen ona destek oluyor.
1: Evet orada Önder Özen faktörü önemli tabii ki.
0: Evet.
1: Peki bu akşamki maça dair başka eklemek istediğim bir şey var mı konuşmadığımız Beşiktaş'a dair?
0: Yani çok ekstra bir durum değil ama Selçuk'un da nasıl oynatacağı da önemli. Bakalım Galatasaray maçı gibi çok reaktif mi oynayacak yoksa biraz daha oyun içerisine girecek mi? Biraz daha ben de varım diyecek mi? Onu da çok merak ediyorum açıkçası.
1: Az önce biraz bahsettik Galatasaray'ın Osimhen'in dönüşüyle evet. birlikte 10 kişi kalmasına rağmen Kasımpaşa karşısında nasıl kazandığını. Bunu biraz detaylandıralım istersen. Haftanın açılışını Galatasaray Kasımpaşa karşısında 3 gollü galibiyetle yaptı. Hakikaten Osimhen'in dönüşü taraftarı da heyecanlandırıyor. Tribünün atmosferini de değiştiriyor. Takımın atmosferini de değiştiriyor. Sonucu da değiştiriyor. Osimhen'in dönüşünü ayrıca bir vurgulayarak Kasımpaşa maçını değerlendirelim.
0: Tabii ki Osimhen'den başlayalım. Yani heyecanlandırıyor. Ben de oyuna girerken heyecanlandım yani. Dedim Osimhen geliyor. Ve bir anda da girdi. Adam sanki hiç sakatlanmamış gibi. Oraya koştu, buraya koştu. Yine el kol hareketleri çok şey yani böyle maçın içinde aidiyeti yüksek. Ya Galatasaray için çok büyük şans ya. Adam Icardi gibi bir yani efsane demeyeyim de buraya
1: İkon
0: damga vuran
1: diyebiliriz hakikaten.
0: Oyuncudan sonra evet. gelip hiç Icardi'nin esamesini okutmadı. Gerçekten ilginç.
1: Evet.
0: Bu da aslında bize de ders yani. Icardi de olsan herkesin yeri doluyor. Yani onun için hiç de çok fazla herhangi bir konuyla ilgili böbürlenmemek lazım.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hayat yani çok
1: kesinlikle öyle.
0: Vazgeçilmezim diyen insanların çoktan unutulduğu bir sahne diyelim. Şimdi maça dönecek olursak ya ben Osimhen okey ama Barış Alper'e bir parantez açmam lazım ya.
1: Evet yine jokerliğini yaptı.
0: Ya, müthiş bir oyuncu gerçekten. Ya o yerden yere vuruluyor adam. İşte milli takımda da vuruluyor, orada da vuruluyor. Tamam performansı ne diyeyim en üst seviyede
1: biraz
0: değil.
1: Biraz düşük başladı.
0: Ama geçen sene de öyle başladı ve bu evet. adam şampiyonluk ligi 3 adamdan biriydi geçen sene. Yani çok üstüne gidiliyor Barış Alper'in de. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ne zaman söyledim bilmiyorum ama Barış Alper'in eğer dünya çapında yani bir oyuncu olacaksa o olacağı yani 1,5 mevki var. Kanat bek ve bek. Ya kenar oyuncusu olarak majör liglerde damga vuramaz.
1: Hmm.
0: Ortalama takımlara gider. Ama
1: bu cümleyi bu hafta ikinci kez duyuyorum. Bunu belki de Barış Alper'in gerçekten biraz ciddiye yani. Alması lazım.
0: Ya 2 yıl önce mi söyledim bilmiyorum hatırlamıyorum ama tam çok net belli. Mesela bu oyuncu sağ bek veya kanat bek olarak o ara İtalya'da mı ne adı geçiyordu? Herhalde orada bir sohbeti olmuştu bu durumun. Burada çok ciddi fark oluşturur. Neden? Şimdi savunma öğrenilebilir bir şey. Yetenek öğrenilemez. Yeteneği, evet yeteneği de tekrarlaya daha iyi hale getirebilirsin ama yani şey değil bu. Özellikle futbolda. Futbol biraz daha buradan ayrışıyor. Çok daha farklı. Ama savunma, pozisyon almayı video analizlerle öğrenirsin. Sahada çalışarak öğrenirsin. Ve izleyerek öğrenirsin. Mesela Bülent Korkmaz gibi ikon bir stoper. 27 yaşından sonra savunma yapmayı öğrendim. İzleyerek öğrendim. Maldini miydi bilmiyorum. Bir İtalyan stoperden öğrendim diye bir röportajı vardı. Düşünebiliyor musun? Ki o zamana kadar Bülent Korkmaz zaten ligin en iyi stoperiydi. Onun için bunu öğrenebilirsin. Şey, çünkü şimdi bazı izleyicilerimiz, dikkatli izleyicilerimiz şunu diyebilir ya offside'ı bozuyor görmüyor musun Burak diyebilir bana. Görüyorum onların hepsini ama onları öğrenebilir. Onları öğrenirsin. Çünkü neden? Modern bekten bindir sürekli. Eşref Hakimi'nin bir tık altında ya Barış Alper. Yani müthiş yani çok kuvvetli. Tabii biraz abarttım Hakimi çok muazzam bir adam yani kafu seviyesine gelecek neredeyse ama gerçekten inanılmaz bir performans gösterdi. Golü de ayrıca yani o devamlı bir de şöyle bir artısı var. Şimdi Barış Alper'in biraz da tekniği kenar oyuncusuna göre zayıf ya. Yani bir üst düzey kenar oyuncusuna göre zayıf. Baktığında işte Sané'ye göre zayıf, Greenwood'a göre çok zayıf. Değil mi? Bu oyuncu demarke geldiğinde çok daha etkili olur. Bek olduğunda daha demarke geliyorsun. Çünkü çoğu kenar oyuncusu tamam üst düzeyde takip ederler seni ama bizim ligde kenar oyuncuların birçoğu seni takip etmez. Yani bekini takip etmez. Takip etse zaten burada oynamam der. Dolayısıyla buralara demarke geleceği için çok daha iyi ortalar yapabilir.
1: Son bir dakikan bu arada.
0: Çok daha içe kat edip pozisyon alabilir. Mesela İtalyano'nun oyununda bek olsa sürekli içeride ya iç koridorda ya belki 8-10 gol bek olarak atabilir. İtalyano tarzı hocalarda. Biraz hani Osimhen dedim ben biraz daha Barış Alper anlattım ama.
1: Bu kısmı kesip Barış Alper'e gönderirler diye düşünüyorum bilemiyorum. Barış Alper de kariyer planlamasını bir gözden geçirebilir. Burak Kural çok teşekkür ediyorum süremin sonuna geldim. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Herkese iyi pazarlar. Görüşmek üzere.
2: Leipzig, Frankfurt mücadelesindesiniz. Keyifli bir mücadele olmasını temenni ediyoruz. İşaret geliyor ve maça Eintracht Frankfurt başlıyor. Ani kontrataklar önemli. Maksimovic. Maksimovic bıraktı topu sağa geldi. Orta içeriye. Bakus kalanı şut gol! ardından açılıyor. Golün ismi

0: Guendouzi. Leipzig geriden Raum. Guendouzi derin pası geçmedi. İkili mücadele. Collins. Nusa ayakta kaldı. Nusa girdi içeriye, çıkarttı, şut, gol! Neler oluyor neler? 5 dakika. Sadece 5 dakika. Bu kez de Nkunku 2-0. Leipzig gol oldu ya. Red Bull Arena'da. Aman aman. İnanamıyor taraftarlar. Olan bitene inanmak mümkün değil. Maksimovic, Romulo, Maksimovic'in önüne, Maksimovic, Musa buluşu topla, bitime son 5 dakika, Musa çevirdi içeriye, kaleci, sonrası da gol! Christopher Nkunku! Uzun Leipzig kariyerinde, Frankfurt'ta hiç golü yoktu. Bugün ilk yarıda 2 gol birden bırakıyor Eintracht Frankfurt ağlarına. Romulo'nun spektaküler vuruşunu kurtarsa da Tubolu seken topa engel olamıyor. Guendouzi neler yapıyor? Ezekiel Guendouzi! Tubolu kaçırdı, gol! Hat-trick! Nkunku! Nkunku! Nkunku! Onun gecesi, onun akşamı. 4-0. 3 golde onun adı var. Hat-trick! Christopher Nkunku! Tubolu'dan 2 asist. Fahiş hatalar. Guendouzi. Guendouzi topla dribbling halindeydi. Nusa nefis çalım. Antonio Nusa! 1-0 Antonio Nusa! Bir gol, bir asist. İki gole doğrudan katkı. Kariyer sezonuna doğru koşuyor Antonio Nusa. Dağıldı Frankfurt. İkinci yarıda da kaldığı yerden devam ediyor Leipzig. Raum. Can'a bir teselli dokunuşu. Şimdi Can. Can uzun. Cyril rakiplerinden. Can bir de çalıp Can vurdu, Van der Voort. Can uzun. Gol yaklaşıyor onunla Frankfurt. Knauf. Çabuk çeviriyor topu Can'a. Can uzun. Çekti sağına. Can uzun vurdu, Van der Voort. Yine kaçırdı. Can uzunla gol fırsatını Frankfurt. Can çok yoruldu. En çok koşan isim, en çok gol pozisyonu yaratan isim, topla en fazla buluşan Frankfurtlu rakip yarı sahada. Ama onun bireysel performansı yetmedi. Gomis, Gomis, Gomis, Gomis, Gomis! 6 oldu! Tam bir sene öncesine gidiyoruz. 6-0 buradaki son maçta rakibi Frankfurt karşısında 6-0 kazanan Leipzig aynı skoru yakalıyor. 6-0. O gün Diamante hat-trick yapmıştı. Bugün Nkunku hat-trick yapıyor. Buraya kadar diyor Ziebert. Geçen sezonun dejavusu, geçen sezonun provası Leipzig'ten geliyor yine Frankfurt'a. Aynı tarife. 6-0. Leipzig 6. Eintracht Frankfurt 0.
1: İşaretini verdi Feliciani ve topu taca atarak Santra'yı yaptı. Napoli önde baskı yapmak için. Şimdi yine geliyor Napoli. Harika bir başlangıç maça. Di Lorenzo yerden çevirdi. Højlund direkt. Di Lorenzo alamadı. Højlund koşuyor. Cittadini'den daha hızlı Højlund. Højlund ceza alanına girebilecek mi? Højlund itte kaka girdi, yerde kaldı ama. Penaltıyı verdi hakem. Penaltıyı verdi hakem. Højlund yerde karar penaltı. Højlund Cittadini mücadelesi. 2 golü var bu sezon. Serie A'da milli arada 3 gol attı. 3 haftada. Geliyor Højlund. Højlund vuruyor, kaleci Palmisiani çıkarttı. Palmisiani çıkarttı. Højlund penaltıyı kaçırıyor. Erken girmelerde şuna bakılıyor ve evet, penaltı tekrar. Penaltı tekrar. Topun sektiği yerde neresi bozan Brakalya erken girdi. Şimdi işte bakın 79 numara. İşaret geldi bu kez De Bruyne. De Bruyne ters köşe, Napoli önde.

0: işte Haaland böyle tamamladı topu.
1: Fini. Di Lorenzo. Giovane. Giovane çevirdi. Vuruş De Bruyne'den. Yine atıyor Kevin De Bruyne.
0: Milli arada da çok formdaydı. Bu maçta da gayet iyi gözüktü Kevin De Bruyne. Futbolunun ikinci baharında Napoli'de 3-0 yapıyor skoru.
1: Ve maç bitiyor.
0: Napoli 3, Frosinone 0. İyi bir performans Napoli'den. Yavaş yavaş ritmine kavuşuyor gibi Allegri'nin öğrencileri.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: 1986 yılında tenis dünyası, bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasında

0: Tenis'teki şampiyonlukları, tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirtmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken, bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran, ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

Fransa ve Belçika milli takımımızın da yer aldığı Uluslar A Ligi Grup 1 mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk düdükle birlikte Fransa-Belçika mücadelesine ev sahibi takım başladı. Mekele, Romeo Lavia. Lavia yerden oynadı, savunma arkasına. Luke Bakio karşı karşıya. Luke Bakio ve topu alarda. Luke Bakio atıyor. Belçika öne geçiyor. 35. dakikada Belçika Fransa deplasmanında üstünlüğü yakalıyor. Romeo Lavia'nın pası. Luke Bakio taşıdı topu. Çok soğukkanlı, çok net, çok güzel gol vuruşu Dodi Luke Bakio'dan. İyi sarktı savunma arkasına. Gerçekten muhteşem bir vuruş. Bradley Barcola. Leni Yoro. Dembele şimdi. Dembele. Gitti rakibin üstüne, sıyrıldı. İkinci rakibi geçti, çevirdi içeri. Le Pol ayak koydu. Kaleci Van de Voort başarılı. İşte Dembele böyle çevirdi içeri. Le Pol'in orada hamlesi var. Şerki topla buluştu. Maxence Lacroix tüm atlarıyla Belçika ceza alanı civarında. Fransa milli takımı. Diouf. Şerki şut pozisyonu, Şerki vurdu, kaleci Martin van de Voort. Şerki iki oyuncunun arasında, Şerki ayakta kaldı, verdi pasını Olise'ye, Seis karşıladı onu, Michael Olise girdi ceza alanına, bıraktı, Barcola, top dışarıda. İşte Olise, onun pası, Bradley Barcola'nın şutu, Şerki. Kunde. Désiré Doué döndü. Désiré Doué vurdu. Topu alara gitti gol. Fransa Belçika karşısında 77. dakikada maça denge getiriyor. Az önce oyuna dahil olmuştu. Bradley Barcola'nın yerine Désiré Doué onun golüyle Fransa eşitliği yakalıyor. Uluslar Ligi'ndeki ilk golü Désiré Doué'nin. Yoro. Olise. Çok klas

Yumuşattı topu, girdi içeri, çevirdi, vuruş, top ağlarda gol! Ryan Cherki, Fransa öne geçiyor, üst üste geliyor goller. Gol yeniden ekranda, Leni Yoro, Olise'yi topla buluşturdu. Olise, Seis'ten sıyrıldı, içeri çevirdi, Cherki'nin vuruşu. Kaleci Van de Voort'un da müdahalesi var, top Vileler'de. Ryan Cherki'nin kutlaması ekranda Due ile beraber. Götz müdahale savunmadan. Cherki'de kaldı top. Cherki döndü Olise'ye. Olise Seis'ine karşıladı onu. Olise Götz dokundu. Olise sekti top. Due'de. Desire Due. Olise'ye. Michael. Olise. 3-1. Olise atıyor. Üst üste Fransa golleri devam ediyor. Dördüncü maçında üçüncü golü Michael Olise'nin. Olise çok küçük bir dokunuş. Top Vileler'de. Özellikle Olise oyuna girdiğinde gerçekten tribünler son derece heyecanlanmıştı. O da insanlara heyecanlanmalarının karşılığını fazlasıyla verdi. Desire Due yerden oynadı. Olise! Olise yine atıyor. 4-1. Zinedine Zidane soğukkanlılığıyla, sakinliğiyle tanıdığımız Zidane bile gülümsemesini durduramıyor artık. Due nefis bir kontrol. İçeri kat etti. Böyle bıraktı. Olise kalecinin bacakları arasından fileleri buldu. Ve son düdük geliyor. Fransa Belçika'yı 4-1 mağlup ediyor.

Uluslar C Ligi 2. grup maçında Karadağ Ermenistan'ı konuk ediyor. Melikyan ekrandaydı, Ermenistan teknik direktörü. Karadağ atakta. Djukanovic. Yerden oynadı. Topun gelişine vuruş. İkinci pozisyon. Beglaryan gole izin vermedi. Pozisyon yeniden görüntüdeydi. Bulatovic şutun sahibiydi. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci devredeyiz. Uzun pas savunma arkasına. Kontrol güzel. Vuruş kaleci Beglaryan. Nikola Krstović kaleyi buldu ancak kaleciyi geçemedi. Çok iyi kontrol, çok sert vuruş. Beglaryan karşıladı topu. Vasily Agic yaptı ortayı, kafa vuruşu out. Andrei Juric topu dışarı gönderdi. Karadağ teknik direktörü Mirko Vučin için tepkisi ekrandaydı. Ermenistan atakta. Serobyan topla hareketli. Geriye döndü. Uzaklardan sert vuruş. Out. Uguçukwu İvu çerçeveyi tutturamadı. İvu böyle denedi şansını. Egisha Melikyan oyuncusunu alkışladı. Andrija Bulatović yaptı ortayı. Jovetić out.

Zor pozisyonda istediği vuruşu yapamadı Jovetic. ...84. dakikadayız. Lončar'dan sert hareket. Pozisyon için Lončar'a sarı kart çıktı. Video yardımcı hakem devrede. Hovhannisyan yerde kalan isim. İnceleme sonrasında sarı kartın rengi kırmızıya dönüyor. Karada 10 kişi. Karada Ermenistan mücadelesi 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. Uluslar Beyligi 2. grup maçında Ukrayna ve Macaristan karşı karşıya. Andrea Maldera, Ukrayna teknik direktörü görüntüdeydi. Ukrayna atakta. Krasnopir. Krasnopir yaptı ortaya, savunma karşıladı. Şut pozisyonu. Vuruş top direkten döndü. İkinci pozisyon. Kaleci iki hamlede topun sahibi. Osharetko'nun vuruşunda top direkten geri geldi. Ardından o noktaya hamle yapan Sigankov'du. Top kaleci Tot'ta kaldı. Ukraynalı oyuncuların baskısı var. Baskı sonuç getirdi. Nazanya. Nazanya'nın ortası. Ceza alanı içinde tehlike devam ediyor. Savunma topu bir türlü uzaklaştıramadı Macaristan'da. Pas yerden içeri, vuruş top dışarıda. Ponomarenko fırsatı kullanamadı.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Macaristan atakta. Dominik Szoboszlai iyi sakladı topu, verdi pasını. Vitalis bıraktı. Milan Tot karşı karşıya ve gol. Macaristan öne geçiyor. Milan Tot'un golüyle durum 1-0 oldu. Tot böyle aldı topu önüne, vuruşunu yaptı, takımını öne geçirdi. Serbest vuruş kullanıyor Ukrayna. Orta geldi kale alanına, savunmanın müdahalesi, ceza alanı içinde karambol. Nazanya vurdu, sonrasında top dışarıda, müdahale var, korner. Pihalono kullandı korneri, kafa vuruşu ve gol. Roman Yaremçuk. Ukrayna maçı denge getiriyor. Dakika 83. Yaremçuk'un beraberlik golü ekranda. 85. dakikadayız. Topu kazandı Macaristan. Sağ kanadı kullandı. Macaristan orta geldi. Vuruş ve top ağlara gidiyor. Mark Singer. Raymond Tot'un ortasında. Mark Singer'le Macaristan bir kez daha önde. Raymond Tot'tan çok iyi orta. Mark Singer skoru 2-1'e getirdi. Beraber

0: liderlik arıyor Ukrayna. Maxim Hlan topla buluştu. Hlan çekti sağına, vuruşunu yaptı. Kaleci Balaştot. +3 son şans Ukrayna için. Kapandı Macaristan savunması. Son düdük geliyor. Macaristan rakibini 2-1 mağlup ediyor. UEFA Uluslar B Ligi Grup 2, Kuzey İrlanda'nın konuğu Gürcistan. Michael O'Neill, Kuzey İrlanda teknik direktörü ekranda. Korner kullanıyor ev sahibi takım. Orta geldi, savunma karşıladı topu. Kafa vuruşu, yine defansın müdahalesi var. Gürcistan savunması topu bir türlü istediği gibi uzaklaştıramadı. Orta, bir kafa Mamardaşvili. Gürcistan geliyor bu kez. Pas yerden ceza alanına, şut pozisyonu, kaleci gole izin vermedi. Çağız başarılı. Davitaşvili ile gole yaklaştı konuk ekip. Kuzey İrlanda atakta, savunmanın çabası yeterli olmadı müdahale için. İçeri çevrilen top, savunma araya giriyor. Laşad Vali'den kritik müdahale. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Kvaratskhelia güzel döndü. Hakem avantajı oynattı. Kvaratskhelia sokuldu ceza alanına. Vuruşunda top dışarıda. Kvicha Kvaratskhelia'nın vuruşu farklı açılardan görüntüye geldi. Kuzey İrlanda'nın baskısı var. Kazandı topu ev sahibi takım. Mamardaşvili'den kritik kurtarış. Arkadaşlarının tebriklerini kabul ediyor. Başarılı kaleci. McGinnis'in şutunda Mamardaşvili'den çok iyi kurtarış. Korner kullanıyor Kuzey İrlanda. Duveni yaptı ortayı. Ceza alanında karambol. Kafa vuruşu, top direkten döndü. Müthiş bir pozisyon. Sonrasında şut, savunmadan müdahale var. Pozisyon yeniden ekranda. Burada gözler maçın hakemine döndü. McConville pozisyonun içinde Kuzey İrlanda'da. Bir darbe alıyor. VAR incelemesi sonrası karar penaltı. Isaac Price topun başındaki oyuncu. Isaac Price vurdu Mamardaşvili. Gecenin adamı Mamardaşvili gole izin vermiyor. +4 taç kullandı ev sahibi ekip. Şut pozisyonu, vuruş, top dışarıda out. Shay Charles şansını denedi ama kaleyi bulamadı. Maçta son düdük geliyor. Kuzey İrlanda 0, Gürcistan 0 karşılaşmanın sonucu.
1: UEFA Uluslar Ligi Lig C Grup 3 4. hafta mücadelesinde henüz grupta galibiyeti bulunmayan iki ekip Kazakistan ve Faroe Adaları karşı karşıya geliyor. İki teknik adam arka arkaya ekranlara geldi. Köşe vuruşu kullanıyor Faroe Adaları, kafalardan seken top. Son anda bir müdahale ve bir köşe vuruşu daha kazanıyor Faroe Adaları. Direğe de çarpan top, savunmanın öncesinde bir müdahalesi var. Yine köşe vuruşunu kullanıyor Faroe Adaları. Orta geldi, bir kafa ve top ağlara gidiyor. Knudsen öne geçiyor Faroe Adaları. Kazakistan filebekçisi Anar Bekov boşa çıkıyor. Knudsen çok iyi yükseldi ve çok düzgün bir kafa vuruşu, 1-0 öne geçiyor Faroe Adaları. Uzun bir pas, etkili geldi konuk ekip. Sol çaprazdan vuruş, top direkten dönüyor. Agnarsson çok iyi sarktı savunma arkasına, vuruşu ikinci gole çok yaklaşıyor Faroe Adaları. Görüntüler ikinci yarıdan, yine Faroe Adaları çok etkili geldi sol ayakla, çok sert bir vuruş, isabeti yok. Şu ana kadar karşılaşmada daha etkili pozisyonları bulan taraf konuk ekip Faroe Adaları oldu. Sert bir müdahale, hakem önce avantaja bıraktı. Sonrasında düdüğünü çalıyor ve Agnarsson sarı kart görüyor Faroe Adaları'nda. Serbest vuruş kullandı Kazakistan, direkt olarak kaleye. Çok etkili bir vuruş, direğe de çarpıyor bu top. Kazakistan'da vuruşu yapan oyuncu Samorodov. Dakika 63. Yine atakta Faroe Adaları. Uzaklardan harika bir vuruş. Fark 2'ye çıkıyor. Muhteşem bir gol Turi. Deplasmanda skoru 2-0 yapıyor Faroe Adaları. Topun gelişine olağanüstü bir vuruş Turi'den. Gecenin en güzel gollerinden birisine imza atıyor Turi. Kazakistan hücumu, Agnarsson sarı kartı var. Samorodov'a müdahalesi ve ikinci sarı kartına başvuruyor maçın hakemi. Kırmızı kartla oyun dışında Agnarsson. 10 kişi kalıyor Faroe Adaları. Farkı azaltma çabaları sürüyor Kazakistan'ın. Uzaklaştırılamayan top, bir karambol, vuruş, direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Fark 1'e iniyor. Mali şans da yanında, burada direğe de çarpıyor bu vuruş ve farkı 1'e indiriyor Kazakistan. Baskı sürüyor ev sahibi ekipte. Dakika 76, orta, Alip vurdu ve durum 2-2 oluyor. Savunmadan ileriye çıkan Alip kafa vuruşu topağlarla buluşuyor. Kazakistan eşitliği yakalıyor. Burada sert bir müdahale, bir kırmızı kartta Kazakistan'da Mali'ye çıkıyor. Mücadelede kalan bölümde ise başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Kazakistan 2 Faroe Adaları 2.
2: Hırvatistan İspanya maçına hepiniz hoş geldiniz. Uluslar Ligi A Ligi 3. gruptan sonra Hırvatistan'la İspanya Split'te stadyum Poljud'da karşı karşıya gelecek. Split'te ilk düdük sesi geldi. Hırvatistan İspanya, bir başka deyişle Hırvatistan

Yenilmezlere karşı maç başladı. Keyifli seyirler. Vlasic, Modric, Kovacic. Bu kez de iyi pas yapan Hırvatistan. Kovacic'ten sol kanada Perisic. Perisic çekti, sola baktı içeriye. Orta arka bölüme. Kafa, kaleci Simon Stanisic. Atak devam edecek. Jakic vurdu dışarıya. İyi geldi, etkili geldi Hırvatistan. Stalo, Modric, Vlasic, Kovacic hareketli, solda Perisic var, sağda Matanovic, Kovacic gitti, bıraktı Matanovic, gol şansı olabilir, Matanovic vurdu, Simon, Perisic gol! Ivan Perisic, Hırvatistan İspanya karşısında öne geçiyor, baskın bir hücum. Hırvatlar golü buldu. Split'te taraftarlar ayakta. Kovacic aldı topu. Matanovic'i tercih etti. Onun vuruşu Simon güçlükle çıkardı ama dönen topu tamamlıyor. Ivan Perisic. Hırvatistan 1, İspanya 0. Pubil. Pubil yerde, karar faul ve kartıyla geldi Lambrecht. Orası karıştı bir anda. Sarı kart çıktı Perisic'e. Bu müdahaleden sonra kartı gördü Perisic. Unai Simon. Hata geldi, ikinci gol şansı. Matanovic Simon. Matanovic dev bir şanstan sonuç alamadı. Laporte. Laporte bomboş bir kafa Oyarzabal, kalecide kaldı Livakovic. Aymeric Laporte çok iyi bir servis ama istediği kafa vuruşunu yapamıyor. Mikel Oyarzabal. Bayana'da merkeze Pedri, yanında Pubil var. Ona değil, Lamine Yamal'a gol şansı. Yamal yanağlara vurdu. Lamine Yamal. İkinci yarıya İspanya başladı. Şimdi savunmanın arkasına Yamal gole gidiyor. Lamine Yamal Livakovic'i geçti, yerde kaldı. Gözler Lambrecht'te. Korneri gösteriyor Lambrecht. Lamine Yamal. Yamal içeri gönderdi. Kafa Stanisic'ten şut şansı olabilir. Olma, o dar açıda pasa gitti. Vuruş, gol! Mikel Merino. İspanya aradığı golü Mikel Merino ile buluyor. Baskı çok arttı. Çok bunaldı Hırvatistan. İspanya skora dengeyi getiriyor. Acil durumda camı kırınız. Mikel Merino. 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda, 2026'da Dünya Kupası'nda bunu hep gördük. Hırvatların yeni yıldızlarından Baturina ikinci yarıda şans buldu. Kovacic ilk çalımı attı ama ikincide takıldı. Büyük bir hata geldi. Perisic vurdu, kaleci Simon. Zubimendi'nin hatası, ayakla çıkardı Simon. O birkaç dakikada Yamal'a özel diyelim. Perisic faulü yaptı. Kartı var. İkinci sarı, kırmızı kart Ivan Perisic. On kişi kalıyor Hırvatistan. Az önce ikinci gol atabilirdi Perisic. Saniyeler sonra takımını 10 kişi bırakıyor. Jeremy Pino. Zubimendi. Merino, Merino! Mikel Merino! O girdi oyuna. Her şey değişti bir anda. Öne geçiyor İspanya. Mikel Merino. İlk yarıda Hırvatistan, ikinci yarıda Mikel Merino. Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında üçüncü golünü atıyor Mikel Merino.
Son düdük sesi geliyor. İspanya Hırvatistan deplasmanında 2-1 ile kazanıyor. 42 maça çıktı İspanya'nın yenilmezlik serisi. İspanya Uluslar Ligi'nde ilk pencerede 4-4 yapıyor. Uluslar Ligi C Ligi 4. grupta Lüksemburg'un konuğu Bulgaristan. Atanas Ribarski, Bulgaristan teknik direktörü ekrana yansıdı. Lüksemburg atakta. Ceza sahasında çaprazda tehlike, vuruş dışarı gitti. Vincent Til sonuç alamadı. Jeff Strasser, Lüksemburg teknik direktörü ekrandaydı. Bulgaristan atakta. İyi pas yaptı Bulgaristan. Vuruş geldi, top ağlara gitti. Christian Balov. 19'da Balov'la Bulgaristan öne geçiyor. Tsenev'dan aldığı pas. Balov topu sürdü. Ceza sahasına girdi. Köşeye gol vuruşunu yapıyor.

Bulgaristan ikinci gol için geliyor. Çaprazda tehlike, kaleci başarılı, atağın devamı, savunmanın müdahalesi, topu uzaklaştıramadı Lüksemburglu oyuncular. Son vuruş dışarı gitti. Rusev vurdu, kaleci Morris başarılıydı. Etkili olmaya devam ediyor Bulgaristan. Gelişine çok şık bir gol. Atanas İlyev. Harika bir golle Bulgaristan Lüksemburg deplasmanında 2-0'ı yakalıyor. Çok şık bir gol attı Atanas İlyev. Orta Rusev'den gol vuruşu İlyev. İlk yarıyı 2-0 önde tamamladı Bulgaristan. Lüksemburg farkı azaltmak istiyor. Til pasını aktardı. Gol şansı ama iyi bir vuruş gelmedi. Devamında Til sonuç alamıyor. Jeff Strasser'in üzüntüsü. Önce Natami, sonrasında Til. Bu pozisyondan sonuç çıkmadı. Yine Lüksemburg atakta. Dar açıdan çevrilen top gol şansı ama savunma izin vermedi. Uzaklardan bir vuruş. Kaleci başarılı Namov. Hamza Kadamani çevirdi. Burada savunma müdahale yaptı. Atağın devamında uzaktan bir vuruş. Namov topu kornere çeldi. Lüksemburg baskısı artıyor. Kadamani onun pası, vuruş geldi, top dışarı gitti. Bir kez Bulgaristan etkili geldi. Stoyanov. Stoyanov vurdu, top dışarı çıktı. Bulgaristan'ın 3. gole yaklaştığı an Lüksemburg serbest vuruşu kullandı. Bomboş pozisyon. Kaleci başarılı Namov. Olesen sonuç alamadı. Mutlak bir şans kaçıyor. Maçta duraklama anları. Son düdük sesi geliyor. Bulgaristan deplasmanda.

da Lüksemburg'u 2-0'la geçiyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Uluslar Ligi C Ligi 1. grupta Arena Combetare'de Arnavutluk'un konuğu San Marino. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, VAR odasında da Onur Özü Toprak var. Roberto Sevoli görüntüde, San Marino teknik direktörü. Arnavutluk atakta, kafa vuruşu, top dışarı gitti. Christian Aslani, eski bir Beşiktaşlı Aslani burada çerçeveyi bulamadı. Arnavutluk yine etkili geldi. Ayak dışıyla bir vuruş, top dışarı çıktı. Ernest Muçi, Trabzonsporlu Muçi, o da maça ilk 11'de başladı. Uzun bir top savunmadan. Dakika 11, Muçi. Muçi çevirdi. Manay vurdu, savunmadan döndü. Aslani nefis bir gol atıyor. Christian Aslani ile Arnavutluk öne geçiyor. Ray Manay, onun vuruşu savunmadan döndü. Hedefi çok uzaklardan buluyor Christian Aslani. Çok şık bir gol. Arnavutluk ikinci gol için geldi. Manay vurdu, top direğe çarptı, dışarı gitti. Arnavutluk yine atakta. Manay, kaleci başarılı Colombo. İlk yarıda son anlar. Zincirleme hatalar Arnavutluk savunmasında, San Marino hatağına dönüştüğü dar açıdan bir vuruş, kaleci başarılı Hisay. Görüntüler ikinci yarıdan. Arnavutluk farkı artırmak istiyor. Orta geldi arka bölüme. Kontrol, dar açıdan bir vuruş, savunma karşıladı. Manay'dan önce yine savunma. Arnavutluk'un gole yaklaştığı an sonuç gelmedi. Dakika 66, San Marino atağı, gelişine bir vuruş, top ağlara gitti. Bir offside beklentisi vardı San Marino'lu oyuncularda. İlk başta sevinmediler ama sonrasında Lorenzo Lazzari'nin gol sevinci futbolda nadir gördüğümüz anlardan birisi. San Marino golü atıyor. Dakika 90. Arnavutluk galibiyet için geliyor. Top boşta kaldı. Vuruş geldi, kaleci Colombo. Aslani vurdu. Colombo bu kez gole izin vermedi. Korneri kullandı Aslani. Penaltı beklentisi, gözler Mehmet Türkmen'de. Oyun devam ediyor. Arnavut oyuncuların itirazları var. VAR'dan, Onur Özü Toprak'tan gelen bir inceleme uyarısı, pozisyonu izledi Mehmet Türkmen ve penaltıyı işaret ediyor. Aslani topun gerisinde, 90+3'te Christian Aslani penaltıdan Arnavutlu yeniden öne taşıyor. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı Christian Aslani. Maç sona eriyor. Arnavutluk San Marino'yu sahasında 2-1 mağlup ediyor. Uluslar Ligi C Ligi 4. grupta Lilekül Arena'da Estonya'nın konuğu İzlanda. Henüz ilk dakika. İzlanda etkili geldi ama faul kararı. Jürgen Henn görüntüde, Estonya teknik direktörü.

Son yatakta. Orta arka bölüme. Gelişine bir vuruş. Top dışarı gitti. Kaleci Valdemar Son son anda parmaklarının ucuyla dokundu. Gole Rasmus Petson'a yaklaştı Estonya. Korneri kullandı İzlanda. Kafa vuruşu, savunma ve kaleci. İzlandalı oyuncuların itirazları var. Oyun devam ediyor. Önce savunma, sonrasında kaleci Matvei Igonen. Estonya'da gole izin vermiyor. Thordarson, onun itirazı vardı. Estonya atakta. Uzaktan bir vuruş ama top dışarı gitti. Robi'yi sarma. İlk yarının son bölümünde Estonya etkili, vuruş kaleci başarılı. Valdemar Son. Petson ve Valdemar Son yine karşı karşıya. Yine gole izin vermiyor kaleci Valdemar Son. Görüntüler ikinci yarıdan. Estonya atakları devam ediyor. Yerden bir vuruş Valdemar Son. Robi Sarma.

0: etkili olmaya devam ediyor Estonya. Çalım geldi. Çevrilen top, gol şansı. Kale ağzında büyük fırsat ama izin vermedi Valdimarsson. Şu ana kadar İzlanda adına maçın yıldızı kaleci Valdimarsson. Maçta duraklama anları. İzlanda için bir şans. Savunma son anda ayak koydu. Atak devam ediyor. Orta geldi. Kafa vuruşunda top dışarı çıktı. Marten Kusk'tan çok önemli bir müdahale. Burada hamleyi yapıyor Kusk. Son bir şans arayacak İzlanda. Ama 90 dakika bu kadar diyor İskoçyalı David Dickinson. Estonya ile İzlanda birer puana razı oluyor. Maçın skoru Estonya 0, İzlanda 0.
1: İlk düdük İngiltere-Çekya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler.

İşaret geldi. Trent Alexander-Arnold. Doğrudan kaleye son anda Ordiçek. Çerçeveyi buldu. İyi bir vuruş. Güzel bir kurtarış Hornicek'ten. Barajın üstünden topu aşırttı en köşeye. Direk dibine göndermeyi başardı. Hornicek'ten muazzam bir kurtarış. Baskı var İngilizlerden. Slama. Uzun oynadı Slama. Trent. Yeniden aldı Trent, çok süratli. Bıraktı pasını Kane'e. Kane çevirdi. Eze'den önce ters vuruş, gol! Topu kendi ağlarına gönderiyor. Kaptan Çufal. Direndi Çekya. 27. dakikada Kane'in sert ortasında Çufal.

topu kendi ağlarına gönderiyor. Anderson savunma arkasına, ceza sahası, Harry Kane! Kral attı yine! Harry Kane! Rekor kırdığı gecede bu maçı da boş geçmiyor Harry Kane! Farkı ikiye çıkartıyor İngiltere! Ceza sahası içinde aldığı ilk pas bu, o pası asiste çeviren bir golcü kaptan Harry Kane! İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İngiltere başlıyor. Keyifli seyirler. Lewis Kelly nefis döndü. Lewis Kelly bir de ters bacak arası rakibine, şimdi Trent aldı. Trent çekti. Baktı yaya. Harry Kane. Kane üst direkten dışarıya. Harry Kane. Radarına o çerçeve girdiği zaman bir şekilde o çerçeveyi buluyor. Anderson, Trent. Anderson alamadı Anderson. Top kaybı İngiltere'de. Sadilek. Bu kez de top kaybı Sadilek'ten. Şimdi Morgan Rogers'ın koşu yoluna. Rogers birebir yakaladı Ranatsı. Morgan Rogers verdi pasını, ceza sahası, çok klas bir gol denemesi. Topuyla Jude Bellingham, kaleci Hornicek gole izin vermiyor. Gözler Harry Kane'de, stoperlerde geldi. Hall yaptı ortayı. Harry Kane indirdi, Harry Kane attı. Dublesini yapıyor. Durmuyor, durdurulamıyor kaptan. İngiltere farkı 3'e çıkartıyor. Harry Kane bir gol daha.

0: Yüksek top içeriye. Şimdi sert bir şut dışarıya. Vlojek. Kaptan Vlojek sever bu tip pozisyonları. Denedi şansını, top dışarı gitti. Wembley'de Harry Kane'in gecesi sona eriyor. İngiltere 3-0 kazanıyor ve üst üste 3. maçında da kazanarak, gol yemeden kazanarak serisini sürdürüyor.
1: İki takım oyun alanına doğru yavaş yavaş ilerliyor değerli futbol severler. Bu heyecanı sizlerle birlikte yaşayacağız. Maç başlıyor. Keyifli bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Elvedi. Musial. Şimdi bir hata savunmada. Pas bir plasa ve kalecinin üstüne. Dimitrievski topun sahibi. Alyonski korneri kullanma hazırlığında. Paslaşarak kullandılar. Bardi. Dışarı doğru oynadı Elif Elmas. Orta etkili kafa. Top üstten dışarı gidiyor. Elif Elmas'tan etkili bir orta. Bir savunmacı. Stoyevski vurdu üst ağlardan. Geriye doğru çıkarılan top şimdi. Şut pozisyonu yerden dışarıya. Asfaltta dışarıya giden top. Siero. Ensan Siero. Yandan dışarı gitti top. Elif Elmas'ın pası isabetli olmadı ve İsviçre için bir karşı atak şansı. Kontra atağa dönüştü. Şimdi pas yerden ceza sahasına. Bir plase. Dimitrievski müdahalesiyle tehlikeyi önlüyor. Mbakan. Alyonski'nin kontrolünde top. Şimdi Alyonski topun çıkamayacağını anladı, bıraktı. Pas yanlış yere, büyük bir tehlike ve top ağlara gidiyor. Gol. Savunmanın çok büyük hatasını Fabian

0: affetmiyor. İşte Arjovski ile başlayan hatalar zinciri, burada baskı, Amdoni, bu baskı sonuç verdi ve savunmanın inanılmaz hatası Rieder topu ağlarla buluşturdu. 1-0. Banzambi. Banzambi. Ceza sahasına gönderdi. Şut, kaleci kurtardı. Niko Irvedi. İsviçre adına ikinci gole yaklaşan oyuncu. Remo Freuler. Endoy. Boşluk arıyor İsviçre. Endoy. Banzambi'ye bıraktı. Kaleyi düşürüyor ve gol. Kaleci Dimitrievski'nin büyük hatası. Banzambi durumu 2-0 yaptı. 73. dakika. Dimitrievski çok büyük bir talihsizlik elbette. Kendi ve takımı adına İsviçre iki farklı üstünlüğü yakaladı. Banzambi baskı yaptı. Bu baskı sonuç veriyor. Ve top ağlarda 3. gol. Dan Endoy. İsviçre Kuzey Makedonya karşısında farka koşuyor. 3. gol. Dan Endoy da 4. maçında 2. golüne ulaşıyor. Golde Manzambi'nin katkısı da çok büyük. Yaptığı baskı, Gassarov'un hatası. Dan Endoy'un golü. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0. Vesigin. Arkadaşta başarı yok. Yeniden topu kazandılar. Pas ceza sahasına. Sanchez. Savunmaya çarpan top, korner. Sanchez pas yerine kaleyi düşünse bir büyük fırsattı. Savunmanın son andaki müdahalesi Muslio'yla. İsviçre 4-4 ile yola devam ediyor. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0 maç sonucu.
1: Hampden Park'ta Uluslar Ligi B Ligi 1. grupta İskoçya'nın konuğu Slovenya. Sebastian Pocognoli görüntüde ve Bostian Cesar, iki teknik adam üst üste ekrana yansıdı. Slovenya atakta, savunmanın arkasına bir top, konuk takım etkili geldi. Gol şansı, savunma müdahale yaptı. Önemli bir fırsat. Çerim vurdu. Savunmanın hamlesi. Skoç atakta. Sert bir müdahale. Yanındık yerde. Erik Yanza sarı kartı görüyor. Serbest vuruşu İskoçya kullanıyor. Pasa başlattı İskoçya. Genenduk ceza sahasında arka bölüme gönderdi. Kafa vuruşu, dönen top, karambol ve top ağlara gitti. Ryan Christie. İskoçya Christie ile öne geçiyor. Genenduk onun çevirdiği top. Kafa vuruşu direkten döndü. Son dokunuşu yapan Ryan Christie. Jack Hendry direğe takıldı ama Christie golü atıyor. Beraberlik arıyor Slovenya. Gol şansı, vuruş geldi. Savunmanın müdahalesi top dışarı gitti. Zambi Potnik. Potnik'le iyi bir fırsat buldu Slovenya. Sonuç gelmedi. Görüntüler ikinci yarıdan. Beraberlik golü geliyor. Matko. 56'da Slovenya İskoçya deplasmanında beraberliği buluyor.

0: ediyor. Önemli bir şans daha. Vuruş geldi, ikinci gol. Bu kez gol atıyor Sturm. Az önce kaçırmıştı. Bu kez topu ağlara yolluyor. İlk gol atan Matko pası veriyor. Golü atan Daniel Sturm.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye'nin domates ihracatı bu yılın Ocak ile Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara yükseldi. Domates ihracatında ilk sırada yer alan Romanya'ya bu yılın 9 ayında 67 milyon 637 bin dolarlık domates satıldı. Bu ülkeyi 32 milyon 618 bin dolarla Rusya ve 30 milyon 438 bin dolarla Bulgaristan izledi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
12: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
13: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
14: Türkcell'leri bağlan hayata.
1: Reklam.
15: A Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
9: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Bir reklam.
17: Yaşasın spor.
1: Aspor Radyo.
15: Reklam.
18: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
19: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağla hayata.
1: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Yaşasın hafta sonu programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Hafta sonundayız. Güzel bir hafta sonu sabahı olmuştur umarım sizler için. Spor camiasında da birçok haber var. Dolu dolu iki saat beraberiz. İlk saatimizde her zaman olduğu gibi haberlerimizi size aktaracağız. Sonraki dilimde de stüdyo konuğumuz olacak. Trendyol Süper Lig'e başladık. 7. haftayı Cuma günü itibariyle açmıştık hatırlarsınız. 3 haftanın ardından acaba takımlar lige nasıl dönecekti? Bunun merakıyla aslında başladık. Şöyle hemen beraber oynanan karşılaşmaların sonuçlarına bakalım değerli izleyenler. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi 7. haftanın ilk maçıydı. Cuma günü oynandı. Galatasaray Rams Park'ta bu karşılaşmayı 3-1 kazandı. Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler maçı 2-2 eşitlikle bitti. Trabzonspor Thomas Reis yönetimindeki karşılaşmada Samsunspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Korendon Alanya Spor Erzurumspor Futbol Kulübü maçı 0-0 eşitlikle bitti. Fenerbahçe'de dün Çaykur Rizespor'u 3 golle mağlup etti. Bugüne geldik. Saat 13.30'da Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir'i ağırlayacak. 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arça Çorum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. 19'da ise Beşiktaş Kocaeli Spor maçı var. Pazartesi günü haftanın kapanış günü. Saat 20'de başlayacak olan Eyüp Spor Göztepe maçıyla birlikte de 7. hafta Trendyol Süper Lig'de noktalanacak. Oynanan bazı karşılaşmaları detaylandıralım o halde. 7. haftada dün akşam Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler bu mücadeleyi 3-0 kazandı. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti. Bu sonuçla birlikte ligde 13 puanı yükselen Fenerbahçe liderin 3 puan arkasında 3. sıraya yerleşti. Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı. Gelecek hafta oynanacak maçlarda Fenerbahçe Korendon Alanya Spor'u konuk ederken Çaykur Rizespor da Arça Çorum Futbol Kulübü deplasmanına gidecek. Oynanan bu karşılaşmanın ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi. Dün gerçekleştirilen basın toplantısını hatırlayalım beraber.
1: Biz maça iyi başladık, gol de bulduk ama daha sonra Rizespor'un bize atakları oldu. Onlar da gol atabilirlerdi, bize olmadı. İkinci yarı oyuncularımı daha önde oynamamız gerektiğini, daha baskı yapmamız, daha fazla ön tarafta tutmamız gerektiğini anlattık. O şekilde de başladık, iyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı. Onlar da bunları gol yapabilirlerdi. Sonuçta burada zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3-0 kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
2: Evimizde iyi başlamak istediğimiz bir maç. Bence iyi hazırlandığımız, milliyade arayı da iyi geçirdiğimiz bir süreçti. Evet, rakibimiz güçlü. Şampiyonlar Ligi'nde olan, belki 14-15 tane oyuncusu milli takımlara giden, bireysel kalite

0: Çok yüksek olan Fenerbahçe'ydi. Ama hafta içi de söylemiştim. Bugün maçtan önce de söylemiştim. Biz içeride dışarıda fark etmeksizin her maçı kazanmak için oynayan bir ekibiz. Bugünkü maçı belki oyunu özetlemeden özetlersem, genel özetini yaparsam, üzgün olduğum performans olarak, oyun olarak karşını alamadığımız bir oyun bana göre. 83'e kadarki bölümü ikiye bölebiliriz belki maçın. 83'e kadarki olan bölümü, sonraki bölümden memnun değilim, 83'ten sonraki bölüm. Bugün Fenerbahçe buraya gelene kadarki izleyin maçlarını. Belki Fenerbahçe en çok sıkıntıya sokan, buna Olympic Lyon, Roma da dahil en çok sıkıntıya sokan takımlardan biriydik. Fenerbahçe gibi takımlara karşı bu hataları yapıyorsan ağır cezalandırıyorlar seni. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. Sonraki bölüm biraz oyundan düştük. Çünkü onun öncesinde biz Gennaro Borelli'ye oyun almıştık. Çift santrofora dönmüştük. Daha da riske etmiştik oyunu gol bulabilmek adına. Belki orada o golü yemezsek inanın biz gene pozisyonlar bulacaktık. Ama olmadı. Tekrar söylüyorum, bir kez daha oyun anlamında kaybetmediğimiz ama skor anlamında bir türlü skor alamadığımız bir iç saha maçı daha oynadık. Üzgünüm. Ben genel 83'e kadarki oyuncularımın mücadelesinden, isteğinden, arzusundan, benim planlarıma sadakatinden dolayı kendileriyle de konuşacağız. Tebrik ediyorum. Eksiklerimiz var. Teknik anlamda onları geliştirmeye çalışacağız. Ama biz oyun kalitemizi yukarıda tuttuğumuz sürece, yani bu oyunları oynadığımız sürece de, yani inşallah burada alacağımız son mağlubiyet olur bu sene. Bunun için bugün itibariyle bu dosyayı kapatacağız. Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Yarından itibaren hafta Cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlıklara başlayacağız. Bugün sizler maçı seyrettiniz ya, gerçekten maçın hakkı 1-0 değildi bana göre. Yani biz atabilsek belki oyun 1-0'ken, 0-0'ken gerçekten farklı bir o hikayesi olabilecek bir maç olabilirdi. Yani içeride de dışarıda da biz pozisyon üreten bir takımız aslında. Evet, yani bazen olabiliyor. Yani aynı oyunlar oynuyoruz, benzer oyunlar oynuyoruz, farklı oyunlar oynamıyoruz. Belki dış sahada sadece tek fark şu: bugün Fenerbahçe'yi bile biz belirli oyunun belirlerinde dikkat ettiyseniz kapattık. Yani rakip bize biraz daha derin savunma yapıyor. Deplasmanda oynadığımızda takımlar biraz daha geniş yakalama şansımız oluyor. Belki en büyük farklılığı o. Yani sizin sorunuza cevap olarak onu söyleyebilirim. Ondan dolayı da geniş alanlar büyüyünce belki sonlandırmak adına daha işimiz kolaylaşıyor diyebilirim, ama bizim pozisyon üretmekte çok büyük sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Sadece sonlandırma ve final tercihlerinde sıkıntımız var. O da, onun bütün sorunu da benimdir.
1: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'la karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer bu mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Muçi, 38. dakikada Vivu ve 40. dakikada Franklino Ju kaydetti. Bordo Mavililer'de 43. dakikada kırmızı kart gören Melih Kabasakal Beşiktaş maçında oynayamayacak. Thomas Rice'la 2'de 2 yapan Trabzonspor 7 gol atarken kalesinde ise gol görmedi. 13 puana yükselen Bordo Mavililer 8. haftada 19 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Thomas Rice, Samsunspor mücadelesinde galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
2: Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerine başlayayım. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok insanı da burada görmüş oldum. Onları da tekrar görmüş olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Maçı değerlendirecek olursak eğer, iyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. İyi başlangıç yaptığımız, aslında kırmızı karta kadar tek bir hata yaptığımız an oldu bizim adımıza. Kırmızı kart bizim adımıza büyük bir hata oldu belki. Ama ikinci yarının genelinde savunmayla geçirdik. Ama maçın genelinde de iyi bir performans gösterdik. gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğinizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim.

0: Bazı anlarda şansın yanınızda olması gerekir. Sizin de hatırladığınız gibi önce yan direk sonra üst direk denilen toplarda olduğu gibi. Ama bu aslında maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğinde hiç değiştirmiyor. Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takım Samsunspor'a da gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum. Tabii ki zor bir durumdalar. Şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç. Ama beraber kalmalılar, birlikte kalmalılar. Onlar da gelecek adına en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Öncelikle elbette bir kişi, bir oyuncu eksik oynamak çok kolay değil normalde bu tür durumlar. Çok kolay değil. Belki ufak bir hatalar nitelendirebiliriz şu an için ama ufak bir hata sizin de gördüğünüz gibi maçın tamamını değiştirebiliyor tamamıyla. Başka bir maça çevirebiliyor maçı. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kırmızı karta kadar maç tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi. Ondan sonrasında başka bir futbol oynandı. Aslında takımımız ikinci yarı savunma yapmak durumundaydı belki ama iyi savunmadan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ikinci yarı gerçekten bir takım örneği gösterdik. Takımca savunma yaptık. Bundan da tabii ki mutlu olabiliriz aslında. Melih çok üzgündü maçtan sonra. Takım arkadaşları ona yardım etti maçın genelinde çünkü ona yardımcı olabilmek için iyi performans gösterdiler. O da öğrenecek. Tabii ki o da çok üzgün. Ama o da bundan çıkarımlar yapmak zorunda. Takım da dediğim gibi yine ona çok yardımcı oldular. Şunu da ifade etmem lazım. Umuyorum son iki maçları da 11 kişi bitirebileceğiz. Çünkü 11 kişi bittiğimiz maçlar daha kolay olacak bizim adımızda. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum cevabıma. Şunu ifade etmeliyim ki milli takımlarda da oynayan, milli takımlarından diyorum bize katılan birçok oyuncumuzun daha oynadığını gördüğünüz aynı zamanda. 3 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Çok kolay değil böyle süreçler. Oyuncularımız yoruluyor. Birçok seyahat, birçok maç oynamak durumunda kalıyorlar. Yine bununla ilgili olarak şunu ifade edelim. Muçi'yi de bugün değiştirmemizin sebebi kesinlikle performansı değil. Yorgun olmasıydı. Çünkü o da milli takımdan geldi. Orada da maçları oynayarak geldi. Ama aslında şu an girdiğimiz süreç bizim adımıza zorlu bir süreç olacak. Çünkü Konferans Ligi'nde ve Türkiye Süper Ligi'nde oynamamız gereken önemli maçlar olacak. Tabii ki bu zorlu periyot bizim adımıza kolay olmayacak.
1: Yeah, it's after derby you lose 3-0 at home. Of course you are total disappointed and...
2: Öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Tabii böyle bir derbiden sonra kendi evinizde 3-0'lık bir mağlubiyetten sonra elbette ki hayal kırıklığı yaşarım. Sonuç olarak böyle bir sonuçtan sonra da gülmem elbette ki beklenemez. Karşılaşma öncesinde bu karşılaşmanın zaten zor geçeceğini de çok iyi biliyorduk. Şu an için Trabzonspor bizden çok daha iyi oynadı. Bugün özellikle ikili mücadelelerde çok daha temaslı bir şekilde oynadılar. Sadece ikili mücadeleler değil aynı zamanda da hızlı düşünüp hızlı oynadılar. Trabzonspor rakibimiz bugün kesinlikle daha iyi olan taraftı. İyi bir durumdalar ki geçen haftada önceki karşılaşmada da Galatasaray'ı 4-0'lık bir skorla yenmişlerdi. Elbette ki istemiş olduğumuz sonuç bu değil ama bu, ne yazık ki bu tür sonuçlar futbolda olabiliyor. Trabzon'un almış olduğu galibiyet, hak ettikleri bir galibiyet. Onu da söylemem gerekiyor. Biz hocalar olarak da takımı ve oyuncuları tekrardan kazanmak adına onları tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu karşılaşmadan önce 4 karşılaşma, peş peşe 4 karşılaşma kaybettiğimiz için bugün de 5.sini kaybetmiş olduk aslında. Bu mağlubiyetlerden sonra takımda bir özgüven eksikliği olduğunu da söylemem gerekiyor. Trabzonspor'a karşı oynamak için biraz erken bir zaman olduğunu söyleyebilirim ama gelecek haftalar için olumlu düşünceler içerisindeyim.
3: Karşılaşmanın ardından Trabzonspor cephesinden bazı oyuncular açıklamalarda bulundu. Dün önemli katkı sağlayan Franklin Ocu taraftara teşekkürlerini iletti. Uzun bir sakatlığın ardından takıma dönen Folcarelli de sahalara geri dönmek harika bir duygu açıklamasını yapıyor.
4: Taraftarımıza da bugünkü desteklerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında burada gelişimim daha çabuk ve daha kolay oldu diyebilirim. Çünkü burada çok iyi oyuncular var. O yüzden bana da çok faydaları oluyor. Kutlamayla alakalı da, gol sevinciyle alakalı da bu aralığı zaten bizim daha önceden yaptığımız bir şeydi. Ben buna şöyle cevap verebilirim. Ben kimseden formayı almadım. Burada hepimiz takım için çalışıyoruz. Bütün emeklerimiz takım için ve hocamız ne derse biz de onu yapıyoruz. Ben her ne şekilde bana görev verilirse elimden gelenin en iyisini yapacağım.
5: Winning 3-0 is easier.
6: Öncelikle güzel bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de geri dönmek sahalara, oyuna katılabilmek. Son 10 dakikada olsa 3-0'lık gibi net bir skor oynanırken sahaya arkadaşlarımıza yardım etmek üzere katıldım. 3-0 net bir skor ardından her şeyin güzel olduğunu, sonrasında da her şeyin benim adıma, takım adına mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Hocayla beraber değişen taktiksel veya herhangi bir anlamda değil değiştiklerim söyleyecek olduklarım. Ancak idmanla

0: Avrupa'daki şiddetli ve yoğun bir antrenman süreci geçirdiğimizi hepimiz biliyoruz ve gerçekten çok yoğun antrenmanlara şahit oluyoruz hocamızla beraber. Toplu ve topsuz antrenmanlarda da çok yoğun geçtiğini söyleyebilirim. Nitekim bunda zaten bugün kazanmış olduğumuz 3-0'lık net bir galibiyet yemediğimiz maç sonrası. Çünkü 2 maç oynadık, 4-0 bir maç, şimdi ardından 3-0'lık bir maç. Hocamızla beraber gol yemeden tamamladığımız 2 maç olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde yoğun geçen antrenmanlarımız var. Bizi daha fazla oyun anlamında özgür bırakan bir hoca olduğunu antrenmanlarda da bize gösteriyor.
1: Aspor yorumcusu Mustafa Çulcu dün ekranlara gelen 90+1 programında Samsun deplasmanında Melih'in gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi.
2: Şu yaptığı asla profesyonelliğe sığmayan, önce kendine sonra takım arkadaşlarına sonra Trabzonspor camiasına ihanettir. Ben de böyle bakıyorum. Doğru. Hakem faulü vermiş. Oyuncu evet. Vat denen oyuncu agresif, o da bir agresif.
3: Ama yani faul demişlerdi.
2: Faul ya zaten tabii. Bitti, cezayı kesmiş. Kırmızı kart doğru. Vat'a gösterdi, sarı da doğru. Hakem buradaki krizde çok sakin kaldı. Çok başarılı bir uygulama içerisinde de, o yüzden kutluyorum hakem burada.
1: Günün karşılaşmasıyla devam edelim değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam saatler 19'u gösterdiğinde Beşiktaş Kocaelispor'la karşı karşıya geliyor.
4: Beşiktaş Dolmabahçe'de seriye devam etmek istiyor.

0: Milli araya 12 puan ve averajla 3. sırada giren siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Ligde geride kalan 6 karşılaşmada 4 galibiyet 2 yenilgi yaşayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri Körfez ekibi karşısında kazanarak Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Siyah beyazlı takım bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de Dolmabahçe'de oynadığı 7 maçı da kazandı. Beşiktaş bu süreçte Avrupa Kupalarında Midtjylland, Hradec Králové, Kauno Žalgiris, Marsilya, ligde ise Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Erzurumspor Futbol Kulübü'nü mağlup etti. İç sahada yoluna kayıpsız devam eden siyah beyazlılar 19 gol atıp 3 gol yedi. Beşiktaş'ta milli takımda sakatlanan Kosovalı oyuncu Milot Rašić dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ayrıca kaptan Orkun Kökçü bu karşılaşmada sarı kart görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek. Selçuk İnan yönetimindeki Kocaeli Spor'da İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyor. Süper Lig'de 4 galibiyet 2 mağlubiyet yaşayan Yeşil Siyahlıların da 12 puanı bulunuyor. İki takım bu maçla birlikte 43. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 25, Kocaeli Spor 5 galibiyet aldı ve 12 maç berabere bitti. Yeşil Siyahlılar Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-99 sezonunda 3-0'lık skorla İstanbul'da almıştı. Kocaeli Spor daha sonraki 27 yıllık süreçte ligde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Tüpraş stadındaki Beşiktaş-Kocaeli Spor maçı saat 19'da başlayacak. Müsabakada Abdullah Buğra Taşkın Soy düdük çalacak.
1: Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Vlahović sakatlığını atlattı. Artık milli ara sonrası bugün oynanacak olan Kocaeli Spor karşılaşmasında onu sahada bekliyoruz. Ve eğer bu maçta gol atarsa Beşiktaş tarihine geçecek.
2: Dušan Vlahović gözünü rekora dikti. Beşiktaş formasıyla ilk 11'de görev aldığı ilk 3 maçta da gol atan Sırp santrfor, Kocaeli Spor karşısında da fileleri havalandırırsa kulüp tarihine geçecek. 2000-2001 sezonundan bu yana siyah beyazlı formayla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan bir futbolcu bulunmuyor. Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe ve Ahmet Sportif faaliyetler karşısında gol sevinci yaşayan Vlahović, Kocaeli Spor'u da boş geçmeyerek bu başarıyı yakalayan ilk isim olmayı hedefliyor. Sakatlığı nedeniyle Sırbistan milli takımının kamp kadrosunda yer almayan yıldız oyuncu, milli arada özel fizyoterapisti ve bireysel antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Italiano ise Vlahović'in

0: Ceza sahası içindeki bitiriciliğinden ve hava toplarındaki etkinliğinden daha fazla yararlanmak için hücum organizasyonları üstünde duruyor. Milli ara öncesinde 3 maçta 5 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, Kocaeli Spor karşısında gol atarak gol krallığı yarışındaki iddiasını da güçlendirmek istiyor.
1: Galatasaray 7. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etmeyi başarmıştı ve milli ara sonrası ilk haftaya da galibiyetle başladı. Sarı Kırmızılar iç sahadaki yenilmezlik serisini de 39 maça çıkardı.
2: Galatasaray Süper Lig'e galibiyetle döndü. Yedinci haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırlayan Sarı Kırmızılılar, rakibini Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Galatasaray'da Lucas Torreira 65. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Uruguaylı orta saha ilk kez bir Süper Lig maçında oyundan ihraç edildi. Milli ara öncesi Trabzonspor'a 4-0 kaybederek ligde ilk yenilgisini yaşayan Okan Buruk'un ekibi bu sonuçla galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Sarı Kırmızılılar 16 puana ulaştı. Emre Belezoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise Süper Lig'de bu sezonki ilk mağlubiyetini tattı ve 10 puanda kaldı. Böylece ligde yenilgisiz takım kalmadı. Galatasaray'ın ligde iç sahada bileği bükülmüyor. Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte Sarı Kırmızılıların Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisi 39 maça çıktı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı maçta yaşayan Galatasaray, sonraki lig maçlarında 31 galibiyet, 8 de beraberlik elde etti. Salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci maçında Katalan devi Barcelona'yı konuk edecek Okan Buruk'un ekibi, Süper Lig'de ise 17 Ekim Cumartesi günü Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak.
1: Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı kazanılan 3-1'lik galibiyette Sarı Kırmızılılar'da tam 5 futbolcu performansıyla ön plana çıktı. Abdülkerim Bardakçı'dan bahsedebiliriz çünkü iç sahada gollerine devam ediyor. Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina da bu karşılaşmada bir ilki yaşadı.
2: Galatasaray 3-1 kazanılan Kasımpaşa maçında ikinci yarıda açıldı. 88. dakikaya 1-1 ile giren Sarı Kırmızılılar 90 ve 90+6. Dakikalarda ise 2 gol bularak sahadan 3 puanla ayrıldı. Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakçı 45. dakikada takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 5. haftada iç sahada oynanan Kocaeli Spor müsabakasında galibiyeti getiren golü kaydeden Abdülkerim, böylece ligde üst üste 2 iç saha maçında da gol sevinci yaşadı. Sarı Kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina bu sezonki ilk gollerini attı. Takımının son 4 sezondaki istikrarlı futbolcularından Barış Alper, bu sezon Galatasaray'ın yaptığı 8 resmi maçın tamamında forma giydi. Kasımpaşa müsabakasının 90. dakikasında takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan 26 yaşındaki oyuncu galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı. +6. Dakikada farkı 2'ye çıkaran Mario Lemina, 5. resmi maçında ilk kez fileleri havalandırdı. Gabonlu orta saha oyuncusu böylece 35 gün sonra sahalara golle dönmüş oldu. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de tıpkı Lemina gibi 35 gün sonra bir maçta forma giydi. Kocaeli Spor, Trabzonspor ve Sporting maçlarını kaçıran Osimhen, 3. golde Lemina'ya gol pasını veren isimdi. Yıldız santrfor, Galatasaray formasıyla çıktığı son 17 Süper Lig maçında da gole katkı sağlamış oldu. Osimhen bu süreçte 18 gol, 8 de asist üretti. Sarı Kırmızılı ekibin Rus oyuncusu Batrakov'da asistlerine devam ediyor. Galatasaray formasıyla ilk asistini 1-0 kazanılan Kocaelispor maçında yapan Batrakov,

0: Kasımpaşa karşılaşmasında da Abdülkerim'e gol pasını verdi ve bu sezonki ikinci asistine ulaştı.
1: Galatasaray'da yıllık olan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi imha edildi.
2: Galatasaray'da yıllık olan genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek üyelere yaptığı konuşmada kulübün hedefleri ve mali durumu hakkında bilgi verdi.
3: Kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'nın da önemli başarılara imza atmak hedefimiz. Bu amaçla şampiyon olan kadroyu kuruyarak takımımızı kurduk. Üzerine yeni transferle takımımızı daha da güçlendirdik. Ben koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu dönemde 480 milyon euro yani yaklaşık 23.8 milyar liraya kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu yeni bir noktaya taşıdık. Burada en önemli husus hasılatı oluşturan tüm gelir kalemlerinden ayrı ayrı olarak rekor kırılmış olmasıdır. Bu rekor hasılat rakiplerimizle aramızdaki farkı her geçen gün daha da açıldığını göstermektedir. Bu rekor hasılata katkıda bulunan önemli hasılat kalemlerine bir bakalım. İlk olarak kombine, VIP, loja ve günlük bilet satışları. Burada elde ettiğimiz hasılat 101 milyon euroya çıkmıştır. Bu rakam sadece geçmiş seneye ait olan hasılattır. Galatasaray'ın her maçında stadımızı dolduran, bizi destekleyen, her zaman yanımızda olan taraftarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirlerinde karşımıza çıkıyor. Bu gelir kalemi önemli bir artışla son 4 senede 23 milyon eurodan 109 milyon euroya çıkartılarak büyük bir rekor kırılmıştır. Sportif başarıyı mali başarıdan, mali başarıyı tesisleşmeden ayrı görmedik. Bir taraftan şampiyonluklar kazanırken diğer taraftan Galatasaray'ın geleceğini de inşa etmeye çalıştık. Elbette hatalarımız olmuştur. Eksiklerimiz de vardır. Daha yapacak çok işimiz olduğunu da biliyoruz. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. 2022'de devraldığımız Galatasaray ile bugünkü Galatasaray arasında çok büyük bir fark vardır.
2: Ardından üyeler kürsüye tek tek gelerek görüşlerini belirtti. Sonrasında yönetim ve denetim kurulunun ibrası ayrı ayrı oylandı. Özbek yönetimi üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler denetim kurulunu da ibra etti. Dursun Özbek, genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha başarılı ve daha sürdürülebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray ifadelerini kullandı.
3: Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşasın Galatasaray.
1: Kasımpaşa Galatasaray'ı 3-1 kaybetti ve Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi de bu maçla birlikte son bulmuş oldu. Süper Lig'de de yenilgisiz takım kalmadı.
4: Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de ilk yenilgisini yaşadı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında lacivert beyazlılar deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Kasımpaşa böylece 2026-2027 sezonunda ligde ilk kez yenilirken Süper Lig'de namağlup takım da kalmadı. Bu sonuçta Emre Belezoğlu'nun ekibi oynadığı 7 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puanda kaldı. Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde attığı 1000. gole Raksaki adını yazdırdı. Galatasaray karşılaşmasına kadar Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde 792 maça çıkan lacivert beyazlılar 999 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Kasımpaşa Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında Samsun Spor'la karşılaşacak.
1: Değerli izleyenler, yaşasın hafta sonu programına bir Teams bağlantısı gerçekleştirerek devam edelim. Suat Umurhan bugün Teams bağlantısında konuğumuz olacak. Trendyol Süper Lig'de 7. haftada oynanan bazı karşılaşmaları konuşacağız. Hoş geldin Suat, iyi hafta sonları, nasılsın?
5: Hoş bulduk.

0: Sana da aynı dilekleri iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Ben deyim. Çok teşekkür ederim. İstersen Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesiyle başlayalım. Dün akşam oynanan bir karşılaşma ve Fenerbahçe deplasmanda mücadeleyi 3-0 kazandı. Öncelikle tabii şu soruyla başlamak istiyorum. 3 haftalık aranın ardından ki Fenerbahçe 8 gol bir galibiyetle bu araya girmişti. 3 haftanın ardından nasıl bir Fenerbahçe gördün?
0: Şimdi tabii 8 gollü galibiyet böyle çok çok büyük futbolun oynandığı bir maç değildi. Herkesin o maçla ilgili sonrası için beklentileri ve soru işaretleri elbette ki vardı ama Fenerbahçe açık konuşayım iyi oynamadı. Rakibe çok fırsat tanıdı, bir maçı kazandı. Yani belki de Rizespor'un birkaç atakta finali görebilme imkanı olsaydı Fenerbahçe için başka durum konuşurduk. Ama işin pozitif tarafı Fenerbahçe bence kötü oynadı ve kalitesinin çok çok gerisinde bitirdiği bir maçı 3 puanla aldı ve Rize gibi zorlu bir deplasmanda. Bu da işin pozitif tarafı. Seriye bağlanması durumu Fenerbahçe için önemli. Çünkü çok kırılgan bir yapıda gidiliyor. Avrupa sınavı var, çok kritik. Oraya çıkarken moralli olunması çok iyi. Gibi gibi maddeleri pozitif olarak sıralayabiliriz. Ama özellikle ilk yarıdaki Fenerbahçe ya da İkinci gole kadar ki Fenerbahçe gerçekten ciddi problemler de içeriyor.
1: Tabii eksik performanslar vardı. Yani dün akşamdan sonra özellikle sosyal medyada eleştirilere baktığımda yine başrolde Kerem vardı. Sen ne dersin?
0: Yani evet, Kerem bu tutukluğunu bir türlü atamadı. Açık konuşalım, yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'da oynuyorsanız kanat forvet olarak oralarda skor katkısı vermeniz lazım. Yani kimse sizin mücadele gücünüzü, ruhunu bir yere kadar tutabilir. Ama sonrasında sizin takıma katkı vermeniz lazım. Yoksa çok kısa bir denklemde hemen oyundan çıkarsınız. Bence İsmail Hoca biraz daha bu Kerem'i yedeğe çekerek bir dinlendirerek üstündeki kara bulutları da biraz dağıtması lazım. Çünkü çok net, çok yani atılmaması mucize olan pozisyonlar da kaçırdı dün. Bunlar kabul edilebilir bir şey değil. Fenerbahçe dün puan kaybetseydi eleştiri oklarının gideceği yegane isimlerden biri Kerem olacaktı. O yüzden de yani Kerem'i belki de biraz kulübede tutarak oyuncunun o moral motivasyonunu biraz daha dengeleyip tekrar sahaya atabilir hoca.
1: Yani oklar biraz Kerem'i gösteriyordu ama yani baktığımızda Greenwood da, Vedat da, ya bunlar da çok iyi performans göstermediler aslında dün akşam.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani Kerem şu anda haftalardır hem milli takımda hem Fenerbahçe'de biraz hedef tahtasında olduğu için Kerem üstünden okunuyor her şey ama Fenerbahçe'nin oyun prensibinde yani Kante, Gündüz'ü gibi iki oyuncunun etkili durumu, presi, savunması, hücum katkısı olmasa Fenerbahçe daha ciddi problemler içeren maç oynayacaktı. Yani o ikili bence Fenerbahçe'nin en kritik yerleriydi. Çünkü savunmada çok ciddi hatalar yapılıyor. Hücum presi anlamında problem var. Çok fazla durağan bir oyun var Fenerbahçe'de. Rakibi yıpratıcı bir oyun yok. Yani şimdi saydığın isimler hem Türk futbolu için hem de dünya ölçeğinde çok ciddi isimler. Evet. Ama bu isimlerden beklenen hücum presi yok. Hücumda kanat değişimini hızlı yapmak yok, atağa çıkarken hızlı hareket etmek yok. Yani Fenerbahçe'nin bence değiştirmesi gereken işlerden biri de ön alandaki oyuncularının oyunu biraz seri, daha çabuk yapması.
1: Biraz da Lukaku-Muriç kıyası yapalım istersen. 80. dakikada Lukaku ile Muriç yer değiştirdi. Performans olarak kıyasladığında nasıl bir yorumda bulunursun?
0: Şimdi hoca tabii ki Vedat Muriç'ten yana oyunu kullanıyor. Evet. Yani burada Lukaku açık konuşalım. Hocanın birinci santrforu değil. Oyuna girdikten sonraki katkısı pozitif. Ama 10 dakika, 15 dakikayı 90 dakikalara yayamadıktan sonra Fenerbahçe'de Lukaku'nun 11'de oynaması zor gözüküyor. Yani bundan sonraki maçlarda belki Avrupa'da Lukaku'yu kullanıp Vedat Lukaku dengesini hoca daha dikkatli, daha dengeli ilerletebilir. Ama Lukaku oyuna girdikten sonra pozitif işler yaptı. Topu saklıyor, gücünü, fiziğini gösteriyor. Bunlar pozitif ama fizik olarak hadi 90 dakika abartmayalım ama böyle 60-70 dakikaları bulması lazım. Yani Fenerbahçe'nin santrforunun çabuk eforunun tükenen biri olması kolay bir durum değil.
1: Ederson'a da gelelim. O da toplam 5 kurtarış yaptı dün oynanan karşılaşmada. Belki savunma hattına da bağlayabiliriz buradan. Çünkü Ake'nin performansı bence çok etkiliydi. Sen nasıl buldun?
0: Valla Ederson geçen sene Fenerbahçe'yi şampiyonlukta neden isimdi. Evet.

0: Bence bir liste yapsan Ederson'du. Ama bu sene baktığında da şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi ayakta tutan isim aslında Ederson. Sadece bu maç özelinde değil, geride kalan tüm haftalarda Ederson'un çok ciddi performansını gördük. Yani hem kale anlamında hem de oyun kurulumu, takımın savunmanın yerleşmesini daha net bir şekilde yöneten bir Ederson var. Evet. Yani burada çok büyük bir kazanım elde etmiş durumda Fenerbahçe. Hatırlarsın geçen sezon yediği kırmızı kartla beraber, yani ısrarla hani Fenerbahçe'yi çok negatif etki yaptı o kırmızı kart olayı sonrası, Ederson kopmuştu aslında Fenerbahçe'nin, ama burada hem Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi hem de İsmail Kartal'ı bence alkışlamak lazım. Çok ciddi bir dünya yıldızını tekrar kattı. Kısacası geçen sezon şampiyonluktan eden Ederson bu sene Fenerbahçe'yi yarışta tutuyor aslında.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin de tabii fikstürüne baktığımızda sırada bir Aston Villa karşılaşması var. Aston Villa da ligde oynadığı son Brentford karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ki ligde zaten şu ana kadar sadece bir galibiyetleri var. O da Tottenham'a karşı. Hafta içi mesaisi için nasıl bir yorumun olur? Aston Villa tabii iyi gitmese bile sonuç olarak bir Premier Lig takımı ve Avrupa deyince de orada farklı bir performans da gösterebiliyorlar.
0: Tabii ki geçen senenin şampiyonu sonuçta, yani geçen sene kupayı kaldırdı İstanbul'da. Bunun yanı sıra takımda değişim var. Evet, Aston Villa oyuncu sattı, yeni oyuncular aldı, tamam, ve sahasında oynayacak. Yani bu tip maçlarda kendilerini onlar da göstermek isteyecek. Hı. Ama burada işin diğer boyutu bizim açımızdan baktığımızda Fenerbahçe bence bu tip maçları çok daha güzel oynuyor. Roma buna örnek olabilir. Savunmasını daha güçlü, yani hücum etmek zorunda olmadığı maçlarda, biraz önce aslında senin eleştirdiğin, hani eleştirdiğin demeyeyim de saydığın isimlerden, işte Kerem, Greenwood, Vedat, bunların hücumundansa daha böyle geçiş oyunu oynayan bir Fenerbahçe çok daha etkili olabiliyor. Roma maçı buna örnek olabilir. Evet. Deplasmandaki Lyon maçı bence çok güzel bir örnektir. Bu tip karşılaşmalı Fenerbahçe oynuyor. İş ki Aston Villa deplasmanında savunma güvenliğini dikkat edip orada gol yemezse Fenerbahçe, bence ilk yarının ardından beraberliğe, galibiyete giden bir Fenerbahçe'de görebiliriz.
1: Peki buradan Samsunspor Trabzonspor karşılaşmasına geçelim değerli izleyenler. Tabii 3-0'lık bir Trabzonspor üstünlüğü var ama istatistiksel olarak baktığımda hem şutta hem de rakip ceza sahasında toplu buluşma istatistiklerinde Samsunspor'u önde görüyoruz. 34 kez Samsunspor rakip ceza sahasında topla buluştu. Bu sayı Trabzonspor'da 18. Şutlarda da 23 şuta 6 isabet Samsun, 13 şuta 8 isabet Trabzonspor. Bu farkı sen neyle açıklarsın?
0: Şimdi tabii Trabzonspor için çok ciddi bir maçtı. Yani Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki o gövdeli sükseli galibiyetinin ardından nasıl yola devam edeceği, hele ki milli ara sonrası merakla bekleniyordu. Hı. Thomas Reis'in dokunuşlarının ne yönde olacağı çok ciddi. Kafayı değiştiren bir Trabzonspor var, açık konuşalım. O Galatasaray maçı öncesindeki kara bulutları, kötü ortamı, ambiyansı tamamen dağıtan ve sanki Thomas Reis ile beraber beklenen ortama kavuşmuş bir Trabzonspor görüyoruz. Şimdi kolay değil, yani önce Galatasaray sonra da Samsunspor deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde bitirmek gibi bir lüks kolay kolay karşınıza gelmez. Buradaki güçlü oyun, evet, Samsunspor geçtiğimiz sezona göre kadrosunda ciddi eksiklikler var, tamam, ama işin diğer boyutunda orada deplasmanda 3-0'la içeriye girmek çok daha sizi aydınlık günlere doğru götürecek bir performans. Oyuncuların gelişimi açık. Sezon başında tutuk olan bazı isimlerin daha net bir şekilde performans gösterdiğini görüyoruz. Senin saydığın istatistikler belki de Trabzonspor 10 kişi kalmasa, yani Melih'in garip diyeceğim, yani çok anlamsız hareket sonrası atılması olmasa Trabzonspor belki daha da ciddi farka gidecekti, ama 3-0'ı tutabilmek 10 kişiyle bence bu da bir meziyet ve takımların geliştirmesi gereken bir meziyet. Trabzonspor'da da bunu görüyoruz. Yani 10 kişiyle 3-0'ı skoru tutmak bence o da kıymetli, iş en az galibiyet kadar.
1: Peki oynanan karşılaşmaları konuşuyorken Galatasaray Kasımpaşa maçına da değinelim istersen. 7. haftanın ilk mücadelesiydi. Kasımpaşa artık mağlubiyet aldı ve yeniliksiz takım da kalmadı Süper Lig'de. Bu karşılaşmayla ilgili ben daha çok bir Barış Alper özelinde konuşalım istiyorum. Çünkü defans hattında sağ bekte başladı. Ya her yerde gördük aslında onun performansını ama Doğru. Şimdi buradaki performansını görünce

0: Acaba sezonun kalan kısmında çoğunlukla Barış Alper'i bu bölgede görebilir miyiz artık diye de bir soru geliyor aklıma.
1: Şimdi evet, o bölgede ciddi bir katkı verdi. Zaten Galatasaray'ın sağ beki yok. Yani yıllardır olmayan bir
0: Evet.
1: durum. Devşirme Salah'ı oynuyor. Daha önce Kaan Ayhan'ı defalarca orada gördük ve Barış'ı da gördük. Yani Galatasaray'ın sağ beki yok. Barış orada tutarsa neden olmasın, ama Barış sonuçta golü de sağ bekten atmadı. Yani bir ileri çıktı, hücum anlamında attı. Yani yine aslında kendi mevkilerinde kanatta oynadığı zaman attı. Mesela biraz önce Kerem'in bu üstündeki tutuklu atması için belki dinlendirmek vesaire dedik. Barış da aslında o yoldaydı. Yani hücum anlamında hem milli takım hem de Galatasaray'da çok eleştiriliyor ve gol bulamamak, skor bulamamak bir hücum oyuncusunun bütün keyfini de kaçıran bir durum. Aslında Barış bu stresi de üstünden attı. Golü attı. Sonrasında gitti taraftarla bir kucaklaştı, bir karşılıklı tezahürat yaptılar ve o havayı, kara bulutları attı
0: Maç
1: üstünden.
0: sonunda da bayağı
1: Sabit
0: bir
1: oldu.
0: duygusal bir açıklama da yaptım ilk sonda.
1: Evet, yani hem yayıncı kuruluşu hem Mixon'da yaptı. Bu da sonuçta genç insanlar, yani herkesin baskı, sinir, stresi olduğu günler oluyor, ama bir
0: Tabii.
1: oyuncunun en iyi kendini toparlama işi sahada olarak, hele ki hücumcuysa, gol atarak oluyor. Barış da bunu yaptı. Çok ciddi bir katkı verdi bence Bek'te.
0: Barcelona karşılaşmasında Barış'ı orada görebilir miyiz?
1: Bence görebiliriz. Yani sonuçta Salah sakatlıktan çıkıyor
0: Evet.
1: ve açık konuşalım, yani Barcelona'yı durdurmak mümkün değil. Yani Barcelona'yı durdurmak için dün de maçını biraz takip ettim. Süper Lig maçları bittikten sonra. Yani Barcelona ile oynamak çok zor bir durum. Bireysel yıldızlarının kolay adam eksiltmesi, yani siz kafanızı çevirene kadar 3 kişi sizin arkanıza sarkmış oluyor. Yamal gibi müthiş bir oyuncuları var. Rafinha'nın olmaması elbette ki avantaj. Barış burada bu anlamda Galatasaray'a belki hem Salah'ı ya da hani Kaan Orhun'un mevkidaşı, hani onlardan çok daha önde katkı verebilir bence Barcelona için de.
0: Peki Osimhen'i konuşalım. Hatta belki Deniz'i de konuşabiliriz. İlk 11'de başladı Kasımpaşa karşılaşmasına ve 77. dakikada bir değişiklik geldi. Osimhen sakatlığını atlatmış gözüküyor ki riske de atmak istemedi hoca belli ki 11'de başlatmayarak, ama Deniz bu boşluğu nasıl doldurabiliyor sence?
1: Valla denizde orası boş kalıyor bence. Yani hiçbir boşluk dolması yok. Kimse alınmasın, gücenmesin. Galatasaray'ın hücum anlamında sürekli baskıya, prese ve rakibi bozmaya yönelik oyununda Deniz Orhan'ın şu andaki oyuncusu değil. Yani tamam, Osimhen çok büyük bir oyuncu. Evet, onu her takım ister, her takıma katkı verir. Ama Galatasaray Osimhen olmadığında ikinci santrforunun bu kadar etkisiz kalması bence kabul edilebilir bir durum değil. Galatasaray devre arasında belki buraya tekrar bir takviye yapacak. Yani Osimhen çok eforlu bir oyuncu. Her
0: Evet.
1: topa giden, koşan, yıpratan bir oyuncu ve onun yokluğunda Deniz'in %50'sini en azından yapması lazım, ama bunun da çok uzandı. Yani Deniz, hani mücadele tamam, iyi niyetli olabilirsin, ama rakibi yıpratma yok, son vuruş yok, pozisyon alma zayıf. O yüzden bence daha çok genç bir oyuncu, önünde zaman var, ama belki de Galatasaray oraya bir ikinci santrfor almalı.
0: Peki günün maçıyla devam edelim. Saat 19'da Beşiktaş Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Milyar öncesinde bir mağlubiyetle tabii milyar araya girdi Beşiktaş. Eksik oyuncuları vardı. Vlahovic geri döndü. Trossard aynı şekilde, o da sağlığına kavuştu ve 11'de oynamasını da bekliyoruz bu akşam. Bu maça dair senin öngörün nedir?
1: Şimdi Beşiktaş evet mağlup oldu, ama Beşiktaş sanki o maçı da çevirebilirdi. Yani öyle çok
0: Evet.
1: böyle büyük büyük bir mağlubiyet değildi. Ahmet Spor tabii ki kazandı, tebrik ediyorum, ama uzaktan goller, olmayacak goller ve sonrasında Beşiktaş'ın dönüşü, rakip kaleye yüklenmesi, yani maçı beraberliğe götürebilecek, hatta sonrası için umut veren bir Beşiktaş vardı. Bence asıl önemli olan bu. Hani rakibe direnemediği bir yenilgi değildi Beşiktaş adına. Şimdi sahasındaki Kocaelispor'un Beşiktaş'a şansı uzun zamandır tutmuyor. Bildiğim kadarıyla son 6 maçı Beşiktaş kazanmış durumda. İç sahada ciddi bir avantajı var. Trossard sahada olacak. Vlahovic sahada olacak. Miretti'yi kullanmayı düşünüyor hoca. Beşiktaş neredeyse tam kadrosuyla ve taraftarıyla bence çok ciddi favori olacak maça çıkıyor. Yani Beşiktaş hani geriye düşse de presi, baskıyı, o umudu koruduğu sürece hani öyle kolay kolay böyle

0: ağır yenilgiler alacak. Hesapsız kitapsız yenilgiler alacak bir takım değil.
1: Şimdi Beşiktaş'ın Kocaeli maçından sonraki karşılaşması Trabzonspor mücadelesi ve Orkun Kökçü de sarı kart ceza sınırında bu mücadelede. Buna dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Yani eğer Beşiktaş skoru alırsa direkt Orkun'u çıkarır hoca bence. Çünkü Orkun evet zaman zaman eleştiriliyor. İtalyano eleştirmişti. Hani daha dikkatli oynaması anlamında ama bunu pozitif olarak sahaya, takıma, tribüne, rakibe yansıtan bir oyuncu. Yani o hırsı evet kartlar görüyor ama bu ateşleyici unsuru da çok net gösteriyor bence sahada.
1: Peki Suat, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hoşça kal.
0: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, bağlantımızla birlikte ilk saate noktayı koyalım. Kısa bir ara, sonrasında stüdyo konuğumuz Zafer Tüzün olacak. Ben de buradayım, bir yere ayrılmayın.
2: Madrid'e ilk düdük geliyor. Konuk ekip Villarreal oyuna başlıyor. Konate'ye koyan isim ama atakta azelecek Villarreal. G'ye vuracak. G'ye vurdu dışarıya. Carreras'tan destek var. Çekti Bellingham. Arda. Arda attı çalımını. Arda ceza sahasına çok iyi pas. Carreras çevirdi Bellingham dışarıya. Mbappe. Arda offside yok. Carreras müthiş çeviriyor. Mbappe direkten dışarıya. Valverde topu çıkartıyor. Alexander Arnold hemen Mbappe'ye doğru. Çok iyi pas. Mbappe gitti. Karşı karşıya. Mbappe düzeltti. Mbappe kaleci. Açılan top Cardona çıkartıyor orada. Navarro Bellingham'ı kontrol ediyor. Dördüncü korner orta yapıldı. İçeriye doğru kafa. Rudiger dışarıya gönderiyor. Alexander Arnold'tan Bellingham'a, Jude Bellingham topuk pası düşündü ama olmadı. Arda'nın baskısı ceza sahasında. Arda şimdi alır mı soluna? Arda çekti dışarıya, vurdu Arda Güler. Valverde ile geliyor Real Madrid, ondan Vinicius'a yakaladı fırsatı. Şimdi Vinicius'a Real Madrid götürüyor. Vinicius arka tarafa doğru. Diomande orada. Diomande kötü vurdu. Diomande. Freeman götürüyor. Freeman bırakıyor. Moreiro sokuldu. Moreiro vuracak mı? Moreiro yandan dışarıya. Akomaç'a doğru pas. Rudiger karşısında. Akomaç döndü geriye. İyi de noktaya. Romero şimdi. Romero zorluyor. Akomaç alıyor. Vuracak. Akomaç Kukure'ye. Atak sürüyor Moreiro. G'ye, o da baktı kaleye. G'ye sekti Courtois. Courtois çeliyor. Akomaç. Atakta azeliyor Villarreal şimdi. Akomaç. Freeman'a. Courtois'un kalesinde. Nadir tehlikelerden biri seken top. Akomaç'tan G'ye bir tane daha. G'ye Courtois yine.
3: Ya 60 dakikada bir isabetli şut dememden sonra 2 dakikada, 1 dakikada hatta 3 tane isabetli şut var maçta.
2: Valverde. Valverde aradan Diomande. Diomande! Bayrak havada bu arada. Hem onun hem Real Madrid'in çok ihtiyacı vardı ama bayrağa takıldı Diomande. İzleyelim tekrardan. Arda sağ kanada, Valverde hemen sokuldu, topu taşıdı kaptan. Aradan gönderiyor bu arada.
4: Yok, gol.
2: Diomande el öne geçecek gibi gözüküyor Real Madrid maçı.
4: Freeman bozuyor gibi gözüküyor en azından.
2: Isidro Diaz
4: geldi.
2: Gol. Golü veriyor Isidro Diaz. Real Madrid Diomande ile golü buluyor. Öne geçiyor Real Madrid. Bellingham attı gitti. Güzel kurtardı İngiliz yıldız. Bellingham götürüyor Vinicius yanında. Ceza sahasında. Bellingham çevirdi. Vinicius 2-0. 2-0 Vinicius. 2 çok ihtiyacı olan isim. Ve 2-0 önde Real Madrid ve Mourinho gol sevincine böyle gidiyor. Mourinho Vinicius'a koşuyor.
5: Çin hakemi geldi.

0: Isidro Diaz. Vara çağrıldı maçın hakemi Saliba'ya. Saçından evet, bir...
1: Saçını çekiyor. Hı.
0: Kırmızı kart. Gol iptal. Vinicius. Kırmızı kart. Yani daha dramatik. Daha can sıkıcı.
1: Yani bir dakikalar olayların gelişimine bakar mısın?
0: 180 derece bu olsa gerek Engin Kale.
1: Yani Vinicius'un gol atması.
0: Golü Mourinho ile kutlarken.
1: Mourinho'nun saha içerisine girmesi.
0: Kırmızı kart elbette. Orada saçtan bir çekme olduğu için. Gerard Moreno ceza sahasında. Mika Utadze o bıraktı gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Courtois. Valverde aradan Mbappe. Karşı karşıya Mbappe vuruşu kaleci. Gulaçi ve korner. Aldı G'ye. Döndü üstünü kaleye doğru G'ye. Mika Utadze iyi kontrol. Mika Utadze Courtois. Tam üstüne. İki hamlede Courtois. Maç bitti. Bernabeu'de, Madrid'de her şey zor oldu ama son sözü Real Madrid söylüyor. 3 puanı tek golle alıyor.
2: İşaret geliyor. Fetafeli oyuncuların dokunuşuyla maç başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProEase ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
8: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
9: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
10: Reklam.
11: Aspor Radyo.
12: Halkbank'ın katkılarıyla

0: vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli bana hayata.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: Yeşel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
1: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Yaşasın hafta sonu programına tekrar hoş geldiniz. Programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız değerli izleyenler. Zafer Tüzün bizlerle birlikte kalan bir saatte bana eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Demetciğim ilk defa seninle böyle bu programı yapıyorum ve oturma özürlüyüm ben herhalde. Rahatsızım ya. Seda abla gibi, Seda Sayan gibi oturamıyorum şöyle.
0: Ya tabii hocam diğer stüdyo ve koltuklara kıyasla evet, bu abi. Biraz daha belki zorlayıcı olabilir ama.
1: Vallahi.
0: Çok uzun bir programımız yok zaten, o yüzden problem yok. Kalan bir saatimiz.
1: Eşlik edeceğim sana.
0: Nasılsınız, nasıl gidiyor? Milli aranın ardından lige nasıl bir başlangıç oldu ya, sizce?
1: Benim adıma lige özlemişiz. Şimdi milli takımdan gerekli cevapları alamayınca, beklentiler dışında kalınca
0: evet,
1: milli takımımız.
0: Evet, çok keyifli geçmedi.
1: Tabii üzüldük. Üzülünce beklentiler doğrultusunda, beklentiler büyük olunca hüsranlar da o doğrultuda büyük oluyor. Ama ben bu havuzun, bu her alanda bu yetenekli gençlerin olduğu bir havuza sahip olduğumuz milli takımın daha büyük işler becermesi gerektiğini düşünüyorum ve onlara da inanıyorum aslında.
0: Yeni bir teknik direktör gelecek. Şimdi Montella gitti.
1: Yani bana göre Montella hakikaten büyük takım çalıştıracak bir hoca değildi. Milli takım açısından sağlıklı bir seçim oldu. Bundan sonra gelecek hoca ki büyük
0: hayırlısı
1: ihtimal
0: olsun.
1: Herhalde Arda konuşuluyor ama Arda'nın haricinde de gene bir yabancı tercih olacak gibi geliyor bana.
0: Ha öyle mi düşünüyorsun?
1: Ya ben aslında yerli taraftarıyım ama ya olsun bakalım ya tercih yapıldıktan sonra fikirlerimizi söyleyelim.
0: Peki o zaman Trendyol Süper Ligi konuşarak başlayalım değerli izleyenler. Tabii bugün önemli karşılaşmalar var, onlara da değineceğiz ama oynanan mücadelelerle başlayalım istiyoruz. Dün Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşması oynandı. Fenerbahçe mücadeleyi 3-0'lık galibiyetle kazandı. 3 gol vardı, hiç gol değmedi Fenerbahçe ama oyun anlamında bazı noktalarda eleştirildiği durumlarda oldu. Genel bir değerlendirme isteyeyim sizden. Milli ara dönüşü iki takım nasıl başladı lige?
1: Kolay değil milli ara dönüşü, bilhassa büyük takımlarda puan kayıpları çok oluyor.
0: Evet.
1: O açıdan baktığımızda bu kazanç iyi futbol oynamamasına rağmen bir büyük takım refleksiydi Fenerbahçe'nin. Ama bu refleks sezon boyunca kaç maç sürer? Anca birkaç maç sürer böyle. Devamı gelirse, eğer ki oyun kalitesi artmazsa mutlaka karşılığında da kayıp da gelir. Yani Fenerbahçe'nin Rize maçındaki savunma güvenliğini sanki ön planda tutan anlayış gibi gözükse de Fenerbahçe'de
0: evet,
1: aslında orada savunmayı başlatan anlayıştan öte geriye yaslanan, ondan sonra rakibe oyunu veren, rakibin üstüne gitmeyen, oyun hakimiyetini rakibe bırakan bir Fenerbahçe gördük. Bilhassa ilk yarıda. Şimdi bu oyun büyük takım oyunu değildi. Sayın İsmail Kartal'ın verdiği beyanata baktığımız zaman kaptığımız toplarda reaksiyon göstermeye çalışacağız. Top kazanma sürecini düşüreceğiz diye bir beyanat vermiş.
0: Evet,
1: ama
0: evet,
1: bu doğrultuda özellikle hücumda oyunu sürekli tehdit edecek, savunmayı geri koşturacak, savunmanın dengesini bozacak, pozisyonları gole çevirecek gibi aksiyonlar maalesef göremedik Fenerbahçe'de.
0: Peki oyuncu grubuyla ilgili bir problem mi sizce bu?
1: Yani var aslında.
0: Değişikliklerle düzelebilecek bir konu mu?
1: Ya şu anki oyun anlayışı bence oyun kimliği olmadığından dolayı oyuncular genelde bireysel çözüm tercih ediyorlar ama her zaman bireysel çözüm üretebilir bireysellik.
0: Evet.
1: Ama her zaman değil. Yani bağlantıların iyi kurulması lazım. Mesela Greenwood gibi bir adamın yanına onu anlayan, ondan sonra onu destekleyebilecek, arkasını toplayacak bir adam lazım belli ki. Çünkü bir var bir yok. 90 dakika oyunun içinde olan bir adam değil. Kerem aynı şekilde. Bu oyuncular hücum tehdidi yaratmazsa ne olur? Ve sen kaptırdığın toplarda orada baskı yapmazsan oyunu rakibe verirsin.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe gibi bir takımın, büyük takımların ondan sonra atak sonlarında geri çekilip rakibi beklemesi gibi bir anlayış bana göre büyük takım anlayışı değil. Ya o açıdan baktığımızda Fenerbahçe rakip topa sahipken agresif değil, enerjik değil, tempo yapamıyor ve takım olarak

0: harmonisi yok. Bu şekilde karşılık veremeyince oyunda rakibe geçiyor haliyle. Aslında bir sistem, bir oyun modeli, bir harmoni, ondan sonra ortak futbol zekası, yani takım olmak. Ben bu milli maç arasında Fenerbahçe'nin Sayın İsmail Kartal'la bu yönde gelişmesini bekliyordum ama maalesef onu göremedik.
1: Yani birçok oyuncuyla da aslında beraber çalışma fırsatı da yakaladı. Milli takıma gitmeyen oyuncular vardı, evet. Çünkü Asensio'nun tabii takıma geri dönüşü var, bu önemli.
0: Ya şimdi onun için mesela beyanatları doğrultusunda kendisiyle çelişen bir oyun seyrettik. Yani Fenerbahçe 3. bölgede bilhassa hücum sonrası top kayıplarında takım halinde baskı yapamıyor. Şimdi bunu yapamıyor benim oyuncularım demişti. Şimdi sen bu zihniyetteki bir hoca olursan, ben de demiştim ki o zaman olmaz, sen transfer yanlışlığına kadar gider bu iş dedim yani. Bu anlayışa sahip oyuncuları o zaman sen ihtiyaç doğrultusunda transfer ettirseydin. Şimdi her takım, şimdi Asensio gibi, giden Talisca gibi oyunculardan her zaman geriye koşmasını bekleyemezsin. Bunlar zaman zaman gelirler ama bunlar özellikle oyun hakimiyeti kuran, gol pozisyonu yaratan, gol atan, takımına kimlik katan oyunculardır. Ama bir takım bütünlüğü denen bir şey vardır. Onun için rakip geriden oyun kurarken ön alan baskısı maalesef yeterli değildi Fenerbahçe'de. Etkili olamadı Fenerbahçe bu konuda. Savunmaya dönerken de o mesafeleri koruyamayınca rakibin pozisyon üretmesini engelleyemiyorsun o zaman. Şimdi takım halinde savunma ne dedik? Top kaptırdıktan sonra hemen orada başlar.
1: Evet.
0: Hadi bunu yapamadın, koridor boş kalır ama Fenerbahçe orada da değil, geri çekilip oyunu kabul etmeyi tercih etti. Eğer ki rakibin, farkındaysanız rakip çok pozisyon buldu. Ya Ederson çok günündeydi.
1: Evet, 5 kurtarış yaptı.
0: 5 kurtarış mı yapmış?
1: Evet.
0: Yani mükemmel. Şimdi rakibin atakları eğer Ederson'un ellerinde eriyorsa, Ederson'un ellerinde sonuçlanıyorsa, bu savunma organizasyonun sorgulanması demektir. Yani sen savunma organizasyonlarında demek ki eksiksin demektir.
1: Yani Ederson demişken ayak kalitesiyle de oyuna önemli destekleri oluyor bence. Ki milyardan önce de zaten iyiydi. Aynı şekilde devam ediyor.
0: Belki göze batmıyor ama ayakları kötü olan kaleci topu uzaklaştırayım derken, ondan sonra sersem top denir o. Genelde rakibin ayağına veya çok kısa düştüğünde rakip alıp, evet, direkt rakip kendi savunman dengesiz yakalandığında gol pozisyonu veriyorsun direkt. Ama Ederson'un topları vurduğunda bir nevi geçiş oyunu başlatıyor. Ya geçiş oyunu illa savunmadan, sağ bekten ya da orta sahadan, sol bekten başlamaz. İşte savunma oyunu rakip baskı yaptığında, eğer ki stoperler oyuna dahil olamıyorsa, Ederson gibi Ederson'dan, kaleciden başlıyor yani. Bir de savunma yapmak sadece geri koşmak değildir ya. Yani alanı kapatmaktır. Efendim yani kanatlar işlemiyorsa haliyle oyun keyif vermez.
1: Evet.
0: Tıpkı dün Kerem'den Greenwood'un işlemediği gibi.
1: O konuya gelelim o halde. Kanatları, tabii, konuşalım. Kerem'le başlamak isterim. Bu arada sizden gelen sorular da var. Bana yazabilirsiniz. Onlara yönelteceğim. Çoğunlukla Kerem'le ilgili gelen sorular var. Bir izleyicimiz, hemen açayım hızlıca. İsmail Hoca Kerem konusunda neden hala ısrar ediyor diye bir sormuş. Yani milli arada, belki milli arayı iyi geçirdiğini düşünmüş olabilir. Ama yine performans olarak gerideydi.
0: Ya şimdi şöyle, ligimizin geneline, bizim Süper Ligimizin güncellediğin zaman, baktığın zaman oyuncu profili olarak Kerem gibi, Granit gibi adam lazım aslında. Bunlar derine koşu atabilen adam.
1: Evet.
0: Bir de Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan Asensio gibi tekniği, oyun zekası yüksek bir oyuncu girmişken, herhalde büyük bir ihtimalle İsmail Hoca demiştir ki kanatta kalın, çizgide, oradan derine o tehlike hunisi vardır. O huninin içine, tehlike hunisinin içine atın deparı, Asensio da ona cevap versin diye düşünmüş olabilir ama ne Greenwood ne Kerem tarafı işlemedi. Onlar kötü olunca, işlemeyince bir kere oyun da keyif vermiyor öyle olunca. Çünkü hücum, evet, organizasyonuna giremiyorsun.
1: Peki,
0: o zaman buyur, oyunu da kontrol edemiyorsun. Rakibi baskı altına alamıyorsun. Onun için ben diyorum ki sadece geriye çekilerek, ondan sonra doğru anda baskı yapamadığın zaman rakibin pozisyon üretmesini de engelleyemiyorsun. Ama genel olarak bir tabloya baktığımız zaman ben Fenerbahçe adına şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe

0: Çin'in oyunu ne zaman gelişecek? Henüz bir gelişme
1: oyuncular
0: görebilir.
1: Oyuncular asıl performanslarına kavuştuklarında.
0: Ama bir takım bütünlüğü yok ortada farkındaysak.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Şimdi hala hazırda ön bölgede aksiyon alamayan bir Fenerbahçe görüyoruz. Hı hı. Halbuki Greenwood'un inanılmaz bir Allah vergisi yeteneği var.
1: Hı hı. Bireysel olarak bile maçı kurtarabilecek kapasite.
0: Ay, evet. Şimdi Galatasaray'da da bu tür oyuncular var. Fenerbahçe'de. Hı. Çok kötü oynasalar bile bir anda ortaya çıkıp skoru değiştirebilecek özellikle büyük kaliteli oyuncular var ellerinde hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: Ama rakip de seni zayıf yönlerinden vurmayı tercih eder. Zayıf noktalarından ne yapıyorsun? Biraz Greenwood'a yakın temaslı oynayınca, biraz Kerem'e yakın temaslı oynayınca bunlar oyundan düşüyorlar. Otomatikman sen hücum organizasyonlarında zayıf kalıyorsun. Evet. Biz de haliyle ne diyoruz? Hocam sadece savunma organizasyonu mu çalışıyorsun? Bu takım hücum organizasyonu hiç çalışmıyor mu? Çünkü baktığın zaman Vedat da bir bu arada bir parantez açmak istiyorum. Geldiği günden bu yana en kötü Vedat'ı seyrettik. Ama buna rağmen ne yaptı? Stoperle birebir düello da stoperin üstüne yüklenerek ondan sonra yana topu aşırdı. Kerem ondan sonra Asensio'nun gelmesiyle rakibin de ayağına çarpıp bir golü buldu. Aslında kötü oynarken golü buldu Fenerbahçe. Bu ne oldu? Oyunun duygu durumunu değiştirdi. Fenerbahçe lehine çevirdi.
1: Evet.
0: Aslında kötü olmasına rağmen. Ama işte diyorum her zaman böyle olmaz. Futbolda bilgi, beceri ama kimse inanmasa da ben şans faktörünün olduğuna da inanıyorum.
1: Kesin var.
0: O gelen gol bence bir şans kesin faktörüydü. Var.
1: Peki şimdi Vedat dediniz, Lukaku'yu da sorayım o halde. Lukaku da tabii milli arada yaptığı açıklamalara da bakınca oynamak istediğini de aslında iletti bir nevi İsmail Kartal'a.
0: Vallahi ben...
1: Hazır olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Oynayarak daha da çabuk hazır hale geleceğini düşünüyorum başta.
1: Tabii.
0: Ama bunun süre alması... Ya şimdi sen Fenerbahçe takımısın. Dün mesela Vedat'ın geldiği günden bu yana en kötü performansı dedim ben. Hı hı. Şimdi buna baktığımız zaman Lukaku da girdiğinde gayet enerjikti. Gayet defans iki stoperin arasına girdi, dengelerini bozdu. Rakip defansın dengesini bozdu. Mümkün olduğunca ikili mücadelelerde topu saklamaya çalışıyor. Bu çok önemlidir. Çünkü senin defansın bir nefes almak ihtiyacı duyar bazen.
1: Evet.
0: Onun için de ileride topu tutabilen adam lazımdır. Hayır, şimdi tabii ki o da istiyordur ki bir an evvel golü ya da golleri bulayım. Ondan sonra performansımı yükselteyim. Lukaku kalitesindeki adamın mesela boş bir pozisyon yakaladığında, yakın direğe vurduğunda topu avuta attı. O daha net aslında Lukaku o değildir. Lukaku daha net vuruşları yapabilen bir adam. Daha net bir golcü. Hı hı. Ama bence işte bir an evvel seyirciye kendini kabul ettirme isteği var ya.
1: İlla ki.
0: Yani o da ama santfor öyledir.
1: Fiziksel
0: yani.
1: Olarak eleştirildi aslında yani biraz. Yani. Kilosu var vesaire. Siz böyle düşünüyor musunuz?
0: Valla Demet'ciğim ben 17 yaşında 83 kiloydum ya. Yani. Bana da kilolu diyorlardı. Ama o kiloyla beraber daha da hızlanıyorsun ya.
1: Hmm.
0: Ben tekme yediğim zaman hızlanıyordum yani. Bana göre Lukaku da öyle. O adama tekme falan işlemez ki. Bence moral, mental olarak yaklaşmak lazım ona.
1: Peki. Bir yorum var, Mehmet Bey yazmış. Dün akşam maçın yıldızı bence Ederson'du. İsmail Hoca'nın oyun sisteminde değişiklik yapması bence şart. Oğuz bu formüle Kerem'in hep önünde, Lukaku artık ilk 11 başlamalı. Bu konuda ısrar edilmeli. Lukaku, şimdi Aston Villa maçı var ilk mücadele olarak ama sırada bilemedim.
0: Ya, sizce? Şimdi Avrupa arenasında... Ondan sonra fiziksel olarak biz onların hala hazırda seviyesinde olmadığımız için orada çift santfor mesela ben Fenerbahçe'nin ligde oynayabileceğini bilhassa iç maçlarda, iç sahadaki maçlarda ama Avrupa arenasında biraz zor. Yani eğer gerekli uyum sağlanmazsa ondan sonra istediğin kadar fiziksel olarak iyi durumda ol, sadece koşar durursun sahada. Ama bunu icraata çevirebilmek için teknik oyun zekası lazımdır ki ben Asensio'yu tabii ki uzun süre ara verdi ama Asensio olarak görmedim. Asensio'yu çok şu an itibariyle takıma katkısı olmayan bir Asensio gördüm gol haricinde.
1: Zaten ilk değişiklik de orada geldi.
0: Ama olmaz işte. Şimdi Asensio varsa senin elinde, Asensio gelecek defansa yaklaşıp topu alıp bağlantı oyununu kuracak. Hı hı. Takıma yön verecek. Oyun hakimiyetini ele alacak. Arkadaşlarını gol pozisyonuna

0: okuyacak veya girip kendi atacak. Ama bunlardan hiçbirini yapmadı maalesef. Rize Spor takımı hocası galiba Recep Hoca'yı ben takdir ediyorum. Ondan sonra gelecekte görüyorum Recep Hoca'da. Gelişerek gidiyor devamlı. Hı hı. Dün aslında bir gerçeği söyledi. Dedi ki skor olarak kaybettik ama oyun olarak kaybettiğimizi düşünmüyorum dedi. Evet, doğruyu söyledi. Bu gerçeklik adı altında sadece kazanmak Fenerbahçe'ye yol aldırmıyor. Evet. Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmiyor. Skor olarak sen evet maç kazanılmış olabilir ama.
1: Ki maçın hakkı 3-0 değildi dedi.
0: Değil. Peki oyun gelişiyor mu? Evet tabii dağıldı şey. Rize Spor şimdi daha diri oyuncular girince Oğuz.
1: Tabii.
0: Ondan sonra takım zaten 1-0 mağlupken ilerleyen dakikalarda ben ne kadar iyileştirsem de İrfan da Oğuz da enerji kattılar girdiğinde takıma. Kesinlikle. Lukaku'nun da topun ileride kalmasını sağladığını düşünüyorum ki İrfan Lukaku olmasa o golü atamazdı.
1: Oğuz artık formayı alır mı Kerem'den?
0: Ya alır da yani bir bakıyorsun her şey yolunda giderken Oğuz birden kayboluyor.
1: Ama Kerem hep kayıp.
0: Ya Kerem işte beklentiler var ya.
1: Risk alınabilir artık bence.
0: Vardır böyle oyuncular. Sezon boyunca beklersin. Ha şimdi iyi olacak, evet, ha sonra evet. İyi olacak. Bir türlü sezonu bitiremez. Ama enteresan yani. Ben onun ya gol kaçırdıktan sonraki tepkilerine baktığımız zaman bir kere hakikaten mentor bir hocaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben, hı hı. Kerem'in. Çünkü bir futbolcu, hele hele büyük takıma gelmiş bir futbolcu kendini yönetmesini bilmelidir. Ama Kerem gördüğümüz kadarıyla o pişmanlığı yüzüne gözüne vuruyor falan böyle. Ondan sonra yani o tepkiler, o refleksler, ondan sonra bir şeyi hırsla bitirebilmek, iyi şeyler yapabilmek arzusu bence.
1: Olur.
0: Ama hırsın mantığını geçer futbolda. Bir şeyi ne kadar çok istersen futbolda o kadar tersi olur. Bir, oyuna iyi başlamak çok önemlidir. Sonu iyi gelir. İkincisi de bu şekilde kendini yoracağını Kerem kendi bildiği işi yapsın. Performansına çıksın. Hiçbir şey düşünmesin. Ben bugün gol atayım. Hayır bırak. Bugün galip gelelim. Bırak. Ben Kerem olayım. Çıkayım sahaya Kerem olayım dediği zaman performansa yönelir. O zaman bence Kerem olur işte. Kerem ama onu tercih etmiyor. Kerem ben gireyim bir gol atayım. Gol pozisyonuna gireyim. Bırak abi. Ya işini yapsın. Doğru iş yap. İşi doğru yapmak önemli değil. Ama doğru işi yapmak çok önemli. Kerem doğru işi yaparsa Kerem olur. Yoksa şimdi Kerem giriyor içeriye. Ondan sonra ben stoper olayım derim ki ufacık çocuk geliyor karşıma abi. Yani yakın oynadığında da dönüş kabiliyeti olmasına rağmen döndürmem onu bitiririm. Abi kal çizgide. Ver sırtını çizgiye. Gel göz göze Asensio'yla. Bas deparı. Asensio atsın. Kaleciyle karşı karşıya atarsın atamazsın ama pozisyona gir.
1: Evet.
0: Yani pozisyona giriyor Kerem. Onlar çok zeki. Ama o vuruşu yaparken göründüğü kadarıyla hırsı işte o hırsı mantığını geçtiği için vuruş kabiliyeti kayboluyor. Bir de nabız da yüksek. Yüksek nabızda futbolcunun hem pas kabiliyeti hem vuruş kabiliyeti düşer. Kolay değil yani. Yani bir de kendini ispat etme ya. Sen zaten Kerem'sin yani.
1: Zaten kendini ispat etmiş bir oyuncu ama Fenerbahçe, belki Fenerbahçe'de daha fazla kendini göstermek istiyor olabilir. Ama işte bazen işte o hırs ters tepiyor.
0: Tepiyor abi. Ama bize valla altyapılarda ilk onu öğrettiler yani. Tabii ki inanç, mücadele, özveri olmazsa olmazlandır.
1: Evet.
0: Ama hırsın mantığını geçerse bu sana zarar verir. Şimdi saldırayım edeyim falan. Apache gibi saldırmak diye bir şey yok ki futbolda. Şimdi baskı diyorlar. Baskı. Baskı nedir? Bir çift santifor oynuyorsa mesela ikisi aynı anda baskı yaparsa arkasına atılan bir topla ikisi iki tane oyuncu kaybolur. Hı. Önde dörtlü beşli Apache gibi bastıklarında arkasına top atıldığında 4-5 kişi oyundan düşüyor. Yani baskı takım halinde yapılır.
1: Peki bir soru var size. Zafer Bey, bu oyun Talisca'yı çağırmıyor mu diyorsunuz ama artık bence Talisca'yı unutsak mı?
0: Ya çağırmıyor mu derken o da bireysel olarak futbolda gerekli olan skoru değiştiren adam.
1: Evet. Evet
0: ama kendi bireysel becerisini takım oyununa adapte edemeyen bir adam. Eğer senin elinde Talisca varsa onun arkasını koruyor, kollayacak. Ona uyum sağlayacak birkaç tane etrafında adam koyman lazım. Bu da senin Oynatmak

0: istediğin oyun kimliğinin dışına çıkmak oluyor. Evet. Ha bakıyorsun şahsi olarak, evet, skor yapıyor. Fenerbahçe zaten yapıyor. Şu an itibariyle bile ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe. Şimdi otomatikman gol açısından Talisca'nın eksikliğini hissediyor muyuz? Hissetmiyoruz ama hep derim ya ben, taraftarın kurduğu takım yenilmez diye. Şimdi Talisca yok. Ondan sonra takım iyi oynamadı ya da işte Antep'te berabere kaldı. Hemen diyor ki taraftar, Talisca olsaydı yenerdik. Ben evet. Onun için hep diyorum ki taraftarın kurduğu takım hiç yenilmez. Hep onlar iyidir. İyi söyler.
1: Peki o halde devam edeceğiz. Bir bağlantımız varmış, hazırmış hatta. Beşiktaş bugün saat 19'da Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Bu karşılaşma öncesinde de Efecan Öztaş'tan takımlara dair son bilgileri alacağız. Efecan kolay gelsin, söz sende.
2: Teşekkürler Demet Gedik, sana ve konuğa yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Süper Lig'in, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Dolmabahçe'de Kocaeli Spor'u konuk edecek. Karşılaşma saatler 19'u gösterdiğinde başlayacak. Mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek ve VAR koltuğunda ise İspanyol hakem Juan Martinez Munera yer alacak. Güzel bir havanın olduğunu da altını çizmek istiyorum Dolmabahçe'de. Güneşli ve Beşiktaş taraftarlarında anın tadını çıkardığı bir gün oluyor. Dolmabahçe'de çok güzel bir hava var. Adeta yaz günlerinden kalmışçasına bir hava olduğunu altını çizmek istiyorum. Termometreler 25 dereceyi gösteriyor şu anda. Bugün de tribünleri tamamen dolu olması bekleniyor. Kapalı gişe oynanacak mücadele ve biletler satışa çıktıktan 2 dakika sonra tükendi. Beşiktaş taraftarının mücadeleye yoğun bir ilgisi var. Bugün Beşiktaş'ta taraftarının karşısında milli ara sonrasında galibiyetle Süper Lig'e merhaba demek istiyor ve Beşiktaş ile Kocaeli Spor'da Süper Lig tarihinde bugün 43. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Kocaeli Spor ile oynadığı son 12 maçın 11'ini galibiyetle tamamladı. Aslında baktığımızda iyi bir eşleşme Beşiktaş adına. Kocaeli Spor da tabii Süper Lig'e fena bir başlangıç yapmadı. Onlar da Dolmabahçe'den puan veya puanlar almaya çalışacaklar ama Kocaeli Spor Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-1999 sezonundaki maçta İstanbul'da tekrardan İnönü Stadyumunda almıştı ve Beşiktaş'ta da çalışmalar hafta başında pazartesi günü tekrardan başlamıştı. Milli aradan sonra Beşiktaş tam kadro şeklinde perşembe günü Nevzat Demir tesislerinde gerçekleşen antrenmanlarla aslında antrenmanlarını gerçekleştirmiş oldu. Milli arada Beşiktaş'ta 17 oyuncu milli takımlarına gitmişti ve aslında alt yaş kategorilerinden yukarıya gelen oyuncularla Beşiktaş antrenmanlarını sürdürüyordu. Vincenzo Italiano bu milli arada biraz zorluk çekti antrenmanları gerçekleştirmekte ama perşembe günü itibariyle milli takımlarına giden oyuncular antrenmanlarını gerçekleştirmiş oldu Nevzat Demir tesislerinde. Bir günlük izin yaptı Beşiktaş yeni haftada. Sayın Başkan Serdar Adalı da hafta içerisinde Nevzat Demir tesislerine geldi ve takımına destek oldu. Moral verdi, yanında oldu. Bunun da altını çizmek istiyorum. Tabii öte yandan merakla beklenen, sakatlığını atlatan isimler vardı Beşiktaş'ta. Önemli isimler bu isimler. Kaptan Orkun Kökçü'nün ayak parmağında bir çatlak vardı. Özel bir sargıyla oynuyordu. İğne yapılarak oynuyordu. Milli takımda da iki karşılaşmaya çıkamadı. Daha sonrasında bir mücadeleye ilk 11 başladı. Daha sonrasında ikinci yarı oyundan çıktı ve tekrardan Beşiktaş'a geri döndü. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Beşiktaş sağlık heyeti de kaptanın sağlık durumunu yakından takip ediyordu. Bu hafta oynanacak Kocaeli Spor maçında kaptan Orkun Kökçü'nün biz ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Teknik heyet raporu olumlu buldu ama maç saatine kadar da bir değişiklik olabilir. Orkun kendisini kötü hissederse kadrodan çıkabilir. Miretti'yi de hazır bir şekilde bekletiyor Vincenzo Italiano. Bunun da altını çizmek istiyorum. Leandro Trossard 4 haftadır sahalardan uzaktı ve Belçika milli takımından bir davet almıştı. Belçika milli takımında 2 mücadeleye çıkamadı. İki mücadele ise sonradan oyuna girerek forma şansı yakaladı. Beşiktaş sağlık heyeti Belçika milli takımı doktorlarıyla eş düğümlü bir çalışma yürüttü. Sürekli irtibatta olundu. Sağlık durumu yakından takip edildi. Beşiktaş'a döndü. Perşembe günü antrenmanlara çıktı. Takımla birlikte antrenmanlarda yer aldı Belçikalı Yıldız ve bugün onun da Kocaeli Spor karşısında ilk 11'de yer almasını bekliyoruz ve Beşiktaşlı taraftarların bir diğer sevgilisi, süperstarı, forveti, sıp golcüsü Dušan Vlahović oynayacak mı oynamayacak mı aslında milli arada Beşiktaş taraftarlarını yakından takip ettiği konulardan bir tanesiydi. Sırp golcü sakatlığı nedeniyle davet almasına rağmen Sırbistan milli takımına katılamadı. Daveti geri çevirmek durumunda kaldı. Arka adalesinde bir sakatlık.

0: sakatlık yaşadı ve bu nedenden dolayı İstanbul'da kaldı. Sırbistan milli takımındaki davetini geri çevirdi. Sırp golcü özel fizyoterapistini ve özel antrenörünü İstanbul'a davet etti. Belgrad'dan İstanbul'da milli arada özel çalışmalarını sürdürdü. Perşembe günü de takımla birlikte antrenmanlarda yer aldı. Hafta boyu yapılan antrenmanlarda yer aldı Dušan Vlahović ve bugün de kendisinin tekrardan formasına kavuşmasını bekliyoruz. İlk 11'de yer almasını bekliyoruz Dušan Vlahović'in ve %100 bir hazır şekilde sahalara dönmek için de özel antrenörünü getirdiğinin altını çizmek istiyorum tekrardan. Sakat tek bir isim var Beşiktaş'ta. Kosova milli takımında sakatlanan Milutović ise sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak. Bugün Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek ve sarı kart cezalısı olabilecek isimlerden bir tanesi de kaptan Orkun Kökçü. Eğer bugün Kocaelispor karşısında sarı kart görürse önümüzdeki hafta Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek kaptan Orkun Kökçü diyerek artık yavaş yavaş da muhtemel 11'lerden bahsederek sözü tekrar stüdyoya aktaracağım. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Taylan Bulut, stoper hattının ikilisinde ise Emanuel Agbada ile Emirhan Topçu ve 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, sol bekte ise Oğuzhan'a 8 numara pozisyonunda oynamasını beklediğimiz ikili ise Junior Olaytan'la kaptan Orkun Kökçü. Ama oraya bir parantez tekrardan açmak istiyorum. Miretti de hazır bir şekilde bekletiliyor. Kaptan Orkun Kökçü maç saatine kadar kararını teknik ekibe bildirmiş olacak. Sağ kanatta Vaslav Černý, sol kanatta Leandro Trossard ve forvet hattında Dušan Vlahović'in olmasını bekliyoruz diyerek Dolmabahçe'den sözü tekrar stüdyoya sana aktarabilirim demek dedik.
1: Efecan çok teşekkür ediyoruz ve bugün için de sana kolay gelsin diyelim. Beşiktaş'ı konuşacağız. Daha süremiz var. Oynanan mücadelelerde Fenerbahçe ile ilgili ekleyeceğiniz bir şey kaldı mı?
2: Aslında var.
1: Değinmek
2: şöyle,
1: istediğiniz onları dinleyelim.
2: Topa sahip olduğu zaman.
1: Evet.
2: Ondan sonra kötü bir Fenerbahçe seyrediyoruz genelde. Onun için ben mesela Rize'de ilk devrede sıradan bir Fenerbahçe gördüm. Ondan sonra bence Fenerbahçe bir an evvel belki sonuç hakikaten dediğim gibi kazanılmış olabilir ama oyununu geliştirmesi gerekiyor.
1: Yani sezon başında söylenen bu istikrar arayışı, tabii ki şampiyonluk hedefi, Avrupa'da gidebildikleri kadar ileriye gitmek konularını düşününce şu anki oyun tatmin ediyor mu sizce taraftarı?
2: Etmiyor işte, yani taraftar beklentisi daha büyük.
1: Evet.
2: O açıdan baktığımız zaman şimdi taraftar bence şöyle düşünüyor. Taraftarın istediği taktik kim nerede belli değil, kim ne oynuyor belli değil Fenerbahçe'de. Bir oturmuş bir oyun kimliği yakaladığı takdirde zaten bireysel becerisiyle o gün kötü olsan dahi skoru değiştirebilecek dediğimiz gibi eleman sayısı çok, kaliteli adam sayısı çok. Hı hı. Ama bunların uyumu, harmonisi de çok önemli.
1: Evet.
2: Yani İsmail Kartal artık taktik disiplini yüksek bir takım yaratmak zorunda. Sadece taktik de değil, psikolojik yönetimi de becerebilmeli. Yani benim gördüğüm kadar mesela Asensio'nun oyuna henüz dahil olmadığını gördüm yani.
1: Ya tam hazır değil belli ki.
2: Değil, evet.
1: Yani. Peki Fenerbahçe'yi bitirelim burada. Oynanan bir diğer karşılaşma da Samsunspor Trabzonspor maçıydı. Bu mücadeleye dair de yorumlarınızı almak isterim. Thomas Reis'la birlikte etkili bir başlangıç. 2'de 2 yaptı takım. Neler değişti hocanın gelmesiyle birlikte sizce oyun anlamında?
2: Hava değişti. Yani gelen teknik direktör değişiklikleri genelde olumlu yansır.
1: Evet
2: yani şimdi bütün çehresini değiştiren bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Geçtiğimiz seneye nazaran en fazla herhalde 13-14 tane transfer yapan takımdan bahsediyor.
1: Evet.
2: Bu kolay değildir yani. Belli bir organizasyona alışmış bir takım varken bütün çehre değişiyor. Yeniden belli bir anlayışa adapte etmek, belli bir uyum sağlamak, uyum süreci denen bir şey vardır yani futbolda. Bu kolay değildir.
1: Bir de bu kadar hazır bir takıma gelmek avantaj mıdır, yoksa sizin planlamadığınız bir transfer döneminin üzerine gelen bir teknik direktör için? Tabii olumlu mu sizce, olumsuz mu?
2: Fatih Tekke'nin
1: sonuçlar olumlu şu an ama.
2: Sonuçlar, bak, çabaların üzerine sonuçlar eğer ki etki etmezse, çabaların karşılığında sonuçlar iyi gitmezse her şey heba oluyor.
1: Evet.
2: Şimdi Fatih Tekke'nin oyun anlayışına göre kurulan bir takım sonrası Thomas Reis'in gelmesi ve onun bu takıma ilk geldiği gün bir şey katması diye bir şey yok. Ancak ne olur, havayı değiştirir. Bu da olumlu yansır dedik, evet. Eldeki kaliteli oyuncuları

0: O da analiz etmiştir zaten Trabzon takımını ki Onaçu denen çift rakamlı gol bulan bir adamı kesmek her yiğidin harcı değildir. Bunun için cesaret lazımdır.
1: Ama sonuçta
0: bana göre de
1: iyi giderken kesmedi.
0: Yani teknik direktörün yolu da cesareti kadardır. Ve bu cesareti gösterdikten sonra Onaçu'nun yerine oynayan oyuncunun da gol bulması Thomas Reis'in ona karşı olan takımın güvenini artırıyor. Hı hı. Ben her zaman söylüyorum. Yani futbolcu kolay değildir şimdi. Orada bir Salah gerçeği var. Ondan sonra tek başına bir takım bazen. Ki dün itibariyle bir Samsun-Trabzon rekabeti de denen bir şey de var. Ondan sonra böyle bir ortamda geçen seneye nazaran kendisinden takım olgunluğundan çok şey kaybeden Samsunspor Trabzon karşısında belki de bir çıkış yolu aramak için sahaya çıktı ama maalesef tamam istediğin kadar taktik disiplinin yüksek olsun ama hücum gücün zayıf ve Trabzonspor'u tehdit edebilecek bir takım değildi Samsunspor. Onun için Trabzonspor bana göre rahat bir galibiyet aldı.
1: Peki kırmızı karttan sonra neler değişti? Çünkü goller de erken arka arkaya geldi aslında. Sonrasında evet. Bir kart.
0: Ondan sonra oyun hakimiyeti %100 Trabzonspor'dayken zaman zaman oyunu soğutma yönüne, ondan sonra oyun hakimiyetini elinde tutma çabası gösterdi ama eksik ona oynamak kolay değildir. Neden? Başka arkadaşının yerine de koşmak zorundasındır. Bu da kolay bir iş değildir. Bir de bir Salah gerçeği var. Bu kariyerine rağmen, bu yaşına rağmen gene de savunma organizasyonlarında katılmaya çalışıyor. Onun oyun anlayışını gördüğün zaman o onun performansı defansa dahi yardım etme gayreti diğer arkadaşlarına da coşku verir. Ama ben kırmızı karta çok sinirlenen birisiyim. Yani ben neden senin yerine iki katı daha koşayım ki?
1: Ama bu bir takım oyunu.
0: Bu takıma ihanettir. Yani böyle saçma sapan sen formayı bulmuşsun. Şimdi ben mesela büyük takımların ondan sonra daha kaliteli kendisine seviye atlatacak oyuncu transferleri yapması taraftarı olmama rağmen Melih'in gördüğüm kadarıyla defansın önünde kontrol oyuncusu pozisyonunu çok iyi beceriyor. Ondan sonra çok apoleti olan bir çocuk değil. Alt lig oyuncusuyken geldin, burada formayı buldun. Belki de kariyerinin zirvesine yaklaşırken bu hareket olmadı. Ama onun pişmanlığını da verdiği beyanattan anlıyoruz. Evet. Bu da ona büyük bir ders olsun. Ve aynı futbolunu devam ettirdikçe, hatta kendisini geliştirdikçe Trabzonspor'a katkısı artar. Niye? Şimdi Folcarelli olay ikilisi vardı Demetciğim. Bu ikili Trabzonspor'un orta sahasına inanılmaz enerji getirmişti.
1: Zaten bu yüzden toparlanamadı aslında sezonun ilk kısmı Trabzonspor. Folcarelli de sakattı.
0: Ya, galiba o da şimdi dönmüş.
1: Döndü evet.
0: Ondan sonra yani şimdi rakibin yaptığı baskıyı Folcarelli ve yanında şu an itibariyle Melih'i düşünürsek bu ikili rakibin yaptığı baskıyı çok çabuk kırar. Ve o rakibin yaptığı baskıyı kırmak ne demek? Trabzonspor'a pres yapan takımın intihar etmesi demek. İntihar eder. Ne olur? Pres kırılır ve geçiş hücumu yer o baskıyı yapan takım. Çünkü Folcarelli de iyi, Melih de gördüğüm kadarıyla pozisyonunu, alanını, alan bilgisi olan bir çocuk. Şimdi bu kırmızı karttan sonra formayı kaptırdı. Öyle kolay değildir büyük takımda formayı almak. Şimdi çabalayacak, iki katı çabalayacak.
1: Maalesef evet. Peki şimdi buradan Galatasaray'a geçelim isterseniz. Evet. Galatasaray'da 7. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa ile Rams Park'ta karşı karşıya gelmişti. Bu maçı da 3-1'lik skorla kazandı ama baktığımızda yaz transfer döneminden, sezon başlangıcından, milli aranın öncesinde en çok eleştirilen takımdı neredeyse.
0: Evet, çok kötü başladı sezonu.
1: Ama şu anda galibiyetlerle yine lider.
0: İşte ben diyorum bak büyük takım refleksi bu. Şimdi ben Galatasaray'ı ikinci sırada Fenerbahçe'yi de buna katabiliriz. Bireysel kalitesi en yüksek takım. Ya bunlar ne oluyor? Şimdi 90 dakika maç üstün oynarsınız.
1: Evet.
0: Ama 90 artıda maç alabilecek oyuncu kalitesine sahip bir takım Galatasaray. Şimdi nedir? Bu kaliteli oyuncuların başında da Osimhen geliyor. Al şimdi. Sahaya girdiği dakika başta kendi taraftar

0: olmak üzere takım arkadaşlarına coşku veriyor.
1: Anında etki ediyor gerçekten.
0: Rakibin yüzüne baktığın zaman defans oyuncularının bir tedirginliğini görüyorsun. Adam diyor ki ben varım, geldim, icraat yaparım ve yapıyor da. İlla gol atmak değildir. Onun yarattığı boşlukları, koridoru kullanarak arkadaşları da gol atar ki bana göre 10 kişi kalan Galatasaray, ben de açık söyleyeyim yani dedim ki Galatasaray bu maç kesin puan kaybetti, hatta Kasımpaşa alabilir dedim. Ama Kasımpaşa'nın o enerjisini, daha doğrusu oyunun duygu durumunu yönetmesine izin vermedi Galatasaray.
1: Güzel. Ki mental bana göre olarak güçlü olmayı.
0: Güçlü. Yani Torreira gibi bir adamı kaybetmişsin. O her alanda rakibe temaslı, baskılı oynayan adam ve geçiş hücumlarını başlatan bir adam. O yokken Lemina da o bölgede görevini iyi yaptı. Sonradan yapılan cesur, halihazırda skor ne olursa olsun, sahada kaç kişi kalırsan kal, aynı oyun anlayışına devam ettiği müddetçe Okan Hoca'yı tebrik etmek lazım. Aynı oyun anlayışıyla, hücum aksiyonları adına oyun aldığı oyuncularla oyunu çözdü ve kazanmayı bildi. Bu da artı motivasyon yani. Galatasaray şimdi kendileri bilmiyor mu? Oyunsal anlamda sezon başından beri kötü olduklarını hepsi biliyor. Hı hı. Ama ona rağmen kazanmak, sonuç ne oluyor hep söylüyoruz ya. Büyük takımların kazanma alışkanlığı elde etmesi lazım diye. İşte Galatasaray elde ediyor yavaş yavaş. Kötüyken. Ama tabii bu böyle gitmez. Oyunu da geliştirmek lazım.
1: Bireysel olarak mesela kimleri beğenmediniz?
0: Galatasaray'da mı?
1: Evet. Mesela Sara'yı beğendiniz mi?
0: Ya Sara inanılmaz bir performans geliştirerek giderken kendini. Hı hı. Ondan sonra ne oluyor şöyle birdenbire? Ondan sonra şu olabilir. Beklentisi milli takıma seçilmek.
1: Evet.
0: Ondan sonra aynı zamanda Galatasaray takımını ondan sonra büyümesine yardımcı etmek. Hı hı. Aslında her türlü özellik var. Hem savunma organizasyonunda hem hücum organizasyonunda. Hem bağlantı oyunu kurabilen bir adam. Ve şahsi olarak da gole gidebilen bir adam yani.
1: Evet.
0: Ama baktığın zaman bazen sıradanlaşıyor. Ondan sonra acaba diyorum takımda biraz fazla kendisine yük bindiği zaman o zaman performansında bir düşüş oluyor. Ama formda bir Torreira, arkasında formda bir Lemina olduğu zaman o zaman biraz daha özgür olduğunda hücum organizasyonlarına daha çok katılıyor, daha iyi performans gösteriyor.
1: Yani çok iyi performans yoktu. Hatta ben ilk ayın maç sonundaki sisteminin biraz da bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani kulübede izlerken ben de Sara'dan iyi oynayabilirim diye der, düşünüyordur bence.
0: Der. Ya bir de şimdi kariyere baktığın zaman evet yani hepimizin takdir ettiği bir kariyere sahip.
1: Öyle.
0: O bizim gözümüzde oynasın oynamasın büyük futbolcu. Ama sonuçta insan. O da düşünür yani. Der ki ya şimdi böyle bir maçta ki ben mesela bu maçta İlkay'a ihtiyacı olduğunu düşündüm Galatasaray takımında. Niye? Organize anlamında.
1: Bence o da düşündü. Yani. Olurum diye düşünmüş olabilir. Oynamıyorum ki niye hazır olayım Barcelona maçına dedi.
0: Aslında İlkay'ın söyleyeceği bir şey değil, vereceği bir cevap değil o. Ben, bana göre bir refleks gösterdi. Ama ben elimde böyle bir oyuncu varsa ondan sonra mümkün olduğunca süre kaç dakika olursa olsun onu kullanma taraftarı olması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Okan'ın en azından skor aldığında oyuna girer, oyunu soğutur. Ondan sonra oyunun hakimiyetini kendi takımının elinde kalmasını sağlar. Ve takımına yön verir. Bunu becerebilecek bir oyuncu. Ama şöyle agresif, ön alanda baskılı ve çabuk skor elde etmek isteyen Galatasaray'da evet düşünmeyebilirsin. Belki temposu ağır kalabilir.
1: Evet.
0: Ama ne olur Galatasaray zaten her maç bunu deniyor. Agresif önde baskıyla çabuk skor almak istiyor. Aldıktan sonra da sok İlkay'ı. Oyuna şekil versin. O oynasın. Alsın.
1: Barcelona'nın maçında deneyebilir mi?
0: Ya denese iyi olur. Şimdi daha iyi performans göstereceğine ben inanıyorum ama şu an itibariyle ya, tempo, fiziksel dayanıklılık çok önemli günümüz futbolunda. Onun için tempon düştüğü zaman, fiziksel dayanıklılığın iyi olmadığı zaman, duellolarda ayakta kalamadığın zaman, ayakta kalıp da topu götüremediğin zaman o zaman çok tercih edilmiyorsun. Onun için ya kolay değil. Bu kariyerde bir adamın kulübede oturması evet bütün spor severlere yazık ya der, dedirttirir. Sen zaten söylerken bile o hüzün vardı yüzünde.
1: Ben
0: yani.
1: Oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok iyi bir orta saha yok yani çünkü şu an. Evet, Torreira'yı, Torreira'nın istikrarı konusunda hemfikirim herkesle. Ama İlkay'ın da orada en azından bazı maçlarda denenmesi gerektiğini düşünüyordum. Mesela Yaşar Bey yazmış, maçı canlı bir şekilde seyrettim. Gabriel Sara ikinci dakikada kötü oynayacağını gösterdi ve bu haftanın en kötüsüydü bence demiş. Benzer birkaç
0: ilk hareketi mi kötüydü yani?
1: Daha ilk başlarda bu maçta iyi oynamayacağını önemli anladım diyor
0: şimdi
1: mesela.
0: Futbolcunun ilk hareketi, ilk ona top geldiği zamanki aksiyonu olumlu olursa maça yansıyor.
1: Evet.
0: Olumsuz olursa da yansıyor. Yani o ilk hareket kötü olunca kendini bütün maç
1: ediyor.
0: Yani gidiyor, öyle gidiyor.
1: Peki Barış'ı sorayım o halde. Sağ bek performansı. Abi. Her mevkideki performansı.
0: Yani bana göre Barış
1: kendini buldu sanki.
0: Abi şimdi adam yatarken düşünürsün. Mesela santrforsundur. Ondan sonra işte bu maçta gol atmalıyım. Karşıda kim var işte? Şutumla Bülent Korkmaz var. Bunların oyun karakteri şu. Ben şöyle yapayım filan. Şimdi Barış neyi düşünecek abi? Sol açık oynarken hangi aksiyonu alayım onu mu düşünecek? Santifor oynayayım hangi aksiyonu alayım onu mu düşünecek?
1: Sol
0: sağ
1: bek.
0: Açık, sağ bek, sol bek. Yok yok artık yani. Yok artık LeBron James derler. Ondan sonra yani Barış'ı takdir etmek lazım. Bireysel Allah vergisi yetenekleri çok çok üstün olmamasına rağmen.
1: Evet.
0: Ama iradesiyle İstediğini yapabilen, rakibin üstüne gidip rakip dengesini bozan, ondan sonra rakibi zorlayan bir karaktere sahip, her takıma lazım adamlardan biri.
1: Fiziksel bence, olarak fark yaratıyor.
0: Yani inanılmaz ayakta kalıyor çocuk yani. İkili mücadelelerde bak, bir ikili mücadeleye giriyor, 40-50 metre bir alan kat ettikten sonra tekrar düelloya girdiğinde ayakta kalıyor adam. Bu takdir edilecek bir şeydir. Onun için çok fazla Barış'ın üstüne gitmemek lazım. Bak ne yapıyor? İlla ki bak çözüm, kalite çözüm üretir diyoruz ya. İçin çok kaliteli bir oyuncu olmamasına rağmen iradesiyle çözüm üretiyor.
1: Evet.
0: Onun için Barış'ı takdir etmek lazım. Her geçen günde bence o, bana göre oyununu geliştiriyor. Bir de milli takım performansının kötü olmasına, spor severlerin, futbol severlerin eleştirmesine rağmen kendisini yönetmeyi biliyor.
1: Doğru, evet.
0: Bu çok önemli. Yani biz bunu Kerem için bak aynı şeyi söylüyoruz, yapamıyor Kerem.
1: Toparlayabiliyor.
0: Yani.
1: Hızlıca Barış.
0: Kerem ise tam tersini söylüyor. Ben diyor hep eleştiriliyorum diyor. Yani yerleşmiş aklına yani onu. O duyguyu atması lazım.
1: İyi oynasam da eleştiriyorlar.
0: Eleştiriyorlar.
1: Peki Galatasaray'ı da bitirelim. Kalan dakikalarımızda Beşiktaş'ı konuşalım. Bu akşam 19'da Beşiktaş'la Kocaeli Spor karşı karşıya geliyor demiştik değerli izleyenler. Kocaeli Spor'da puan durumunda 12 puanla şu an 6. sırada. Beşiktaş'ta hemen üstünde 5. sırada yine aynı puana sahip. Selçuk İnan yönetimindeki bir Kocaeli Spor. Vincenzo Italiano'ya karşı acaba nasıl bir performans olacak ama Efe Can'dan da bilgileri aldık. Sizin de bir öngörünüzü sormak isterim.
0: Şimdi Beşiktaş Kocaeli Spor antrenör takımı olmaya başladı. Selçuk bu takıma dokundu ve geliştirerek dokunmaya devam ediyor. Bu iyi bir şey.
1: Evet.
0: Ama Beşiktaş'ın da oyunu gelişen geçtiğimiz senelere nazaran kalitesini artıran sadece savunma disiplini değil çok iyi taktik disiplinine sahip olan aynı zamanda savunma organizasyonları da en zayıf yönüydü ki hala bir orada bir kırılganlık var Beşiktaş'ta. Buna rağmen şu an itibariyle lig başından beri güçlü olan savunma organizasyonlarında.
1: Evet, muhtemeli de rica edebilir miyim? Devam edebilirsiniz hocam.
0: Şimdi Beşiktaş'taki Trossard, Vlahovic transferi sonrası.
1: İkisi de geri dönüyor bu arada, sakatlıklarını atlattılar.
0: Büyük artı.
1: Evet.
0: Ve onların getirdiği kaliteyle, onların getirdiği tempo ile birlikte geçtiğimiz sene sonunda kaybolan Černý de kendine gelmeye başladı.
1: Aynen öyle.
0: Černý de aslında çok etkili bir oyuncu. O da derine inebilen, sıfıra inebilen, içeri girip ceza sahası çevresinde gol tehdidi olan bir oyuncu.
1: Ki bu oyuncular için transfer olmalarını bekliyorduk aslında ve önüne bir Poku transferi gerçekleştirildi evet. Baktığımızda. Ama yine bu haftada 11'de bekliyoruz. Muhtemeli de bir aktarayım. Kalede Alexander Nübel, savunmada sağ bek Taylan, sol bek Otara, Defans ikilisi, stoper ikilisi Emirhan Agbado, orta sahada Orkun Olaytan, Salih, sağda Çerni, solda Trossard, ileride de Vlahovic bekliyoruz.

0: Ya şöyle, şimdi Olaytan denen bir adam var. Hı hı. İnanılmaz bir fizikselliğe sahip. Çok güçlü, ayakta kalabilen, aynı zamanda sadece kendi görevi haricinde hücum organizasyonlarını başlatan, gol pozisyonu üreten, gol atmaya giden bir oyuncu haline geldi. İnanılmaz bir performans.
1: Yeni bir transfer gibi.
0: Yani bana göre İtalyano'nun elini güçlendiren en büyük oyuncusu Olaytan. İnanılmaz performans veriyor. İtalyano da çok coşkulu. Kenarda takımına devamlı, ondan sonra destek olmaya çalışan, maçı yaşayan, onlarla birlikte yaşayan, maçın içerisinde bir adam. Onun karakteri bütün takıma yansımaya başlamış yavaş yavaş. Bu çok olumlu, ama Beşiktaş her takımı çok rahat yenebileceği gibi, Beşiktaş hiç beklemediğim bir takıma da yenilebilecek bir kırılganlığa sahip. Onun için defans hattında bana göre daha net, ondan sonra performans verebilecek oyuncu ihtiyacı bana göre hala hazırda var. Bu isimleri çok telaffuz ederken değişti. Ottara.
1: Ottara, evet.
0: Ottara.
1: Son cümlelerinizi alacağım bu arada. Saniyeler kaldı.
0: Yani işte o da gelişmeye açık bir oyuncu, ama henüz direkt katkı sağlayabilecek pozisyonda değil Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın bu kırılgan yönlerini onardığı zaman yenemeyeceği takım yok. Bugün itibariyle de iyi bir Kocaeli olmasına rağmen Beşiktaş favori gene. Peki. Ama zorlanacak.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, sizlere de teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Ve Yaşasın Hafta Sonu programını bu şekilde noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: San Siro'da maç başlamak üzere. Inter başlayacak. Hakem Bonaccina son kontrollerini yaptı. Düdüğünü çaldı. Inter maça başlıyor. Pavar ceza sahası içinde. Soldan Di Marco'nun ortası. Kötü bir orta oldu. Thuram oyun alanı içinde tutuyor. Thuram geçti rakibini de. Bir çalım düşüncesi daha. Thuram Mkhitaryan sağ tarafa döndü. Şimdi Diouf. İyi orta geldi. Savunma karşıladı. Dönen top Thuram'da. Gelişine Hakan Çalhanoğlu vurdu ama out'a gidiyor. Kalabalık geldi Inter. İşte Thuram'ın çabası oyunda tuttu. Pozisyonun devamında Thuram yine bıraktı. Hakan istediği gibi vuramıyor. Bu arada yakın planda Hakan gösterilirken Inter golü buldu. Inter golü buldu Sučić'le. Yönetmen de golü kaçırıyor. Sučić'in golüyle 13. dakikada Inter öne geçti. Mkhitaryan iyi aldı önüne. Henrik Mkhitaryan'dan sola Di Marco ortaya. Esposito ceza sahası içinde. Yerde kaldı ama devam diyor maçın hakemi. Diego Carlos'un basışı net. Evet, penaltı. 18. dakika bitiyor. Hakan geliyor. Hakan Çalhanoğlu çok sert vurdu. 2-0. Kısa sürede iki farkı yakaladı Inter. Hakan'ın penaltı golü. Esposito güzel bıraktı tekte. Mkhitaryan'dan Thuram'a doğru. Marcus Thuram alanı buldu ceza sahasında. Thuram vurdu. 3-0. Marcus Thuram çok iyi geldi yine Inter. Mkhitaryan'ın pası. Thuram önünde istediği alanı buluyor. Affetmiyor. Dakika 31, Inter 3. golü buldu.

0: Di Marco Boni'nin koşu yoluna doğru yolladı. Boni ortaya çevirdi. Ceza sahası içi bir rövaşata denemesi dışarı gidiyor. Henrik Mkhitaryan. Keita. Boş alana doğru iyi top. Romero'dan da iyi kontrol. Romero dışarıya. Yine Romero ile girdiği bir pozisyon Parma'nın. Ve maç bitti. İkinci yarıda gol çıkmadı. İlk yarıda bulduğu 3 golle rahat kazanıyor Inter.
1: İşaretini verdi Feliciani. Ve topu taca atarak santrayı yaptı Napoli. Ben de baskı yapmak için. Şimdi yine geliyor Napoli. Harika bir başlangıç maça. Di Lorenzo yerden çevirdi. Højlund direkt. Di Lorenzo alamadı. Højlund koşuyor. Cittadini'den daha hızlı Højlund. Højlund ceza alanına girebilecek mi? Højlund itte kaka girdi, yerde kaldı ama. Penaltıyı verdi hakem. Penaltıyı verdi hakem. Højlund yerde, karar penaltı. Højlund Cittadini mücadelesi. 2 golü var bu sezon. Serie A'da, milli arada 3 gol attı 3 haftada. Geliyor Højlund. Højlund vuruyor, kaleci Palmisiani çıkarttı. Palmisiani çıkarttı. Højlund penaltıyı kaçırıyor. Erken girmelerde şuna bakılıyor ve evet, penaltı tekrar. Penaltı tekrar. Topun sektiği yerde neresi bozan? Rakalya erken girdi. Şimdi işte bakın, 79 numara. İşaret geldi bu kez De Bruyne. De Bruyne ters köşe, Napoli önde. De Bruyne. Højlund çok güzel bir tek top. Di Lorenzo sıyrıldı. Di Lorenzo vurdu kaleci. Ardından Noah Lang 2 oluyor. Noah Lang 2-0. Dakikalar içinde 2 gol. Højlund'un ikisinde de payı var. Golü atan Noah Lang. Parmisani yine elinden geleni yaptı. Aslında ilk pozisyonu kurtardı ama yetmedi. İşte Haaland böyle tamamladı topu. Tini. Di Lorenzo. Giovane. Giovane çevirdi. Vuruş De Bruyne'den. Yine atıyor Kevin De Bruyne. Milli arada da çok formdaydı. Bu maçta da gayet iyi gözüktü Kevin De Bruyne. Futbolunun ikinci baharında Napoli'de 3-0 yapıyor skoru. Ve maç bitiyor. Napoli 3, Frosinone 0. İyi bir performans Napoli'den. Yavaş yavaş ritmine kavuşuyor gibi Allegri'nin öğrencileri.
2: Ve şimdi düdük sesi geldi, mücadele başladı. Ben İbrahim Yaldız, herkese keyifli seyirler diliyorum. Bekletmeden uzun bir pas giriyor Genoa. Şimdi uzaklardan bir şut, kaleci ikinci pozisyon eder, savunmak istediği gibi vuramadı. Şimdi şut ve topu ağlarda gol geldi. Osmaic topu ağlarla buluşturuyor. Genoa golü buluyor 1-0. 8. dakikaya girerken gol geliyor. Bir kez daha izleyeceğiz golün gelişimini. İşte bu pas Osmaic'e. Osmaic çok şık bıraktı. El Şerabi uzaklardan vurdu. De Gea çıkardı. Ederson istediğini yapamadı ve orada arka direkte Osmaic.
3: Şimdi Osmaic. Osmaic taşıyor topu sağ kanatta. Osmaic yaptı ortasını, şut, gol! İkinci gol! Mesias! Junior Mesias 2 oluyor! daha 15. dakika. Genoa

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Nefes uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Spor Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
5: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Reklam.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlan hayata.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
6: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi.
5: Hep
6: bilirdim.
5: Hep kazandıran taksi.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Yavaş, bu arayı nasıl değerlendirip nasıl döndüklerini görmeye başlıyoruz. Bu akşam da Beşiktaş'ı göreceğiz. Tüm takımları, oynanan maçları değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi Beşiktaş açıkçası milli aradan nasıl döneceği en çok merak edilen takımlardan biri. Çünkü sezona ciddi bir rüzgarla başlamıştı. Ciddi bir form grafiğiyle başlamıştı. Sakatları vardı. Milli arada o sakatlardan iyi haber geldi. Ve rakibi de Kocaelispor olacak. Kağıt üzerinde çok keyifli, heyecanlı geçmeye aday bir mücadele. Birazdan muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş hazır olduğunda maç öncesi son detayları ondan da dinleyeceğiz ama ben şöyle sizden genel bir değerlendirme alarak başlamak isterim.
2: Ezgi'cim, milli aradan sonra özellikle dört büyüklerin performansı çok farklılık gösterebiliyor. Nedeni şu: tabii kadrolarının çok zengin ve kaliteli kadrolar sahip olmaları nedeniyle kendi ülkelerin milli takımlarında oynayan bir sürü oyuncu var. Dolayısıyla tabii oyun sakatlıkları olabiliyor, form düşüklükleri olabiliyor, yorgunluk olabiliyor falan derken, bu yüzden milli aradan sonra dönüşlerde bir takım form düşüklükleri olma ihtimali güçlü oluyor.
1: Ama çok kısaca hemen bir araya gireyim. Tabii, bağlantımız hazırmış. Daha var. Sonra tabii, Beşiktaş'a tabii, başlamadan tabii. Hemen bağlantımızı bir yapalım. Muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş hazır değerli izleyenler. Bu akşam oynanacak Beşiktaş Kocaelispor mücadelesi öncesi son bilgileri, detayları muhtemel 11'i Efecan'dan bir dinleyelim.
3: Teşekkürler Ezgi Toper, sana ve konuğa da yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Dolmabahçe'de Kocaelispor'u konuk edecek. Karşılaşma saatler 19'u gösterdiğinde başlayacak ve mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. VAR koltuğunda ise İspanyol hakem Juan Martinez Munera yer alacak. Dolmabahçe'de de oldukça güzel bir havanın olduğunu altını çizmek istiyorum. Termometreler 25 dereceyi gösteriyor. Beşiktaşlı taraftarlar günün erken saatinden itibaren Dolmabahçe'de toplanmıştı. Havanın tadını çıkarmaya başladılar. Tribünler tamamen dolmuş durumda. Kapalı gişe oynanacak mücadele. Biletler yaklaşık 3 dakika sonra tükendi. Satışa çıktıktan 3 dakika sonra Beşiktaş taraftarlar biletleri tükettiler. Yoğun bir ilgisi var Beşiktaş taraftarların takımlarına. Dolmabahçe'de yoğun bir taraftar desteğiyle Kocaelispor'u konuk edecekler. Beşiktaş taraftarı da aslında bugün sakat isimleri, sakatlıktan dönen isimleri merak ediyorlar ama oraya hemen gelmeden önce de Beşiktaş'la Kocaelispor Süper Lig'de tarihinde bugün 43. kez karşı karşıya gelecek ve Beşiktaş Kocaelispor ile ligde oynadığı son iki maçın 11'inden galip ayrıldı ve burada da üstün bir durum var, bariz bir üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Bugün de milli ara sonrasında bu üstünlüğünü korumak isteyecek Vincenzo Italiano ve öğrencileri. Kocaelispor da Beşiktaş karşısında Süper Lig'de en son galibiyetini Beşiktaş'a karşı 1998-1999 sezonunda İnönü Stadyumu'nda almıştı. Yaklaşık 25-26 senelik bir aranın ardından tekrardan bu galibiyeti almayı arayacak Kocaeli ekibi. Tabii Beşiktaş yeni haftada çalışmalarını pazartesi günü başlattı. Çarşamba günü izin yaptı siyah beyazlı ekip. Perşembe günü de tekrardan çalışmalar başladı ve Beşiktaş'ın 17 oyuncusu milli takımlarına gitmişti. Bu milli takımlarına giden oyuncular perşembe günü takımla birlikte çalışmalara başladılar. Sayın Başkan Serdar Adana'da da hafta içerisinde Nevzat Demir tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Takımının yanında olduğu moral konuşması ve motivasyon konuşmasını da yaptı Sayın Başkan Serdar Adalı ve öte yandan merakla beklenen sakatlık gelişmelerinden de bahsetmek istiyorum. Kaptan Orkun Kökçü milli ara öncesinde ayak baş parmağında bir çatlak oluştuğu için iğneyle ve özel sargıyla sahaya çıkıyordu. Fedakarlık yapıyordu Kaptan Orkun Kökçü ve milli takıma davet almıştı. A milli takımımızda da iki karşılaşmada forma giyemedi. Ardından bir maçta forma giydi ve devre arasında tekrardan sakatlanarak oyundan çıktı. Daha sonrasında Beşiktaş'a geri döndü. Milli takım kampından ayrıldı Kaptan Orkun Kökçü ama Beşiktaş'ta perşembe günü gerçekleştirilen idmanda yer aldı ve daha sonrasında takımla birlikte çalışmalara başladı. Kaptan Orkun Kökçü şu anda bizim muhtemel 11'imizde yer alıyor. Vincenzo Italiano'ya oynamak istediğini bildirmiş durumda. Sakatlığının yüksek ihtimalle atlattığını söyleyebiliriz ama hafif ağrıları devam ediyor Kaptan Orkun Kökçü'nün. Maç saatine kadar Vincenzo

0: İtalyanlı'ya bir rapor verecek. Ağrıları devam etmesi halinde kadrodan çıkartılabilir Kaptan Orkun Kökçü ama biz şu anda kendisinin ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Vincenzo Italiano da kendisinin yerine Miretti'yi hafta içerisinde hazırlamış durumda. Onu da söyleyelim. Miretti de Beşiktaş'ta şu anda antrenmanlarda bir numaralı isim olduğunu söylemek istiyorum. Vincenzo Italiano'nun göz bebeklerinden biri olarak yer alıyor Miretti ve Leonardo Trossard Beşiktaş'ın önemli oyuncularından bir tanesi. Belçikalı Yıldız Belçika milli takımından davet aldı. Sakatlığı bulunuyordu. Erzurumspor maçından sonra sakatlanmıştı. Marsilya maçında kadroda yer alamadı. Ahmet Sportif Aletler karşısında kadroda yer alamadı. Daha sonrasında Belçika milli takımına davet alarak Belçika milli takımına gitti. Orada da iki maçta forma giyemedi ama daha sonrasında oynanan iki maçta sonradan oyuna girerek forma giydi Belçikalı Yıldız. Topuğunda ödem oluşmuştu. Bu nedenden dolayı bir sakatlığı vardı ama şu an içerisinde herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Belçikalı Yıldız'ın takımla birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü Nevzat Demir tesislerinde Perşembe gününden itibaren şu anda Vincenzo Italiano'nun kendisini bugün Kocaelispor karşısında ilk 11'de oynatmasını bekliyoruz ve Dušan Vlahović Beşiktaş'ın süper yıldızı, golcüsü, sırf golcüsü bugün Kocaelispor karşısında sahada olmasını beklediğimiz isimlerden biri olarak yer alıyor. O da sağ arka adelesinden sakatlanmıştı. Sırbistan milli takımından davet almış olsa da bu davete teşrif edemedi. İstanbul'da çalışmalarını sürdürdü. Bireysel antrenörüyle ve özel fizyoterapistini İstanbul'a davet etti. Belgrad'dan İstanbul'a davet etti. İki hafta İstanbul'da özel antrenör ve özel fizyoterapistiyle beraber çalışmalarını sürdürdü ve ardından hafta başında takımla birlikte çalışmalara başladı. Sırp golcü bugün onun da tekrar formasına kavuşmasını bekliyoruz. Herhangi bir sakatlığı kalmadı. Sırp golcünün milli takımında sakatlanan Milot Rissa da sakat isimler arasında bulunuyor Beşiktaş'ta. 3-4 hafta bir sakatlık süreci olacak Milot Rissa'nın. Bugün Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek ve bugün de sarı kart görmesi halinde önümüzdeki hafta Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek bir isim var. Kaptan Orkun Kökçü bugün Kocaelispor karşısında sarı kart görürse önümüzdeki hafta Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor diyerek artık Dolmabahçe'den muhtemel 11'lerden de bahsederek yavaş yavaş sözü tekrar stüdyoya bırakacağım. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Taylan Bulut, stoper hattının ikilisinde ise Emir Atopçu'yla Emanuel Agbodu. Sol bekte Kastum Oktar, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önünde oynamasını beklediğimiz 8 numara pozisyonundaki ikili ise Kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta Trossard ve forvet hattında Dušan Vlahović'in olmasını bekliyoruz. Ama bir de parantez açmak istiyorum. Amin Mourinho'nun bir yorgunluğu var, onu belirtmek istiyorum ve Miretti'nin de hazır bir şekilde bekletildiğini, maça bir buçuk saat kala da Kaptan Orkun Kökçü'den gelecek habere göre Miretti de hazır bir şekilde bekliyor diyerek Dolmabahçe'den sözü tekrar stüdyoya sana aktarabilirim Ezgi Toper.
1: Efe Can'a verdiği bilgiler için teşekkür edelim ve buyurun milli ara sonrası Beşiktaş Kocaelispor maçı.
2: Evet, Efe Can'ın dediği gibi 17 oyuncusu Beşiktaş'ın milli takımlarda oynadı. Tabii zorlu bir maçlar yaşadılar ve 15 günden fazla, değil mi?
1: 18 gün.
2: Arka arkaya maçlar tabii kolay değil. Bir de tabii seyahatler, yani jet lag dediğimiz o zaman meselesi var. Onlar da tabii takım futbolcuları ya bünyeyi çok yoran şey. Dolayısıyla buraya geldikleri zaman tabiri caizse hışırı çıkmış gibi, yani çok yorgun dönüyor milli oyuncular. Her bir de düşün, 17 oyuncu, yani aşağı yukarı 2 tane 11'e yakın,
1: kadronun
2: değil mi?
1: Neredeyse tamamı
2: tabii, kadronun tamamı. Vincenzo Italiano'nun çok önemli bir özelliği o rotasyon meselesinde iyi yapıyor zaten, çok önemli bir özellik olarak taşıyor üstünde. Geldiği kulüplerde de aynı şeyleri yapıyordu, bazı tenkitlere uğramış olmasına rağmen aslında bu kadar maç trafiğinin yoğun olduğu bir dönemlerde rotasyon çok önem kazanıyor. Bu işte çok iyi yapanlardan herhalde Avrupa'daki en iyi teknik direktörden bir tanesi Italiano. Dolayısıyla bu yorgunluğu, bu maç trafiğini iyi yönetebileceğini düşünüyorum ben Italiano'nun. Tabii Kocaeli maçı enteresan bir maç olacak, dediğin gibi senin de. Çok heyecanlı bir maç bekliyorum. Dikkat edersen, eğer incelemişsen göreceksin. Ligin en az gol yiyen takımı Kocaelispor. Beşiktaş en az gol yiyen, ligin en az gol yiyen takımıyla oynuyor bu akşam.
1: Evet.
2: Onu dikkat çekmek isterim. Ama şunu söylemeden

0: Ben de edemeyeceğim. Ben aşağı yukarı her maça gidiyorum buradaki maçlara. Deplasmana gidebildiğim kadar gidiyorum ama buradaki maçlara gidiyorum. Seyircinin bu seneki bütünlüğü, futbol takımıyla, teknik direktörle olan bütünlüğü olağanüstü Ezgi'cim. Yani hakikaten futbol severlerin Beşiktaşlı ya da başka kulüp olmuş, başka kulüp tutuyor olmuş olmaları önemli değil. Gelip o atmosferi yaşamalarını dilerim. Gerçekten olağanüstü bir atmosfer var. Tabii ki her kulübün taraftarı coşkuludur, her kulübün taraftarı kıymetlidir kendi açısından ama bu seneki Beşiktaş'ın taraftarını hakikaten görmelerini isterim. Uzun yıllardan beri maç seyreden birisi olarak söylüyorum. Hayret bir şekilde inanılmaz bir güven var takıma. Dehşet bir güven var. Yani geliyorlar, yensek de yenilsek de Beşiktaş'ın doğru yolda olduğunu biliyoruz. Beşiktaş bu işin içinden çıkacak diye çok inanılmaz bir güven tazelemiş Beşiktaş. İtalyano bu güveni verdi taraftara. Takım iyi oynuyor. Artık sistem takımı haline getirmiş İtalyano ki bu çok önemli. Çünkü kim girerse, kim çıkarsa çıksın aynı sistem devam ediyor.
1: Evet.
0: Aynı oyun düzeni devam ediyor. Dikkat edersen Beşiktaş'ın bulduğu goller de hiç öyle tesadüf goller değil. Hep çalışılmış, bilinçli. Bakıyorsun bir anda 2-3 kişi birden aynı topa gidiyor. Yani birinden 80 öbürü atacak golü gibi. Dolayısıyla bugünkü maçın çok heyecanlı ve çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Ve futbol zevki yüksek olacak diye düşünüyorum. Selçuk Yunan'ı da tebrik ediyorum. Çok Kocaeli'nde çok iyi işler yaptı. Güzel oynuyor Kocaeli. Takip ediyorum onları da. Ama tekrar şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın kendi sahasındaki 7 maçta hiç puan kaybetmedi Beşiktaş. Hı hı. Bu sene oynadı 7 maçta. Evet. Avrupa maçları dahil olmak üzere. Kendi sahasında puan kaybetmesi ya da kendi sahası daha doğru bir deyişle Beşiktaş'ın kendi sahasında Beşiktaş'tan puan almaları takımların bana göre çok çok zor. Hakikaten yani neredeyse seyirci sahanın içinde hissediyorsun. Yani 12. adam diyorlar gerçekten 12. adamlar. Yani birazcık daha olsa aşağıya yine bitirecekler futbolcular. Yani
1: bu sene farklı bir enerji var.
0: İnan bana çok farklı bir enerji var. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylemiyorum. Bir futbol sever olarak söylüyorum. Ve hakikaten bütün futbol severleri davet ediyorum. Yani gelsinler seyretsinler. Çok güzel. Zevk almaları için söylüyorum. Ama tabii ki futbol bu. Mağlubiyet, galibiyet var. Olacaktır da. Ama dediğim gibi seyircinin Beşiktaş'a gönül verenlerin Beşiktaş'a olan güveni çok üst düzey bu sene. Onu söyleyebilirim. Trossard'ın bir ay sonra takıma girmiş olması çok önemli. Şöyle önemli, futbol seyri açısından da önemli. Çünkü Trossard hakikaten çok özel bir futbolcu. Çok özel işler yapıyor. Černý ile beraber biri solda biri sağda. Bence Beşiktaş'ın hücum gücünde çok çok ciddi artış olacak. Vlahović'in de sakatlığı atlatmış olması çok önemliydi. İşte hep söylüyorum ben, belki de diğer yayınlarda da söyledim. Atanla tutanın en basit kuralıyla atan ve tutanın iyi olacak. Yani evet. Bu basit bir kural, sokak argonuyla söylüyorum. Beşiktaş'ta bu atanla tutan şimdi iyi. Ve onları besleyen, onlara imkan sağlayan da çok futbolcu var Beşiktaş'ta. Çok coşkulu bir futbol oynuyor Beşiktaş. Onun için zevk veriyor.
1: Biraz orta sahalar üzerinden devam edelim istiyorum. Bir muhtemel 11'i de rica edelim arkadaşlarımızdan. Tabii. Onun üzerinden konuşalım isterseniz. Özellikle orta saha dememin sebebi şu. Orkun Kökçü milli takımda bir sakatlık yaşadı.
0: Evet.
1: Kamptan ayrıldı ve bu karşılaşmada da oynayıp oynamayacağı aslında düne kadar belirsizdi diyebiliriz. Sanki oynatacakmış gibi geliyor haberler. Aynı şekilde Salih de çok yoruldu. Sezon başından bu yana milli takımda dahil olmak üzere bütün maçlarda oynadığı düşünülürse Beşiktaş'ın da şimdi bir sonraki milli araya kadar çok yoğun bir fikstürü var.
0: Var.
1: Zor rakipleri var. Önündeki maçı Trabzonsporlu olacak.
0: Hoffenheim var.
1: Hoffenheim var arada. Dolayısıyla Orkun'un da hem sakatlık hem de sarı kart ceza sınırında olması sebebiyle belki Orkun'la Salih'le bir rotasyon yapabilir mi sorusu da konuşuldu hafta boyunca.
0: Yapabilir. Özellikle Orkun için bunu söyleyebiliriz. Orkun milli takıma gitmeden önce de sakattı. Parmağında bir kırık vardı.
1: Evet, çatlak vardı.
0: Çatlak vardı. Tabii ayak parmağında çatlak olması, futbolcu ayakla oynuyor topu malum. Yani onun için önemliydi ve hakikaten fedakarca oynadı Orkun ama Bu maçta rotasyon çok ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Hem yorgunluk dediğin gibi.

0: Salih'in gerçekten yorgunluğu var. Orkun'un sakatlığı geçti geçmedi. Kolay bir şey değil çünkü o parmak çatlağı. Evet. Çünkü devamlı topa vurduğu için bir türlü iyileşme süreci uzuyor. Bir de tabii Orkun'un bir sarı kart meselesi var. 3 sarı kartı evet. var. Bu maçta sarı kart gördüğü takdirde Trabzon'a karşı oynanacak olan haftaya pazartesi günü değil mi maç? Evet. Haftaya pazartesi günü oynanacak olan Trabzon maçında o sahada olmayabilir ki o kabul edilebilir bir şey değil. Onun için benim inancım şu, Orkun'u oynatsa bile İtalyano çok maçın gidişatına göre çok hızlı kenara alacaktır ki hem sarı kart görmesini engellemek hem de sakatlığını daha nüksetmesini engellemek adına bunu yapacaktır diye düşünüyorum. Bu işi iyi biliyor hoca. Yani artık ona bu rotasyon konusunda çok fazla ahkam kesmenin de alemi yok diye düşünüyorum.
1: Miretti oynayabilir görüşü çok hakim.
0: Miretti Beşiktaş'ın çok büyük kazancı. Bak ben iki maçını seyrettim. Özellikle bu son maçında mükemmel işler yaptı. Belli ki çok büyük kalite. Ve 22 yaşında eğer yanılmıyorsam değil mi Miretti?
1: Bakayım yeniden.
0: Evet 22 olmuş. Yaşında öyle benim bildiğim genç çok ümit vaat eden ve gerçekten...
1: Evet 23 yaşında.
0: Evet 22-23 yaşında yani gerçekten ilerisi için Beşiktaş'a bir de ekonomik olarak gerektiği zaman fayda sağlayabilecek bir oyuncu. Bunu söylemiş olayım. Bir de tabii Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta bir seçimi vardı. Evet. Olağanüstü seçim genel kurulu yaptı Serdar Başkan. Neredeyse yarısını değiştirdi yönetimin.
1: Evet.
0: Ben diyorum ki herhalde Vincenzo Italiano'yu kıskandı rotasyon yapmak için. Yani haklı nedenler olabilir. Tabii başkandır. Kendisi düşündüğü bir şeyler vardır. Kendisini burada konuk etmiştik biliyorsun birkaç hafta önce. Orada da söyledi. Tabii ekonomik nedenler de burada çok önemli rol oynuyor. Malum artık öyle borçlar öyle hale geldi ki yani bu şimdi tatsız şeyler konuşmak istemediğimi söylemiyorum ama dört büyüklerin borcu çok ciddi rakamlara ulaştı. Bu borçlarla beraber kulüpleri yönetmenin gerçekten çok zor olduğunu düşünüyorum. Allah yardımcıları olsun. Her kulüp için bu geçerli. Ama dediğim gibi Beşiktaş doğru yolda ilerliyor. İleriye çok umut vaat ediyor. Şampiyonluklar olur olmaz onu bilemem tabii. Şampiyonluk bambaşka performanslara bağlı olan şeyler. Ama Beşiktaş bu yılın gerçekten çok ciddi adayıdır. Şampiyonluk adayıdır. Ama en daha da önemlisi gelecek yıllar içinde iyi şeyler vaat ediyor Beşiktaş. Bu çok önemli. Bunun altını iki kere çizmek lazım. Çünkü günlük başarılar beni tatmin etmiyor. Beşiktaş seyircisini de tatmıyor. Enteresan. Beşiktaş böyle evet hemen şampiyon olamıyor. Aceleci tarafları vardır ama ümit vaat ediyorsa ve bu şekilde bir mücadele içindeyse Beşiktaş'ın futbolcuları taraftar için gayet kabul edilebilir bir şeydir.
1: Bunun en büyük göstergesi de sanki milli ara öncesi Ahmet maçı. Yani o karşılaşma mağlup olunmasına rağmen hiç kimseyi kızdırmadı, endişelendirmedi. Şu anda acaba Kocaelispor maçından da bir enteresan bir sonuç çıkar mı diye bir endişe yaşadığını zannetmiyorum Beşiktaş taraftarı.
0: Hayır, hiç, tam tersi Ahmet Spor maçından sonra biliyorsun oradaki az seyirci bile Beşiktaş'ı çağırdı tribünlere. Lehte tezahürat yaptı. Bu çok değerli bir şey bu. Bunlar tabii futbolcular üzerine inan bana çok büyük motivasyon sebebi. Evet. Çok ciddi motive oluyorlar. Beşiktaş seyircisi artık oyuncuları da gerekse İtalyano'yu da İtalyano da seyirciyi motive ediyor. Doğru. Yani geçen son maçta seyrediyorum tam da benim önümdeydi. Benim oturduğum yerin önündeydi İtalyano. Bir ara seyirciye başladı, seyirciyi yönetmeye başladı. Yani çok heyecanlı, enteresan bir adam. O heyecanını bütün seyirciye de aşılamış durumda. Bütünleştiler. Bu çok önemli bir şey bu.
1: Yalnız şunu da tabii söylemek lazım. Hali hazırda iki mağlubiyeti var Beşiktaş'ın ve bir sonraki milli araya kadar da gerçekten zorlu maçları var. Hem Avrupa'da hem ligde. Biraz şöyle fikstürü de konuşacak olursak Kocaelispor maçından sonra Hoffenheim deplasmanı, ardından Trabzonspor deplasmanı, Sonra içeride Crystal Palace maçı var. Başakşehir'le oynayacak evinde. Kasımpaşa'ya konuk olacak. Celtic'le deplasmanda oynayacak ve Gençler Birliği maçıyla da bir sonraki milli araya girecek. Yani bu 8 Kasım'a kadar olan süreçte gerçekten kırılma maçlarını oynayacak bütün takımlar, sadece Beşiktaş değil.
0: Sen sayarken bile nefes nefese kaldın.
1: Evet.
0: Çok şey, doğru. Yani gerçekten çok sıkı maçları var. Yalnız
1: geldi
0: değil mi? Tamam. Akif'cimden rica etmiştim. Reci de yollamış sağ olsun. Şimdi tabii bu süreci yönetmek hakikaten kolay değil. Gerçekten işte demin İtalyano'dan bahsettik ya, bu rotasyon meselesini. Gerçekten burada hakikaten görünüyor işte. Yani aynı takım, aynı 11-12 oyuncuyla bu işleri götürmek mümkün değil. Hı hı. Bir de az buz deplasmanlar değil. Yani şimdi mesela Kocaeli'nde kendi sahanda oynuyorsun. Şimdi Hoffenheim deplasman gibi görünmekle beraber, biliyorsun Almanya'da bizim, evet, Türk seyircisi müthiş. Dolayısıyla ben onu çok deplasman gibi görmüyorum.
1: Bir de Marsilya maçıyla iyi başladı.
0: Çok iyi başladı. Şey de değil. Uzak bir yerde değil. Hani Almanya, Hoffenheim. Yani nispeten daha rahat. Bir de Hoffenheim biliyorsun 5 maçta 4 mağlubiyeti var. Yani şu anda ligin sonuncusu gibi. 3 puanı var. Daha nispeten kolay bir deplasman. Ama Avrupa Kupası maçları, Avrupa'da oynanan maçlar, Şampiyonlar Ligi olsun, Federasyon Kupası olsun, Avrupa Kupası olsun, bunların hepsinin zorluk dereceleri yüksektir. Evet. Bak, yani ligdeki aldıkları dereceler çok bakmamak lazım. Ama en azından bir teselli olarak söylüyorum. Hoffenheim'in şu andaki form durumu Beşiktaş'ın çok altında. Beşiktaş bu maçtan galibiyetle ayrılması hiç sürpriz olmaz. Ondan sonrası çok sıkı var. Çünkü pazartesi Trabzon deplasmanı. Trabzon çok iyi durumda, devamlı üstüne koyarak gidiyor. Evet. Yeni teknik direktörleriyle iyi bir şey tuttular.
1: Frekans tuttu
0: evet, diyelim. Dolayısıyla iyi gidiyorlar. İyi de kadroları var. Dolayısıyla o maç çok enteresan ve çok güzel bir maç bizi bekliyor. Pazartesi günü, haftaya pazartesi 19 Ekim'de. Tabii ondan sonra Crystal Palace'la oynayacağı Beşiktaş'ın maçı var. O önemli bir maç. Kolay bir maç değil. Derken işte malum bunlar gerçekten o özellikle 15 Ekim'den sonra diyelim. Beşiktaş'ın çok ciddi bir sıkıntısı var. Çünkü bir de Beşiktaş deplasmana gidiyor, geliyor tekrar deplasmana. Evet. Bu sefer ligde deplasmana, evet, gidiyor. Yani çok kötü bir fikstür var.
1: Almanya Trabzon şeklinde.
0: Evet, yani hakikaten çok yorucu. Hı hı. Ama dediğim gibi Beşiktaş doğru yolda. Sakatlıklarında iyileşmiş olması İtalyan'ın elini güçlendiriyor.
1: Buranın aslında çok kritik değerlendirilme sebeplerinden biri de şuydu. Malum Beşiktaş sezonu çok erken açtı, çok yüksek tempoyla açtı ve, evet, çok da yüksek tempoyla oynuyor. Dolayısıyla genel beklenti böyle Kasım-Aralık aylarına yaklaşırken biraz fiziksel olarak düşülebileceği endişesi vardı. Tam da bu karşılaşmalar yavaş yavaş o tarihlere doğru gelirken acaba burada kadro derinliği ne kadar yeterli olacak sorusu çok fazla soruldu.
0: Şimdi Ezgi'cim, mazeret üretmekten kolay bir şey yoktur biliyorsun. Herkes her işte çok kolay mazeret üretir. Önemli olan sorunu çözmek, çözüm üretmektir. Şimdi Beşiktaş artık bu mazeretlerin arkasına saklanacak bir durumu yok. Ne yapsın yani, maçı var adamın, erken açacak sezonu. Bunun yapacak bir şey yok. Hani bunu bir mazeret olarak ya da bir tenkit olarak ortaya koymak mümkün değil. Dolayısıyla dediğim gibi rotasyon, gene bir daha söylüyorum artık belki çok kafa şişirdim ama rotasyon meselesi burada çok önem kazanıyor.
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş'ın en büyük kazancı bu rotasyon işini iyi beceren bir teknik adamın olması. Çünkü gerçekten öyle. Şimdi Fenerbahçe maçını konuşurken buraya atıfta bulunacağım. Yani oradaki rotasyon meselesini anlatacağım. O zaman belki daha net anlamış olacağız hep beraber. Burada ben o düşüşü çok önemsemiyorum. Evet, dediğin doğru. Gerçekten bunu hep yaşadık. Yani sadece Beşiktaş üzerinden konuşmuyoruz.
1: Evet, evet.
0: Bütün takımlar için aynı şey söz konusu. Hı. Erken sezonu açan tabii ki belli bir yorgunluk seviyesine ulaşıyor da dolayısıyla performansı düşüş başlıyor. Ama Beşiktaş'ta bunun olacağına inanmıyorum. Beşiktaş iyi hazırlanıyor, iyi idman yapıyor, iyi Ümraniye'de iyi çalışıyorlar. Tabii zaman zaman düşüşler olabilir ama düşüşleri de pasifize edecek olan iyi kaliteli ayakları var.

0: Fenerbahçe'de, Galatasaray'da anlatacağız, konuşacağız evet. işte maçlarını. Orada da bu sayede kazandılar maçları. Beşiktaş da artık o noktaya gelir. Yani performansının düşük olduğu maçlarda bile bazı oyuncular ön plana çıkar ve maçı kazanma durumu olur.
1: Peki. O zaman Fenerbahçe'den devam edelim isterseniz. Milli Ara'ya evet. 8-0'lık galibiyetle girmişti. Milli Ara dönüşünde de 3-0'lık galibiyetle döndü Çaykur Rizespor karşısında Fenerbahçe. Burada tabii ki Asensio'nun dönüşüne vurgu yapmak lazım ve İsmail Kartal'ın yaptığı değişikliklerle aslında çehresi değişen bir mücadele gördük. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi rotasyondan bahsetmişken oradan müsaade edersen İsmail Hocam'a gidelim. Fenerbahçe dün değil mi? Ben Galatasaray Cuma günüydü. Artık maçlar o kadar arka arkaya
1: ki. Evet öyle oluyor. Biz de karıştırıyoruz.
0: Evet. Şimdi Fenerbahçe dün iyi bir oyun ortaya koymadığı bir gerçek. Ama yine bir mazeret üretelim. Milli aradan sonraki hep laflar budur biliyorsun. Ama bak şampiyonluğa Ezgi'cim, şampiyonluğa oynuyorsan mazeretleri arkanda bırakman lazım. Bir şekilde halletmen lazım. Tabii dünkü aldığı 3-0'lık galibiyet çok önemli, kritik bir galibiyetti Fenerbahçe'nin. Bunun hakkını teslim edelim bir kere. Bu önemliydi. Tamam ama bir de öz eleştiri yapmak lazım. Ya tamam çok 3-0 kazandı, şahane, her şey mükemmel. Hayır değil. Fenerbahçe dün çok kötü bir oyun oynadı. Ben hiç beğenmedim. Yani rotasyonları beğenmedim. Çok geç yaptı İsmail Hocam.
1: Değişiklikleri.
0: Çok geç yaptı değişiklikleri. Zaten biraz daha olsa maçı berabere bitirebilir ya da belki puanlar kaybedebilirdi. Biliyorsun Rize'nin en az iki topu direkten döndü. Ve oradaki fark şuydu, o maçtaki fark. Kaliteli ayaklar, işte demin hani şey dedik ya, performans düşünce kaliteli ayaklar ortaya çıkar diye. Burada kaliteli ayaklar ortaya çıktı. Müthiş yenerek iki tane gol seyrettik Fenerbahçe'den. İrfan Can'ın hakikaten attığı gol, yani ölçüp biçilmiş, nereye vuracağını bilen müthiş bir gol attı ve oyunu koparttı. Ama aslında oyunun kopuş noktası Ederson'un kurtarışıyla ikinci yarıda Rize'nin bir topunu çıkardı evet. kaleden. Kaleye giden müthiş bir refleksti o. Çünkü çok şiddetli, çok seri bir vuruştu Rize adına. Ama Ederson onu çıkarttı. Onu çıkarttı ve oyunun bana göre Fenerbahçe'nin lehine dönmesini sağladı. Hmm. Oyunda tuttu Fenerbahçe'yi. Yani Fenerbahçe dünkü oyunuyla hiçbir şey vermedi diye düşünüyorum. Asensio tabii hala belli ki istenilen formu yakalayamamış. Ama buna rağmen tabii çok kaliteli bir ayak olduğu için en azından Fenerbahçe'de ilk golü atıp Fenerbahçe'nin önünü açtı. Bu önemliydi. Deplasmanda, Rize gibi deplasmanda o ilk golü bulmak çok önemliydi. Onu yaptı Asensio. Görevini yaptı. O kadar gücü vardı. Onu yapabildi. Ama dediğim gibi Fenerbahçe tabii daha çok yol alması lazım. Lukaku'yu bu kadar 10 dakikalık, 5 dakikalık bir oyuncu gibi kullanması ne kadar doğru? Tabii antrenmanlarda İsmail Hocam onlarla beraber yatıyor, kalkıyor derler ya tabii ki. Dolayısıyla o daha performansları daha iyi bilir ama Lukaku gibi bir fenomen bir futbolcuyu böyle bir 5-10 dakika kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Ki milli dün, takım dönemini de iyi geçirdi bu arada.
0: İyi geçirdi. Dün Vedat Muriç de çok iyi değildi hatırlarsan eğer. Bir tane bir top geldi ayağına 18 içinde bomboş. Bocaladı. Yani bir santfor, Vedat Muriç gibi bir santfor. Top gelir gelmez onun gol atması lazım. Çünkü altı pasın neredeyse içindeydi olay. Orada bile topu bocaladı. Yani niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Dolayısıyla Lukaku mesela girdikten sonra pivot santfor gibi topu tutan karşı müdafayı olağanüstü hırpalayan bir durum vardı. Ben geçen yayında söyledim Lukaku ile ilgili kilosu ile ilgili biraz tereddütlerim var benim, halen de var. Yani tam bir Lukaku değil şu anda belki ama hatta şunu söylemiştim ben Lukaku Vedat artı Vedat eşittir bir santfor diye. Bunlar asla yanlış anlamasın kimse. Ne Lukaku'yu ne Vedat'ı küçümsemek adına söylüyorum bunu. Ama şu andaki mevcut performansları maalesef ikisinin ancak bir santfor ettiğini görüyorum. Dolayısıyla burada bu noktada İsmail Hocam'ın bana göre çok daha dikkatli olması lazım. Çünkü Lukaku'yu kaybetme noktasına gelirse iş kötüleşir. Şimdi Galatasaray'da konuşurken Okan Hocam'ın hakkını teslim edeceğim. Ben hep bunu söylüyorum. Böyle kadroları yönetmek çok kolay değil. Çok güçlü kadrolar bunlar ve çok güçlü isimler var. Bunları sen otur şurada dediğin zaman farklı farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. İşte İsmail Hocam'ın bunu iyi yönetebilmesi lazım. Bilmiyorum. Şimdilik tam istenilen seviyede olduğunu Fenerbahçe'ne söylemek biraz zor. Ama şunu söyleyeyim. Çok hoş, çok memnun olduğum bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde ve daha önceki eleme turlarında son derece başarılı sonuçlar aldı Fenerbahçe. Bence bu daha benim açımdan daha önemli. Çünkü Türkiye'yi temsil eden takımlar bunlar. Türkiye'yi iyi temsil ettiğiniz zaman hem de Türkiye'nin puanını da yükseltiyorsunuz. Dolayısıyla ben bütün takımların Avrupa'da çok başarılı olmasını gerçekten bütün kalbimle istiyorum. Bu renktaşlıkla alakalı hiçbir şey yok. Bunu bilmelerini isterim. Onun için Avrupa kupalarında bütün kulüplerimize gerçekten bütün kalbimle başarılar diliyorum. Fenerbahçe o anlamda iyi. Ama ligde henüz istenilen böyle bir sistemi oturtmuş değil İsmail Hocam. Ve bağışlasın benim Fenerbahçeli dostlarım ama Fenerbahçe ağır oynuyor. Süratli bir oyun tarzı yok. Artık modern futbolda topu bekletmek gibi bir şey söz konusu değil. Top daha gelmeden nereye vereceğini biliyor futbolcu. Bilmek mecburiyetinde en azından. Ama Fenerbahçe'de bakıyorum biraz toplu oynamayı seven futbolcu sayısı fazla gibi gözüküyor.
1: Yıldız futbolcusu çok tabii.
0: Yani yıldız olmak illa toplu çok oynamak değil. Zaman gerekir ama her zaman değil.
1: Peki şimdi özellikle değişiklikler biraz geç geldi dediniz ama o değişikliklerden katkı almayı da başardı İsmail Kartal. Bu da bize şunu belki gösterdi. Rotasyon konusunda önümüzdeki haftalarda işte İrfan Can Kahveci'den de Oğuz Aydın'dan da Lukaku'dan da çok daha fazla faydalanıp elindeki oyuncu havuzunu belki de çok daha verimli kullanabilecek bir tabloda.
0: Vallahi Fenerbahçe'nin kadrosu çok güçlü ve geniş bir kadrosu var. Yani çok iyi bir kadrosu var. Bunu işte demin söyledim yani İsmail Hoca'nın bunu iyi yapması, bu rotasyonunu iyi yapması lazım. Yani iyi kullanması lazım. Kendi bilir tabii. Biz buradan gördüğümüzü söylüyoruz. Kendisi mutlaka daha iyi bilir ama görünen o ki genel yorumcuların genel bakış açısı da benim gibi diye düşünüyorum. Yani Lukaku gibi bir futbolcuyu çok küçük dakikalarla oynatmanız mümkün değil. Onu gücendirmemeniz, kazanmanız lazım. Mesela Kerem'e kazanmak için her türlü fedakarlığı yapıyor İsmail Hocam. Evet. Onunla da saygıyla karşılıyorum ama Kerem'in Kerem'e verdiği bu opsiyonu o zaman oturduğu diğer futbolcular da oturup düşünüyorlar tabii. Benim
1: düşündüğüm gibi. Ben de tam onu soracaktım. Şimdi Kerem Aktürkoğlu konusu dün özellikle maçtan sonra sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biriydi. Israrla şans veriyor İsmail Kartal Kerem'e.
0: İnanç saygı duyuyorum.
1: Kerem çok hırslı aslında. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir şeyler yapmaya çalışıp yapamadıkça da üzerindeki baskı da artıyor gibi Kerem'in.
0: Kesinlikle öyle. O öyledir zaten. Yani aslında Kerem'in biraz daha sakin olması lazım. Daha sakin oyuna başlaması lazım. Gerçekten iyi niyetli olduğunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çırpınıyor. Ama yani bakıyorsun çok acemici şeyler de yapabiliyor. İşte o aslında Kerem kıratında bir futbolcunun yapmayacağı şeyleri yapıyor. Onun sebebi işte bu psikolojik neden. Yani çok büyük baskı hissediyor üstünde. Çünkü çok da üstüne gidiyorlar haklı olarak. Yani yorumcular konuşacak, biz de konuşuyoruz. Yani Kerem'in ben Benfica'daki performansına hayrandım. Müthiş işler yaptı orada yani. Benfica gibi takımda Portekiz'de çok iyiydi. Gayet iyi oyunlar çıkarttı. Benfica da mutluydu. Çok ciddi bir parayı aldı Fenerbahçe, alabildi. Çünkü Benfica'yı bırakmak istemedi açıkçası. İyi bir para aldı Benfica o anlamda. Kerem'in tabii Fenerbahçe'nin Kerem'i transfer etmesi çok önemli bir transferdi. Ama maalesef bakıyorum bir türlü ki 7. haftayı geride bıraktık. Değil mi? Fenerbahçe 7. haftayı geride bıraktı. Evet. Ve birçok Avrupa maçları oynadı. Ama maalesef hiç gösterilen performansın çok gerisinde. İnşallah düzelir. Çünkü milli takıma da lazım olan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Onun için Kerem'in formda bir Kerem'in milli takıma da çok faydalı olacağını düşünerek bakıyorum olaya. Ben o şekilde okuyorum. Bilemiyorum. Tabii ki kazanmak istemesi, İsmail Kartal'ın Kerem'i kazanmak istemesi, büyük saygı duyuyorum. Ama işte burada bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Dikkat etsin.
1: Şimdi biraz önce Beşiktaş'a baktık. Fenerbahçe'ye de bakalım. Bir sonraki milli

0: Londra'ya kadar. Önce önünde 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa maçı var Şampiyonlar Ligi'nde. Ardından Alanya Spor'la karşılaşacak. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'la oynayacak ki bu iki maçı evinde oynayacak. Sonra Galatasaray derbisi var deplasmanda ligde. Ardından Göztepe, sonra Şampiyonlar Ligi'nde yine Liverpool'la çok kritik bir mücadele. Ve 8 Kasım Pazar günü de Çorum'la karşılaşacak. Bu fikstür nasıl sizce?
1: Daha kabul edilebilir bir fikstür. Dikkat edersen bak, Aston Villa'ya deplasmana gidiyor. Bu ondan sonra Alanya Spor'la kendi sahasında oynayacak. Arkadan Slava Prag'la da kendi sahasında oynayacak. Bu bir avantaj. Bir avantaj. Galatasaray da İstanbul'da, yani deplasman gibi görmüyorum. Evet. Neticede İstanbul'da oynayacak
0: bir maçı.
1: Yok tabii ki maçı haddim değil öyle söylemek tabii. Ama neticede söylemek istediğim, yani Alanya Spor, Prag, Galatasaray, Göztepe, Liverpool maçları düşünebiliyor musun? 5 maç arka arkaya İstanbul'da oynuyorsunuz.
0: Evet, doğru.
1: Bu hakikaten bir avantajdır. Yani Fenerbahçe bu avantajı iyi kullanması lazım. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde tabii Liverpool gibi çok müthiş bir maç, müthiş bir takımla oynayacak. Ama hiç olmazsa Prag maçını kendi sahasında kazanması lazım. Ki Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapabilmesi açısından. Yani ondan sonra Liverpool'dan sonra da Çorum'a gidiyor. Çorum da çok uzak bir yer değil. Abi, otobüse gidecek büyük bir ihtimalle. Yakın bir yer. Dolayısıyla yani şu baktığın zaman Aston Villa'dan sonra hep İstanbul ya da İstanbul civarında oynamış oluyor. Evet. Bir avantajdır. Bu avantajı iyi kullanması lazım İsmail Hocam'ın. O zaman İsmail Hocam'ın performansını da göreceğiz. Şimdi bak, burada bir kritik bir şey daha söyleyeceğim. Fenerbahçe'ye noktayı koyalım istersen. İsmail Hoca biliyorsun çok dalgalı bir dönemden geçti.
0: Evet.
1: İstifa etti. İstifası kabul edilmemesine rağmen yine ısrarcı oldu. Sonra işte araya girdiler falan falan, anlatmayalım tekrar. Şimdi bunu niye söyledim? Tekrar gündeme getirdim. Artık İsmail Hoca'nın da Fenerbahçe'nin de, yani İsmail Hoca ve Fenerbahçe arasındaki bu ilişkinin de artık böyle ikinci bir hamlesi yok. Onun için her iki tarafında, Fenerbahçe'nin de İsmail Hoca'nın da çok dikkatli davranması gerekiyor. Çok dikkatli yönetmeleri gerekiyor bu süreci. Yoksa bir kaos ortamı içine girmelerini arzu etmem.
0: Peki. Az önce Beşiktaş'ı konuşurken önümüzdeki hafta rakibinin Trabzonspor olacağını söylemiştik. Ve evet. Trabzonspor da Samsunspor karşısında 3 golle kazandı. Thomas Reis önce Galatasaray'ı, ardından da Samsunspor'u farklı mağlup ederek yoluna devam ediyor şu anda. Bir rüzgar yakalandığını söyleyebiliriz Trabzonspor'da. Kesinlikle. Da. Öne çıkan bireysel performanslar var. Nasıl yorumlarsınız?
1: Thomas Reis'le gerçekten iyi bir performans yakaladı Trabzon. Dediğim gibi onun da kadrosu çok iyi. Yani Salah gibi bir tane fenomen
0: yıldız
1: bir
0: var.
1: Futbolcu var. Yani bu Falconeri'yi bu arada bahsetmek istiyorum. Çok beğendiğim bir futbolcuydu ve şimdi takıma oturmaya başladı. Thomas Reis'le dikkat edersen Onaccio'nun yerine onu da tercih ediyor. Franconino, kusura bakma. Artık isimler
0: de birbirine giriyor. Zor isimler. Cu diyebiliriz, daha kolay.
1: Yok, zor değil benim açıma. Biraz İtalyanca kötü, biraz zevkle kullandığım için. Ama tabii biraz da hakikaten şeyin bu gribin demeyelim de bu şeyin durumundan dolayı biraz kafam iki tane vaziyetinde.
0: Estağfurullah, çok normal, çok normal.
1: Evet. Etkiliyor benim.
0: Evet, Onaccio yerine iki maçtır Franculino'yu tercih ediyor ve oradan da verim alıyor Thomas Reis gerçekten.
1: Alıyor çünkü iyi oyuncu olduğu zaman verim alırsın ve doğru düşünüyor Thomas Reis. Yani Trabzon Beşiktaş maçında iki teknik direktörün sistem savaşını göreceğiz. Bir kere onu bir söyleyeyim. İkincisi de futbolcuların gerçek kalitelerini daha rahat süzme ihtiyacı imkanı bulacağız. Çünkü iki tane kaliteli takım, iki tane kaliteli teknik adam,

0: önemli bir maç. O maçı heyecanla bekliyorum açıkçası.
1: Bir de tabii Salah uzun süre Beşiktaş'ın gündemindeydi. Sonra Trabzonspor'a evet. transfer oldu. Öyle değişik bir tarafı da var bu var, mücadelenin.
0: Evet. Var var evet. Ama yani o maçın neticesini tahmin etmek kolay değil.
1: Tabii
0: onu
1: ki.
0: Onu söyleyeyim.
1: Ama çok keyifli geçmeye aday, çok heyecanlı geçmeye aday bir mücadele. Bakalım Thomas Reis çıkışını sürdürecek mi?
0: Bakacağız.
1: Yoksa Beşiktaş mı nasıl bir performans sergileyecek göreceğiz birlikte. Şimdi isterseniz haftanın ilk maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı mağlup etti. Burada tabii ki Osimhen dönüşü, onun dönüşünün ne kadar büyük bir etki yarattığından da bahsetmek lazım. Bir de tabii Joker pozisyonunda Barış Alper Yılmaz'ın sağ bek performansı.
0: Oradan
1: çok
0: başlayalım.
1: Öne çıktı. Nereden isterseniz oradan başlayalım.
0: Barış'tan başlayalım. Barış'ı ben de zaman zaman tenkit ediyorum. Fakat baktım enteresan bir şekilde milli takımda da öyle ve bu Galatasaray'da da aynı şekilde kulaklarını bütün şeye tıkamış. Öyle hissediyorum en azından. Tenkitlere tıkamış. Kendi işini yapmaya çalışıyor. Verilen görevi yapmaya çalışıyor. Bu çocuk Galatasaray'da sağ bek oynadı mı? Oynadı. Sol bek oynadı mı?
1: Oynadı.
0: Oynadı. Sağ açık oynadı mı? Sol açık oynadı mı?
1: Evet.
0: Santifor oynadı mı?
1: Evet.
0: Bir kaleci oynamamış yani. Hadi yani şimdi böyle oyunculara saygı duyacaksınız. Yani gerektiği, nerede gerekiyorsa oraya koyuyor, orada da oynuyor. Yani o diyeceksin çok mu iyi oynuyor? Hayır. Bazen çok kötü oynayabiliyor. Topları ezebiliyor falan. Ama ben çok ona bakmıyorum. Ne yapsın adam? Adamın, şimdi santifor değil bu adam. Nokta. Ama orada oynayacaksın diyor. Peki diyor, elinden gelenin sonuna kadar yapıyor. Vallahi ben çok takdir ettim. Son maçta özellikle. Büyük bir performans ortaya koydu. Golünü de attı. Galatasaray'ın önünü açtı. Yani enteresan bir hafta yaşadık, hatırlıyor musun? Yani şu bugün Kocaeli maçını daha henüz bilmediğimiz için söyleyemiyoruz ama birbirine nazire yaptı üç büyükler. Dördüncü büyük Beşiktaş'ın henüz maçı oynanmadığı için bir şey diyemiyorum. Neticeler hep 3-0, 3-1,
1: evet,
0: 3-0.
1: Evet, evet.
0: Ve de özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçları fotokopi gibi. İkisi de puan kaybetmek üzereyken son dakikalı uzatmalarda maçı çevirdiler. İkisi de aynı şekilde. Birbirlerine nazarı yapıyorlar. Çok enteresan. Yani çok enteresan bir hafta yaşadık. Aslına baktığın zaman çok enteresan bir lig yaşayacağımız bir görünüyor. Ahmet Spor'da bu arada bahsetmek lazım. Gençler Birliği'ne son saniyede takılmasa liderliği eline alacaktı gene. Yani enteresan dediğim gibi. Yani kimse bunu beklemiyordu, kabul edelim ki. Galatasaray maça dönecek olursak Galatasaray'da Abdülkerim'den de bahsetmek lazım. Hı hı. O da çok fedakar ve sessiz sedasız görevini yapan bir oyuncu. Gol atıyor. Geliyor. Arkada çok ciddi mücadele veren. Onun oynamadığı maçlarda bence Galatasaray stoperleri SOS veriyor. Yani şey veriyor. Bir imdat işareti veriyor. Abdülkerim oynadığı zaman bir güven duyuluyor takımın şeyine, müdafasına. O da fedakar. Yani bu maçı baktığınız zaman bunları okumamız lazım. Onun dışında
1: bir de Osimhen'e belki bir parantez açabiliriz.
0: Ben hep söyledim artık, sakız gibi oldu. Herkes söylüyor bunu ama bir daha söylemek lazım. Yani Osimhen'siz Galatasaray ile Osimhen'li Galatasaray arasında çok büyük fark var. Bu kadar büyük fark olmaması lazım. Tamam, Osimhen hakikaten dünyadaki belki ilk 5'e, ilk 10'a girebilecek olan giren bir santfordan bahsediyor. Çok özel bir adam. Tamam ama tamam, tam onun gibi olmasa bile, ama bu kadar Osimhen'siz Galatasaray'ı düşünemiyorum demememiz lazım. Yani tamam, Osimhen'in olmaması tabii ki büyük bir kayıp Galatasaray'da, ama onu en azından force edebilecek birisine ihtiyaç var. Maalesef o futbolcuyu Galatasaray bulamamış henüz. Olmuyor. Yani Deniz'de bu iş çok... Şimdi Deniz'i de çok hırpalamamak lazım. Neden? Şimdi Deniz'in oynadığı mevki Osimhen'in oynadığı mevki değil mi? Şimdi tabii ki bakınca ister istemez insan beyni Osimhen'le mukayese ediyorsun adamı. O zaman...
1: Yani biraz haksızlık oluyor.
0: Çok büyük haksızlık oluyor. Olmuyor. Onun da üzerinde büyük baskı var. Aslında o da kötü bir futbolcu değil bana soruyorsan. Ama dediğim gibi Osimhen orada olmayınca ister istemez herkes onu arıyor. Onun büyük şanssızlığı da o. Ama Galatasaray'ın orada Osimhen'in Allah korusun bir sakatlı ya da cezalı duruma düşmesi durumunda orayı iyi kötü doldurabilecek Icardi ayarında bir futbolcuya ihtiyacı var.
1: Ara transfer.

0: döneminde. Peki.
1: Evet.
0: O zaman bir de son olarak hayatın panoraması diyelim mi?
1: Ha, diyelim.
0: Hadi diyelim.
1: Benim sana sorum var orada.
0: Tamam. Evet. Nasıl kapatıyoruz bugün programı?
1: Evet. Şimdi Ezgi'cim, ben işim gereği ya da işte dalıcıyım, biliyorsun belki. Dalış çok sevdiğim için de çok dünyanın her tarafına gidiyorum, ama böyle hani bir laf vardır, yani terk edilmiş bir yer gibi, böyle yani zannetme lüks şeyler falan değil. Öyle yerlere gidiyorum ki hakikaten
0: esas yiyecek, cevherler orada değil mi?
1: Yiyecek yemek bulmakta sıkıntı çektiğin yerler, çünkü ama en önemli dalış noktaları da olursa olduğu için çok gezmeyi seviyorum. Yani o anlamda geziyorum. Bir de işim icabı da bazı temaslarımdan dolayı gidiyorum yurt dışına. Gidip geliyordum. Şimdi çok fazla gidemiyorum ama bunu niye böyle giriş yaptım onu söyleyeyim. Geçen gün bir yazı okudum. Çok dikkatimi çekti. Dedim ki seyircilerimle, Ezgi'cimle bunu paylaşayım dedim. Şu anda bile havada kaç yolcu var tahmin edebilir misin? Şöyle bir rakam verir misin rica etsem sana?
0: Şu anda aynı anda mı?
1: Aynı anda şu anda havada kaç yolcu uçuyor?
0: Yani
1: rahat bir rakam.
0: Yüz binler diyeceğim.
1: Evet.
0: 800 bin diyeyim.
1: Vallahi tebrik ediyorum seni, yaklaştın.
0: Yaklaştın mı?
1: Evet. Yani ben de okuduğumda ben de bilemedim aslında. 1 milyondan fazla yolcu havadaymış şu anda. Her an. Yani sadece şu an için
0: şu
1: söylemiyorum.
0: Şu saniyede.
1: Her an, her dakika yani. Biri iniyor, öbürü kalkıyor. Dolayısıyla genel
0: doğru
1: anlamda tabii ki belli saatler hariç tutarsak genel anlamda 1 milyondan fazla yolcu uçuyor her
0: çok
1: gün.
0: Çok ciddi bir
1: her
0: trafik.
1: An. Yani okuyunca inanasım gelmedi.
0: Doğru.
1: Şimdi oradan İstanbul Hava Alanı'na bağlayalım işi. Şimdi
0: görüntüler de geliyor bu
1: Avrupa'nın
0: arada.
1: Rekorunu kıran iniş çıkışları olan bir havaalanından bahsediyoruz. Tabii gururumuz bu bizim. Yani 1 milyon insan havadayken böyle bir havaalanınızın olması da o kadar çok yönlü artıları var ki Ezgi'cim, ben turizmci olarak söyleyebilirim.
0: Tabii.
1: Acizane. Yani evvela nasıl gelecek insanlar, değil mi? Havaalanına ihtiyacınız var. Böyle bir de çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Launchları falan.
0: Gerçekten
1: yani inanın hiçbir şeye bağlı olarak söylemiyorum. Hakikaten gurur duyuyorum. Yani girdiğim zaman müthiş
0: çok
1: bir
0: ferah
1: servis,
0: ferah
1: müthiş bir ikram,
0: lazım. Evet.
1: Ferah, rahat, her şey sistemli, görüyorsun her şeyi. Hatta bazı dostlarım diyorlar ki ya çok yürüyüş var, hani çok kapıya gidince kadar yürüyoruz. Tam tersi, ben çok mutlu oluyorum, yürümek istiyorum çünkü. Ben de gidip öyle sporcular gibi jogging yapabilen biri değilim, sevmiyorum çünkü, hı hı, sıkılıyorum. Ben yürürken de mesela illaki şehrin içinde yürürüm. Bu 5-10 bin adım tamamlayabilmek için. O bir yere gideceksem en çok heyecanlandığım oluyor. Bol yürüyeceğim diyorum. Hatta kapıya bakıyorum. Uzaksa iyi diyorum. Yani biraz yürüyeyim. Yürümek iyi bir şey çünkü.
0: Kesinlikle.
1: Yani gerçekten havaalanını Akif'cime rica ettim. Dedim ki bizim İstanbul Havaalanı'nı bir konuşalım. Buraya bağlayalım. Bu 1 milyon kişinin bize inmesini sağlayalım mümkünse.
0: Güzel de oldu.
1: Yani bu havaalanları olduğu zaman ülkenin o zaman turizmi genişliyor, ticaret hacmi genişliyor. Bu olmadan olmuyor. Onun için 1 milyon kişiye şu anda iyi
0: yolculuklar
1: diyelim.
0: Peki Erol Kaynar, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Bir kez daha güzel bir pazar diliyorum size. İzleyicilerimize
1: İnşallah.
0: De tabii.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Son 10 kişi, son

0: 5 kişi. Son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
6: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Bir reklam. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Bir reklam.
7: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Şel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Şel'i. Hep ileride.
1: Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz iletim hattı uzunluğu 21.030 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236.492 kilometre oldu. Toplam doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesi de 257.522 kilometreye ulaştı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Maç günüyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Günün öne çıkan gelişmelerini, oynanan ve oynanacak mücadeleleri konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Cem Kerpiççiler ve Ogün Şahinoğlu stüdyomuzda hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Çok teşekkürler.
1: İyi yayınlar olsun hepimiz için. Konyaspor Başakşehir mücadelesinde 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Saat 16'da Gaziantep ve Çorum kozlarını paylaşacak. Bu maç üstüne de mutlaka konuşacağız. Mücadeleyi canlı yayında takip ediyor olacağız ama günün maçı saat 19'da oynanacak. Beşiktaş Kocaelispor'u İstanbul'da konuk edecek. Bu maç öncesi de yine değerlendirmelerde bulunacağımızı ifade edelim. Ki Efecan Öztaş şimdi bizimle beraber. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u da ayrıca konuşacağız. Üç takım da maçlarını tamamladı. Avrupa sınavları onları bekliyor ama Dolmabahçe'ye gidiyoruz. Efecan Öztaş, Beşiktaş Kocaelispor mücadelesi öncesi son gelişmeleri aktarıyor.
4: Teşekkürler Kerem Can Bulat. Sana ve konuklara da iyi yayınlar diliyorum. Seninle söyle.

Dediğim gibi Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Dolmabahçe'de Kocaeli Spor'u konuk edecek. Karşılaşma saatler 19'u gösterdiğinde başlayacak. Mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek ve VAR koltuğunda ise İspanyol hakem Juan Martinez Munera yer alacak. Dolmabahçe'de de oldukça güzel bir havanın olduğunun altını çizmek istiyorum. Beşiktaşlı taraftarlar da güzel havanın tadını sabahın ilk saatlerinden itibaren stadyum önünde alışverişini gerçekleştirerek, kahvelerini içerek aslında tadını çıkar. Artıyorlar. Termometreler 25 dereceyi gösteriyor. Beşiktaş taraftarları da dediğimiz gibi bu güzel havanın adeta yazdan esintili bir havanın tadını çıkartıyorlar. Tabi stadyum da bugün kapalı gişe. Beşiktaşlı taraftarlar biletler çıktıktan yaklaşık 3 dakika sonra tüm biletleri tükettiler. Takımlarının yanında olacaklar. Yoğun bir desteği arkasına almış olacak siyah beyazlı ekip. Milli ara sonrasında da Beşiktaş taraftarının karşısında Süper Lig'e galibiyet alarak merhaba demek isteyecektir. Elbette ki ve Beşiktaş ile Kocaeli Spor'da Süper Lig tarihinde bugün 43. kez karşı karşıya gelecekler ve Beşiktaş Kocaeli Spor ile ligde oynadığı son 12 maçın 11'inde galip ayrıldı ve Kocaeli Spor'un da Beşiktaş'la karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini de 1998-1999 sezonunda İnönü Stadyumu'nda aldığının altını çizmek istiyorum. Kocaeli Spor'da bu şanssızlığını gidermek isteyecektir. Dolmabahçe'den puan veya puanlar almaya çalışacaklar. Kocaeli Spor takımı da tabii Süper Lig'in en az gol yiyen takımlarından biri. Bu serilerini sürdürmek isteyecekler. Bugün burada siyah beyaz ekip hafta içerisinde pazartesi günü çalışmalarını başladı. Perşembe günü milli takımlarına giden oyuncular takıma katıldı. Beşiktaş'ın 17 oyuncusu milli takımlarına gittiği için Vincenzo Italiano aslında antrenmanları yapmakta birazcık zorlanıyordu. 6 yaş kategorilerinden oyuncular üst takıma geldiler. Antrenmanlar bu şekilde ilerledi ve bu 17 oyuncudan tamamı Beşiktaş'ın şu anda kadrosunda yer alıyor. Milot Reis ise dışında tabi Sayın Başkan Serdar Adalı da hafta içerisinde Nevzat Demir tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Sayın Başkan Serdar Adalı takımla bir motivasyon ve moral konuşması da yaptı. Takımla ilgili son gelişmeleri de hem Vincenzo Italiano'dan hem de Sayın Önder Özen'le görüşerek aldı. Tabii sakatlığını atlatan isimler var Beşiktaş'ta. Merakla hangi isimler sakatlığını atlattı, hangi isimler bugün forma giyebilecek? O konulara geçmek istiyorum. Kaptan Orkun Kökçü fedakarlık yaparak son iki karşılaşmada yer almış ve ardından milli davet almıştı Kaptan Orkun Kökçü. İki karşılaşmada forma giyemedi milli takımda. Ardından geri döndü Beşiktaş A takımına ama bizler de sorduğumuzda hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara tekrardan başladığının altını çizdi Beşiktaş teknik heyeti. Kaptan Orkun Kökçü bugün ağrıları eğer maç saatine kadar artmazsa şu anda ilk 11'de başlamasını beklediğim isimler arasında yer alıyor. Ayak parmağında bir çatlak oluşmuştu ve özel sargı ve iğneyle karşılaşmaları çıkıyordu kaptan ama bugün tekrardan kendisini Vincenzo Italiano'nun sahalara sürmesini bekliyoruz. Antrenmanları kaçırmadı, tüm antrenmanlarda yer aldı Kaptan Orkun Kökçü ve Trossard yaklaşık 4 haftadır sakattı. Milli davet aldı, Belçika milli takımına gitti. Marsilya ve Ames Sportif Aletler mücadelelerinde son 2 haftada kadroda yer alamamıştı sakatlığından dolayı ve topuğunda bir ödem oluşmuştu Belçikalı Yıldız'ın. Bu nedenle dolayı kadroda yer alamamıştı ama Belçika milli takımından aldığı davete gitti. Belçika milli takımında yer aldı. İki karşılaşmada forma giyemedi. Takımdan ayrı olarak çalışıyordu ama daha sonrasında sakatlık derecesi azaldığı için kadroya alındı ve daha sonrasında hem A milli takımımıza karşı forma giydi hem de bir sonraki mücadelede forma giydi. Beşiktaş'ta da takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü hafta içerisinde. Bugün Trossard'ın da ilk 11'de yer almasını bekliyoruz ve Dušan Vlahović arka adresinde bir sakatlık yaşamıştı Sırp golcü. Bugün Vincenzo Italiano'nun kendisinin ilk 11'de başlatmasını bekliyoruz. Dušan Vlahović Sırbistan milli takımından da bir davet aldı ama bu daveti teşekkür ederek geri çevirdi. Sakatlığından dolayı biraz daha kendisine zaman ayırmak istediğinden dolayı bu teklifi reddetti. Bir sonraki milli davette takıma gelmek istediğini bildirdi Sırbistan milli takım teknik direktörüne. İstanbul'da özel fizyoterapisti ve özel antrenörünü davet etti. Belgrad'dan geldi bu iki isim Dušan Vlahović'in daveti üzerine. İstanbul'da çalışmalarını sürdürdü milli arada Sırp golcü ve %100 bir şekilde sahalara dönmek için özel çalışmalarda bulundu. Onun da sakatlığının atlattığını altını çizmek istiyorum. Bugün Vincenzo Italiano kendisine yüksek ihtimalle kadroda yer verecek. Bizim de muhtemel 11'imizde yer alıyor. Dediğimiz gibi Milot Reis'e de milli arada milli takımında sakatlandı. 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak Kosovalı futbolcu. Kaptan Orkun Kökçü de
sadece Sarıkart sınırında bulunuyor. Bugün Kocaeli Spor karşısında Sarıkart

0: görmesi halinde önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek kaptan Orkun Kökçü diyerek ve artık yavaş yavaş Dolmabahçe'den muhtemel 11'leri vererek sözü tekrar stüdyoya aktaracağım ama kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Taylan Bulut'un olmasını bekliyoruz ama tabii orada Beşiktaş taraftarların soruları oluyor. Mourinho neden oynamıyor? Neden muhtemel 11'de yok? Mourinho birazcık yorgun çıktığı için testlerde bugün gün içerisinde tekrardan orada bir değişiklik olabilir ama bizim muhtemel 11'imizde Taylan Bulut yer alıyor. Stoper hattının ikilisinde ise Emmanuel Agbadi ile Emirhan Topçu. Sol bekte Kasım Ottara. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan ve onun hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise Junior Olaytan ile Kaptan Orkun Kökçü. Kaptan Orkun Kökçü maçın son 1,5 saat kala tekrardan durumu ile ilgili Vincenzo Italiano'ya bilgilendirme geçecek. Vincenzo Italiano milli arada Miretti yazılamış durumda. O da eğer Kaptan forma giyemezse hazır bir şekilde forma şansı almayı bekliyor. Onu da ifade edelim. Sağ kanatta Vaslav Çani, sol kanatta Trossard ve forvet hattında Dušan Vlahović'in olmasını bekliyoruz diyerek Dolmabahçe'den sözü tekrar sana aktarabilirim Kerencan Bulat.
1: Efecan, yanında dünyanın en tatlı prensesi var. Sen galiba farkında değilsin ama bilmiyorum maça dair acaba ne düşünüyor küçük hanım?
0: Tabii ki hemen soralım. Maça dair fikrin var mı? Sence bugün Beşiktaş Kocaeli Spor'u kaç kaç yener? En sevdiğin isim kim Beşiktaş'ta? Bunları da sormak istiyorum sana.
2: Bence maç 2-1 bitecek. Biz kazanacağız.
0: Golleri kim atar sence?
2: Çerni atabilir. Bir de Vlahović.
3: Vlahović mi?
0: Ve ismini öğrenebilir miyiz?
2: Zeynep.
0: Teşekkür ederim Zeynep. Çok sağ ol. Evet Keremcan Bulat, senin de söylediğin gibi dünyalar tatlısı bir Beşiktaş taraftarı. Bizim de az önce ifade ettiğimiz gibi Beşiktaş taraftarlar sıcak havanın da etkisiyle günün tadını çıkartıyorlar. Bekleyişlerini sürdürüyorlar. Tekrardan stadyumun kapalı gişe olduğunun altını çizmek istiyorum. Beşiktaş taraftarlar artık yavaş yavaş maç saatini beklemeye geçmiş durumdalar.
1: Hanımefendinin adı da çok güzelmiş. Kendisi gibi bizim de selamlarımızı iletirsin. Efecan Öztaş bizimle beraberdi sevgili seyirciler. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın Kocaeli Spor'la oynayacağı mücadele öncesinde son gelişmeleri aktardı. O gün güzel bir hava var.
4: Evet. Yani
1: bayağı güzel bir hava var. Mevsim normallerinin epey üstünde. İyi de gerçi yağmur da yağdı geride kalan aylarda. Ve yağışlı bir haftaya giriyoruz, onu söyleyeyim. Beşiktaş taraftarlar sanki böyle yazın kapanışı için mi bir araya geliyorlar?
4: Tam o dönemler, o dönemlerde zaten böyle kaldıysa bir iki maç kalmıştır değil mi?
5: Evet.
4: Yani keyifli, güzel bir atmosfer olacaktır. Bugün tribünlerde dolu olacak. Tamamına yakını dolu olacak bu arada. Bazen işte biletler tükendi diyoruz. Sonra az buçuk böyle boşluk gördüklerinde tribünde hani biletler tükendi. Onlar kombine sahibi oluyor. Maça gelmiyor yeri geldi ama
5: doğru.
4: Onların da kombineleri kulübe devretmesi bence kulüpler açısından çok önemli.
5: Önemli.
4: Tam kapasite olması açısından. Bugün yani Dolmabahçe'de hakikaten bir futbol severin de aynı keyfi alabileceği bir maç günü olacak. İki takımın da lige verilen araya kadarki performansları bence iyiydi. Kocaeli Spor, Beşiktaş da aynı puanı topladı bu arada ilk 6 hafta itibariyle. 4 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Onlar da sezonun böyle çıkış yapan takımlarından bir tanesi oldu. Yani birazdan muhtemelen maç özelinde konuşmaya başladığımızda değiniriz ama keyifli bir maç bekliyor bence bu akşam bizi. İki tarafında istekli olacağı, böyle çok Kocaeli Spor'un da ben çekilip böyle oyunu yani nötr bir havaya çekeceğini düşünmüyorum. Oynamaya gayret edecektir.
1: O kadar emin olma. Neden biliyor musun? Galatasaray maçı daha çok yakın örnek.
4: Yani hayır şöyle.
1: Savunmayı şimdi, çok önceleyen bir Kocaeli görebiliriz.
4: Tamam zaten o şekilde puanları kazandı ama.
1: Evet.
4: Oyunu nötrlemekten kastım şu. Yani oyunun duygusuna tamam mı zarar verecek. Yani onu aşağı çekecek bir oyun tarzı olmaz sahada. Yavaşlatmak. İşte ne bileyim hani çok oyunun durmasına yönelik hareketler, eylemler. Yani o oynamaya çalışmak sadece hücumda olmuyor. Savunmayla da oynamaya çalışıyorsunuz. Yani biz hep oynamaya çalışan takım derken sadece hücumdan yorarak ortaya çıkarıyoruz bu deyimi. Aslında savunma yapan takım da bir şey oynamaya çalışıyor. Nedir? Savunma futbolunu. Kocaeli Spor'da kendi bildiğini bu şekilde oynamaya çalışacaktır. İki tarafta umarım futbolun doğasına uygun güzel tribünleri dolduran taraftarlara da güzel bir seyir zevki veren maç izletir.
1: Cem Kerpiççiler, iyi bir oyun, iyi bir futbol.

0: futbol bekliyor musun Beşiktaş'tan? Genelde böyle futbol severleri tatmin ediyor siyah beyaz takımın iki taraftan biri olduğu karşılaşmalar. Yine öyle bir akşam mı acaba bizi bekler?
1: Taktiksel olarak ben saha içerisinde çok keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünen taraftayım. Çok net bunun altını çizebilirim. Ben Selçuk İnan'ı çok beğeniyorum. Ben Selçuk İnan'ın gelecekte de Türk futboluna damgasını vurabilecek teknik direktörlerden biri olma ihtimalini her zaman masada tutarım. Eldeki bana kalırsa kısıtlı oyuncu gruplarıyla kendi aklımdaki oyunu ve pragmatik bakış açısını beraber bir şekilde yoğurup sahada çok doğru işler yapabilen bir teknik direktör modeli. Bu maçta da ben özellikle merkezi Kocaelispor'un Selçuk İnan'la birlikte daha kuvvetli tutup merkezde kapacakları toplarla, hızlı ataklarla Beşiktaş kalesine inmeye çalışacağını düşünüyorum. Beşiktaş penceresindense çok önemli bir maç. Beşiktaş'ta Orkun'un oynayıp oynamayacağı üzerinden bir tartışmaya girebiliriz ki benim tezim şu: Orkun çok kaliteli bir oyuncu ama kulübede bekleyen ben Miretti'nin de çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Juventus serüveninin genç bir oyuncu olmasına rağmen merkezde oyunun fotoğrafını çok net çekebiliyor ve takımını doğru şekilde yönlendirebilecek bir profil. Oyunun ritmini ayarlayabilir. Ama Beşiktaş'ta bir kere İtalyanı'yı konuşmadan Beşiktaş'ı konuşmak çok zor. Çok doğru işlere imza atıyor. Çok dinamik bir oyunu var. Bir kere oraya Beşiktaş'ı, Kocaelispor'u izlemeye gelenler çok gollü bir maç izleyebilirler. Yani maçın sürekli gidip geldiği bir maç da olabilir. Ya ben bunu da görebilirim çünkü Beşiktaş'ta Italiano zaman zaman, hatta çoğu zaman hücum için savunma riskini çok rahat kenara atabiliyor. Yani daha çok gol atıp bir şekilde gol yemeyi tercih edebilir. Yani Italiano 4-2'yi tercih edebilir. Bunu gösterebilir de
0: bize. Ama Selçuk İnan tercih eder mi 4-2'yi?
1: Selçuk İnan merkezi tamamen kazanıp merkezde kapacağı toplarla çok hızlı şekilde çıkmayı deneyecek, iyi kapatmayı deneyecek, sonuna kadar zorlayacak. Ama Galatasaray örneği biraz önce senin hatırlattığın çok kıymetli. Aynı senaryo olur mu? Beşiktaş'ın iyi şutörleri var. Kocaelispor'un tamamen kapanıp ikinci bölge oyunu oynadığı anlar var. Ceza sahası dışında Beşiktaş'ın şutörleriyle gol senaryosu mevcut. Neresinden bakarsam bakalım bence çok keyifli bir maç bizi bekliyor.
0: Güzel bir maç olur düşüncesi Cem Kerpiççiler'de de hakim. Orkun'u beklemeli miyiz 11'de?
2: Yani hoca göre verir, söyleyebilir. Tamamen hocanın şu an onunla ilgili gelecek haftaya dair planlarıyla da alakalı bir durum. Offenheim maçında, şimdi bu maçta görev vermesi, Offenheim maçında görev verse hafta sonu Trabzonspor deplasmanı var. Şimdi dolayısıyla
0: hafta
2: hem
0: içi hatta pazartesi.
2: Doğru yani pazartesi. Peş peşe iki tane deplasmana çıkması gerekecek. Ama bugün görev verirse Orkun'a, hafta içi ilk 11 itibariyle dinlendirip Trabzonspor maçına hazır bir pozisyona getirebilir. Şimdi bunun teknik olarak kararını vermesi gerekiyor şu an, verecek. Yani fiziksel açıdan belki 90 dakika olmaz. Oyunu alabildiği süre içerisinde Orkun'u tutar. Son 20, 30, 35 dakika neyse işte Miretti'yi oynatabilir. Bu arada Miretti'yi ilk 11'de de oynatabilir. Yani milli aranın en ilerinden bir tanesiydi. Bir tanesi olduğu ifade ediliyor. Çünkü hani İdman'a da gitmediğim için görmedim. Hani bilgiler olarak aktarıyoruz. Milli arada en iyi geçirenlerden biri olduğu söyleniyor. Lakin dediğim gibi burada sadece hani Orkun'un da mevcut milli aradaki durumuyla alakalı gelecek haftaya dair verilecek bir karar var ortada. Yani bundan sonraki maçları da yok sayamazsınız.
1: Tabii, %100.
2: Yani Hoffenheim deplasmanı da Beşiktaş adına önemli. Ama işin sonu değil ama önemli. Kazanmak güzel olur. İlk 8 hedefi için önemli olur. Devamında Süper Lig için çok kritik bir maçınız var. Ve üstelik ligde en sert deplasmanlardan biri olarak Trabzon'a gideceksiniz. Dolayısıyla hani orada araya bir boşluk katmak adına bugün tercih edebilir Orkun Hoca.
0: Bu arada Konyaspor Başakşehir mücadelesinde 87. dakikaya geliyoruz ve 0-0'lık beraberliğin devam ettiğini belirtelim. Başakşehir kullandığı duran toplarla Konyaspor kalesini tehdit etmeye çalışıyor ama şu ana kadar istedikleri seviyede başarılı olamadıkları zaten aşikar. Sol taraftan bir korner kullanıldı şimdi. Kaleci çıktı, onun müdahalesi var. Top da dışarı doğru gidiyor. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Yani Konyaspor için

0: Sezon çok iyi ilerlemedi. Başakşehir için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Bu sonuç şu an itibariyle şaşırtıcı mı?
1: Yani berabere gitmesi elbette şaşırtıcı değildi. Ben bu maçta en çok takıldığım hakemin penaltı ile ilgili VAR'a gidip izleyip bir şey yok deyip devam ettirdiği pozisyon var ya.
0: Evet.
1: Ya ben o pozisyona takıldım bir futbol.
0: VAR ya dediğin evet diyorum ama ben pozisyonu görmedim.
1: Şimdi şu Cem abiyle beraber izliyorduk yayına başlamadan önce. İlk etapta böyle hani çarpma gibi geldi.
2: Evet, çarpma gibi geldi önce.
1: Ama tekrarında izlerken aynı ekrandan bu arada hakem izliyordu. Biz de VAR'ın çağırdığı ve gösterdiği ekranı yayıncı kuruluşta verince oradan izlemeye başladık. Tamam, kapattığı koluna çarpıyor ilk de, ikincisinde açık koluna çarpıyor. Hani göğsündeki kol pozisyonu devam ettirir de açıktaki kolu ne yapacağız? Şimdi ve burada kritik noktadan bir tanesi şuydu. Daha Deniz Türüç kafayı vurmadan o kol açılmıştı aslında.
2: Beni orada ikna ettin ya. Benim için ikna edici noktası daha top gelmeden kolun hareketi.
1: Ya şimdi mesela koşu olur, oyuncu kafayı vurur, çarpar göğsüne ya da göğsündeki koluna, neyse kapalı bir pozisyon zaten devam ediyor. Tamam. Ve doğal akışında da diğer koluna çarpar. Çarpma diye değerlendirebiliriz muhtemelen. Ancak tekrar izlediğimizde yani kafa vuruşu gelmeden o kol açılıyor zaten. Ve avantaj sağlama şekliyle açılıyor bu arada. Tabii, doğal bir koşu değil yani.
0: Tabii. Ben de şimdi izledim pozisyonu. Yani izliyorum hatta birkaç kez.
1: Şimdi burada iki şey var. Yani bir, doğal akışında mı, sağ kolunu kendisi kapatıyor zaten, sol kolu değil.
2: Değil.
1: İkincisi, avantaj sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Sol kolu kendine avantaj sağlıyor.
0: Bir yani, offside yok herhalde değil mi o gün?
1: Yok yani zaten offside kontrolünden sonra el pozisyonu için çağrıldı. Offside'i kontrol etti VAR uzun süre, ondan sonra çağırdı. Ha. Yani bir futbol sever olarak benim yorumum bu. Bilmiyorum. Tabii. Akşam bu maçtan sonra hakem yorumcuları neler söyleyecek ama daha o kafa vuruşu gelmeden o kol açılıyor.
2: En önemli ayrıntı o bence.
1: Yani benim bir avantaj sağlıyor kendisi.
0: Çok mu yakın olarak acaba değerlendiriyor?
1: Ama evet, Kerem yani şimdi çok yakın olabilir de şöyle bir şey var. Bu kol pozisyonu tekrar izlediğinde dikkat et. Deniz kafaya vururken oyuncu bir kolunu göğsüne koyup diğerini açıyor.
0: Evet.
1: Ve böyle şey yani koşuda böyle yanlarında sallanan bir kol pozisyonunda değil bu arada. Açıyor, hazırlıyor orada bir kolu. Ve göğsündeki koluna çarpıp burası devam ettiriyor. Tamam, buradaki kolum devam ettirir. Zaten kapatmışım. Buradakine ne yapacağız? Bu devam ettiriyor oyunu da bu oyunu kesiyor.
2: Tamam.
0: Sabah Arabeşbili pozisyonun içindeki oyuncu da 18 yaşında. Gürcü oyuncu. Onun da böyle vücut dili biraz böyle şey. Eyvah der gibi. ama evet, VAR incelemesi sonrası bir penaltı kararı çıkmadı. Bir arada daha detaylı da bakarız. Batuhan Kolak mücadelenin hakemi. Belki hakem yorumcuları da ne söylüyorlar pozisyona dair akşamda konuşulabilir.
1: Ya şimdi metni tam açıklamasını belki şu an kalkıp da söyleyemeyiz bu pozisyonlarla ilgili ama özeti neydi bu işin? Oyuncunun kolu doğal akışında mı? Kendisine avantaj sağlıyor mu? Bu. Rakipten gelen de ya da takım arkadaşından gelen de.
0: Bir daha izleyeceğim şu an.
1: Kriter bu. Doğal akışında mı? Evet. Kendisine avantaj sağlıyor mu? Kendi şimdi doğal akışında değil sol kolu. Kendisine de avantaj sağlıyor. Dolayısıyla ben şaşırdım karara.
0: Cem Kerpiççiler.
1: Sadece göğsüne gelen oradaki koluna vursa devam zaten, bir şey yok. Ya da sol kolu aşağıda olsa oradan sekip aşağıda o koluna çarpsa, öyle değil mi?
2: Tabii. Ya o gün beni şurada ikna etti. Ben daha farklı düşünüyordum. Sonra birkaç kez izleyince oyuncunun daha top gelmeden o hareketiyle birlikte o kendine bir öncelik sağlama, o kolun bence doğal olmayan hali nedeniyle buradan böyle bakıldığında o gün gibi düşünebilir ama biraz önce senin de sunduğun bir tez vardı. Acaba çok kısa mesafe, onun üzerine tartışmak gerek.
1: Şöyle
2: ben
1: düşün
2: topu
1: o zaman abi,
2: Mustafa Çulcu hocam atıyorum.
1: Şöyle düşün o zaman. Mesela göğsüne değil de göğsündeki koluna çarpmadan zaten burası devam ediyor değil mi? Tamam. Direkt sol koluna çarpsaydı penaltı olacak mıydı?
2: Ya. Öyle de bakılabilir. Çünkü
1: demek ki doğal pozisyonda değil. Yani mesafe de önemli olmayacaktı.
0: Evet. Enteresan pozisyon.
2: İlginç.
0: Tartışılır. O gün iyi yakaladı. Bu konu üstüne konuşmuş.
2: Güzel ayrıntı.
0: 90 artı 2'deyiz.

0: Yoksa 3'te miyiz? Arkadaşlarıma sorayım. 90+2'deyiz. +5 işaret edildi ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Benim için bu arada hiç şaşırtıcı değil. Şu ana kadar bu maçta gol olmaması ya da çok düşük skor, skorsuz bir şekilde devam ediyor olması. Ama iki hoca için de eksi puan yazar mı Cem?
1: Böyle yani Nuri Hoca bu sezon için benim açımdan zaman zaman hayal kırıkları yaratan bir performans gösteriyor. Başakşehir'in elindeki kadro çok kıymetli bir kadro. Bu kadroyla birlikte hoca istediklerini neden yapamıyor sorusunu zaman zaman sorduruyor. Bir Avrupa serüveni bence üzerinde çok konuşulması gereken bir durum. Ve ligde de bir türlü istenilen sonuçlar alınmıyor. Ama burada da kulübün tavrını ben değerli buluyorum. Yani Göksel Gümüşdağ çoğu zaman teknik direktörlerin arkasında durarak hep istediklerini aldı. Geçmiş dönemlerde ben Abdullah Avcı örneğini düşünüyorum. Uzun süre istenilen sonuçlar alınmamışken arkasında durdu. Nuri Hoca'yla da aynısını deniyorlar. Aslında benim çok beğendiğim bir teknik direktör. Ama işlerin zaman zaman sağ tersinde yolunda gitmediği anlar bu sezon üzerinde çok fazla yaşanıyor. Şomurodov gibi bir oyuncu var. Mesela Fenerbahçe'nin şu an Şomurodov'u yok.
0: Evet.
1: Çok net söyleyeyim. Yani çok kıymetli oyuncuları var.
0: Konya Spor eğer böyle biterse bu karşılaşma, pozitif tarafından bakıyorum. 4 maç kaybederek başlamışlardı sezona. Son 3 maçtan 5 puan çıkarmış olacaklar ve bu karşılaşmaların tamamında da gol yemeden mücadeleleri bitirmeyi başardılar. Bu bir ümit var bir tablo mu o gün?
2: Ya en azından hani biraz oyuncuların o sezon başlangıcındaki psikolojilerini tamamen atmaya fayda sağlayabilir. Yani biz Konya'nın içinde bulunduğu durumu şöyle çok rahatlıkla anlatabiliriz. Tribünlere bakarız. Şöyle bir göz atarız.
0: Evet, çok belli eder
2: Konya'da. Kaç kişi var tribünde? Böyle neredeyse yani sayacaksın. O pozisyona gelmiş. Kale arkalarında kimse yok. İşte kapalı tribüne bakıyorsun. Az sayıda taraftar. Normal şartlarda pazar günü Konya'da gündüz vakti büyük bir bölümü dolarda işler güzel gitse.
0: Hava da güzel görünüyor.
2: Evet. Çok
0: güzel
2: gitse. Sağdan da çok o tribünlere geçen bir enerji olmadı bu sezon. Kötü başladı ve istediği gibi de gitmedi işler. Konya Spor'un da kadro kalitesiyle puana eşdeğer değil bence. Bu Başakşehir için daha fazlası belki de. Tamam. Başakşehir sezon başında Inter Turku'ya elendiğinde yol kazası diye adlandırıldı ama demek ki yol kazası değilmiş.
0: Sanki öyle görünüyor.
2: Yani bazen yaşarsınız bunu evet ama sezona başlarsınız, toparlamaya başlarsınız, bunu gösterirsiniz. Bu sezon aldığı, bu sezonki maçlarını şöyle önünde açık mı şu an Kerem?
0: Açık.
2: Ya çok kısa hemen
0: ben hızlıca söyleyeyim yani. Inter Turku karşılaşması sonrası olanları. Evet. 2-0 Kocaeli galibiyetiyle başlıyor Başakşehir. Trabzon deplasmanı 2-1 mağlubiyet. İçeride Kasımpaşa 1-1'lik beraberlik Galatasaray'a karşı 3-2'lik yenilgi. Ahmet deplasmanı 5-0'lık mağlubiyet. İçeride Gençler Birliği 4-0'lık galibiyet ve sonrasında milli ara dönüşü Konya deplasmanı. Durum 0-0. Şunu da söylemek lazım. Başakşehir'in oynadığı bütün rakipler Gençler Birliği ve Konya Spor'a kadar ligde şu anda ilk 6 sırada yer alıyor.
2: Evet ama Konya zaten Başakşehir'in orada yer alması gerekiyor.
0: Normal şartlarda beklenen olur. Başakşehir ise 14. Şimdi, basamakta.
2: Kocaeli Spor'a karşı kazandı. Belki işte hani Inter Turku'dan sonra denildik yani Kocaeli Spor'a karşı kazandı. Sezonu işte toparlayacak durum ama öyle olmadı. Devamında Galatasaray, Trabzonspor, Kasımpaşa, Ahmet. Bak puan kaybı yaşadı, mağlubiyet bir tanesine beraber mağlubiyet yaşadı maçlarından. Normal biz Başakşehir'e nasıl alıştık yıllarca? Zaten bu dörtlü tablodan bir sonuç elde ederdi. Tabii. En azından bir iki tanesinden alırdı. Sonuç elde ederdi.
3: Kafa gösterirdi.
2: Yani. Artık hiçbir yani şu an bu sezonki pozisyonda hiçbirinden bir geri dönüş alamadı bu tür maçlardan. Evet. Zorluk düzeyi yüksek maçlardan. Dolayısıyla bizim alışık olduğumuz Başakşehir tablosu değil bu.
0: Maçta 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Konya Spor'un 9 şutu var, 3'ü isabetli. Başakşehir 6 şutta isabet kaydedememiş. Sanki futbol severler için 7 şutta isabet kaydedememiş. Son bölümde bir fırsat daha vardı. Futbol severler için çok da keyifli geçmeyen bir 90 dakika. Yani bir pazar öğleni için daha farklı bir aktivite tercih edenler herhalde daha memnun kalmışlardır hayatlarında.
1: Konya Spor'da aslında geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eledi.

0: Evet.
1: Yani orada da çok doğru bir organizasyon var. Bence bir kuruluş, kurum olarak da Konya Spor her zaman doğru yönetilmeye, profesyonel yönetilmeye çalışılıyor. Ama bir türlü istenilen sonuçlar da gelmiyor. İlhan Palut Hoca geldi. Gelir gelmez aslında böyle geçen sezon adına bir kıvılcım gösterdi. Ama ben İlhan Palut Hoca'nın da artık bir noktadan sonra tartışılır duruma geleceğini de düşünür taraftayım. Yani geliyor bir iyi başlangıç, sonra belli bir dinamiğe zaman zaman oturtuyor takımlarını. Bir de bu çok fazla teknik direktör değişimi, teknik direktörlerin bazen de sürekli aynı takımlar arasında gidip gelmesi, bir istikrarın, bir oyun anlayışının bir türlü yerleşememesi, bunların da tartışılması gerekiyor. Ama ne Konya Spor ne de Başakşehir şu anda bu tabloda doğru yerlerde değiller. Olmaları gerektiği yerlerde değiller aslında.
2: Sevgili seyirciler, az sonra Fenerbahçe üstüne de konuşacağız. Ama öncesinde bir Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini bir de hatırlayalım mı? Çok hızlı bir şekilde. O güne de fikrini sormak istiyorum. Ardından Fenerbahçe'ye geçiş yapacağız. Galatasaray'ı da değerlendireceğiz ki Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona sınavı bekliyor sarı kırmızılıları. Nübel, Taylan, Agbado, Emirhan, Utara, Salih, Olaytan, Orkun, Černý, Vlahović, Trossard. Orkun'da bir soru işareti var. Planlamaları önümüzdeki haftaya göre yapabilir dedin hoca. Göreceğiz 11'de olacak mı olmayacak mı, ama başka bir isme itirazın var mı? Ben bunu sormak için aslında 11'i istedim.
3: Ya şimdi bu Vincenzo İtalyan takımın başına geçtikten sonra biz muhabirleri, Beşiktaş'ı takip eden kişilerin de işi hayli zorlaştı. Çünkü maç günü açıklıyor zaten takımına. Oyuncular da bu arada maç gününe kadar, yani şimdi yeri garanti olan biliyordur da o hafta içi idmanla konuşan vesaire, işte bir sonraki maçı hazırlık için hocanın konuştuğu önce. Genel itibariyle hoca ilk 11'leri maç günü ilk sabah kahvaltısından sonra öğlen bir takımla olan toplantıda açıklıyor. Yani akşam mesela, şu an beklenti bu. Akşam stoperde bir değişiklik olsa ben şaşıracağım bir tablo değil. Jalo da oynayabilir mesela. Neden bunları söylüyorum? Emirhan milli takımda mesela son antrenmanı, hatırlıyorum İtalya maçı öncesi son antrenmanı yarıda bırakmıştı. Evet, evet. Zaten milli arada böyle bir ağrıları, bir sıkıntısı vardı. Hani orada da bir değişiklik yapabilir.
2: Beklerde bir değişiklik olabilir.
3: Bu sezon çok mi? Zaten bu sezon bu tarz çok değişiklikleri oldu. Beklentimizin ötesinde farklı. Ben şöyle değerlendireceğim Beşiktaş'ın kadrosunu. Trossard, Vlahović, Orkun, bu üç oyuncu milli araya girerken sıkıntıları vardı. Trossard'ın zaten son iki maçı oynamamıştı. Erzurum maçında yaşadığı sakatlıktan sonra. Ahmet ve Marsilya maçlarında yoktu. Onun topuğundan sakatlığı vardı, iyileşti. Orkun %100 değil ama oynayabilecek pozisyona geldi. Yaklaşık bir haftadır kulüpte çünkü tedavi görüyor. Vlahović, onun da adalesine bir ağrı durumu vardı. Milli takıma gitmedi, katılmadı zaten. Kulüpte tedavi oldu. O da hazır hale geldi. Yani Beşiktaş'ın milli arada tek kaybı bu arada Milot Rashica oldu. Milli takıma 17 oyuncu gönderen bir takım olarak. Yani 17 futbolcu gönderdi. Orada kaybı Milot Rashica oldu. Rashica da zaten Beşiktaş'ın hani alternatifin alternatifi pozisyonuna bir şey. Sadece ligde değerlendirebiliyor. Yani dolayısıyla burada çok kritik isimler çok fazla maça çıktı. Mesela bunların başında Salih geliyor.
2: Evet.
3: Tamam. 4 maçın tamamında oynadı. Anladım. Çok yüksek süreler aldı. Şu an Beşiktaş'ın hem kulüp hem milli takım özelinde birleştirdiğimizde en fazla maça çıkan, aynı zamanda en fazla süreyi bulan oyuncusu.
2: Ahmet spor mücadelesinde de sanki biraz aksamaya başladığını hissettirdi ki normal.
3: Kolay değildi. Şu an 17 maç oldu.
2: Evet.
3: Salih'in. Biraz da şöyle değerlendirmek lazım. Geçtiğimiz sezon yalnızca kulüpte 75 dakikası var Dortmund'da. Hadi uzatmalarla birlikte 90 dakika falan o civarda. Bir maç. Toplamda bir sezon içerisinde kulübünde bulduğu süreleri bir araya getirseniz
2: bir maç ediyor.
3: Bir maç ediyor. Milli takımdaki maçları vardı. 300-350 dakika falan yapıyor yani. Dolayısıyla hani burada 3,5-4 maç hadi diyelim. Şimdi oradan o tablodan çıkıyorsunuz. Şimdi geldiğimiz nokta, Salih'in bugün Ekim ayının ortasında 17 maça çıkmış bir Salih Hoca'ndan bahsediyoruz.
2: Evet.
3: Yani iki sezon arasında kendisi adına da dağlar kadar fark var. Ve ona rağmen oynadığı maç

0: maçların içerisinde sadece bir maç söylüyoruz bu sezon olumsuz. Geriye kalan tüm maçlarda biz Salih'i hep yani sonuç ne olursa olsun pozitif tarafa yazdık. Oynadığım maçlarda. Bir maç, Ahmet maçı. Geri kalan tüm maçlarda pozitif tarafındaydı işin. Ve onun çok sağlıklı kalması gerektiğini olmadığı maçta zaten ya da olmadığı anlarda görüyor Beşiktaş. Çünkü mevcutta yerini oynayabilecek aslında bir Endidi var. Benzer çok benzeştirilir ama olmadığını görebiliyoruz. İtalyano da bence bunu gördüğü için Endidi mesela sonradan oyuna attığında hep 8 numaraya atıyor. 6 numaraya koymuyor savunmanın önüne. Gidiyor merkeze koyuyor mesela. Leicester döneminde de böyle Enzo Maresca çok kullanmıştı onu. Şimdi burada ilk geldi, ilk sezonu, geçen sezon itibariyle hep 6 numarada tek başına oynatıldı. Ve olumsuz bir performans diye adlandırdık biz Endidi'yi. Bu kez rotasyon oyuncusu, yani kulübe oyuncusu konumunda şu an açıkçası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda ama pozitif anlar sergiliyor. Ama nerede? Yine 6'da değil, 8'de, merkezde. Dolayısıyla şu Beşiktaş'ta belki işte Trossard, Orkun, Milovic, hani bunlar çok kritik oyuncular zaten. Hani yeri kolay doldurulamaz görülen oyuncular ama işte Orkun'a Miretti bir rahatlık verebilir. İlhan Fakılı kendisini rotasyonda gösterdi ve yani bir maç, iki maç, yani Trossard'ın yokluğunu orada idare edebileceğini gösterdi. Milovic olmadığı takdirde oh oynatıyorsunuz. Benzer oyuncular değil ama ya muadilini bulamadığınız saha içerisinde Salih var şu an. Tamam. Şimdi Endidi var. Şey olarak ama görüntü olarak sahadaki aynı pozisyon itibariyle oynadığında olmuyor. Dolayısıyla Salih Özcan'ı ayrı bir parantez açmak istedim. Milli arada da çok fazla maça çıktı. Yani onun dışında dediğim gibi Černý, Trossard, Vlahović hücumda bu üçlüyü bekliyorum.
1: Fenerbahçe'ye bir dönüş yapalım. Sarı lacivertli takımın Rize deplasmanında elde ettiği galibiyete ve oynadığı futbola dair konuşacağız. Cem Kerpiççiler, Fenerbahçe dominant bir oyun sergilemedi. Çok fazla pozisyon bulmadı. İkinci yarıda özellikle 30 ve 45 artı 2 arasında toplu oynama oranı %33'lerde gezen bir sarı lacivertli takım izledik. Ama önemli olan işin bencesi netice. Netice de son derece parlak. Sen ne bekliyordun? Bu kadar yaslanan bir takım göreceğini düşünüyor muydun ve galibiyeti nasıl değerlendiriyorsun? İlk yorumunu merak ediyorum.
2: Fenerbahçe'nin Asensio adlı bir mücevheri var. Zaman zaman oyunda da böyle mücevherlerin bir saniye parlaması bütün oyunu cebinize koymanıza yetiyor. Fenerbahçe penceresinden bardağın dolu tarafları var, bardağın boş tarafları var. Bardağın dolu taraflarında şunu çok net söylemek gerek. Kötü oyununuzda bile özellikle ikinci yarıda atılan gollerin dışında 3 tane önemli, çok önemli pozisyonunuz var. Kerem'le, Greenwood'la, Asensio'yla pozisyon bulma ihtimalinizin size konuşturduğu alanlar var. Konuşulması gereken alanlar var. Fenerbahçe'nin bir kere Asensio sahada olduğu zaman ön tarafta çok daha akıl koyarak oynadığını net olarak altını çizelim, görelim. Fakat Fenerbahçe'nin ben çok uzun süredir en büyük sıkıntısının ön taraftaki bir santrofor değil, birinci bölgeden ikinci bölgeye sırtı dönük top alıp çıkabilen oyuncu profili olduğunu söylüyorum. Hatta çok net anlaşılsın diye de isim veriyorum. Burada profil olarak veriyorum bu isimleri. Mesela şu anda çok net vereceğim. Mesela Tielemans, Zubimendi. Özellikle Zubimendi Arsenal'le şu anda istediği dakikaları da alamıyor. Evet, oyuncuyu mesela Real'de istiyor, Chelsea'de istiyor, Paris Saint-Germain'de istiyor ama ben direkt bu oyuncu değil, profili anlatmaya çalışıyorum.
1: Olmaz zaten.
2: Tabii. Kamavinga.
0: Gönlünden geçiyor, ben farkındayım. İki programdır yan yanayız. Çok bak, sorun yaşıyor, süre bulmuyor. Haberiniz olsun gibi oldu.
2: Ha, çok isterim ama olur mu olmaz. Kamavinga, hani genişletelim örnekleri. Niye bunu anlatıyorum? Fenerbahçe Ederson'un uzun atıp Vedat'ın indirdiği, Vedat'ın yanına kanatların, Asensio'nun yanaştığı setlerle oynamak zorunda kalıyor. Fenerbahçe'nin oyun başlangıç setleri problemli. Bunu şöyle tarif edebilirim. Semedo'yla bir çıkış deniyorsunuz. Birinci formül o. İkinci formül Nathan Ake'nin ayağına bakıyorsunuz, topu alsın, hat kırsın. Fakat Nathan Ake bunu şu ana kadar ne kadar yapabildi sorunlu. Semedo'yla başlangıçlarınızda size çok iddialı bir cümle kuracağım. Fenerbahçe'ye karşı takım ismi ne olursa olsun 9-11 baskısı yapan, santraforuyla, 11 numarasıyla, kanadıyla baskı yapan her takım şu anda Fenerbahçe'ye zorluk yaşatır. Ve Fenerbahçe önde baskı geldiğinde çıkmakta çok zorlanıyor. Tek seçenek Ederson'un attığı uzun toplar. Ve bunda da çoğu zaman Vedat indirmeye çalışıyor ama bunu bir indirirsiniz, iki indirirsiniz. Böyle bir oyun setinin tek plan üzerinden gitmesi problemli. Fenerbahçe'nin oyun kurmada sıkıntısı var. Bunu çözebilecek ya oyuncu üzerinden bunu çözeceksiniz ya da daha farklı setlere daha çok çalışmanız gerekiyor. Ama şunu da söyleyeceğim. En kötü zamanınızda bence dünkü maçta Fenerbahçe hiç iyi oynamadı. Ama 3 puanı 3 golle cebine koydu. Mesele kötü zamanlarınızda iyi oynamadığınızda kazanmak bir hedefe yürüyorsanız. Fenerbahçe'nin elinde Oğuz var. Fenerbahçe Oğuz'u tam olarak iyi kullanıyor mu cümlesine ben çok olumlu bir yanıt veremiyorum. Ki bana kalırsa ben Aston Villa maçında da Oğuz'la başlarım. Mesela orada mesela Opong mutlaka artık kullanılması gerekiyor. Fenerbahçe'nin ön tarafında Kerem konusunda çok büyük tartışmalar var. Benim Kerem konusunda kendi tezim var. Bu konuda da yine size aslında istatistiklerle destekleyerek popüler görüşün aksine bir şey söyleyeceğim. Dün herkes Kerem'in önde çok fazla top kaptırdığını, etkisiz olduğunu, bir kanat forvet olarak çok daha fazla gol ve asist konusunda sorumluluk alması gerektiğini düşünüyor. Kimse dönüp Kerem'in savunma yardımına bakmıyor. Dün sahada en fazla sahipsiz top kapan, 7 tane sahipsiz top kapan, 38. dakika savunmaya geri attığı sprint var. Oyun evet, oyunun meyvesi gol, asist bunlar keyifli ama Fenerbahçe'nin savunmada bu kadar iyi savunma yapabilmesinin zaman zaman yaptığı anlarda en önemli nedenlerinden biri de Kerem'in o savunma yardımı. Eleştirmiyor muyum? Ben de eleştiriyorum. Ön tarafta daha katkılı olabilir mi? Daha çok şey yapabilir mi?
1: İki notu aktarayım mı?
2: Elbette.
1: Rize Spor'da zaten genelde Fenerbahçe'nin sağını sanki daha çok işledi ki Greenwood çok yardım eden bir oyuncu değil. Son 3 maçta gol yemedi takım. Hatta son 5 karşılaşmada sadece Beşiktaş maçında gol yedi Fenerbahçe. Yani şampiyonluğa giderken evet iyi futbol, skor üretmek bunlar çok önemli ama savunmanın ne kadar mühim bir şey olduğunu bazen insanlar gözden kaçırabiliyorlar.
2: Ya o savunma
1: ve bu takımda zaten savunma yapar yani.
2: Evet.
1: Bu ya, kadro yapısı.
2: Şu anda Fenerbahçe'nin ben ön alan baskısını sürekli yapabileceğini düşünen tarafta değilim.
1: İmkansız. Yani
2: böyle bir durumu yok Fenerbahçe'nin. Evet. Fenerbahçe mümkün mertebe alan ve zaman vermeyip ön tarafta mesela Greenwood'a özel setlerin de ben en hafif ifadeyle sahada tam olarak tutmadığını görüyorum. Yani çalışılmadığını demek istemiyorum. Greenwood'a top geldiğinde sizin öndeki oyuncularınızın koşular yaparak rakipleri savunmayı dağıtıp bir şekilde Greenwood'un da topla birlikte hareket etmesini, pozisyon almasını sağlamanız gerekiyor. Greenwood sahanın içerisinde geziyor, bir yerlerde topla buluşuyor ama ben çalışılmış setler göremiyorum. Yani siz Greenwood'un arkasında ben Semedo'yla ilerleyen zamanlarda belki çok iddialı olacak ama çok ben o ikilinin arasındaki dinamiğin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani siz Greenwood'a biraz da bir konfor alanı yaratmanız gerekiyor. Ama mesela Semedo'yla birlikte bunu ne kadar yapabiliyorsunuz? Burada ben bir problem de görüyorum. Daha fazla Greenwood'un da mesela Greenwood'un bir 40 dakikası var hayalet. Yani Greenwood sahada bir hayalet gibi geziyor zaman zaman. Ama bütün bunlar acaba Greenwood'un oyununa uygun setlerin yapılmamasından dolayı da mı? Mesela zaman zaman geliyor neredeyse Ederson'un yanına kadar yaklaşıp top alıp o başlatmaya çalışıyor. Böyle olmaması lazım oyunun. Ama oyunun belli dönemlerinde Fenerbahçe'de mesela İyi ki Vedat var cümlesini ben çok rahat kuruyorum.
1: İşte bekleyen takımsan önce bozmayı düşünen, geride oyunu kabul etmek isteyen yapı itibariyle Greenwood gibi oyuncular da hayalete dönüşebiliyor. Esas hayalet kimdi biliyor musun? Gol attı ama Asensio'ydu.
2: Evet. Asensio
1: onun için de çok zor.
2: Çok
1: bu yapıda
2: zor
1: bir takımda oynamak.
2: Çünkü biraz önce
1: biraz
2: anlattığım
1: sakatlıktan da döndü.
2: Yani Greenwood üzerinden anlattığım aslında Asensio'ya da uyarlayabilirsiniz.
1: Evet.
2: Ya topu aldığı anlar aldığı anlardan sonra çizilen setler, bir kere ön taraf

0: hafta Kerem mümkün mertebe o iç koridor koşularını yapıyor. Hatta size ilginç bir şey söyleyeyim. Kerem'le Vedat'ın bir alveri vardı. Cezası tam olarak iyi olmadı ama Kerem'in de geniş alanlar bulduğunda etkili olduğunu, bir santroforla o alverleri yaptığında faydalı olacağı tezini mesela buradan doğrulayabiliriz. Kerem'den ben İsmail Kartal'ın vazgeçmemesini anlayabiliyorum. Ama Fenerbahçe'nin elindeki oyuncu grubuyla 4-2-3-1 görünümlü 3-1-6-3-2-5'te zorlanacağını düşünüyorum. İki stoperin orta saha çizgisine basacak profilde stoperler olmadığını düşünüyorum.
1: Bir 5 dakikamız var. O gün Şahinoğlu, ne bekliyordun bu maçtan, ne buldun?
2: Yani Rizespor açısından da bakmak lazım. Rizespor bu sezon topladığı bütün puanları deplasmanda kazanmış bir takım. Kendi evinde hiç maç kazanamadı. Bunun da üzerlerinde bir baskısı vardı kendi evinde kazanabilmek adına. Ve bence bu arada Fenerbahçe olumsuz, Fenerbahçe işte çok iyi oynamadı diye baktığımız konuda aslında Rizespor'un iyi bir oyunundan da bahsetmek gerekiyor. Sonuç alamadığı, finali yapamadığı ama final anına kadar birçok kez olumlu işler çıkardığı anları var. Yani İrfan'ın golünden önce Rizespor bir değil iki tane atabilecek pozisyonları buldu.
0: Buldu. Ederson'un çıkardığı pozisyon var 78'de.
2: Dün Fenerbahçe adına maçın en ilerinden bir tanesini sayarken Ederson diyoruz. Hatta kimine göre direkt Ederson.
0: Doğru, doğru, haklısın.
2: Şimdi dolayısıyla burada Rizespor'un da aslında hakkını vermek gerekiyor. Yani bize Fenerbahçe'yi yani çok olumlu göstermeyen taraf Rizespor'un da oyunuydu. Yani orada defoları gösterdi. Mesela daha becerikli, daha iyi finaller yapabilseydi golü bulacaktı. Olacak. Belki sıkıntılı bir tablo ortaya çıkacaktı Fenerbahçe.
1: Bu arada içeride kaybettiği Alanya maçında da Samsun maçında da Rizespor çok daha dominant olan taraftı. Yani deplasmanda 4 karşılaşmada 10 puan
2: işin
1: var.
2: Finalinde işte
1: İçerisi
2: orada
1: 3'te 0. Hatta 3'te 0 olmakla beraber gol yok. Evet. Ama oyun iyi. Yani Rizespor daha fazla puan almalıydı bu ligde. Şu an
0: %100 katılıyorum.
2: Ya şu an zaten yani fena bir puan toplamadı aslında. Daha fazlası olabilirdi. Kabul etmemek mümkün değil. Bütün puanları bu arada deplasmanda toplaması enteresan bir durum ortaya çıkıyor tabii. Şimdi burada dolayısıyla Fenerbahçe'nin biraz gol yemedi. Bunun önceki maçlarda da yine savunmada yemediği gol üzerinden bakıyoruz ama her maçın kahramanı Ederson olamaz.
0: Olamaz.
2: Siz her maçın kahramanını Ederson yapmamalısınız işin geri yani savunma boyutunda. Fenerbahçe'de son dönemde sürekli Ederson'u plana çıkıyoruz. Evet, kaleciler zaten bunun için var. Kabul. Ama bir yerde tökezlediniz, siz kaleciniz, onun da iyi oynamama hakkı var değil mi? Çok kabul edilmese de kalecilerde. onların da insan olduğunu unutuyoruz yani. Belki gününde olmayacak. Belki kalesine gelen 11 şutu da son 2 maçta 11 şut gelmiş kalesine, hepsini çıkarmış.
0: Evet, çıkardı.
2: Değil mi? Belki o 11'in bir tanesi gole dönüşecekti ve size puan kaybı olarak yansıyacak. Dolayısıyla Fenerbahçe biraz daha rakiplerini kendi ceza sahası çevresinde az oynatması lazım. Evet, yani anlayabiliyorum. Eldeki mevcut grup ön olan baskısına çok müsait değil. Zaten böyle bence oynamak istemiyor. Ön alana gidelim, rakibe ön alanda 3. bölgede direkt ceza sahası önünde baskı yapalım diye bir oyun oynamıyor Fenerbahçe. Yok. Beşiktaş derbisini hatırlıyorsunuz değil mi Kadıköy'deki?
1: Hatırlıyoruz.
2: Girişte Fenerbahçe bir pozitif görüntü verdi. Sonra Beşiktaş orta sahayı aldı. Görüntü neydi? Fenerbahçe sürekli orta saha çizgisine kadar santrafonu çekip topun arkasına geçiyordu. Beşiktaş'a oynama alanı sağlıyordu.
0: Sağlıyordu.
2: Bir süre sonra zaten Beşiktaş bütün oyunu
1: 15. dakikadan sonra o maçı izleyen ve gerçekçi bakan herkes Beşiktaş'ın kazanacağını anlamıştır o gün. Yani, o kadar barizdi yani.
2: İlk 15'ten sonra oldu zaten. Topun arkasına geçti. Beşiktaş da daha rahat oynamaya başladı. Orta sahayı da aldı ve kontrollü bir şekilde yürüttü işi. Niye? Fenerbahçe çıkarmadı hiç. O kadar sahayı da domine etti ki orada. Az önce Cem abinin söylediği şey. Yani geriden oyun kuramıyorsunuz, çıkamıyorsunuz. Hatırlayın ilk devreyi Fenerbahçe'nin hücum aksiyonlarını hep
0: uzun vurduydu.
2: Beşiktaş'ta orta sahadaki çizgideki oyuncularla savunmanın ortasında Greenwood giriyordu.
0: Tabii.
2: Yani işte Salih'in arkasındaki Greenwood'la topu buluşturup Greenwood'dan bir şey bekleniyordu. Başka hiçbir aksiyon yoktu.
0: Tabii, uzun
2: Greenwood
0: attılar. Sürekli uzun atıyordu.
2: Yani merkezden Greenwood'a ulaştıralım. Ondan sonra o bir şeyler yapar pozisyonu vardı. Diğer grup çıkamıyordu zaten ön tarafa. Yani bunu sadece Beşiktaş maçında görmüyoruz. genele

0: yayılmış
1: 30 saniyemiz var.
0: Dolayısıyla bu da rakiplere pozisyon şansı tanıyor. Daha yetenekli takımlar sonuca gidebilir.
1: Gidebilir. Sevgili seyirciler, kısa bir araya gideceğiz. Fenerbahçe'nin Rize Spor galibiyeti üstüne de konuştuk. Üstüne daha konuşacağımız çok şey var. Galatasaray'dan da Trabzonspor'dan da bahsedeceğiz. Beşiktaş Kocaeli Spor mücadelesi zaten saat 19'da ana konularımızdan bir tanesi. Kısa bir ara, az sonra yeniden birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.
2: Sporun Radyosu A-Spor Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Bir reklam.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Bir reklam.
8: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise,

0: ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: 1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenisseverlere mücadele dolu bir yılı geçirtmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Maç günü kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. O gün Şahinoğlu ve Cem Kerpiççilerle birlikte değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Gaziantep Çorum maçı da bu arada başlamak üzere. O karşılaşmayı da takipteyiz. Bunu da ifade edelim. Günün diğer liglerde oynanacak maçları neler? Ve tabii Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere. 18.30'da günün en ilgi çekici, en heyecan verici maçı Premier Lig'de. Liverpool, Anfield'da Manchester City'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Beşiktaş Kocaeli Spor ve Bursa Spor Mardin 1969 karşılaşmaları oynanacak. 20.00'de Benfica Portekiz Ligi'nde Vitória Guimarães'ı ağırlayacak. Yunanistan'da derbi var. Olympiakos Panathinaikos maçı. 21.00'de Fransa'da Marsilya haftayı Truva deplasmanında geçiriyor. Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in takımı Juventus'a Cagliari'ye konuk olacak. Türkiye ve Avrupa'da günün öne çıkan karşılaşmaları bu şekilde. Cem Kerpiççiler, acaba Liverpool City maçı ne vaat ediyor futbol severlere? Ben çok takip etmiyorum bu sene. Ama umutlu olmalı mı futbol severler bu maçta güzel bir şeyler izleyeceklerine dair?
2: Bir kere net olarak İrola hocanın tarafında olduğumu deklar etmek isterim.
1: Biz Liverpool'luyuz zaten.
3: Niye takip edildiğini merak ettim.
1: Yani çok takip etmiyorum ya. Bir buçuk yıldır biraz daha az izliyorum. Öyle söyleyeyim.
3: İşler biraz daha sarınca Liverpool taraftarı da
1: yok. Biraz yani daha farklı ilgi alanlarım var. Onları takip etmeyi tercih ediyorum.
2: Ama senin takip etmiyorum dediğin bile bence çok çok fazla takip ediyorsundur yani.
1: Estağfurullah.

0: Çok keyifli maç olacak. Ben tabii ki net olarak tavrımızı belli ettik. Ama zorlu bir maç, keyifli bir maç olur. Cagliari Juventus maçı benim ilgi alanımdaki maçlardan biri olarak öne çıkar. Serie A seyretmeyi seviyorum. Serie A'nın stadyumları eski ama taktiksel olarak oyun çok şey vaat ediyor. Oyuna dair benim gibi bir şeyler öğrenmek isteyenlerin bence keyif alabileceği üçlü savunma düzenleri, üçlüden dörtlüye dönüşler, merkez oyunları, köşe oyunları, keyifli maçlar var. Bence bugün ya, tam bir futbol günü olarak tanımlayabilirim.
1: Cagliari'nin de 5 maçta 4 galibiyeti varmış.
2: Evet.
0: Güzel.
1: Evet, enteresan.
0: Güzel bugün maçlar var.
1: Var mı burada Beşiktaş Kocaeli dışında takip etmek istediğin maç?
2: Yani tabii Yunanistan'daki derbi ilgi çekici olabilir ama ya, futbol severler muhtemelen Beşiktaş maçı başlamadan önce bir Liverpool City maçını izler. City'nin bu sezon puan kaybı yok ligde. Bütün maçlarını kazandı.
1: Kazandı mı?
2: Evet, 5'te 5 yaptı diye hatırlıyorum.
1: Bir bakmam lazım.
2: Arsenal'ın bir mağlubiyeti var çünkü, onu hatırlıyorum.
1: Evet, Arsenal'ın yenilgisi var.
0: Var.
2: Evet. Doğru. City'nin olmaması lazım ligde. Öyle hatırlıyorum.
1: Doğru söylüyorsun. 5'te 5. Bournemouth, Palace, Coventry, United, Sunderland maçları.
2: Evet. Yani City ilk puan kaybını belki Liverpool deplasmanında yaşayabilir bugün. Yani keyifli maçlar var arada. Çok ilgimi çekmeyen ligler de var. Fransa Lig 1 gibi.
0: Güzel.
2: Fransa Lig 1 çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Portekiz'e de ancak bir oyuncu izlemek için bakıyorum bazen. Özellikle bir oyuncu izlemem gerekiyorsa. Ama onun dışında Juventus hakikaten bu arada ya belki eski Serie A kalitesinde olmayabilir. Ancak yeni jenerasyon teknik adamlar sık sık böyle özel işlerin olduğu bir lig. Orada özellikle Como ve Fabregas ilişkisi bambaşka. Müthiş. Ve oyuna kattığı değer hakikaten çok ilgi çekici. Ve sadece şu değil, bazen teknik adamlar mesela çıkar bir şeyler anlatır taktik, teknik vesaire, işin ruhunu çok fazla işin içine katmaz. Bunu da anlatıyor ve kıymetli noktalardan biri şu izlediğimde, yani anlattıklarının büyük bir bölümünü icra edebilen, evet, bir takım ortaya sahada çıkıyor. Bizde şey vardır ya, bir taktik tahtası alırsın. Şu şöyleyken bu böyle olması gerekiyor. İşte half space anlatılır vesaire. Üçlüden dörtlüye, beşliye geçişler vesaire. Hepsini anlatırsınız. İşte koridor kullanımları vesaire. Hocam, oynattığın takımda yok bunların hiçbiri. Nasıl yapacağız?
0: Ya mesela, teorik olarak çok güzel anlatıyor.
2: Fabregas'ın müthiş bir röportajı vardı çünkü. Orada izlemiştim. Yani böyle mesela oyuna bir bakış açısı vardı. Bunu ilk onda dinlediğimde icraatını da bu arada yani yapıyor sahada. İtalyano'da da şahit olduk.
0: Var, evet.
2: Anlatayım, aynen. Aynı konu. Fabregas şunu söylüyor. Öne geçtiğinizde ya da gol aradığınızda ikinci bir yani öne geçtiğinizde savunmayı daha iyi yapmak istiyorsunuz ya. Bizde genel alışkanlık nedir? Hücumdan bir oyuncu çıkaralım. Ön libero'ya ya da stopere, evet, bir oyuncu alalım. Oraya beşleyelim ya da ön libero'ya ikileyelim. Bu sizin için çok iyi savunma yapacağınız anlamına gelmez demiştir röportajında. Çünkü doğru, bu kez rakibinize daha fazla üzerinize gelmiş şansı tanıyorsunuz ve daha fazla pozisyona girebiliyor rakibiniz demişti. Nitekim bizdeki genel alışkanlık bu. 1-0 öne geçtik, hadi skoru koruyalım. Nasıl koruruz? Stoper alalım. Bu kez sürekli yan toplar, orta, ya ceza sahası çevresi.
0: Baskıya davet.
2: Evet. Hatırlıyorsunuz Vincenzo Italiano ne yaptı bir Beşiktaş'ın bir maçında? Öne geçtiği maçta ikinci santraforunu bu oyuna attı. Derbide de yaptı bunu bu arada.
1: Bir Italiano'dan diğerine, bir Vincenzo'dan diğerine bir geçiş yapalım mı?
0: Tabii ki.
1: Vincenzo Montella, milli futbol takımımızda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası deneyimi de yaşayan teknik direktörümüz de biliyorsunuz. Yollar ayrılmıştı. Hocanın açıklamaları oldu. Sosyal medyadan bir veda paylaşımı gerçekleştirdi. Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikaye yazdık. Tüm bu anları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım diyor Vincenzo Italiano. Açıklamalarının devamı da ekranda. Bana göre bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımızla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum. Teşekkürler Türkiye, kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak. Türk halkı nasıl hatırlayacak hocayı bilmiyorum ama kendi adıma ben saygı ve sevgiyle hatırlayacağım onu, net bir şekilde söyleyebilirim. Cem Kerpiççiler ne dersin?
0: %100 katılıyorum. Altına imzamı atarım. Ben Montella'yla birlikte aslında milli takımda çok görmeye alışık olmadığımız işlerin de olduğunu gördük. Bir kere oyun bilgisi çok yüksek, saha içerisinde farklı taktiksel formasyonları çok net olarak kullanabilen, bize oyunda bunlar da varmış dedirtebilen çok kıymetli bir teknik direktör. Üst üste bazı şeyleri yapmaya çalıştı, denedi. Bana kalırsa ben Dünya Kupası serüveninden sonra yolların ayrılmasını daha mantıklı gören taraftaydım. Çünkü orada aldığımız sonuçların bir izahı yoktu benim gözümde. Çünkü bizim milli takımımız kendi tezini yazabilen bir milli takım. Biz bozan, bir antitez yazan bir takım değiliz. Oyuncu özelliklerimiz de bana kalırsa buna çok uygun değil. Ama Montella Hoca ile birlikte mesela bir Fransa maçı var. Benim kafamda çok soru işaretleri var. O Fransa maçında bana kalırsa Fransa'ya karşı böyle oynanır dedirten bir maçtan çok kısa süre sonra siyahla beyaz kadar farklı iki oyun gördük. Bunun içinde neler değişti, neler oldu? Sahadaki oyuncu grubunun ben ilk İtalya maçında çok sahada anlam veremediğim anlar, sekanslar yaşandı. Mesela İtalyan oyuncular rakip topla birlikte o kadar rahat geldiler ki çok çok ceza sahasının önünde böyle halı sahada yapamayacağı pasları yaptılar ve bizim oyuncularımız oralara müdahale edemediler. Böyle İtalya bizi paralize etti ama Mancini'nin İtalyası da bizi paralize edecek kadar iyi bir takım mı şu anda sorusu benim aklımdaydı. Orada o iki maç arasında neler yaşandı, yani o geceye şahit olmak isterdim. Milli takım kampında olmak isterdim. O organizasyon içerisinde oyuncularla, teknik direktörle birlikte olmak isterdim. Ama son kertte de şunu söyleyeyim. İyi hocalar var, vasat hocalar var. Benim gözümde Montella gayet iyi bir teknik direktör. Bize oyun anlamında da çok fazla şey verdi. Yolu açık olsun. Bence ben kendi penceremden hep iyi hatırlayacağım bir isim.
1: O gün sen milli takımı da zaten yakından takip ediyorsun. Sen nasıl hatırlayacaksın? Onu özleme ve arama ihtimalimiz olabilir mi?
2: Yani şimdi bir aldığı takımın o günkü şartlarına bakmak gerekiyor. Ne aldı ne bıraktı? Stefan Kuntz döneminden sonra teknik direktör oldu. Stefan Kuntz dönemini hiç hatırlamak istemeyiz değil mi? Montella'nın son dönemini hatırlamak istemiyoruz. Ama hiçbir şey yapmadı diyebileceğimiz bir teknik adam değil. İstediğimiz kadar bazı noktalarda eleştirilerde bulunalım. Ama hakkını vermemiz gereken bir nokta şu ki bir şeyler yaptı. Stefan Kuntz mesela hiçbir şey yapmayanıydı bunun.
1: Doğru.
2: Biz Lüksemburg'da berabere kalınca hocamızın pozitif konuştuğu bir takımdık. Geriden gelip Lüksemburg'a karşı 2-2 hatırlarsınız değil mi?
0: Acı bir tablo.
2: Berabere kalmıştık Lüksemburg'da. Stefan Kuntz olumlu konuşuyordu o beraberliğe. Faroe Adaları'na kaybetmiştik o süreçte de hatırlarsınız. Peş peşe böyle yaşanmıştı. Biz Lüksemburg beraberliğini pozitif gören bir teknik adamın devamında Montella'nın İtalya, Belçika, Fransa ve Dünya Kupası maçlarını konuşuyoruz. Dolayısıyla arada bir fark var. Yani oradan buraya gelirken bir değişim dönüşümü ilk başlangıçta çok iyi ortaya koydu. İşte Kenanların vesaire milli takıma adaptasyon süreçleri, başka oyuncuların yine böyle yeni yeni ortaya çıkıp dahil olmasıyla birlikte bir kabuk değişimi yaşanmaya başlamıştı. Lakin bu kabuk değişimini sonra bu jenerasyon, yani şimdi yeni jenerasyon diye adlandırdığımız jenerasyonumuzun artık yüzü eskidi bu arada. Yeni falan değil. 27 yaşında Ferdi'yle oynuyoruz biz. 26 yaşına girecek Orkun'la oynuyoruz.
0: Tabii.
2: 25 yaşında 26'sına girecek. Ferdi 27. Arda'nın da artık tecrübesini herhalde tecrübesiz oyuncu diye adlandırmayacağız. Kaç sezondur oynuyor. Kenan Yıldız öyle. Şimdi bu oyuncular dolayısıyla artık deneyim sahibi oyuncular. Ama şimdi Dünya Kupası bize yeni bir kabuk değişimine ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Oradan almamız gereken dersler olduğunu gösterdi. Bir, oyun açısından gösterdi. İki, kadrodaki oyuncuların profilleri açısından. Ama biz Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası'ndan dersimizi çıkaramadığımızı gördük. Dolayısıyla

0: Bu ayrılıkta kaçınılmaz bir sonuç doğurdu. Bundan sonra gelecek olan teknik adamın kadro seçimlerini kişisel sorunları olabilir bazen oyuncularla vesaire ama milli takımda bunların yaşanmaması gerekiyor. Doğru. Berke Özer konusu da hallolacak bir konu olması gerekiyor mesela milli takım adına.
1: Tabii çözülmeli.
0: Şu an mesela en formda Türk kaleci olarak adlandırılıyor. Doğru. Ama milli takıma daha çok hatası vardır. Ama o hatanın da çözümü mesela teknik ekipten, idarecilerden geçer.
1: Hoca haklıydı bence o konuda, onu da belirteyim.
0: Bak, hatası var zaten, bunu söylemiyorum.
1: Evet.
0: Ama o hata cezasını verirsiniz. Zaten çağırmadığınız yer belli, Dünya Kupası. Ama devamında mesela bunun sorununu da, bu tarz sorunları da çözebilecek, doğru, pozisyona gelmeniz gerekiyor. O olgunlukta olmanız lazım bir şekilde. Biz yeni jenerasyon dediğimiz jenerasyon aslında şu an tecrübelendiğini, tecrübeli oyunculardan oluştuğunu kabul edip şimdi yeni alttan gelen işte İlhan Fakılı vesaire gibi genç, Yusuf Akçiçek gibi genç oyuncuları bu milli takıma adapte etmemiz lazım. Lakin burada şunu da söyleyeceğim. Sadece ve sadece Montella üzerinde bakarsak milli takım konusunda çok büyük bir yanılgı ve hataya düşeriz.
2: Yanılırız sadece.
0: Tabii. Oyuncularımızın da kendilerinin hem kulüplerinde hem milli takımdaki bireysel performanslarına da bir bakması lazım. Kendi öz eleştirilerini yapıyorlar mı acaba?
2: Aynı fikirde.
0: Büyük bir bölümü, bu sefer bak şu an mevcut kadronun içerisindeki oyuncuların büyük, önemli bir bölümü diyeyim. Hadi büyük demeyeyim. Önemli bir bölümünün bu sezonki kulüp performansları çok vasat.
1: Evet.
0: Çok vasatken kendilerine mesela ne kadar bu sonuçlardan sonra çuvaldız batırıyor. Sadece hocanın maçlara işte daha önceki alışkanlığı dörtlüydü. Bunu değiştirdi Dünya Kupası'ndan sonraki süreçte. Şimdi bütün maçlara mesela üçlü savunma olarak çıktı. Üçlüden beşe dönüş uyguladı vesaire. Tutmadı, olmadı. Futbolcu bunu bu şekilde yorumlamaması gerekiyor. Kendilerinin de bireysel olarak stoperin, tabii, kendi performansını, kalecinin, santraforun, ortasının, herkesin bir kendi performansına da bakması lazım. Kulüplerinde de bu arada iyi değiller birçoğu. Sorun temeli bu. Montella santrafor konusu üzerinde konuşuyoruz. Ya şu an gerçekten hani mesela bunu samimiyetle söylüyorum. Şu an milli takımın santraforuna gönül rahatlığıyla koyulabilecek bir santraforumuz var mı ki? Biz bu konuyu bu kadar çok tartıştık bunu.
1: Yok.
0: Bak başlangıç, evet. Olması gerekir mi? Belki hani ona uygun bir oyun planı ortaya çıkarmamız lazım ama ya biz Burak Yılmaz ve Cenk Tosun da bıraktık o işi. Devamı gelmedi.
1: Ben daha iddialı bir cümle kurayım. İyi ki Montella vardı o dönemlerde. Bence
0: forvetli
1: daha
0: bir oyuna
1: oyunlarla
0: geçti.
1: Tabii.
0: Ama geldiğimiz noktada ne oldu bu kez bu arada? Mesela onu da kendi çözümünü bulamadı. Geldiğimiz noktada santraforu yokken ürettiği bir forvet oyunu, evet, vardı. Onu da bıraktı kenara. Dörtlü savunmadan zaten üçlüye geçiş yaptı. En son maça forvetsiz çıktı. Direkt Yunus'la oynadı. 4-6-0. Yani önceden Kerem forvet gibi oynuyordu zaten.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla birçok şeyi değiştirmeye çalıştı ama sonuç alamadı. Bu ayrılıkta kaçınılmazdı.
1: Ama bir İtalya maçı var mesela. Ben Montella üzerinden tamamen asla okumam ya. Ben o maçta oyuncu grubunun neler yaptığını gerçekten anlamakta zorlandım. Yani başka bir kulüp takımı falan olsa bambaşka cümleler kurarım. Oyuncular o kadar rahat bizim ceza sahamızın önüne geldiler ki, o kadar rahat paslaştılar ki, kimse kimseye dokunmuyor, herkes birbirine yol veriyordu. Çok, evet, garip bir maç o maç yani.
0: Ben Dünya Kupası'nın oyuncular üzerinde belli bir dağınıklık yarattığını düşünüyorum. Bu uluslararası ligi tablosunun da Dünya Kupası'ndan kalan bir tablo olduğunu
1: olabilir,
0: söyleyebilirim.
1: Bağlantı olabilir.
0: Sadece taktiksel sahiç yeşil sahanın içerisindeki oyunla alakalı söylemiyorum. Biz bir şeylere aç ve istekli, hakikaten bizi sahadan da enerji veren ya da milli takım kampından da böyle izlediğimizde bir enerji veren oyuncu grubu görebiliyorduk. Ama bu, bence bunu Dünya Kupası'nda özellikle kaybettik. Ondan sonraki süreçte bence ortada şu anki milli takımın havasını hiç öyle hissediyor musunuz? Alıyor musunuz? Grup olarak
1: maalesef
0: musunuz? Yok. Konuştuğumuz şeyler belli. İşte milli takım içerisinde bir işte kendisini hani yukarıda abi rolünde görenler, işte takımın tecrübelileri, orada görenler, bir alttan gelenler, işte bir aynı dili, işte hani gurbet yetişip orada aynı çevreden,
1: doğru,
0: gelen oyuncular, hep gurbet, böyle bir şey konuşuluyor. Bunların olmaması gerekiyor. Yani özellikle bu Dünya Kupası sürecinde yaşanan bir konuydu ve ne yazık ki bizde şöyle bir sorun da var. Dünya Kupası'nda biz çok rahattık. Oyuncular açısından da, medya açısından da, kendi adıma da söyleyeyim. Yani ben o grupta elenmemize ihtimal vermiyordum.
2: Avustralya, Paraguay.
0: Ya en kötü ihtimal ikinci çıkacak. Bunu ben düşünebilirim. Oyuncu da böyle düşünüyordu.
1: İşte o bir problem.
2: Oyuncu böyle düşünür.
0: Onun rahatlığı ve gevşekliği vardı. Abi, düşündüklerini şuradan biliyor zaten kendileri yayınlar vesaire bir şeyler yaptığını söylüyordu. Bir mi çıkarız, iki mi çıkarız? Bunun hesaplarını yapıyorlardı. İki mi çıksak, bir mi çıksak, iki çıkarsak yol şu, bir çıkarsak buydu ya hani. Bizim düşündüğümüzü onlar da düşünüyordu. Ama
1: yalnız o yayınlar aldık. Güzeldi o gün ya.
0: Ha? Hayır. Yani orada da o
1: sonuçlar üzerinden okuyoruz şimdi ama hani acaba ben mesela oyuncuların o en saf halini anlamak isteyen, oyuncuyla empati kurmak isteyenler için
0: ben ona mesela, ben yayına bir şey söylemiyorum. Oyuncuların biz rahatlığını anladık orada. Tabii. Demek ki bizim çok rahat olmamamız gerekiyor. Biz rahat olduğumuzda başarısız olan. Biz işlerin sıkıştığı noktada bir şeyler yapabiliyoruz. Yani yeniden bir oyuncu grubunun kendisine de çeki düzen vermesi lazım. Evet, milli takım başarısız oldu. Teknik direktörü gitti. Ama oyuncu grubu başarısız oldukça aynı oyuncular böyle garanti görüyor. Çünkü bazı oyuncular kendisini milli takım için. Garanti olarak çağrılır mı? Bugün İngiltere'de kimler dışarıda kalıyor?
1: Tabii.
0: Yıldızları dışarıda bırakabiliyor. Çünkü kabuk değişimi dediğimiz şey öyle oluyor işte. Fransa dışarıda bırakabiliyor birçok önemli oyuncusunu.
1: Ronaldo'yu bıraktılar deyip kimse, bir tartışma konusu açayım. Yani, Jesus o biraz zaten o geç kaldı.
0: Çok başka. Ya İngiltere çok, bence İngiltere çok önemli bir örnek burada o süreçte. İşte Fransa bıraktığı oyunculara bakalım yani. Ama burada konu şu, teknik direktörün oyunculara da performansınız yoksa istediğiniz kadar isminiz olsun burada yer alamazsınız mesajının bir tezahürü. Dolayısıyla oyuncularımızın da biraz kendisine çeki düzen vermesi lazım.
1: Adaylar kim? Çok kısa buradaki düşünceni alayım. Evet.
0: Yani Arda Hoca. Hatta bir görüşme bekliyorum. Arda Hoca da iki gün önce sanırım Shakhtar'ın maçı iki gün önce miydi? Dün Shakhtar'ın maçının ardından İstanbul'a geldiğine dair bir duyum aldım.
1: Önemli.
0: Doğrudan milli takımla alakalı söylemiyorum ama İstanbul'da bulunduğuna dair ve bir görüşme planlanıyor şeklindeydi. Onun dışında şu an çok sıcak konuştuğumuz bir isim yok. Benim federasyon tarafından edindiğim bilgi olarak söyleyeyim. Yani Shakhtar'ın burada çok istekli olmadığı bu konu. Yani hem kulübü çalıştırsın diye düşünce var çünkü. Kulübünü çalıştırsın çünkü orada Şampiyonlar Ligi arenasında yer alıyor. Kendini gösteriyor. Farklı kariyer hedefleri de var ilerisi için. Ama Shakhtar'ın hem kulüp hem milli takım vesaire Arda Hoca'nın ayrılığı ya da tek şeyde bunlara çok olumlu yaklaşmadığı ifade ediliyor. Biraz süreci bekliyoruz.
1: Arda Turan birinci aday.
0: Evet. İkiyi zaten şu an iki diye alıp da birini ikiye direkt koyup da söylemiyoruz.
1: Çok kısa bir yorum da senden alayım. Arda Turan iş yapar mı milli takımla?
3: %100 yapar. Çok önemli bir teknik direktör. Günün neredeyse 24 saati oyunu düşünen bir profil. Ben özellikle yaptığı açıklamalarla birlikte oyunu anlattığı mesela videoları çok keyifle seyrediyorum, röportajları. O oyunun gelişimine çok hakim. Tabii Simone ile birlikte çalışmak ona çok değer katıyor ki sadece Simone ile çalışmak değil. Hocanın geçmişte neler yaptığı bence kıymetli. Gelip buradan bizi 2028 hatta 2032 planlarını çok net yapabilecek bence bir hoca. Ama ben şunu söylüyorum çok net olarak. Ben iyi teknik direktörler ve vasat teknik direktörler olduğunu düşünüyorum. İlla bir Türk teknik direktör düşüncesi mesela sen benim kafamda yok. Çok net söyleyeyim.
1: Galatasaray'la devam edelim. Sarı kırmızılı takımı bekleyen bir Barcelona mücadelesi var. Ama Kasımpaşa maçına dair de belki yorumlarda bulunabiliriz. Beşiktaş'ın oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasında önümüzdeki saatlerde çok daha detaylı bir şekilde değerlendireceğimizin de altını çizmek isterim. O gün kolay olmadı Kasımpaşa maçı Galatasaray için ama elde edilen pozisyonlara baktığımızda hak edilmiş de bir galibiyet sanki.
0: Evet.
1: Nasıl değerlendiriyorsun Galatasaray'ın özellikle 10 kişi kalıp beraberlik golüne yakalanıp sonrasında gösterdiği reaksiyonu? Bireysel performanslara dair de bu arada konuşulacak çok şey var bu maçta.
0: Konuşuruz elbette. Şimdi Fenerbahçe'yi az önce konuşurken çok net galibiyet alan, yani skor itibariyle çok net galibiyet alan bir Fenerbahçe'yi konuşurken göstermek istediğimiz kazandığı gün eksik olan noktalarını tabii göstermeye çalıştık. Şimdi mesela biz burada Galatasaray'la ilgili olumlu bir şey anlatırken diğer tarafta Fenerbahçeli bir izleyicimiz şunu diyebilir ya, 3-0 kazanmış bir Fenerbahçe'ye hani bu eleştiriler yapırken Galatasaray zor kazandı niye? Şimdi ikisi arasında şöyle bir fark görüyorum. Tabii rakiplerin de etkisi olabilir belki ama Kasımpaşa oyunu çok zorlayamadı Galatasaray'a karşı. Mesela Rizespor gerçekten ikinci yarı başladıktan sonra

0: ilk 20 dakikalık periyotta değil mi? İrfan'ın golüne kadar özellikle o ana kadar çok zorladı. Şimdi Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı değişikliklerle birlikte hiç 10 kişi kalmış izlenimini vermedi bu arada sahanın içerisinde. Ya sanki hala maç 11-11 gidiyor gibiydi. Biraz oyuna giren oyuncuların etkisi işte bu. Yedek kulübesinin zenginliği ve o oyuncuların oyuna dair katkıları. Yani burada sadece Osimhen üzerinden de okumuyorum. Lemina'nın da çok bu sahada bulunduğunda çok pozitif katkısı var. Hatta bence Torreira'dan daha verimli oldu. Yani kırmızı kartı bir kenara bırakıyoruz. Torreira'nın kaldığı süre ortada sahada. Lemina'nın kaldığı süre ortada. Bence Lemina'nın o sınırlı süredeki katkısı daha fazla bütününde. Şimdi Galatasaray biraz sorunu şurada yaşıyor. Hala daha. Hücum oyuncuları skor üretmekte çok zorlanıyor. Denizgül, Leao, Batrakov ve Yunus da başladı değil mi? Golü kim attı? Abdülkerim.
1: Evet.
0: İkinci golü kim attı? Barış. Barış sağ bekken attı golü bu arada. Mesela yarın öbür gün Galatasaray ile ilgili istatistik vesaire haberleri yapılırken hücum oyuncularından şu kadar katkı denildiği noktada aslında Barış'ın bir golünü savunmaya yazmak gerekiyor. Sağ bekken attı. Ben bunu daha önce şöyle izah etmiştim. Ya Galatasaray'ın bütün tablosunu açın, oyuncu grubunu. Savunmadaki oyuncularının gol katkısı Osimhen dışındaki diğer tüm hücum oyuncularını topladığında daha fazla. Çünkü Leao'nun golü yok. Batrakov'un yok. Yunus'un bir golü olması lazım. Barış'ın yoktu mesela. Denizgül'ün yok aynı şekilde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sadece Osimhen'in ayağına bakan bir Galatasaray olmaktan sıyrılması gerekiyor burada. Şimdi son maçta da Denizgül, Leao yani yine pozisyonlar var ama tabelayı değiştirecek oyun ortada yoktu. Mesela Batrakov olumlu bir performans bu arada. Her şeyde elbette gol ya da asistan okumamak lazım ama hücum oyuncularından da ara ara dönemsel olarak bu katkıları beklersiniz öyle değil mi? Uzun bir süre bunun gelmediği bir Galatasaray vardı ve iki maç üst üste golleri Abdülkerim attı. Savunma oyuncusuyla çözüyorsunuz siz kilidi.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla biraz daha kanat, forvet özellikle Sané'yi mesela saymadık. Zaten 2026'da bir kaç tane golü var Galatasaray'da? Bir tane diye hatırlıyorum. İki de milli takım 3 golü olması lazım. Bak Sané'yi unuttuk mesela.
1: Yıl boyunca.
0: Bak az önce grubu sayarken ben Sané'yi unuttum.
2: Unutulacak
0: adam mı? Değil. Ama unuttuk. Evet. Şimdi dolayısıyla kanat özellikle kanat forvet pozisyonundaki kanatlardaki oyuncuların biraz daha işin yükünü sırtlanmaları gerekiyor. Bu gol dağılımının yayılması lazım. Onun dışında yani Galatasaray Benzekin bir iki pozisyonu var ceza sahası içerisinde tam böyle vuramadı. Orada
1: Davinson'un bir pozisyonu var
0: Davinson'un temas anlarında. Çok fazla böyle oyunu kaybedecek bir pozisyon şeyi de vermedi rakibine. Kasımpaşa Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı hamlelerle geri düştü oyunda. Oyunda geri
1: düştü.
0: Evet, mesela Hayredinovic'i merkeze attı Emre Hoca. Ama Hayredinovic fiziksel olarak zaten o Galatasaray'ın sonradan işte Lemina'nın girmesiyle birlikte oluşan orta sahasına karşı varlık gösteremedi.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla değişikliklerin işe yaramadığı bir Kasımpaşa'da vardı. Galatasaray adına 10 kişi kalıp kazanmak tabii ki önemli.
1: Cem,
2: Galatasaray muhteşem mi oynadı? Bence muhteşem oynamadı. Evet. Çok net söyleyelim, altını çizelim. Ama Galatasaray'ın ezber setleri var. Abdülkerim o golü atmadan bir 5-10 dakika önce neredeyse aynı pozisyonda bir pozisyonu denedi. Sonra yine denedi, golü attı. Galatasaray 4. sezon bir sürü ezberleri yerine oturmuş. Sağda hangi oyuncunun 8 koşusu yapacağı, hangi oyuncunun iç koridora hareketleneceği, kanatta top ayağına geldiğinde bir oyuncunun ön taraftaki santraforun nereye hareket edeceği genelde ezberlenmiş konumda. Ben Leao'dan Kasımpaşa maçında bir efekt bekliyordum. Benim için Kasımpaşa maçındaki oyunu hayal kırıklığı diyebilirim. Mesela ön tarafta ben Kasımpaşa'da Ali Yavuzkol'un maç öncesinde iyi bir oyun sergileyeceğini düşünmüştüm ki beni yanıltmadı. Gerçekten Ali Yavuzkol orayı zorladı. Elinden geleni yaptı. Ama Galatasaray'da

0: işleyen setler sonunda Galatasaray istediğini getiriyor. Galatasaray 15 ile 25 arası 2-0, 3-0 da yapabilirdi. Yani Leao'nun, Denizgül'ün bulduğu pozisyonlar var. Yanyotis maçın kahramanı olurdu. Evet. Eğer hikaye başka türlü gitseydi. 8-9 tane kurtardı. Galatasaray'ın bir oyunu var, bir ezberi var ve bunun karşılığını alıyor. Osimhen çok kısa süre girdi ama girer girmez tribün. Oyunun bir de enerjisi var. Ben mesela hep oyunu teknik taktik üzerinden yorumlamaya çalışırım ama o duygusal boyutu da var işin. Girdikten sonra o tribündeki o bir anda bir kalkışma gibi, böyle herkesin ayağa kalkıp takıma verdiği enerji çok kıymetliydi. Kasımpaşa penceresinden de Emre Belözoğlu kendi itiraf etti. Aslında yaptığı değişikliklerle oyun geri geri gitti. Belki de hikaye bambaşka bir yere gidebilirdi. Bu arada Batrakov korumacısı olarak Batrakov'un cephesinde duranların sayısının arttığı beni sevindiriyor. Üçüncü bölgede %89 pas isabeti var. O kısa kısa yaptığı paslar çok böyle göze batmıyordu ama bu maçta aslında ne kadar faydalı olduğunu gördük. Ön tarafı çok çok iyi işliyor. Ben çok iddialı bir cümle kurmuştum. 5 maç üst üste oynasın, yani herkes Batrakov'u konuşacak diye. Daha mesela bir maçta bile çoğumuzu konuşturdu üzerine. Çok kıymetli oyuncu. Ön tarafta Galatasaray'ın setlerinde Galatasaray'a çok fazla fayda sağlayacak. Böyle çok sade gözüküyor. Ama bana kalsa çok zoru basit yapıyor. Bize kolayı gösteriyor. Yani çok kolay zannediyoruz ama zor işler yapıyor. Galatasaray'da yerden yere vurulan mesela Abdülkerim bir sekans üzerinden. Ben her zaman mesela Abdülkerim'in çok çok iyi bir oyuncu olduğunu savunmuştum. Hani bu maçta da bence gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Bir de şunu düşünelim, Okan Buruk Hoca da sağ kenarında değildi. Hani bir boyutu da işin bu, kolay değildir. Yani teknik direktörün sağ kenarında olmaması. Bir yandan ben maç öncesi Emre Belözoğlu ile Okan Buruk arasında bir rekabet üzerine konuşmuştum. Ki Okan Buruk Hoca'nın bariz bir üstünlüğü var. Hani burada da bir meydan okuma olur mu diye. Ama Emre Belözoğlu'nu da şu pencereden belki anlayabiliyorum. Çok genç oyuncularla başka bir serüvene yelken açtı.
1: Evet.
0: Burada da yaşanılan sonuçta o acemilikler de belki bu sonucu getirdi. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın bulduğu golde 4 Kasımpaşalı oyuncu ceza sahasının içerisindeydi.
2: Evet. Sol bekini bu arada mecburen değişti. Ayber Karapo iyi oynadığı maçta sakatlık yaşadı. Nielsen'i mecburen attı oyuna.
0: Tabii. Yani böyle değişiklikler de vardı ama Ayrıdınaviç değişikliği kendisi de zaten söylüyor.
2: Orta sahaya o biraz yani
0: geri geri gitti.
2: Savunmada da Ayberk hakikaten bence iyi bir maç çıkarıyordu.
0: Tabii iyi oynuyordu.
2: Onu sakatlanıp yani orada bir darbe aldı.
0: Aslında
2: arasının
0: küçük
2: olup çıkması.
0: Küçük planlar vardı. Ya yani Benedicat ve Ali Yavuz kolu böyle bir köşeye attı. Orada bir oyunlar istedi onlardan ama ne kadar yaptı. Bir de sonuçta Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Ya kolay değil. Galatasaray mesela geçen sezon Tedesco Okan Buruk hegemonyasını kırmaya çalışıyordu. Şimdi İtalyano'nun röportajında da Galatasaray'ın hegemonyasını kırmak diye bir cümle var. Kolay değil. Bunun üzerine de çalışmak gerekiyor ya. Galatasaray'da kolay bence.
1: Sen Galatasaray'ın, net sorayım mı?
0: Tabii.
1: En büyük aday olduğunu mu düşünüyorsun şampiyonluk için?
0: Galatasaray şu anda bana kalırsa iyi oynamıyor. Ama fotoğrafı şöyle çekmek gerekiyor. Galatasaray Ekim'den sonra bir hızlanıyor. Yani Ekim'den sonra Kasım başında eğer o hızlı temposuna girerse Galatasaray'ı durdurmak zor olabilir. Ama ben Beşiktaş'ı mesela çok iyi görüyorum. Özellikle İtalyano ile birlikte bu dinamizmi sürdürebilirlerse mesela Galatasaray'ın önünde önemli bir aday olarak görebilirim mesela Beşiktaş'ı. Fenerbahçe'nin oyundaki gelişim eğer benim düşündüğüm gibi giderse önemli bir rakip olabilir ama tabii şunu da kabul etmek lazım. Galatasaray da bu sezon çok iyi başlamadı. Mesela 13 hazırlık ve toplam resmi maçta 20'den fazla gol yedi. Galatasaray mesela bu kadar gol yemiyordu. Galatasaray'ın savunması alem veriyor.
1: Evet.
0: Ama bütün bunları Galatasaray düzeltebilir mi? Bana kalırsa asıl mesele bu. Bir de ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveninin de o ligi olan etkisini de düşüneceğiz. Dönüp bakacağız. Neler olacak? Çok önemli bir Barcelona maçı var. Barcelona maçından sonra kısa bir süre sonra Rams Park'ta Fenerbahçe derbisi var. Yani Galatasaray'da olumsuz sonuçlar Galatasaray adına da ligin gidişatında büyük problem çıkarabilir.
1: Galatasaray'ı bekleyen bir Barcelona mücadelesi de var. Rafinha'nın yokluğundan burada bahsediyoruz. Konuşuruz Barcelona maçı.

0: Ama ben farkındayım. O günün gözü Gaziantep Çorum maçında. Çorum biraz daha etkili sanki
1: evet,
0: o gün.
1: Evet.
0: Yani, ne gördün şu ana kadar?
1: Ya Çorum özellikle 0-0 merkezden gelip rakip yarı sahaya geçişten itibaren kenarları kullanmaya çalışıyor. Bence tabii mantıklı. Çünkü orada Cengiz Ünder'in özellikle etkili olduğu ya da Kiziric'in mesela Kiziridis. Etkili olduğu konular biraz ceza sahasını iyi gören oyuncular.
2: Doğru, %100.
1: Yani Kiziridis Beşiktaş maçını mesela 6-2 kaybettiğinde Çorum yine Cengiz orada iyi görmüştü ceza sahası için hatırlarsanız. Oradan biraz kanat oyuncularının işte savunma arkasında stoperlerin arkasına sarkan santraforu bulmaya çalıştığını görebiliyorum. Yani Gaziantep'te biraz orta sahada
3: hızlı geçiş yapmaya
1: hızlı
3: çalışıyor.
1: Geçiş yapmaya çalışıyor.
2: Hemen geçmeye çalışıyor.
0: Ama başaramıyor.
1: Yani şöyle bir şey var. Şimdi işin şöyle bir tarafı var. Gaziantep Burak Hoca'nın eski takımı.
2: Güzel
1: bu oyuncuları ayrıntı. Burak Hoca transfer etti.
2: Güzel ayrıntı.
1: En iyi Burak Hoca tanıyor şu an sahaya çıkan takımı. Her iki takımı da bence en iyi tanıyan Burak Hoca. Çünkü onun transfer ettiği oyuncular var o grupta. Dolayısıyla hani kimin ne yapabileceğini, eksiğini, artısını çok iyi bildiği için buna yönelik bir oyun planı ortaya koymaya çalışıyor. Bakalım yani ilk devre gol çıkmadı ama ben açıkçası bekliyordum yani bu çünkü iki takımın da hücum hattında hadi, kaliteli oyuncular var.
2: Soresku, Gaziantep.
1: Evet yani şu ana kadar çıkmadı bir şey.
0: 0-0'lık eşitlik sürüyor. Eğer bir aksiyon olursa sizi muhakkak bilgilendireceğimizi ifade edelim. Yeniden Galatasaray'a dönüş yapacak olursak Barcelona maçı sarı kırmızılı takım için ufukta dedik. Ne vaat ediyor bu 90 dakika? Evet Barcelona favori. Maç nerede olursa olsun. İstanbul Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Samiyen çok şey kattı. Bu kesin. Ama Barcelona maçı neleri getirebilir o gün Şahinoğlu? Avrupa'nın en formda takımı.
1: Yani normal bir skorla kaybetmek kimseye bir şey kaybettin yani kimseye bir şey kaybettirecek durum değil. Zaten normal. Yani işte bir farkla iki farkla kaybetmek tabii ki daha farklı bir sonuç ortaya çıkarsa bu yıkıcı olabilir psikolojik olarak da ama Galatasaray'ın puan kazanması ya da puanlar kazanması tam tersi çok büyük bir psikolojik olarak da oyuncuları değişime uğratır.
2: Özgüven.
1: Şimdi iki taraftan düşünmek gerekiyor. Barcelona'nın galibiyeti halinde bunun nasıl bir skorla sonuçlanacağı biraz oyuncu psikolojisinde. Yoksa yani 2-1 kaybettin Barcelona'ya. Dünyanın en doğal şeylerinden
2: tabii,
1: biri değil mi?
2: Hiçbir şey olmaz.
1: Ne olabilir yani? Farklı skorla kaybetmek sadece orada biraz sizi aşağı çekebilecek bir unsur olur. Ama Barcelona'yı kazanmayı şu anki tablomuzda kazanmanın dışında berabere kalmak dahi sizin için bence kendi nerede olursa olsun yani. Şu anki Barcelona'dan bahsediyoruz. Torrent'in oynadığı Barcelona'dan bahsetmiyoruz. Yani ikisi arasında dağlar kadar fark var. Sen az önce Rafinha yok dedin de Rafinha yokken oynayana bakmak lazım. Yani hani evet varlığı belki Barcelona'da çok önemli bir şey ama çoğu zaman da yedek kaldığını görüyoruz ona rağmen sonuç alıyor. Bir tarafta Yamal oynuyor zaten.
2: Tabii, Anthony Gordon çok formda.
1: Gordon'la oynuyorsun, Yamal'la oynuyorsun. Orada yine olması vesaire. Ferran Torres'ler. Hani kimi sayacağımızı şaşırıyoruz. Hep formda itibariyle söylüyoruz bu arada bu oyuncuları.
2: Tabii.
1: Dolayısıyla hani Galatasaray adına beraberlikte bence çok önemli bir kazanım olur. Sadece galibiyet değil. Elbette maçın favorisi derbiler oynarken hep şey deriz ya kulüplerin durumundan bağımsız. Kendi evinde oynayan favoridir.
2: Tabii.
1: İsterse o anki tabloda işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe fark etmiyor tablodaki durumlar. Kendi evinde oynayan her zaman favori görünüyor ya. Şimdi burada bunu söyleyemeyiz. Bu başka bir seviye ortaya koyuyor. Çünkü güncelde de çok iyi bir Barcelona var ortada. Hani bu birkaç yıl önce karşılaşılan Barcelona olsa çok daha farklı değerlendiririz.
2: Hamsi Flick'le iki sezondur üst üste makina gibi bir takım yarattı.
1: Evet, aynen öyle.
2: Ama ben iddialı cümle kuracağım. Ben Barcelona evet makina gibi müthiş bir takım ama mesela Kubarsi evet iyi bir savunmacı mı? İyi bir savunmacı ama böyle Galatasaray'ın zaman zaman ön alanda yaptığı pres var ya. Hı. O presin ben zaman zaman Barcelona savunmasını zorlayacağını düşünüyorum.

0: Şöyle söyleyeyim. O çok bahsedilen böyle bir hezimet tablosu var. Ben o hezimet tablosunun dışında bir sonuç alırsa Galatasaray, bu beni şaşırtmaz. Okan Buruk Hoca'nın Hansi Flick'e taktiksel olarak bir meydan okuma çabasına da gireceğini düşünüyorum.
1: Bu tip maçlarda Galatasaray iyi sonuçlar da alabiliyor.
0: Hemen geçmişe
1: Tarihsel
0: dönüp
1: olarak da
0: bakıyoruz.
1: böyle bir durum vardır.
0: Böyle Galatasaray'ın DNA'sında var.
2: Gol geldi.
1: Gol geldi dedi o gün Şahinoğlu. Hakikaten de gelmiş. Çorum
2: Cengiz.
1: Gaziantep karşısında deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Geçen sezondan cezası olan Burak Yılmaz tribünde karşılaşmayı takip ediyor. Yeni takımı eski ekibine karşı öne geçti ki korkunç bir hata Gaziantep savunmasına. Yani bunu nasıl tarif
2: Tarif
1: edeceğimi
2: etmek çok
1: bilmiyorum.
2: zor.
1: İki
2: İki
1: oyuncu birbirine giriyor. İnanılmaz bir hata.
2: Birbirine
1: Sonrasında Cengiz Ünder gol vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi ama
2: yani
1: Cengiz'in golünden daha güzel olan burada Diomande'nin yaptığı
2: asist.
1: asist.
2: Bu asisti
1: Muhteşem.
2: gibi böyle o
1: Evet,
2: tarz
1: evet.
2: hani.
1: Gutivari bir asist.
0: Çok güzel.
1: Diomande'den durum 1-0. Cengiz Ünder'in de Çorum'la 3. golü oldu bu. Cengiz için de güzel, sevindim. Yani oynamıyordu Fenerbahçe'de. Beşiktaş'ta da çok verimli değildi ama bu seviye için hala çok iyi bir oyuncu olduğunu gösterme şansı var
2: Başlangıçta
1: önünde.
2: aslında Beşiktaş'a ilk başladığı dönem, ligin ilk devresinde verimli olduğu bir bölüm var. Sonrasında çok düştü. Yani fiziksel olarak yani peş peşe oyunları çok kaldıramadı bence
0: Kaldıramadım.
2: burada. Ama tekniği hala aynı şekilde devam ediyor. Yani ondan kaybettiği çok bir şey
0: Şey
2: yok.
0: yok.
2: Tekniğin yanında işte o fiziksel durumu getiremediğiniz, o nefesinizi yettiremediğinizde maça geride kalıyorsunuz. Ama Çorum, yani Fenerbahçe'den ayrılıp Çorum'a gitme ona da iyi gelmiş. Onu gösteriyor.
1: 1-0'lık üstünlükle Çorum oyuna devam ediyor. Galatasaray'ın Barcelona maçından bahsediyorduk. Son 7 dakikamız içinde miyiz? Arkadaşlarıma sorayım. Evet, son 7 dakika içindeyiz. İlerleyen dakikalarda saat başında 17 itibariyle konuklarımızın da değişeceğini belirtelim. Oyun olarak yani doğru formül ne olabilir Cem Kerpiççiler?
0: Hansi Flick büyük risk alıyor. Yani sürekli stoperleri orta saha çizgisinin önüne bastırıyor. Hani burada zaman zaman offside hikayesi, Galatasaray'ın çok hızlı oyuncuları var. Bir Barış Alper Yılmaz, bir Yunus atılacak bir topla. Ben Galatasaray'ın gol bulabileceğini düşünen taraftayım ki benim iddiam, benim tezim şu. Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa var ve bu Avrupa maçlarına da çok özel hazırlanıyor. Yani sonuç ne olur tabii ki bilmiyorum. Ama ben Galatasaray'ın sahada Barcelona karşısında bir varlık göstereceğini düşünen taraftayım. Osimhen'in bir röportajını izledim. Yani günlerdir biz bu maça çok net kafamızda hazırlanıyoruz. Oyuncu grubu da biz de herkes çok heyecanlı. Biz bunun keyfini çıkaracağız. Oraya gelen insanlar da bu keyfi çıkarmaya gelsin diye. Ben Okan Hoca penceresinden de oyuncuların penceresinden de çok önemli bir vitrin maçı olduğunu düşünüyorum. Burada aslında herkes bir yandan takım için mücadele ederken bir yandan da herkes kendi hikayesinde de çok önemli bir gün yaşayacak. Bu yüzden ben çok çok keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Benim tek korkum Barcelona gibi takımlar bir erken gol bulduğunda ya bir makine gibi durmuyorlar, durduramıyorsunuz. Hani o anı, o şansı vermemek gerek. Okan Buruk Hoca son dönemde oyununu biraz değiştirdi. O ikinci bölge oyununda oynatmak istiyor. Alan ve zaman vermek istemiyor. Kapatıyor. Yani çok keyifli bir maç izleyeceğiz. Yani umarım Galatasaray'ın da istediği sonucu alacağı bir maç izleriz.
1: Galatasaray'a başarılar dileyelim. Barcelona karşısındaki Fenerbahçe'yi bekleyen bir Aston Villa mücadelesi var. Yine Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da oynayacağı karşılaşmalar var. Klopp ve Hoffenheim mücadeleleri. Trabzonspor da bu arada değerli bir galibiyet aldı.
2: Evet.
1: 3-0 Samsun deplasmanında ki takımların son durumuna baktığımızda böyle çok da şaşılacak bir netice değil.
2: Değil
1: Onu
2: ama
1: da altını çizmek lazım.
2: kıymetli noktalarından biri şu. 3 golü de ilk devrede buldu değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
2: Ve ilk devrenin sonunda bir kırmızı kart gördü.
0: Kırmızı kart, Melih.
2: Ve ikinci devre o skoru korumaya başardı.
1: 3-5-1 gibi bir şey yaptı.
2: Evet, o skoru korumaya başardı. Yani gol yemeden bitirdi ikinci 45'i. İlk devrede 3 tane gol attı rakibine karşı. İkinci devrede gol yemeden bitirdi. Ve Trabzonspor özellikle bu sezon böyle olumsuz neticelerini biz savunmadaki oyuncular, savunma tarafında konuşuyorduk. Merkez ve stoperdeki hattı ya da bekler. Evet. Ama ön liberoları da hep işin içine katarak konuşuyorduk. Orada bir zafiyeti vardı. Bunu Thomas Reis ile birlikte yavaş yavaş aşacak görüntüsü veriyor. İki maçtır mesela 7 gol atıp hiç gol yemedi Trabzonspor. Evet. Biraz Fabinho'nun ritim bulmasının da bence merkezde etkisi var. Fabinho'nun ritim bulmasıyla birlikte Trabzon'un merkezi toparlandı. Bir de yanına Folcarelli geldiğinde daha da dinamik olur orası.
1: Tabii.
2: Ve stoperde de Batagov'un dönüşü yakınlaşıyor galiba. Dolayısıyla iyi savunma yapan Trabzonspor zaten iyi hücum oyuncularına sahip. Sonuç alır. Yani skor bulur. Tabeli değiştirebilecek bir Salah, Franculino var. Ernest Muçi aynı şekilde. Yani Muçi de belli olmuyor. 30 metrede bir anda böyle maçın içerisinde kaybolan Muçi 70'te ortaya çıkıp bir anda mesela işi çözebiliyor. Dolayısıyla ön alandaki oyuncular iş çözebilecek oyuncular. Burada Trabzonspor'un iyi sonuç alması biraz takım savunmasıyla alakalı. Savunmada iyi durmasıyla alakalı. İki maçtır da bunu iyi icra ediyorlar.
1: Ne dersin Cem?
0: Samsunspor karşısında sol tarafta önemli bir üçgen gördük. Yani ön tarafta Muçi oraya yaklaştı, Aral, bir yandan da Francolino Ju. Bence böyle çalışılmış bir organizasyon gibi gördüm ben. Ben Francolino Ju'dan vazgeçeceğini düşünmüyordum Rice'ın. Orada yanılmadım ama Saviola'yla da devam edeceğini düşünürken orada yanıldım. Aral'ı kullandı hoca. Fabinho'ya %100 katılıyorum. Folcarelli'nin dönmesiyle birlikte iki tane ahtapot olacak merkezde. Yani 8 kollu canavarlar merkezdeki ikinci topların hepsini toplayacaklar Trabzonspor adına. Bir de Batagov dönerse artık oyun başlangıçları atılacak o ters toplar. Çok iyi, Çubuike çok iyi. Çok, ben esas onun şu anda ligin en iyi kurtarış yüzdesine sahip kaleci. Ve iki stoper açılıp onun üçüncü olarak giriyor. Trabzonspor rahatlıkla artı biri çok net buluyor. Zaten dünyada oyun zaten artı biri bulmak üzerine kurulu. Salah dün mesela istenilen performansı gösterdi mi? Bence ilk yarı çok fazla top alamadı. Hani Salah'a uygun bir oyun muydu? Dönüp düşünmek gerekiyor. Kimi zaman Salah'ı çok kapatacaklar ama ben Francolino Ju'nun mesela çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ki geldiği günden bu yana da yanıltmadı. Trabzonspor'a çok fazla katkı verecek. Trabzonspor'un Rice'la birlikte doğru oyun anlayışıyla özellikle o günün altını çizdiği konu kıymetli. İkinci yarı eksik kaldı ama neredeyse o eksikliği hissettirmedi. Bir 3-5-1 gibi merkezi çok iyi şekilde kapattı. Alan zaman vermedi. Trabzonspor adına çok umutlu cümleler kurabiliriz şu anda.
1: Son bir dakikamız içindeyiz. Gaziantep Çorum mücadelesinde durum 1-0. 45. dakikaya geldik. Trabzonspor'dan önemli bir galibiyet şüphesiz ki ve Bordo Mavili takım sıradaki lig maçında evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Zirve yarışının nasıl şekillenebileceği konusunda bu maç bize bir takım doneler de sunacak. Görüntü o yönde. O gün Şahinoğlu ve Cem Kerpikçilerle beraber ilk 2 saatlik bölümümüzü noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür çok ederiz.
1: Ağzınıza sağlık. Sizin için bugünlük buraya kadar.
2: Sana iyi yayınlar.
1: Ben devam edeceğim. Az sonra Emre Eren ve İbrahim Yavuz stüdyoda konuklarımız olacak. Hem Beşiktaş'ın Kocaelispor'u konuk edeceği maçı konuşacağız. Hem de diğer takımların gündemine değineceğiz. Bir yere ayrılmayın.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Evet sayın
4: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: A Spor Radyo. Bir reklam.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
2: Reklam. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Spor Radyo. Reklam.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hepiniz.

0: Spor Radyo.
1: Maç gününde beraberiz sevgili seyirciler. Arada küçük bir futbol...
2: Sırtı dönük.
3: Nefes aldırma.
2: Sırtı dönük çok iyi oynayan santraforla.
3: Nefes aldırma.
2: İyi bir stoperin.
1: Düellosuna.
2: Sırtı dönük oyunda ne oynanırı. Evet. Ama Kerem hakikaten çok beğendim seni.
3: Beğendin mi? Hala nefes nefese görmüyor musun? Neyi beğendin?
1: Abi bir şey söyleyeceğim. Bir aydır abi oynamıyorum.
3: Ben 10 yıldır oynamıyorum.
2: Hayır, şeyini
1: ama
2: çok beğendim.
1: Yani kazana düştün. Saklama, sen çok oynadın.
2: Saklama konusundaki şey çok başarılıydı.
3: Saklarken foul yaptı
2: teknik
3: ama.
2: Teknik olarak.
3: Foul yaptı. Dirsekle sağ böbreğe doğru
1: darbeyi. Kolumu açtım şöyle koydum. Bu kadar olur.
3: Dirseği vurdu.
1: Bu kadar olur.
2: Beşiktaş'ta futbol oynamış adamsın Emre abi. Yani.
3: Ama, şimdi
2: en üst seviyede deneyimlemişim.
3: Ama tamam da yayından önce dedi ki ben öyle bir santraforum ki dedi abi dedi. Onu anlattı.
2: Ben çok ben beğendim onu. Allah beğendim.
3: Evet saklama pozisyonu fena değil ama topun altına
2: çıkarttım. Konuşuyorduk daha önce ama yani teknik olarak en azından net bir şey gördüm yani.
1: Gördün değil
2: yani,
1: mi?
2: Bu kadar anladım. Hazırlıksız ve yani üstündeki elbise de çok uygun olmamasına rağmen en azından sahada bir şeyleri... Şey
1: yapabiliyoruz.
2: Yaptım. Tabii kesinlikle.
1: Bir şeyler yapıyoruz.
2: Net öngörülüyor yani.
1: Peki teşekkür ediyorum. Efecan Öztaş mı bizi bekliyor acaba? Hayır. Sonraki saatte Efecan Öztaş Beşiktaş kadrosunu bize aktaracak sevgili seyirciler. Az sonra geleceğini Efecan'ın ifade edelim. Kocaeli Spor karşısında olacak siyah beyazlar ki bir sonraki saatte 11'lerin gelmesiyle beraber bu mücadeleye tam anlamıyla odaklanacağız. Beşiktaş'ı konuşmadan diğer takımlarla ilgili Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'a dair konuklarımızın yine yorumlarını merak ediyorum. Ve onlarla da değerlendirmelerde bulunacağız. Beşiktaş'a da Efecan hazır olana kadar küçük bir giriş yapabiliriz. Hava güzel.
3: Müthiş.
1: Muhtemelen zemin güzel. Tribünler dolu. Efecan'ın yalancısıyım. 3 dakikada biletler bitmiş.
3: Doğru.
1: Ahmet yenilgisiyle belki milli takım arasına gitmişti Beşiktaş ama kesinlikle kötü duygular hissedilmiyordu. En azından benim gördüğüm bu Beşiktaş camiasına bakınca sen ne görüyorsun maç öncesinde?
3: Kesinlikle bu söylemlerine kesin katılıyorum Kerem. Nefes nefese kaldıysan bittiyse o
1: evet,
3: problem.
1: Ya,
3: o
1: cevabı şimdi bir oturayım bir kendime
3: bir otur,
1: geleyim.
3: Bir soluklan kendine.
1: Şunu gördüm yalnız bir aydır oynamıyorum. Hakikaten bir ay ara vermek kötüymüş.
3: Tabii.
1: Yani son bir haftadır böyle yokuş çıkarken o kondisyonumun tükenmeye başladığını hissediyordum. Şimdi emin oldum. Yarın oynayıp oynamama konusunda hala netleştiremediğim bir maçım var. Kafam daha da karışık.
3: Bence şu an itibariyle yarın oynamaya karar verdin diye düşünüyorum ben.
1: Olabilir, olabilir.
3: Ben öyle düşünüyorum. Beşiktaş'a dönecek olursak, Kocaeli Spor maçı tabii iç saha. Yani Beşiktaş bugüne kadar özellikle Vincenzo Italiano döneminde 7 tane maç oynadı Avrupa dahil. Hiçbirini kaybetmedi. Yani bugün de çok rahat, yani böyle belki İbrahim Yavuz rahat olmayacak, zor olacak diye bir söylemde bulunabilir ama benim kendi görüşüm bugün sağ ve seyirci avantajını çok doğru bir şekilde

0: Oyuna sokabilecek bir Beşiktaş kurgusu olacağını düşünüyorum. Kocaeli maçından da çok sıkılmadan, çok üzülmeden, çok fazla pozisyon vermeden oyun alan baskısına geri döneceğini. Ahmet Spor maçında evet bir sıkıntı yaşandığını ama Marsilya dönüşünde de o Marsilya maçında her şeyini bırakan oyuncular vardı. Onu da unutmamak lazım. Tabi Ahmet Spor'un da bir hafta önce Başakşehir'e karşı kazanmış olduğu 5-0'lık galibiyette de bu oyun formatını çok net bir şekilde görmüştük. Orada biraz çalışılmamış bazı pozisyonlar vardı ama her şeye rağmen mağlupken bile oyunu kendi lehine çevirmeyi çok yakın taraf Beşiktaş'tı ama maalesef yapamadılar. Ama bu akşam Kocaeli maçıyla bence o serüvene devam edeceğini düşünüyorum.
1: İbrahim Yavuz, iyi bir akşam olur mu?
2: Yani bundan önceki teknik direktör davranışları üzerinde okursak bence bu kadar insanları çok kısa sürede biletleri tüketmeye iten temel düşüncenin de ben bugüne kadar Beşiktaş'ın özellikle İtalyano'dan sonra sahanın içinde kalması ki kaybettiği Ahmet maçı bile oyunun bütününe baktığında ikinci yarı özellikle başladığı anda oyunun tamamını çok yani iyi oynayan bir Beşiktaş oyunu vardı. O yüzden ya ben Beşiktaş'tan özellikle iç sahadaki Beşiktaş'ın bence temel sorunlarından biri hala işin savunma kısmı ile ilgili problemleri var. Yani en güçlü oynadığı oyunlarda bile işin savunma kısmında problem yaşayan Beşiktaş oyunu vardı. Ama kendi seyircisi önünde yani Kocaeli Spor da tabii burada çok belirleyici olacak. Yani rakip üzerinden de aslında okuyabiliriz. Evet onlar işin savunma kısmıyla sanki o problemi yani bugüne kadar halletmiş gibi gözüküyorlar ama benim için Kocaeli Spor'un Galatasaray maçı referans maçı anlamında önemli. O yüzden ben bir problem yaşayacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ın.
1: Efecan Öztaş bizi bekliyor. Dolmabahçe'ye gidiyoruz. Beşiktaş yeni bir seri başlatma niyetinde. Rakip Kocaeli Spor. Bakalım maç önü hangi detaylar var?
3: Teşekkürler Keremcan Bulat. Sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Dolmabahçe'de Kocaeli Spor'u konuk edecek. Saatler 19'u gösterdiğinde başlayacak bu mücadele ve karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Bar koltuğunda ise İspanyol hakem Juan Martinez Muneira yer alacak. Dolmabahçe'de de oldukça güzel bir hava vardı gün boyu. Beşiktaş taraftarlar da bu sıcak havanın ve güzel havanın tadını çıkarttılar. Şu anda da yavaş yavaş stadyuma girmeye başladı. Siyah beyazlı taraftarlar tabi termometreler de 25 dereceyi gösterdiği için günün erken saatlerinden itibaren hem mağazalarda hem de Beşiktaş stadının hemen yan tarafını bulan kahvecide kahve içip günü geçirdiler ve şu anda yavaş yavaş stadyuma girişlerini sağlıyorlar. Tribünlerde kapalı gişe Beşiktaş taraftarı biletler satışa çıktıktan yaklaşık 3 dakika sonra tüm biletleri tüketti. Beşiktaş taraftarının desteğiyle bugün Kocaeli Spor'u mağlup etmeye çalışacak. Tabii Beşiktaş ile Kocaeli Spor'da Süper Lig tarihinde bugün 43. kez karşı karşıya gelecek ve Beşiktaş ile Kocaeli Spor ligde oynadığı son 12 karşılaşmada Beşiktaş'ın 11'inden galip geldiğinin altını çizmek istiyorum. İyi bir performansı var siyah beyaz ekibin Kocaeli ekibine karşı ama şunu da aktarmak istiyorum. İnönü'de en son galibiyeti Kocaeli'nin 1998-1999 sezonunda olmuştu. Bugün onlar da burada bu kötü gidişatı, bu kötü seriyi bozmak isteyecekler. Puan veya puanlar almaya çalışacaklar. Ama Beşiktaş'ın da yeni haftada çalışmalarına pazartesi gününden itibaren başladığını aktaralım. Sayın Başkan Serdar Adalı da bu hafta içerisinde Nevzat Demir tesislerini ziyaret etmişti. Sayın Önder Özen'le ve Vincenzo Italiano ile bir görüşme yaptı. Sayın Başkan takımla ilgili son bilgileri bu iki isimden almış oldu. Tabii çalışmalar Beşiktaş'ın 17 oyuncusu A milli takımlarına gittikleri için aslında eksik yürütülüyordu. Milli takım arasından dolayı 17 isim Perşembe günü Beşiktaş'ta idmanlara katıldılar. Beşiktaş'ta tabii sakatlık durumu olan futbolcular vardı. Sakatlıktan dönmesi beklenen futbolcular vardı. Onlardan biri kaptan Orkun Kökçü. Sakat oynuyordu. Yaklaşık iki hafta ayak parmağında bir çatlak olarak oynamıştı. Kaptan Orkun Kökçü fedakarlık yapmıştı. Özel sargı ve iğne ile oynuyordu ama Perşembe günü gerçekleştirilen idmanla takımla birlikte yerini aldı. Bugün de bizim muhtemel 11'imizde yer alıyor Kaptan Orkun Kökçü. Vincenzo Italiano'nun kendisini sahaya sürmesini bekliyoruz. Trossard'a 4 haftadır sahalardan uzak kalmıştı. Beşiktaş'ın Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşmasında deplasmanda oynadığı ve Dolma Fenerbahçe'de oynadığı Marsilya maçlarında forma giyememişti. Ayağında topuğunda bir ödem oluşmuştu Belçikalı Yıldız'ın ama daha sonrasında Belçika milli takımından bir davet aldı. Orada takımdan biraz uzak kaldı Belçika milli takımında da. İki karşılaşmada forma giyemedi. Kalan iki maçta da oyuna sonradan girerek performans sergiledi. Beşiktaş'a döndükten hemen sonra Perşembe günü takımla birlikte çalıştı.

0: çalışmalara başladığında altını çizmek istiyorum. Şu an içerisinde Torosar'ın herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. O da bizim muhtemel 11'imizde yer alıyor. Bugün Vincenzo Italiano'nun kendisine görev vermesini bekliyoruz. Ve bir diğer önemli isim Dušan Vlahović. Forma giyecek mi giymeyecek mi Beşiktaş taraftarlar tarafından bize gün boyu sıkça sorulan sorulardan bir tanesiydi. Sırp golcü Sırbistan milli takımından davet aldı. Arka derisinden bir sakatlık yaşadığı için Sırbistan milli takımından gelen bu daveti kabul etmemek durumunda kaldı. İstanbul'da kaldı ve özel fizyoterapistiyle, özel antrenörüyle İstanbul'da çalışmalarını sürdürdü. Şu anda da bize gelen bilgiler %100 hazır olduğu yönünde. Vincenzo Italiano da kendisine bugün forma şansı verecek. Bizimle muhtemel 11'imizde yer alıyor. Sırp golcü Beşiktaşlı taraftarların içinin rahat olmasını söyleyebiliriz. O da bugün sahada forma giymek için Vincenzo Italiano'dan görev bekleyen bir başka isim. Tabii Kosova milli takımında sakatlanan bir isim var. Milot Resisa yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Kocaeli Spor maçının kadrosunda yer almıyor Kosovalı oyuncu. Tabii Kaptan Orkun Kökçü de sarı kart sınırında bulunan isimler arasında şu anda. Eğer bugün Kocaeli Spor karşısında sarı kart görürse önümüzdeki hafta Trabzonspor karşısındaki bu önemli mücadelede forma giyemeyecek Kaptan Orkun Kökçü diyerek artık yavaş yavaş da muhtemel 11'leri vererek sözü tekrar stüdyoya aktaracağım. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Taylan Bulut'un olmasını bekliyoruz. Orada Amir Mourinho'nun biraz yorgun olduğu bize gelen bilgiler arasında yer alıyordu ama orada biraz parantez açmak istiyorum. Amir Mourinho orada testlerde yorgun çıktığı için biz Taylan Bulut'u orada muhtemel 11'e yazdık. Tabii stoper hattının ikilisinde ise beklediğimiz ikili Emmanuel Agbodu ile Emirhan Topçu. Sol bekte Kasım Oktara, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, hemen önünde oynamasını beklediğimiz 8 numaradaki ikili ise Kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Černý, sol kanatta Trossard ve forvet hattında Dušan Vlahović'in olmasını bekliyoruz diyerek Dolmabahçe'den sözü tekrardan stüdyoya sana aktarabilirim Kerem Can Bulut.
1: Teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş'a. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine gelin bir kere de biz bakalım. Bir sonraki saatte daha detaylı konuşacağız. Çünkü zaten 11'in netleşmesine en fazla 50 dakika var. Burada Beşiktaş'ın muhtemel 11'i üstüne değerlendirmelerde bulunmak gerekirse. Nübel'i kalede görüyoruz. Taylan Agbadu, Emirhan Utara, Salih Olaytan, Orkun Üçlüsü, Černý, Vlahović ve Trossard. Beşiktaş'ın beklediğimiz 11'i bu. Orkun'un durumuyla ilgili bir belirsizlik olduğundan Efecan Öztaş geride kalan saatlerde de bahsetti. Onun varlığı çok mühim siyah beyazlar için. Buna şüphe yok ama Mirettin'in de hazır olduğunu, görev beklediğini ifade edelim. Nasıl görünüyor İbrahim Yavuz 11?
2: Yani aslında biraz yani genel kadronun bütününe baktığında Beşiktaş'ın bugün içinde bulunduğu genel olarak problemi de anlatıyor. Yani savunma dörtlüsüne baktığında en fazla değişime uğrayan bölge değil mi savunma dörtlüsü? Aslında en fazla tekrara muhtaçtır sürekli. Kesinlikle. Anlatılarda nedir? Savunma dörtlüsü çok değerlidir. Burada çok fazla tekrar yapmamak lazım. Burada istikrar belirler, uyum belirler.
3: Kesinlikle.
2: Beşiktaş ön tarafta yakaladığı istikrarı, oyun gücünü savunmada ne kadro istikrarı ne de oyun gücünü yakalayamadı. Kaybettiği maçlara da baktığımızda, oyunun bütününe baktığında ben Beşiktaş'ın en problemli yerinin burası olduğunu düşünüyorum.
3: Ama teknik direktör şöyle düşünüyor İbrahim Yavuz. Diyor ki ben özellikle iç alan maçlarında diyor, iç saha maçlarında zaten diyor ön alan baskısını yaptığım zaman topu kaybettiğim anda da o orta sahadaki o bütünlüğü sağlıyor. Çok fazla pozisyon yemiyorum düşüncesi var ama her şeye rağmen katılıyorum. En sıkıntılı yer savunma dörtlüsüyle fazla oynarsan yani bazı şeyleri böyle karıştırmış olursun. Yani bu savunma dörtlüsünü biraz oturtturacaksın. Yani İbrahim Yavuz'un dediği gibi tekrar. Çok fazla tekrarla oynaması lazım. Mesela bir hafta bakıyoruz Emir Agbadu. Bir hafta bakıyoruz Agbadu Jalo.
2: Haftaya da girmiyor. Tabii. 45 kaç tane maç 45'te değişime uğradı orası.
3: Çok uğradı. Hoffenheim yani, maçı
2: Jalo,
3: var mesela.
2: Jalo, Agbadu, Emirhan sürekli 45'te birileri değişiyor. Şimdi merkez bu kadar fazla. Bırak haftayı.
3: Değişime uğramaz.
2: Yani oyunun içerisinde sürekli değişiyorsa orada bir problem var. Hoş. İşte Beşiktaş'ın bence yani Önder Özen'in bugüne kadar yaptıkları sportif direktör olarak çok değerliydi. Burada teknik direktörü şöyle ayırıyorum. O çünkü mümkün olduğunca ona verilen oyuncularla maksimum verim
3: oynamaya çalışıyor.
2: O ilgilenmiyor çok fazla ama Önder Özen'in en azından bunu öngörüp hocam Agbadu, Emirhan ve Jalo'yla ligi devre arasına kadar bile getirme süresiyle ilgili problem yaşarız. Bizim o tarafa bir en azından oyuncu kalitesiyle orayı güçlendirmemiz lazım. Bence demesi gerekiyordu.
3: Mesela Ümit alındı mesela değil mi? Yani yeni bir stoper mesela Alanyaspor'dan. Mesela bugün oynayabilir.
2: İşte oranın onun da sıkıntısı neydi Emre abi? Girin Ümit'e bakın kariyerine.
1: Hep üçlü.
2: Hep üçlü oynamış.
3: Üçlü oynamış.
2: Ya kime talip olacağına da muhtemelen çok özür dilerim abi. Muhtemelen

0: onu bu sahaya hala gönderememesinin bence temel sebebi olabilir. Çünkü antrenmanlarda çünkü o da zamana muhtaç. Ben halledemez demiyorum. Oynar tabii ki o da dörtlüyü ama biraz onu antrenman tekrarıyla halletmesi gerekiyor. Belki de şu an o uyum sorunu yaşadığı için pozisyon anlamında daha sahaya gönderiyor. Yoksa fiziksel olarak hazır değil mi? Alanya'dan oynayarak gelen bir oyuncuydu.
1: Tabii tabii tabii. Ama şöyle düşünüyor teknik adam İbrahim Yavuz. Sen de buna hak vereceksin. Ümit ediyorum hak vereceksin.
0: Artık hak vermeme şansın kalmadı.
1: Şansın zaten kalmayacak da. O ayrı. Ama şimdi Ümit'i mesela ön alan baskılı oyunlarda geniş seni sıkıntı alanda. Geniş alanda büyük sıkıntıya sokabilir çünkü hiç oynamamış. Hani Ümit'i şöyle oynatırsın. Öne geçersin 2-0. Ümit'i oynatırsın. Orada tolere edebilirsin. Öyle kazanmaya çalışırsın ki şu dönemler Beşiktaş'ın bence Ahmetspor maçından sonra en değerli maçı bence. Çünkü önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçı belki de ligin çok ciddi bir şekilde kaderini de belirleyebilir. Yani Beşiktaş oradan bu maçı kazanıp Trabzon'dan da 3 puanla dönerse o zaman sağlam adımlarla Beşiktaş yoluna çok net bir şekilde bakacak. Tabii ki bu kadro yapılanması, bu teknik direktör, bu heyecanlı, bu özverili oyun mutlaka Beşiktaşlıları skor olarak geri dönüyor. Onu zaten iç sahada yaşıyor Beşiktaş ama mesela Taylan Otara, tamam şimdi mesela Taylan yaptığın rotasyonu sol beki niye rotasyon yapıyorsun? Mesela Rıdvan Taylan yapabilirsin. Ya da o Otara yapıyorsun, Mourinho'yu oynat. Yani
2: bu arada belki de oynayacaklar. Bilmiyoruz.
0: Tabii biz şu an
1: evet, böyle görüyoruz. Ben üzerinden şunu söyleyeyim. Orkun'un oynayacağını düşünüyorum. Evet. Aldığım bilgilerde Orkun'un oynayacağı yönünde herhangi bir sıkıntısının olmadığı.
0: Orkun'la ilgili bir şey duydum ben. Milli takımda biz Fransa maçı Kocaeli'ndeydik. Yani A milli takımdaki sağlıkçı abilerim beraber kulüp takımında çalışmıştık, tanıyorum. Orada da sordum yani nedir durumu? Parmağında küçük bir çatlak
1: var.
0: Oldu. İğneyle aslında uyuşturuyorlarmış. Ya ben aslında onu çok doğru bulmam yani.
1: İşte çatlağın büyümesi.
0: Ama evet yani çünkü ben de futbolculuğumda bilek problemi yaşadığım dönemlerde iğneyle oynadığımı hatırlıyorum. O an bir şey hissetmiyorsun ama maç sonunda korkunç bir ağrı ve o günden kalan mesela hasar kaldı benim bileğimde. Hala devam ediyor. Yani aslında oyuncuları kabul ediyorum. O organizasyonun en güçlü oyuncusu. Kolay kolay vazgeçemiyorsun ama yani kısa vadede günü kurtarma bu anlamda oyuncunun sağlığı geleceği açısından ben çok doğru bulmuyorum onu yani.
1: Ama işte bu maçta onun için çok değerli. O da çok oynamak istiyormuş. Yani Orkun'un özellikle
2: Orkun hep çok oynamak istiyor.
1: Kendisinin oynama isteğini reddedememiş sağlık heyeti. Şöyle de bir problem var. Zaten yaklaşık 7-8 gündür o basınçlı oyunların içinde yok Orkun. Yani evet katılıyor antrenmanlara ama hani kendini zora sokacak pozisyonlarda değil ama bugün Beşiktaş için önemli bir oyuncu çünkü. Beşiktaş'ın diğer maçlarda Orkun'dan çok daha önemli performans alabilmesi için bu tarz maçlarda da çok doğru oyunla birlikte oynaması lazım. Hocaya baktığımız zaman hocanın şöyle bir gerçeği var. Şimdi şu ön taraftaki altılıyı hiçbir şekilde dokunmak istemiyor. Çok doğruyu yapıyor. İşte burada Önder Özen ve Gökhan Keskin'in işte burada faydası çıktı İbrahim Yavuz. Senin söylediğin gibi. En azından maçı kazanabilecek oyuncuların rotasyonunu çok fazla yapmamaya başladı bu maç özelinde. Çünkü 3 gün sonra biliyorsun o Fenerbahçe maçı var. Hani orayı düşünüp başka atraksiyonlarda yapabilirdi. Trossard'ı dinlendirebilirdi. Çelnisiz oynamayıp tekrar Poku'yla devam edebilirdi ama hoca da şunu gösteriyor ki, söylüyor ki Beşiktaş bugün kazanarak o doğru adımlarına devam edecek. O sinyali verecek.
0: Önemli tabii şimdi yani kaybederek gelmişsin. Burada senin adına beraberlik bile Trabzon maçı öncesi ciddi problem.
1: Problem.
0: Çünkü Beşiktaş'ı diğer kulüplerden ayıran temel problem ne? Çok uzun zamandır Kasım aralığı göremiyorlar şimdi.
1: Evet.
0: Bu düşüncede değil mi yani peşinden gitse de taraftar, teknik direktörün, takımının ama aklının bir köşesinde taraftarın yine bu var değil mi? Ya olumsuz bir durumda kaybedilen üst üste puanlardan sonra yahu yine mi geçmiş dönemlere gideceğiz? Bence aslında öyle asla düşünmemeleri gerek. Mesela Beşiktaş son dönemlerde Van Bronckhorst dönemini ayırıyorum. O dönemde bence teknik direktör davranış açısından şahane bir dönemdi Galatasaray maçına kadar. Bunun da aynı şekilde değerli olduğunu düşünüyorum teknik direktör olarak. Yani Beşiktaş burada puan kaybedip Trabzonspor'da da benzer sorunu yaşasa ben yine ligin boyu çok uzun, çok fazla evet. kaybedenlerin olacağını düşünüyorum. O geçmiş dönemler gibi Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin
2: silip süpüreceği
0: birlik
2: yok.
0: Asla yani çok yakın gideceğini düşünüyorum. Yani teknik direktör davranışı,
1: dört takım özelinde diyorsun değil mi?
0: Evet abi kopma şansının olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü yani net bir şekilde Galatasaray'da en güçlü tekrar olan takım olmasına rağmen çok fazla dalgalanıyor. Fenerbahçe'nin durumu ortada, kazanıyor ama oyun anlamında bence bir hayli gerideler ki oyun belirler bugün skorlara yanıldığını düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Skor çok cazip geliyor insanlara ama eyvallah kabul ediyorum 2 maçta 11 gol attı.

0: gol yememiş bir takım. Skor üzerinden, istatistik üzerinden şahane. Ama koy oyunu, iki maçın oyununun bütününe bak. Bu problem var. Burada tam tersi. Kaybedebilirsin ama bu oyun seni hedefe götürür. Yani ben Beşiktaş takımı ile ilgili teknik direktörünün ve oyunun bütününe baktığımda o konuda Beşiktaş'tan çok ümitliyim yani.
1: Beşiktaş'a bir virgül koyalım. 35 geçeye kadar diğer takımlara dair konuşabilmek adına vaktimiz var. Az sonra birbirinden önemli iki maçın özet görüntüleri Aspor ekranlarında olacak ki evet. Bu takımlardan biri Galatasaray'ın salı günkü rakibi Barcelona, Hetafe ile oynadılar. Diğeri de ezeli rakibi Real Madrid, Villarreal karşısında sahaya çıktılar. Az sonra bu maçların özet görüntüleri de Aspor ekranlarında olacak. Fenerbahçe'den konu açmışken İbrahim Yavuz, aslında oradan devam edelim istiyorum. Evet, oyun çok tatmin edici olmadı, bu kesin. Ama son 3 maçında gol yemedi Fenerbahçe. Son 5 maçında sadece Beşiktaş mücadelesinde kalesinde gol gördü. İşin savunma boyutu tamam mıdır? Bunun hücuma bir zenginlik olarak dönmesi için eldeki malzemeyle hoca ne çıkarabilir?
2: Ben mi İbrahim, evet, Yavuz mu?
3: Sen. İbrahim dedin ya.
1: O konuyu
3: benim bıraktığım yerden.
1: Sen, evet. Senin onu bıraktığı yerden
3: Kerem,
1: sen
3: şöyle devam. Bir şey var. Büyük takımların öncelikle savunma güvenliği değil de ön alanda ne yapacakları bence çok değerli ve önemli. O, evet, o gol silahlarını, o golcü oyuncularını devreye sokması bence savunma zafiyetlerini de biraz süspanse edebilir. Yani Fenerbahçe takımı, evet, 8-0'lık bir Eyüp galibiyeti, arkadan dün akşam kazanmış olduğu bir 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyeti, tabii derin bir nefes aldı İsmail Kartal ve ekibi ama ben Fenerbahçeli arkadaşlarım var. Dün akşam en az 6'sıyla 7'siyle konuştum. Hiçbiri memnun değil oyundan. Neden memnun değil? Çünkü Çaykur Rizespor takımı aslında Fenerbahçe'nin özellikle ilk yarıki oyununu bozdu. Evet, doğru. Teknik direktör doğru işler yaptı ama şimdi baktığımız zaman o kalibre farkı çok yüksek. Yani Anadolu takımlarıyla büyük takımlarımızın arasındaki o fark çok açılmaya başladı. O farkın sonucu da Fenerbahçe'nin dün 2 tane oyuncusu oyuna girip ikisi de vurduğu muhteşem 2 tane golle kazanabilen bir Fenerbahçe görüntüsü vardı ama maç 1-0 iken Rize Spor'un çok ciddi atakları vardı. Çok ciddi pozisyonları vardı ama o bitiricilik, o kalite, o kalibre işte olmadığı için Fenerbahçe'ye karşı puan ya da puanlar alamadılar.
1: İçerideki Samsun ve Alanya maçlarını da bu arada bu yüzden kaybettiler. Çok daha iyilerdi, çok daha dominantlardı ama o mücadelelerde
0: orada
1: de gol atamadılar.
0: İşte. Çok özür dilerim. Evet. Orada ya teknik direktör anlatıları o kadar önemli ki. Aslında çok. Kendi kendilerine iyi bir şey anlatırken problemleri, Recep Hoca'nın dün maç sonunda açıklaması şöyle. Diyor ki oyun işte 80'e kadar, aslında Fenerbahçe'nin ikinci golü bulduğu ana kadar gayet bizim adımıza iyi gidiyordu. Risk aldık, çift santrafora döndük ifadesi kullandı. Bir oyun güçlüyse ve oyunun bütününde sana pozisyona girmeyle ilgili bir problem çıkartmıyorsa çift santrafora dönmek çok gol atacağın anlamına
3: değil,
0: gelmez.
3: 5 santrafora dönsen gene gol
0: işte
3: atamazsın.
0: Teknik direktör problem böyle yaratırsın. Anlattığı an sıkıntı. Aslında gelecek adına problem midir o? Şimdi Recep Uçar onu o şekilde ifade edip iyi bir şey anlattığını, değil mi, bize? Yani normalde dışarıdaki insanlar bunu dinlediğinde ne diyor? Ya hoca şahane bir oyun görmüş, oyunu domine etmiş, iki oyuncu daha göndermiş. Sonuç 3 olmuş. Nereden okuyacağız biz bir oyunu? Şöyle mi okuyalım? 80'e kadar hocanın müthiş davranışı 80'den sonra çife döndü, risk aldı. Hep futbolda böyledir. Risk alırsam gol yemezsin. Öyle risk alınmaz. Bir teknik direktör öyle risk almaz. Öyle risk alınır mı? Çift santrafor. Aynısını Abdullah Avcı, hiç unutmuyorum, stadyumdayım, Beşiktaş Abdullah Avcı ile bir 4'te 4 seri yakalamıştı. Şahane gidiyordu.
3: Evet.
0: İçeride yanlış hatırlamıyorsam Malatya maçıydı. 5'te 5 yapacak. Ben acayip Beşiktaş'ta oyun tamamen domine.
3: Golü bulamıyor. 3 santrafor.
0: Ya 3 santrafora döndü Abdullah Avcı. Evet. O gün de arkadaşımla maçı izliyorum. Dedim ki ya şimdi mesela bir teknik direktör niye 3 santrafora döner ki? Yani orada kalabalık olmak çok gol atacağın anlamına gelmez ki. Tam tersi. Başına iş açar oradaki çok kalabalık.
3: Problem rakibin yaratır ve arkada işine, pozisyon verirsin.
0: Ya rakibin işine gelir. Sen burada, çünkü ben bir adamı aynı anda tutarım iki kişi. Çünkü nereye gidecek? Alan belli değil mi? O alanın, evet, içinde 10 tane adamı da koysan bir şey değişmiyor ki. İşte orada teknik direktör davranışından, okuduğundan, Rize Spor'un neden iç sahada bu kadar oyunu domine etmesine rağmen rakiplerine kaybettiğini aslında hoca orada itiraf ediyor.
1: Seni destekleyecek bir şey zaten oyunu o hale getirmesi, orta sahadaki sayısal fazlalığı. Yani
0: onu nasıl
1: vazgeçince.
0: Yani sen sayısal anlamda burayı O gün oyun üzerinden yanlış okuyorsun. Diyorsun ki ya aslında buradaki sayısal kalabalığa da gerek yokmuş. Ben orada bir fazla olup o işi hallederim. Ve maç sonu aslında şöyle bir analiz yapman lazım teknik direktör olarak. Evet biz o gün o dakikaya kadar oyunu domine ediyorduk. Orta sahadaki sayısal üstünlüğümüz oyunun bütününe kendi lehimize çevirme adına bizim adımıza şahaneydi. Ama biz bir

0: oyuncuyu öne gönderdik. Yanılmışız teknik direktör olarak demen gerekirken.
1: Ama şöyle de düşünmen lazım. O zaman da İsmail Kartal'a bir payayı çıkartman lazım. İsmail Kartal rakibin böyle döndüğünü gördüğü zaman iki tane oyuncu aldı. Ve
0: İsmail Hoca da erken aldı.
1: 5 dakika önce aldı.
0: Erken aldı. İsmail Hoca önce... ondan sonra hamle yapsa anlarım. Derim ki teknik direktör, ama İsmail Hoca'nınki o daha şu çaresizlik hamlesiydi. Tükenmiş oyuncularla daha enerjisi yüksek oyuncuları.
1: Evet, enerjisi yüksek gönderdi. Oyuncuları sağ atması da büyük Fenerbahçe için büyük bir avantaj oldu.
0: Üzerinden okursak ya ben kabul ediyorum, bir şey demiyorum. Yani oyuna sonradan giren bir oyuncu atıyorsa, oyunu lehine çeviriyorsa tabii ki burada bir teknik direktör üzerinden okuruz. Tıpkı Emre Belözoğlu'nun mesela Hayrodinovic'i oyuna attıktan sonra aslında bizim amacımız oyunu kazanmaktı.
1: Kaybetti.
0: Ama oyuna girenler katkı sağlayamadı dediğin an oradan sorumluluğu oyuncuya vermiş oluyorsun. Ama problem senin. Görememişsin ya oyunun aslında o günkü gelişini.
1: Ama kendisi de söyledi ama ya dedi sadece dedi oyuncu üzerinden okumak doğru olmaz dedi. Biz de dedi oradaki yapmış olduğumuz hamlelerle dedi.
0: Ama orada oyuncuya mesaj veriyorsun. Sen şimdi oyuncusun. Düşün, hoca diyor ki
1: aldığım oyuncular
0: Kerem'i
1: diyor, ben kendimi alırım.
0: Diyor, oyunu kazanmak için diyor. Kerem de o takımın teknik anlamda en önemli oyuncusu. Oyunda eksik olmasına rağmen rakip bu tarafa dönmüş. Ne diyecek oyuncu? Ya mesajı direkt arkadaşlarına da veriyor. Kerem girdi ve bizim o anlamdaki bütün oyun kontrolümüzü etkili olamayarak rakibe teslim etti. Yani ya teknik direktör yorumdan
2: öndeyken
0: o kadar...
2: de girersen bu arada topu tutarım.
1: Öndeyken yani tutar mısın?
2: Tutarım.
1: Lukaku gibi yapar mısın?
0: Yaparım.
1: Mesela dün mesela Lukaku topu, birkaç tane pozisyonda
0: tutar
1: tuttu.
0: Ve hani arkaya da muhtemelen bilmiyorum öyle istedim.
1: Arkaya koşu atabilir
0: arkaya
1: misin?
0: Arkaya da atarım. Savunma arkasına da
1: i̇şte
0: gider.
1: İşte onun için çabuk adamsın ya. Hani ben evet. Bek özelliğini daha yüksek diye zannettim ama santrafor dedi yani.
2: Evet.
1: Santrafor oynuyorum dedi. Enteresan çıktı yani. Gerçi ama abi, bir gün seninle alırsa maç oynamak isterim.
2: Oynayalım Kerem. Ama biraz kondisyonumu toparlayayım.
1: Biraz ben de toparlayayım.
2: Sonra.
1: Aynen.
2: Tamam. Gel bizim güzel... takımda oyna.
1: Hayır, sana karşı oynamak istiyorum.
2: Bana karşı.
1: Tabii. Rakip. Yani. Özellikle rakip olmak istiyorum.
2: Adam orada. Eksik yarın akşam. gelebilirsin.
1: Ya şimdi Fenerbahçe'ye baktığın zaman aslında şunu da söylemek lazım. Yani Rize Spor takımı geliyorsun pozisyona giriyorsun bitiremiyorsun işte orada rolantiye alacaksın oyunu. Yani bir tane pozisyon yakalarsın yapabilirsin. Bu kadar risk almak nedir yani? Hani tamam teknik direktör orada diyor ki evet ben bu kadar pozisyona girmişken bir iki çift santroforla bu işi çözebilir miyim? İbrahim Yavuz'un söylediği gibi çözemezsin abi. Planlamayı doğru yapman lazım. Yani rakip iki tane oyuncuyu aldı. Eksik kaldın ve iki tane vuruşta bu maçı kaybettin.
0: Bu arada
1: zaten
0: sana şey yapacağım. Bizim Berk Sayar mesaj atmış. Selam var.
1: Selam olsun.
0: Ümit'le ilgili şimdi gördüm mesajını da hani öne giderse Ümit arka alanlarda problem yaşar. Düşüncene çok katılmıyormuş abi sen onu bir
1: Berk mi? Berk zaten bana hiç katılmıyor ki yani. Zaten ben bana o konularda hiç katılmıyor. Ben ona hiç katılmıyorum zaten. Ona da selam olsun.
0: İşte şey yaptığımız konuyu bir daha değerlendiririz.
1: Bir arkadaşımız yani. Değerlendiririz. Ben ne dediysem sonuna kadar arkasındayım. Onda bir problem yok bende. Kerem, şöyle bir gerçek var. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor takımlarına baktığın zaman ben şunu söyledim. Belki de onu söyledim sezon başında. Bu takımlar içeride çok zor maç kaybeder. Belki berabere kalırsın bu takımlarla. Yapamazsın abi. Ya bu iş biraz da kalite. Tamam, organizasyon, oyun, teknik direktör, taraftar, oyuncunun sahneye çıkması. Tamam, bunlar da hemfikiriz ama baktığın zaman da bir kalite. Şimdi Beşiktaş takımı bugün 273 milyon euroluk bir takım transfer market değeri. Bunlardan çıkmak çok doğru değil ama Kocaelispor 25 milyon euroluk bir Kocaelispor ama bir hoca karakter koymuş ortaya. Geçen yıldan beri doğru bir birliktelik yaratmış. Ya evet. Oyunu doğru oynayabilmek. Öyle puan alabilirsin. 11 oyuncuyla hatta arkadan gelecek 5 oyuncuyla 16 oyuncuyla doğru bir sistem üzerinde çalıştığın sistemi sahaya yansıtabilirsen büyük takımlara karşı evet orada problem yaşarsın ama ben bugün özelinde o işin de çok zor olacağını düşünenlerdenim. Ya baktığımız zaman çok da fazla da keyif almıyoruz biliyor musun? İnan bana çok keyif almıyoruz. Mesela bazı maçlar var ısrarla bekliyorum yani bu maç diyorum çok güzel olacak. Keyif alacağım diyorum. Ya hiçbir keyif almadan maçı bitiriyoruz Kerem. Üzülüyoruz ondan sonra. Yani bu Anadolu takımlarımızın da biraz daha işi daha yenilemesi. Daha biraz oyuncu profillerinde çok doğru transferleri bence öneriyorum başkanlara ve yönetim kurullarına. Gerçekten.
2: İlerleyen dakikalarda 11'ler gelecek. Beşiktaş'ın Kocaelispor'la oynayacağı mücadeleye dair konuşacağız ama Galatasaray'a da kısa bir parantez açalım istiyorum. Bir 7-8 dakikamız var. Önemli bir galibiyet aldı Sarı Kırmızılılar Kasımpaşa önünde ama çok daha mühim bir maç bekliyor Okan Buruk şimdi. Rakip Barcelona olacak. Barcelona karşılaşmasına İbrahim Yavuz nasıl duygular taşıyor Galatasaray, ki duygudan daha fazlasının da gerekeceği

0: çok fazla yani.
1: Yani biz seviyoruz bu işi duygular üzerinden evet. anlatmayı. Eyvallah, o kaybolmasın tabii ki, değerlidir heyecan, duygu, ama belirleyici olacak planlama değil mi? Yani sistem tabii planlama. Ki. Şimdi sistem konusunda yani en fazla tekrarı olan teknik direktör olduğu için Okan Hoca'yı söylüyorum. Yani antrenman sayısı kaçtır değil mi? Aynı oyuncularla yapılan antrenman sayısı, bu çok önemlidir. Yani bizim Galatasaray üzerinde en azından sistem olarak bir şeyden bahsetmemiz lazım, ama maalesef biz Galatasaray'ı çok fazla oyuncu üzerinden okuyoruz. Hele hele son dönem iyice Osimhen üzerinden okuduk. Yani bir takım için günü kurtarma adına hele hele buralarda önemlidir, ama gelecek adına problemlidir. Uluslararası organizasyonlarda problemlidir. Çünkü uluslararası organizasyonda sistem çok belirleyici oluyor. Bizi zaten oralardan, yani burada mesela Galatasaray 10 kişi Kasımpaşa'ya karşı 67'den sonra değil mi oyunu çevirebiliyor, domine edebiliyor.
2: Evet.
1: Ama ortalama bir Avrupa takımına karşı aynı şeyi yakalayamıyor.
2: Zorlanıyor.
1: Çok mu mesela Kasımpaşa'daki oyuncu kalitesi, atıyorum yani Young Boys'taki, Sparta Prag'taki değil mi, Azi Akmar'daki oyuncuların herhalde çok çok altında olduğunu düşünmüyorum. Oralarda çok önemli oyuncular var. Ama antrenör davranışları çok belirleyici oluyor. Onlar bu anlamda bu işi çok sağlıklı yapıyorlar. Yani Galatasaray'ın da sistem üzerinden aslında çok net bir şeyleri konuşturması gerekiyordu bize. Şu an tek hafızamızdaki şey ne biliyor musun?
2: Osimhen.
1: Osimhen'le önde baskılı oyunlar diyoruz. Eyvallah. Ama ya bunlar da önde baskıyı en rahat kıran takım.
2: Tabii kaybettiğin anda da.
1: Tıkandık kaldık. Öne çıksak bir dert.
2: Arkaya çıksan.
1: Yaslansan, yaslansan daha büyük problem. Çünkü bana göre Galatasaray ligin kendi yarı sahasında
2: hiç oynayamıyor.
1: Oyunu hiç beceremiyor.
2: Hiç oynayamaz.
1: Yani yaslanıp bak kalabalık olduğu yerde bile beceremiyor Galatasaray. Rakip sayısal anlamda az olsun, hücum yapsın. Hatta teknik direktörler bizi antrenmanda çalıştırırlardı. İşte dörtlü savunma değil mi abi? Altılı hücum, işte savunmayı da eksik yakalandığında test eder. İşte hücum oyuncularını atak sonlandırma ile ilgili orada bir test eder. Ya tam tersini yap, Galatasaray'a 7 kişi koy, rakibi 5 kişi koy. Galatasaray o 7 kişiyle savunmada problem yaşar. Halledemedi Galatasaray bu statik savunma işini. Geniş alanda zaten bireysel olarak özellikle Abdülkerim'in arkası çok problemli oldu. Ve ligde de bu sorunu yaşıyor Galatasaray. Ama benim düşüncem ne olursa olsun en güçlü oyunun tekrarını yapmak zorundasın. Çünkü diğeri senin adına çok daha problemli olacak. Kendi yarı sahasına, sahana yakın oynamak çok problemli olacak. Yani gidip tabii ki duygularına yenil, üçüncü bölgede git değil. Tabii ki onu kırabilir. Ama mümkün olduğunca ikinci bölgede rakibini çok fazla kendi yarı sahasına, sahana getirmeden, ki bloklar arası mesafe hiç olmadığı kadar önemli olacak.
2: Nasıl yani, yapacaksın?
1: Osimhen'le Abdülkerim Sanchez boyu o kadar önemli ki. Abi onu yapıyor olman lazımdı maalesef.
2: Nasıl yapacaksın?
1: Ben de yorumcu
2: yani?
1: Olarak soru sordu. Benim değil diyor. Yani ben antrenmanda olsa anlatırdım. Bin tane antrenmanım olsa benim mesela bir teknik direktör olarak ortaya bir şey çıkartırdım diye düşünüyorum yani.
2: Ya,
1: bin
2: teknik direktör Okan Buruk da çıkartır ya herhalde.
1: İşte ama sen dedin ya nasıl yapın. Ben anlattım.
2: Senin için söylüyorum. Senin için. Hani sen diyorsun.
1: Ben söylüyorum. Bunun daha önce yapılmışı, uygulanmışı, mesela sen dedin ya kadro değeri üzerinden. Mesela Ahmet'in nedir kadro değeri?
3: Çok daha düşük.
1: Ama yapıyor değil mi? Bak senin hani o bahsettiği kadro değerine hiç takılmamış. Bir tane gelmiş.
2: Ama teknik adamla birlikte işte uyumu yakalamış. Ya yapmışlar tamam, onu, başarmışlar.
1: Teknik direktör ya, ben hani bir yorumcu olarak, eski bir oyuncu olarak, sahada da bunu deneyimlemiş biri olarak diyorum ki öne götürdüm takımı, böyle sorun var. Geriye götürdüm, böyle sorun var. O zaman ikinci bölgede ne çok fazla öne gideceksin, ne çok fazla kendi yarı sahana mahkum edeceksin. Burada da en belirleyici olan Osimhen'le Abdülkerim'in boyu olacak. Makas açıldığı an İspanya maçını hatırlayalım. Aslında benzer maça yakın bir analiz olabilir diye düşünüyorum. Ben Okan Hoca'nın yerinde olsam mesela İspanya-Türkiye maçını izlerim ya. Benzer oyunla karşılaşabiliriz yani. Bak İspanya-Türkiye milli takım maçını izlesin oyunun bütününü, benzer oyunla karşılaşabiliriz. Ben oradaki Türkiye oyunlarının eksiklerini bence çok iyi analiz etmesi lazım Okan Hoca.
2: Ben de şeyi düşünüyorum. Yani ben Okan Buruk'un, arkadaşlar bu işten keyif almayı düşünün. Anlatabiliyor muyum? Tabii İbrahim Yavuz'un dediği gibi ortayı kapatsan savunmada problem yaşayacaksın. Ön alan baskısı yapsan arkaya çok çabuk adam kaçıracaklar. Dünyanın en değerli ve en yetenekli oyunculara karşı oynayacaksın.
3: Dünyanın en bu aslında formda takımı.
2: En formda takımı ya. Hani başka takım desen, kurayla çeksen çıkartamazsın yani. En iyi takım bu. Ha, bu takıma karşı da orada fizik gücünü ortaya koyabilirsen bence en mutlu iş olur o akşam.
3: Bunu yapabilir mi?
2: Bunu yapabilir. Niye yapamasın? Milli takımla Fransa'yı yapıyorsan Galatasaray'da Barcelona'ya karşı yapabilir. Yani o fizik kapasitesini doğru bölgelerde, işte teknik direktörün anlatacağı şekilde, ama topu kazandığın zaman da rakibi biraz zora sokacak pozisyonlara girmek kaydıyla.
1: Onu ama da şey olmuyor Kerem, mesela İsmail Hoca dedi ya, mesela devre arası oyunculara söyledim. Keşke evet, öyle olsa mesela.
2: Olmuyor ki.
1: Hani bizde öyle anlatıyorlar. Hoca bir girdi devre arası.
2: Değişti.
1: Değişti. Ya, yani keşke öyle olsa.
2: Değişen oluyor ama.

0: Ama İbrahim Yavuz biz yaşadık bak bunu.
1: İstisnai durumlar
0: oldu ama. İstisnai maçlarda yaşadık biz bunları.
1: Bu kadar fazla bizde çok fazla artık bu devre arası duygu, soyunma odası videoları patlıyor. İzle mesela hep kazananları görüyoruz. Kaybedenlerde
0: hiç yok.
1: Mesela kaybedeni görsek anlarım mesela. Evet. Dedim ki bak burada bir gelişim var. Evet. Kazananı gördük, kaybedeni gördük. Mesela ne oldu da o ara devre arası ne konuştular da önde oldukları maçı kaybettiler. Onu doğru göremiyoruz yani.
0: Doğru.
2: Bu arada pozisyonda veren bir takım. Onu
1: son söyleyeyim. Maçlarda özellikle Kerem dikkat
2: evet, pozisyon yani veriyorlar.
1: Ki son Şampiyonlar Ligi maçını da biraz izleme fırsatı bulmuştum. Aslında sana müsaade ediyorlar. Yani ön taraf o anlamda ne kadar değerliyse, hücum zenginliği var, savunmada da veriyor. Bir de mesela yine itiraz etmemiz gereken bir durum aslında. Bu mesela biz
0: niye böyle kura çektik değil mi? İtiraz etmemiz bir durum.
1: Yok, bence şahane. İyi ki böyle kura çektik ya. Biz yani bunları görmek için değil mi? Bu mesela doğru. İstanbul'da bir sürü insan yani şeyle o Lamalı görecek, diğer oyuncuları izleyecek tabii. Bence.
0: Rafinha'nın olmaması büyük değerli bir avantaj.
1: Bu ekonominin de ayakta kalabilmesi için onları tabii buraya getirmek gelmesi lazım. Yani başka türlü
2: Rafinha'nın olmaması avantaj.
0: Büyük avantaj.
2: Kesin ama Rafinha yok. Adeyemi var. İşte Yamal var. Anthony Gordon var.
1: Gordon var.
0: Gordon var. Oyuncu.
2: Yani var yani.
1: Bak, ya onlar bir de
0: Gabriel Jesus var.
1: Kerem onlar Jesus oyuncu var, yeteneğinden çok. Onlar sistemle bir şekilde bir problem evet var. Atıyorum Lamal alıyor o sistemi başka bir seviyeye getiriyor. Ama Lamal yoksa diğer oyuncu yine bir şey izletiyor. Bir oyun izletiyor. Bizim zaten en büyük problemimiz o. Şeyi söyleyecektim Emre abi.
2: Bir dakika var.
1: Ya 90'larda olsa mesela Barcelona ile eşleşsek anlarım. Orada çok fazla
0: o zaman 8 oluyorduk. Yapma. 90'larda 8 oluyorduk.
1: O anlaşılabilir bir durum.
2: Galatasaray 90'larda
0: Liverpool'da 8-1 mağlup olduk.
1: Yani Liverpool'da şeyden bahsediyorum. Kerem hemen söyleyeceğim. Osimhen sende, Sané sende, Leao evet sende. Değil mi bak? Yani o organizasyonlarda
0: Matragov sende.
1: İlkay sende. Daha dün oradaydı bak. O şu an yere giriyor. Sırdıramaz organizasyonun bir parçasıydı. Şimdi bunlar oradan geldi ya. Biz nasıl böyle hemen teslim oluyoruz bunlara? Evet. Ama bizi teslim eden de maalesef Osimhen olursa başka, Osimhen olmazsa başka oyunu.
2: Bir araya gideceğiz. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Dönüşte Beşiktaş'ın Kocaelispor'u konuk edeceği maça tam anlamıyla odaklanacağız. Aspor ekranlarından ayrılmayın.
3: Madrid'e ilk düdük geliyor. Konuk ekip Villarreal oyuna başlıyor. Carreras'tan destek var. Çekti Bellingham. Arda. Arda attı çalımını. Arda ceza sahasına çok iyi pas. Carreras çevirdi Bellingham dışarıya. Mbappe. Arda offside yok. Carreras müthiş çeviriyor. Mbappe direkten dışarıya. Valverde topu çıkartıyor. Alexander Arnold hemen Mbappe'ye doğru çok iyi pas. Mbappe gitti. Karşı karşıya. Mbappe düzeltti. Mbappe kaleci. Açılan top Cardona çıkartıyor orada. Alexander Arnold'tan Bellingham'a. Jude Bellingham topu pası düşündü ama olmadı. Arda'nın baskısı. Ceza sahasında Arda şimdi. Alır mı soluna? Arda çekti dışarıya vurdu Arda Güler. Freeman götürüyor. Freeman bırakıyor. Moreiro sokuldu. Moreiro vuracak mı? Moreiro yandan dışarıya. Atak sürüyor Moreiro. Gueye, o da baktı kaleye. Gueye sekti Courtois. Courtois çeliyor. Akumaç. Atak da hazırlıyor Villarreal şimdi. Akumaç. Freeman'a. Courtois'un kalesinde. Nadir tehlikelerden biri seken top. Akomaç'tan G'ye bir tane daha. G'ye Courtois yine.
4: Ya 60 dakikada bir isabetli şut dememden sonra 2 dakikada, 1 dakikada hatta 3 tane isabetli şut var maçta.
3: Valverde, Valverde aradan Diomande, Diomande! Bayrak havada bu arada. Hem onun hem Real Madrid'in çok ihtiyacı vardı ama bayrağa takıldı Diomande. İzleyelim tekrardan. Arda sağ kanada Valverde. Hemen sokuldu topu taşıdı kaptan. Aradan gönderiyor bu arada.
4: Yok gol gol gol.
3: Diomande ile öne geçecek gibi gözüküyor Real Madrid maçı.
4: Freeman bozuyor gibi gözüküyor en azından.
3: Isidro Diaz.
4: Geldi.
3: Gol. Golü veriyor Isidro Diaz. Real Madrid Diomande ile golü buluyor. Öne geçiyor Real Madrid. Bellingham attı gitti.
5: Güzel kurtardı İngiliz yıldız. Bellingham götürdü.

0: geliyor Vinicius'un da ceza sahasında. Bedogum çevirdi. Vinicius 2-0. 2-0 Vinicius. 2 çok ihtiyacı olan isim. Bana çağrıldı maçın hakemi Saliba'ya. Saçından bir
1: saçını çekiyor. Ha.
0: Kırmızı kart. Gol iptal. Vinicius kırmızı kart. Yani daha dramatik, daha can sıkıcı.
1: Yani bir dakikalar olayların gelişimine bakar mısın?
0: Gerard Moreno ceza sahasında. Mika Utadze'yi bıraktı, gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Courtois. Valverde aradan Mbappe. Karşı karşıya Mbappe vuruşu kaleci. Gulaçi ve korner. Aldı G'ye. Döndü üstünü kaleye doğru G'ye. Mika Utadze. İyi kontrol. Mika Utadze. Courtois. Tam üstüne. İki hamlede Courtois. Maç bitti. Bernabeu'de, Madrid'de her şey zor oldu ama son sözü Real Madrid söylüyor. 3 puanı tek golle alıyor.
2: İşaret geliyor. Getafe'li oyuncuların dokunuşuyla maç başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Eric Garcia, Anthony Gordon, top yine onda kaldı. Gordon, Anthony Gordon bir şut şansı buldu Gordon ve golle başlıyor mücadeleye Barcelona. Dakika 2, golün ismi Anthony Gordon oluyor. Bir şekilde o top önünde kaldı. Şutu da çıkarmayı başarıyor Anthony Gordon ve 1-0 öne geçiriyor Barcelona'yı. Yanında Gavi vardı. Rodri tekrar Anthony Gordon. Ortasını yaptı Gordon. Şimdi dokunuş. Kale ağzında olmayla gole yaklaşıyor Barcelona. Hem savunma orada hem Soria. Korneri kullanacak Barcelona. Soria hemen hareketlendirdi oyunu. Espart dokundu. Ramon Terrasta kaldı. Boşluklar var şimdi Barcelona savunmasında. Ivan Azon. Azon ceza sahası içi. Azon'un plasesinde. Joan Garcia başarılı. Said Romero orada. Romero'dan hatalı bir pas. Gabriel Jesus. Jesus baktı kaleye. Gabriel Jesus. Hatayı affetmiyor Brezilyalı. 11'de çıktı ilk maçta. Golünü de buluyor Barcelona formasıyla. Olmo, Lamine Yamal'a harika bir top attı gelişine Yamal. Çerçeveyi tutmuyor. Yamal bıraktı Espart'a. Xavi Espart boştaki Olmo'yu düşündü. Olmo vuruyor Soria. Dani Olmo'nun şutunda David Soria başarılı. Yamal pasla kullandı. Fermin Lopez. Pedri. Lamine Yamal. Yamal yaptı ortasını. Yamal Kunde. Jules Kunde ile 3'ü de buluyor Barcelona. Lamine Yamal. Yani kalenin içine zaten kesin attı neredeyse. Jules Kunde araya giriyor. Dokunuyor. Barcelona tarihinde en çok maça çıkan Fransız futbolcu olduğu akşamda golünü de atıyor Kunde. Adeyemi'ye doğru bir pas. Karim Adeyemi. Sazonov karşısında orta içeriye. Hamza Bükerin vuramadı. Yamal'ı dışarıya gönderiyor. Dördüncü gole çok yaklaştığı an bu Barcelona'nın. Adeyemi çevirdi içeriye. Etkili de bir top bu. Önce genç Mısırlı ıskaladı. Ardından da Yamal gol vuruşunu yapıyor.

0: Olmuyor. Direğin hemen yanından dışarıya gidiyor top. Ve son düdükte geliyor. Barcelona sezona 8'de 8 ile başlıyor.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
2: Makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
2: Reklam.
1: A Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Turkcell'leri bana hayata.
0: Reklam. A Spor Radyo.
5: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
6: İbrahim Yavuz sanki Çorum'un da öyle ligin ortalama seviyesinin üstünde bir kadrosu var.
7: İşte ben orada teknik direktör değişimini anlayamadım yani. Çorum'da çünkü teknik direktör değişimine gidecek bir durum yoktu ki. Kaybettikleri maçlara bakalım. Yani
8: 6-2 Beşiktaş.
7: Hayır, ya Beşiktaş.
8: Ya daha, ne yapacak yani?
7: Hayır, abi, ya yeni bir takımdan bahsediyorsun. Sıfırdan inşa edilen bir takımdan bahsediyorsun. Bu süreçte Galatasaray'la oynamış. Deplasmanda Beşiktaş'ta oynamış. İkisi de deplasmanda.
6: Evet.
7: Oyuna baktığında kaybetmiş olmasına rağmen bence gayet iyi bir Kasımpaşa maçı vardı. Yani kazanan Kasımpaşa'ydı ama oyun olarak kazanan Çorum Spor. Gelecek adına bir şey veriyordu.
6: Şimdi Alanya mesela, maçı kaybedildi ama yine daha iyiydi sanki.
7: Şey vardı ortada. Mesela bu kazanan

0: Bence Burak Yılmaz üzerinden okunmaz. Mesela bu sadece Çorum için söylemiyorum. Yeni teknik direktör değişimi olan takımlarla bu takımın Burak Yılmaz takımı olabilmesi için minimum 4 haftaya ihtiyaç var. 4. haftanın sonunda şöyle yorum yapacağız. Bu Burak Yılmaz takımı. Bu hala Uğur Uçar takımı.
1: Ama yine de dokunmuş. İbrahim Yavuz öyle değil mi? 3 haftada dokunmuş. Mesela yani nasıl atak yapmasını çok doğru savunma yaptılar. Maçın başında izledik ki oyunu. Doğru savunma yapıp rakibi doğru çalışmışlar. Çok güzel kontra ataklarla golleri buldular.
2: Çok iyi tanıyor Burak Hoca'nın eski takımı.
0: Ya ben hala, çünkü benim düşüncem odur. Ben bir teknik direktör değişiminde o takımın o teknik direktöre geçebilmesi
1: mutlaka
0: için
1: mutlaka 4 hafta.
0: Minimum 4 hafta. Yani şimdi mümkün değil öteki türlü o işi halletmeniz. 4. haftanın sonunda daha sağlıklı Burak Yılmaz. Çünkü aynı şeyi Burak Yılmaz Antep'te de yaşadı, hatırlayalım. Antep'in ilk başına geldiğinde yine bir seriyle başladı.
2: Çok iyi başlamıştı.
0: 6-7 hafta şahane. Takım Burak Yılmaz kontrolüne geçtikten sonra çakıldı takım.
2: Bu arada o 6-7 hafta sayesinde kümede kalma yarışında.
0: O puanlar tuttu onu. Tabii ondan sonraki süreçte yok. O yüzden mesela Antep üzerinden de okuyabiliriz. Mesela yenilen golleri bir istiyorsan kısa, maçı izleyenler de daha anlaşır. Mesela ilk golde iki, yani o gün orta saha oynuyor, diğeri stoper. İkisi birbirine bakmadan kayarak
2: çok girdi. Amatörceydi.
0: Şimdi tamam, eyvallah, gol üzerinden okuyalım da ya bu tarafta da öyle şeyler yapılıyor ki ya bunu da söylemek lazım. Mesela o günü anlayabilirim şöyle, yani
1: kademeye gelmiş, yardımcı olmaya çalışıyor.
0: Şöyle anlayabilirim o günü ama abi. Altyapı eğitimini bizde alan, daha çok buralarda geçirenlerin temel sorunu pozisyon bilgisi. Orada mesela stoper oyuncusu bir hamle yapmış, kayarak gidiyor artık.
1: Sen de kayarak gitmeyeceksin oraya.
0: Ya sen orada bak, kafanı kaldı, bak kafa hiç bakmamış Kerem. Yani orada ne olup bit, o daha oraya giderken kaymaya karar vermiş.
2: Sadece topa odak.
0: Ama şimdi bak, oldu mu gittin, hiçbir şey yokken ikiniz birden oyundan düştünüz. 2-1 kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Bir oyuncu da feda etti kendisini. Onun da aslında ne olursa olsun, ne diyor teknik direktörler özellikle savunmacılara? Bence
1: temel özellik.
0: Ayakta kalın diyor.
1: Temel çünkü özellikle ceza alanının içinde.
0: Abi çünkü kaydığında başka bir şansın.
1: Penaltı yapabilirsin, kırmızı yapabilirsin, rakibin önüne indirebilirsin. Her türlü atlatacağını
0: yapabilirsin. Ve başka şansın yok. Yoksun oyunda yani, eksildin. Şimdi bu kadar 3 tane üst üste kaymış. Şimdi bunu biz, hani Oranak benim takım arkadaşım ama şimdi ben bunu ekibinde de beraber oynadığım arkadaşlarım var. Saido var, Volkan Arslan var. Şimdi diyorum ki tamam, eyvallah, ama bunu şimdi nereden okuyacağız biz bunu? Mesela şey mi diyeceğiz? Bireysel oyuncu hatası mı diyeceğiz? Muhtemelen bunlar antrenmanda da benzer hataları yapmıştır.
1: Mutlaka.
0: Son yediği ikinci golü, özür dilerim, ikinci golü bir hatırlayalım. Sağ bek pozisyondaki oyuncu yerinde kalsa Kerem, bak maçı izleyenler bir hayal et. Yerinde kalsa hiçbir şey yok. Tabii ki hatalarla pozisyonlar ortaya çıkacak, kabul ediyorum ama hataya da birilerinin zorlamasına gerek kalmadan ortaya bir şeyler çıkıyor. Ya niye gittin oraya, duygularına yenildin, yardım
1: edeceğim. Ama şöyle bir gerçek
0: diye
1: var, sen unutuyorsun bazen, hani unutmuş da olabilirsin tabii ki, biz yıllarca önce oynadığımız için tabii ki bizler de unutuyoruz. Sen de unutma bak. Şimdi teknik adamlar her maçtan önce savunma oyuncularını çağırırlar, arkadaşlar biz hata çıktığımız zaman arkada pozisyon verebiliriz ya da ceza alanının içinde fazla adamla kalırız. Kaymayalım, dikkat edelim, ayakta kalalım. İşte ben orada, oyuncuya bunları anlatmıştır teknik
0: Emre
1: adam.
0: Abi işte ben İbrahim orada oyuncu şeye inanmam. O anlatılacak, anlatılmayla olacak.
1: Çalışacak işte ya, anlatarak çalıştıracak.
0: Şimdi, eğer bir oyuncu çok fazla şut atıyorsa maçta, emin ol antrenmanda da benzer şeyi yapıyor.
1: Tabii.
0: Eğer o oyuncuyu antrenmanda düzeltmezsen devre arası içeri girip vurma demenin bir anlamı yok. O vuracak. Onu antrenmanda düzeltmen lazım.
1: Peki bir şey söyleyeceğim sana. O zaman sana bir tezat olarak bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki antrenmanda çok iyi çalıştık ve ayakta kalmamız gerektiğini teknik adam anlattı ve o oyun potansiyellerini de koydu önümüze. Ve biz bunu çok doğru çalıştık. Ama maç esnasında o adrenalin nabız oldu mu 150-160, tamam. Bazen oyunculara işte denk gelmiyor.
0: İşte bazen
1: oyuncu
0: da
1: hata yapmış olabilir.
0: Abi işte olmayanları hoca bulacak işte. Yani şöyle bir durumda değildir zaten bu. Ben bir maç üzerinde yapılan hatadan bahsetmiyorum.
1: Totale baktığın zaman.
0: Tabii abi, şimdi yani ben şu yorumu bu maçtan dolayı yapmıyorum. Muhtemelen bak bütününe benzer alışkanlıkları
1: var.
0: Beşiktaş
1: maçındaki 6 yıllık maçta 2-3 kere aynı pozisyon yaşandı mesela.
0: Vardır yani, bilmiyorum ama vardır bu, çünkü böyledir. Şimdi kendi oyunculuğum üzerinde, sen de düşün kendi oyunculuğun üzerinden bazı alışkanlığım. Mesela ben bek oynuyordum. Düşün, o seviye, profesyonel seviye Galatasaray'a transfer oldum. Şeyi öğrenemedim abi. Sana topu verdiğimde, evet, sen tam anlamıyla topa sahip olmadan benim bindirmemem lazım.
1: Bindirmemen lazım.
0: Abi gidiyorum ben.
1: Tabii kaybedebilir.
0: Gidiyorum, durduramıyorum kendimi yani. Şimdi biri beni düzeltmesi lazımdı ya da, gerçi hoş sistem bu sefer seni dışarı atıyor. Yani düzeltemiyorlarsa dışarıda kalıyorsun. Duygularına yenilmeyen.
2: Peki, ilerleyen

0: yıllarda da devam etti mi?
1: Halledemedim ben. Futbolu anladım. Bıraktıktan sonra yok ya, yok net yani. Öğrendim. Ya, yok çok o konuda
2: farazi konuşuyor.
1: Hayır hayır ama halledemedim ben. Şimdi yapıyordu mesela öyle... futbolculuğumda bize mesela şöyle yorum geliyor. Diyor ki ya tamam da diyor yorumluyorsun sen de diyor aynı. E tamam işte ben aynı hataları yapan biri olarak onu düzelteceğim ya mesela.
2: Tabii.
1: Nereden örnek vereceğim? Yani mesela şöyle mi diyeceğim? Ben de hata yapmıştım o yüzden Kerem bana orada benim futbolculuğumda yapılan hatayı sorma ya da ben öyle şey olur mu yani?
3: Mesela bazı teknik adamlar kenar beki oynadığımız zaman sağ kenar beki atağa katıldığı zaman sen içeriye kateti anlatırlardı, hep çalıştırırlardı bizi. Biz bazen işte kendi duygularımıza yenik düştüğümüz için sağdan giderken biz de gidiyorduk mesela. Ama kaybettiğin anda da ciddi problemler yaşatıyorsun takıma. Yani evet. Bazen oyuncu, bireysel oyuncu meziyetleri de burada çok ön planda İbrahim Yıldız.
0: Senin var mı? Ben şunu yapıyordum ve ısrarla buna devam ettim. Bundan bir
3: yok,
0: türlü vazgeçemedim.
3: Yok, ben hep ders aldığım şeyler çok oldu futbol hayatım boyunca. Halen ders aldığım çok şeyler oluyor. İzleyerek bile ders alıyorum. Yani futbolu bırakmışız. 30 sene, 27 sene
1: i̇şte
3: oynamışız.
1: Ben bıraktıktan sonra çok ders aldım.
3: Oynarken de tabii ki çok dersler aldık. Yani yapmamamız gereken hataları. Mesela stoper oynuyordum ben. Sergen Yalçın gösteriyordu. Ben atmıyordum. Sergen Yalçın gösteriyordu. Ben atmıyordum mesela. Mesela en son devre arası dedi kardeşim dedi ya o kadar koştum ki dedi yani bu performansımı ön alanda kullansaydım 2-3 tane gol atardık dedi. Ben gösterdiğim zaman atar mısın dedi ben de atmayı öğrendim mesela. İki oyuncu sıkıştırırken Sergen'e atıyorduk mesela.
1: Büyük takımlarda
3: attım, ondan sonra bir baktım çünkü. Dünyanın en rahat işiymiş. Aldım takım, bütün topu oraya oynuyordum
1: büyük
3: mesela.
1: Büyük takımlardaki de en büyük problem nedir biliyor musun? Genç oyuncu olarak ben
3: çok
1: de 21 yaşında
3: çok
1: gittim.
3: Zor.
1: Abi mesela
3: ben de 19'da gittim.
1: Kenara iniyorsun ya. Tabii. Şimdi çok önemli oyuncular. Çok, hakikaten çok önemli oyuncular. Şimdi birine atacaksın ya topu. Ya kime atarsan at maç bitene kadar diğeri mahvediyor seni. Şimdi gene biraz
3: niye atmadın?
1: O abicilik işi biraz daha oldu.
0: Azaldı.
1: Azaldı.
3: Azaldı.
0: Niye bu arada atmadın? Gaziantep Çorum maçında bir kırmızı kart mı çıkacak? Acaba bunun büyük kontrolü mü yapılıyor? Pozisyon cezalının dışında.
3: Bileğine basmış ama ya.
0: Gaziantep Çorum maçı.
3: Yok ya.
0: Ben ilk etapta çok anlamadım.
1: Ya koordinasyon mesela top ayağındaki şu an kırmızı kart için potansiyel izleme var.
0: Evet.
1: Düşünebiliyor musun? Koordinasyon bozukluğu
3: aynen
1: var.
3: Aynen öyle.
1: Topu ayağındaki geçerken oyuncu yapıyor yani.
0: Siz çok net görebiliyor musunuz?
1: Ben görüyorum. Ben kırmızı kart olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü şey yok. Koordinasyon konusunda
3: ama bak, adamın
0: yani, dize mi vuruyor bileğe mi
1: bileğe,
0: vuruyor?
1: Tamam.
3: Bileğe basıyor
1: çok
3: da.
1: Çok sert yani. Hani kontrolsüz bu. Yani top ayağında olduğu için biraz şey olmuş olabilir. Hani o yorum yumuşatılmış olabilir orada. Ya tamam da top ayağındaki oyuncu basmıyor.
3: Evet.
1: Savunmacı değil ama top ayağından çıkmış artık. Bak devamında görüyor musun? Direkt tabanıyla bence kırmızı kart.
0: Hakem izledi pozisyonu. 90+7'deyiz bu arada. Ve
3: sarı kart verdi.
1: Yok iptal diyecek
0: sarı. Sarı kart elinde iptal edecek onu.
3: Sarı verdi. Bence de kırmızı değil doğru.
0: Evet.
3: Çünkü neden biliyor
0: sarı,
3: musun?
0: Sarı
3: rakibi
0: verdi.
3: Geçerken
0: yani kırmızı
3: adam
0: kontrolü.
3: Yani ayağını bir yere basacak ama
0: bir şey
3: rakibin üstüne mi? Altına mı? Nereye
0: ben,
3: basacak?
0: Ben de şimdi bir daha bakıyorum.
3: Değil,
0: ben de yani bu pozisyon için çağrılmasını ben de çok anlamadım.
3: Ayıp ya bunu niye çağır? Aa bir dakika önceki dize, pozisyon var.
1: Dize.
3: Önceki pozisyon bir dize var dize.
1: Net kırmızı kart.
3: İbrahim Yavuz dize var.
1: Abi,
3: gördün mü?
1: Net kırmızı kart.
3: Biz aşağıya bakıyoruz dize var.
1: Ya, evet. Taban şöyle gidiyor. Ya yakalayamamış dizine.
3: Yakalayamamış.
1: Zaten Allah korusun yakalasa kırar ayağını yani.
3: Evet.
0: Maç da bitti bu arada. Çorum Gaziantep deplasmanında 3-0 kazandı. Çok iyi bir netice, çok çarpıcı bir netice oldu konuk takım için. Çorum Spor'da 2 haftalık yenilgi serisini böylelikle noktalamış oldu ve 7. karşılaşmada puanını 10'a yükseltti. Düşme hattıyla da arasına bir set çekti. Takımın da bir potansiyeli
1: yani,
0: var.
1: Bence kesin. Bu takımla ilgili hiç zaten düşmeyle ilgili bir şey konuşmamamız
0: hiçbir
1: lazım.
0: Şey yok, evet.
1: Hatta yani bu dört büyükleri zorlayacak bir takım. Şu kadro kalitesine baktığında şahane
3: önemli
1: bir kadro
3: oyuncular.
1: Oldu.
3: Burak Yılmaz'a da hayırlı olsun.
0: Evet.
3: İyi çalışmış dersini. Bu ara ona iyi gelmiş. Takımına da iyi gelmiş. Bir de Cengiz'e de bir sayfa açmak lazım. Yani Cengiz her ne kadar Fenerbahçe'de 2 sene otursa da Beşiktaş'a gelip o beklentiye karşılık veremese de Çorum Spor'da önemli işler yapıyor. Onu da söylemek lazım.
0: Çorum Spor'da evet Cengiz 3. golünü de atmış oldu. Önemli bir galibiyet Çorum'dan. Beşiktaş'ın bu arada 11'ini bekliyoruz. Kocaeli Spor karşısında siyah beyazlar nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak bu sorunun yanıtını 2 dakika içerisinde aşağı yukarı alacağımız kanaatindeyim. Ve kadro geldikten sonra da zaten tam anlamıyla buna odaklanacağız. Bir soru Konya Spor Başakşehir maçına dair 0-0 bitti.

0: Yine çok ciddi pozisyonlar yaratabilen bir görüntüsü vardı ama maalesef Nuri Şahin'le çok ciddi bir alan kat edemiyorlar. Yani ne olacak bilmiyorum ama kadro kalitesine baktığımız zaman bu kadroyu da ayağa kaldırabilecek çok değerli teknik adamlar da var.
1: Yani zor da bir fikstürle sezona başladılar ama onu da belirteyim. Evet. İlk 6 sıradaki takımlarla oynadılar genelde.
0: Bunlar bazen de avantaj olur biliyor musun Kerem?
1: Ama yani Başakşehir de zaten hani bunu söylüyorum ama zaten oraları kovalama potansiyeli olan bir takım.
0: Tabii.
2: En kötü dönemleri dedim yani bir tık aşağıda gezen bir takımdı o yüzden.
1: Evet.
2: Ya Nuri Şahin'le ilgili yalnız çok enteresan. Yani ilk başladığı dönemi hatırlayalım, şahane başladı. Aslında o dönem biraz onun teknik direktörlük kariyeriyle ilgili bizi yanıltan yani çok olumlu yorumlar yapıldı. Bence bizi yanıltan temel şey oyunculuktan teknik direktörlüğe geçerken Ersun Yanal takımlarını hatırlayalım. Aslında fiziksel anlamda çok iyi olur Ersun Yanal takımları. Evet. O dönem iletişim anlamında bir hayli hocanın da oyuncularıyla bağı kopmuştu. Bence Ersun Hoca'nın teknik direktörlükle ilgili yani bu işi devam ettirmeyle ilgili bence o dönem başladı. Yani o işinden çok keyif alan, çok motivasyonu
0: heyecanlı.
2: Çok yüksek. Evet. O Ersun Yanal'dan uzak bir Ersun Yanal görüntüsü vardı. O fiziksel olarak hazır bırakmış takımı iletişimle ki arkadaşlarıydı hepsi şahane bir seviyede bitirdi. Hatırla o dönem Galatasaray'ın seçimde değil mi? Teknik direktör bir başkanın teknik direktör adayıydı. Evet. Nuri Şahin o Antalya Spor sezonunda.
0: Beşiktaş'ta da oldu.
2: Hayırlı olmuş olmamış da bu arada o konuda evet. Gelmiş yani. Hani bambaşka evet. Bir Galatasaray. Diğer başkan seçilmiş olsa Nuri Şahin'le çok büyük hayal kırıklığı da yaşayabilir. O niye yorum yapıyoruz? O süreçten bugüne teknik direktörlük davranışları bir hayli geride diye düşünüyorum. Mesela sezon başı onda mesela çok rahatsız olduğum bir durumdu yani. Şimdi bir teknik direktör bu kadar fazla mesela biz oyuncuları erken topladık. Ben oyuncularımdan dedi özür diledim dedi. Sezon ilk antrenmanları falandı.
0: Evet evet evet.
2: Mesela bir teknik direktör ya oyuncuları erken topluyorum oyuncularımdan da çok özür diliyorum. Niye bu dili kullanır mesela? Mesela orada şey de var değil mi? Malzeme sorumlusu var değil mi?
1: Evet.
2: Sağlıkçılar var.
1: Çok özür diliyorum. Beşiktaş'ın 11'i geldi bu arada mi? Belli oldu. Beşiktaş nasıl bir kadroyla sahaya çıkıyor onu hemen sizinle şimdi paylaşacağım. Az sonra Kocaeli Spor'un 11'ini de belirteceğiz. Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Miretti, Çerni, Trossar ve Vlahovic. Yani beklerin ikisi de bizim muhtemel 11'e göre farklı. Agbadu kenarda oturuyor. Salih, Orkun, Miretti'li bir orta saha var. Olaytan yine kenarda. Miretti'nin de hazır olduğunu artık forma beklediğini söylemiştik. Trossard da sahada. Beşiktaş'ın 11'i bu. İbrahim Eren diyorum.
0: İbrahim Eren.
1: Güzel sizi oldu. Kardım. Nasıl bir 11 sence?
0: Vallahi benim beklentim zaten savunmada çok fazla rotasyona gitmemesi tarafındaydı.
1: Evet.
0: Bunu da doğru yaptığını düşünüyorum ama baktığımız zaman hani Miretti Olaytan'ın bugün o enerjisini, o gücünü, kuvvetini daha fazla sahaya yansıtabilir miydi teknik adam? Ben bunu düşünüyorum. Burada da tabii bende bir soru işareti oldu ama Miretti de bence önemli bir takım, önemli bir oyuncu. Özellikle Ahmet Spor maçında oyuna girdikten sonra Beşiktaş o ikinci bölgedeki hakimiyeti Miretti ile birlikte alabildi. Çok İyi doğru bir şekilde alabildi. Yani kadroya baktığımız zaman tabii Trossard'ın, Vlahovic'in ve Çerni'nin oynaması, Orkun'un oynaması Beşiktaş adına çok değerli ve önemli olacak. Zaten oyun bir şekilde kendini çok net bir şekilde ortaya çıkartacak. Hatta Kocaeli Spor kadrosu geldikten sonra da daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz sevgili Kerem.
1: Serhat, Uğur, Emir, Onur, Şov, Tayfur, Berkan, Sisoho, Metehan, Gonçalo ve Agüero. Ama dizilişi arkadaşlarımız hazırlayacak. Evet. O diziliş üstünden konuşmak daha mantıklı görünüyor. İbrahim
2: yani aslında ya biraz önce yayının başında savunmanın istikrara muhtaç olduğu üzerine bir değerlendirme evet. yapmıştık. Sanki o düşünceyi destekler bir
0: kadro çıktı.
2: Evet yani hani burada çok fazla değişime gitmeyelim. Merkezde bir oyuncuyu da değişime gitmiş. Bence anlaşılabilir bir durum. Çünkü evet. son Ahmet maçında İyi oynadığını düşünüyorum ben Miretti'nin. Yani Olaytan'ı da en azından üst üste oynama ritminden. Çünkü son o maçta da bir beklentinin altında kalmıştı.
0: Evet.
2: Mecbur teknik direktör de diğer oyuncuları da rotasyonun içine koyma adına. Yani ben Beşiktaş'ın ki yüksek ihtimal oyunun büyük bir çoğunluğu rakip yarı sahada oynanan bir oyun olacak. Orada Vlahovic'in varlığının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ya şahane bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani o fiziksel durumuna.
0: Müthiş bir oyuncu.
2: Ya ayak koordinasyonu, oyun zekası, bitiricilikteki ustalığı. Yani burada onun adına çok böyle belirleyici olacağı bir karşılaşma bekliyorum. Yani Vlahovic'in çok maça damga vuracağı bir karşılaşma bekliyorum ben.
1: Bu arada şu enteresan biraz daha böyle az ya da Galatasaray maçına göre

0: daha farklı bir kadro var.
1: Kocaelispor'da.
0: Evet evet, benzerlikler de var. Yine ama farklılıklar da söz konusu.
1: Savunmayı bir daha sayabilir misin Kocaelispor'un?
0: Uğur, Kerem. Emir, Onur Öztonga, Emir Ortakay.
1: İşte çok, çok sıkıntılı. İşte orayı anlatacağım ben. Asıl orada Distel diye bir oyuncuları var. Onun sakat olduğunu bir de...
0: Evet o yok.
1: Sol bek var.
0: Da yok.
1: Sol bek oyuncuları var. Haydara mıydı ismi?
0: Evet.
1: Haydara. Onun olmaması da bence Kocaelispor adına büyük bir handikap. Hem stoperin hem sol bekin Beşiktaş'a karşı o baskılı oyunu oynayacak bir takıma karşı olmaması bence Kocaelispor teknik heyetinin de mutlaka zora sokmuştur sevgili Kerem.
0: Doğru.
1: Bir kadroları da arkadaşlarımız bir verebilirse onun üzerinden
0: az sonra hazır
1: detaylı
0: olacak
1: bir şekilde bir konuşacağız. Ama Kocaelispor'un bu savunma kurgusuyla işinin çok kolay olmayacağı bir 90 dakika yaşayacağını.
0: Mesela Galatasaray maçında Aye'yi uçta kullanmıştı evet hoca. Bugün eldeki oyunculara bakınca Aye'yi önde oynuyor olabilir. Yani Aye biraz daha top tutan ve savunma yardımı da çok yüksek bir profil. Aye'yi biraz daha geçişlerde rakibine sıkıntı çıkarabilecek bir oyuncu. Daha böyle farklı tercihleri olmuş.
2: Belki orada Beşiktaş'ın özel savunmanın merkezinde o değişimden yaşadığı problem. Mesela ben teknik direktör olsam Beşiktaş analiziyle ilgili mümkün olduğunca Emirhan'ı öne çekmeye çalışırım.
1: Kesin.
2: Çünkü çok fazla duygularına yenilip mesela o savunma merkezinde çok fazla öne gidiyor. Onun öne gittiği pozisyonlarda merkezde bir oyuncuyu o back stopper arası dediğimiz bölgeye koştururum. Mesela Beşiktaş'ın bence en büyük problemlerden biri.
0: Efecan bizi bekliyor. Caner İş Beğendiren'le beraber. Efecan söz sende.
3: Teşekkürler Kerem Can Bulat. Süper Lig'in, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Dolmabahçe'de Kocaelispor'u konuk edecek. Ben de yanımda hemen sevgili konuğum Caner İş Beğendiren'le birlikteyim. Karşılaşmayı değerlendireceğiz. İlk 11'i değerlendireceğiz. Beşiktaş'ın da ilk 11 açıklandı. Hemen onlardan da bahsetmek istiyorum. Kalede Alexander Nübel var. Sağ bekte Amin Murillo. Stoper hattında ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan ve orta sahada aslında bir Beşiktaş'ın genel muhtemelinden ilk 11'inden bir değişiklik görüyoruz. Miretti yer alacak. Genelde orada Junior Olaytan'ı görüyorduk. Bununla ilgili Caner İş Beğendiren'e bir sorum olacak hatta. Kaptan Orkun Kökçü hemen yanında yer alıyor. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta Trossard ve hücum hattında Dušan Vlahović yer alıyor. Caner abi hoş geldin öncelikle.
4: Hoş bulduk. Merhaba Efecan.
3: Bu Beşiktaş'ın ilk 11'ini nasıl yorumlarsın? Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Bunlardan da başlayacağım ama bir Miretti tercihi var. Şunu da belirtmek istiyorum izleyenler. Junior Olaytan Messi'nin veda maçında yer aldı ve o yüzden aslında takım perşembe günü buluşmuştu. Kendisi cuma günü takıma katıldı. Bu nedenden dolayı belki yorgunluğundan dolayı yedek olduğunu düşünüyorum. Bugün yedek kulübesinde olduğunu düşünüyorum. İnçer İtalyan'ın tercihini bu etkilemiş olabilir diyeceğim. Ama Miretti'nin de şu anda şunu da kullanayım sana yardımcı olmak için. Miretti şu anda takımın en hazır isimlerinden biriymiş ve antrenmanlarda en yüksek performansı veren oyunculardan biri olduğu ifade ediliyor ki kendisinin de İtalya Serie A'da 23 yaşında olmasına rağmen 100 maçı var. Sen neler düşünüyorsun? Tekrardan hoş geldin.
4: Şöyle hoş bulduk tekrardan. Tabii ki yani çok radikal bir değişiklik yok. Zaten aşağı yukarı beklediğimiz ilk 11'lerdi. Hani Olaytan'ın tabii ki takıma geç katılması burada ana faktör ama artık şunu da atlamayalım. Çift maç haftalarına girildi. Avrupa Kupaları maçları ile birlikte Beşiktaş artık bu hafta ve bir sonraki hafta ikişer tane karşılaşma oynayacak. Dolayısıyla ufak tefek rotasyonlar görmek de mümkün. Tabii Olaytan'ın takıma geç katılması burada tercih sebebi. Burada esas merak ettiğimiz Orkun'un oynayıp oynamayacağı da hiç kuşkusuz. Çünkü biliyorsun ki bir hafif bir sakatlığı vardı. Ancak sakatlığını herhalde önemli ölçüde atlatmış olmalı ki bugünkü karşılaşmada sahada görev alacak. Ama Orkun zaten her zaman böyle sorumluluktan kaçmayan, her zaman fedakarlık gösteren bir kaptandır aynı zamanda Beşiktaş için. Yani o böyle kendini iyi hissetmediği zamanlarda da sahada olmayı tercih edecek, talep eden bir oyuncudur. Dolayısıyla Orkun'un bugün hani sahada olmasına kesinlikle şaşırmadım. İlk 11'lerde çok da bir sürpriz yok. Diğer tarafta Kocaelispor tabii ki onlar da aslında bu sezon iyi bir performans ortaya koydular Selçuk İnan önderliğinde. İyi bir başlangıç yaptılar. İki tane deplasman maçı kaybetmişlerdi. Bir ligin ilk haftasında Başakşehir'e bir de Galatasaray deplasmanında mağlup olmuşlardı. Aslında saha içi organizasyonu anlamında iyi bir Kocaelispor görüyoruz sezon başından bu yana. Ve benim en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi, ben böyle biraz istatistik bilimine çok önemserim. Maç başı böyle koşu mesafelerine baktığımızda 115'lerin altına kolay kolay düşmüyorlar. Yani esasında bugün Beşiktaş'ı epey zorlayacak bir Kocaeli Spor göreceğiz. Tabii burada Beşiktaş'ın aslında

0: aslında ana amacı şu olacak. Erken bir baskı kurup rakip yarı alanda hızlı biçimde oyunu domine edip tabii ki erken skoru bulmak olacaktır hiç kuşkusuz. Çünkü Perşembe günü de yine Almanya'da çok kritik bir UEFA Avrupa Ligi sınavı oynanacak Hoffenheim karşısında. Dolayısıyla Beşiktaş'ın ana amacı bugün ilk 30 dakika belki ilk 45 dakikada maçı çözmek olacaktır. Ama tabii bunu başarması da çok kolay olmayacak gibi görünüyor şu andaki açısından.
1: Şöyle de bir durum var aslında. Kocaeli Spor Süper Lig'in en az gol yiyen takımlarından biri. Ya 1 olması lazım ya 2 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam.
0: Toplamda 4 gol gördüler kalelerinde.
1: Evet. O yüzden şu anda Beşiktaş'ta bol gollü karşılaşmalarla aslında sezona damga vuruyor. Sen bu gollü mü geçer maç, golsüz mü geçer, nasıl bir maç bekliyorsun, nasıl bir 90 dakika bekliyorsun onu soracağım. Ve Beşiktaş'ta da sakatlıktan dönen isimler var. Trossard, Vlahović. Vlahović'in de özel hazırlandığının altını çizmek istiyorum. Hem özel bireysel antrenörü, fizyoterapistini İstanbul'a getirdi. %100 hazır olduğu konuşuluyor. Sen neler düşünüyorsun bununla ilgili de çok kısa bir yorum daha almak istiyorum.
0: Bunlar zaten artık çok iyi profesyoneller. Kendilerine de çok iyi bakıyorlar. Takım antrenmanları haricinde bireysel koçlarla da çalışan isimler. Haliyle kendilerini bu kadar fizik anlamda hazır etmeleri çok normal. Bu 3 haftalık ara evet belki Beşiktaş'ın takım ritmini ne kadar etkileyecek onu göreceğiz bu akşam aslında, ama çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Milli takımdan dönen oyuncular da takıma hızlı biçimde adapte olacaktır. İtalyano'nun sistemi çünkü bu şekildeydi sezon başından bu yana aslında aşılamaya çalıştığı şey. Bugün aslında çok golün aksine ben biraz daha düşük tempoda bir mücadele, yani düşük tempodan kastım aslında biraz daha sıkı bir mücadele bekliyorum. Goller anlamında biraz kısır bir karşılaşma olabilir. Çünkü senin de az önce ifade ettiğin gibi Kocaelispor ligin en az gol yiyen ekiplerinden bir tanesi. Kalesinde 4 gol gördü. Diğer taraftan tabii Beşiktaş'ın da hafta arasında Avrupa Ligi'nde önemli bir sınavı olması da kuşkusuz. Akıllar biraz da tabii orada da olacaktır eminim, ama ne olursa olsun hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hem Trabzonspor'un kazandığı bir haftada Beşiktaş'ta puan kaybı yaşamak istemeyecektir. Tabii kapalı gişe. Hava çok güzel bugün yine İstanbul'da. Dolayısıyla siyah beyazlarda bir galibiyet elbette çıkarmak isteyeceklerdir. Çünkü üzerlerinde şu anda doğal olarak bir baskı oluştu rakiplerinin de galip gelmesiyle birlikte.
1: Çok teşekkür ediyorum Caner İşbeğendiren.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bizim şu anlık Dolmabahçe'den aktaracaklarımız bu kadardı. Sözü tekrar stüdyoya sana aktarabilirim Kerem Canbalat.
2: Teşekkürler Efecan, ağzınıza sağlık. Beşiktaş'ın 11'ini şimdi bir kere de biz kağıt üstünde görelim. Siyah beyazlar nasıl bir kadroyla sahada sevgili seyirciler. İşte görüntüde. Nübel kalede Mourinho, Calo, Emirhan, Rıdvan savunma dörtlüsü. Salih, Miretti, Orkun, Černi, Trossard, Vlahović. Zaten böyle alıştığımız tatlı bir Beşiktaş 11'i. Olaytan'ın coşkusu ve top taşıma becerisi, dinamizmi yerine Miretti'nin biraz daha sakinliği,
3: akılcılığı
2: ve akıcılığı, nereye gideceğini bilmesi geldi Beşiktaş'ın 11'ine. Bu nasıl bir değişikliğe sebep olabilir? Miretti özelinde soru sordum ama tabii genel yorumlarını da merak ediyorum.
3: Tabii ki teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu Miretti. Yani Beşiktaş'a mutlaka katkı sağlayacaktır ama o Olaytan'ın o enerjisini, gücünü, heyecanını, o taraftar da çok mutlu oldu. Yani son 6 haftada oynanan futboldan çok mutlu olmuştu. Özellikle Avrupa maçları da dahil. Tabii daha yeni oynuyor. Hani ilk maç için çok önemli şeyler konuşamayız ama Miretti de Beşiktaş'ın önemli oyuncularından biri olacaktır. Ama burada rotasyonu da kullanacaktır. Hatta devre arası Joao Willock transferi de büyük bir ihtimalle Beşiktaş'ta olursa bu bölgede daha yaratıcı özelliği yüksek oyuncular ve hem Avrupa'yı hem ligi hem Türkiye Kupası'nda kapsayacak bir oyuncu birlikteliğini yaratmak istiyor teknik adam.
2: Joao Willock da kreatiften ziyade daha dinamik oyun.
3: Daha dinamik.
2: Evet.
3: Dinamik. Ya ben aslında buralarda daha dinamik oyunculardan yanayım. Çünkü iki kenar açığın senin özellikli oyuncular. Hem skor değiştirebiliyorlar hem o kilidi açabiliyorlar. Önemli bir santroforum var. Daha dinamizm olduğu zaman çok daha fazla pozisyona giriyorsun. Evet. Zaman zaman Olaytan'da şunu yaşadı Beşiktaş camiası. Ya o kadar müthiş pozisyonlara girebiliyor ki ama son vuruşları işte maalesef o yeterli derecede değil. Olmadığı için belki de Miretti'nin onu tamamlayacak bir oyun formatı ortaya koyabileceğini ama buradan kazançlı tarafında Beşiktaş camiasının taraftarı olacağını söylemek lazım.
2: İbrahim Yavuz, Kocaelispor Galatasaray maçına benzer bir formasyonda sahada olursa mümkün olduğunca dar durmaya çalışacak. Yani defansif tarafı çok daha baskın bir oyun planı göreceğiz. Belki hoca farklı bir şey düşünüyor bilmiyorum ama öyle bir plan için Miretti mi Olaytan mı daha ideal?
4: İşte orada plan mı yoksa rakibin baskın oyunu mu onları oraya itiyor, kafamda soru işareti. Yani çünkü ben çok, yani bir teknik direktörün oyunu mümkün olduğunca yarı sahada oynayalım düşüncesinde olabileceğine inanmıyorum. Çünkü

0: Oyun ne kadar kendi yarı sahanda oynarsan o kadar gol yeme ihtimalin çok yüksek. Yani. O yüzden oyuna talip olmak, topa talip olmak bu tarz deplasmanlarda çok belirleyici oluyor. İşte burada Beşiktaş'ın aslında Miretti olaydan değişiminde net bence şeyi göreceğiz. Bir yerde enerji, bir yerde beceri daha yüksek. Yani Beşiktaş topa sahip olmada bu üçlüyle Olaytan'a göre bence bir tık daha önde olur. Bunlarla daha fazla topa sahip olma konusunda rakibi problemin içine iter. Ve topa sahip olmak ne demek? Rakibi koşturmak demek. Biraz önce Caner'in verdiği istatistikti. Mesela işte 115 kilometre. Aslında 115 kilometre pek teknik direktörün talip olacağı bir şey değildir. Çok koşmak değerlidir ama doğru koşmak, topu peşinden koşmak çok senin işine yaramaz. Oyuncunun da işine yaramaz. O koşuyu atacağın bir golde kullanmak, değil mi? Şiddetli bir koşuyu tabii atacağın bir golde ya da engelleyeceğin bir defans hamlesinde kullanmak değerlidir. Ama Miretti, Orkun, Salih'in topa sahip olduğu bir yerde sürekli onların peşinden koşmak hep savunma dengeni bozar. Doğru. Hem de senin pek işine gelmez. Yani senin soruna tekrar gelecek olursak burada Kocaelispor adına mümkün olduğunca oyuna talip olmak belirleyici olacak. Yapabilecek oyuncu kaliteleri var ama Emre abiyle de burada konuşurken biz şimdi bu kadar ucum hattında tekrarı ve ritmi yüksek oyunculara karşı bu savunma düzeniyle
1: nasıl durabilirsin?
0: Evet, yani bizim için de aslında bu anlamda biraz şey olacak. Farklı bir durum olacak. Kocaelispor erken de dağılabilir bu savunma düzeniyle.
2: Tabii. Yani. Kerem, bir kalkma şansımız var mı?
3: Olur mu Seval? Olur acaba mu? Bir kalkabilir miyiz? Hadi kalkalım.
2: Kerem, zaten oyun Beşiktaş adına oynanacak bölgesi belli. Yani Beşiktaş diyor ki ben bu oyunu diyor 30 metrede oynayacağım. Savunmayı da çıkartacağım diyor orta alana. 30 metreye diyor yayacağım. Ve burada diyor ne yapacağım? İbrahim Yavuz. Beşiktaş şunu istemiyor. Beşiktaş o ikinci bölgede pas oyununu falan istemiyor. Beşiktaş oyunu direkt yıkmak istiyor. Kimle yıkmak istiyor? Çerni ile yıkmak istiyor. Kimle yıkmak istiyor? Trossard'la yıkmak istiyor. Kimle yıkmak istiyor? Orkun'la yıkmak istiyor. Kimle bitirmek istiyor? Vlahovic'le bitirmek istiyor. Zaten Beşiktaş'ın oyun formatı bu içeride. Şimdi teknik adam, Selçuk İnan'ın buradaki teknik adamlığı çok değerli ve önemli olacak bu maç özelinde. Ha, bugüne kadar çok doğru işler yaptı. Çok doğru oyunlar oynamaya çalıştı ama bugün ne oynayacak? İşte bugün onların oynayacağı tek bir oyun var İbrahim Yavuz. Evet, istediğin kadar rakibe kapanma de. Rakip baskıyı yaptığı zaman mecburen geri kaçıyorsun. İşte buralarda buluşturacağı toplarla şu Emirhan'ın arkasına doğru oynayabilirse işte o zaman Kocaelispor sana oyun olarak karşılık verebilir. O zaman Beşiktaş'ın o baskısını ve o heyecanını yırtabilirsin.
3: Kocaelispor'un da bu arada 11'i geldi. İşte böyle görelim. Daha güzel. En Beşiktaş'ın kadrosu burada.
2: Şöyle mi geleyim ben? Şöyle mi geleyim? Nasıl geleyim? Şöyle mi geleyim?
3: Az önceki format iyiydi.
2: Böyle iyi miydi? Böyle iyiydi. Arkamda kaldı biraz da. Şimdi mesela Metehan'la, Souza'yla, Agi ile hücum edecek değil mi?
3: Sen Kocaelispor'u.
2: Kocaelispor takımı.
3: O zaman ne yap biliyor musun? Ben seni şöyle itiyorum.
2: İt beni.
3: Neye doğru gidiyorsun?
2: Şöyle geleyim. Şöyle
3: i̇şte
2: geleyim.
3: İşte buradayız, evet.
2: Şimdi biraz da. Şimdi mesela Metehan'la, Souza'yla, Agi ile hücum edecek
3: sen
2: değil mi?
3: Kocaelispor'u.
2: Kocaelispor takımı.
3: O zaman ne yap biliyor musun? Ben seni şöyle itiyorum.
2: İt beni.
3: Neye doğru gidiyorsun?
2: Şöyle geleyim. Şöyle
3: i̇şte
2: geleyim.
3: Buradayız, evet.
2: Şimdi burada yapılacak tek hareket, evet, bir bek oyuncusu değil mi?
0: Buraya bununla geliyorsan aslında bir fazla oyuncuyu oyunun içine katma derdin var. Yani ayak becerisi, mesela Liverpool Galatasaray maçı hatırlayalım, İstanbul'da Szoboszlai oynattı bek değil mi?
3: Evet.
0: Orada slot. Aslında oradaki temel düşünce ne? Bir tane oyuncuyu beceri anlamında oyunun içine sokmaktı. Yani şimdi kadro üzerinden yorumladığında aslında savunmaya değil oynamaya gelen bir teknik direktör davranışı da var.
2: Ama şunu da unutma.
0: Çaresizlik mi?
2: Çaresizlik bu. Ha, bu çaresizlik
0: bilmiyorum.
2: Oynadı Berkan çünkü. O bölgede iki hafta oynadı. Üstü üstüne oynadı. İşte ve iyi
3: bir şey diyen Konya Spor'da da iyi oynadı bu arada.
2: İyi oynadı.
3: Geçtiğimiz sezon sonu.
0: Ben mesela Berkan'la bu şekilde bir oyun oynanıyorsa, çünkü oranın oyuncusu değil. Tamam, oynamış olabilir ama onun oradan mesela en iyi oynadığı oyunlarda şey diyebiliyor musun? Mesela Berkan karşısındaki beke adım attırma demiyorsun değil mi?
3: Hayır.
0: Ya asist yaptı ya gol attı diyorsun.
3: Evet.
0: Tamam, orada beceriyi anlatıyor Berkan sana.
2: Ya da dönen topları kazandı, doğru kullandı diyebiliyorsun.
0: Oynamayı anlatıyor sana. Şimdi böyle bir oyunda böyle bir oyuncuyla savunamazsın. Şimdi Berkan'la şey diyemezsin. Ben Çerni'nin karşısında birebir oynatacağım. Yapamaz. Mümkün olduğunca oyuna katılacak. Çerni'yi topun peşinden koşturacak.
2: Artı bir tane daha oyuncu var İbrahim Yavuz. Tayfur.
0: Mesela bana soracak olsan Tayfur orada daha mantıklı geliyor bana.
3: Belki de Tayfur başlar orada.
0: Ha, biz evet olabilir.
2: Tayfur da oyunun ofansif bölümünü çok doğru oynamaya çalışan bir oyuncu.
0: Ama Tayfur biraz daha enerjisi yüksek.
2: Ama bu kadar risk de başına dert alabilir. Onu söyleyeyim.
0: Şimdi bu kadro bilmiyoruz. Hani çaresizlik seni bu kadroyla sahaya itmiyor. Ona bir şey diyemem ama bu kadro üzerinden değerlenen oyuncu yeteneklerine bütününe baktığında burada gayet böyle oynamaya

0: Çünkü Emir'in de mesela Emir Ortakay'ın da ayakları çok iyidir. Çok evet. Ayakları iyi bir savunma oyuncusudur.
1: Ama işte bak mesela, şu dörtlüye bakar mısın işte hep bahsettiğimiz konu bu. Hiç oynamamış dörtlü. Yani
0: şey yok,
1: hiç
0: oynamadılar. Abi. Hani şey diyemiyorsun. Ortalama bir şey. Ya ortalama bu oyunu alır yukarı götürür ya da darmadan da edebilir bu savunma oyunuyla. Ya.
1: Bu savunmaya ilk 20 dakika gol bulursan başka bir şey konuşabiliriz. Evet. Bu maç sonunda başka bir şey de konuşabiliriz. Bu sefer ne yapacak Kocaelispor? Risk alacak. Bu oyuncularla ön alana çıktığın zaman o zaman da arka tarafta feci pozisyonlar verir.
0: Ama Emir çabuk bir oyuncu mesela. Yani geniş alanda
1: beğendiğim hoş, de bir oyuncu benim.
0: Şeyde bence bu maçın en belirleyici oyuncusu Vlahovic olacağını düşünüyorum. Yani iki tane bu anlamda bence deneyim olarak da ona çok fazla direnç gösterebilecek oyuncu olmadığı için Vlahovic bana göre bu maçla ilgili kariyer maçlarından birinde oynayabilir. Çok da uygun rakip.
2: O zaman burada hedef Kocaelispor açısından soruyorum. Bu mevcut oyuncu grubuyla hocanın çıkarmak zorunda kaldığı 11 belki de bu. Oynamak mı olmalı?
0: Bununla oynama, bunu oynamanın dışında bir ama, şey. Yani bununla şunu planlayamazsın. Ben savunacağım yapamazsın.
2: Evet, evet.
0: Berkan'la Çerni'yi falan ya da Trossard'ı durduramazsın yani.
1: Ama bir şey söyleyeceğim.
0: Orası çok fazla.
1: Ben burada ikinize de katılmıyorum. Şimdi söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim?
2: Neden
1: söyleyeceğim? Çünkü oynamak isteyen takım özellikle 3. bölgede ben pozisyon yaratacağım diyecek teknik adam Aya ile başlardı. Onu da söyleyeyim. Aya ile başlaması lazımdı o zaman.
2: Ama orada şunu düşünmüş
1: oyunun 3. bölgesini düşünüyorsan belki de oyunun ilerleyen döneminde
2: çabuk
1: yapacak.
2: Çabuk geçeyim.
0: Bir de şey de
1: hızlı geçeyim hızlı oyuncuları. Geçeyim zaten oyuncuları. Bunlar hızlı geçeyim oyuncuları.
0: Anlaşılır mı? Bu deplasman için anlaşılabilir bir evet, planlama. Evet. Hızlı geçişi de ayakları iyi oyuncularla yaparsın. Yani düşünceye baktığında aslında çok da mantıksız gelmiyor. Bir de şöyle düşünelim. Evet en iyileri sahaya gönderir bir teknik direktör ama bir de plan vardır ya oyunu belli bir dakikadan sonra 11 oyuncuyla bitiremiyorsun oyunu.
2: Doğru.
0: Müdahale
1: tamamlayıcı oyuncular yani, olacak.
0: Mesela teknik direktörler planlama yaparken ne diyor? İşte öne geçiyoruz, geriye düşüyoruz, eksik kalıyoruz, rakip eksik kalıyor değil mi? Bunların hepsinin antrenmanda bir tekrarı yapılıyor. Yani bu da o planın bir parçası olabilir.
2: Oturalım mı?
1: Oturalım.
2: Hadi oturalım. Planlar nedir? Onu artık oyun başladıktan sonra çok daha sağlıklı bir şekilde zaten göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın kadrosu üstüne de yine konuşmamız gereken bazı noktalar var. İbrahim Yavuz, Vlahovic'in kariyer maçlarından biri olabilir Olur. dedi.
1: Trossard için de benim için kariyer maçlarından biri olabilir. Çünkü Uğur Kağan, Onur, Emir ve Serhat. Yani bizim ligimizde çok seviye anlamında önemli takımlarda oynamamışlar. Bir de üçü ilk kez yan yana oynuyor. Bu onlar için büyük bir handikap ama bazı handikaplar da bazı şerler hayır olarak geri dönebilir. Ama bugün o hayırı ben görmüyorum. Bugün şunu görüyorum. Beşiktaş camiası 6 haftadır oynamış olduğu futbolla ben diyor ki şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyim. Bugün de Kocaeli maçının düdüğüyle birlikte o ön alan baskısını çok doğru yapacağım. Gideceğim topu orada kazanacağım. Pozisyonu yaratacağım. Golü bulacağım. Ondan sonrasını Kocaeli düşünsün oyunu diye bekliyorum ben.
0: Mesela şey de çok önemli Kerem. Merak ediyorum. Mesela iki teknik direktörün de maç onu söyledikleri çok önemli yani. Mesela bizim bu yaptığımız yorumu da aslında destekleyecek mi ya da farklı bir şey mi anlatacak? Özellikle Kocaeli tarafından Selçuk Hoca'nın söyleyeceklerini merak ediyorum ben yani.
1: Söylüyor şu anda zaten.
3: Yönetici kurulu gördüğüm için söyledim.
2: Az sonra ekrana yansıtırız neler söyledi hoca. Muhakkak ona.
1: Ama sadece bakarsın. Şunu da Kerem unutmamak lazım parantez içerisinde. Kocaeli spor takımı bir teknik adam birlikteliğiyle doğru işler yapabilen bir görüntüsü var. Yani bunu Galatasaray maçında da çok net bir şekilde savunmayı çok doğru yaparak bunu net bir şekilde gösterdiler bize ama Galatasaray'ın oynadığı o basınçlı oyunla Beşiktaş'ın özellikle iç sahada oynayacağı basınçlı oyun bugün özelinde aynı değil. Onu söylemek lazım.
0: Şey de önemlidir. Mesela 7 tane yerli oyuncu görüyorum.
1: Güzel şey. Değil mi?
0: Değerlidir yani. Hani 7 tane yerli oyuncuyuz. Çünkü bizim geleceğimiz bu taraf. Bu sayıyı ne kadar arttırırsak.
1: Tabii ki.
0: Hele hele Anadolu takımlarında çünkü bütçe olarak oralarla yarışamazsın değil mi? Ama bir tane şansın var. Bu Emir sayısını arttırırsan, Serhat sayısını arttırırsan gelecek adına da ancak o şekilde yarışabilirsin ki Kocaelispor yani geçmişe gittiğinde Beşiktaş'a en çok problem çıkardığı dönemlere gittiğinde değil mi? O tarz oyuncu sayısı bir hayli yüksek.
1: Kerem hemen damarımıza basıyor yani, görüyor musun? Hemen damarımıza basıyor yani. Yani yayından önce konuştuğumuzu hemen söylüyor. İçinde kalmasın diyor.
2: Güvenç Kurtarlı Kocaelispor'u nasıl bilirsin?
1: Güvenç Kurtarlı Kocaelispor takımı muhteşem bir takım diye. Hocayı da tebrik etmek lazım. Onunla da çalıştım. Sen çalıştın mı Diyarbakır'da? Ben çalıştım.
0: Yok ben çalışmadım.
1: Ben çalıştım. O hocayla çalışma fırsatımız oldu. 6 ay bir çalışma yaptık. Şampiyon olmuştuk. Süper Lig'e çıkmıştık falan. Yani Güvenç Hoca'nın o oyun okuması.
0: Hayır, şey için söyledim Emre abi. Şimdi Beşiktaş Kocaeli maç önündeyiz. Ya Beşiktaş'ın işte o dönem kaybettiği

0: en son
1: vardık,
0: maçta
1: evet.
0: Sahada olan bir oyuncu olarak önemli. O yüzden yani şeyde isterdim tabii ki, mesela o senin bahsettiğin
1: tabii
0: şeyi.
1: Ki Kocaeli Spor takımı ya, özellikle baktığın zaman hani ligde kaldığı sürelerde hep bir format yaratmıştır. Hep doğru işler yapmıştır. Bugün de onun bir örneğini göstermek için geliyorlar ama bugün Beşiktaş takımı çok değerli ve önemli bir takım kadrosu sahip, takım çok kadrosuna yani. Sahip ve iyi bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Yani teknik adamıyla birlikte o bütünlüğü, beraberliği yakalamış bir Beşiktaş kurgusu olacak. Bugün Kocaeli Spor'un işinin çok zor olduğunu düşünüyorum.
0: Öyle gözüküyor abi. Yani
1: onlar için çok zor bir maç.
0: Tabii şey çok belirleyici olacak. Biraz önce söylediğimiz bu savunma dörtlüsü çok belirleyici olacak yani.
2: Bakalım bu savunma dörtlüsü Beşiktaş'a karşı ne yapabilir, onu göreceğiz muhakkak. Trossard Beşiktaş'ta tam böyle bekleneni verdi mi şu ana kadar?
3: Verecek, bundan sonra verecek. O görüntüyü
2: bugün,
3: biz gördük.
2: Bugün o gün mü?
3: Ya bugün
1: bugün çok, değilse ne zaman?
3: Çok detaylı olabilir bu ama daha yeni sakatlıktan çıktı.
2: Evet.
3: Bir probleminin olduğu ama fedakarlık yaptı ki Belçikalılar, ben çok çalıştım Belçikalı arkadaşlarım da çok vardı. Çok profesyonellerdir. Yani işlerine çok sahiplerdir, sadıklardır. Elinden gelen her şeyi yaparlar ki Trossard'ın daha önceki yıllardaki performansını da net bir şekilde görüyoruz ama Beşiktaş'a büyük katkılar sağlayabilecek bir oyuncu. Tabii arkasında da İlhan'ın olması da biraz aslında üzücü. Yani İlhan o kadar iyi bir performans yakaladı ki çocuk, yani Beşiktaş'a katkı vermeye çalışıyor. 19-20 yaşındaki bir gencin başka bir ülkeden, başka bir ikincilik takımından gelip de burada o kadar aidiyeti yüksek bir oyun oynaması da bence Beşiktaş adına büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Ama Trossard'la tabii değişecekler ama Trossard'ın çok kaliteli bir ayak olduğunu ve bugün skor anlamında Beşiktaş'a katkı vereceği bir 90 dakika olacağını düşünüyorum.
2: Beşiktaş'ın önünde de Hoffenheim ve Trabzonspor maçları var.
3: Evet.
2: Hoca rotasyonu sevdiği için belki kafasında bu karşılaşmalarla ilgili Kocaeli'yi de baz alarak muhakkak bir planlama yapmış da olabilir.
3: Ama çok fazla rotasyon kadrosu değil. Bence bu kadro. Bence
2: hoca aslında bence
0: Hoffenheim maçı sanki biraz daha az süre alan oyuncularla
3: tabii rotasyonla gidecek.
0: Yapılabilir tekrar. Yani
3: zaten Beşiktaş'ın en büyük amaçlarından biri evet bu sene Avrupa'da tabii ki önemli ses getirebilmek. Tabii ki rakiplere karşı üstünlük sağlayabilmek. Ki Marsilya maçında biz bunu çok net gördük iç sahada. Ama Beşiktaş'ın en büyük hedefi bu sene şampiyonluk yolunda o basamakları yavaş yavaş çıkıp şampiyonluğun en büyük aday olduğunu herkese göstermekti.
0: Aslında
3: ama teknik adam işte, aslında o İbrahim Yavuz sözünü kestim. Evet, unutma. Teknik adam aslında Avrupa'da çok daha deneyimli bir kadroyla çıkmak ister. Hatta bunu da bir iki hafta önce şey demişti. Biz başkanla konuştuk demişti. Hani başkan benden şampiyonluk istemedi. Hani şampiyonluk beklentisinin olduğunu konuşmadı masada demişti. Ama biz elimizden gelen her şeyi
2: ama
3: yapacağız.
2: Ama Hoca Avrupa'yı
3: çok önemsiyor.
2: Çok önemsiyor.
3: Ama bu kadro
2: iki finali var hocanın bu arada.
3: Ama bu kadro Avrupa'yı önemseyecek bir 11 değil. Yani 3 gün sonra başka bir 11'le bence Beşiktaş'ın çıkacağını
0: ya işte burada önemli olan da şu. Yani biz mesela özellikle yabancı teknik direktörlerin bize öğretecekleri bu anlamda sağlıklı düşüncede olanları diyor. Mesela Mourinho değil yani. Mourinho çünkü buraya sağlıklı düşünceyle gelmedi. Mesela bunu söyleyince hemen ya Mourinho'dan iyisin var. Ya Mourinho, tabii ki o çok özel bir teknik.
2: Dolu. Bu arada
0: ama
2: Mourinho'dan iyisin
0: var. O buraya antrenörlük yapmaya gelmedi. Sağlıklı zihinle çalışmaya gelmedi. O yüzden bir şey öğrenemedik.
2: Açıklamalar ondan var. Vincenzo Italiano bakalım ne söylemiş. Milli aradan sonraki maçlar zor ve tehlikeli olabiliyor. Kolay değil. O yüzden bu maçlara sonsuz bir konsantrasyon içinde çıkmalısınız. Dikkatli olmanız gerekiyor bu maçlarda. Tehlikeli bir maç bekliyor. Bizi aynı zamanda bir mağlubiyetten geliyoruz. Ahmet mücadelesinden bahsediyor hoca. O yüzden iyi bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Milli ara sonrası maçlar zor ifadesi belki çıkan kadronun da sebeplerinden birini belki de bize izah ediyor olabilir. Konuşuruz. Orkun'un ayağında bir problem vardı ama aradan zaman geçti ve şu anda iyi durumda. %100 değil ama iyileşti. Şu anda oynayabilir durumda. Hocanın bakış açısı bu. Miretti ise ilk 11'de oynamayı hak ediyor. Çok iyi performans gösterebilecek birisi. Özellikle iyi bir savunması olan bir takıma karşı oynayacağız. Orada bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Miretti'ye
0: aslında
2: dair
0: oradaki mesaj
2: var.
0: Hani biraz önce dedim
1: doğru
0: ya,
1: bir mesaj.
0: Beceri
1: tabii.
0: Bugün Olaytan enerji beceri, bu daha fazla beceri.
2: Evet.
0: Yani o da şöyle planlamış muhtemelen. Yani daha fazla kapanacak takıma Olaytan'ın enerjisinden çok Miretti'nin becerisine ihtiyacımız
2: mantıklı
0: olacak.
2: Mantıklı bu arada.
0: Ya çok da mantıklı.
2: Ben de o yüzden sormuş.
0: Çünkü Ahmet maçı da aslında sıkışan ikinci yarı tamamen Ahmet oyunu kendi yarı sahasında. Sıkışan oyunda o attığı paslarla değil mi Ahmet savunma kesinlikle dengesini bozduğu için bence şahane bir

0: Teknik direktör analizi ya.
1: Maç öncesinde bunu söylemesi de çok önemliydi yani.
2: Önemli.
1: Evet, çok önemli.
2: Kadroyu böyle çıkarmış olması milli maç dönüşü sıkıntılıdır bakış açısının da bir neticesi olabilir mi?
1: Tabii ki.
0: Ve kaybedilen bir önceki
1: kaybedilen maç.
2: Ya, doğru söylüyorsun.
1: Hani mesela Kerem diyorlar
2: Selçuk ya. Selçuk Hoca'nın açıklamasına tamam. Bakalım. Unutma tabii, söyleyeceğini tabii. Lütfen. Uzun bir araydı. Bizim için hem iyi hem kötü diyebiliriz. Çok fazla sakatımız vardı. Birkaç tanesi iyileşti ve bugün kadroda ama yine olmayan oyuncular da var. Bizim için ne iyi ne kötü oldu. Bu maça hazırlanma zamanımız vardı. Hazırlandığımızı da düşünüyorum. İnşallah bugün karşılığını alırız demiş Selçuk İnan. Fazla eksik oyuncumuz var ama en az gol yiyen takım olma hüviyeti takımla ilgili bir durum. Bugün savunmada sezona başladığımız 4 oyuncunun 4'ü de yok. Farklı bir şekilde hazırlandık. Bir şekilde bu takım savunması için çalışmalarımız oldu. 11 kişiyle çıkıyoruz en nihayetinde maçı. Oyuncularıma güveniyorum. Çok fazla çalışmalar yaptık. Eksiklerimiz olsa da oyuncularıma güveniyorum. Allah mahcup etmez inşallah ve istedikleri sonucu alırlar.
0: Aslında şunu söyleseydi çok daha mantıklı olacaktı. İlk başlarından değil şu son
1: ya, 11 kişiyle çıkıyoruz. Ya Emre abi. Kılıf hazırlanmış.
0: Ya maçın sonunda
2: biraz fazla konuşmuş.
0: Bak, tabii, bir yerli bir yabancı teknik direktör tabii. Davranışı. Ya bizim ihtiyacım, ben niye İtalyano şampiyon olmasa bile Beşiktaş'ın 3 sene daha kontrat yapması lazım.
3: 5 sene daha yapsın bence.
0: Çünkü orada teknik direktör bir şey anlattı bize. Oyun üzerine bir şey konuşuyoruz. Bu tarafta şimdi sana önce şeyi veriyor. Diyor ki bak çok eksiğim var.
3: Mağlup olursam eksiklere bağlayacağım diyor.
0: Buradan oku diyor. Evet. Ama diyor. Ama çok da fazla mesela bence çok fazla dili de bize yeterince çalış. Çok fazla çalışmak iyi bir şey değildir yani. Mesela çok kullan. Çok çalıştık. Mesela diyor ya teknik direktör 15 saatte kalma abi 15 saat teste kalmak iyi bir şey değildir yani. Mesela çok fazla çalışmak iyi bir şey değildir. Yeterince çalışman
3: zorlaştırırsın işi.
0: Yani çok fazla çalış. O dilde orada şeye giriyor. Yani diğer durumda benim çok fazla tekrarım burada. İşte onun da ne ona faydası var Selçuk İnan olarak ne bizi oyunu yorumlayanlar olarak anlatacak bir durum bırakmaz. Ya bu işte bizim bence en çok dikkat etmemiz gereken yerli teknik direktörlerdeki dil. Bu dil bir faydası yok. Oyunla ilgili hiç mesela şeyi anlamadık değil mi burada? Mesela bu savunma dörtlüsüyle bir plandan bahsetmedi. Ön tarafla ilgili bir plandan.
3: Çünkü ama diğeri bahsetti. Çünkü 4 savunma oyuncusunun 4'ü birden yok diyor.
0: Diğeri bahsetti. Dedi aslında ki Miretti ile kapanan savunmalara karşı bir oyun. Hemen kafamızda şey canlandı. Olaytan enerji, beceri konusunda diğerine göre eksik.
3: Sıkışık savunmada.
0: Bu sıkışık savunmayı tabii. Açmak için yani bu şahane bir teknik.
3: Ne yapacak mesela yani. Kerem? Rakip ne yapacak? Kaleciyle birlikte 8 oyuncuyla kapatacak. Sen de oraya 6-7 oyuncuyla gideceksin. Oldu mu sana 15 oyuncu? Orada yetenekli oyuncu sahneye çıkacak. Evet. Orada o kilidi açabilecek pozisyondaki oyuncular çıkacak. O da çok doğru anlattı Miretti'yi ama Selçuk Hoca'ya da biraz da şurada hak vermek lazım. Bak tamam bunları konuşmuş. Evet maç sonundaki kılıfı hazırlamış hocam. Mağlup olduğu zaman çok eksiğimiz vardı. Zaten biliyoruz yani sonucu biliyoruz. Ama bu 4 oyuncuyla da bir teknik adamın oynaması da Beşiktaş deplasmanında çok sıkıntılıdır.
1: Tabii, tabii.
3: Hiç oynamamış oyuncularla.
0: Ama insan yani biz de mesela bunu söyledik zaten. Tabii. Bunu herkes söylüyor zaten. Hani bunun tekrar anlatmanın size bir faydası yok.
3: Aslında bu eksik.
0: Yani antrenör olarak sana bir faydası yok. Bakma buralardan oyuna. Eğer bak çok dibinde ya. Şu aynı yerde yapıyorlar değil mi? Yani şu biri burada röportaj yapıyor. Biri burada yapıyor değil mi? İki tane. Hani baktığın zaman iki tane eski futbolcu. Antrenör bugün. İki dil. İki yorum. Evet. Bak bir tanesi bize de faydası var. Kendisine de herkese faydası var. Ama diğerinin en çok kendisine faydası olmayacak. Buradan anlattığında çünkü zaten antrenörlük de orada devreye girmiyor mu? Şimdi mesela o zaman ben de diğer yerden sorarım. Eğer bilmiyorum hani kas sakatlığı ile ilgili bir takımda çok fazla kas sakatlığı var.
3: O zaman senin antrenmanına evet, bağlı dersin.
0: Zaman planlamasında eksiklik var der biri. Onda kimseye faydası olmaz diye düşünüyorum. Anlat keşke mesela çok fazla çalışmış ya mesela. Yine diyorum çok fazla çalışmak iyi bir şey değil. Ya Emir'le mesela Emir Ortakaya'yla çünkü Emir'i ben Fenerbahçe altyapısından tanıdığım için söylüyorum.
3: Göztepe'den
0: de
3: ben
0: bir planımız var. Göztepe yine aynen. Berkan var. Hani bizim de eksikler var ama savunmada bu kadar işte yerli bir arada oynamamış ama ayak becerisi konusunda iyi oyuncular.
3: Kuvvetli oyuncular, önemli oyuncular. Ben çok yani. İnanıyorum size. Mesela İbrahim Yavuz'la ikimizi 5 ve 41 numaranın yerine koy. Emir'le Onur. İbrahim Yavuz'la ikimiz şimdi geldik İstanbul'a.
0: Ben bu kadar iddia.
3: Hayır şimdi geldik şimdi İstanbul'a İbrahim Yavuz. Şimdi eyvallah. Hocanın ne konuştuğunu.
0: Oynadık mı oynadık ya. Anadolu'dan buraya gelip
3: böyle tabii, bir maç oynadık. Diyelim. Yani. Beşiktaş'a karşı oynuyoruz oynadık, iki stoper. Evet. Hayır oturuyoruz şimdi. Geldik şimdi hava şeyden.
2: Ama Santrafor'da da ben yokum yani.
3: Santrafor'da da sen varsın tamam. Sen varsın. Meta'nın yerine de sen varsın Kerem.
2: Evet. Biz onun için yerine
3: boyunca. Şimdi üçümüz, evet, üçümüz
2: tamam.
3: En arka beşlinin 3 koltuğunda oturduk yan yana. Evet. Şimdi şeye geliyoruz.

0: Tüpraş Stadı'na doğru geliyoruz. Otelden çıktık geliyoruz. Teknik direktörün de bize ne anlattığını biliyoruz. Öyle bir yorum yapacağını da biliyoruz. Şimdi ben İbrahim Yavuz diyorum ki, İbrahim Yavuz, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Aman bireysel hata yapmayalım kardeşim. Sen beni kapat, ben seni kapat.
1: Karşımızda da Kerem gibi bir adam var.
0: Kerem de, hayır, Kerem bizim
2: aman
0: takımımızda.
2: Aman Kerem'e yakın oynama valla.
0: Kerem bizim takımımızda. Kerem kardeşim, sen ha, de tutabildiğin kadar tamam ön tarafta tut. Tamam. Anlatabiliyor muyum?
2: Sen bizi rahatlatırsın.
0: Oyuncunun, tamam, bak bu olabilir yorumlar, orada oynayan oyuncunun bütün dengesini bozar. Hani şimdi oynamış, dördü ilk kez oynamış, ikinci kez. Ya o takımın kadrosunda yer aldıysan elinden gelen bütün gayreti göstereceksin. Elinden geldiği ölçüde. Onu yapacaksın ama bu teknik direktör söylemi oyuncuların da sinerjisini bence bozduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada yani stoperde ikiniz yapar mıydı? Bendense ben karşı tarafta oynamayı tercih ederim bu maçta yani.
3: Ama bir dakika bak, ama yani bir dakika. Benim çok, benim orada karşı karşıya oynayabilirim. Beşiktaş maçlarım stoper oynadım.
1: Öyle mi?
3: Var, tabii. Var mı? İlhan Mansızlar, Pascal Nohmalı.
2: Ankara Gücü'ndeyken.
3: Adana'da da
2: Adana'da
3: var.
2: Adana'da da var.
3: Tabii tabii. O yüzden hani benim çok test ettiğim, o yüzden Emre abi gelince tamam, yani o an hemen hafızamda canlandı. Var benim Beşiktaş.
1: Ben Metehan'ın yerini alayım. Üstümde de zaten baskı bayağı az.
0: İbrahim
1: olacak.
0: Yavuz'un sadece sağ bek değil, orta saha ve stoper kariyeri var, de daha fazla var ya, bayağı oynadın çok, sen orta saha.
3: Aslında çok fazla pozisyonda oynamak iyi bir şey gibi anlatılıyor. Bir takım
0: aslında
3: bir teknik direktör için iyidir ama benim en büyük eksiklerimden her yerde oynayıp aslında tam bir bölgenin oyuncusu olamıyorsun. İşte her yerde eksik kalıyorsun. Ne tam stoper oluyor, ne tam orta saha, ne tam bek. Mesela bu zenginlik olarak anlatıyor. Takım için iyi. Hocanın şeyi oluyorsun.
0: Tabii elinde
3: sıkıştın at oraya. Hatta ben gelişemedim ama yani. Yani tam olmam gereken pozisyonda bir oyuncu olamadım yani.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu taraftara bakar mısınız ya? Millet çok coşkulu ki ben bugün mesela şunu yaşadım Kerem. Daha önceki maçlarda geçen yıl genelde hep bunu yaşıyordum. Hani İzmir'den geliyordum taraftarla birlikte. Herkes karamsardı. Bugün soruyorum mesela taraftarı. Diyor ki taraftar, rahat kazanabileceğimiz bir maç diyor.
1: Bayram havası artık gibi geliyor evet, Beşiktaş
0: artık taraftan. O enerjiyi ve sinerjiyi almış bir camia taraftarı var.
1: Evet.
0: Onu söylemek lazım.
1: Bakalım. Gerçekten güzel. Hava çok güzel. Onu söylemiştik yayın başında. Bir kere daha tekrar edeyim. Ya böyle havalarda da tribüne gidiyor.
0: Oynanır değil mi yani?
1: Oynamak da aynı şekilde evet, son derece keyifli olsa gerek.
0: Zemin çok güzel, taraftar güzel, çok güzel.
1: Ya oyuncular için hakikaten böyle keyif alınması gereken bir İstanbul akşamı. Taraftarlar da maçın tabii keyfini yaşayacaklar. Muhtemelen iyi de bir futbol izleyecek Beşiktaş taraftarı takımından.
3: Ki Beşiktaş taraftarı
1: bizi alıştırdı takım bunu.
3: Evet. En yani taraftar, en güçlü taraftar kültürüne sahip takımda yani... Ben İstanbul'da Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'a da karşı oynadım. Yani hepsini bir, hepsi çok değerli tabii. Şahane taraftar.
0: Beşiktaş en büyüğü ama.
3: Beşiktaş yani. Başka. Çok başka. Yani başka. Benim bir arkadaşım vardı Umut diye. Adana'yla buraya geldiğimizde bir ara bana şey dedi. Ya ben oyundan falan koptuğumu hatırlıyorum Beşiktaş taraftarını izlerken diye. Onların yeri bir o anlamda biraz, yani en azından benim kendi deneyimlerim
0: mesela
3: açısından.
0: Mesela İbrahim Yavuz da geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz yayınlarda şey diyordum ben İbrahim Yavuz'a. Ya İbrahim Yavuz işte takım kötüyken işte taraftar sahneye evet, çıkar falan. İbrahim Yavuz da şey diyordu. Abi diyordu, taraftar istediği kadar bağırsın. Ya takımda bir şey yoksa ya, o da ümidini keser. Yani 20 dakika sonra o da bırakır. Beşiktaş camiası böyle bir camia değil. Gerçekten ölüyü diriltir o taraftar. İnan bana diriltir.
1: Ama şu da sahneki var.
3: Yok yok, ona katılmam.
1: Oyun oyun olsun. İyi bir oyun olsun, güzel bir oyun olsun.
0: Evet.
1: Netice alınmasa bile Beşiktaş
0: bağrına basar. İşte,
1: takımını bağrına basıyor.
0: Bağrına basar.
3: Böyle orada aklıma var, hep şey geliyor. Feda dönemi geliyor.
0: Evet. Tabii.
3: Mesela isimlere bak. Yani normalde gidip bilet verip değil mi? Hani bizde öyle anlatılıyor.
1: Oğuzhan
3: ya.
1: Olcay'ı izlemeye gitmezsin. Git, ilk etapta.
3: Onu tabii bir gördü.
0: Beli vardı Oğuzhan.
1: Sonra çok iyi oyuncular.
3: Oyunu bir gördüler. Oldular o oyunun peşinden. O taraftar, hayır, o taraftar grubu da ama aynı teknik direktöre görevini bıraktırdı. Öyle öyle olmuyor. Oyun yoksa değil mi? Sergen Yalçın niye bıraktı? Taraftar yüzünden bıraktı.
0: Ama bir şey söyleyeceğim.
3: İstemiyorlar beni dedi.
0: Ama bak şimdi, Sergen Yalçın'ın bir geliş sürecine bak, bir de gidiş sürecine bak. Yani bu süreç içerisinde Beşiktaş çok dalgalandı. Zaman zaman çok kötü oyunlar da oynadı.
3: Ya kötü İçeride oynarsan taraftarın varlığı tam tersi. Başına bela olur.
0: Ama Beşiktaş taraftarı çok sabreder bak İbrahim Yavuz. Sabrettiler. Bir sene boyunca sabrettiler. En son çok büyük de bir istifa sesi yok. Bir tane şey, suç şişesi geldi yani. Tabii ki biz bunu tasvip etmiyoruz.
1: Ya, Sergen Hoca da sıkıldı biraz.
0: Tabii ki.
1: Belli.
0: Ondan yani sıkıldı yani.
1: Bu ya arada ben... yani hoca da yanlış anlamasın. Çok önemli, çok özel.
0: Tabii ki.
1: Aslında sempatik, öyle bir karakter. Ama teknik adam olarak da Sergen Yalçın'dan İtalyano'ya geçiş yani... Renkler siyahla beyaz kadar
0: çok bir fark. Tamam, hocanın yani elinde bir Trossard, bir Vlahovic.
1: Söylemler, oyuna bakış açısı. Kesin, arada kesin çok fark var.
0: Sevgili Kerem, hocanın elinde bir Vlahovic, bir Trossard yoktu. Bunu da kabul etmek lazım. Bir Salih gibi ortada çok doğru işler yapabilen bir

0: 6 numarası yoktu ama hocam sen de bir şeyler yapabilirdin. Bak yeni gelen teknik adam 19 tane genç oyuncuyla sezon başı kampına gitti. Ağzını açmadı. O takım lider şu anda İbrahim Yavuz. O hocayla giden takım lider şu anda Beşiktaş takımında. Yani hoca bir şeyler verdi. Bir şeyler vermen lazım. Bu tarz camialara bir şeyler verdiğin takdirde zaten değerin çok büyük.
1: Aa, ne Vlahovic ne Trossard, Yıldız Italiano. Bu takım.
2: Kesin ben de aynı fikirdeyim.
1: Hakikaten. Yani,
0: ya onları da yabana atmayalım. Hocamız çok iyi. Beşiktaş takımı hocası çok iyi.
1: Kesinlikle. Yoksa Vlahovic'den, Trossard'dan kimsenin bir şüphesi tabii yoktu. Orkun'dan
2: yani mesela,
1: kimsenin bir şüphesi
2: hatta ben
1: yok.
2: Bir adım ileri gideyim o zaman. Yani mesela aynı Sergen Yalçın'la Emre abinin bahsettiği oyuncular olsa aynı ritmi alma şansı yok.
0: Yoktu. Bak şimdi anlatalım işte bak. Rıdvan, Emirhan geçen sene böyle mi oynuyordu? Bunları değerlendirdi. Jalo'yu performansını yukarıya çıkarttı. Orkun'un seviyesini yukarıya çıkarttı. Çerni'nin değil mi? Katkı verecek hale getirdi Çerni.
1: Bak daha
0: bu dokunuş.
1: Olaytan'ı futbolcu yaptı.
2: Olaytan. Ya, Olaytan'la ilgili Serkan Reçber'in ben dinledim ya. Bak dinledim. Dedi ki ayrıldıktan sonra bir televizyon programında Olaytan'ı biz alternatif diye aldık.
0: Aldı
2: dedi.
0: Evet.
2: Bak alternatif diye aldığını aslında senin öngöremediğini İtalyan'ı aldığı en değerli oyuncu. Ya buradan okuduğunda aslında evet. Aradaki farkı görebiliyorsun.
0: Ama Olaytan değerli bir oyuncuydu. Ben Göztepe performansını da çok iyi biliyorum. Her hafta çünkü Göztepe'nin maçlarına
2: ama getiren öngörememiş.
0: Görüyordum.
2: Birinci oyuncu diyemiyor.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi?
0: Ama o teknik direktörün düşüncesiydi. Serkan Reçber'in düşüncesi.
1: Ben de Göztepe'nin maçını da anlattım. Olaytan'ı canlı da izledim. Ben de alındığında ya amiyane bir tabir olacak. Bu oyuncuda hiçbir numara yok diye düşünüyorum.
0: Demek ki sen yani bir tane kötü maçına denk gelmişsin Kerem'ciğim.
1: Olabilir yani 6. 7. sıradaki oyuncusu filan da benim için kalite anlamında. Vallahi öyle yani ne ama işte problem ne biliyor musun? Orada
2: sen o teknik direktör oyunuyla izledin 3-4-1-2'de
1: 10 numara gibi oynuyordu. Biraz evet. Daha baskılar yapıyordu. Sergen Hoca sol kanada attı. Bu oyuncu sol kanatta değil. 10 numarada değilmiş aslında. Evet. Bu 8 numarada daha verimli olabilecek bir oyuncuymuş. 4-3-3'te.
0: Kendini buldu. Olay yaratan bir oyun oynadı.
1: Işte orada da hoca yaptı.
2: Ama orada işte bir sistem aldı oyuncuya yardım etti. Yani öyledir zaten. Bizim evet. Aslında en büyük problemlerimizden biri
0: sistemin olmaması.
2: Yeni gelen oyuncular hep şey diyoruz. Gel çöz. Çöz de.
0: Nasıl çözsün? Şimdi, sistem yoksa neyi
2: evet,
0: çözeceksin?
2: Yani onlar hep bir sistemin içerisinde var olmuş oyuncular. Burada bireysel anlamda oyunlar onlara mahkum edildiğinde bunun problemini yaşıyor. Evet bazıları o problemi ortadan kaldırıyor ama bazıları halledemiyor. Yani bence genel olarak bütün bizim takımlara bu oyuncuları getirirken en azından bir sistemle de onlara yardımcı olun. Bak geçtiğimiz sezonki Olaytan bu sezonki Olaytan.
0: Tabii.
2: Tamamen sistemin oyunun ona yardımcı olmasıyla beraber oyuncu yukarı çıktı.
0: Ama Serkan Reçber'in de ben de kendisiyle görüştüm. Bir sene önce Kasımpaşa'ya çok ısrarla önerdiği, abi, alamadığı, Göztepe'nin aldığı bir oyuncuydu. Israrla hocaya tavsiye eden...
2: Kabul ediyorum ama ikinci adam olarak o. Etmiş.
0: Ama
2: kendi
0: tamam
2: söylüyor ya, alternatif olarak görmüş. İşte o çok problemli. Öngörü. Bak, getiren öngörememiş.
0: Aslında getiren öngördü ama Sergen Yalçın onu alternatif düşünüyordu. Bak öyle biliyorum.
2: O zaman ben Serkan abinin anlatısı üzerinden değerlendiriyorum. O öyle anlattığı için. Desek ki o gün ben aslında gelecek adına çok ümitliydim ama Sergen Hoca ikinci olur. Eyvallah evet. Derdim yani.
0: Ama orada. Burada Kerem'e de katılmamak mümkün değil. Bu takımın inşasında en önemli rol teknik direktör Vincenzo Italiano'dur. Taraftar çok seviyor. Bir kere oyunun içinde olması çok önemli. Bak oyuncu adına da çok önemli. Hani biz yıllarca oyunculuk yaptık İbrahim Yavuz. Kenardan bize dokunuşlar önemliydi. Zaman zaman pozisyon hataları tabii yapabiliyoruz kesin. Ama bu hoca burada pozisyon hatasını çok engelliyor.
2: Abi biz
0: hani Beşiktaş'ın sıkıntıya düşecek pozisyonlarını çok net bir şekilde görüp anlatabiliyor.
1: Sen canlı izledin mi hocayı bu sene?
0: İzledim.
1: Peki çok konuşuyor mu kenarda?
0: Konuşuyor. Ama tabii yeri ve zamanına göre
1: adını
0: konuşuyor.
1: Adını vermeyeceğim. Bir teknik direktörü izledim. Bir teknik direktörün takımının maçını anlattım.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz sene. Sağ kenarında o kadar çok konuşuyordu ki oyuncuların vücut dili artık
0: yeter artık
1: bir şekilde
0: konuş,
1: bak
0: konuşma.
1: Yeter artık bile değil. Lanet olsun sana.
0: İşte ama öyle
1: şeklindeydi. Siz ne hisseder yani oyuncu ne hisseder?
0: Oyuncu kenarda? Şunu hisseder. Teknik direktörden doğru bir enerji alırsan, teknik direktörün futbola dokunduğunu görürsen teknik direktörüne bir kere saygı gösterirsin bu bir. Kenarda ne konuşursa konuşsun o senin lehine olduğunu hissettiğin anda o birlikteliği yaratırsın. Ama oyuncu teknik adamına vermiş olduğu sistemde yapmış olduğu taktikte inanmıyorsa kenardan istediği kadar konuşsun oyuncu sırtını döner. Net.
2: Ya herkes için öyle geçerli değil mi? Şimdi biri sana bir şey anlatır ama sen yani davranışıyla yaptıklarıyla ilgilenirsin yani.
1: Evet.
2: Şimdi ben Erik Gerez hemen aklıma geldi sen bunu söyleyince. Şimdi söyledikleriyle, yaptıklarıyla hepsini oturttuğunda ikna ediyor seni bir şey.
0: Tabii.

0: Gidersin o teknik direktörün peşinden. Mesela Yılmaz Vural aklıma geliyor. Adana Spor'da çalıştığımda daha o zaman 21 yaşındayım. Ya görüyorsun teknik direktörün antrenmanı ile oyuncunun oyunun geliştiğini. Görüyorsun çok net bir şey. Gidersin o teknik direktörün peşinde. İtalyano ile ilgili bir tane şey var. Onu da bir teknik direktör hocamdan dinledim. Stadyumda maçı izlerken hani bir İtalyano eleştirisi yapmıştı. Ben de doğru bulmam onu. Beşiktaş'ta dikkat et, Emirhan Jalo bir türlü oturmuyor. Sürekli Agbadu, evet, değişiyorlar.
1: Agbadu Jalo oluyor.
0: En son
1: oluyor.
0: İşte Marsilya maçında Jalo mu oynuyordu? Agbadu oynuyordu. Agbadu oynuyordu. Devre arası Jalo'yu aldı.
1: Evet.
0: Erken 20. dakika falan şey ısınmaya göndermiş Agbadu'yu.
1: Agbadu'yu.
0: Ama
1: Agbadu oynadı. Jalo'yu
0: özür dilerim. Jalo'yu gönderdi. Şimdi Kerem, tek oyuncuyu ısınmaya gönderdiğinde sen şimdi oyuncusun. Stoper pozisyonu.
1: Büyük sıkıntı yaşarsın.
0: Bir kişi ısınıyor orada.
1: Hem de senin bölgende.
0: İşte orada mesela bilmiyorum. Güzel onların detay. Onların kültüründe çok anormal bir durum olmayabilir.
1: Bizde
0: ama
1: çok sıkıntı.
0: Şöyle hoş, o da diyeceksin ki ya o da yabancı bir oyuncu. Şimdi ama dışarıya da şöyle mesaj vermiş oluyorsun. Bize taraftar ısınana bakar ya. Evet. Aa şey,
1: Emirhan çıkıyor.
0: Ya ya Emirhan ya Akbatu. Ulan bunlar kötü de oynuyor. Hoca da ısınmaya gönder. Hani orada mesela ben işte o kulübün idarede orada sportif direktör olsam derim ki hocam hani bu buralarda ya zaten size federasyon 3-3 gönder diyor ya. Evet. Üçerli üçerli değişir. Evet. Ya
1: üçerli gönder
0: evet,
1: bari.
0: Evet, üçerli gönder. Oyuncu en azından kenara baktığında 3 tane adamın normal rutin ısınma olduğunu görsün.
1: Doğru.
0: Çünkü oyuncu bilir sahada iyi mi kötü mü oynadığını.
1: O kadar güzel yere geldi ki ben zamanında çok yaşıyordum onu.
0: Bakıyor değil mi
1: kenara? Tabii abi, bir stoper arkada ısınıyorsa abi ıskada geçersin, orada pozisyon hatası da yaparsın. Tabii. Çünkü konsantrasyonun darmadağın oluyor saha içerisinde.
0: Yani bilmiyorum. Hani bu kadar eleştiri de bu kadar kusur da bence olsun olacak bugüne ya kadar. Çünkü bana göre mesela Türkiye'nin şu an teknik direktör davranışı olarak işte Ahmet'in teknik direktörünü söyleyebilirim ama yani şampiyonluk yarışında olan takımlara baktığımda şu an hepsinin önünde olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de bir numara diyorum ama Thomas Reis'i de unutmamak lazım.
0: Tabii o da Destek çok başarılı.
1: Unutmamak hani lazım. Onlar da çok değerli. Mesela bizim Türk teknik adamlarının biraz daha sirkelenmesi lazım. Ya bizim kendi evlatlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız daha sirkelenmeleri lazım. Yabancılar geliyor böyle oyun oynatabiliyorsa bizim arkadaşlarımız niye oynatmasın
0: bence
1: bu oyunu?
0: Yabancılar çok bir şey oynatmıyor abi. Bizimkiler o kadar kötü idare ediyorlar ki onlar küçücük dokunuşlarla
1: bir anda başka bir yere geliyor.
2: Yani bir oyuncu özelinde bir sorum olacak. 2 dakikamız var sadece. Salih ilk defa Ahmet maçında kötüydü ve çok kötüydü ama üstünde de çok fazla maç yükü vardı. Takımında en fazla süre alan oyuncusuydu. Dinlenmiş midir kafa olarak? Milli takıma gitti ama bugün sonuçta orta alanda bir mücadele olacak.
1: Olacak.
2: Salih de orada en fizikli Beşiktaş oyuncusu. Ne bekliyorsun onu?
1: Bence çok iyi olacak. İyi bir performans sergileyecek. O gün özeline baktığımız zaman 11 oyuncunun yaklaşık 8-9'u kötüydü. Yani o zaman Salih'in orada kötü oynaması da son derece doğaldı.
0: Ama orada çok ince bir şey var. Yani nedir? Toparlar zihnen, ona bir şey demiyorum. Ama benzer hataları yaptı. Fransa'da yediğimiz golün temel
1: aynı hatayı yaptı.
0: Aynı hatayı
1: oradan
0: yaptı.
1: Mutlaka ders almıştır.
0: Orada ders alman gerekiyor.
1: Alması
0: top
1: lazım.
0: Top gelmeden Salih Fransa maçında Uğurcan'ın attığı topta arkasına şöyle bakmış olsaydı, çünkü bir hayli mesafe vardı. Dönüp giderdi, bakmadı, iade etti. Devamında golü orada yemiştik. Benzer durum Ahmet maçında oldu. Yani o konuyu iyi analiz etmiş. Ya, muhtemelen İtalyano da zaten izlettirmiştir oyuncuyu ama mutlaka. Onun dışında ya bir de oyuncular da şey de olacak yani bu kadar üst üste oynama durumunda ki çok fazla oynadı.
1: Çok oynadı.
0: Çok uzun süre ara vermiş bir oyuncudan bahsediyoruz ya.
2: Yani. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Çok hızlı ben bir kere daha 11'leri aktarayım. Hatta şöyle kalkayım, kağıt üstünde aktarayım. Nübel, Mourinho, Jalo derken 11 gitti.
0: Bu arada şöyle
2: Mourinho,
0: hemen
2: Jalo, Emirhan, Rıdvan, Miretti, Orkun, Salih, Çerni, Trossard, Vlahovic Beşiktaş'ın 11'i. Serhat, Uğurkan, Onur, Emir, Berkan, Tayfur, Şov, Sissoko, Agüero, Metehan, Sousa, Kocaeli'nin 11'i. Çok hızlı bir kez
0: söylüyorsun. Şov bekte, Berkan önde.
2: Şov bekte, Berkan önde. Evet. Olabilir. Böyle de görebiliriz. Kocaeli Spor'u ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür
2: ediyorum. Sevgili seyirciler, maç gününe noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.

Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Scoreboard'a hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Dolmabahçe'de İstanbul'da Beşiktaş Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmanın Scoreboard heyecanında Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Hem A Spor Televizyonu hem de A Spor Radyo ortak yayınında maça dair heyecanı, gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Mücadele de başladı İstanbul'da. Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla karşılaşma başladı. İlk 11'leri aktarayım, sonrasında hemen Güvenç Kurtar'dan da maça dair beklentilerini alacağım. Beşiktaş'ın kalesinde bugün Nübel forma giyiyor. Mourinho, Calo, Emirhan ve Rıdvan savunma dörtlüsü. Salih, Miretti, Orkun orta sahanın merkezindeler. Kanatlarda Černi ile Trossar ve Santrafor'da ise Dušan Vlahović'i tercih etti. Vincenzo Italiano. Hemen Kocaeli Spor'a bakalım. Kalede Serhat var. Dörtlü savunma Uğurkan, Onur, Emir ve sol bekte bugün Tayfur Bingöl'ü görüyoruz. Eski bir Beşiktaşlı. Orta alanda Sissoho, Berkan, Şov ve hücum hattında ise Souza, Ajayi ve Metehan'dan oluşan bir üçlüyü tercih etti. Selçuk İnan ligin en az gol yiyen takımı Kocaeli Spor. Sadece 4 gol gördü kalesinde ilk 6 haftada ve Beşiktaş deplasmanında tabii ki onlar da puan ya da puanlar arayacak. Kolay bir mücadele değil ilk takım açısından da hocam, ne dersin?
1: Şimdi Beşiktaş hemen hemen olaytan hariç tam şeyli çıktı. O kadroya çıktı. O Mirelli var ya, bana göre müthiş bir futbol. Çok iyi bir futbol. Yaşada genç galiba onu.
0: Evet.
1: Olay tanı yerine onu oynattı. Bravo şeyin Beşiktaş'ın hocasına. Yani onu almış. Nereden aldı? Juventus'ta galiba oynuyor, oynamıyor.
0: Evet, kiralık geldi.
1: Yani
0: Juventus'ta.
1: Ama çok iyi futbolcu. Çok iyi meziyetleri var. Çok beğeniyorum onu. Olay tanı yerini o tutar. Şimdi şeyde Kocaeli Spor'da bu arada Vlahović de iyileşti. Yani Beşiktaş Rıdvan iyileşmiş, sol beke geçti tekrar.
0: Orkun bir sakatlığı vardı milli arada ama bugün 11'de.
1: Evet. Yani Beşiktaş zaten ideal 11'de. Ya, oturmuş bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Yani bir şeye Ahmet'e yenildi ama Ahmet iyi bir takım. Orada kalecinin hatası da var biliyorsun. Önüne attı, verdi şeyi falan filan. Ona rağmen Beşiktaş'ın yenilmesine rağmen iyi futbol oynuyor, iyi mücadele etti. Kocaeli Spor'a gelince işte en az gol yiyen takım. Şimdi bak Selçuk Hoca bana göre çok iyi şeyler yapıyor. Hadi bana göre değil. Yani İzmit'te de çok şey yapıyorlar. Başkanla konuştum mesela.
0: Şehirde de tabii. Hakkı veriliyor mu hocanın?
1: Veriliyor ya, taraftarlar.
0: Orada bir şimdi kritik yerde top kaybı. Şimdi Vaslav Černi'ye. Dušan Vlahović soluna çekmek istedi. Müdahale geldi. Şimdi Fabio Miretti vuruşu. Savunmadan döndü. Atak devam edecek. Orkun ceza sahasına doğru, Černi'ye gelmedi ama Salih yine topu kazanıyor. Hemen Amir Mourinho. Baskısı sürüyor Beşiktaş'ın. Mourinho yerden pas. Černi için biraz hareketli. Arkadaşlarımdan rica edeyim, şu önümdeki büyük ekrana eğer ben maçı alabilirsem çok daha mutlu olurum. Şey,
1: güzel de pas etti, attın Mireli.
0: Düşünce güzeldi.
1: Çok güzeldi.
0: Ama biraz hızlı pas, evet, Mourinho'dan.
1: Şimdi Selçuk Hoca'ya şöyle söyleyeyim. Mesela bizim eski genel kaptan vardı Metin Uçar. Bugün konuştum. O da çok beğeniyor. Mesela bu futboldan iyi anlar. İşte şampiyon olduğumuz sene
0: Recep
1: falan
0: filan bize şey.
1: O başkan.
0: Başkan. Sen kimle konuştun
1: başkan
0: dedin?
1: Metin Uçar vardı benim zamanımda. Evet. Bizim
0: ama sen başkanla da konuştun,
1: başkanla
0: söyledin
1: da konuştum,
0: değil mi?
1: Başkan da beğeniyor. Yani iyi şeyler yapıyor Kocaeli Spor. O kadar da fazla bir meblağ parayla transfer yapmadılar ama iyi adamları seçiyor. Sordum ona, şey seçiyor dedi. Hoca seçiyor dedi futbolcuları. Bir tanesini galiba şey aldı. Adını söyle, başkan aldı. O da kaç şimdi

0: şey yaparsan stoperlerden bir tane şöyle siyahi bir futbolcu oynuyor mu bilmiyorum.
1: Jack Steele olabilir mi hocam, sakat ama.
0: Yok.
1: Bugün savunmada çok eksiği var Kocaeli Spor'un. Zucru var. Yine sakatlardan birisi.
0: Şu an kim oynuyor?
1: Haydar'a yine sakatlığı var sol beki.
0: Haydar'a
1: Petkovic'in sakatlığı var. Kocaeli Spor'un özellikle savunmada forma giyen isimlerinin sakatlığı bugün dikkat çekiyor. O yüzden savunma dörtlüsü biraz ideal dörtlüsünün dışında bugün.
0: Selçuk şimdi Kocaeli Spor'u ben şeyde Mısır takımıyla oynadığı maçta da canlı izledim. Kocaeli Spor'u zaten izliyorum. Yani şöyle söyleyeyim sana. 10 tane adamı çok iyi ama bir tane stoper eksik. Bana göre yani. Var da daha iyi bir stoper olabilirdi o arkada.
1: Yani o... Ama öyle, buna rağmen hocam iyi bir savunma tabii, performansı evet, var. İşte ligin en az gol yiyen takımı. 4 gol yemiş
0: sadece. Mesela Selçuk Hoca'nın ben şeyini, felsefesini beğeniyorum. Nasıl beğeniyorum? Orta sahada koşan adamları koyuyor. Mücadele eden bir takım yaratmış. Felsefesi bir kere çok iyi. Onun için her zaman da başarılı olur.
1: Hocam çok uzun yıllar Kocaeli şehrinde, Kocaeli Spor'da görev yaptın. Orada da şu atak sonlansın hemen. Korner var mı diye bakıyorum. Evet, korner işaret etti maçın hakemi. Mourinho arka direkte topla buluşmuştu. Bu arada karşılaşmanın da hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy var. Hakemi İspanyol Muniela. Bunu da aktarmış olalım. Kocaeli şehrindeki futbolu olan bağlılığı merak ediyorum. Yani gerçekten hani zaten çok iyi bir tribünü var. İşte bugün Dolmabahçe'de yine çok iyi bir deplasman tribünü var. Sosyal medyada da gördük bazı paylaşımları. Gerçekten bizim gördüğümüz kadar futbola olan bağlılığı, tutkusu yüksek mi Kocaeli
0: şehrinin? Çok yüksek ya. Olmaz olur.
1: Futbolu bilen bir şehir mi?
0: Evet. Yani şimdi işte Ödül Meydan grubu var. Ben de oraya üye oldum yani. Ben de Ödül Meydan'ın da üyesiyim. Yani şimdi olsun yani, taraftarlar mesela her şehirde, mesela Trabzonlar Trabzonspor diyor. X bir şehirde ama adını vermeyeceğim. Galatasaraylısı var, Fenerbahçelisi var, Beşiktaşlısı var işte. Evet. Trabzonlusu var ama burada yani genellikle Kocaeli'de Kocaelispor tutuluyor. Yani ki orada da mesela Trabzon'dan falan çok şeyler vardır, insanlar vardır diğer şehirden. Ama yani genelde taraftar Kocaelispor tutuyor.
1: Ben İzmit'te bir yıl yaşadım. Gerçekten çok fazla Trabzonlu vardı. Yani çok arkadaşım da var. O yüzden hani Trabzonlu olup İzmit'te yaşayan Gölcük değil mi hocam?
0: Gölcük değil mi?
1: O bölgede özellikle evet, çok fazla Trabzonlu vardı.
0: Yani Gölcük, Karamsa, Kandıra, Gebze. Gebze'nin neredeyse nüfusu çok şehirden belki şey evet, fazla.
1: Gebze zaten artık hani İstanbul gibi neredeyse. İstanbul. Sisoho geriye döndü şimdi. Bu kez Kocaeli Spor kendi yarı sahasında hazırlık pasları Berkan Souza, şık bir çalım Mourinho'ya, yerde kaldı. Abdullah Buğra Taşkınsoy serbest vuruş diyor. Kocaeli Spor müthiş, çok
0: gördün
1: yakın.
0: Mü? Bu çocuk var ya, müthiş bir adam ya. Bu genç
1: evet,
0: çocuk.
1: Sol kenar oyuncusu Kocaeli evet, Spor'un Souza.
0: Bak onu mesela nereden aldılar, ne yaptılar bilmiyorum.
1: Souza'yı mı? Hemen bakalım evet, hocam.
0: Yaşı da genç herhalde.
1: Porto'nun alt yapısından gelmiş. U19 takımından. Kiralık olarak. Yaşı da 20. 2006 doğumlu.
0: İyi şeyler
1: Serhat
0: yapıyor.
1: Zaten iyi bir sezon geçiriyor kalecisi Kocaeli Spor'un.
0: Evet.
1: Ümit milli takıma da çağrıldı. Hatta bu milli arada forma da giydi. Emir zaten çok yetenekli bir savunmacı, o da genç bir oyuncu. Kocaeli Spor'un gerçekten iyi bir kadrosu var. Eksiklere rağmen de iyi bir kadrosu yine olduğunu görüyoruz. Metehan geçen yıl Eyüpspor'da çok iyi bir sezon geçirmişti. O Eyüpspor'daki yaşanılan krizi fırsata çeviren isimlerden birisiydi Metehan. Berkan zaten bu takımın bu sezon belki de en iyi performans veren isimlerinden birisi. Hatta milli arada birçok kez konuştuk. Artık belki hani konuşmanın da bir anlamı yok ama milli takıma çağrılmalı mıydı diye de çok fazla eleştiri aldı bu konuda Montella.
0: Ya,
1: orta şey sahada iyi. Zaten eksiklerimiz vardı orta sahada. Mesela Berkan tercihi olabilirdi. Köşe vuruşu kullandı Kocaeli Spor. Atak devam edecek şimdi. Souza bir orta daha, yine bir müdahale.

0: Emirhan'dan bu kez diğer kanattan köşe vuruşu kullanacak. Kocaelispor arka arkaya duran top fırsatları yakalıyor. Bu bölümde 10 dakikayı geride bırakacağız. Dolmabahçe'de Beşiktaş ilk dakikalarda baskılı başlamıştı ama son özellikle birkaç dakikadır duran toplarla rakip karede etkili olmaya çalışıyor Kocaelispor.
1: Evet Berk, şimdi bakalım korner atışında ne olacak.
0: Uğurkan köşe vuruşunu kullandı. Orta geldi Nübel için. Rahat bir top. Hemen oyunu başlattı Alexander Nübel. Şimdi Thiago Jalo hızlı çıkmaya çalışıyor Beşiktaş. İyi koştu geriye Kocaelispor. Jalo derinlemesine Trossard. Leandro Trossard karşı karşıya. Trossard vuruşu, kaleci Serhat. Offside yok. Trossard karşı karşıya kaldı bir anda. Jalo çok iyi bir pas. Offside yok. Geriden çıkıyor burada Trossard. Černý acaba düşünebilir miydi?
1: Evet.
0: Kendisi vurmak istedi ama Serhat'ın çok kritik bir müdahalesi, maçın şu ana kadarki en net fırsatı Leandro Trossard.
1: Ne pas attı ama şey.
0: Jalo çok iyi bir pas.
1: Müthiş, bravo.
0: Trossard'a ofsaytta yakalanmaması da Trossard'ın bence çok kıymetliydi evet. Hocam burada. Çünkü çizgi halindeydi Kocaelispor savunması.
1: Çaprazdan karşı karşıya kaldı
0: evet.
1: Ya.
0: Sol ayağıyla vurdu Trossard ama isabet yok. Köşe vuruşu kullanıldı şimdi. Miretti yaptı ortasını. Savunma girdi araya. Top yine Fabio Miretti'de. Jalo vurdu uzaklardan. Üstten avuta gidiyor. Sol ayağıyla vurdu.
1: Jalo'ya bak ya.
0: Jalo az önce çok klas bir pas verdi Trossard'a. Burada da sol ayağıyla vurdu. Ters ayağı olmasına rağmen, zayıf ayağı olmasına rağmen fena bir şut çıkarmadı Thiago Jalo.
1: Hem nasıl ya? Ya biz şey derler, bazuko gibi vurdu.
0: Çok
1: öyle derler.
0: Şut gerçekten.
1: Kaleye tutsa gol olurdu ya.
0: Hocam Trossard orada pası düşünebilir miydi?
1: Düşünürdü ya.
0: En azından görebilirdi.
1: Görebilirdi, en azından vurur gibi yapsa kaleci atar, bırakırdı. Ona yani hayret edilecek şey. Onun klasındaki bir adam bu ya, gol atacak
0: çünkü
1: diye.
0: Çünkü açısı biraz zordu. Yani biraz.
1: Ama sağa çeker kimse yok ki. Bir vurur gibi yapıp sağa çekse kaleci attı, hop diye boş kaleye atardı. Yani çok güzel bir pastı. Çok güzel bir
0: Beşiktaş
1: pozisyon.
0: Beşiktaş kazanırsa Süper Lig'de ikinci sıraya yükselecek. Galatasaray'ın ardından 15 puanla haftayı zannediyorum ikinci tamamlayacak Beşiktaş. Bugün kazanırsa puan tablosuna tekrar şöyle bir göz atayım. Evet.
1: Berkan geçen sene Konya'daydı değil mi?
0: Evet hocam.
1: Değil mi? Ya iyi, Galatasaray'da da iyi oynuyordu. Adam sol bek oynuyor, orta saha oynuyor falan. Bana evet, göre çok yani yetenekli. Ya milli takımda bak.
0: İyi bir takım oyuncusu. Böyle çok küsen bir oyuncu değil.
1: Dün Fenerbahçe maçını seyrettin değil mi?
0: Evet.
1: Rize Spor'un bir sağ beki var, Mithat.
0: Mithat Pala.
1: Ya
0: dün hatta 100. maçına çıkmış Çaykur Rizespor'da.
1: Ya bırak onu, niye milli takım almıyorlar bu adamı? Ben aklım sır vermiyorum
0: ya. Hocam işte.
1: Ya nasıl almazlar ya?
0: Konuştuk bunları.
1: Ya biraz, adam var ya, mahvetti Fenerbahçe'nin yani bir tarafını.
0: Yani Montella'yı eleştirdik. Montella'yı eleştirince de biz biraz kabahatli olduk ama maalesef.
1: Ya ne kabahatli olacağız ya?
0: Öyle.
1: Fark etmez.
0: Hoşuna gitmiyor eleştiri insanların, o yüzden.
1: Ya Fenerbahçe'nin hocası da gitti. Beğenen var ya. Ne diyorsun ya Tedesco'yu ya? Orada da yapamaz dedik. Vologna'da da gönderdi.
0: Bu arada transfer döneminde de neredeyse her zaten transfer döneminde adı büyük takımlarla, İstanbul takımlarıyla.
1: Yok, hiç duymadım ya. Hiç ben duymadım. Biz de duymadım.
0: Evet anılıyor.
1: Ya, ne alanı adam.
0: Trabzonspor istediği konuşuldu bir dönem. Yine Galatasaray'ın ilgisi olduğu haberleri vardı. Taha var bir de yine Çaykur'da.
1: Bravo.
0: O da iyi bir oyuncu. Taha Şahin.
1: Ya, bravo ya. Bana bak, sen teknik direktör başkan olmalıymışsın. Taha'yı da baktım ona, o da 25 yaşında.
0: Evet Taha'nın da yine, Taha'nın adı Beşiktaş'ta çok anıldı.
1: Ya ben haklısın.
0: Benim Beşiktaş muhabili yaptığım dönemde hatırlıyorum. Evet.
1: Ya bu sağ bek sol bek bunlar var ya, hani diyoruz ya biz kandil akıntısı gibi ikisi birden nasıl gidiyor.
0: Ama
1: müthiş
0: işte
1: iki adam
0: bizde
1: ya.
0: Şöyle bir algı var ya hocam, ne yazık bize ki. Milli takıma seçilmek için sanki böyle bir işte büyük takıma transfer olması gerekiyor. Yo, medya, gibi yani, bir
1: medyada haberler yok.
0: Maalesef öyle bir algı var işte.
1: Daha bir şey söyleyeyim mi? Vallahi Recep Uçar'a telefonu var mı bilmiyorum. Açacağım. Ya kardeşim, bunu sen niye söylemiyorsun şey diyeceğim ya. Yani. Ya milli takıma ne söylemiyorsun ya? Şimdi beni konuşturacaklar
0: Recep
1: ya.
0: Recep Hoca çok ama nazik, böyle nezaket sahibi bir insandır. O yüzden tamam da çok yani, karışmak istemiyor olabilir yani. Ya
1: olur mu öyle şey adam?
0: Ama artık hocam bir takımda da zaten yeni bir dönem başlayacak. Tabii teknik direktörü kim olacak bilmiyoruz ama bir dönem sona erdi. Yaklaşık 3 yıllık Montella dönemi sona erdi. Artık Kasım ayındaki milli maçlarla beraber Belçika ve Fransa maçlarımız var. Milli takımda da yeni bir dönem başlayacak. Belki bu aday kadro konusunda da zaten başka isimleri görürüz. İlla ki gelen teknik direktörün de kendi
1: nereden bileceksin ki yabancı alırsan?
0: Yabancı olacağını zannetmiyorum. Hep yerli isimlerin adı geçiyor.
1: Şeyde medyada kimin adamı varsa onun adını geçiriyor. Niye benim adım yok mesela?
0: Yani. Hocam senin adamın olmaz olur yok mu? Biz hepimiz ya senin adamınız hocam.
1: Yani.
0: Seni seviyoruz. Yok, kimin... Salih vurdu bu arada. Salih korner bekliyor. Karar avut ama Salih bir anda topla adım adım ilerledi. Önü boşalınca da bu arada korner. Evet, zaten Salih de haksız değil beklentisinde.
1: Evet. Şortunun oradan.
0: Artık kararlar
1: oradan
0: değişebiliyor ama burada
1: ya burada var diyecek devreye işte. Anladın mı? Girecek ya abi
0: başladı,
1: niye?
0: Başladı. Kale vuruşuyla başladı. Yani artık kornerlere müdahale edebiliyor var.
1: Niye etmedi?
0: Ama burada olmadı.
1: Vardaki de ne abi? Kahve mi içiyordu?
0: Varda İspanyol var. Kore'ye.
1: Allah Allah. Ya bu varlar ya bu var daha bak her şeye müdahale edecek. Söylüyordum ben bunu ilk var çıktığı zaman.
0: Pardon, Muniera. Kore'ye Portekizliydi. Muniera İspanyol hakem Varda bugün.
1: Şurada biz görüyoruz buradan ya.
0: Yok yani şöyle belki hakem de ilk başta görememiş olabilir. Hani
1: hakem
0: biz de tekrara geldikten sonra gördük. Evet. Vardaki de tekrarını görüp orada
1: Varda görüyor
0: söyleyebilirdi. Bilmiyorum yani artık değişen kurallarla çünkü bu müdahaleler olabiliyor.
1: Ya zaten olması gerekti.
0: Beşiktaş'ta bugün eksikler hocam. Raşitsa'nın sakatlığı var. Semih, Ümit, Yasin ve Mustafa Erhan da maç kadrosunda yoklar. Herhangi bir sakatlıkları olmamasına rağmen. Orkun sarı kart ceza sınırında. Bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanı var Beşiktaş'ın. Orkun da bu anlamda tabii Beşiktaş kadrosunun en önemli isimlerinden birisi. Ama bugün sınırda. Kocaelispor'un sakatlarından bahsetmiştim ama bir kez daha aktarayım. Haydara, Jakstil, Zucru, Petković zaten çok uzun zamandır yok Bruno Petković. Bunlar da Kocaelispor'un eksikleriydi. Kocaelispor'un iki mağlubiyeti var. O da deplasmanda. İki dış saha mağlubiyeti yine bu sezon. Başakşehir'e ilk hafta mağlup olmuşlardı. Galatasaray'a da 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray maçında aslında fena bir performansı yoktu Kocaelispor'un. Biraz orada kaleci Serhat'ın talihsizliği, Abdülkerim'in bir şutu vardı evet, uzaklardan. Topu ağlara gitmişti. Ama iyi bir teknik direktör takımı oldu Kocaelispor.
1: Evet evet. Ya yönetim falan da çok iyi. Yani başkan birebir uğraşıyor. Orada sportif direktör var Metin. O da eski futbolcu. Kocaelispor'da, Çanakkale Spor'da falan oynadı. Metin Özkan. İyi bir şey yaptılar ya. Yani iyi bir yönetim var. Belediye başkanı da destekliyor takımı. Şimdi yeni bir şey yapıyorlar.
0: Ben Kocaelispor'u mesela Avrupa Kupalarında görmek isterim hocam.
1: İnşallah.
0: Yani o camia, şehir, işte tribün, stat evet, bütünlüğünü düşündüğümde. Bu arada yine çok iyi pas. Václav Černý hareketlendi savunma arkasına. Černý ceza sahası içine yerden Orkun ve topu ağlara gidiyor. Orkun Kökçü. Dakika 18, golü buluyor Orkun Kökçü. Sağ ayağıyla yerden çok sert ve düzgün bir vuruş. Uzak köşeye giden top. Serhat'ın çabası yetersiz. Beşiktaş golü buluyor. Václav Černý'nin asisti. Orkun Kökçü'nün golü. Ama golde Mourinho'nun da payı çok büyük. Yine Černý'e muazzam bir pas müthiş verdi. Ya.
1: Şimdi savunma adamları görüyor musun? Ne paslar atıyor ya. Evet. İkisi iki tane pas.
0: Hocam Beşiktaş'ta savunma oyuncuları da bu sezon oyunun içinde hep aktifler. Bak, bakar mısın evet, buradan Mourinho'nun pasına? Offside yok.
1: Yok.
0: Černý.
1: Görerek atıyor biliyor musun? Bak.
0: Orkun'u gördü. Orkun yerden aslında açısı da biraz zor ve uzak yaptı olmasına abi, rağmen evet, çok sert ve yerden düzgün bir vuruşu Orkun Kökçü. uzak direğe top ağlarla buluşuyor. Beşiktaş kaptanıyla öne geçiyor. Dolmabahçe'de

0: Orkun da bu sezon Beşiktaş'taki ikinci yılında çok daha formda bir sezon geçiriyor. Onun da söylemek lazım. Geçen yıl toplamda 10 golü 8 asisti vardı hocam. Tüm kulvarlardan bahsediyorum. Bu sezon hemen aktaracağım. Tüm kulvarlarda 5 gol 4 asist oldu.
1: Ya şimdi takım iyi olunca Orkun'un da performansı yükselir yani. İyi adamların
0: yanında. İyi takımla
1: yanında.
0: İyi oyuncu da tabii kendisini hissettiriyor. Orkun geçen yıl da fena değildi ama geçen sezon sezon başlangıcını çok iyi yapamamıştı. Yani ligin ilk yarısı devre arasına kadar çok iyi bir Orkun Kökçü performansı yoktu ama
1: takım
0: bu sezon
1: o kadar iyi değildi ya.
0: Bu arada Sisoho vurdu. Bu kez Kocaeli Spor gole çok yaklaşıyor. Direkten döndü top. Uzaklardan çok etkili bir vuruş Sisoho. Yani gol olsa haftanın en güzel gollerinden birisi olabilirdi. Sağ ayağıyla vurdu Sisoho. Nübel'in de bir ufak müdahalesi var zannediyorum. Top direğe de çarpıyor. Kocaeli Spor beraberlik golüne hemen yaklaştı. Vlahovic Berkan arasındaki ikili mücadelede Berkan yerde kaldı. Serbest vuruş kullanacak. Şimdi Kocaeli Spor tempo biraz arttı mücadelede. Beşiktaş 1-0 önde. Dakikalar önce Orkun topu ağlara gönderdi. Salih Şov. Şimdi Emir topu kurtardı. Emir yaptı ortasını. Bu arada evet, Şov'un öncesinde faul yaptığını tespit ediyor Abdullah Burak Taşkınsoy. Salih Özcan burada baskıya geldi. Şov yerde kaldı ama evet.
1: Allah Allah, kim faul yaptı burada?
0: Şov yapmış. Salih'e.
1: Ya ikisi de birbirine sarıldı. Vallahi ben anlayamadım kim faul yaptı. Ya Salih çok enteresan bir futbolcu. Şimdi 6 numara Türkiye'de.
0: Hocam, sonra devam edelim ya. Çünkü reklam vaktimiz gelmiş. Seni de bölmek istemiyorum. Tamam. Bir ufak reklama gideceğiz değerli izleyenler. Sonrasında skorboard'da kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: 1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste

0: ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenisseverlere mücadele dolu bir yılı geçirtmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Spor'un radyosu A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Skorboard'da yeniden birlikteyiz. Dolmabahçe'de durum 2-1. Beşiktaş 2-1 önde. Reklam arasında önce Kocaeli Spor beraberliği yakaladı. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Nübel'in bir hatası sonucu şovun önünde kalan top bir yan top kenar ortası. Uzaklaştıramadı Nübel ve şov topu boşa alara gönderdi. Önce Kocaeli Spor beraberliği yakaladı fakat dakikalar 31'i gösterdiğinde ise penaltıdan Dušan Vlahović Beşiktaş'ı bir kez daha öne geçirdi. Tayfur Bingöl köşe vuruşunda Thiago Jalo'ya yapmış olduğu müdahale, Abdullah Burak Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi. Vlahović topun başına geldi ve bu sezon ligde 2-6. golünü attı Dušan Vlahović. İstanbul'da durum 2-1. Goller arka arkaya geliyor. Hocam yani biz aradayken aksiyonu epey bol bir mücadele evet. oldu.
2: Çoğu zaman öyle oluyor. Hele biz bazen son dakikalarda çıkıyoruz gol oluyor. Zaten veya şeye evet, girince doğru. diyoruz gol olur şimdi diyoruz. Evet, şey, o zaman televizyonları, radyoları yeni açanlar da golleri göremiyorlar.
1: Şimdi Salih bıraktı. Orkun Çerni'ye vurdu kafayı. Top dışarı çıkıyor. Bu maça kadar 6 haftada sadece 4 gol yemişti Kocaeli Spor. Bugün ilk yarım saatte neredeyse karesinde 2 gol gördü konuk ekip.
2: İşte sakatlar falan da
1: savunmada çok eksiği var.
2: Yani

0: Akstil, Haydara gibi oyuncular özellikle bu kadronun Haydara, önemli, evet, deneyimli savunmacıları. İdeal dörtlüsünden epey bir oyuncusu yok savunmada.
1: Çok önemli ya. Bir kişi bile olmaması çok etkiler bir takımı.
0: Hocam penaltı için bir yorumun var mı? Ne dersin? Yani Tayfur epey bir itiraz etti bu arada ama...
1: İşte öldüremedim ben, niye verdin diye itiraz etmiştim. De.
0: Ya çok ya, net, ya, sanki net bir formadan yani çekme vardı. Yani,
1: olmaz ya.
0: Sol markasına bir pas. Nübel, bu arada Nübel de yani Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü gol de biraz enteresan bir gol oldu. Çünkü o golden 2 dakika önce Şof Kocaeli Spor'da yine golü atan, pardon, Sissoho Kocaeli Spor'da karşı karşıya kaldı Nübel'le. Onun vuruşunda top Nübel'in yüzüne geldi. Yani, böyle göz bölgesine geldi. Sonrasında hatta bir süre Nübel zorlandı. Bir gözüne damla sıkıldı. Sonraki ilk pozisyonda da hocam Nübel topu uzaklaştırmak isterken hata yaptı.
1: Tek yumruk vurdu. Evet. Daha, ya kesin şey oldu yani o.
0: O, ya, o etkilemiş etkili, midir?
1: Tabii canım, etkilemez mi ya? Ya o top var ya, bir gelsin. Ya, onun daha yavaş insana geldiği zaman sersemletir zaten. Kendinde değil.
0: Pozisyondan sonra ilk 1 dakika, 1,5 dakika zaten Nübel zorlandı devam etmekte. Yine kaleye gelen ilk pozisyonda da Beşiktaş kalesinde golü gördü. Nübel'in yapmış olduğu hatadan dolayı. Durum 2-1. Vlahovic Beşiktaş formasıyla ilk 11'de maça başladı. 4 maçın 4'ünde de gol attı. O da yani Beşiktaş'ta son dönemin en böyle görkemli santrafor başlangıçlarından birisine imza atıyor. Çok uzun zamandır Beşiktaş'ta böyle bir santrafor performansı yoktu. Belki son olarak Abubakar denilebilir.
1: Cenk Tosun vardı bir ara.
0: İlk dönemi Cenk'in yani, fena değildi ama ikinci dönemi çok iyi olmadı. Mario Gomez vardı yine geçmişte. Immobile fena değildi bir ilk başlarda ama sonra o da çok düşüş yaşadı. Černý topu oyun sahası içinde tutuyor. Vaslav Černý rakibinden sıyrılamadı. Salih yine topu hemen kazandırıyor takımına. Fabio Miretti yanında, Orkun var. Döndü geriye. Emirhan Topçu. Emirhan'dan sol kenarda Trossard'a. Trossard. Leandro Trossard. Top hala onda. Uğur Kağan geldi. Sıyrıldı ondan. Trossard ortası. Şimdi Černý, top gelmedi ona. Souza, Şov, baskı var. Topu kaybetmedi Şov ama Miretti baskı yatarak müdahale. Alkış alıyor taraftarından ama top yine Kocaeli Sporlu oyuncularda kaldı. Şov, Černý geldi baskıya katıldı ve onun müdahalesi top taça çıkıyor. Taç kullanacak Kocaeli Spor.
1: Biraz evvel Trossard var ya, adamı ikat etti geçti. Ama orada kimse yok. Černý ta gitmiş, nerede duruyor ya? Ya olacak şey değil ya.
0: Evet.
1: Yani bunu durdur maçtan. Ya girse yani gol yerine gol olacak yani ya. Ta neredeyse ceza sahasının köşesinde duruyor. Olacak şey değil ya. Nasıl böyle bir futbolcu olabilir? Ben aklım sırrım ermiyor yani.
0: İlhan Fakılı hazırlık yapıyor. Černý bir sakatlık yaşadı. Yerde kaldı. Devam edemeyecekmiş gibi görünüyor şu anda.
1: Herhalde onun için o da gitmedi orada golü, tahmin ediyorum. Yani.
0: Ya acaba yoksa bu pozisyonda mı sakatlandı hocam? Sanki burada biraz buradaki müdahalesinden sonra bir sakatlık yaşamış gibi göründü. İlhan kenarda hazırlık yapıyor Beşiktaş'ta. Černý devam edemeyecek gibi görünüyor. Evet. Bir asisti var bugün. İlk golde Orkun'a pası veren oyuncuydu Vaslav Černý. İlhan Fakılı Beşiktaş'ta birazdan oyuna dahil olacak. Černý devam edemiyor. Orada Selçuk Hoca da hemen Kocaeli Spor Yedek Kulübesi'nin oradan geçerken Vaslav Černý ile ufak bir diyalog, herhalde durumunu sordu onun. Evet. Vaslav Černý oyundan çıkıyor Beşiktaş'ta ve İlhan Fakılı oyunda. ...38. dakikada ilk değişiklik, zorunlu bir değişiklik.
1: Hmm, İki hafta oynayamaz en az. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir futbolcu maçtan çıkıyorsa bir hafta oynama şansı yok. Hani tedbir için, medbir için çıkıyorum falan diyebilir ama.
0: Sanki yere acaba ters mi bastı? Çünkü orada baskı esnasında müdahale yaptıktan sonra bir sakatlık yaşadı Çerni.
1: Ne bileyim, milli takım arası oldu. O milli takımda oynadı mı, gitti
0: yok
1: mi bilmiyorum.
0: Yani, Salih'ten Mourinho yine hücuma bas katkısı var. Mourinho ortası, Vlahovic top dışarı çıkıyor.
1: Müthiş bir adam bu.
0: Mourinho müthiş bir yine hücum katkısı, çok iyi orta. Vlahovic zor pozisyonda vuruşu yaptı ama topa farklı avuta gidiyor.
1: Zor yetişti ama yine evet, de atlayarak müthiş bir adam.
0: Yine de vurmayı başardı evet, burada. Biraz hızlı bir top. Dokunuyor.
1: Ayağının ucuyla geldi. Biraz daha 5 santim daha şey olsa kaleye atardı onu.
0: Hocam Vlahovic'e bakınca benim dikkatimi çeken noktalardan birisi, sahada oynarken keyif alıyor gibi bir görüntüsü var. Yani vücut dili çok pozitif.
1: Evet.
0: Çok böyle ya arzulu, çünkü istekli. Ya biz saha çok içinde hiç böyle ego ve kibir yansıtmıyor dışarıya. Yani çok hani takım aidiyeti, uyumu da olan bir yıldız oyuncu görüntüsü var. Ve hep ya, güler yüzlü böyle. Hep
1: bak,
0: bir
1: nedir bu biliyor pozitif musun? Özgüveni var kendisine ve zevk alıyor o topu ayağına
0: evet,
1: aldığı zaman.
0: Katılıyor.
1: Yaptığı hareketlerden. Çünkü niye biliyor musun? Hep aldatıcı hareketler yapıyor. Dikkat et. Ekstra şeyler, kimsenin düşünmediği, rakip takımın veya düşünme veya bizi seyredenlerin düşünmediği hareketleri yapıyor. Ve ondan mutluluk duyuyor. Onun için de
0: katılıyorum, ben de aynı fikirdeyim.
1: Yani onu bir oyun olarak da görüyor. Yani bir şey değil. Yani bir maç şu bu falan filan filan değil.
0: Futbolu seviyor belli ki.
1: Yani evet.
0: İşini seviyor. Burada da olmaktan mutlu gibi şu ana kadarki vücut dili. Bugün de yine ilk 11'de başladı. Dördüncü maçı Beşiktaş kariyerinde ligde ve yine gol katkısı verdi Dušan Vlahović. 2-1 öne geçirdi siyah beyazları. 41. dakika artık Dolmabahçe'de. Şu ana kadar güzel, yine keyifli bir mücadele izliyoruz. Haftanın dikkat çeken maçlarından birisi. Kocaelispor çok iyi başlamıştı sezona.
1: İki tane adamın ismi geçmedi.
0: Kimler hocam?
1: Sen nasıl söylüyorum ben? Bir bakalım.
0: Hangi takımda?
1: Beşiktaş'ta.
0: Hiçbir Rıdvan.
1: Bir. Bravo.
0: İki.
1: Hiç geçmedi ya. Senin de beğendin.
0: Miret. Miret.
1: Olur mu? Miret de var ya.
0: Emirhan mı?
1: Evet.
0: Evet.
1: İkisinin hiç ismini.
0: Rıdvan özellikle hiç neredeyse ilk yarıda etkili olamadı. Yani biraz, çünkü genellikle sağ kenarı Beşiktaş kullandı. Acaba bundan dolayı olabilir mi?
1: Belki de sakatlık.
0: Daha çok Mourinho ve işte oyundayken Çerni.
1: Yani şey, Emirhan da hiç göremedik.
0: Emirhan'a da çok ihtiyaç olmadı hocam şu ana kadar.
1: Ama Calo
0: ama oyunda evet.
1: Yani Calo oyuna giriyor. Emirhan'ın da var öyle.
0: Bir tane böyle Calo'nun öne çıktığı seans ve sekanslar var. Penaltıyı da bu arada yine Calo aldırdı.
1: Ya Emirhan'a da öyle ofansif.
0: Ama Emirhan'ı da çok eleştirdik burada. Hakkını verelim. Bu sezon daha olgun bir Emirhan topçu performansı var. Bak ya hocam, hemen duydu seni burada. Yatarak müdahale yaptı.
1: Zahmet oldu ya. Eyvah.
0: Emirhan'ın müdahalesi Kocaelispor köşe vuruşu kazandı. Artık ilk yarıda yavaş yavaş normal sürede son dakikaya doğru ilerliyoruz. Golü bir duran topla, yan topla bulmuştu Kocaelispor.
1: İtişmeler, kakışmalar
0: evet,
1: var.
0: Oyunu henüz işareti vermedi Abdullah Burak Taşkınsoy. Miretti ve şovu uyarıyor. Var var diyor. Zaten ona göre diyor.
1: Evet.
0: Çok da diyor itişmeyin,
1: Orkun da,
0: kakışmayın.
1: Orkun da şeydi, birisiydi orada itişmiyordu.
0: Orta geldi Berkan'dan. Arka direğe doğru kafa, çevrilen top uzaklaştırıyor, savunma yetkili geldi.
1: Çok tehlikeli.
0: Şimdi Orkun dokundu, Rıdvan kontra atak şansı Beşiktaş için. Rıdvan pası Uğur Kağan ayak koydu ama top yine Beşiktaş'ta. Tekrar Rıdvan'ı döndü, gördü Dušan Vlahović. Sağda Mourinho boş

0: koştu. Ona doğru pas ama Kocaeli sporlu oyuncular da zaten geriye iyi koştular.
1: Bak Rıdvan dedik, Rıdvan sahneye çıktı. Emirhan dedik, Emirhan sahneye çıktı.
0: Bir ver kaç, Murillo İlhan yine sağ kanadı etkili kullandı Beşiktaş. Murillo. Topla biraz fazla oynayınca Berkan topu kazandı.
1: Abarttı. Hemen,
0: hocam karşı pres, çok güçlü bir karşı presi var Beşiktaş'ın.
1: Evet.
0: Rıdvan burada hamleyi yaptı. Taç kullanacak Kocaeli Spor. Birazdan kayıp süre işaret edilecek. İlk yarıda durum 2-1.
1: Radyoları yeni açanlar kim 2-1 diyecek, hemen söyle. Beşiktaş'ı galiba.
0: Beşiktaş 2-1 önde.
1: Yani 2-1.
0: Haklısın yani, hocam. 2-1 ama kim önde değil mi? Doğru.
1: Ya bir kişi, bir videonda bir kişi açabilir.
0: Onun için bile doğrusunu söylemek evet. Gerekiyor zaten. Bir kişi bile olsa. Artı 4 geldi. İlk yarıda. Tempolu, keyifli bir ilk yarı oldu.
1: İki takım da galibiyeti oynuyor. Evet. Yani ben Kocaelispor yani demiyor ki ben işte bir puan alayım falan filan, yok.
0: Maç bravo. Oyunu kendi yarı sahasında da evet. Kabul etmedi. Önemli fırsatları da var Kocaelispor'un. Şimdi Metan indirdi. Souza, Salih yine doğru yerde. Topu hemen
1: Salih,
0: kazandı.
1: Allah nazardan saklasın ya. Bir 6 numara. Bana göre
0: nasıl
1: ya.
0: Olmalı sorusuna çok iyi evet. Bir örnek gerçekten Salih'in performansı.
1: Türkiye'de de yok işte. Bir ikinci evet. Var İsmail yerli olarak. Üçüncü de yani bu belki şey atıldı.
0: Defansif meziyetleri bu kadar iyi olan yerli herhalde bir Salih bir de İsmail. Var.
1: Birazcık da son günlerde şey atıldı.
0: Trabzonspor'dan Melih olabilir.
1: Melih yani. Değil mi?
0: Ben aklıma... Ama Salih ve İsmail Melih'in biraz daha önündeler.
1: Tabii canım. Bunlar daha süratli.
0: Vlahovic iyi kurtardı. İlhan'ı göremedi ama terse döndü. Fakat Trossard'ı topla buluşturmak istedi. İyi bir pas olmadı bu.
1: Ama çok güzel bir düşünceydi. Güzel de
0: ama sanki İlhan'ı oynasa ama daha basiti orada düşünse daha iyi olabilirdi. Şimdi Gonzalo Souza, Kocaelispor bu kez etkili gelmek İstiyor. Metehan pası Tayfur ortası, Nübel bu kez sektirmedi ama offside bayrağı da havada. Metehan için evet, pardon, Tayfur için offside bayrağı havaya kalkıyor. Kocaelispor bu sezon hiçbir maçta 3 gol yememiş hocam. Toplamda da 4 gol yedi.
1: Belki o stoperler olsa belki yine yemeyecekti. Yok. Hep söylüyorum. İspanya şampiyon oldu. Bir tane gol yedi ya. Savunma iyi olacak.
0: O da Belçika'dan.
1: Savunma iyi olacak.
0: Bir kere özellikle gider. Turnuva takımıysan eğer. Turnuvalarda.
1: Turnuva ya fark etmiyor. Ya. İşte geçen sene 77 gol atmış Fenerbahçe. Galatasaray'da atmış.
0: Evet, savunma orada farkı yarattı.
1: Savunma fark yarattı. Şampiyon olan Galatasaray.
0: Miretti çok iyi döndü. Fabio Miretti etkili geliyor şimdi Beşiktaş. Miretti Vlahovic'e doğru. Çok kritik bir müdahale Emir Ortakay'a. Miretti çok iyi düşündü. Vlahovic de iyi boşa çıkardı orada kendisini ama Emir çok kritik bir müdahale.
1: Toy pas attı, ara pası.
0: Evet zaten.
1: Bak Miretti'ye bakıyorum
0: yani,
1: şimdi tekrar
0: karşı
1: savunmada.
0: Karşıya kalacaktı.
1: Görüyor musun bak şimdi. Miretti'yi görüyor musun? Bak. O arkadaşına bıraktı sağ beke adamı. Akıllı bir futbolcu. İşte ben böyle bireysel bakıyorum futbolcular ne yapıyor, ne ediyor içeride diye, biliyor musun?
0: Topsuz oyunda mı?
1: Tabii o top oynarken ben oraya bakmadım ki, bu tarafa baktım Miretti ne yapıyor diye. Veya oradaki futbolcular ne yapıyor diye. Adamla koştu, sonra baktı sağ beke bıraktı senin dedi. O şeye gitti. Delik.
0: Urkan bir pas Metehan'a doğru ama hızlı. Nübel'de kaldı top. Gözler artık Abdullah Buğra Taşkınsoy'a döndü. Son saniyeler ilk yarıda Dolmabahçe'de Beşiktaş 2, Kocaelispor 1. Beşiktaş'ın tabii zor bir fikstürü var. Önünde Avrupa Ligi var. Hoffenheim deplasmanı, ardından Trabzonspor deplasmanı, Süper Lig'de Devamında Avrupa Ligi'nde bu kez İstanbul'da Crystal Palace'ı konuk edecek. Belki İtalyan'ın skoru erken alıp bazı isimleri de kenara almak isteyebilir. İstemez
1: öyle
0: mi?
1: Şey olmaz. Ya ben, ya ben peki, bak, ilk böyle şeyleri aldırmıyorum. Niye biliyor musun? Fikstürü çok zor. Katılmasın o zaman. Katılma kardeşim yani. Hep kolay bir maç yoktu doğru. Zaten. Bu maç kolay mı sanki? Ve futbolcular oynasın.
0: Hocam biz bunu ikinci yarı konuşalım ama ilk yarı değerlendirmesi için bir haber merkezimize gideceğiz. İstanbul'da ilk yarı sonucu 2-1 ve ilk yarı değerlendirmesi için şimdi Cüneyt Şen'le Okan Koç'u izliyoruz.
2: Beşiktaş Kocaelispor mücadelesinin devre arasında Okan Koç'la birlikteyiz. İlk yarıda 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğü vardı Okan Koç. 3 gol izledik. Keyifli bir futbol vardı. Oradan başlayalım.
3: Oyun istersen. Vardı bir kere. En önemlisi. Sonuçta sahada iki oyuncu takımın da oyuncular oynamaya çıkmışlar. Bir de yani risk alarak oynuyorlar. Hem Beşiktaş'ta hem de Kocaelispor'da. Tamam Kocaeli zaman zaman yani maç berabere giderken skoru korumak için katı bir defans yapmış olabilir. Ama orada işte senin ne yaptığın çok önemli. Sırtı hep söylerim koşular. Burada rakibi hep zor durumda bırakır. Attığım gollerde de girdiğim pozisyonlarda sırta yaptığın koşularla girdin. Bunları daha sık yaptığın takdirde rakibi zor durumda bırakıyorsun ve sıkıntılı durumda bırakıyorsun. İşte burada hep hareketli olmak gerekiyor Cüneyt abi. Bunları yapan bir oyuncu topluluğu var. Bak son 10 dakika Mourinho girdi devre. İşte Rıdvan'ın daha çok girmesi. Bazen kanat forvetleri hep söylerim kilitlenir. Markaj altında kapalı. Sadece bireysel o temas halinde değil. Alan markajı anlamında da oyuncuyu markaj altında tutabilirsin. Kim girecek devreye? Mourinho girecek. Rıdvan girecek. Bugün Mourinho son Bekler 15 girecek. Dakika. Tabii 15 dakika girdi. 2 tane net pozisyon yarattı. Hatta bir tane Vlahovic'e müthiş birinci sınıf bir orta yaptı. Orada Vlahovic son anda ayak ucuyla dokundu ama işte bir adım daha önde olmuş olsaydı belki gol olacaktı. Ama keyifli, tempolu, git geldi. Kocaelispor'u da tebrik ederim. Sahaya oynamaya çıkmış. Yani, ama ben defans yapanayım, kapanayım. Ya pozisyon bulmayayım, vurayım dağlara, taşlara gibilerinden bir kafa yapısıyla sahip.
2: Sezona en iyi başlayan takımlardan biri Kocaelispor. Şu anda Beşiktaş'ta aynı puanına sahip. Adamlar, maç bittiğinde değişecek.
3: Bravo. Adamlar potansiyelini biliyor. Yapabileceklerini biliyor. Ve Selçuk Hoca'yı gerçekten tebrik ediyorum. Yani elindeki imkanlarla maksimum verim almaya çalışıyor. Hem sistem anlamında hem bireysel anlamında oyunculardan eksikliklerine rağmen bugün hem mücadele ediyorlar hem pozisyon arıyorlar. Yani rakibin üstüne gidiyor. Ha çok fazla da gidersen Beşiktaş geçiş takım oyunlarında çok tehlikeli doğru. Takım oluyor. Mesela Trossard'ın bulduğu pozisyon dikkat ettiysen 10. 13. dakikada işte kontradan geçiş oyundan o pozisyonu buldun. Yani iki tane süratli, üç tane süratli oyuncu var. Orta sahada çabuk karar verip hızlı hareket eden, çabuk pas kullanan Minetti ile Orkun olduğu takdirde bu sefer büyük avantaj sağlıyor takımını. Yani güzel, keyifli, muhteşem bir içeri izledim açıkçası. Yani keyif aldım. Maç izlerken keyif alacaksın. İşte budur abi. Maç izlediğin zaman keyif alıyorsun. Bugün bütün futbol severler kim olursa olsun Beşiktaş Kocaeli maçını izliyor. İki takım açısından da pozisyonlar var, üretkenlik var, mücadele var. Yani futbol içerisinde olan her unsur var. Tebrik ediyorum ikisini de.
2: Beşiktaş adına şanssızlık, Çerni sakatlandı. Bir de Nübel'e nazar değdi diyelim mi?
3: Nübel'e nazar değdi de yani o pozisyonda çıkarken.
2: Gol tamamen ona yazar.
3: Ya yazar ama bir tane de çıktı, açı tabii. Kapattı, yüzüne çarptı.
2: Tam golden önceki pozisyon.
3: Bravo. Işte. Orada
2: tribünler işte, Nübel diye bağırırken nazar değdi. Nazar büyük değdi. Bir hata yaptı.
3: Bravo, nazar değdi
2: i̇yi
3: ama.
2: İyi kaleciler kötü gol yer. Ama işte. Kötü gol yedi. Sen faul mu var diyorsun golde?
3: Yok faul var demiyorum ama yememesi gerekiyordu. Sonuçta oraya alanla orası.
2: Sen ne diyorsun ha? Birinci derstir kaleci o tarz çıkışlarda. Ya topa vuracak ya rakibe vuracak öyle bir hakkı da var yani o hamlesini yapacak. Ya tutacak ya vuracak.
3: Burası benim mahremim. Evet. Girdiğin zaman ısıracaksın. Vuracaksın. Hem rakip hem topa vurduğun
2: bazı
3: zaman.
2: Bazı kaleciler kimseyi yaklaştırmaz. Niye? Şöyle bir yumruk gösterir ki topa doğru.
3: Seni destekleyecek.
2: İstiyorsan o kafa topu da çık derler.
3: Neden biliyor musun? Çünkü daha önceden rakip oyunculara yaptığı temastan dolayı tabii. Ne oluyor biliyor musun? Futbolcular tanıyor, görüyor, biliyor. Ulan diyor Cüneyt Şen diyor oralara girdiğim zaman diyor hem topa hem bize topla karışıyor. Çünkü orası onun alanı. Dizini kaldırarak çıkıyor. Ne oluyor tedirginlik? Bunu işte o sahanın içinde devamlı yaptığın zaman hissettireceksin. Başka rakiplere de hissettireceksin. Orada mesela çıktığın an vuracaksın o topa. Ne olursa olsun o topu uzaklaştır yani. Orası senin alanın. Yatak odan. Sokmayacaksın. Giremezsin diyeceksin. Az önce söylediğin.
2: Onu hissettireceksin.
3: Bravo. Az önce senin söylediğin detaylar da çok önemli. Yani onu hissettirdiğin zaman başka maçlardaki oyuncular da tedirgin oluyor oraya girmekte.
2: Çünkü Alman milli takımın kadesini hedefliyor Nübel. İyi başladı sezona.
3: Ya Cüneyt abi, bu da nazarlık olsun diyelim. Evet. Sonuçta ülke futbolumuza oynayan ve gelip burada fayda sağladığı zaman oralarda oynadığı takdirde hem maddi hem manevi anlamında ülkemize gelir elde etmiş olacağız burada bu konuda. Oyuncudan tabii aldığımız performansı.
2: Mario Gomez de onu yaşamış.
3: Yaşadı. Yani Nübel iyi kaleci. Hatta o pozisyonla Cüneyt abi bak, insanlar da yüzüne çarptı. Çarptı, kurtardı. İlla ki eliyle mi kurtaracak? Ayaklarıyla mı kurtaracak? Kaleci tabii vücudunun her uzuvuyla kurtaracak babacığım. Çıkar çıkma. Sonuçta açıyı kapattı. Dikkat ettiysen. Oradaki o timing deriz. Bir de açı kapattı. Atma. O anı çok iyi yaşadı ve yaptı. Gerçekten müthiş bir kurtarış. Ama sonra işte bir şanssızlık, senin dediğin gibi taraftar Nübel Nübel dedikten sonra bir şanssızlık oldu orada. Yapacak bir şey yok.
2: Toplu oynama %63-37 Beşiktaş'taydı ki maçın ilk yarının hakimiydi Beşiktaş. 8 şutu var, 3'ü isabetli. 4 şutu var Kocaspor, onun da 3'ü isabetli. Şut sayısı az belki Beşiktaş'ın rakibinin ama İsabetli şut sayıları iki takımın da aynı. O enteresan ki onlar da solda güzel bir gol buldular.
3: Kocaeli geldi mi dolu geldi. Duran toplarda buldu pozisyonu. Ama Beşiktaş organize şekilde dikkat ettiysen pozisyonları buldu. Evet. Jalon'un, Salih'in şutu. Sol tarafta Trossard'ın. Mesela sağ taraftan az önce söylediğim Morillo'nun getirdiği topa müthiş bir hamle yapıp direğin yanından çıkan Vjolović'in vurduğu top direğin yanından çıktı. Yani ama sonuçta bu kadar da pozisyon veriyorsan, duran da top olsa fark etmez. Demek ki bir eksiklik var. O eksikliği gidermen nedir bana göre o eksiklik? Konsantrasyon eksikliği.
2: Doğru. 13 kez ceza sahasında top buluşmuş Beşiktaş. 4 kez rakibi Kocaelispor Beşiktaş ceza sahasında topla buluşmuş ki ilk yarıda oyunun hakimi de senin de belirttiğin gibi.
3: Kolay, kolay değil sevgili Cüneyt abi. Neden kolay değil? 5-4-1.
2: Tabii.
3: Alan ve adam markajı hep söylerim. Bak, adam markajı bazı duran toplarda, organizasyonlarda iyi yaparsan sıkıntı yaşamazsın. Alan adam markajında yerleştiğin zaman, bazen alan markajı yaparken rakip takımın oyuncusu o topu kullanacağı zaman senin orada olduğunu gördüğü zaman atmıyor topu. Bu da alan markajıdır işte. İlla ki yanında durman gerekmiyor. Belki 2 metre 3 metre yanında olursun, yapacağın hamleyi hisseder. Ya ben bu pası Cüneyt'e atarsam bu adam o alandan oraya koşu yapıp topu alır. İçgüdüsel olarak bu sefer pas attırmamaya yönlendiriyor rakibi. Hı hı. Anladın mı? Bu da çok önemli. Kolay değil. 5-4-1 alanları müthiş bir şekilde kapatmış. Kompak hareket edip kaymaları çok iyi yapan bir takım Kocaelispor. Hakikaten bunu Galatasaray maçında da gördük. Galatasaray maçında da aynı şekilde bir oyun disiplininden, sisteminden, organizasyondan bir dakika ödün vermiyor. Ve agresif, temaslı oynuyor. Hep söylerim ya, alanına girdiği zaman temas, ısıracak. Bunu yaptırıyor Selçuk Şahin. Selçuk İnan. Benim eski takım arkadaşım, kardeşim, Çanakkale'de beraber oynamadık. Ben Beşiktaş'a geldiğim zaman o yeni gelmişti.
2: Çanakkale'ye
3: yeni
2: gelmişti.
3: A takımda, hatta orada denk geldiğimizde onu takım oyunda çok güzel anımız var. Onu anlatacağım. Orada tamam. Anlatırım hatta burada istiyorsan. Tamam. Şey yapmayayım, fazla laf yapmayayım.
2: İtalyano'dan küçük bir değişiklik geldi mi? Netti ile başladı. Olay tanı dinlendirdi. Milli takımdan da uzaktan geldi biliyorsun. Sanırım o yüzden. Ya da hafta içini mi düşündün?
3: Şimdi futbolun
2: beyni... Beğendin mi sen Netti?
3: Futbolun beyni neresidir Cüneyt abi?
2: Orta sahanın merkezi.
3: Değil mi? Merkez. O futbolun beyninde oynayan orta sahanın merkezindeki oyuncuda ne var? Beyin var, beyin. Şurada beyin var. O beyni ne biliyor musun? Çok iyi kullanabilmek önemli olan. İşte futbolda o beyin yönlendiricidir. Nasıl ben beynimle şimdi bak kendimi kullanıyorum, yönlendiriyorum. Sağ elimi kaldırıyorum, sol elimi kaldırıyorum. Bak sana dokunuyorum, sarılıyorum sana. Anladın mı? Ne yapıyorum? Bunları yapmama sebep olan, hükmetmeme sebep olan beyin. İşte orada da o beyin o pas bağlantılarını çabuk düşünüp çabuk karar verdiğin takdirde, örnek mesela sen niye attığı pas. Ve onun gibi birçok kez sağa sola dikkat ettiysen müthiş paslar attı. Çok çabuk bir oyuncu mu? Çok mesafe kat eden bir oyuncu mu? Topla değil. Ama çok çabuk düşünüp karar verip topu çok çabuk ayağından çıkartıyor. Takımın oyununu hızlandırıyor. İşte bu ne biliyor musun? Beyinle hareket ettirirsen ayaklarını ve o ayak organizasyonunda, yeteneğinde bu işleri yaptığın zaman tadından yenmiyor. Ben Brett'i bugün beğendim ilk yarı. Ki oynadıkça da hem takımını hem taraftarı alıştığı takdirde çok daha ekstra şeyler yapacak. Zaten Juventus'a gidemezsin. O oralara bunların olmadığı takdirde oralarda buluşamazsın. Gidemezsin.
2: Tabii, o beynin rahat çalışması için de yanında Salih gibi birinin olması
3: ya
2: lazım.
3: Ya Cüneyt abi attığı golü gördüm.
2: Yani izlemek de keyifli.
3: Bak hep söylerim. Geminin dümeninde, dümeni istediği yere yönlendiriyor. Bak Cüneyt abi attığı gol.
2: Orkun.
3: Bak zaten bu zamana kadar attığı gollerin hepsi Orkun. Yani şu golü Orkun atar. Kim attı diye sorsalar, İzzettir mesela formasını yüzünü saklı, Orkun atmıştır der. Bak futbol severleri sor, tanıyan. Yani ne anlamda tanıyan? Yani Beşiktaş takımında, Beşiktaş takımını tanıyan, bu potansiyeli, bunu yapabilecek oyunculardan kim diye sorsan Orkun'u herkes işaret eder. Cüneyt abi, sağ çaprazdan o bilek böyle.

0: hepsini ister abi.
1: Ve sakatlıktan çıktı Orkun Kökçü, onu da unutmamak lazım.
0: Sakat sakat oynuyorlar. Evet. Tam istenilen sebebi de değil. Hatta ağrı işi çok tehlikelidir. Çok ağrıtır Cüneyt abi. Kırık o kadar değil bak. O çatlak var. Çok çok çok ağrıtır.
1: Yani bir takımla da hissetti. O yüzden istediği süreyi alamadı.
0: Alamadı. Gitti
1: aldığında
0: oynamak istedi.
1: Aldığında da verimli olamadı.
0: Yani gitti oynamak istedi ama işte kolay değil abi sonuçta. Sakatlık olduğu zaman istediklerini sergileyemiyorsun. Bak yine istenilen seviyede değil. Daha efektif olması lazım orada. Fark yaratması gerekiyor.
1: Doğru.
0: Zaten bu haliyle bunu yapıyor. Orkun ayrı bir seviyede.
1: Çok klas bir
0: çok
1: oyuncu.
0: Çok klas bir oyuncu. Gurur duyuyoruz yani. Neyden gurur duyuyoruz? Bir kere milli takımımızın çok değerli bir oyuncusu. Ülke doğru. Futbolumuzun çok değerli
1: daha
0: oyuncusu.
1: Da
0: bir
1: genç.
0: De Türk olması.
1: O takımda daha çok forma bulacak. Çok klas olduğu için, çok güzel bir gol attığı için ben Salih dedim. Sana Orkun'u anlattın. İşte çok koşan adamlar da böyle unutulur. Evet. Senin de Salih'i çok sevdiğini biliyorum. Orta sahanın dinamosu Salih. Tabii ki Orkun'u konuşacağız. O attığı golü konuşacağız. Vlahovic'i konuşacağız ama görünmeyen kahramanları da konuşalım. Beşiktaş'ın bence yine bugün görünmeyen kahramanı Salih. Nokta. Her yerde var.
0: Bravo.
1: Her yerde var.
0: Bravo. Bazı oyuncuların rolü üstlenmek, yaratmak, yaratıcı olmak. Bazı oyuncular da o yaratıcı oyuncuların açığını kapatıp o bağlantıyı sağlamak. Doğru. Onu da yapan bir oyuncu. Pozisyon bilgisi üst seviye.
1: Yorulmak bilmiyor. Ben izlerken daha çok yoruluyorum onu. Sen de yoruluyorsun. Ya. Sen de öyleydin. Çok enerjik bir oyuncuydun. Yani o enerjiyi sahaya yansıtmak gerçekten
0: ben
1: kolay
0: çok
1: değil.
0: Ben hücumda çok enerjiydim. Defansa değil. Hücumda çok enerjik.
1: Yok çok hızlıydı. Ben benzetiyorum evet, oyun tarzı. Yani o enerjinizi çok benzetiyorum sadece. Ya. Yorulmak bilmiyordun
0: tabii,
1: sadece.
0: Tabii tabii. Ben de çok enerjik.
1: 90 dakika mücadele ediyordun.
0: Kolay değil Cüneyt abi. Ama Salih dediğin gibi mesela futbol zekası, oyun zekası artı pozisyon. Hı-hı. Nerede duracağını biliyor. Dönen toplar çok önemli.
1: Yani belki asist yapmıyor. Belki gol atmıyor. Ama çok daha fazlasını yapıyor. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Nokta.
1: Değil mi?
0: Bravo. Bravo. Zaten
1: yani o zaman Miretti işte beyin diyorsun rahat evet. Rahat oynuyor. O zaman heh. Orkun daha fazla ileriye çıkıyor. Daha fazla bu sezon çok daha fazla gol atmaya başlıyor. Çünkü Salih var yani bir Sibop var arkanda. Diyorsun güzel ki ben mi? Buradan sektirsem bile reboundları alır Salih.
0: Yardeşim. Neşem lütfen sevgili müdürüm gel yardeşim. Şimdi futbol bölge oyunudur. 3-2-1. Ama buradan buraya başladığın zaman güvenme buradaki oyuncu daha çok sorumlu.
1: Sen ne dedin? Hatta kaleciden başlarsın değil mi?
0: Tabii canım. Sen şimdi ne dedin? Arkamda Salih var. Daha fazla risk alıyorum, sorumluluk alıyorum.
1: Tabii.
0: Ve istediğim zaman da o top geliyor. Ön liberolar bunu çok fazla yapmaz. Koşar alır, sağına verir, soluna verir. Bu dikine de oynuyor. O dönem toplar alıyor, serseri toplar alıyor. Ve futbol oyun alanı içerisinde her alanda olduğu için çok önemli işler yapıyor. Doğru söylüyorsun. Güven meselesi. Ki Cüneyt abi, bak şu çok önemli. Bir kere bir oyun felsefesi var Beşiktaş'ın. Ürkütücü. Şimdi hem oynadım, hem rakip olarak da oynadım. Şimdi rakip olarak oynadığım zaman böyle seyircinin karşısında bütünleşmiş, birlikte hareket eden ve o coşkuyu alan oyuncu topluluğu önüne geçmek kolay değil. Hakikaten kolay değil. Bir de yetenekli oyunculara sahipsen hangisini tutacaksın soruyorum. Bak bugün mesela kanatları tuttun, kim girdi devreye? Mourinho dedim değil mi?
1: Tabii.
0: Bakıyorsun oyun kilitlendi, şutu çeken Salih, şutu çeken Jalu. Anladın mı yani?
1: Müthiş bir şut var. Yani
0: müthiş şutlar var mesela. Bakıyorsun mesela geçiş oyunu diyorsun. Beşiktaş ne yapar diyorsun kontra atakta. Müthiş bir kontra atakta Trossard'da %100 pozisyon buldu. Ön alanda mesela kapalı defansa pozisyon bulur mu, üretir mi, yaratır mı diye mesela insanların kafasında soru işareti oluşuyordu ama bakıyorsun yaratıyor, giriyor. Hı-hı. Niye? Çeşitkenlik, üretkenlik ve hareketlilik var. Futbol hareketli olduğun zaman hep problem yaratırsın.
1: Doğru. Devam edeceğiz. Takım oyununda da konuşacağız.
0: Bir yanım
1: maç
0: var. Onu anlatacağım Selçuk Kenan'la.
1: Tamam, onu da hatırlatacağım. 90+1'de de sevgili Ender Bilgin konuklarıyla karşınızda olacak. Maçta ikinci yarı başlamak üzere biz Furkan Yıldız ve Güvenç Kurtar hocama sözü bırakalım.

0: Evet, teşekkür ediyoruz. Cüneyt Şen ve Okan Koç Beşiktaş Kocaeli Spor mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdiler. Dolmabahçe'de ev sahibi ekip Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü var. İlk yarıda karşılıklı goller var, kaçan pozisyonlar var, yüksek tempo var. Gerçekten yine haftanın keyifli ve dikkat çeken maçlarından birisini izliyoruz İstanbul'da. Hocam, senin ilk yarıya dair öne çıkaracağın notlar ya da analizin nasıl olur?
1: Ya Beşiktaş iyi bir takım. İyi bir orta sahası var. İyi forveti. Her şey. Bir kere savunmada sağ bek Mourinho ile Şalo var ya, iki tane pas attılar. Benim diyen orta saha atamaz onlar. Bak, benim diyen. Sol bekle bizim Rıdvan'la Emirhan'da ara sıra gördük. Ama geri kalan kaleci dahil, yani o gözüne top gelmese var ya.
0: Evet.
1: Ya müthiş bir takım Beşiktaş.

0: Orkun'u bir başka bir sayfa açmak lazım. O şey, orta saha çocuk, genç çocuk. Bak,
1: Miret'ti.
0: Miret'ti. Ben o geçen maç zaten bir hareketini gördüm. Çok beğenmiştim.
1: O da ilk kez 11'de başladı bugün.
0: Evet, orada sonradan girmişti. Çok, bravo hocaya da. Çok akıllı şey, bir transfer yapmış.
1: Maç burada öncesinde de İtalyano Miretti için ilk 11'de oynamayı artık hak ediyor dedi.
0: Evet.
1: Bugün de şu ana kadar hocasının güvenini çok boşa çıkarmadı.
0: Çıkartmadı da Olaytan da çok iyiydi. Ne olacak bakalım ha?
1: Olaytan da dinlenmiş oldu hocam. O da çok yoruldu.
0: Ama işte hafta, tamam, ne olacak şimdi haftaya?
1: Bence yine Olaytan oynar.
0: Bence. Hak etti dedi. Neyse. Ben,
1: ama Olaytan da hak ediyor şu an. Evet. Çok iyi bir sezon geçiriyor.
0: İyi, o dört tane adamı.
1: Olaytan biraz milli arada çok seyahat de etti. Hani o anlamda.
0: Zaten yorgunluk olma, seyahat adamı yorar. Bunu unutma. Bak, seyahat, evet, uykusuzluk.
1: Hocam Messi'yi uğurladı biliyorsun. Messi'nin, evet, milli takıma veda ettiği maçta sahadaydı. Benin formasıyla Olaytan. Uzun bir seyahat. İşte Buenos Aires, Arjantin. Biliyorsun oralara uzun sürüyor yani seyahatler, gitmeler, gelmeler.
0: Evet. 8-10,
1: bugün 8-10 de kulübede. Miretti de çok aratmadı şu ana kadar Olaytan'ı.
0: Maşallah var. Bu arada ben Cüneyt Şen'i bir kutlamak istiyorum, tebrik ediyorum. Salih ile ilgili düşüncelerini tam benim düşüncelerime paralel konuştuğu için kutluyorum. Çok az insan bu Salih gibi futbolcuları pek şey yapmıyor.
1: Evet.
0: Göz ardı eder, ikinci plana atar. Bravo Cüneyt'e ya.
1: Şimdi Kocaeli Spor etkili geliyor. Sissoho, Sissoho, Metehan. Metehan tekrar Sissoho, kayarak yerden. Emirhan müdahale etmek istedi ama ortayı yaptı Sissoho. O Emirhan'ın çabasına rağmen, fakat uzaklaştıran Muri'yi oldu.
0: Ama bu Sissoho çok iyi bir adam.
1: Çok etkili bugün.
0: Yani
1: sağ kenarda.
0: Değil mi? Bir şey var. Direkten dönen.
1: Direkten döndü. Golden önceki pozisyonda yine Nübel onun vuruşunu çıkarmıştı.
0: Çok hareketli ya. Hiç ben bundan evvel Kocaeli Spor'u kadar seyrettim ama onu pek şey yapmamıştım. Dikkat etmemiştim ona.
1: Hocam kaç yaşında biliyor musun? Hemen sana biraz oyuncudan da bahsedeyim ben.
0: Kocaeli Spor golü.
1: 21 yaşında. Bu arada çok enteresan bir pozisyon. Top üstten avuta gidiyor. İnanılmaz bir pozisyon, kaçıyor. Kocaeli Spor beraberlik golüne çok yaklaştı. Metehan karşı karşıya kaldı. Vuruşu Nübel'den döndü. Yine boşta kalan topa vuruyor Metehan. Yerdeyken o vuruşu yapmayı başardı ama top üst ağlarda, gole çok yaklaşıyor Kocaeli Spor.
0: Boş kaleye sekti top, biliyor musun?
1: Evet, yerdeyken vurunca tabii çok istediği gibi de vuramadı. Evet. Ama
0: olacak şeydi, istese yukarı atamaz.
1: Önünde kaldı Nübel'in, evet, kurtarışından sonra. Boş kaleye Metehan iyi bir vuruş yapabilse sekti belki top, de beraberliği bulacaktı Kocaeli Spor.
0: Bir metre ya. Bir metreden ne ama.
1: İkinci yarıya yalnız hocam Kocaeli Spor,
0: evet,
1: epey baskılı başladı. Arka arkaya fırsatlar da buluyor sanıyorum. Eğer şu anda yani kontrol ettiğim kaynağım beni yanıltmıyorsa Kocaeli Spor bir formasyon değişikliğine gitmiş gibi görünüyor ikinci yarıda. 3-5-2'ye dönmüş gibi bir görüntüsü var.
0: Vallahi bize o buradan o kadar görünmüyor ki.
1: Şu an ama evet geride hocam üçlü sanki bak. Kocaeli Spor üçlü bekliyor gibi Kocaeli geride.
0: Ya üçlü de oynasa stoperlerden biri sağ stoper, sol stoper oyuna girecek yani. Üçlünün şeyi o.
1: İkinci yarıya Kocaeli Spor arka arkaya bulduğu önemli fırsatlarla başladı. Özellikle Metehan'ın değerlendiremediği pozisyon maçın şu ana kadarki en net gol pozisyonlarından birisiydi.
0: Bak şimdi Emirhan orada adamı kaçırdı. Emirhan çok iyi bir stoper olacak. Yani gördün mü? Şimdi bunlar hatası oluyor. Görüyorum, çok çabuk şey oluyor. Yani rahat rahat ekarte oluyor.
1: Evet, o
0: yani o
1: az önceki pozisyonu diyorsun. Evet. Metehan'ın pozisyonu. Orada Emirhan var vardı yani, evet, kademede.
0: Yani onu oraya vurdurmayacak yani. Şans eseri gol olmadı ya. Ama Metehan orada.
1: Hocam vurdu. Kurtardı Nübel bir daha yerdeyken yine
2: Meta'nın. Yerdeyken ya bir metreden

0: yaptı.
1: İstese o topu ağların üst ağlara atamaz. Böyle bombe yaptı, üst ağlara düştü.
0: Zaten evet.
1: Çok enteresan bir şey oldu.
0: Acey uzaklardan kaleyi denedi. Nübel sağına uzandı ve
1: iyi maç oluyor, iyi maç oluyor. Bravo. Evet. Yani iki takıma da bravo.
0: Beşiktaş biraz ikinci yarıya düşük tempo ile başladı. Evet. İlk 5 dakikada Trossard, Miretti, şimdi Vlahovic, Miretti'nin önünde kaldı. Sağ kanatta İlhan boş. İlhan çaprazdan İlhan vurdu. Serhat kurtardı. Bir anda bir boşluk. Çabuk geldi siyah beyazlar. Sağ kanatta İlhan boş pozisyonda topla buluştu. Kendisi vurmayı tercih etti. Vuruşunda İlhan
1: Miretti bomboş.
0: İyi de bir vuruş ama Serhat kurtardı.
1: Miretti ile Orkun bomboş orada.
0: Hatta Vlahovic de boş. Ama kendisi vurdu İlhan'ın.
1: Ya vereceksin topu. Ya iyi futbolcular işte onu yapıyor. Veriyor, atacaksın golü. Bak şuraya bak ya. Görüyor musun? Emirhan bunları olacak şey değil ya, vurmuş.
0: Hocam şu ayağı ya Meta'nın şurayla vurmuş. O yüzden de çok iyi vuramamış. Sıyırmış yani.
1: Evet. Sıyırdı ayağın evet. Şurasında üstü.
0: Evet, o yüzden top
1: ya, hemen direğin dibinden havalandı. Direğin dibine indi ya. Çok enteresan.
0: Yani şöyle şu ön uç kısmıyla vurabilse zaten muhtemelen.
1: Yok, bir saniye daha beklese evet. Top düşüp vurabilirdi. Acele etmiş. Bomboş kale, kimse yok. Yarım metre ya. Yarım metreden o top nasıl dikildi oraya? Çok enteresan.
0: Orkun iyi sakladı. Orta sahalar biraz kolay geçilmeye başlandı evet. İki takım adına da. Şimdi İlhan, Murillo'dan destek var. İlhan rakibinden sıyrıldı. İlhan sol ayağıyla vurdu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Leandro Trossard. Trossard çekti soluna. Trossard vurdu Serhat. Yine Trossard. Bir karambol. Uzaklaştırıyor savunma. Salih. Murillo bıraktı. İlhan yine topla buluşuyor. Atak sürüyor Beşiktaş'ta. Murillo ortası. Vlahovic. Onur dokundu. Vlahovic yerde.
1: Çok enteresan
0: bir Kocaeli maç Spor ya. Savunmasında Onur'la Vlahovic arasında bir zannediyorum orada ufak bir gerginlik yaşandı. Maçın hakemi Abdullah Murat Aşkınsoy bekleyin diyor. Beşiktaş arka arkaya önce İlhan ardından Trossard'la çok etkili geldi. Ama Serhat bu dakikalarda çok başarılı. Hocam burada
1: dirsek mi
0: attı? Zaten ilk pozisyonda yani? Çok bir temas yok. Onur topu uzaklaştırıyor burada. Evet.
1: O arkadan dirsek mi vurdu? Ama yani
0: ya? Sanki orada asıl temas anını göremedik gibi.
1: Ya yayıncı kuruluş.
0: Belki ekrana gelirse eğer birazdan yayıncı kuruluş.
1: Ya Trossard'ın yaptığı hareketlere bak ya. Bir geldi, bir daha vurdu. İki defa kaleciden.
0: Burada Serhat'ın hakkını vermek lazım. Evet.
1: Üçüncüde ya üçlü defa şeyi vurdu. Trossard vurdu. Üçüncü.
0: Önce İlhan direğe takıldı. Sonrasında Trossard arka arkaya iki kez kaleye yokladı ama Serhat'tan kritik kurtarışlar.
1: Üçüncüyü de vurdu. Bu sefer
0: savunmadan döndü orada. Savunma arkasında bu kez Kocaeli Spor'da uzun bir pas Berkan'dan. Metehan hareketlendi ama Jalo araya giriyor. Tempo çok yüksek karşılaşmada.
1: Çok zevkli bir karşılaşma oluyor. Bu Metehan'a da kuvvet.
0: İki takım da aslında savunmada risk evet. Alarak oynuyor hocam.
1: Metehan çok süratli, kuvvetli.
0: Metehan Eyüp Spor'da geçen yıl evet. Gerçekten iyi bir çıkış yapmıştı.
1: Ama belli zaten. Baksana birebir şeylerde falan çok iyi.
0: Savunma arkasında iyi koşulları var.
1: Koşulları var, güçlü, kuvvetli. Hem süratli. Şimdi Jalo da zor durdurdu onu zaten.
0: Evet. Orada. Emirhan durduramadı işte yani, az önce.
1: Evet.
0: Souza yaptı ortasını. Arka tarafa doğru orada Trossard savunmasına yardıma geldi. Trossard kısa pasta çıktı. Fabio Miretti Orkun'a doğru yatarak müdahale var. Onur Kocaeli Spor savunmasında müdahale yapan oyuncu.
1: Genç takımdan mı ya, bakacağım ona bir. Onur.
0: Muhtemelen hocam. Hı? Ben de bakayım hemen önümde. Onur Öztonga.
1: Evet.

0: altyapısı Kocaeli Spor ama daha sonra farklı takımlara gitmiş. Geçen yıl Bolu Spor'daymış. Yine Kocaeli Spor'a dönmüş. 26 yaşında ama Kocaeli Spor altyapısından yetişen bir oyuncu. Zaten forma numarası da 41.
1: Östonga benim şeyi vardı.
0: Tanıdık mı hocam?
1: Vardı. Tabii canım. Yengi vardı. Onun nesi oldu acaba, kardeşi mi? Banko direkt oynuyordu. Yani oynatıyordum. Onlar genç takımdan gelmişti. O şeyde ikisi. Cihan Aspolat'ta, Orhan Ak, Engin Öztonga. Esasında Sakarya'da, Kocaeli'de çok iyi futbolcular çıkıyor. Kocaeli Spor yine gidiyor.
0: Sağ kanatta Urkan, Sissoho, Onur. Kocaeli Spor ikinci yarıda, evet hocam, üçlüye döndü.
1: Şurada ikili, şuradaki adam şey yapıyor, uçaktan mı çekiyorlar, ne yapıyorlar şey ya?
0: O bu arada Trossard bıraktı, orada Kocaeli Sporlu bir oyuncu vardı. Urkan, Trossard ikili mücadele, Urkan yerde kaldı. Trossard topu kazanıyor. Bu dakikalarda savunmasına da yardım ediyor Leandro ya, Trossard.
1: Dediğin öyle olacak ya. Sol bek gibi oynuyor ya. İki pozisyonda da olmasa belki oradan gol olacak, biliyor musun?
0: Evet.
1: İşte Arsenal'da falan.
0: Kocaeli Spor üçlüye döndükten sonra, yani 3-5-2'ye döndükten sonra biraz sanki eşleşmelerde problem yaşıyor Beşiktaş hocam. Ben onu gözlemledim ilk 10-15 dakikada ikinci yarıda.
1: Vallahi şey iyi yani. Rıdvan falan da
0: yani Trossard'ın da işte evet, sık sık belki savunmaya destek veriyor olması bu yüzden olabilir.
1: Ya zaten o öyle olmasa şey olur. Oyun olur. İlhan bu sefer şey
0: yalnız burada da hocam ya, Serhat
1: ya. Evet. Şu anda oyun durmuş vaziyette, bizi evet, dinleyenler şey yapıyorsa.
0: Bir sakatlık var Uğur. Kocaeli Spor'da. Burada Vlahovic bir süre yerden kalkamadı ama biz yani oradaki temas ya da müdahaleyi göremedik. Hani belki topsuz alanda bir müdahale olduysa Vlahovic'e, onu bilmiyorum. Bizim ekrana geldiği kadarıyla orada Kocaeli Spor'da oyuncu
1: göğsünü
0: kafayla topu uzaklaştırıyor.
1: Ama elini göğsündeydi ama ondan bir şey olmaz yani. İyiyim.
0: Oyun yani yeniden başladı. Maçta da artık yavaş yavaş 3'te 2'lik bölümü geride bırakacağız. 2-1 önde Beşiktaş. İkinci yarıda şu ana kadar daha etkili olan tarafın Kocaeli Spor olduğunu söylemek gerekiyor. Beşiktaş'ın bir topu direkten döndü. İlhan direğe takıldı. Murillo yine çizgide, İlhan. İlhan bekledi. Trossard bu kez sağ kanatta, Leandro Trossard. Merkezde Miretti gördü. Miretti, Orkun, Trossard. Paslaşmalar arka arkaya. Ceza sahası içine doğru İlhan'ın pası. Orada hiçbir takım arkadaşı yok. Top Serhat'ta kaldı.
1: Şimdi Beşiktaş... bu topu rakibi kim attı diye merak ettim. Mileli yapmaz, Orkun yapmaz, Trossard yapmaz, İlhan bir yani genç bir genç tecrübesiz iyi futbolcu ama o pası oraya işte o anda onu yapamadı.
0: O da sanıyorum 20 ya da 21 yaşında hocam, yani 2005.
1: Maşallah ya, o çok
0: 2006 yetenekli. Doğumlu olması lazım.
1: Daha iyi olacak.
0: İlk kez milli takıma seçildi bu arada. Geride bıraktığımız milli arada İlhan, o da ilk kez milli takım formasını terletti. Beşiktaş'la ilgili hocam, günlük bireysel performansların dışında hala Beşiktaş sanki kendi standartlarında ideal savunma ikilisini bulabilmiş değil. Yani savunma arkasında şimdi yine Metehan hareketlendi. Yine vurdu Metehan, Nübel'de kaldı. İşte tam aslında savunmadan bahsederken işte çok rahat pozisyon veriyor.
1: İşte ama sen veriyor işte, kim var orada şimdi ben söylemiyorum ya. Yani. Ama biz ya milli takıma gidiyor, çok şey yapıyoruz, övüyoruz, ediyoruz ama bir şey var.
0: Aksıyor ya, evet.
1: Bir

0: taktık var ya. Yani.
1: Bir reklama gitmeniz gerekiyormuş değerli izleyenler. İstanbul'da durum 2-1, Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1 dakika 60. Karşılaşmada bir kısa reklam aramız var, sonrasında devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Reklam.
3: A Spor Radyo.
2: Bir reklam. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Reklamların ardından skorboard kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş Kocaeli Spor mücadelesinde 2-1'lik üstünlüğü var Beşiktaş'ın ve artık yavaş yavaş mücadelede de son bölümlere doğru, son dakikalara doğru ilerliyoruz. 73. dakika, Kocaeli Spor bir köşe vuruşu kullanacak. Değişiklikler var. Birazdan aktaracağım. İki takımda da iki teknik direktör de oyuna hamlelerini yaptılar. Orta geldi. Arka tarafa doğru Akbadu uzaklaştırdı. Trossard yerde kaldı. Trossard yerden kalkabilmiş değil ama oyun devam ediyor.
2: Kalçasına diz yedi herhalde. Çok acı tabii yani.
1: Onur. Uğur Kağan yaptı ortasını. Akbadu karşıladı. Bu kez Miretti. Miretti yerde kaldı. Faul diyor Abdullah Buğra Taşkınsoy. Beşiktaş'ta daha önce ilk yarıda zorunlu bir değişiklik olmuştu. Vaslav Çerni sakatlandığı için İlhan Fakılı yerine oyuna girmişti. Ve 71'de ise Endidi, Akbadu ve Uattara girdi. Salih Özcan, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz kenara geldiler. Kocaeli Spor'da ise Selçuk İnan şu ana kadar 3 değişiklik yaptı. Souza'nın yerine Rivas, Tayfur Bingöl'ün yerine Guliksen ve Aceyi'nin yerine de Florian Aye oyuna girdi. 3 değişiklik yaptı Selçuk Hoca. Dakika 75. Biraz bu dakikalarda hocam faullerle, yani faul düdükleriyle oyun çok fazla durmaya başladı.
2: Ama iyi başladılar yani biraz. Yani
1: sen hiç bu kelimeyi sevmezsin ama.
2: Yok, hiç sakın söyleme. 3 hafta aradan sonra sakın.
1: Ya yorgunluklar mı acaba?
2: Ya ne yorgunluğu
1: baş göstermeye başladı.
2: Ya niye yorgunluk baş göstersin?
1: Beşiktaş'ta bu arada hocam milli ara 17 oyuncu gitti milli takıma.
2: Gitsin. Ne güzel maç yaptılar. Öbürleri ya maç oynamadım bak. Şöyle bir şey söyleyeyim. Top şimdi santrada. Şimdi mesela böyle 17 takım oluyordu, tamam mı? Bir hafta birisi bay kalıyordu, tamam mı? Bay kalan o takım oynadığı zaman öbür maçta yenilirdi. O bay olan şey yaramazdı yani, anlıyor musun? Boş geçme. Yani hani dinleniyorsun? Bir baksınlar. Genelde yani şöyle söyleyeyim. 3 tanesinin ikisi kesin yenilirdi veya puan kaybeder. Olmaz ya, boş nedir ya, istirahat diye bir şey yok ki. Maç temposu en iyi antrenman maç. Bu yorgunluk falan olmaz yani.
1: Vlahovic yine çok iyi sakladı. Sağ kanatta şimdi İlhan boş. Topla buluştu İlhan. İlhan süratli. İlhan bekledi. Merkezde indiydi boş. Mourinho'ya döndü. Amir Mourinho günün iyi isimlerinden birisi Beşiktaş'ta. İlhan yeniden Orkun ona yaklaştı. İlhan yine İlhan baktı kaleye. İlhan vuruşu. Savunmaya da çarptı diyor. İlhan korner bekliyor. Kale vuruşunu işaret etti Abdullah Burak Taşkınsoy.
2: İyi de vurdu ama bu sefer İlhan bakayım.
1: Hocam korner
2: çarpmış. Yani evet, dizine çarp. Ya ben anlamıyorum.
1: Ay, hakemin de önünde bu arada.
2: Hadi hakem göremedi. VAR'daki.
1: Benim bugün hatırladığım bu ikinci
2: evet
1: pozisyon.
2: Ya bak şimdi ben işte bu herkes hakem komitesi şimdiki bu yabancı falan. Gel buraya kardeşim dedim. Şunu göster. VAR'daki yer gidiyor mu bunlar hemen VAR'dakiler? Ha?
1: Nasıl yani?
2: Yani şimdi dördüncü VAR hakemi var ya. Yabancı ya.
1: Evet.
2: Hemen yarın gidiyor mu? Ne yap?
1: Herhalde.
2: Gel gidiyor buraya kardeşim. Bu ne derim ya?
1: İsterse gitmez ama yani. Görüşecekse görüş.
2: Ne yapacaksın biliyor musun? Bunların şeyinden parayı keseceksin. Her hatasında. Hiç vermeyeceksin. Ya iki tane şeyi nasıl göremez ya? Ya sen görüyorsun, ben görüyorum. Pes ya. Ne yapıyor acaba? Seyretmiyor mu acaba?
1: Ya, bu arada Trossard şık bir çalım denemesi. Başarılı değil. Devamında da rakibine faul yaptığını işaret ediyor Abdullah Buğra Taşkınsoy. Beşiktaş'ın 15, Kocaeli Spor'un 11 şutu var. Bugün iki takım da 6'şar isabetli şut attılar. Güzel, gerçekten seyir zevki yüksek bir mücadele oldu.
2: Ya niye kaçmıyor acaba şey önünden?
1: Biraz tansiyon yükseldi bu dakikalarda.
2: Şimdi Trossard diyor ki oradan atsın kardeşim, ben yerimdeyim diyor.
1: Kocaeli Spor'da Onur Öztonga değil mi hocam?
2: Evet.
1: 41 numara, onunla Trossard arasında biraz tansiyon yükseldi.
2: Sarı kart
1: gördü iki oyuncu da.
2: Ya mağlupsun kardeşim. Yani
1: Serhat
2: bak şimdi.
1: Kaleci Kocaeli Spor Flav Bekçisi Serhat sarı kart gördü. Trossard yine sarı kart gördü.
2: Ya kaleciler ceza sahasının dışına çıkamaz. Bunu bilmiyor mu? Çok enteresan
1: hayır,
2: ya.
1: Hayır hocam.
2: Nasıl?
1: Şimdi serbest vuruşu galiba Serhat kullanacaktı Kocaeli Spor'da. Trossard'ın uzaklaşmadığını işaret etti orada Kocaeli Sporlu hakem diyor oyuncular.
2: Ki, hakem diyor ki buradan atacaksın diyor. Kaleci de Serhat şeyde ileri atıyor topu. 5 metre ileri atıyorsun. Trossard da diyor ki kardeşim ben yerimde duruyorum.
1: Kart gördü. Trossard ve Serhat'a çıktı sarı kart.
2: Ya Kocaeli Spor Serhat kardeşim mağlupsun sen niye uzatıyorsun? Bırak 5 metre öteden atsan
1: orada
2: ne olur?
1: Orada sanki ama biraz gerginliğin fitilini ateşleyen oyuncu Onur oldu Kocaeli Spor'da. Onun yapmış olduğu işte Trossard'ı itmesi, devamında diğer oyuncuların tartışmaya dahil olması biraz gerginlik sanki o yüzden.
2: Bir dakikayı yediler.
1: Başladı evet.
2: Yazık günah. Allah Allah.
1: Vlahovic topsuz alanda yerde kaldı. Biraz oyunda çok çabuk yere atıyordu ve gerginlik ya. Dozajı arttı son birkaç dakikadır.
2: Evet.
1: Berkan Kutlu Kocaeli Spor ata dakika 80. Rivas, Rigoberto Rivas, Mourinho geldi karşısına, geriye döndü. En geride Emir var. Uğurkan, Guliksen boşluk arıyor Kocaeli Spor.
2: Şimdi Beşiktaş da yine bravo. Hep savunmaya çok yardım ediyorlar yani. Herkes koşuyor, herkes
1: çekiyor. Evet ama biraz yani ikinci yarıdaki Beşiktaş oyunu üzerine bence konuşulabilecek bir oyun. Çünkü çok düştü ilk yarıya göre temposu. Yani fırsatlar yine buldu bu arada. Direkten dönen bir pozisyonu var. İşte Trossard'ın değerlendiremediği
2: üç
1: pozisyonu
2: tane
1: var.
2: Var evet.
1: Serhat'ın kurtarışları var ama sanki ilk yarıdaki görüntüsünden biraz daha düşük bir enerjisi vardı Beşiktaş'ın.
2: Şeye döndüler yani mücadele

0: mücadeleye döndüler. Skoru koruma şeyi de var bu arada. 3 puan ya. 2-1 evet. Galip.
1: Ama çok erken sanki skoru korumaya başladı.
0: Ama orada da şimdi geçiştiriyorlar ya, kızıyorum ben kontra ataklarla. Tamam mı?
1: Yılların kontra atağı hocam. Geçiş.
0: Türkçe o da biliyor musun? Kontra. Evet. Atak. Yani geçiş. Bir ne geçiş abi? Ne geçiş ya? Allah Allah. Hemzemin geçit vardı. Sen biliyor musun hemzemin geçit ne?
1: Yok.
0: Hemzemin geçit ya, bu trenler karayolu geçiyor bazen. Ben öyle biliyorum onu. Siz izleyenler varsa düzelsin. Bakacağım hemzemin geçit.
1: Hakan abi izliyordur hemen. Kanada'dan.
0: Evet. Hakan.
1: Düzeltir bizi.
0: Ya evet Hakan. Kadir Balık da izliyor bizi şeyden. Ya Allah'ım yarabbim ya. Bravo, ama bir şey söyleyeyim mi? Yani bizi Harun Oral'la birlikte şeyden bizi izliyorlar. Maç izlemiyorlar ya.
1: Hocam biz ya, bizi izlemek de maçı izlemek gibi zaten işte. Biz de burada yani maçı anlatıyoruz. Ya maçı
0: ama bravo bize ya. Bizi izle. Bu da önemli, biliyor musun? Allah.
1: Kartal Kayra'yı görüyorum. Oyuna girecek. Son değişiklik hakkı Beşiktaş'ta. Kim çıkar acaba? Miretti mi?
0: Bu da sakatlanmıştı geçen sene ya çocukcağız.
1: Alexander Nübel topu oyuna soktu. Uzun gönderdi Vlahovic'e doğru. Vlahovic yine duvar oldu orada. Fabio Miretti en sağda, İlhan. İlhan topla buluştu. İlhan yine Vlahovic, topsuz alanda yerde kaldı.
0: İlhan topu kaptırdı.
1: Kocaeli Spor savunmasıyla Vlahovic bugün
0: çok didişti ya.
1: Çok fazla, evet.
0: Ama baksana, burada tokadı patlatmış şey. Yani tokat değildi yani.
1: Yalnız burada yani bu çok
0: acemice bir hareket ya.
1: De, hadi adamın, ben yorum yapmayayım.
0: Vurmuş bu. Kırmızı kart, penaltı. Değil ya.
1: Ama
0: kırmızı
1: çok
0: kart,
1: yani
0: penaltı.
1: Masumane bir müdahale değil Emir'in.
0: Yok canım, tokatı patlatmış
1: yüze gelen
0: yani
1: bir müdahale çünkü. Biraz.
0: Ya VAR'daki adam uyuyor, biliyor musun? Hakikaten ya. Kimse o. Yani VAR'a gitse atılır kırmızı kart, penaltı. Ya gitti mi VAR'a? Yok. Eyvah, VAR'a gidiyorsa eyvah yani. Ya tamam.
1: Evet, atıldı. Şu an kırmızı oyun henüz başlamadı. Penaltı. VAR'da İspanyol hakem.
0: Kırmızı kart,
1: Mumiere
0: penaltı.
1: Mumiere var. Hocam kırmızı kart şu an VAR'da. Bence yani kırmızı kart değil de penaltı için muhtemelen bir
0: ama
1: kontrol. Yani kırmızı
0: patlattı.
1: Kart burada biraz ağır olabilir.
0: Bak yok, şöyle buradan şöyle
1: Abdullah
0: görüyorum.
1: Murat Aşkınsoy şimdi oyuncularla konuşuyor. Muniera maçın İspanyol VAR hakemi, bir şey yok dedi Abdullah Murat Aşkınsoy. Maç
0: normal
1: bittikten
0: dedi.
1: Sonra muhtemelen konuşulacak, tartışılacak bir pozisyon. Mustafa Hoca, ah, Mustafa evet. Çulcu 90+1'de daha tabii ki doğru değerlendirecektir. Orkun Kökçü kenara geliyor. Sarıkart sınırındaydı. Günü attığı gol kadar bence kart görmeden tamamlamasında oldukça değerliydi Orkun'un. Haftaya Trabzonspor deplasmanı var Beşiktaş'ı bekleyen. Kenara geldi Orkun. Yerine Kartal Kayra Yılmaz oyunda ama Vlahovic ve Emir Ortakay arasındaki bu pozisyon muhtemelen şimdi maçtan sonra epey konuşulacak, tartışılacak.
0: Bir tane açıdan gösterdiği zaman şöyle görünüyor. Öbür açıdan da tokadı patlatmış görünüyor.
1: Yani yüze bir müdahale var ama tabii dozajını
0: işte yok şeyde bilmiyorum. Ama bir tanesinde bayağı bir vurdu görünüyor.
1: Mustafa Çulcu 90+1 programı zaten bizden hemen sonra, scoreboard'dan hemen sonra başlayacak. Hoca değerlendirecektir. Trossard Beşiktaş atağı. Trossard şimdi solda Uattara'yı gördü. Uattara yaptı ortayı. Arkaya doğru. Şimdi Murillo.
0: Murillo'yu görüyor musun? Aferin adama ya.
1: Ha? Nübel çıktı kalesinden. Topu uzaklaştırıyor.
0: Beklerin oyuna girmesi oyunu güzelleştiriyor, biliyor musun? Yani Şimdi müthiş bir pozisyon, offside diyor. Var mı? Yok.

0: Yok, offset de yok. Verdi, offset verdi.
1: Var zaten dedi.
0: Offset. Yine değişiklikler var Kocaeli.
2: Son hamleler artık Kocaeli Spor'da da iki değişiklik daha yapıyor Selçuk Hoca. Son iki değişikliğini gerçekleştiriyor.

0: İlhan Fakalı.
1: Trossard iyi şeyler yapıyor ya. İyi paslar atıyor. İyi.
0: Bu arada top kaymış. Şimdi Gullickson.
1: Gullickson fazla top tutuyor ayağında. Hücuma gidecek yere geriye döndü.

0: Son iki hamlesini yaptı Selçuk Hoca. Artık dakika 87 Dolmabahçe'de Kocaeli Spor beraberlik arıyor. Beşiktaş skoru korumak ve 3 puanı taraftarı önünde hanesine yazdırmak istiyor. Ndiaye bu arada Guliksen ama offside bayrağı havada öncesinde.
1: Kocaeli Spor iyi transferler yapmış, iyi adamlar almış. İyi felsefesi de iyi takımın mantalitesi.
0: İyi mücadele etti.
1: Mücadele ediyor, gole gidiyor. Hiç çok,
0: yani, bütçe anlamında da çok yüksek bir bütçeyle kurulmuş bir takım değil zaten. Daha çok genç yok, oyuncular ve mücadele
1: ruhu fazla.
0: Biraz daha böyle mücadele eden genç bir takım yaratmış Selçuk Hoca.
1: Felsefesi çok iyi hocanın ya bu. Yani bravo.
0: Selçuk Hoca da kariyerinde artık yavaş yavaş sanki o istikrarı da yakalamayı başardı. Kasımpaşa dönemi çok iyi geçmemişti ama sonrasında Gaziantep Futbol Kulübü ve bugün de Kocaeli Spor'da iyi işler yapıyor.
1: İyi işler yapıyor.
0: Ben Kocaeli Spor'u gerçekten Avrupa Kupalarında görmek isterim hocam bir gün. Yani şehir olarak, camia olarak merak ediyorum. Evet. Mesela Göztepe'yi de çok istiyordum görmeyi ama Göztepe bu sezon çok iyi gitmiyor.
1: Samsun'da Göztepe geçen senenin tam tersini 180 derece kötü evet, gidiyorlar. Hayret edecek şey
0: ya. Ben Göztepe'nin yine bir problem yaşayacağını düşünmüyorum ama Samsun Spor'un görüntüsü hiç iyi değil. Kadroda bence çok ciddi eksikler var. İşi zor. Ama Göztepe yine mutlaka bir yerde bir ivmeye kalacaktır. Rivas Guliksen'e doğru Miretti kesti. Ouattara uzaklaştırıyor. Taç kullanacak Kocaeli Spor. Bu dakikalarda artık tamamen oyun Beşiktaş yarı sahasında geçiyor. Berkan ortası Akbado karşıladı. Sissoho, Muharrem geriye döndü. Emir ondan Şov. Yine uzun gönderdi. Ouattara, onun gönderdiği yerde hiçbir takım arkadaşı yok. Burada biraz daha bilinçli çıkabilse aslında Ouattara Beşiktaş için bir fırsat olabilirdi. Birazdan kayıp süre işaret edilecek. Dördüncü hakem tarafından Guliksen dakika 89. Rigoberto Rivas. Rivas. Onun pası Berkan. Boşluk arıyor Kocaeli Spor. Emir. Bir orta. Arka tarafa doğru herkesi aşan top doğrudan avuta gidiyor. Kale vuruşu kullanacak Beşiktaş.

0: günden az önce itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Kocaeli Spor Teknik Direktörü yardımcı hakeme itirazı olmuştu Selçuk Hoca'nın. Şimdi Vlahovic bıraktı. Trossard'a doğru. Trossard kayarak geldi Emir. Müdahalesi var. Taç kullanacak Beşiktaş. Artı 4 ekleniyor. Dolmabahçe'de ve uzatma dakikaları da başlıyor. Ouattara, Trossard yerde kaldı. Serbest vuruş diyor Abdullah Buğra Taşkınsoy. Trossard yerde kaldı.
1: Avantaja bıraksaydı ya, adam gidiyordu.
0: Evet, Ouattara sanki orada sıyrılmıştı.
1: Sıyrıldı. Acaba adam mı bıraktı? Yok, o sıyrıldı gidiyordu. Değil mi? Hayret ya. Yani sarı kart göstereceksen de sonradan göster ki göstermedi.
0: Yani evet, sarı kart için oyun durmuyor zaten.
1: Evet. Yok, durduran da oluyor bazen.
0: Durduran varsa hata yapıyor hocam. Paslaşarak kullandı Beşiktaş serbest vuruşu. Ouattara geriye döndü. Calo. Endidi. Yine Thiago Calo. Beşiktaş'ta oyuncular skoru koruma içgüdüsüyle biraz zamana oynuyor bu dakikalarda. Nübel uzun gönderdi. Endidi. Şimdi Kartal. Baskı var Kartal'a. En geride Nübel. Nübel biraz kısa kaldı. Riskli bir pas evet. Nübel'den orada. Ama Beşiktaş baskıdan iyi çıktı. Şimdi Ouattara. Dušan Vlahović. Vlahović. Vlahović takımına taçı kazandırıyor.
1: Çok iyi top saklıyor Vlahović ya.
0: Bugün
1: çok yine
0: ya. Bir golü var ama attığı golün yanı sıra birçok pozisyonları istasyon oldu. Evet. Artı 2'yi geride bırakmak üzereyiz. Hocam biz noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarından dolayı. İstanbul'da
1: ederim.
0: Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. 7. hafta mücadelesinde artık yavaş yavaş son dakikalara giriyoruz. Biz skorboardu noktalıyoruz fakat Al Spor'da yayınlarımız 90+1 ile devam edecek.

Efendim 90 artı 1 hoş geldiniz. Dolmabahçe'de Beşiktaş Kocaeli Spor mücadelesinde artık uzatma bölümü 2-1'lik üstünlüğü var Beşiktaş'ın ve 3. uzatma dakikasında an itibariyle geride bıraktık. 4. uzatma dakikasındayız. Beşiktaş 2-1 önde. Orkun ve Vlahovic'in penaltıdan kaydettiği goller var. Kocaeli Spor'un golünü Shaw kaydetmişti. Vlahovic yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy. İki bir önde Beşiktaş ve son bölümde ceza sahası yan çizgisinin taç çizgisiyle arasında kalan o dar bölgeden atak yönüne göre sol taraftan bir serbest vuruş kullanacak. Siyah beyaz takım paslaşarak kullanacaklar. Artık son anlar, biraz da zaman oynadılar. Bu arada da son düdük geldi Buğra Taşkınsoy'dan. Beşiktaş Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. 3 puanın sahibi oldu önümüzdeki hafta, malumunuz. Trabzonspor Beşiktaş maçı var. Ve milli aradan sonra 3 puanla geri dönmüş oldu siyah beyazlılar. Günün ilk bölümünde Konya Başakşehir maçı 0-0'dı. Çorum Antep'te Gaziantep'i Arca Çorum Futbol Kulübü 3-0'la geçti. Yarın Eyüpspor Göztepe maçıyla haftayı

0: noktalayacağız. Barkomuzda görüyorsunuz Beşiktaş bu galibiyetle ikinci sıraya yükseldi değerli futbol severler. Galatasaray 16, Beşiktaş 15, Ahmet Sportif Faaliyetler 14, Fenerbahçe ve Trabzonspor 13 puana sahip ilk 5 sıradaki takımlar. Son 3 sıra Samsunspor, Göztepe ve Eyüp Spor şeklinde ama yarın Eyüp Göztepe maçı olduğunu hatırlatalım. Yani o son 2 sıradaki takımların yarın maçı var. Ola ki birisi galip gelirse o hattan kurtulabilirler, düşme potasından. Enteresan yani, Konya, Samsun, Göztepe o takımların düşme hattında olması da ilginç bir lig yaşadığımızın gerçeği. Şimdi her zaman böyle bir maç sonu uzun uzadıya bir takım değerlendirmeler yapıyoruz ama önce bir dedik ki küçük notlar çıkartalım. Ondan sonra detaylara girelim. Dolayısıyla şu 4 soruya cevap isteyeceğiz konuklarımızdan. Gelsin. Maçın oyuncusu, maçın kırılma anı, hayal kırıklığı, maçın kilit oyuncusu değil. Evet, yani bu maçın yıldızı, maçın kilit oyuncusu, maçın kırılma anı, maçın hayal kırıklığı şeklinde. Şimdi burada maçın oyuncusuyla maçın kilit isminin farklı olabileceği gerçeğini düşündük. Orada bir fark olabilir. Maçın kırılma anı bence önemli. Hayal kırıklığı da kim oldu? Bu dördünü söyleyip ondan sonra da üzerine bir bina inşa edelim. Sevgili Murat'la başlayalım.
1: Evet. Maçın oyuncusu Salih.
0: Evet.
1: Bence performansıyla ben çok beğendim Salih'i. Maçın kilit oyuncusu, yani sonuçta kilidi açtı Orkun. Hı-hı. Nefis bir vuruş yaptı. Çok güzel bir gol attı. Yani o anlarda o golü atmak 17. dakikada önemliydi. Maçın kırılma anı, böyle maçın kırılma anı pek şu an aklıma gelmedi açıkçası. Tamam. Yani
0: bunu yeni yaptık şimdi tabii. Hazırlıksız yakalandınız.
1: Maçın kırılma anı.
2: Fena yakaladım.
1: Yani şimdi ya Kocaeli Spor'un aslında çok kaçırdığı kritik şeyler var. Goller, pozisyonlar var.
0: Ben mesela yani, maçın kırılma anı olarak tüyo olabilir ama.
3: Olarak da söyleyelim. Biz ayrı biz söyleyelim.
0: Doğru. Ben söylemeyeyim.
3: Ozan tüyo tadı kaçar.
0: Olacak. Evet. Buyurun.
3: Biz aynısını ben söylersek.
0: Özbosun'a buradan bir sufle vereyim dedim ama.
1: İlk şeyi ben hayal oldum kırıklığı. Yalnız. Yani şey dedik, Salih dedik, Orkun dedik, kırılma anını boş geçiyorum, şu anda aklıma gelmedi. Hayal kırıklığı Nubel'in o hatayı yapmaması lazımdı ya. Orada ben onu öyle değerlendiriyorum. O golde çok
0: aslında bir iki topla
1: attı.
0: Da yan topla
1: oldu
0: da
1: ama
0: yaptı
1: orada,
0: ama
1: orada bence çok ciddi bir hata yaptı. Yani asist yaptı.
0: Peki hocam, maçın yıldızı.
4: Maçın oyuncusu Salih.
0: Evet.
4: Kilit oyuncu Jalo.
0: Evet.
4: Maçın kırılma anı Kocaelispor'un kaleci Nübel'in Kocaelisporlu Metehan'a yaptığı verilmeyen penaltı. Çok şey değiştirebilirdi. Hayal kırıklığı maçın hakemi. Çok umutluydum. Bu akşam hayal kırıklığına uğradım.
0: Peki buyurun hocam.
5: Maçın oyuncusu Salih, ikincisini seçsem mesela Meretti'yi seçerdim. Ben çok beğendim. Hı. Çok iyi oyuncu. O, yani ilk temas, dokunuşu, özellikle pas yollarında top alışı, ben oynadıkça daha iyi olacağını da düşünüyorum ama Salih maçın kilit oyuncusu bana göre de Jalo. Müthiş dirençli oynadı, penaltı pozisyonunda var. Yani Soma'nın bana göre Emirhan'ın da kademelerine giriyor ama Emirhan'ı da rahatlatıyor. Çok doğru. Dinamik bir kere, çok atletik. Beşiktaş'ta stoper profilleri arasında farklı bir profil atletizmiyle. Maçın kırılma anı Kocaeli adına Tayfun Bingöl'ün gereksiz yaptırdığı penaltı. Hiç gereği yokken,
0: bir
5: maç bir yeni daha dengelemişken, daha rakibi risk alıp,
0: ben onu diyecektim.
5: Ondan sonra daha risk alıp Beşiktaş'ı daha açık alanda yakalayıp daha rahat pozisyon bulabilirdi. Çok çabuk, yani en kısa zamanda tekrar bir daha geriye düştü beraberlikten sonra. Maçın hayal kırıklığı bana göre de Trossard. Yani mesela Trossard çok etkili, ben çok aşırı mesela görmedim yani. Mesela Trossard'dan daha çok mesela sağ içinde aksiyonlar bekliyorum. Yani o yeteneğiyle eşdeğer oynamadı bugün.
0: Peki bunlar ön plana çıkan, bundan sonra hep yapacağız. programın son bölümünde

0: teslim etmek lazım. Değerli bir 3 puan olarak gördüm. Sen nelerde Beşiktaş'ı milli ara şu anlamda yaramış, şu anlamda geri gitmiş diyeceğin böyle satır başı noktalar var mı?
1: Şimdi Beşiktaş'ın bir dezavantajı vardı. Yani 12-13 tane yanılmıyorsam oyuncusu milli takımdaydı. Yani çok eksik çalıştılar bu milli arada. Ancak son 3-4 günde filan takım halinde gelen bazı oyuncular çok geç geldi hatta. Bu açıdan ya Beşiktaş için bir kere zor bir maç olacaktı. Yani ve nitekim de öyle de oldu. Ama bir 12. adamı yine her zamanki gibi sahnedeydi ve gerçekten takımı iyi desteklediler, iyi teklediler. Şimdi böyle bir milli ara sonrası bir reaksiyon gösterip 3 puan almak çok önemliydi. Şimdi rakipleriniz Trabzon kazanmış, Fenerbahçe kazanmış, Galatasaray kazanmış. Yani sizin buradaki bir kaybınız, bir beraberliğiniz bile bundan sonraki günler için sıkıntı olabilecekti. Çünkü Trabzonspor maçı var. Hafta içinde Avrupa maçı var. Şimdi böyle bir şeyde gerçekten maça da agresif başladı, hızlı başladı. Topa sahip olmaya çalıştı. Yani pozisyonlar bulmaya çalıştı. Ama karşısında da disiplinli ve dirençli bir takım vardı. Yani bakıldığı zaman fizik olarak da Beşiktaş'tan kötü değildi ki. Biraz önce dedim yani Beşiktaş'ın birçok oyuncusu milli takımlardaydı. Yolculuk yaptılar, maça çıktılar, oynadılar, oynamadılar, bir sürü şey yaşadılar. Yani Kocaeli Spor o açıdan bir avantajlıydı ama ya Orkun'un golü orada 17. dakikada o golün gelmesi Beşiktaş'ı gerçekten rahatlattı ki çok nefis bir goldü. Tabii bu arada Orkun'un sakatlığı, Orkun'un parmağındaki sorun, milli takıma gitmesi, milli takımdan tekrar ikinci maçta 45 dakika oynayıp o oynadığı süreyle ilgili bir detay vereceğim. Yani orada Beşiktaş'ta işte ağrı kesici iğnelerle oynayıp milli takımda ise forma giymek istediğini belirtip ama
0: İğne olmamış galiba.
1: İşte, evet, o iğne olmaması ve o ağrıyla 45 dakikayı çok zor bitirmesi ve sonraki süreçte biraz daha sakatlığının ve ağrılarının artması. Yani aslında bakıldığında gerçekten bugün de oynamak istemesi, sahaya çıkması, yine ağrı kesiciyle, iğnelerle oynaması Beşiktaş adına gerçekten bir kaptan olarak hem takımını yalnız bırakmadı, hem de maçın en kilit noktasında attığı golle Beşiktaş'ı rahatlattı. Ama bu rahatlık tabii şey yapmadı. Rakip yani sürekli Kocaeli Spor'da yani pozisyonlardı. Ben aldığım notlara baktığımda neredeyse kafa kafaya pozisyonlar var. Yani dakikalar içerisinde
0: 6'şa isabetli şut görüyorum.
1: Evet yani.
0: İkili mücadeleler de çok dengeli.
1: Evet yani çok aslında dengeli bir maç oldu. Beşiktaş'ta biraz daha kalite şeyi vardı, ağırlığı vardı. Rakipte ise mücadele ve pes etmeyen ve disiplinli bir şey vardı, organizasyon vardı. Yani şimdi adamla direkten dönen topu var, o Sosu'ydu yanılmıyorsam. İki defa arka arkaya pozisyona girdi, 20-25'lerde attığı şutlar var. Yani sonra gelen gol var, golde işte hatalar var. Beşiktaş'ın bu maçta yine bir defans defosu yine oldu. Yani savunmasında yine bazı hatalar yaşadı. Yani hücum hattında evet çok güçlü ama savunmasında sıkıntılar yaşayan yine hala bir takım var. Yani çok ikinci yarı da aslında çok dengeli geçti. 2-2 de olabilirdi. Yani 3-1 Beşiktaş önce bulmaya çalıştı ama sonra Beşiktaş dedi ki ben bu maçı böyle bitirirsem çok iyi olur dedi. Yani Beşiktaş da biraz artık daha böyle nasıl diyeyim, daha kontrollü oynamaya başladı. Yani skoru tutmaya başladı. Ve nitekim bu galibiyet Beşiktaş için evet 3 puan ama işte zirvede yer almak adına önemli. Rakiplerin kazanmış, moral motivasyon açısından önemli. Yani 3 puan almak çok şey artı bir değer oldu Beşiktaş için bugün. Bu
0: peki
1: gece.
0: Rea Hocam yani keyifli bir maç olduğunu bir kere hakkını vererek belirtelim. Beşiktaş açısından neler doğru gidiyor? Genellikle biz hep Beşiktaş'tan övgüyle bahsediyoruz. Yani coşkulu oyununa vurgu yapıyoruz. O oyuncuların istekli, agresif, mücadele dozu yüksek oyunlarından bahsediyor.

0: gördüğümüz. Vincenzo Montella'ya zaman zaman işte oyun kurgusu, zaman zaman hamleleri, hamle tercihleri konusunda övgüler yönelttik. Şöyle bir baktığımız zaman bugün bunların sağlaması olan bir maç mıydı? Yoksa bir takım sıkıntılar var mı? Beşiktaş değerli bir 3 puan aldı, bir kere o gerçek. Ama nasıl buldunuz milli aradan sonra?
1: Bir kere sizin dediğiniz gibi kafa kafaya bir maç oldu. Yani Kocaeli takım hiç geri adım atmadı. Sahanın içinde duruşunu o anlamda beğendim. En büyük fark bugün ne çıktı ortaya biliyor musun? Beşiktaş'ın bana göre maçı kazanmasının en büyük etkeni, tabii ki baktığımızda İtalyanların emeği vardır oyuncuların, ama bana göre en önemli Beşiktaş farkı taraftarıyla bugün 3 puan aldı. İç saha avantajını doğru kullandı. Tribündeki o 42 bin kişi full sağ, onu yarattı o atmosferin bana göre yansımasını 3 puan olarak
0: o
1: cebine koydu.
0: O çok fark ediyor zaten.
1: Bak bu maç deplasmanda olsaydı yani bu 3 puanı alamayıp 3 puan da kaybedebilirdi. Yani iç sahada oynamanın avantajı bu işte. Kafa kafaya bir rakiple oynuyorsun. Evet, senin pozisyonun var, rakibin de var, maç içinde gel gitler var. Taraftar da devreye girmesi gerek. Beşiktaş taraftarı devreye girdi ve maçın Beşiktaş lehine bitmesini sağlayan en büyük faktördü. Şimdi Beşiktaş takımındaki benim gördüğüm sezon başına göre bir enerjide eksiklik var. Yani sezon başına göre de bir sistem üzeri bir pres yaptırıyordu değil mi İtalyan? Evet. Hep bunu övüyorduk. Mesela hem pres, topun kaptırıldığı yerde de aksiyonla hemen
0: karşı pres.
1: Tabii aynen, çok güzel söylüyorsun. O 5 saniye kuralı çok doğru işleyen Beşiktaş vardı. Beşiktaş takımında en büyük bana göre son zamanlardaki eksiklik bu. Siz bir herhalde şey veri
0: iç saha performansları hocam, siz de vurguladınız ya.
1: Evet.
0: Seyirci faktörüyle şimdi 8'de 8 Avrupa dahil. Bize dedik ki ya bu sezon iç saha performanslarının farkı nasıl yansımış? Geçtiğimiz yılki performansları 4 haftada 12 puan. Avrupa'da da 4'te 4. Şimdi geçtiğimiz yıllarda bak 8 maçta kayıp var. 7 maç, 9 maç, 5 maç, 9 maç. Yani kayıp sayısı iç sahada, yani bir büyük takım kayıp sayısının üstünde olmuş. 8-9 maçları görüyoruz bu sezon.
1: Tamam.
0: Gayet iyi gidiyor bu anlamda.
1: Burada en önemli, İtalyan'a geldikten sonra Avrupa'daki o namalip güzel galibiyet serileri, iyi oyunlar öyle devam etti ya, bir maç, iki maç, üç maç falan. Yani seyirci de hayal kurmaya başladı. Doğru. Seneler sonra. Dedik ki ya bu sene evet bu takımdan bir şeyler olur. Yani farklı hocamız, oyuncular ve daha oyuncular
0: hem
1: da gelecek.
0: Hem isimler yani özel, hem hoca performansı iyi.
1: Oynanan,
0: umut var yani.
1: Oynanan
0: var.
1: Oyun iştahlı. Tribünler satın aldı bu oyunu. Yani bu çok önemli. Onun desteği zaten net görülüyor. Sizin de verdiğiniz gibi işte galibiyet 4 maç iç sahada çok doğru kullanmış Beşiktaş. Şimdi ben Beşiktaş'ın bu gel gitini yaşayanı tahmin edebiliyordum. Yani onu devamlı sürdüremeyebilirsin. O pres, çok canlı bir oyun, sahanın her yerinde baskılar, az önce söylediğim gibi 5 saniye içinde topu tekrar geriye kazanma, atak sürekli devamlı rakip yarı alanda. Şimdi Beşiktaş o zaman ne yapıyordu? Daha böyle yoğun bir şekilde saha içinde oynuyorduk, hücum ve savunmada. Bana göre o yoğunluğunu kaybetti. Yani daha geniş alanlara bir kere gitti. Daha geniş alanlarda oynayınca o presi yapmak etmek bilmem ne, topun kaptırıldığı yerde kolay işler değil. Beşiktaş takımı evet bir de istek var ama şimdi sistem üzeri presteki en büyük parametrelerden biri rakibin vereceği o pres sinyallerini doğru okuması gerekir. Yani pres sinyali, rakip orada ciddi anlamda sana bir pres sinyaller
0: atıyorum,
1: hata verir.
0: Stoperlerin arası çok açılmıştır.
1: Birçok bir şey var. Topu kenarlara, beklere yönlendirme, orada o alanda sıkıştırmak gibi pres için idealdir. Yani birçok pres sinyalini doğru dediğiniz örnek gibi okuyan ve Beşiktaş bunun üzerine de pozisyon eden, gol atan bir takımdı. Şimdi ben bakıyorum bu kadar geniş alanda oynuyor. Yani istek var ama topun peşinden koşup bir pres var. Ondan çok dağıldı. Bir de pas yolları açık olunca Kocaeli daha rahat gelmeye başladı. Yani pres için birçok parametre varsa birincisi oyuncular istekli olacak. Evet istekli ama doğru istekli olması gerek. Hangi oyuncu nereye gidecek? Ne zaman hangi parselasyon saha içinde kapatılacak alanlar? Topu kazandığında hangi alandan çıkılacak gibi gibi. Şimdi bu olmayınca Beşiktaş takımı çok rakibe pozisyon verdi. Çok gel git yaşadı.
0: Hocam dediğiniz az önce yaşadı. Bir şey söylediniz. Pas yolları çok açık.
1: Çok açık.
0: Bugün
1: tabii.
0: Önceki maçlara göre en büyük fark buydu. Yani Beşiktaş
1: kapatamadılar.
0: O niye? Çok boş alan kaldı.
1: Yani koşuyorlar ama evet Murat'a geliyor, top koşuyor, topu almak için ama topu alırken

0: Ben diğer oyuncuların saha içindeki, dediğim gibi yani parselasyonu, sayısal olarak üstünlüğü, sayısal olarak hangi alanları kapattığı mesela bu maç istenen seviyede değildi. Diyarbakır maçında da iyi değildi. Mesela bunları dedim, hani milli aradan sonra toparlanan bugün zaman zaman oyun başlangıcında oldu. Sonra bir de aldı. Bu sefer skoru korumaya yönelik bir Beşiktaş çıktı.
1: Hocam bir de ikinci yarıda yani milli oyuncular falan yoruldular iyice. Zaten değişiklik yaptı orada. Ya ben biraz önce 13-14 dedim de baktım 17 oyuncusu milli takımdaymış Beşiktaş. Tabii
0: tabii. Çok çok ciddi bir sayı. Evet. Zaten şimdi
2: ve o kadar yorulan milli, Salih maçın en iyisi.
0: Tabii evet. Milli takım hep diğer takımlar için de burada söyledik. Milli takım dönüşü, hafta içi Avrupa maçı var. Bu maç önemli mi? Önemli. Onun için Beşiktaş kayıpsız geçmesi bir kere. İkinci durumda psikolojik.
2: Çok önemli.
0: Yani psikolojik
2: tabii.
0: Bir kere yani bu maçın 3 puandan daha fazlası psikolojik özgüven açısından çok önemliydi. Diyorum ya 2-1 yendi.
2: Trabzon'a çok daha motive
0: daha
2: gidecek.
0: Daha motiveyle gidiyor. Bir de peki, en son şunu söyleyeyim. Ben bunu anlamıyorum. Ben bunu İtalyano mesela özelinde bir genelleme yapıyorum. İtalyano için. Şimdi siz de az önce söylediniz ya İtalyano konuşuluyor falan. Bunu böyle farklı mesela dile getirenler var. İşte bir işte diğerleri antrenör takımı değil dört büyük içinde. İşte Beşiktaş antrenör takımı. Ya iyi de hani çalıştıran antrenör İtalyano'nun mesela diğer antrenörlerin ne diploması var Ender? Antrenör diploması var.
2: Tabii, pro lisansı var.
0: Bak pro lisansı antrenör. Antrenör takımı olacak tabii ya. Yanlış anlamayın. Aşçı takımı, bahçıvan takımı mı olacak ya futbol takımı? Yani burayı aşçı mı çalıştırıyor, bahçıvan mı? Hayır, onların meslekleri ayrı. Antrenör bu kadar para veriyorsan antrenör takımı yaratmak için orada. Bizde böyle ya antrenör takımı oldu. Ben bunu anlamış değilim. Ya kardeşim Mustafa işte hocayı ben alıyorum. Milyon euro veriyorum. Antrenör takımı yaratsın diye. Bizde antrenör takımı hemen bir şey... ne yapacak? Aşçı takım mı kuracak abi? Antrenör takımı kuracak. Ne?
1: Kaç milyon olacak?
2: Elinin değdiğini gösterecek ki hocam? Parasını hak etsin.
0: Ya size açıkça... sevgili hocam. Açık sekste.
1: Kaç milyon euro konuşalım hocam?
0: O yüzün güzelliğiyle beraber açık. Açıkça her zaman benden.
2: Devam edelim o zaman.
1: Sağ olun.
2: Bir de rakamlarını da bu arada iç saha performanslarını alayım. Geçen haftalarda siz konuşurken şeyi hatırladım. Ya Beşiktaş'ın iç saha dış saha performansı arasında fark var mı? Böyle olursa dış sahalar acaba hep tereddütle mi bakılacak gibi konuşmalar geçmişti aramızda. İşin iç saha boyutunda bakın gol beklentisi 1.28, 2.97, 2.29, 2.24 yani o ilk haftadaki Eyüp maçı dışındaki o da hani yepyeni herkes birbirini daha hoca dahil herkes birbirini yeni tanıyacak. Onun dışında hep 2'nin üzerinde gol beklentisi olan verilen gol beklentisi de bugün hariç hep 1'in altında kalan bir Beşiktaş vardı. Bugün biraz fazla yalnız.
0: Bir de 12 gol Ender maç başına 4 maçlarda 3 evet. Gol ortalamasıyla evet. Oynamış evet. Beşiktaş. Yani bu muazzam bir rakam.
2: Dolayısıyla şu rakamlar çıkıyor ortaya. Rakip ceza sahasında topla buluşmalar da 30-40 civarında. Yine bugün biraz azalmış. Dediğim gibi hani bunu rakipler üzerinden de okuyabilir bazı izleyicilerimiz ama hani Beşiktaş'ın iç sahada ne kadar etkili olduğunu gösteren rakamlar bu tarafta. Fakat bir iç saha dış saha sıkıntısı var mı? İki
1: var.
0: İki mağlubiyet dış sahada bir kere. Net. Diyarbakır, Alanya. Ahmet.
2: Milli maç arasında 17 oyuncu gitti dedik. Şimdi maçın başında şeyler çıkartırken, maçın röntgenini çekerken en iyi isim Salih'ti diye konuştuk. O zaman içeride acaba verimli mi geçmedi? Bir o kısmı var. Bir de hakem kısmında konuşacağız ama dört büyük takımın maçını seyrettik. Ben en kötü yönetimin bugün olduğunu düşünüyorum. Evet. Katılır mısınız?
3: Doğru. Sondan başlarsa katılıyorum. Ona daha detaylı gireriz. Onunla ilgili de söyleyeceklerim var. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Çünkü yeni jenerasyonun temsilcilerinden de yaşadığı handikapları biliyorum. Bu giden MHK başkanının ona yaşattığı ortamı çok iyi biliyorum. Neler yaşadığını biliyorum. Sağlık problemi yaşamışlar.
1: Özür dilerim. İyi şeyler mi yaşattı, kötü şeyler
3: kötü
1: mi?
3: Kötü şeyler yaşattı. Ha. Baskı ikliminde ciddi bir yıpranış yaşadı. Genç bunlar.
1: Mobbing mi gördü yani?
3: Evet. Bunun toparlanması tabii ki zor olacaktır. Ama bu akşam baktığınız zaman ben küllerinden yeniden doğar. O baskı ikliminden kurtuldun. Önüne bak. Düşüncesiyle çok şey bekliyordum. Oldu mu? Olmadı.
2: Yok yok.
3: Umutlarım.

0: umutlarımın üstünü sildi.
1: Bir başka kapattı. Bahara kaldı umutlar.
0: Bahara kaldı. Hatırlayın, sağlık problemi yaşamıştı Konya'da. Hatırlıyor musun maçı çıkarken? Bu hakemdi.
1: Bu arkadaş mıydı?
0: Dördüncü hakem sahaya girdi. Evet. Ali Yılmaz.
2: Evet, evet. Konya'daki maç.
0: Konya'daki maçta.
1: Hatta onu, o hakemin de ön plana çıkmasına vesile olmuştu.
0: Yani o sağlık problemleri, bu hakemliği bu kadar çok seviyor. Çok seviyor ama gelişmen lazım. Kendini geliştirmen lazım. Bayağı geride kaldım. Bu maç bir gömlekti, birden fazla gömlek ağır geldi. Aslında hakemi zora sokacak oyuncular yoktu. Pozisyon vardı. O pozisyonları doğru değerlendireceksin ki biz de seni alkışlayacağız. Hakemden bu kadar. Sonra pozisyonlar gelince de konuşuruz.
1: Konuşuruz. Konuşulacak şeyler var.
0: Kocaeli Spor'dan başlayayım. Kocaeli Spor'un oyun şekline baktığım zaman savunması komple değişti bu maçta. Eksik olmasına rağmen yeni bir savunma eldeki mevcutlarla çıktı. Leşter falan, Haydara Maydara yoktu. Onlarla daha bir kombine oynuyordu. Ama gelenler de aratmadı. Hatalar oldu mu? Oldu. Zor bir takım, sıkı bir takım. Maçın oyunun içine hep kalan bir takım. Maçı sonuna kadar kovalayan bir takım.
1: Sizin mesela sezon başında dediğiniz görüntüden uzak şu anda. Yani siz ya benim şüphelerim var diye bakıyordunuz. Bayağı toparladı takımı Selçuk.
0: Recep Durul Başkan'ın ve sportif direktör Metin Özkan'ın bunda katkıları çok yüksek. Selçuk Hoca'nın bütün sorunlarını hallediyorlar. Recep Durul Başkan da ekonomik olarak kendi cebinden de
2: kasa kolaylığı sağlıyor. Benim duyduğum doğru mu?
0: Hocanın ifadesi kasa kolaylığını sağlıyor. Bu sorunlar çözülünce Metin Özkan da futbolun içinden gelen eski bir profesyonel futbolcu olduğu için oyuncularla teknik adam, oyuncular yönetim arasında iyi bir köprü kuruyor. Bu da bu başarıyı getiriyor. O yüzden bu ekibi kutlamak lazım. Selçuk Hoca, Metin Özkan ve Recep Durul iyi bir ekip oldular. O ekibin yansıması da bu futbola sahaya bu şekilde başarıyı getiriyor. Bu akşam mağlup oldular ama göze hoş gelen, izlemeye keyif veren bir futbol oynadılar. Dönüyoruz Beşiktaş'a. Beşiktaş kapanışta Ahmet mağlubiyetiyle kapattı. Şimdi bu maçta açtı. 2-3 gün sonra da Hoffenheim'in karşısına çıkacak. O mağlubiyeti unutturmak, Hoffenheim karşısında moralli çıkmak isteyecektir. Bu sebeple sahaya çıktığında baktığımızda Beşiktaş'ın üzüntüde ve sevinçte grup enerjisi çok yüksek. Bir de seyirciyle bütünleştiği zaman bu daha da yükseğe çıkıyor. İç sahadaki başarısı bence oradan geliyor. Seyirci 12. adam olarak Beşiktaş'ı çok destekliyor. Çok coşkulu hale getiriyor ve tempoyu yükseltiyor. Baktığı zaman hocam teknik hataları, eksik yönlerini zaten anlattı. Benim oralara girmeme gerek yok. Ancak baktığımızda geriden Jalo'nun, Murillo'nun oyun kurması, ileride katkıları göze hoş geliyor. Seyri güzel bir futbol ortaya koyuyor. Orkun dursa arkadan bunlar top taşıyorlar. Kırmadan dökmeden ön tarafa topları taşıyorlar. Pas dağılımını yapıyorlar ve oyunun içindeler. Bu da tempoyu da yükseltip daha bir seyir zevkini yükselten Kocaelispor'da karşılık verince izlenmesi güzel bir maç seyrettik bu akşam. Beşiktaş'ı da kutluyoruz. Bu galibiyetten sonra daha moralli çıkacak. Böyle olmazsa fevkalade güzel. Güzel olan bir şey daha var. Diğer oyuncuların oyunu içerisinde Beşiktaşlı oyuncuları oyundan kopmuyorlar, seyretmiyorlar. Savunmaya geliyorlar, yardım ediyorlar, hücuma gidiyorlar, açı genişletiyorlar, elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Takım haline gidip gelmeleri de Beşiktaş'ın oyun takım içerisinde baktığı milli aradan sonra daha hazır gelen bir takım hüviyetindeydi. Diğer büyük takımlara baktığımızda Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a Beşiktaş daha hazır geldi. Ama ikinci yarıda yorgunluk baş gösterdi çünkü çok fazla. Trabzon'un da ilk yarıda oynadığı oyunu, İlk yarıda oynadığı pas trafiğiyle hayranlıkla seyrettik. İkinci yarıda bir eksik kalınca tabii ki Samsun daha etkili oldu ama ona rağmen oyunu Rolanti'de tutabilecek, skoru koruyabilecek gücünü de ortaya koydu. Düşünceyi de ortaya koydu. Onu da oradan dolayı tebrik ediyoruz. Ama Beşiktaş'ın yorgunluk hariç ikinci yarıda ilk yarıdaki özellikle baskın oyununu çok beğendim. Kocaelispor'un da direncini son dakikaya kadar oyunu kovalıyor olmasında o da ayrı bir güzellikti. Bir de oyunu hiç bozmadılar. O yüzden hoşuma gitti o da.
1: Ekranda bu kayıpsız süreçlerde hep yabancı teknik adamlarla çalıştığı bilgisi var. Bakalım bu kez de Vincenzo Italiano ile böyle bir seriyle başladı Beşiktaş. Arkasını nasıl getirecek? Önemli olan o performans istikrarı. Bugün Olaytan yoktu. Murat Özboş'tan. Olaytan için de hani biz hep olumlu konuştuk. Evet. Bu sezon geçen

0: sezondan farklı olarak üstüne de koyduğunu, zaten hani bir bitiricilik yanını da geliştirse bambaşka bir seviyeye çıkabilecek bir potansiyel. Ama orta sahada bugün yine işini yapan bir Beşiktaş vardı Olaytan'ın yokluğuna rağmen sanki. Hem Olaytan üzerinden hem de bugünkü orta saha düzeni üzerinden değerlendirme.
1: Ya Olaytan biraz yorucu bir yolculuk yaptı. Bu da şey yaptı yani, geç gelen oyunculardandı. Yani geç derken onun yorgunluğu hafta içindeki Avrupa maçına ve Trabzonspor maçını düşündü hoca herhalde. Tabii Miretti ile Orkun'un bir arada oynatması da işte o yaratıcılık faktörünün biraz daha ön plana çıkartmak düşüncesi.
0: Hocam Miretti'yi çok beğendiğini
1: evet,
0: söyledi.
1: Ya Miretti...
0: Yalnız o zaman da biraz şey mi azalıyor? Oradaki direnç mi azalıyor?
1: Yani hocam anlattı zaten, boşlukların fazla olması, Kocaelispor'un sürekli
2: geniş
1: içeri geniş alanda oynaması öyle oldu. Yani bakıldığı zaman işte. Yani topla ayağı her buluşmasında bir kere bir heyecan yarattı. Aslında en güzel tarafı oydu estetik olarak. Yani kaptırdığı toplar da biraz fazla oldu ama yani şey yorumları oldukça fazlaydı o sırada baktım ben. Yani bir genelde Beşiktaş taraftarı da oyuncuyu heyecanı dolayısıyla o topu aldığındaki biraz işi gösteriyi de çevirmeye çalışan estetik hareketleri nedeniyle oldukça beğendi. Yani hoca orada tabii sakatlıktan yeni çıktı. Onda bir sakatlığı vardı. Yani düzeldi tabii, milli arada düzeldi. Yani bence notu yüksek bir performansı ortaya koydu. Yani bundan sonraki süreçte
2: oyunculuk
1: de
2: oyunculuk kumaşı iyi bir kere.
1: Evet, yani
2: en
1: kesinlikle
2: ona bakmak
1: kesinlikle
2: gerek. Kumaş var adam.
1: Ve daha çok süre aldığında, daha çok oynadığında Beşiktaş'ı daha da faydalı olabilecek, yani iyi transferlerden bir tanesi olduğunu gösterdi. Aslında Beşiktaş bugün, yani biraz önce dedik ki, yani rakiplerinin kazandığı haftada bu maçı almak ve ikinci oldu yanılmıyorsam Beşiktaş şu anda. İkinci sıraya çıktı.
0: Evet, evet, tabii.
1: Ya bu çok önemli bir şey Beşiktaş için. Yani şimdi bir hedef var. Hedef ne? Şampiyonluk. Yani Avrupa'da da tabii ki bir şey var ama birinci hedef şampiyonluk. Yani ve bu her iç sahada tribünleri dolduran geniş taraftar kitlesinin verdiği desteği, yani herkesin bir özlemi var, bir hasreti var. Ve bu özlem ve hasrete karşılık vermek isteyen de bir takım ve bunu anlayan hoca bir kere bunu çok çabuk anladı. Yani bunu çözmesi çok kısa sürdü. Yani ne kadar Beşiktaş camiasının şampiyonluğa aç olduğunu hoca da fark etti. Ama bir diğer sorun, hocam da biraz önce bahsetti, bir sözü yani deplasmanda sıkıntı var. İşte onu da hocanın çözmesi lazım. Yani iç sahadaki cesur oyun, iç sahadaki taraftar desteğiyle olan oyun, kurulan oyun, pozisyonlar dış sahada, deplasmanda olmuyor. Hani ev sahibi takım size baskı kurduğu zaman orada şey yapıyorsunuz, sorun bocalamaya başlıyorsunuz. Ama bugün dediğim gibi yani çok önemli bir 3 puandı. Eğer bugün kötü bir sonuç olsaydı Beşiktaş adına, yani iki mağlubiyet bu üstüne hiç hoş bir şey olmazdı Beşiktaşlılar için.
0: Orkun
1: moralmen.
0: Mental olarak çok yıkıcı olabilir.
1: Evet.
0: Yani tabii ki daha çok işin başındayız ama
1: ve yine de altındaki bir takımla oynadı. Yani işte çok
2: kafasında yine çok, soru işareti olurdu.
1: Çok
2: yani
1: da,
2: yine lig erken.
0: Ya ne oluyoruz? Tabii.
1: Bir de öyle bir travma var yani şu anda. Yani bakıldığında geçen Sayın Başkan da yani Adalı'da bir işte demeç veriyor. Bizi işte Kasım'da havlu atıyoruz, Aralık'ta havlu atıyoruz. O gerçi işi şeye bağlı. Yani bize operasyon yapılıyor da ondan havlu atıyormuşuz. MHK'nin değişiminden, oradaki yaşanan süreçten sonra bu açıklamayı yaptı. Ben oradan şunu düşündüm. Yani Beşiktaşlıların da kafasında hep şey oluşmuş. Bir travma olmuş o. Ya acaba her şeyde biz havlu mu atıyoruz? Kasım'da mı atacağız? Ekim'de mi atacağız? Aralık'ta mı atacağız? Ya bunu bırakın kardeşim. Yok öyle bir şey yok.
2: Kötü
1: ya bu takım iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Gerçekten yani Vlahovic de bugün mesela o penaltıdaki
0: Finalin ucunda bir ışık var yani.
1: %100 var ve Vlahovic'in mesela bugün o gayreti, enerjisi ya bana biraz Osimhen'i hatırlatıyor. Ya hatırlatıyor değil, Osimhen gibi o da yani varını yoğunu ortaya koyuyor adam. Yani sadece ben gol atayım, sevineyim, yani penaltı atışındaki soğukkanlılığı ve oyunu bırakmayan şeyi, yani enerjik yapısı, takımı motive etmesi, takımla bütünleşmesi

0: Bu kadar kısa sürede olabilecek bir şeyler değildi bunlar. Yani daha şurada 2 ay oldu ya. Ya adam 2 yıldır 3 yıldır Beşiktaş'ta oynamıyor bakın.
1: Doğru.
2: Ama yani doğrusu,
1: takıma sahip çıktı yani. O aidiyeti gösteriyor. Evet, çok ama, önemli. Evet.
3: Şimdi bir şey söyleyeyim. Doğru, çok doğru, katılıyorum size de, olması gereken bu değil mi zaten?
1: Ya hocam öyle ama
3: biz mesela, ama öyle bir yabancı oyuncular gördük evet. ki
0: yani her oyuncu
3: gelip
0: yapmıyor.
3: buraya
1: mesela milli takım döneminde özel hoca getirip çalışmış.
3: Evet.
1: Yani sıkıntıları vardı, sakatlığı evet. vardı. Ülkesinden iki tane hoca getir, milli takım sürecinde onların eşliğinde çalışmış ki
0: ve
1: sıkıntıları var,
3: milli
1: eksikleri
3: takıma
1: var.
3: Da gitmedi.
1: Milli takımdan
0: burada,
1: da aklını hissedin.
0: Burada bu tedavi bölümde. Olacağım dedi tabii. Ve gitmedi ve burada kaldı. Dediğin gibi
1: getirmiş, evet. bireysel gelişim ya, antrenörünü getirmiş.
3: En önemli şey, böyle bir yıldız bir oyuncunun takıma da örnek oluyor. Bu kadar mücadele, bu kadar istek, ama bir yatırım yaptınız işte, paradan daha önemli. Yani karakter mücadeleyle kazanır.
0: Evet.
3: En önemli budur yani. Bu doğru. En önemli kelime budur. İşte mücadele, karakter, Beşiktaş taraftarının da görmek istediği bu profilde oyuncular.
1: Peki şimdi en az Vlahović kadar ya da en az Vlahović kadar derken yani o derece önemli bir oyuncu var, Trossard. Trossard'ın yapabilecekleri gerçekten çok fazla. Yani biz Premier Lig'den de Belçika milli takımından da yakından tanıdığımız bir oyuncudan bahsediyoruz. Kimi zaman öyle güzel şeyler yapıyor ki ha işte budur ya diyorsunuz. Ama bazen de oyunun içinde kaybolup gidiyor. Acaba fizik gücü, yani bu sakatlık problemi vardı onun da. Evet. Fizik gücü düştüğü için mi bugünkü görüntüsü çok tat vermedi bize?
3: Ben yani Trossard'ın daha şu anda yani Beşiktaş'a evet tabii ki baktığımızda şeklen geldi ama yani sağ içinde Trossard geldi işte fark yarattı diyebileceğim bir tane maçını net bir şekilde görmedim.
1: Yani bir gol bir asisti var 6 maçta.
3: Çok az.
1: Bu seviyede bir oyuncu için.
3: Yani seviyesi çok yüksek, çok kaliteli oyuncu, mutlaka fark yaratacaktır. Ama şu ana kadar yani herkesin hayal kurduğu beklenti mesela farklı seviyelerdeydi. 10 üzerinden 9-10'luk mesela veya 8-9'luk oyuna göre evet sakatlıkla yaşadı doğru. 5-6'lık bir oyun oynuyor açıkçası. Yani Trossard bildiğimiz Trossard'ın çok altında. Yani Trossard daha şu anda mesela hani bir yerde bir şey olur ya, bir açılış yaparsınız işte bir makas gelir işte kurdeleyi kesersiniz o açılır, o mesela neye açılacaksa, bir kurum mu açılacak veya bir lokanta mı, neresi, bir işletme mi açılacak?
1: Konuşuyormuş. Bir bakalım tabii. Mı hocam, unutmayın sözünüzü.
4: Beşiktaş'a hiç alan vermedik. Sıkıştırdık oyunu. Hocaya teşekkür ederiz. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İlk önce benim bir penaltı pozisyonum var. Beşiktaşlı takım arkadaşlarımla da konuşunca penaltı değil dediler. Yani çünkü ikili mücadele. Bunların daha çok sağlıklı karar verilmesi gerekiyor. İnsan bu, hata yapabilir. Biz hata yapabiliyoruz. Bunların daha sağlıklı bir şekilde çözümlenmesi gerekiyor. Bizim adımıza puan kaybı oldu ama gelecek adına umut veriyor oynadığımız oyun. Gelen Hodri Meydan'a, Kocaeli Spor taraftarına teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmıyorlar hiçbir deplasmanda. Teşekkür ederim, bu kadar. Herkese başarılar. Size iyi akşamlar. Görüşürüz.
1: Evet. Hocam sözünüz yarıda kalmıştı.
3: Yalnız ben dinledim şimdi. Yani penaltı pozisyonuna da işte şey diyor mesela işte oradaki şey falan vesaire. Tabii onu birazdan Mustafa Hoca değerlendirecek hep beraber.
1: Orada çok fazla soru geliyor hocam.
3: Ya biraz esas orada
1: hem Beşiktaşlardan evet. hem Kocaeli sporlulardan.
3: Evet, yani o net penaltı bana göre de esas orada kendi öz eleştirini daha doğru yapması gerekir. Orada Jolo'yu tutacak oyuncu Tayfun Bingöl müdür ya Allah aşkına ya? Eşleşme böyle midir yani? Mesela Selçuk Hoca milli takım arasını çok iyi geçirdik. Evet, takım iyi, fena değil, dinamikti. Maçta kafa kafa oynadı Beşiktaş'la ama yani bu büyük takımlarla oynadığında bazı anlar var. O anlar kırılmana neden oluyor. Şimdi Jolo ile böyle bir eşleşme olur mu ya? Bu Jolo'dan size'lı değil. Çok yumuşak bir oyuncu. Hepimizin bildiği gibi 34-35 yaşında sağ önde oynayan, sağ bek oynayan daha ofansif yetisi güçlü bir oyuncu.
1: Orada bir ters
3: eşleşme. Göztepe'den beri Alanya'dan vesaire bildiğimiz bir oyuncu. Çok yanlış bir eşleşme. Yani kendi öz eleştirisinde daha doğru mesela yapması gerekirdi diye düşünüyorum. Ben şeyle ilgili işte Trossard'la ilgili yani Trossard'ın dediğim gibi o kurdeleyi açıp artık hoş geldim içeri girmesi gerekir. Daha Beşiktaş'a evet geldi diyorum ama Dolmabahçe'de veya dış sahalarda daha o sahaya girip o açılışı şu ana kadar Beşiktaş taraftarının hayal ettiği bir şekilde yapamadı.
0: Yani Trossard netliğini görmedik daha.
1: Abi yani biz bu, net. Ben
3: ya ne bekliyorsun?
1: Arsenal'da gördüğüm Trossard'ı bekliyorum mesela.

0: Ama işte bir sakatlık da yaşadı.
1: Ya Arsenal'de tabii ki Arsenal bir...
2: Tabii o takımın yapısı içinde...
1: 5-6 sene ki. Doğru Ender. 5-6 sene Mikel Arteta'nın çalıştırdığı İspanyol'un müthiş bir takım. Saha içi müthiş bir, saha içinde bir kombinasyonu her yerde olan, ne oynadığını bilen, biz anlatabilecek bir prensip ilkeler üzerine kurduğu bir takım. Burada İtalyano yeni bir takım kuruyor. Yeni doğru. Bir bu puzzle'ın önemli bir parçası ama yine de olsun bireysel yetenekleri çok fazla bir oyuncudan bahsediyoruz. Özellikle açık alanda hızlı bir oyuncu değil. Ama set ucumda rakip yarı alanda oynadığında sana asist yapar, gol yapar, seni rahatlatır, ikili oyunlar oynar. Yani üçüncü özellikle adamın topsuz yapacağı koşulları çok iyi pas atan, bunu görmedik şu ana kadar.
3: Oyuna zevk katar, zevk katar hocam top ayağın, oyuna ya top ayağındayken.
1: Sağ için.
3: Allah dersin ne güzel top tabii. Attı, ne güzel pas verdi, ne bir güzel gördü.
4: Bir şey bekliyor muyuz acaba burada? Pardon hocam.
1: Yok Esa buyurun.
4: Bir Hacı, bir Alex gibi mi?
1: O profilde oyuncu değil ama.
4: Yok
1: ama
4: o profilde değil.
3: O değil tabii. O...
4: Maçın önüne geçebilecek yeteneklerini sunacak ve maçın kaderini değiştirebilecek. Şimdi, eylemler mi tabii, bekliyoruz?
1: Yani onu göremeyince. Trossard'a aldığında ne hayali kurdur sana?
4: Maçı alacak Trossard. Ben
1: sıkıntılı gittiğinde şimdi. Böyle oyun böyle çözülmeye yakın geldiğinde her maç değil. Mesela 7 maçın 5'ine imza atmasını beklersin. Öyle. Trossard'ı aldın bunu beklersin.
3: Yani o seviyede bir oyuncu da.
4: Mesela Salah'tan o bekliyor
3: daha,
4: değil mi?
3: Biraz daha sabretmeniz lazım ama.
4: Götürecek diyor, maçı koparacak.
1: Hocam bunu bak yani. Salah var ya.
4: Ondan
1: Salah futbolcu. Hocam bu kadar alanı okuyabilen.
4: Onu bekliyorlar.
1: Hocam bak Salah falan tabi Greenwood iyi de Salah apayrı seviyede. Hocam bambaşka bu kadar bak hocam.
4: Salah, diğer mantığı
1: hayran, Salah'ı seyrederken bir topsu bak. Alanları bu kadar rakibin. Doğru okuyan, nerede top alıyor, nerede çıkıyor, nerede içeri gidiyor, çizgi, nereye pas atıyor. Adam, yani bu işin, yani
3: üstadı.
5: ama hocam şu detayı da vermek lazım. Yani Eylül ayında ciddi bir topuğundan sakatlık yaşadı.
3: Evet, var.
5: Yani milli...
1: Söyledik yaşadığını, yani o, sakatlık oradan, evet. Ben diyorum ama yine bak, sakat, hala. Az önce söyledim Murat, katıyorum, sakatlık yaşadı yüzü. Ama Trossard bir an önce bir, evet. Yani mesela bugün... Sağ içinde var mıydı yok muydu belli değil. Yani Trossard gibi bir oyuncunun daha böyle Beşiktaş takımında çerne bir yere kadar. Esas kanatlardan ne beklersin? Yani Rashid ise sonradan girer. İşte ilan oynuyor bir de Trossard değil mi? Esas yük kime binecek orada fark yaratacak? Trossard. Bunun için Trossard
5: hocam, ilan
1: bir an önce
5: buldunuz?
1: İlanı çok iyi bulmadım. Dağınık buldum. Hele sağ çizgide ben bir şey söyleyeyim mi? Solda içeri giriyor ya kat ediyor falan. Sağ çizgide... Çok enteresan. Eskiden sağ ayaklı oyuncular biliyorsunuz sağ kanatta oynardı. Sol ayaklar sol. Şimdi ters değişti ya tek santrafora dönünce. Yani daha dağınık buldum. Yani daha geliştirmesi gereken yönleri var. 21 yaşında baktığımızda yetenek paketi çok iyi bir oyuncu.
4: Çok iyi hocam. Kendi güveni ve
1: kesinlikle özgüveni çok iyi. Ama bir şey daha var. Sağda mecburen Trossard solda diye oynadı. Solda oynadığında da her zaman bir tehdit
5: bir pozisyonda için. Şut atmayıp bu tarafa çıkartsaydı Vlahovic'e de Orkun'a gol olabilirdi.
1: Milli maçta da öyle. İtalya maçı da geride hatırlıyor musun? Sıfırdan topları evet. Vurdu falan bir şeyler.
3: O vurduğu top da savunmadan sekti. Görmedi onu hoca. Orkun milli takım arasının biraz dengeleri bozduğunu, sıkıntıya yol açtığını söylemiş ve yorgunluktan dert yanmış. Devamı var bu açıklamanın. %100 değilim. Sakatlığımda bir sorun yok ama istediğim ritimde değilim diyor. Bunu maç içinde hissettim. Milyarda hiç çalışmadan İtalya maçına çıktım. Ayrıldım ve tedaviye devam ettim. Bu maça da 3 antrenmanla çıktım. Benim için şu an dakika yapmak, maç oynamak önemli. Yani bir özveriyle oynadığına
4: evet,
3: şüphe yok.
4: Programın ilk dakikalarında ifade etmiştik. Yani aslında normalde işte idman eksikliği çok fazla, ağrısı çok fazla. Yani sakatlığı tam olarak geçmemiş ama tabii takımı yalnız bırakmak istemiyor.
3: İlk
4: yani.
3: Yarı iyi oynadık ama ikinci yarı acı çektik. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok diyor. Yani şeyi de farkında.
1: Oyundan düştüklerini değil
3: farkında.
1: Mi?
3: Farkında. İlk bölümünde de o sırada okuyamamıştım. Orada da mesela hani bugün eksiklerimiz, sıkıntılarımız var. Bunu toparlamamız gereken şeyler var
4: İkinci
3: diye.
4: İkinci çok net
3: bir öz eleştiri de yapmış yani.
4: İkinci yarıdaki o düşüş, yorgunluk evet. Çok net gözüktü.
1: Ama onu Beşiktaş'ın en önemli bu gece Ender en önemli karı 2-1 galip gelip 3 puan alıp
3: tabii öyle.
1: Psikolojik olarak evet. Rahatlayıp şu ligde baktığımızda ikinci sırada aynı şekilde pozisyonunu koruması
3: çünkü,
1: bitti.
3: Çünkü kolay değil. Yani 17 oyuncu bir yandan rakiplerin hepsi kazansın.
4: Tabii, zaten hoca da açıklama yapmış Ender. Hocanın açıklamalarını.
3: İtalyan önü demiş. Maçın sonra Milan. Tabii 17 oyuncu yolladık diyor. Yani cuma gelen oldu düşünsenize. Evet.
1: 48
3: saat. Bu hafta da perşembe maç var.
1: Tabii.

0: Bir de oyunculara fazla dokunamazsın da pazar oynadın. Toparlanma antrenmanı oynayanlara yarın öbür gün bir hafif bir taktik antrenmanı, işte duran top organizasyonu neyse, çarşamba günü, perşembe tekrar işte sabah bir antrenman yaparsan yaparsın, akşam maç.
1: Yani kendisi de zaten aynı analizi yapmış. Yani iç sahalardaki performansı deplasmanda da düzeltmeli izlemiş. İçerideki
2: tüm maçları kazandı bu taraftarımız sayesinde. İç sahada atamıyoruz ama deplasmanları düzeltmeli.
0: Bugün resmen bak, bu iş tartışması birçok şeye imza atmıştır. Net bir şekilde bugün 3 puan alan Beşiktaş taraftardır. Ben hocaya, oyuncuların emeğine saygısızlık yapmak hocam istemiyorum işte, ama Beşiktaş taraftarı.
2: Trabzon derbisi biraz da bunun test maçı olacak.
0: Tabii. Ya Alanya hadi tamam, Diyarbakır'da da mağlubiyet. Hadi bir de Trabzon rakip, işte derbi maçı. Yani doğru, deplasman karnesi açısından test maçı.
2: Değil mi? Evet, çok zor bir maç tabii ama yine de ya her deplasman puan kaybı gibi bir durumun da oluşmaması lazım yani.
0: Bir de bu kadar geniş alan pas yolları açık oynarlarsa Trabzon cezayı keser. Çok Trabzon fena. Çok rahat hücum ediyor Ender bak.
1: Fena keser Ender.
0: Bak öyle bir ilk yarı oynadı yani Samsun'a karşı, Samsun rakip bile olamadı ya, yani yanına yaklaşamadı yani. O kadar bir orantısız güç vardı Trabzonspor lehine.
2: Olay tanı biraz daha acaba o maça mı saklamak için bugün dinlendirdi?
0: Evet.
2: Gerçi Avrupa maçı da
0: Avrupa
2: var
0: maçı da var.
2: Yani çok yani zor
1: dinlendirmesinin
2: bir
1: temelindeki nedir?
2: Şey var mı gelecek maçlar Beşiktaş'ta milli araya kadar, onu unuttuk mu? Ona bir şey yapalım, onu da hazırlayabilirsek. Bir stoper ikilileri durumu var. Yani Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano bunu sık sık yapıyor. Hatta bugün de belli bir bölümde tekrar stoper bölgesinde değişikliğe gitti. İşte Jalo, Agbadu, Emirhan şey fazla şans bulamadı. Hatta hiç mi bulamadı? Galiba bir maçta oynadı. Alanya'dan gelen
0: Ümit. Solak genç 22 yaşındaki stoper.
2: O pek stoper. Şans bulamıyor. Evet. Üç oyuncu arasında genellikle dönüyor. Bunu doğru bulur musunuz? Yoksa ya stoperde bir hani klasik Zago Ronaldo, Uche Hök, işte
0: Bülent Popescu.
2: Yani böyle bir standardı yakalamak gerekir der misiniz?
0: Ya tabii stoper çok oynanılacak bir pozisyon değil maalesef. Yani hepimizin bildiği gibi oradaki partner uyumu, yani birbirini tamamlaması gerekir. Yani saha içinde bir belirleyici, hep söylüyorum, bir tamamlayıcı oyuncu mevkilerde ikişerli dağılım olması gerekir. Bana göre buradaki en büyük şey bu kadar oyuncunun rotasyonunda değişmesi. Şunu söyleyeyim, koşu mesafesi saha içinde kaleciden sonra en az koşan oyuncular stoperlerdir. Bakın koşu mesafelerine, kaleciyi çıkartın. En az stoperler. Bunu niye söylüyorum? Yani çok stoper tandemi değiştirmez Avrupa'da veya elit takımlar. Orada oynamaz. Şimdi ben daha çok böyle işte yenilen gollerden sonra, sıkıntılı sonuçlardan sonra da değişikliklere gitti ister istemez Italiano. Benim ideal ikilim bir kere, yani ben Jalo'yu bir kere sabit oynatırım. Yani Jalo, çünkü diğer stoperlere göre alınan oynamayan stoper de, Ümit de buna dahil, ayrı profilde yani atletizm olan.
2: Ama Jalo'yu sol stoper yapmayacaksın sanki.
0: Bravo. Niye? Sahaya var. Olmuyor ve sakarlığı orada. Var. Atletik oyuncunun sakarlığı ortaya çıkıyor. Sağ stoper oynatacaksın. Bitti. Bugünkü gibi.
2: Ha, o zaman da Agbadu'yu oynatamıyorsun.
0: Agbadu'dan diyorum yani farklı, daha dinamik. Yani zaten ben geçen seneden beri bunu söylüyorum. Agbadu 18 milyon euro. Jalo'yu 4,5 milyon euroya aldın. Agbadu'dan 4 katı ne özelliği var şimdi? Çok böyle sanki çok farklı bir stoper olması gerek Jalo'ya göre. Jalo Agbadu'yu kesiyor. Yani Beşiktaş'ın geçen seneki
2: daha düzgün, daha dengeli,
0: atletik, ender, sıkı, darbeli ikinci hamlesi var.
2: Var.
0: Bu çok önemli. Stoper'de geçildi mi ikinci hamle? Yani
2: en çok denenen savunma dörtlüsü en üstteki hocam ve ilk gollerini bugün yedi o dörtlü.
0: Ya şu anda görülen de en dengeli dörtlü
2: i̇deal
0: bu.
2: İdeal o mu?
0: En ideal, şu eldekilerden ideali o. Yani
2: bak mesela Jalo orada sol stoper 5 gol yemiş. Gördün mü?
0: Ben
2: Agbadu Jalo.
0: Evet. Ya Emirhan lige iyi girdi. Zaman zaman düşüşler yaşıyor. Bugün de pozisyon hataları yaptı. Jalo onun kademesine girdi. Yani ben orada tabii Ümit'i aldılar. Ümit de mesela solak, şimdi bu ya sol ayaklı çok iyi bir stoper aldılar. Yani pozisyon bilgisi, top tekniği bir oyuncu aldılar Alanya'dan. Tabii mutlaka onu bir değerlendirecektir. Evet. Yani İşte Agbadu sol stoper, o da oynayamıyor. Oynasa Jalo ile Agbadu'yu bir, yani ikisi beraber bir

0: süreklilik de arz edebilir. Emirhan Jalo'ya dönüyor tabii iş ister istemez. Yani bu şu anda en ideal dediğiniz gibi birinci dörtlü.
1: Akbato Jalo ile 5 gol yemişler dediniz değil mi? Bak orada da kayıtlarda
2: gözüküyor. Hocam Jalo sol stopere geçtiğinde pek olmuyor.
0: Tabii sakallı.
2: Akbato'yu da koyamazsın.
1: Aşağıda niye bir daha aynısını deniyorsun? Yani baktığın zaman Taylan, Akbato, Jalo bir daha denemenin anlamı yok.
2: Onunla mesela bekleri değiştirmiş. Kimisinde Taylan'ı kullanmış.
1: Ya Murillo pozisyon bilgisi, oyuna katkısı, oyun içinde kalması açısından çok değerli. Kesinlikle. Çok yetenekli değil mi? Çok yüksek bir oyuncu. Doğru mu?
0: Ya mükemmel.
1: Öbür tarafta da Rıdvan Kuatara, bu değişiyor devamlı. Gününe göre veya haftasına göre.
0: Ya orada farklı. Sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Mesela orada Otaro Monaco'dan alınanın çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Rıdvan'ın performansı da bir yeterli yetersiz.
2: Monaco'dan da kim gelse sıkıntı oldu ya. Nasıl yani, bir takımcı Monaco?
0: Ya ben sol bek sıkıntısının olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ı mesela orada. Rıdvan iyi niyetli ama yani geliştirmesi gerek kendini. Ben Rıdvan sahada her şeyini veriyor. Biraz daha kendini geliştirmesi gerekir.
3: Ya iki... Ya tabii ki bu sistem içerisinde yani sizin en az değişiklik yapacağınız yer bu dörtlünün olması lazım bir kere. Yani bekleriniz mümkün olduğunca değişmeyecek. Stoperleriniz mümkün olduğunca değişmeyecek. Yani
2: işte oradaki sıkıntı sol stoperin o zaman Emirhan olacak yani. İşte
3: bu şu tabloya baktığımız zaman da yani sürekli orada bir değişimler olmuş. Zaten Beşiktaş'ın da bakıldığında temel sorunu bu. Yani beklerinde de sorun var, stoperlerinde de sorun var. Yani genel olarak Beşiktaş'ın savunmasında sorun var.
0: Ama parantez içinde bence sağ tarafta yok. Amir Marsilya'dan alınan, ondan sonra Marsilya'da bu ara sonuncu.
3: Ben uyumsal açıdan dedim hocam yani.
0: Şimdi Marsilya'dan gelen Amir ve Jalo'nun bence sağ tarafta bir sıkıntısı olmaz. Beşiktaş'ın savunmadaki en güçlü tarafı sağ bek ve sağ stoper orası olduğunu düşünüyorum. Emirhan'ın daha yumuşak karnı ve Rıdvan'ın olduğunu düşünüyorum. Sol tarafın daha yumuşak olduğunu düşünüyorum sıkıntılı. Yani mesela çoğu maçta da orada mesela rakip işleri
3: zaman ama Rıdvan'dan da vazgeçmedi.
2: Mesela önümüzdeki hafta Salah
0: oynuyor. Tabii.
3: Tabii az Beşiktaş'ın asıl en önemli maçlarından bir tanesi de
2: o yüzden ben o olacak. Hani, sol stoper, sol yani. Bek muhakkak Vincenzo İtalyan'ın da onu düşünecektir bu hafta boyunca.
0: Bir savunma oyuncuların güven eşiği ender yüksek olmalı. Ben Emirhan'la mesela Rıdvan oynuyor. Maç teknik direktörsün, bench'te oturuyorsun, 1-0 öndesin. Hakemin düdüğü böyle çalacak edecek, maç bitiyor dersin. Bir hata yaparlar, gol yedirirler. Bak çok enteresan bir şeydir o.
2: Emirhan mesela çok potansiyel. Ya diyorsun ki bugün çok iyi oynuyor ya.
0: Ya Osimhen'i ne tuttu diyorsun. Burada programda konuştuk, hatırlıyor musun?
2: Bir hata yapabiliyor.
0: Diyorum ya, oturursun maç bitti diye sevinirsin. Bir top gelir Rıdvan veya Emirhan bir hatadan o ara gol yer Beşiktaş. Yani savunmada bu önemli. Bir oyuncunun güvenirliği. Ya tamam dersin ya bu tamam yani hata yapar ama 10 maçta 15-20 maçta bir tane yapar yani. Şimdi bu sıkıntıyı Beşiktaş'ın özellikle İtalyan onunla çözmesi
1: oyuncu
0: gerek.
1: Değil mi hocam? Efendim? Kemik oyuncu değil, güven vermiyor, taşımıyor.
0: Ya o çok önemli. Ya
1: çabuk kırılıyor. Bir pozisyonda kırılıyor.
0: Savunmadan ne istiyorsun? Güvenir yani diyorsun ki hata yapmaz maçtan önce de bu falan baskıda hata yapmaz tamam. Yani bu oyuncu tamam 4-4'lük yani kolay kolay hata yapmaz. İşte o Emirhan'da, Rıdvan'da zaman zaman o sıkıntı var. Bunu geliştirirlerse onlar da bizim evlatlarımız. İki tane Türk oyuncumuz. Her zaman pozitif ayrımcılık yaparız onlar ama biraz daha kendilerini geliştirmesi gerek. Emirhan'ın ve Rıdvan'ın. Yani gitsinler İtalyan'a ödürek müracaat etsinler. Daha bireysel antrenman.
1: Gelişmiş bir Emirhan'a Türk milli takımının kesinlikle çok ihtiyacı var o bölgede.
0: Kesinlikle.
2: Bir izleyicimiz sormuş. Bundan hareketle de bari dört büyüklerin golcülerine geçelim. Ohu çok çabuk mu unuttu Beşiktaş? Biraz yo, daha şans alması gerekmez mi diye soran
3: ama gerçekçi olalım yani Vlahovic varken oh yani tamam yani orada bir çok winner bir oyuncu var, bir yıldız var,
2: çok farklı
3: bir efsane ki var yani büyük bir oyuncu var, büyük bir marka var yani dolayısıyla şimdi ve o marka büyük oyuncu biraz önce de ne dedik yani gerçekten Beşiktaş için gönülden oynuyor. Yani adam varını yoğunu ortaya koyuyor. Bazı oyuncular getirirsiniz, yıldızlar işte büyük oyuncular ama bu kadar kısa sürede takım için gönülden bir karakter ortaya koymaz. Bakıldığında Vlahovic şu anda hem performansıyla hem soğukkanlılığıyla, kritik anlardaki penaltılarıyla yani mücadelesiyle şu anda Beşiktaş'ın birinci golcüsü. Yani orada o için yapacak bir şey yok. Bu belliydi zaten. Ama o da tabii ki oynayacak. Hoca onu da

0: kenara atmış işte iki numaralı şey Vlahovic'in 1-7 gibi
1: tutmuyor. Çok ağır bir takvim var nihayetinde.
0: Ki, evet yani Oh'ta ya bugün işte Beşiktaş adına bir Allah korusun bir sakatlığı olsa, bir kart cezası olsa
2: ve oh, maç 1-1 gitse 2-2 olduğu an hemen ikisi yani bir santrafor hamle yaparsın.
0: Ve hem kulübesi hem de hocası açısından hem de taraftar açısından şu bence şu düşünce var. Abi bizim Oh'umuz da var kardeşim. Çıkar o da yürekten oynuyor. O da her şeyini ortaya koyuyor. O da iyi bir golcü. Bence Beşiktaş orada çok iyi bir şey yaptı.
2: Bu tabloda yani neyi görüyorsunuz mesela? Şimdi, bir şey çıkıyor bak. Çok güzel bu tabloyu çok güzel hazırlamışsın. Bir şey var bak.
1: Forvetlerini koyduk. Beşiktaş'ı Vlahovic Fenerbahçe'de Muriç, Lukaku. Galatasaray'da Osimhen, Deniz. Trabzonspor'da Onuachi, Cu. Şimdi benim gördüğüm şeyi mi gördün acaba hocam? Merak ettim. Şimdi Beşiktaş'ta golcüler Vlahovic 6 gol atmış. Oh'un golü yok. Bir asist yapmış Oh. Yani iki isimden toplamda 6 gol, 1 asist gelmiş. Fenerbahçe'de Muriç'in 6 gol, 1 asisti var. Lukaku'nun golü yok, 1 asist var. Yani 6 gol, 2 asist gelmiş. 8 skor katkısı, 7-8. Galatasaray'da Osimhen tek başına 6 gol, 3 asist yapmış. 9 skor katkısını tek başına vermiş. Deniz'den daha Siftah yok. Trabzonspor'da 2 gol, Onuachi atmış. 2 gol, Ju atmış. Bir de asist var orada. 4 gol, 1 asistlik katkı var. Şimdi burada sanki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da bir isim ön plana çıkarken Trabzonspor'da ikisi de sanki hani görev alabilir, o da oynar, o da olabilir gibi bir durum. Hatta Ju'nun Onuachi'den işi devraldığını gösterir bir durum var biraz da. Nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Özbostan seninle başlıyorum.
0: Ben Galatasaray açısından bakıyorum. Yani Osimhen yoksa Galatasaray'da golcü. Yani kulübeden, daha doğrusu Deniz'den istediği verimi alamamış. Bu buradan yani en şeyi o çıkıyor. Yani Osimhen Galatasaray'ı taşımış. Ama yani diğer takımlarda işte Vlahovic, Muriç bakıldığı zaman takımın bir numaralı golcüleri görevlerini yapmışlar. Ama tam tersi bir durum Trabzonspor'da var. Takımın bir numaralı golcüsü bu sene formsuz. Kötü başlamış. Şu anda eleştiriliyor. Çok eleştirilen isimlerden biri skor yükünü takımın başka isimleri Salah ya da işte diğer oyuncuları çekiyor. Ama yine alternatif olarak alınan oyuncu da 2 gol atmış mesela. Yani kulübeden gelip asisti de var. Yani burada Galatasaray bana göre ikinci yani alternatif oyuncusundan faydalanamamış. Yararlanamamış. Hem de Osimhen'in eksikliğinde olmamış. İşte Barış gelmiş sağ bekten kilidi çözmüş mesela.
1: Gibi.
0: Yani.
1: Peki Mustafa hocama gelelim. Bir kez daha verin Barko'yu. Mustafa hocam siz nasıl okuyorsunuz bu Barko'yu?
3: Geçen sene de konuştuk ve özellikle Reha hocam üstüne basa basa söyledi. Oh için evet şu an için Beşiktaş'ta santrafor ama Beşiktaş'ın santraforu bu olmaz dedi. Doğru mu? Böyle doğru, konuşmuştuk. Doğru. Ve sizin bu düşüncenizi hep destekledik, hak verdik. Baktığınız zaman Vlahovic fark yarattı. Ama Vlahovic olmadığı zaman da Oh günü kurtaracak kapasitede mi? Evet o da var. Alternatifli oldu. Fenerbahçe'nin zaten o bölgede en büyük handikapıydı. Geçen sene nasıl olur diyorduk. Bu seneki alternatifli santrafor mevkiinde golcüsü var. Muriç Türk futbolunu tanıyor. Seyirciyi biliyor. Kabul görüyor. Lukaku kiloluydu. Yeni yeni o da milli takımı dahil yeni yeni toparlanıyor. Ama Lukaku kuvvetli geliyor. Bunu da unutmamak lazım.
1: Değil mi?
3: Kuvvetli geliyor. Muriç'i zorlayacağını düşünüyorum ben Lukaku'nun. Daha iyi performansa gideceğini rakip defansı allak bullak ediyor. Çok güçlü bir adam ama eksikleri olduğu için, maç eksikleri olduğu için yeni yeni daha da güçlü olarak gelip orada fark yaratacağını düşünüyorum. Galatasaray Osimhen yoksa Galatasaray'da gol yok. Deniz asla alternatif olamaz. Zayıflamış Icardi diyorlar ya. Keşke Icardi'yi burada zayıflatsaydılar. Salmasaydılar.
2: Aynen.
3: Keşke yani. Bakım yapıp burada o şeylerle doğal yöntemlerle bir şekilde zayıflatsaydılar. Icardi'nin yarısı bile Deniz'den daha fazla iş yapar. Yani öyle bakalım. Çünkü büyük bir golcüydü.
1: Tabii canım.
3: Müthiş bir golcüydü. Demek ki Deniz zamana ihtiyacı var.
1: Yani aynen. Genç kardeşimizle şey yapmayalım ama daha yolu var dedi.
3: Yolu var önünde, çok yolu var. Çok yolu. Şey öğrenmesi lazım.

0: Geçen de mesela ne dedik, bir çıktı maçta 3 sefer penaltı almak için kendini saldı.
1: Evet, evet.
0: Ama son maçta bunları yapmadı.
1: Yapmadı.
0: Ha, demek ki kulak veriyor. Bravo, düzeltin. Tamam. O iyileşmedir bu, gelişmedir. O yüzden de hoşuma gidiyor. Ona şu dediği gibi müdürümün bu sene formsuz Ju fark yarattı. Ona şu niye böyle oldu onu bilemiyorum. Baktığınız zaman hep bir numaralar en iyiken 3 takımın Trabzon'da bir numarada bulunan golcü bu sene formsuz. Bir değişiklik orada var.
1: Hocam siz nasıl okuyorsunuz bu
2: ben
1: Marco'yu?
2: iki tane bana göre konu başlığı burada var. Bir, şöyle bakıyorsun ikili santraforlar. Bir, Galatasaray'ın sezon başı doğru bir santrafor tercih yapmadı. Deniz'i ben de beğeniyorum ama daha zamana ihtiyacı var. Osimhen oynamadığı zaman işte mesela Kasımpaşa maçında bile sırıttı. Yani santraforsuz bir takım. Deniz iyi niyetli, bir daha söylüyorum, ileride iyi olacak ama daha şu anki performansı yeterli değil. Deniz 21 yaşında mesela, Ju 22 yaşında. Bir de yani bunu da söyleyeyim ya, genç esas yani bir oyuncunun yeterliliği de önemli olup olmadığını düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın orada hata yaptığını düşünüyorum. Bak Munch, Lukaku, Vlahovic o, Onacho, Ju. Şöyle baktığında orada Galatasaray net planlamada bir kere hata yaptı. İkinci en net çıkan ortaya şu dört tane baktığımızda birbirini tamamlayan tek santraforu profili Trabzon'da var. Geçen sene gol kralı sırtı dönük oynuyor. Ju daha hareketli. Mobil Samsun maçında gördük. Birbirini tamamlayan ikili. Ya yani statik bir değil. Atletik, dinamik bir oyuncu. Birbirini tamamlayan. İşte Osimhen'le Deniz birbirini tamamlamaz. Muriç'le Lukaku 4-4-2 oynar. Evet, etkili oynadığında evet, ikisi de size'lı, ikisi topu tutan bağlantı oyuncusu.
1: Ama kaç maç oynayabilir?
2: Stoperleri bağlar. 4-4-2. Yani hayır, oynar. Yani birbirine eşdeğer profilde oyuncu. Vlahovic de o da tam o daha böyle baktığımızda kısa boylu biraz çabuk da olsa onlar da Vlahovic de o da çok büyük fark, böyle profilli fark yaratacak santrofor değil yani. Burada Trabzon'un ikinci parametre bu. Yani çok doğru mesela bir Ju transferi var. Son anda
1: İki
2: çok
1: farklı
2: ciddi
1: profilde birbirini tamamlayan santrofor.
2: Samsun deplasmanda oynuyorsun. Ju'la tek santrofor oynar
1: değil
2: mısın?
1: Mi?
2: Test
1: oynar.
2: Testi gördük. Bir hafta önce Galatasaray maçında da gördük mü Ender?
1: Evet.
2: Hani Samsun bir yere kadar gördük. Ona şöyle sıkıştın, set ucumda etkili mi sana? Net bir şekilde onu da
1: tabii,
2: geçen sene
1: tabii,
2: gol krallığında tabii test ettik mi bunu? Kupada da attı, ligde de attı. En basit Antalya'da kupada beraberdik. İki gol attı
1: tabii
2: o gün.
1: Canım.
2: Şimdi bu anlamda Trabzon'un böyle iki tane sağlam cephaneliği var. Farklı yetenek özellikleri olan. Yani bu anlamda benim direkt çıkan o. Galatasaray'ın doğru transfer zamanı geçirmedi. Trabzon'un yaptığı son hamleyle de birbirini tamamlayan iki santraforla bu ligde oynaması büyük avantaj.
1: Evet, dört büyüklerin santraforlarına böyle bir göz atmış olduk. Enteresan gerçekten. Yani Beşiktaş'ta Vlahovic, Fenerbahçe'de Muriç, Galatasaray'da Osimhen 6'şar gole ulaştılar. Ama Osimhen'in ciddi bir hani sakatlık problemi var. Onun bir an önce sahalara dönmesi, ki Barcelona maçında döneceği gözüküyor. Sağlam bir Osimhen Galatasaray için ayrı bir takım demek yani.
2: Ya Osimhen gibi oyuncular, şimdi bunlar performans oyuncusu Ender. Şimdi performans oyuncusunu hep güçlük alacaklar. İyi antrenman yapacaklar, fizik kalitesini koracak. Niye? Devamlı sprint atıyor, pres yapıyor, koşuyor, ediyor.
1: Bir de çok zorluyor. Zorluyor çok hocam. Hiç kendini frenlemiyor.
2: O dediğiniz gibi doğru. Sınırlarını her maç zorluyor. Takıma liderlik yapıyor. Hiç tartışmasız. Onun çok iyi antrenman yapıp çok doğru bir şekilde de yani toparlanmasını da fizik tedavi, rehabilitasyon, zaten Galatasaray'da o departman uzmanlar vardır. Buna dikkat edilmesi gerek. Yoksa Osimhen bu kadar sprint atan bir oyuncunun çok iyi antrenman yapıp yani çok böyle fit kalması gerekir. Kalmadığı zaman da o zaman kassal ufak ufak yaralanmalar, kanamalar meydana geliyor. Sonra da işte sıkıntı ortaya çıkıyor.
1: Beşiktaş'ta da Vlahovic Oh ikilisi izleyicimiz ya farklı tipte santraforlar değil mi demiş.
2: Evet, farklı.
1: Yani farklı ama size farklı şeyler verebilecek.
2: Tabii, yani farklı, doğru söylüyor izleyicimiz, doğru. O ama topu alsın 2-3 kişiyi geçsin değil. O evet, gol vuruşu var, kısa alanda çabuk bir oyuncu, açık alanda hızlı değil. Yani ben Vlahovic'le birbirine çok tamamlayacak bir oyuncu değil. Çünkü Vlahovic de bağlantıya geliyor ama dikkat et, Vlahovic de olsaydı hep ne yapıyor? Koşu isteyen bir oyuncu. Bir Lukaku Muriç gibi bir oyuncu değildir Vlahovic. Fiorentina çıkışından beri Juventus vesaire falan, ondan sonra Sırp milli takımda da hep savunma arkası koşu ister. Bugün yaptığı gibi hep koşu deniyor. Şimdi bu profilde bir oyuncudur. Oh da böyle gelip bağlantı oyuncusu değil. O anlamda çok birbirini tamamlamıyor. İkisi ayrı bir özellik.

0: olabilir bir oyuncunun ama ikisi bir arada oynayacak anladım anlamına gelmez. O işte dediğim gibi Onacho Juda çıkıyor ortaya burada.
1: Hocam bu sene sezona Vlahovic bence damga vuracak. Şu golcü olarak.
2: Peki bakalım. Ben,
0: öyle ben yarın, bir daha vuracağını düşünüyorum ben.
2: Madem öyle ama sen ben... bunu sen istedin. 11 Ekim 2026 Pazar.
1: Evet.
2: Kaç gol atar bu santraforlar? Sezon bittiğinde ölmez kalırsak, Allah ömür verirse konuşuruz.
1: Yani Vlahovic 25 gol atar.
0: Vlahovic yani senin son zamanlarda atar kazandığın bir savaş yok ona göre.
1: yani 5-6 kadar. Şans süresine bu, bağlı.
2: Peki Muric?
1: Ya Muric 20'nin altında kalır diyorum.
2: 15-20 aralığı mı?
0: 26 kaç evet mesela? 11'de 20'nin
1: 16-19'da. 16-17.
0: Yani bilelim onu.
1: Efendim?
2: Lukaku?
1: Lukaku yani 7-8. 9.
2: 7, evet. 16,
0: bunu lig
2: 17.
0: için bütün kulvarlar için mi soruyorsun?
1: Hala hocam zayıf dedi ama
2: şeyi
0: biraz genel şey, kulvarlar 3 evet, evet, kulvar mı yoksa yalnız Süper Lig için mi?
2: Lig Avrupa evet diye düşün.
1: Hala Ender kilolu ya, o gün oyuna girdi ama yani Rize'de baktım hala çok kilolu.
2: Bir dakika Osimhen, size de soracağım reklamlardan
1: Osimhen'in,
2: sonra.
1: Osimhen'in şeyi Osimhen yani 20'nin üstüne çıkar yani ben 20, bu sefer
2: 30'da 20'nin üstü.
0: Kaç abi 21
1: için,
0: kaç?
1: Vlahovic için altı altında kalır 22-23'te filan şey yapar. Deniz yani aldığı süreye göre 5-6 tane belki atabilir belki.
2: Onacho'yu
1: tedavi etmek lazım. Sözleşmesine bakmak lazım. Onu geçemez bu sefer. 11-12'lerde kalır. Şu daha çok atar. 15 tane atar.
0: Trabzon Murat'ın 15 gol tane kralı, atar. O onu geçemez.
2: Murat'ın gol kralı Vlahovic yalnız. Size de soracağım.
0: Tabii de bir iddia gireceğiz yalnız. Reklamlardan sonra seninle bir konuda iddia gireceğim.
2: Geleceğiz.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Evet efendim, aynı hıza devam ediyoruz. Murat Özbostan'ın 11 Ekim itibariyle aldık notlarımızın arasına.
2: Evet. Vlahovic gol kırıldı.
1: Vlahovic 25 atar dediniz.
2: Evet, 25 atar.
1: Sevgili Murat Özbostan. Muric 20'nin altında kalır. 16-17 dediniz. Osimhen 22-23 dediniz. Evet. Onacho 10-11 dediniz. Oh 5-6. Lukaku 7-8 miydi? 9-10 muydu?
2: 8-9 falan. 8-9. Ya Fenerbahçe şampiyon olamaz o. İkisi 25 atıyorsa Fenerbahçe şampiyon olamaz. Bak Trabzon'da olamaz.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Galatasaray'a kaç dedin?
1: 17-18, 8-9.
2: Toparla işte.
1: 27 falan.
2: Az.
1: Ama hepsi öyle oluyor.

0: Ama yapma hakkı tanıyorum.
1: Ben de Bülü abi için 25'e yakın açacağını düşünüyorum.
0: Yakın ne?
1: 25'e yakın, 25 diyelim. Oğun, tamam. Oğun ligde 6-7 tane açacağını düşünüyorum.
2: 32 etti, evet.
1: 32. Muriç 20 tane atar. Muriç'i 23 Muriç diyorum. Ondan sonra 9 tane de Lukaku diyorum.
2: Evet.
1: Osimhen'e 28 gol diyorum Osimhen'e. Hmm. 28 gol sakatlık yaşamazsa.
0: Tabii ki.
1: En önemli bir kere. Bunların hepsi sakatlık.
0: Ne işe yağdı?
1: Tabii sakatlık yaşamazsa
0: lise
1: yani.
0: Lise kimya dersinden hatırladığımız
1: kesip
0: kadarıyla.
1: Kesip böyle programlarla yapıştırıyorlar ya. Ya işte bak dedin de ne kadar. Deniz'in 4 tane falan açacağını düşünüyorum.
0: Onaço ve Cu.
3: İzleyenler de yorum yapsın.
1: Onaço.
0: Onlardan da bekliyoruz. İzleyicilerimizden de bekliyoruz. Yazabilirsiniz.
1: Onaço'nun 12 tane açacağını düşünüyorum. Ondan sonra Ju'nun da
2: 10-11 demişti.
1: Onaço'nun 12 tane açacağını düşünüyorum. Evet. Bu ligde her zaman Onaço iş yapar. Yani bu Arap olmuşsa her zaman Onaço profili tutmuştur bu ligde.
2: Evet.
1: Ju'da 18 tane açacağını düşünüyorum.
2: Oo.
1: 18 açacağını düşünüyorum Ju'nun. 12'de
0: aslında
1: olan
0: rakamlar şeyler birbirine yakın. 30 civarında atıyor yani sizin forvetler size şey
1: aynen
0: hocam.
1: Ligde
0: evet. Mustafa Hoca.
3: Vlahovic 22-25 aralığında. Oh 8-10.
0: Ha.
3: Evet. Ondan kalan bölümlerde yani onu geçemez. Onun altında kalır diye düşünüyorum. Muriç'in 20, Lukaku'nun 15 dolayında gol atacağını düşünüyorum. Osimhen'in 30.
4: Ne yaptın hocam ya?
3: Atar 28-30 o arada atar. Osimhen bu biliyor.
0: Ercan diyor ki Mayıs'ın sonunda ben bu videoyu kenara yazıyorum şu anda diyor.
3: Yes, futbol, 20,
0: gelecek karşınıza bu video
3: 25-30 diyelim.
0: Evet.
3: Osimhen'in golü.
0: Deniz
3: 4-5 dolayında kalır. Osimhen iyi bir Osimhen sahaya dönerse Deniz zaten şans bulamaz.
4: Hocam Galatasaray şampiyon mu?
0: Onu
3: ben bilemem kimin şampiyon olacağını. Ben sadece golcüleri söylüyorum.
4: Gol kralı şampiyon da olur hocam ha öyle
3: abi
4: mi diyorsun?
3: Gol kralı 30 gol atarsın. Zaman zaman futbolumuzda küme düşmeye takım gol kralı çıkardı alt sıralardaki takım. Şampiyonlukla oldu, alakası doğru. Yoktu yani. Fenerbahçe'ye bir oyuncu geldi İspanya'dan neydi?
0: Guiza mı?
3: Guiza geldi burada gol atamadı orada gol kralıydı hatırlayın.
0: Evet.
3: Gibi.
0: Trabzon, onu açıcı.
3: Ya onların ikisinde... Her ikisinde 15-15 dolayında gol atacağını düşünüyorum. Çünkü değişmeli oynayacaklardır onlar.
0: Daha Lukaku'ya karşı dediniz hocam. Kaçırdım onu.
3: 15 dolayında dedim.
0: Ha. Enteresan. Ya bunu tarihe not düştük.
1: Hayır bunu niye söylüyoruz peki? Şimdi geçen sene kaç gol attı şampiyon olan Galatasaray? 77 gol. Değil mi? Fenerbahçe de 77 attı değil mi? Geçen sene öyle evet. Bitti herhalde. X'i 77 evet, evet. Gol. X'i 77 gol. Bu golleri zaten ben mesela genelde
0: bu sene de Galatasaray 16. Fenerbahçe 19. Beşiktaş 16. Trabzonspor 16 gol atmış.
1: Şimdi ben bunu niye söylüyorum mesela? 77 gol şampiyon olan takımı atmış. İki santraforu. Şimdi hep ikileri ben genelde 30 gol. Şampiyon olacaksa bunlar 30 atacak. En kötü 47 öbürlerine dağılım. 30'dan aşağı bunlar atarsa işte ikisi toplam 20 gol atsa bile Ender. İki bak 20 ya gol 10'dan atsa bile yetersiz.
0: Hocam şöyle oyuncular var. Trabzon'da Salah var.
1: Tamam.
0: Fenerbahçe'de Greenwood var. Bunlar tamam. Atar yani.
1: Tam atar kaç
0: 20
1: tane?
0: 20 tane atar Salah bence.
1: Salah atabilir, Greenwood da atabilir ama bu oyun içinde atabilir. Bu oyun içinde atar mı soru işareti. Bu kadar geriye çok koşan Greenwood yani takım kopuk koşu mesafesi çok fazla uzadı. Yani o farklı. Ben ya Beşiktaş'ta da Orkun o yükü çeker mi orta sahadan sürpriz çeker. Çerni çekemeyebilir. Şimdi Trossard, İlan çekemeyebilir.
0: Evet,
1: şimdi
0: evet.
1: Bunları ya bir kere
0: bunun yanına gelecek 3. 4. isim önemli.
1: Galatasaray'da mesela tam mesela Sané'yi başlamadı.
0: Barış ya da Yunus'tan nasıl katkı gelecek?
1: Tabii. Yani arkada oynatacağın oyuncu Batrogov kaç tane atacak mesela, iyi oyuncu bu.

0: Çok hareketli, dikine oynuyor. Tamam ama ya bunların sayıları da önemli. Ben niye hepsine dördüne şampiyon olacaksa bunlar en kötü. Bak en kötü ikisinin totali. Bu san
1: 30 olmalı 30, değil mi? O,
0: ya 77 şampiyon olmuş, gol olmuş. Gol kralı pardon. 80'de birinci 30 olmuş. Atacaksın. Aynen 77'de Fenerbahçe 60 şampiyon olmuş değil mi? Ya düşün bu çıkıyorsa bu tablo 47 golü de diyorum ki bu ikilinin haricinde diğer takıma bölüyorum.
2: Peki şimdi tartışmalı pozisyonlara geçeceğiz ki bugün tartışacağız bir hayli. Fakat öncesinde önce bir maç hesabını kapatalım. Gelsin bir kadromuz. Hep Murat'tan başlıyorum.
3: Evet yalnız. Ya bir sürpriz daha mı var? Yeni bir şey.
2: Gelsin bakalım. Hemen Line 1'e verelim bakalım. Line 1'e. Şimdi Beşiktaş'ın kazanan takımın oyuncularını bir puanlayalım. Nübel
3: 5
2: Murillo. Yavaş gidelim. Yazacak mısınız arkadaşlar?
3: 6.
2: Tamam. Bak puanlarını da yazıyoruz yani.
3: Tamam. Kayda geçsin.
2: Murillo.
3: Murillo 6 dedik.
2: 6.
3: Evet.
2: Jalo
3: 5.
2: Jalo'ya 5.
3: Pardon ya Jalo 7.
2: 7. Emirhan?
3: 6.
2: 6. Bak gazeteci şeyi de refleksiyle kıt notlu. Ah bu gazeteciler. Rıdvan?
3: Rıdvan 5.
2: 5. Salih?
3: 8.
2: Evet. Orkun?
3: 7.
2: Miretti?
3: 7.
2: Orkun'la Miretti 7. Ercan? Ercan? Ercan şu anda bizi söyleniyor. Ahtapot gibi oldum diyor. Evet. Çerni çıktı ama oyun başlangıcı
3: 6.
2: Trossard
3: 5.
2: Kim nasıl yok Ercan? Çerni yokmuş Hoffenheim maçında bu arada.
0: Oo, sakatlandı çıktı zaten.
2: Evet. Yetişmez demiş. Trossard kaç dedin?
3: 5.
2: 5. Vlahovic
3: 8.
2: 8. Evet. Buyurun hocam.
4: Vlahovic, Salih 8-8.
0: Pardon Mustafa Hoca, pardon.
2: Kim hocam? Hocam Vlahovic kaleden ve... lütfen kaleden
4: başlayalım.
2: Bir spiker düzeni içinde gidelim hocam.
4: Ama peki.
2: Nübel
4: 5.
2: Nübel 5.
4: Murillo 7.
2: Ercan kaldı bir dakika. Ercan bir virgül yan... Ha sıfırladın. Tamam 5. Murillo
4: 7.
2: 7. Jalo
4: 8.
2: 8. Şeyi veriyor musun bizi Bora konuştuğumuz gibi? Emirhan?
4: 7.
2: Emirhan da 7. Rıdvan?
4: 4.
2: Rıdvan'a 4 verdiniz. Salih?
4: 8.
2: Salih'e 8. Miretti?
4: 7.
2: 7. Orkun?
4: 7.
2: Çerni?
4: Çıkana kadar 6.
2: Trossard?
4: 5.
2: Ve Vlahovic
4: 8.
0: Maşallah hocam sizin notlar çok bolmuş. Sizin işte şeyde de böyle mi de? Gözlemci olduğunuzda da tabii. Böyle mi de?
1: Yok.
2: Gözlemci niye? Çok net yalnız niye? Hocam. Yok.
0: Gördün mü hemen yok hemen yok. Bir gerildi ama bir de.
2: Bu
0: yok.
2: Tarafta gazeteci olduğu için yıllarca biz aslında bu gazetede kime kaç puan verilmiş, kaç yıldız verilmiş?
0: Çok önemli bir şeydi.
2: Gazeteleri sen, açıyorduk.
4: Şimdi sen, yani, baktığınız zaman sen burada
0: futbol, hocam, pardon hocam.
4: Şimdi Murillo ile Jalo Kırılmanları falan sorduğumuz zaman da bazı sözler söyledi.
2: Evet.
4: Oyun eğer Orkun duruyorsa oyunu topu ileriye taşan iki oyuncu, oyunu hızlandıran oyuncu olarak etki ettiler. Baktığınız zaman. Trossard kayboldu.
0: Bir şey demiyorum hocam. Ben ya sorgulamam. Hiç açıklama yok.
4: Ya düşünce
0: yok. Yok yok. Ben espri olsun diye hocam. Yok, hakemi, bir şey söyleyeyim. Gazeteci dedin ya. Şimdi 6 ayda oynuyoruz. Tabii daha böyle yeni oynamaya başlıyoruz. O zaman televizyon falan hikaye. 30 saniye İzmir'de bağlanıyor. İşte
2: herkes Murat, kendine kaç Murat yıldız Ünlü, aldı diye
0: Murat,
2: bakıyordu.
0: Aynen Murat Ünlü falan. Ya biz bekliyoruz arkadaşlarla oturuyoruz. Hayır, çay kahve içiyoruz. Gece saat 3. Çankaya İzmir'de gidersin. İlk gazete oraya gelir. Arabayla gidiyoruz eşortmanlarla. Açıyoruz hemen, kaç yıldız almışız. O yıldız var ya, iki, ya iki olur mu ya, o kadar da yenmişiz, hani üç olsun. Bir yıldız bile, onunla biz bütün haftayı geçirdik.
2: Tabii, tabii.
0: Ya bütün taraftar da ona bakardı. Ya yeni, işte Ozan Yeni Asır mesela, direkt
2: yaşı
0: oradaki
2: müsait olan izleyicilerimiz tabii mutlaka bu söylediğimiz heyecanı tatmıştır. Genç kardeşlerimiz de, ne diyor bunlar ya
0: diyebilir. Tabii tabii. Ya ama sırf onunla yaşardık. Ya hocam, bütün böyle kulübe bile girişimiz değişirdi. Yeni Asır bize 3 yıldız verdi.
4: Hocam Alsancak'ta. Ben de
2: sizi alalım sahneye.
4: Tamam, özür diliyorum. Alsancak'ta bir fotoğrafçı vardı.
0: Dursun abi.
4: Dursun öldü herhalde. Rahmetli.
0: Yo, yaşıyor.
4: Yaşıyor
0: bir...
4: mu? Allah uzun ömür versin. Uzun zamanda sesini mi?
0: 2-3 yıl
4: onun
0: önce beni bir yerde.
4: Fotoğraflarına bayılırdık biliyor musun?
0: Bir Dursun tek abi fotoğraf... bütün Türkiye'ye dağıtırdı o.
4: Ya fotoğraf yapar, kartonun çerçevesiyle gönderirdi. Hatırlıyor musun?
0: Tabii tabii.
4: Ne günlerdi ya.
0: Şimdi başlayayım ben.
2: Evet. Şimdi
0: bak şimdi esas.
2: Bu arada Selçuk İnan bayağı hakeme yüklenmiş. Buyurun hocam, pozisyonlara geçmeden.
0: Hemen ben hızlı hızlı vereyim.
2: Hazır, ayrılmayın ekran başından. 1-2 dakika içinde vereceğiz. Buyurun hocam.
0: Nübel 5.
2: Evet.
0: Amir sağ bek 5.
2: 5.
0: Jalo 7.
2: Evet.
0: Emirhan 4. Rıdvan 3.
4: Hocam gömdün
2: hocamın
4: hocam.
2: Da teknik direktör şeyi. Tam sıfırcı.
0: Salih 7.
2: Ah benim bir
0: Salih 7.
2: Ne vermeyeyim, böyle bir matematik hocam vardı.
0: Ha, Salih 7.
2: Kaç hocam, 7 mi?
0: 7. Miret de 6. Orkun 6. Miret de ve Orkun 6. Çerni 3. Trasar 3. Vlahovic 7.
2: Hocam vallahi sen var ya, sen öğretmen olsam bitmiştik yani.
4: De
2: ama
4: ikman,
2: bak ben de kalır burada hocama, hani Emirhan'a 5, Rıdvan'a 4 veririm de onun dışında Çerni'ye çok bir şey diyemiyorum. Trasar'a da 4-5 verirdim yani şeyden, yani kanaatten.
0: Ben oyuncunun beklenti çok hocam yüksek bende. Trossard böyle böyle olmaz yani. Trossard sakatlıktan çıktı, eyvallah tamam da sonuçta Belçika milli takımında bizim maçta da sonradan girdi. Kadro da var. Yani normal 3 yani.
2: Hocam ortalaman 5.1 çıkıyor senin.
0: Evet, evet.
2: Peki bundan sonra bunu yapacağız her maçta kazanan takım için.
1: İlklerin programı.
2: Evet. şimdi efendim, ne dedi teknik adamlar? Pozisyonlara geçeceğim ama özellikle Selçuk Hoca'nın bir hayli varyansın ettiğini gördüğüm için önce bir vereyim istiyorum iki teknik adamın açıklamalarını. Ardından pozisyonları konuşacağız.
5: Şu ana kadar siz de gördünüz. Ben maçtan sonra çok hakem hakkında konuşmayı seven biri değilim. Ama bu iki maçta başımıza gelen olaylar, bu yumruk olayları gerçekten kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını ben gerçekten şaşırarak izliyorum. Anlayamıyorum. Bunların sahada olmaması gereken şeyler, sahada kabul edilmeyen şeyler bunlar. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Bu yumruklar cezasız kaldı şu ana kadar. Başka şeyler hakkında konuşmuyor mesela, penaltı pozisyonları, gol, iptal edilen goller, küçük başka olaylar, bunlardan konuşmuyorum. Bunlar olabilir. Fakat yumruk çok farklı bir şey ve bu asla ama asla kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını gerçekten şaşkınlıkla izlediğimi söyleyebilirim. Bugünkü galibiyet de çok zor bir maçtı. Zaten maçtan önce de konuştuğumda demiştim bu maç bizim için çok zor olacak. Çünkü milli aralardan sonraki maç özellikle çok zor oluyor. Bugün çok çok önemli bir galibiyet aldık. Gerçekten Kocaeli'de gerçekten çok iyi bir takım, kaliteli bir takım. Zaten puan topladığı puanlardan bunları görebilirsiniz. Ve maçtan önce de endişeliydim birazcık açıkçası. Neden endişeliydim? Çünkü oyuncularım cuma günü yanıma geldi. Cuma günü aramıza geldiler. 17 tane oyuncu milli takıma yolladık. Fakat bunlara rağmen, onlarla az çalışabilmeme rağmen, yorgunluklara rağmen bence çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum bugün. Ligde de şu anda iyi bir konumdayız. Ama daha başlangıç, yolumuz çok daha uzun. Bugün çok çok önemli bir galibiyette. Plan aslında çok açık. Herkesin hazır olması gerekiyor. Bu en önemli plan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü önümüze gerçekten çok zor maçlar var. Çok uzun yolculuklar, seyahatler var. Bunlar hep uçakla gidiliyor zaten. Saat farkı da var. Ve bu rakiplerimiz de gerçekten iyi rakipler, güçlü rakipler. Ve burada asıl grubumuzun, oyuncu grubunun gücünü bence bu dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Rotasyon olacak. Tabii ki de doğal olarak olacak. Mesela baktığınız zaman bugün Çenli oyundan çıktı. Yarın da doktorlar ne olduğunu bize anlatacaklar, durumun nasıl olduğunu anlatacaklar. ama yani yaşadığı sakatlıktan dolayı ben inanıyorum ki Perşembe günü oynamayacak. Çünkü o zamana kadar dinlenmesi ve iyileşmesi bence zor gözüküyor. Ve tabii de bu olaylardan dolayı da bu yoğun tempodan dolayı da rotasyonlar olacaktır doğal olarak. 7 tane çok zor maç var şimdi önümüzde. Hepimizin

0: hazır olması gerekiyor ve hepimizin burada bir katkıda bulunması gerekiyor. Hepimizin kendisini en iyi şekilde göstermesi gerekiyor bu milli araya kadar. Bugün de tekrar ediyorum, çok zor bir maç kazandık. 3 puan kazandık. Bu 3 puan kazandığımız için çok mutluyuz. Plan aslında çok açık. Herkesin hazır olması gerekiyor. Bu en önemli plan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü önümüze gerçekten çok zor maçlar var. Çok uzun yolculuklar, seyahatler var. Bunlar hep uçakla gidiliyor zaten. Saat farkı da var. Ve bu rakiplerimiz gerçekten iyi rakipler, güçlü rakipler. Ve burada asıl grubumuzun, oyuncu grubunun gücünü bence bu dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Rotasyon olacak. Tabii ki de doğal olarak olacak. Mesela baktığınız zaman bugün Çenli oyundan çıktı. Yarın da doktorlar ne olduğunu bize anlatacaklar, durumun nasıl olduğunu anlatacaklar. Ama yani yaşadığı sakatlıktan dolayı ben inanıyorum ki Perşembe günü oynamayacak. Çünkü o zamana kadar dinlenmesi ve iyileşmesi bence zor gözüküyor. Ve tabii de bu olaylardan dolayı da, bu yoğun tempodan dolayı da rotasyonlar olacaktır doğal olarak. 7 tane çok zor maç var şimdi önümüzde. Hepimizin hazır olması gerekiyor. Ve hepimizin burada bir katkıda bulunması gerekiyor. Hepimizin kendisini en iyi şekilde göstermesi gerekiyor bu milli araya kadar. Bugün de tekrar ediyorum, çok zor bir maç kazandık. 3 puan kazandık. Bu 3 puan kazandığımız için çok mutluyuz. Maçtan önce de söylemiştim, sezonun bence en zor maçlarından biri olacaktı bu. Çünkü milli takımdan, milli aradan sonraki maçlar çok zor oluyor. Özellikle 3 hafta boyunca oyuncularınızdan uzak kalıyorsunuz. 17 tane oyuncunuzdan uzak kalıyorsunuz. Bu da gerçekten maç hazırlık yaparken sizi çok zorlayan bir şey. Maçın da zor olacağını biliyorduk çünkü rakip çok iyi. Fakat bu etkenleri de göz önünde bulundursak, yani işimiz gerçekten çok zordu. Bunu söyleyebilirim. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda sizin dediğiniz gibi dalgalanmalar oldu oyunda. Ama bence bu da çok normal bir şey. Bu kondisyonlardan dolayı yaşadığımız bence çok normal bir şey. Ama ona rağmen de bence iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Evet, gol pozisyonuna az girdik ama ikinci yarıda rakibe az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Oyunu tutabildiğimiz kadar tutmaya çalıştığımızı düşünüyorum. O yüzden bence kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum bu kondisyonların hepsini göz önünde bulundurursak. Ki benim daha önce de başıma geldi bu. Milli aralardan sonra kazanmayı beklediğim maçları kazanamadım. Bazen kaybettim. Bu benim başıma geldi. O yüzden bugün galibiyet çok önemli. 3 hafta boyunca oyuncusuz çalıştık. Bu gerçekten çok önemliydi. O yüzden mesela baktığım zaman Olaytan, Agbadu, Endidi, Salih, İlhan Fakılı, Oh, Murillo, hatta bunlar saatlerce yolculuk yapmış, dünyanın öbür uçlarından gelmiş oyuncular. 3 hafta boyunca çok yoruldular. Tabii ki de o yüzden bazıları da bu isimlerden oynamadı doğal olarak. Çünkü yorgunluk çok önemli. Burada çok ağırdı. Ama tekrar ediyorum, bu şartlara rağmen bugün galibiyet bizim için çok önemliydi. Ümit hasta. Ümit eğer bugün hasta olmasaydı gerçekten 11'de şans bulabileceğini düşünüyorum. Yüksek bir ihtimalle 11'de başlayabilirdi. Ama kendisi maalesef 2 gündür ağır hasta. O yüzden zaten bugün kendisi bench'te de olmadı. Gerçekten şansı vardı bugün 11'de başlamak için. Ama maalesef olmadı. Ama ileride imkan bulacağını, süre bulacağını düşünüyorum. %100 11'de oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu yoğun fikir sürede, bu yoğun periyotta enerjimiz tükenecek. Bazı oyuncuların başına bir şeyler gelecek tabii ki de. O yüzden şans bulacak kendisi. Kendisi aynı zamanda solak bir oyuncu. Çok ilginç karakteristiklere sahip bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Savunma hattında da gerçekten iyi işler çıkartan, ilk geldiği günden beri çok ciddi bir şekilde çalışan, kendini hep geliştirmeye çalışan, bize kesinlikle yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Ve bu 7 maçlık periyotta kesinlikle kendisi süre bulacaktır. Umarım süre bulduğu zaman da kendisini en iyi şekilde gösterecektir ve bize güzel katkılarda bulunacaktır.
1: Oyunla ilgili çok konuşmayı düşünmüyordum aslında buraya gelirken. Ama yine de sahanın içinden gelmiş biri olarak oyuncularımın hakkını teslim etmek istiyorum. Her şeyle muhteşem bir futbol, iyi bir mücadele. Onların hakkına girmek istemedim. O yüzden onları tebrik ederek başlamak istiyorum. Ama aynı şekilde soyunma odasında onlardan özür diledim. Hocaları olarak saha dışında onların haklarını koruyamadığımı düşündüğüm için de onlardan özür diledim. Bazen isyan edebiliyoruz. Üzgün olabiliyoruz. Hep bizden saygılı olmamız bekleniyor. Hep bizden sakin kalmamız bekleniyor. Susmamız bekleniyor. Bunu da hep yapmaya çalışıyoruz.

0: hakaret etmeden, küfür etmeden, ama hiçbirimiz, futbol dışından da bahsediyorum, haksızlığa susmuyoruz. Evimizin önünden bir şey çalındığında sessiz kalmıyoruz. Bir haksızlığa uğradığımızda isyan etmek istiyoruz. Burada da böyle bir şey hissettiğim için sizin önünüzde iyi niyetli olmayan bir hakem grubuna bugün buradan endişe duyduğumu söylemek istiyorum. Hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Çok üzgünüm. İçeride de söyledim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Muhteşem bir mücadele. Beşiktaş takımını kazandığı için tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem destek. Onları da tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarında atmosferinden dolayı tebrik ediyorum. Ama hakemi de size havale ediyorum. Sizden özür diliyorum ama teknik olarak hiçbir sorunuza cevap vermeyeceğim saha içiyle ilgili. Hakemle sorduğunuz sorulara cevap verebilirim. Az önce de söylediğim gibi maçın başından sonuna kadar iyi niyetli olmadığını hissettim. Bunu söyleyebilirim sadece. Ben sadece iyi niyet bekliyorum. Ne olursa olsun içinizde kötü bir şey varsa zaten dönüyor, dolaşıyor ve sizi buluyor. Buna hayatım boyunca şahit oldum. Siz de şahit oluyorsunuz ve şahit olmaya devam edeceksiniz. Biz, burası bizim ülkemiz, futbolu çok seviyoruz. Emek veriyoruz, emeğe saygı duyuyoruz. Bir şey demiyorum ama böylesine haksız durumlarda da sesimizi çıkartacağız. Hayatım boyunca hep saygılı oldum. Birçok zaman da haksızlığa ses çıkarmadım. Karşılığında da hiçbir şeyini görmedim maalesef. Hakemler için genelleme yapmak istemiyorum. Onları çok seviyorum, onlara güveniyorum. Ama dediğim gibi bazı zamanlar var, hakemler ne düşünüyor, neden bu kadar baskı altında hissediyor kendini. Bunun sebeplerini siz saydınız, biliyorsunuz. Ama benim burada naçizane sadece bir tavsiyem olacak. Sadece kendilerini işlerine versinler, niyet okumasınlar. İyi niyetli olsunlar. Başka bir şey istemiyorum. Çünkü hesap yaptığınız zaman maalesef işin içinden çıkamıyorsunuz. Ben sadece bunu söyleyebilirim kendi adıma.
1: Evet, bir hayli serzenişte bulunmuş Selçuk İnan. Şimdi filmi başa sararsak eğer, ilk bölümde dedik ki maçın ayak kırıklığı kimdi? Yorumcularımız da fikirlerini söyledi. Orada Mustafa Hocam, karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Ben de bir ara programın içinde dört büyüklerin maçını da takip ettik. Dördünün içinde en kötü performans bugünün hakemine aitti diye bir görüşle hocamı tasdik ettim ama şimdi sağlamasını yapalım hocam pozisyonlar üzerinden. Şimdi, o sırada da konuşmuş oluruz.
2: Hoca dedi ki neden bu kadar baskı altında dedi. Şimdi Latince'de persona diye geçer. Evet. Arapça'da da mürahi diye geçer. Bir gerçek yüzünü saklayan insanlara, maskenin altında bulunanlara. Geçmiş dönemde baktığımız zaman bir baskı iklimi vardı. Bu baskı iklimi, bu genç çocukları, bunlar daha yeni alt seviyeden gelip bir anda bu maçlarda kendilerini buldular. Çok yıprandılar. O baskı ikliminde de çok ezildiler. Kendilerine olan özgüven bitti. Eğer ben bu maçta nerede bir hata yaparsam benim kelleme hangi kulüp başkanı veya bir kulüp baskı yapar, benim kelleme olur, hakemliğim biter veya askıya alınırım. Bunlardan bir tanesi de buydu.
1: Ama şimdi bu sıkıntıdan sıyrıldığına göre bir zincirlerinden kurtulmuş gibi performans sergilemesi gerekmez mi?
2: Kesinlikle katılıyorum ama kolay değil. Enkazdan çıktılar bunlar.
1: Anlıyorum.
2: Hala da bir öncenin kalıntıları var içeride. Anladım.
1: Bunların o zaman söylemlerin biraz daha tolerans göstermeniz gerekir mi diyorsunuz?
2: Yok, tolerans değil. Kimlik arayışında problem var. Bunu düzeltecek olan kişiyi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu anında bulacak. Uzatmayacak. Bir an önce halletmesi
1: lazım. Herhalde bu hafta içinde.
2: Bir önceki MHK'de aynı masada edilecek. Toplanan 5 kişi hala orada. Anthony Taylor'a onlar veriyor. 9 maçın 6 hakemi son hafta maçlar olan insan. Ya bir şey değişmedi.
1: Ama burada, dün dediniz ki doğru seçimler oluyor dediniz.
2: Bakın dünkü müsabakadaki iki hakemin performansı hoşuma gitti.
1: Anladım.
2: Bir ışık aldım dedim. Ama bu akşam ışık yine karanlık tünele girdi.
1: Peki, neden olduğuna bakalım.
2: Ben buyurun. Buradan da

0: bu girdaptan çıkarken hukuki ve idari olarak Ali Koç Başkan'ı kutluyorum. Bu işi sonuna kadar gideceğim dedi ve gitti. İki, Serdar Adalı Başkan'ı da kutluyorum. Bravo. Çünkü o Varda olup bitenlerle ilgili tutarlılık izleme modülüne 11 pozisyon sormuştu. Ve onun o konuşmaları ısrarla istemişti. Her ne kadar verilmese de. Ama sonuna kadar takip ettiği için bir kez daha Serdar Adalı Başkan'ı, Ali Koç Başkan'ı kutluyorum. Durup dururken o Varda neler neler oldu, ne sıkıntılar yaşadık hatırlayın. Durup dururken milli maç aralığında Yaşar Kemal Uğurlu VAR koordinatörü yoktu, koordinatör yardımcısıydı. Neden istifa etti? Bu da sorulmalıdır.
1: Peki.
0: Neden? Çünkü bazı şeyler geliyor, sıkıntılar var. Bu sıkıntılar umarım daha da büyük sıkıntıya sokmaz bizi. Bu söylemlerin hepsi federasyon başkanından bağımsız olarak söylüyorum. İçeride yaşananları gözlemim bu. Bir konu daha var. Mevcut bu hakemler kalan ekibin kalıntılarını istemiyorlar. Bir önceki ekibin kalan beşli bunu da istemiyorlar. Ne hikmetse onlar da orada duruyorlar. Anladım. Nasıl hikmetse anlayamıyorum.
1: Bakalım orada da mutlaka bir tasarrufta bulunulacaktır. Bugünün pozisyonları gelsin o zaman. Bir pozisyonların sağlamasını yapalım.
0: Bu baskı da hakemin problem çözmedeki algılama, çözüp uygulama veya uygulama çözümlerinde sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü o baskı genç
1: olduk. Dönsünler ama artık yani normal şeylerin.
0: Değil mi? Dünküleri nasıl övdük? Bravo evet. dedik. Bu da yapabilirdi. Bu da çok sıkıntılar yaşadı.
1: Jalo Tayfun ve penaltı kararı 29. dakika. Sağ taraftan kullanılan bir Beşiktaş köşe vuruşu. Jalo yükseliyor. Tayfur'un bir şeyi var. Müdahalesi var Beşiktaşlı oyuncuya. Bu müdahale sonucunda doğrudan
0: yavaş gidelim.
1: Hakem penaltı kararını verdi. Son derecede önünde açık.
0: Bu kalsın.
1: Kendisi izledi ve düdüğünü çaldı.
0: Burası en güzel yer. Çünkü diğer uzaktan gelişlere hiç bakma anlamı yok. Şimdi Jalo topa çıkmak isteyen oyuncu değil mi?
1: Evet.
0: Baktığın zaman Tayfur Bingöl topa mı çıkıyor?
1: Çıkmamış.
0: Ayakları yerde.
2: Topu görmüyor bile.
0: Çıkanı indiriyorsun.
2: Topla ilgisi yok.
3: Sırtı dönük topa.
0: Çıkanın çıkmasını engelliyorsun.
3: Oynuyor.
0: O yüzden hakemi kutluyorum burada. Bastı penaltıyı. Vara bırakmadan verdi ki.
1: Kendi inisiyatifiyle doğrudan gördüğü pozisyona çaldı.
0: Sahada verilmesi gereken bir hadise bu. Bravo.
1: Penaltı kararı doğru dedik. Devam ediyoruz. Kritik bir karar tabii. Vara yaslanmadan kendisi verdi. Maçın belki de en kritik pozisyonlarından biri. 47. dakika. Metehan sol taraftan ceza sahasına girdi. Emirhan'la ikili mücadelesi. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Burada göreceğiz.
0: Dur.
1: Bakın.
0: Dur burada. Evet. Geri gel.
1: Metehan'ın bu pozisyonla ilgili bir açıklaması var. Onu bir hemen araya sıkıştıralım. Buyurun.
4: Pozisyonu izliyorum. Açıkçası bir anlam veremiyorum. Hani ne düşünüldü, ne görüldü ben anlamadım. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum açıkçası. Çok net bir şekilde belli oluyor yani ne olduğu pozisyonda. Gerekli izlenilseydi, devam edilseydi kırmızı kart ve penaltı net bir şekilde gözüküyor. Ben fazla bir şeyle konuşmak istemiyorum. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.
1: Böyle bir açıklama yapmış. Sağduyulu'yla bir konuşmuş. Hiç öyle esip yağmadan. Şimdi bu pozisyonda bizim en son açıdan gördüğümüz bir enstantane var. Bu açıdan şeyi de takdir edelim. Yani yayıncı kuruluşun da iyi tarafta, sağ tarafında kimi zaman eleştiriyoruz. Hakkını da verelim. Oyuncunun sağ ayağını Nübel bayağı tutuyor.
0: İki eliyle yapışmış oyuncuya. Evet. Yerde oyuncu. Top havada. Top havada. Top
1: aşağı, o ayakla vuruş yapıyor.
0: Top aşağıda olsa farklı. Bir kere pozisyon penaltı. Ya, top aşağıda tamam. olsa kartın rengini farklı söyleyebiliriz. Top için bir mücadele yapalım. Burada o da yok. Bu bariz gol şansıdır. Yerde kalan Kocaeli Sporlu Metehan'ın ayağını tuttuğun an vuruş kalitesine bakın vuracak. Vuruş kalitesini bozuyorsun.
1: Tabii ki canım.
0: Engelliyorsun.
1: Penaltı kesin de.
0: Penaltı kesin. Kartın rengi burada kırmızı.

0: Çünkü top bak şimdi vuracak kaldı. Bak havada top. Neyin mücadelesi var?
1: Ya tamamen, keşke görüntümüz olsa da şunu bir gösterebilsek. Tamamen baya enteresan.
0: Adama yönelik yani. Adamın ayağını bloke etmiş, elleriyle tutmuş.
1: E haftaya Trabzon maçı var.
0: E Nübel ihraç olacak. Bariz gol şansı.
2: Tamam hocam, şimdi eskiden Varda bu maçta İspanyol var yanımda.
0: Muniera çok deneyimli. Yani o da
1: bir şey söyleyeceğim. Bu yani. Türk olsa bir, şu anda yıkılmıştı ortalık.
0: Hakemliği bitmişti. Giden MHK başkanı olsaydı kesin göndermişti bu hakem. Hakemliğini bitirmişti. Orada kim varsa. Muniera yerine Mehmet olsaydı bitmişti onun işi.
1: Tamam, Muniera kardeşimiz İspanyol değil miydi bu?
0: İspanyol.
1: Ne
0: dün
1: oldu?
0: Dün akşam başarılı bir performans sergiledi ya. Bugün hafif faldı herhalde. Dedi burası leblebi gibi yer ya. Bakarım dalgama giderim dedi.
1: Ama
0: bana bunu açıklasın. Geçen sefer de bir saç çekme olayında burada konuşmuştuk, hatırlar mısınız?
3: Jalo
0: Real Madrid başında ne oldu? Vinicius'un pozisyonu ne oldu? Ne oldu? Hem gol iptal oldu hem kırmızı kart gördü. Niye o zaman burada itiraz ediyorsunuz?
3: İlk sezon ilk maçı Eyüp maçında orta sahada. Eyüp'le oyuncuyu.
0: Sonra bir daha oldu. Evet. Değil mi?
1: Kaleciye bir faul var mı herhangi bir burada oyuncudan, Metehan'dan, Nübel'e?
0: Ya sen bir daha bakalım. Hiçbir faul yok da kaleci yapıyor.
1: Metehan yatıyor. Yaptığı...
0: Metehan'ın baktığın zaman yattı. Topla oynayan Metehan.
1: Doğru.
0: Kaleci Metehan'la oynuyor. Oynatmıyor daha doğrusu Metehan'ı. Metehan'ın bir faulü yok. Ayağını yakaladı. Göğsüne doğru çekiyor, salmıyor. Metehan vuracak, vuramıyor. Ona rağmen kurtuluyor. Gene vurabildiği kadarıyla vuruyor. Vuruş kalitesini düşürüyor. Bu bir penaltıdır. Böyle bariz gol şansı.
1: Burada çok çabuk başladı var.
0: Hiç beklemediler.
1: Görmediler mi acaba, bunu beklemeden mi şu pozisyonu, ya yani bu açıyı görmedi mi acaba?
0: Şimdi orada
1: çünkü
0: soruyorum.
1: Bu açıyı görse
0: tamam.
1: Hakem olmaya da gerek yok bu açıyı gördükten sonra.
0: Muniera dönüp işte Abdullah, Buğra, wait diyene kadar yanında Hüseyin Aylak var, bekle abi diyecek. Avarda var. Gene Muniera'nın yanında dün akşamki ekip aynen orada. Bekle diyecek. Başlatma maçı diyecek. Orada inceleyecekler. Zaman.
1: Farklı ki, bir düşüncesi olan var mı bu arada?
3: Yok, ben şunu söyleyeyim. Şimdi Alanya maçında burada konuştuk. Ait'i net bir şekilde tokat attı. Trossard'a görmedi. Dedi ki kırmızı kart. Beşiktaş'ın hakkı yani.
1: Tamam.
3: 10 kişi. Hayır, niye söylüyorum? Şimdi orada bunu nasıl söylüyorsak Beşiktaş'ın ciddi anlamda yani orada hakkı yendi mi, yendi Alanya'da. Burada da net bir şekilde Kocaeli'nin hakkı yenmiş. Yani böyle bir şey, bu tam bir fiyasko. Yani Nübel resmen ayağını tutuyor, bırakmıyor. Top yerine top zannediyor herhalde, var ya, kramponu tutuyor yani ya yakalıyor.
1: Ben bir an onu düşündüm.
3: Hani topu
1: ben
3: yakalarsın, kramponu yakalıyor. Hocam, bunu İspanyola...
1: Alttan üstten yakalamış.
3: Hocam yani topu alır kaleci tutar ya, resmen top gibi ayağını yakalamış Meta'nın. Şimdi işin tuhafı, bir de İspanyol'da müdahale etmiyor buna. Hadi hoca görmedi.
1: İnanılır gibi değil.
3: Ya buna sen nasıl... Çakın ya mı? Bu dünyanın neresine gitsen, hangi kıtasına gidersen git, Papua Yeni Gene'de bile bu var ya, net bir şekilde penaltı ya.
0: Şimdi biz
3: bu tartışılacak bir konu bile değil ya.
0: Bunu var bu şekilde görüyor. Sağdaki hakemin hadi görmediğini, bunu tespit edemediğini, bir an koşu halindeyken kamera göz... Hakem, yakalaması lazım da.
1: Hakemin ya hadi yakalayamadı diyelim. Önde Emirhan kapatıyor.
0: Hadi.
1: Bir yere kadar hakemi anlayabilirim. Bir yere kadar.
0: İşte bu pozisyonlarda var olmalı dediğimiz pozisyona böyle bir
1: şey de diyor ki çocuk pozisyon içindeki Metehan ayağımı çekti diyor. Çekti diyor ayağımı. Yakın planda gözüküyor.
0: Salmıyor ya.
3: Bak bu olaya girmeyen kim biliyor musun? Bence kesin gördü yardımcı hakem. Onlarla beraber sprint atmıştır. Şu boşlukta var ya, bak onu görmüştür. Top yok çünkü ortada. O da topa girmemiş. Yani o da hiçbir kulaklıkla uyarmamış. Mesela yardımcı hakem bu pozisyonu var ya, net görmüştür.
1: Ya Nübel ne düşündü peki burada? Bunu yapmakta bir şey söyleyeceğim. Hiç. Bayağı kontrol... Yani bunu nasıl yapar ya kaleci?
0: Var geldikten sonra Reha hocam... VAR geldikten sonra yardımcı hakemler girmiyorlar topa.
3: Onları biliyorum ama kulaklığına söyleyebilirim. Mesela
0: maç yönetiminde ben isterim. Yardımcı ol derim.
3: Mesela şey dedik ya, mesela Galatasaray maçını hatırlıyor musunuz? Yardımcı hakem yanlış dedik, şey karar verdi. Hani ona baktı ya Halil Umut Meler.
0: Evet.
3: Hatırlıyor musunuz? Yardımcı ona baktı.
1: El cümle VAR'ın varlık sebebi bu pozisyon.
0: Kesinlikle katılıyorum. VAR'ın varlık sebebi hakem anlayabiliriz. Kaçırdığını düşünüyoruz. Tamam. VAR'ın varlık sebebi budur.
1: Peki.
0: Muniera gibi deneyimli bir İspanyol'un burada sessiz kalması kabul edilemez.
3: Bu tam böyle
1: Mustafa Çocuk diyor ki pozisyon, penaltı, Nübel, kırmızı kart.
0: Peki, hakemlik şey cinayetidir bu. Burada. Hakemlik cinayeti gibidir bu.
2: Bir şey soracağım. Bir pozisyonu
0: hakemin de gördüğünü düşünüyorum.
2: Yakın haline bir bakabilir miyiz? Tekrar orada bir şimdi orada tutuyor ya.
0: Evet.
2: Yani tutmasının nedeni şu olabilir mi? Yani ayağının tabanı belki suratına gelecek. Kendisini koruyor. Gelmesin diye ayak.
0: Böyle kapansın. Ayağı tutma, böyle kapan.
2: Hocam suratına belki bir yerine gelecek böyle yani kapan. Orada. Yani kendisini ama şurada.
3: Şimdi baktığımızda suratına gelecek,
2: evet,
3: bir pozisyonda
2: değil.
3: Evet,
2: tam suratına geliyor. Göğsüne tam doğru. Suratına doğru geliyor. Bu burasına doğru geliyor. Yani bir
1: refleksle
2: insani
1: mi tuttu diyorsun?
2: Yani insani olarak tamam. Suratın dağılacağına, çenem menem kırılacağına tutayım dedi
3: tamam.
2: Yani ayağı.
3: Tamam o zaman var ya, Metehan'a bence kırmızı kart görmesi gerekir. Çünkü yaptığı hareket Murat'ın söylediğine göre kontrolsüz ve de rakibi sakatlayıcı, sağlık durumunu sıkıntıya sokacak bir hareket.
0: Ciddi faullü oyun olur.
3: Nübel'e, evet Nübel'e değil Metehan'a kırmızı kart olması gerek. Sizin söylediğinizden ben o yani onu çıkardım.
0: Şimdi ben de sizin dediğinize şöyle bir cevap vereyim. Şöyle bir cevap vereyim. 25'te suratına beklenmedik sert bir top yedi. Tedavi gördü, hatırlıyor musun?
2: Evet, Nübel. Gol yedi sonra.
0: Ondan
2: zaten
0: sonra
2: hata
0: bence
2: yaptı.
0: Dağıldığını düşünüyorum. Bu karar yetisini burada muhakeme kararını
3: zaten kornerden o golü yemez. Biliyorsunuz değil mi? Anında kornerden de ıskaladı, golü yedi.
0: Ha, korner demiş ki akşam da maçta 2-3 tane korner out'a döndürdü.
1: Çok ya, evet.
0: Bir de yani bayağı, bunu çözemezsen bayağı, çok bayağı. Açık çünkü. Bunu çözemezsen olmaz hakemlikte.
1: Peki. Mustafa Hoca penaltı ve kırmızı kart dedi.
0: Bariz gol şansıdır bu.
1: Bariz gol şansı.
0: Dolayısıyla hem penaltı hem kırmızı karttır.
1: Evet.
0: Bu çünkü oynayan oyuncu
1: sezonun elleriyle majör hatalarından biri oldu yani.
0: Top için mücadele yoktur burada.
1: Peki bir sonraki pozisyon. Vlahović Onur. Ceza sahası içinde. Burada bir ihlal var mı? Topsuz alanda ya da toplu alanda bilemiyorum. Ha şurada dokunduklarında ya da sonrasında.
0: Vlahović pozisyonundan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Burada bir şey yok. Yani Vlahović denge kaybediyor. Geri düşerken diğer Kocaelisporlu'ya çarpıyor. 41 numaralı Kocaelisporlu da karşılıklı bir teması var. İkisine de hangine faul vereceksin? Faul değil. Futbolun doğasında olan bir temas. Anladım. Makul kabul edilebilir temas.
2: Tam yakından göremiyoruz ki, pozisyon değişiyor bir anda.
0: Yakını
2: o düştükten
0: geliyor
2: sonra tekme mi atıyor mesela Vlahović'e?
0: Yok, geliyor bak. Geldi. Vlahović kendi ayakları birbirine dolanıyor, yerden kalkamıyor. Ona bir tekme falan gelmiyor. Bak ayaklarına bak şimdi. Bir anda Adele ile ilgili
2: işte burada bir anda geçti. Pozisyon karenin dışına çıkıyor. Yani yakın göreceğimiz
0: geldi,
2: anda.
0: Geldi, yakını geldi. İşte bak. Hiçbir şey yok. Temiz bu pozisyon.
2: Hayır. Düştükten sonra Kocaelisporlu oyuncu ayaklarını tam bu tarafa yaparken görüntü başka bir tarafa geçiyor. Yani devam etmiyor orada görüntü.
0: Ama bak yakın çekime gel, bak görülüyor orada. Şimdi 22 numaralı oyuncu bir şey yapmıyor.
2: Tam burada görünüyor ama yakın geldi. Göremiyoruz burada.
0: Gelsin yakına devam et.
2: Şimdi burada bakın bak burada düştü.
0: Düştü.
2: Ne döndüğü anda başka pozisyon hemen buraya geliyor. Yani devamını görmüyoruz pozisyonu.
0: Bir daha gelecek. Geldi bak şimdi buradan bakalım.
2: Burada başka yere geçecek mu hocam şimdi?
0: Ayaklar havada.
2: Bak hop burada hemen bu tarafa geçiyor.
0: Ayaklarla bir eylem gerçekleştirmiyor. Ayaklar ikisinin de havada bir teması var.
1: Peki bir sonraki pozisyon
0: buradan
1: halde
0: bir şey çıkmaz.
3: Ya bu ara Beşiktaşlı arkadaşlar bana bayağı yazmış. Ondan sonra çok enteresan hocam diyorlar, göğsüne doğru vuruyor. Nübel orada kendini kuruyor. Koruyor
2: dedim.
3: Kırmızı kart esas şeye, Metehan'a çıkması gerekir diyor. Bayağı yazmışlar
1: peki,
3: ama.
1: Peki aynı hani pozisyonu ters çevirsinler. O hareketi yapan diyelim ki Kocaeli forveti olsun.
3: Seninki de güzel bir yaklaşım.
1: Kaleci de Serhat olsun. Tamam mı? Kaleci Kocaeli kalecisi olsun.
2: Evet.
1: Yani rolleri değiştirelim.
2: O da belki koruyacak kendisini.
0: Murat Aşkın Soy'un hakemliği bu akşam.
3: Aynı sen o zaman ne derdin?
1: Aynı
3: o pozisyona ne derdin?
1: Takımları değiştirelim.
3: Ender'in yaptığı anladım. Eşleşmeyi ya ters
2: burada,
3: yaptı ya.
2: Hocam burada otorite yani sonuçta pozisyonu yorumluyor. Ben sadece
3: bir fikir söyledim
2: ya. Ben sadece yani dedim ki
1: Vlahović gitse,
2: acaba ayağını
1: Vlahović gitse Serhat Vlahović'in ayağını tutsa
0: bir daha
1: ne der Beşiktaşlılar? Yani böyle
0: mi
1: bunu söyleyebilirsek eğer o zaman içten
2: ama
1: konuşmuş
2: şunu da,
1: olacağız.
2: Hayır şunu da o zaman konu yani tamam. Bir de işin gerçek yani sonuçta kural itibariyle penaltı tam tutuyor da buna yani. Biz de diyoruz ki insani olarak kaleci suratına yani suratına ya da burasına korkup endişeyle
4: ani bir refleks mi gösterdi Murat?
2: Vurca ayağını tuttu, refleks, kendisini korumuş
3: yani,
2: o da.
3: Ani bir refleks gösterdi. Yani ondan tutuluyorsun. Sakatlanma riski yani var
2: ben,
3: diye.
2: Ben

0: öyle düşünüyorum.
1: Penaltı olsa da diyorsun ki, ya da sizi arayan, size arayan mesaj atan Beşiktaşlı arkadaşlarımız diyor ki penaltı olabilir ama hücum oyuncusuna kırmızı kart.
2: Ya bir daha gelebilir bir pozisyon. Ya seyirci görür mü, biz bir daha üzerinden, şimdi kafa karıştırmanın tamam anlamı yoktu o yüzden. Bir daha bakabilir miyiz?
1: Şu son pozisyonu yapıp ondan sonra ona dönelim.
3: Tamam. Çünkü Beşiktaş'ın da penaltısı yapmayalım vardı herhalde.
2: Var. İşte o geliyor şu an.
3: Şu pozisyon.
1: 82'de Vlahović Emir.
3: Hocam bu da penaltı. Burada yine şimdi, tokatı yedi yine burada.
1: Burada var öyle zannediyorum ki içeride mi dışarıda mı ya baktı. Baktı çünkü bu da bayağı uzun. Ve bunun dışarıda olduğuna hükmetti.
3: Ne dışarıda, o kamerayı canım, içeride oradan
1: bir alabilirsek biz görürüz.
2: Az önceki ilk açıdan da gelsin.
1: Şuradan görebiliriz.
2: Bu arkada kalıyor. Demin önden bir açı vardı. İlk başlangıç açısı.
3: Evet bu net doğru. Temik.
2: Yavaş.
1: Burası.
2: Yavaş.
1: Bir dakika yavaş.
2: Başladı, içeri kadar girdi. Çizgiler kapladıkları alanlara dahildir. Başlasın dışarıda.
1: Şurada başlıyor.
2: Devam, başladı. İçeri bir daha bir tıkla geri, bir daha ileri geri oynayalım bir daha. Başlat. Tamam, burada başla. Devam. Devam. Devam.
3: Zaten sahaya çizgideki dur hocam. İlk yaptığında dur da içeride.
2: Bitti. İçeride.
3: Hayır, ilkine bile, ilki bile sahaya tam çizgide hocam bak. Biraz geriye alındı. Penaltı yani. Siz destekleyici söylüyorum. Biraz geriye daha geriye alsın. Bak ilk bak.
2: Bak hocam
3: devam,
2: bu dışarıda.
3: Devam,
2: hocam,
3: devam.
1: Da dışarıda bak, başlıyor. Eli çekmiyor. Bak, içeride devam bak, ediyor diyorsun.
3: Şurada bile mi? Bak içeride görüyor musun hocam bak. Eli orada. Şu bile sahaya çemin çizgideydi. Şimdi, çizgi zaten
2: dur içeri böyle, sayılıyor. Dur böyle. Bu açıdan iz düşümünü görme şansımız yok. Hata yapabiliriz. Hı-hı. Ama bir tık daha yürü. Bir tık daha yürü. Bir tık daha yürü.
3: Hocam zaten içeride
2: yok hocam,
3: net.
2: Yok yok bak şimdi.
3: Net bir tık içeride daha, sahaya.
2: Bir daha.
3: Vlahović.
2: Şimdi artık bunu tabii, bu açıdan da eminiz içeride olduğuna değil
3: net,
2: mi?
3: Net penaltı evet bu da.
2: Bu net bir penaltı.
3: Net.
2: Ve sarı kart. Çünkü evet dışarıda başladı içeri kadar hiç devam etti olay.
1: Önemli olan biz bunu zaman zaman söylüyoruz. Şu ayrımı bir belirlememiz lazım. Pozisyon dışarıda başlayabilir. Penaltının verilmesi için pozisyonun bittiği yerin rengi almak gerekiyor. Bu sezon yaşadık bunu çünkü buna
2: eylemine
1: benzer işleri.
2: Devam ediyor çünkü.
1: Eylem devam ediyor. Pozisyonun bittiği yer ceza sahası içi.
2: Tokat böyle tokat diyelim hani elini oraya getirdi.
1: Tokat gibi bu illegal elin, tokat atmaya.
2: Elin illegal kullanımına göre geldi oraya dokundu bıraktı değil. Yaptı bıraktı değil.
3: Hocam kırmızı kart bir şey söyleyeyim mi?
2: Sar oldu.
3: Hocam bence illegal değil. Bunlar legal olmaya başladı Beşiktaş'a. Alanya maçında Trossard aynı tokat. Burada ondan sonra Ait yaptı Alanyalı oyuncu. Burada Emir Ortakay'a aynı şekilde Vlahović'e tokat. Ya Beşiktaş yapılan, hem tokat yiyor.
1: Trossard'a yapılan çok
2: o bambaşka bir şey.
1: O da majör bir hata. O da çok büyük.
3: Orada da bir tokat var, bir eylem. Burada da var. Burada da bir tokat gibi var. Burada da yani sonuç, ikisi de aynı.
2: Penaltı. Dışarıda başlıyor, içeriye devam ediyor.
1: Penaltı sarı kart bu.
3: Tartışması penaltı değil mi?
1: Penaltı sarı kart bu.
3: Tartışılacak hiç
2: bunu burada da mesela Munier o niye devreye
1: şimdi girdi? Onu diyeceğim ben ya. Yani
2: akıl sır erdiremiyorum.
1: Şimdi bunun tamam bakıyorsun pozisyona en az bizim kadar o iyi biliyor. Orada. Pozisyonun eylemin bittiği yer.
2: Evet.
1: Ne rengi noktası olacak? Bugün çok kötüydü var.
2: Var da kötüydü. Sağdaki de kötüydü.
1: Evet.
2: Şimdi her şeyi bir de az önce siz değil mi yardımcı hakemle ilgili siz mi söylediniz? Yardımcı hakemlere bu talim, ben cevap verdim size. Yardımcılara girmeyin diyorlar ya. Ya bu maçın sağlığı ve gidişatı, bu maçın selametle bitişi önemli. Ben oraya iki yardımcıyı alıyorum, geliyorum. Bu maçı bize verdiler. Ben aldım maçı, iki yardımcıya beraber geldim. Bu maçı sağlıklı yönetebilmek için telsizim var, bipli bayrağım var, konferans yapabiliyorum. Ya kardeşim buralara girin. Topsuz alanda hakem topu takip ediyorsa burada de. Evet, bas evet penaltıyı abi de.
1: İstiyor musunuz tekrar şey pozisyonu?
2: Bakalım
1: şey.
4: Burada Kocaeli Spor'un isyanına bir nevi anlam veriyorum da bu pozisyonda o zaman yorumlasınlar yani. Bu da Beşiktaş'ta.
3: Tabi onu nasıl söylüyorsa bir de Beşiktaş'ın yani, lehine penaltı yani, verilmedi onu da söyleyeceksin. Doğru
4: suratına,
3: söylüyorsun.
4: Adamın suratına tabii vurmuş yani daha tabii ötesi var mı?
1: Ha, şeyi istediğiniz hocam.
2: Geldi bir daha bakıyor şimdi. Yakın topa vuran kim? Vurdu topa. Bak ayağını da kırıyor. Kocaelisporlu oyuncu ayağı
1: ona tamam bakmak istediniz
2: evet,
1: değil
2: bak
1: mi?
2: Bak kırdı ayağını. Yeri çekmeye çalışıyor. O da tutmuş.
3: Hocam çenesine çekmiyor geliyormuş az kalsın ya. Ya.
2: Bu penaltı ve kırmızı kart.
3: İşte o da korumuş kendisini hocam ayağı tutarak. Yani
2: yumuşatmaya
3: olayı
2: çalışma.
3: Bak, ay ben yumuşatmaya çalışmıyorum. İnsani olarak benim de suratıma birisi tekmeyle

0: Gerekir. Ben de onun ayağını tutarım. Ne
1: tamam,
0: yapayım yani?
1: Tamam, az geri gel buradan.
0: Ya çenem kırılsa?
1: Yok yok, az geri gel az önce. Bak,
0: ya çenem kırılsa?
1: Bak devam ediyoruz şimdi bak. Tuttu, tamam dediğindeyim. Devam et.
0: Bak tam orada bak, hocam.
1: Tamam dediğindeyim. Devam et. Bırakıyor mu? Bırakıyor mu? Bırakıyor mu?
0: Şimdi bıraktı hocam.
1: Öldürdü adamı. İki sekçen uzattı bıraktı.
2: Hocam kramponunu beğenmiş herhalde. Çıkaracak alacak onu bir eve götürecekti herhalde falan. Öyle
0: bu dediniz. Olabilir mi dedim hocam?
1: Bir son dakikada yani. O 82'de o da dışarıda başlıyor. İçeride o da penaltı. Sarı kart.
3: Ama burada bir de kırmızı var diyor.
1: Burada kırmızı, orada o sarı var. Nübel'in burada ihracı gerekiyor. O kornerlerde sıkıntı
3: biraz
1: var.
3: Biraz sıkıntılı. Sonra topun bir performans.
1: Oyun 72'de mi ne bir topu, 78'de galiba. Oyunun başlama bir, anı var.
3: Bir
1: taç çizgisi kenarında.
3: Hazır yedik. Hakemlerden konuşuyoruz. Galatasaray maçında kim için ne düşünüyorsunuz?
1: Marco Guido
3: hangi maçın kim?
1: Frankfurt maçında Galatasaray'ın bir golünü çevre kontrolü yapmadan avantajını kesmişti, hatırlar mısın?
3: Hatırladım.
2: İkinci golü 2-0 olacaktı. 1-0 öndeki eksik.
3: İşte İtalyan hakem.
1: Tabii. O hakem bu. Marco Guida. İşte o Frankfurt maçının hakemi. Evet. Yani o şeyi yapan.
3: 5-1'lik maçının.
1: 5-1'lik maçın hakemi.
2: Bir de Barcelona tabii 3-0'ı yendi. Şey oynamıyor. Ondan sonra.
3: Rafinha.
2: Rafinha'nın yerine baktığımızda şey oynadı. Ne o? Jesus oynattı.
3: Gabriel Jesus
2: City'li, Arsenal'li gol attı. Çok güzel bir gol attı. Büyük Oslo onu oynatacak. Adebe'yi oynatmadı. Belki maçta oynatır. Sol tarafta Newcastle'dan aldıkları Gordon'u oynattı. Sağda Yamal o şekilde. Olma arkada. İşte Pedri, Rodri o şekilde herhalde oynayacaklar. Yani Jesus, Rafinha'nın yerine santrofor
3: başlıyor. Gözümüz bu hakemin üstünde olacak. Bakalım nasıl bir performans. Dileyelim ki o maçtakinden iyi olsun.
1: O maçta performans olarak önemsemedi. Önemsemediğini düşünüyorum. Tek taraflı düşünce. En kötü hakemlik bu. Bir rakibi kuvvet dengeleri açısından küçümsemek, ülkeler açısından küçümsemek başına bela olur. Galatasaray'ı küçümseyemezsin. Ne bileyim Eintracht Frankfurt'u yüceltemezsin. Barcelona, Galatasaray ikisi de eşit başlar. Hakemliğin ölçütlerinde ne vardır? Kuralların temelinde de vardır.
3: Tabii, tabii.
1: Adalet, eşitlik, dürüstlük. Buradan Türk hakemlerine şunu söylüyorum. Lütfen cesur olun. O üzerinizdeki kabuğu atın. Bitti o baskı iklimi. Karakterli bu anlattığım 3 parametre üzerine. Adalet, eşitlik, dürüstlük, cesur hakemlik yapın.
3: Teşekkür ediyorum. Şimdi Beşiktaş bu şekilde konuştuk. Bir Hoffenheim'in maçı var. Dolayısıyla bir Hoffenheim maçına bir bakalım. Hamburg'la oynuyordu değil mi? Evet. 5 gollü güzel bir maç. Şimdi bu kadar Beşiktaş'ı konuştuktan sonra bir
2: ya Hoffenheim'i ben yeneceğini düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın yani Beşiktaş'ta ligde özellikle bu sene devam eder. Ben Beşiktaş'ın eğer bakıyorum UEFA Avrupa Ligi'ndeki o
3: yani hocam, iyi de başladı.
2: Gidişatına bakıyorum ve rakiplerine bakıyorum. Oradaki rakiplere ben Beşiktaş'ın yani çeyrek final çok rahat görebileceğini düşünüyorum. Çeyrek finale Beşiktaş takımı UEFA Avrupa Ligi'nde çok rahat görür. Bak ilerisini de görebilir ama çeyrek finali çok rahat görebileceğini düşünüyorum.
3: Bakalım Hoffenheim nasıl bir rakip? Ne yaptılar? Kendi evindeydi Hoffenheim. 5 gollü maçı izleyelim. Ardından takım oynayan ekibi geliyor.

0: Takım oyununa hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Kocaelispor karşısında sahadan 3 puanla ayrıldı. Çok değerli isimlerle birlikte hem bu maçı hem haftayı mercek altına alacağız. Kartal Yiğit, Recep Çetin ve Okan Koç bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Takım oyununa. Milli maçların ardından tekrar lig heyecanı başladı. Ama şampiyonluk adayları takımlar... Şampiyonluk adayı takımlar oynadıkları futbola keyif vermese de aldıkları sonuçlarla taraftarını mutlu etti. Beşiktaş'ta herhalde bu kervana dahil edebiliriz. Recep Hocam aslında ne dersiniz? Trabzonspor 10 kişi kaldığı için ikinci yarıda kötüydü belki ama en iyisi yine Trabzonspor'da ama onun dışında futbol keyif vermedi diyelim. Ama skorlar mutlu etti. Lazım.
1: Çünkü hem milli takım arası vardı, oyuncuların bazıları yorgun döndü, hem milli takım arasında dönen takımlar sıkıntı yaşıyor. Genelde bakarsanız hep sıkıntı yaşıyorlar. Mesela Galatasaray ilk maçta oynadığı sıkıntılı bir süreç vardı. Fenerbahçe ilk yarı bana göre hakikaten golü buldu ama oyunun ikinci yarının son 15 dakikasını çıktığınız zaman Fenerbahçe belki de kaybedebilecek pozisyonları da verdi aslında rakibe. Ne zaman İsmail Hoca müdahale etti biraz daha öne geldi. Bugün de mesela Beşiktaş.
0: Beğendiniz mi Beşiktaş'ı hocam?

0: Galatasaray pasif olunca Beşiktaş'ta...
1: Neden hocam pas yaparak çıkmadı?
0: Şimdi senin için bu kadar şimdi Beşiktaş dörtlü orta sahayla oynadı.
1: Değil mi? Ön alandaki baskıyı bir adam alan paylaşımını iyi yapıyor.
0: Abi bak.
1: Çıkarken topu kaptırdığı zaman en büyük tehlike o zaman değil mi?
0: Zaten
1: ne yaptı? Hep geriden iki pasta zınk defansın arkasına. Abi, iki pasta zınk defansın arkasına. Başka türlü çıkamam dedi buradan.
0: Kaliteli bir takım.
1: Çünkü içeride yoğun baskıyla oynuyor Beşiktaş.
0: Abi kaliteli takıma sen pas yaparak çıkamazsın.
1: Bravo.
0: Beşiktaş kaliteli bir takım. Kaliteli oyuncular var. Ha, ikinci oyuncusu var mı Beşiktaş'ın? Yok. Oyuna sokacak oyuncusu çok nadir Beşiktaş'ın şu anda. En büyük sorunlarından bir tanesi o. Şu anda ligde en az kadro derinliği olan bir takım şu anda Beşiktaş. Devre arası planlamada belki yapacaklardır ama.
2: Şampiyonla oynayan takımlar arasında.
0: Ya tabii şu anda şampiyonla oynayan takımlar arasında en az oyuna müdahale edecek, oyuna hamle yapabileceği oyuncu tarzı Beşiktaş'ta çok zor. Ama böyle bir savunmayla da gerçekten zor. Beşiktaş şu anda en büyük sorunu savunma.
1: Ya çünkü, savunma doğru hocam, pozisyon veriyorsun ama çok riskli bir oyun tercihin var. Yani o oyuna rağmen en azından pozisyon veriyorsun. Vermemen için yani ne yapman gerekiyor? Arkaya atılacak toplarda çok kontrollü ve dikkatli. Hep söylerler hocalar. Bu bölgede oynayan oyuncular bir saniye bile konsantrasyondan ödün vermemesi gerekiyor. İşte orada o sıkıntıyı yaşadılar. Uyum sorunu, konsantrasyon sorunu. İşte bak ne dedim az önce, çok güzel bir yere değindim. Hep defansın arkasına atılan toplarda pozisyon vardı. Ama birinci bölgeden üçüncü bölgeye atılan toplarda.
0: Zaten
1: burada ne yapman gerekiyordu işte? Bunu bir kere yedin, iki kere yedin, üçüncü yere yememek için odaklanacaksın. Devamlı.
0: Okan 90
3: çareyi İtalyan'a bulacak.
0: Okan
1: yani. Orada işte bak ya, Selçuk'u tebrik ediyorum. Gerçekten severim, sayarım. Kardeşim benim. Çanakkale'de ben oynarken o altyapıdaydı. Sonra ben Gençler Birliği Beşiktaş'a gittiğimde o alt takıma yeni çıkmıştı. Orada birkaç yolumuz oldu onlara. Çok efendi bir çocuk. Müthiş bir felsefe, sistem, takım oluşturmuş. Disiplinli, kompak oynayan. Hakikaten Beşiktaş'a da bugün nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Doğru oyun oynadı. Senin dediğin gibi orada pas yaparak çıksa Beşiktaş'ın en büyük gücü ne? Ön alan baskısını çok yoğun ve tempolu yapıyor. Alan adam markaj deriz ya. Orada çok güzel markajlar ve baskılar yaptığı için kaptırırım tedirgini ve birçok takıma Beşiktaş Marsilya'da karşı da bunu yaşattı biliyorsun. Marsilya'ya bunu yaşatan bir takım bize neler yaşatır gibilerinden doğru bir oyunla çıktı oysa.
0: Ama şöyle bak. Futbol sahada hücum değil.
1: Tabii.
0: Savunma yapmayı da bileceksin.
3: Tabii.
0: 1-0 yakaladın Beşiktaş takımı. Değil mi? Bekle. Yani adam gelecek sana. Sen beklemeyi, çünkü senin oyun tarzın beklemeye odaklı değil. Beşiktaş'ın en büyük sorunu bu. Atıyordu ödüyor. O yüzden heyecanlı bir maç oynanıyor. Beşiktaş'ın maçını seyretmek isteyenler gol de yiyor diyor. Gol de atıyor. Heyecanı çok yüksek. Çünkü ne zaman ne olacağını bilmek çok zor Beşiktaş'ta. Ben sana söyleyeyim. Bu kadar pozisyon başka takıma verirsen seni yenerler.
1: Evet evet. Ama işte hocam bak az önce söylediğim gibi işte bunu hemen o sahanın içinde futbolcular uyanacak abi. Bak bu takım geriden pas yaparak çıkma riskini almıyor. Ne yapıyor? Atıyor. Ne yapıyor? Atıyor arkaya. Ya orada işte defans hattındaki oyuncular ya Emin Anlıcalı konuşacak en azından. Yani sağ içinde bak bu tür problemle karşılaşabiliriz. Ne yapalım? Ben adama yakınsam sen kademeye gir. Anladın mı? Ne oluyor? Bir tane santrofor aralarında bir kalıyor. İkisi de boş bırakıyor. Nereye odaklanıyorlar? O topun oynandığı yere konsantre olduğun zaman o adam yalnız kalıyor. Ki hep söylerler ya adam alan markajı ve göz markajı değil. Yakın olan adama yakın olacaksın.
0: Okan, senin şu andaki elindeki
1: İşte orada oyuncu, o problemi hayır, yaşadılar.
0: Senin elindeki oyuncuların tamamı milli takım oyuncusu. Değil mi?
1: Bir de hocam
0: üst düzey
1: güzel bir şey söyledi. Milli takım dönüşleri falan 13'ten 14'ten.
0: Çok üst düzey oyuncularla oynuyorsun. Bak 90 dakika aynı şeyi yaptılar Kocaeli takımı. 90 dakika bizimkiler Beşiktaş takımı buna önlem alamadı. Bak Kocaeli 90 dakika bunu yaptı. Arkaya koşularla.
2: İyi kapandı. Arkaya iyi gitti.
0: Futbol, Kartal, futbol haddini bilerek oynamaktır. Haddini bilerek oynamadı mı cezayı keserler.
1: Tabii tabii.
0: Futbol böyle bir oyun.
2: Öyle tabii.
0: Bir salise boşluk verdin mi pozisyon verirsin gol. Suratına çarptı kalecinin top biliyorsun.
2: Gol oldu.
0: Hayır demoralize oldu.
3: Gelen
2: toplasında gol oldu.
0: Abi göremedi. Çünkü suratına vurdu top. O pozisyonda göremedi. Yere doğru yumrukladı. Kalecinin hatası. Yani kaleci hatasından yedin golü.
2: Tabii.
0: Çünkü o kadar basit goller yiyoruz ki üretmekte de zorlanmaya başladı Beşiktaş takımı artık. Yani
1: ya bugün yine birçok pozisyonu vardı hocam.
0: Ya iki takımın da vardı.
1: Üç tane vardı. İlhan'ın bir direkten dönen bir tane daha vardı. Sonra Vlahovic'in vardı. bakıyorsun şutlar vardı, pozisyonları vardı Beşiktaş'ın. Her rakibinde de vardı. İşte. Bak katılıyorum. Sen Beşiktaş içeride oynuyorsan bu kadar kolay pozisyon vermemeli. Bazı seanslarda oldu yani. Çok iyi oynadığın dönemler ve kötü oynadığını. Ama o organizasyonun içerisinde

0: Bunu yaptırmamak için, o negatif anlamda pozisyon vermemek için ne yapacaksın? Az önce söylediğim gibi Cüneyt abi. Mesela şimdi bir rakip oyuncusu önünde ya. Sen o adama yakın olduğun zaman arkadaki de oyuncu hem sana hem de arkaya atılacak topu sezip orada çok kontrollü, dikkatli olması gerekiyor. Stoperlerden biri. Burada ne oldu biliyor musun? Zaman zaman Calo öne çıktığı zaman Emirhan o santrofora uzaktı. Verdiği pozisyonlar. İşte orada ne oldu biliyor musun? Konsantrasyon eksikliği deriz ya, adam paylaşımını yapamadı. Orada yapacaksın. Orada bak, bunu yapamadığın zaman sıkıntı yaşarsın. Hoca zaten bunu gördüğü zaman ikinci yarı değişiklikler yaptı. O problemi çözdü. Abi. Bak Beşiktaş hocam tamam pozisyon verdi. Pozisyon da buldu. Ama çok güzel bir yere değindi. Sen milli takımlarda yaşadın. En üst seviyelerde
1: oynadın. Dönüşler hep tehlikeli.
0: Sıkıntı. Ama bugün bakıyorum ilk 20 dakika yoğun tempo, coşku, baskı. Taraftarın arkasını almış. Golü bulmuş. Pozisyon bulmuş. Bir tane daha pozisyon buluyor. Sonra ne oluyor? Golü bulduktan sonra psikolojik olarak biliyorsun etkileniyorsun. Aktif dinlenme, pozisyon alayım yine geçiş oyununda. Geçiş oyununda da Trossard da yine pozisyon buldu Beşiktaş golden sonra. İşte o organizasyonunda taraftar ne istiyor? Daha önce oynadığın o 5 maçlık seride devamlı. Marsilya'ya neler yaşattın içeride? Gittin Kadıköy'de, deplasmanda, Fenerbahçe, içeride, dışarıda çok önemli maçlarda çok güçlü bir oyun sergiledin. Neden? Ama en azından bugün bu dönemde puan almak ve oyunu vermemek de güzel. Ha, bu pozisyonlar, bu kadar pozisyon vermesi SOS'te doğru. Yok. Ama bunun çaresini bulur bence hocam. Bak,
2: oynadığın takımlar Fener diyorsun, şey Marsilya diyorsun. Oynamak isteyen takımlar bunlar. Ama şu anki oynadığın takım oynamak isteyen i̇şte takım. Diyarbakır oyunu bozmak yani. Bozmak isteyen bir takım. İşte ona göre de bir plan yapmak zorundasın. Çünkü Beşiktaş hep oyunu force etmek zorunda değil. Bazen de tutmak zorunda.
0: Ama oyunu bozmaya da oynayan takım Kocaeli Spor. Az önce söylediğim devre arasında konuştuk. Kompakt birlikte hareket ediyor. Alan daraltıyor. Pozisyon vermemeye çalışıyor. Topun olduğu yerde hep 2-3 kişiyle Beşiktaş oyuncuları basmaya çalışan bir felsefe var. Orada da Beşiktaş ne yaptı ama hocam? Üretkenlik anlamında dikkat et. Trossard'ın sırta koşusu, Senli'nin sırta koşusuyla, şutlarla yine pozisyon ve golü buldu. Bu da önemli. Bu dönemde önemli. Bunu zaten yapabiliyor. Çok hareketlilik var. Maçın ilk yarısının bitimine 10 dakika kala bu sefer Senli devreye giremediği dönemlerde Murillo girdi devreye farkındaysan. İşte biraz Rıdvan daha girseydi bu tarafın yükünü hafifletecekti. İşte sol ne oluyor? Sen iki taraftan saldırdığın zaman bu sefer rakip şey oluyor, dağılıyor. Bir taraftan gitmeye başladın. Bunlar oluyor maçın içerisinde ama çok güzel bir şey söyledin. Milli takım dönüşlerinde skoru aldın. Oyunu tabii ki de bazı sekanslarda rakibi bıraktın. Bu mental olarak ben psikolojik olarak yani olur bunlar. Ama yine en azından 90 dakikaya baktığımız zaman da yani Beşiktaş oyun olarak da pozisyon olarak da her anlamda üstündü ve galibiyet hak etti bugün. Zaten ama Kocaeli Spor'u bak Selçuk Hoca'yı tebrik ediyorum. Vallahi kardeşim helal olsun sana, Allah yolunu açık etsin. Bakıyorum Galatasaray maçı hiç kardeşim çıkıyor. Yani eski takımı oralarda çok büyük emekler sarf etti ama nasıl oynanması gerekiyorsa çıktı oynadı. Beşiktaş
3: çok, çok iyi değildi ama Galatasaray maçta Kocaeli Spor'da.
0: Ama çok iyi defans yaptı. Yeni takım sakatlıklar, çok cezalar vardı. Bu maçtan sonra da öyle bir açıklama.
3: Bugün daha iyiydi.
0: Bugün daha iyiydi, bravo.
2: Cüneyt, büyük takımlara sen gidip de üstüne hücum edersen seni darmadağın ederler. Yani çünkü senin elindeki kadro belli.
3: Hele o hücumda gol de bulamazsan geç.
2: Ya tabii canım. Çünkü tabii canım, Beşiktaş şimdi gibi. Sen eğer önde, çok önde oynamaya kalksaydın bu Beşiktaş senin içinden geçer. Tabii. Çünkü zaten hücum çok yapan, çok çabuk atağa çıkan, 3. bölgeye çok çabuk mesafe kat eden oyuncular var. Mesela Vlahovic'i herkes söylüyor. Bana göre çok iyi oynadı. Çok iyi yerlere gitti. Çok hocam. İyi pozisyonlar aldı. İnanılmaz toplar indirdi.
0: Alan Beşiktaş, açıyor arkadaşlarına.
2: Beşiktaş iyi. Bazı konularda sıkıntıları var Beşiktaş. Bazen böyle laç, bazen böyle atma alma. Aynen. Dönüş, at kartalı dediğin dönüşlerde sıkıntı var.
1: Çok boşluk veriyor.
2: Adam almada sıkıntıları var. Yoksa Beşiktaş kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. İyi mi gidiyor? Evet iyi gidiyor. Yetenekli oyuncuların var mı? Keyif veriyor mu? Veriyor. Ama keyif verirken de bunun sıkıntıları da arkaya işte geliyor.
0: Bugün onu fark ettirdi ama 7 maçlık periyota bakarsak pozisyon verme anlamında şu anda ligde en az pozisyon veren takım Beşiktaş. Ama bugün onu hissettirdi bak. Bugün verdi. Az önce söylediğim detaylardan dolayı verdi. Defanstaki iki tandemin orada biraz uyum sorunu ve konsantrasyon eksikliğinden bence yaşandı bu problemler. Ama işte o problemi İkinci yarı çözdü değişiklikte. İşte üçüncü bölgede o sonuçlandırdıkları ataklarda bir tane net bir gol bulsaydılar belki maç çok farklı yere gidebilirdi. Zaten. Çünkü 2-1 çok tehlikeli bir skor biliyorsun her hocam. Zaman, bir de zaman. Karşında birlikte hareket eden iyi bir takım var. Bugün Cüneyt abinin söylediği gibi yani iyi oynayan bir Kocaeli vardı.
3: Galatasaray maçından daha pozisyonlar da buldu zaten.
2: Çok mücadele eden bir takım.
0: Hakikaten var. Selçuk hoca müthiş bir takım yaratıyor. Her geçen günde üstüne gidiyor. Bak ben söylüyorum, iddia ediyorum. Devre arası 1-2 takviyeyle bu Kocaeli Spor ilk 5'in arasında ben böyle sinyalleri, 4'leri falan her şeyi yakıyor, gösteriyor yani.
2: Atletik oyuncuları çok var. Evet, özel

0: Birlikleri farklı oyuncularla iyi bir kadro kurmuş. Gerçekten tebrik ederim.
1: 12 puan topladılar hocam 7 haftada.
0: Tabii canım şu anda Beşiktaş maçını kazansalar.
1: Kazansaydı ikinciydi.
0: İkinci olacak.
2: Canlı bugün mesela
1: Beşiktaş yerine Kocaeli ikinci olacak. Evet,
0: evet. Tabii tabii ya, ama futbol böyle yani.
2: Bak mesela geçen hafta Ahmet maçında mesela Milyaro'dan önce Beşiktaş kazansa liderdi. Hani hep böyle ne oluyor? Bir anda değişiyor döngü. Hemen her şey olabilir futbolda işte. Abi hata, futbol hatalar oyunu. Hata yapmayacaksın diyorlar. Mecbur yapıyorsun Cüneyt abi. Robot değil bunlar, insan. Ya, ama bazen kaybediyorsun. Bugün mesela bakıyorsun abi Çorum maçında iki kişi stoper kayıyor. Ya kayma, ceza sahasının içine niye kayıyorsunuz kardeşim? Hocalar söyler defans hattındaki oyuncular. Mesela oluyor bazen Cüneyt abi, bu beyindeki var ya, beyin. Ne oluyor, buraya hükmetmiyor. Beyin kayma diyor.
0: Oksijen gelmiyor değil mi bazen?
2: Oksijen gelmeyince kayıyorsun hocam.
1: Daha fazlasını yapmak yani, istiyorsun tabii.
2: Ama sonra ben bir şey söyleyeyim mi? İlhan Fakalı'yı tekrar tebrik ediyorum. Kardeşime maşallah, nazar değmesin. 2006 doğumlu oyuncu, çalım atıyor. Şut çekiyor direkt.
1: Üstelik sağda oynadı bu.
2: Sağda, solda. Koy forvet.
0: Biraz zorlandı.
2: Sana ben bir şey söyleyeyim. Ama iyi de oynadı. Bir i̇yi oynadı. Direkten önünde. Mesela pozisyon, şut çekti çaprazdan, kaleci vurdu dışarı. Yani yarattı yine, üretti. Ben kanat forvetlerde üretkenlik ve yaratkanlığa bakarım. Neler yapıyor? Yaptı mı? Yaptı. Ama 2006 doğumlu hocam bu çocuk ya. Beşiktaş formasının sırtına gidin o daha baskıyla. O dar alanda bunları yarasabilir.
0: Daha mümkün. Olacak.
2: Ya olacak. Ben nazar değil.
0: Daha iyi tabii. Belki futbolcu olacak
2: burada
0: yani.
2: Önder Özen'i de vallahi İtalyano'yu da hakikaten alkışlamak lazım. Veriyor abi. Al formayı, gidiyor Recep Hoca. Al. Bazı hocalar bakar. 19 yaşında buna güvenmiyor. Verme. O bir şey yapmaz. Ne oluyor? Oyuncu kayboluyor gidiyor. Ama algıyı kardeşim diyor. Oyna diyor. Sen diyor bu maçın, bu takımın yıldızısın. Bak geçen çıktı ne dedi? Mesela şeyle milli takıma gitmeden önce. Başrol oyuncusu olmaya doğru adım atıyor.
0: Aday diyor.
2: Bunu aday. Sana kim söylüyor biliyor musun? Teknik direktörün söylüyor. Sen benim müdürümsün, bana geleceksin diyeceksin Okan. Müthiş yorumlar yapıyorsun, harika konuşuyorsun, çok güzel işte gidiyorsun falan. Beni havaya sokar. Futbolda da bu öyledir. Şimdi Kartal İlk bak oradan bakıyor bana, gülüyor. Niye gülüyorsun bana?
3: Niye yani, gülüyorsun? Yani çok bunlar... iyi konuşuyor. Zaten hep sen konuşuyorsun. Başça konuşan ama yok bu... güzel.
1: Güzel almışsın. Konuşuyor, dinliyoruz.
3: Güzel biz. Konuşuyor da.
2: Ama Kartal abi lafını kesmiyor. Burada Recep Hoca ile paslaşıyoruz.
3: Girer bırak adam konuşsun biraz. Aramıza yeni burada, geldi ya.
2: Güzel yok, burada yok. Muhabbet ediyoruz.
3: Yok, konuşsun.
1: Karşılıklı sohbet daha güzel. Evet.
2: Daha böyle keyifli tercih oluyor. Ediyoruz. Sen de gir araya.
3: Ben seyrediyorum. Ben ne güzel böyle.
1: Size yani sonrasında sen de 10 dakikalık kesintisiz bölüm ayıracağız. Bizim yorumcular genelde onu seviyor.
2: Aynen.
1: 90'lı yılları nostalji yapmayı evet, seviyor evet, bizim evet, yorumcular evet, hocam. Ama bu daha güzel karşılıklı konuşarak. Yani, buyurun ya. Kartal Bey, sizden de bir yorum alalım.
3: Ya alalım. Şey, öncelikle bugün benim kızımın doğum günü.
0: Oo, doğum günü kutlu
2: İsra, olsun. Doğum günü kutlu olsun kardeşimizin, kızımızın.
3: 16 yaşına girdi.
2: Maşallah.
3: İsra'mı da buradan doğum günü kutluyorum.
1: Nice yaşlara.
3: Nice yaşlara olsun bütün evlatları. Allah sağlık sıhhat versin.
1: Amin.
3: Ya ben Beşiktaş...
1: Beğendin mi sen Beşiktaş'ı? Onu konuşuyoruz.
3: İkinci yarı beğenmedim, açık konuşayım. Ama ilk yarı yine iyi başlayan, baskılı başlayan taraf Beşiktaş'tı. Gayet de normal. Yani bu Beşiktaş hep aynı oyunu oynayacak diye bir kaide yok ki. Hani
2: bravo.
3: Bu zorlu dönemde. Ha, şunu söyledim ben maçtan önce. Kocaeli maçı hakikaten çok zor geçecek. Ve geçti de. Çünkü... Fazla sayıda milli takıma giden var. Murillo yanılmıyorsa Hindistan'a falan. Ya çok uzak yerlere
2: 17
3: gitmiş.
2: 17 oyuncu gitmiş milli takıma Kartal
3: evet,
2: abi ya. 17 oyuncu ya.
1: Evet evet.
3: 17 oyuncu. Çok. Uzak yerlere gidenler var. İşte Olaytan oynamadı falan. Yani bunlar hep bir şeydir. Ne derler?
2: Negatif, handikaptır.
3: Handikaptır. Yani mazeret midir? Değildir. Yani büyük takımlarda bence mazeret olmaması lazım. Ya Beşiktaş bugün puan da verebilirdi. Yani aslında gayet normal yani. Beşiktaş puan vermeyecek diye bir kaydı yok ki. Evinde de verebilir ama... Hep söyledim, yine söyleyeceğim. Beşiktaş'ın bu sezon evinde kaybetme ihtimali ben çok düşük görüyorum. Buna büyük maçlarda dahil, derbilerde dahil. Ha, deplasmanda ne olur göreceğiz. Yani deplasmanda iki deplasman yedi, iki deplasmanda yenildi. Hakem hataları falan da vardı.
1: Biri derbi ama.
3: Derbi işte şimdi.
1: En önemli deplasmanda kazandı diyebiliriz
3: tabii
1: aslında.
3: Tabii kazandı. İkisini de yenildi. Şimdi bir Trabzon
1: var. Bir iç saha performansını yani, verelim Beşiktaş'ın.
3: Tamam. Tabii. Yani nasıl yenildi? Beşiktaş'ın ya şimdi diğerlerine baktığın zaman bir şeyi var. Yani oyun felsefesi var. Şimdi Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a bakıyorum. Trabzonspor bence hocanın gelişiyle, Rice'in gelişiyle bir toparlanma sürecine girdi. İyi hücum yapıyor, iyi ataklar sonlandırıyor. Yani Trabzonspor'u ben ayrı yere koyuyorum ama Fenerbahçe ile Galatasaray bir Beşiktaş değil şu an. Beşiktaş hepsinden daha oturaklı oynuyor. Daha sistemli, özellikle hücumu. Şimdi bugün
1: bir de gözü hoş gelen
3: hoş geliyor,
1: futbol oyunu.
3: Tabii yani şimdi bugün farklı mesela insanlar şey bekledi. Daha da farklı bir maç bekledi. Şey olsun işte 4-5 olsun. Tabii alıştırdı şimdi Beşiktaş, bir de alıştırdı. Daha farklı pozisyonlar üretsin.

0: üretsin. Ha, bugün o yoktu. Olabilir. Karşındaki takım da işte Okan da söyledi. Recep abi. Karşındaki takım öyle haybe bir takım değil yani. Hakikaten ne yaptığını bilen bir takım. O kadar eksiğe rağmen savunması genç oyuncular oynadı yani. O kadar eksiğe rağmen bence bu kuvvetli Beşiktaş'ın üzerine iyi gittiler. Haddini bilerek oynadılar. Mesela 90 dakika boyunca çok iyi alan savunması yaptılar. Yani Beşiktaş'a çok fazla adım attırmamaya çalıştılar. Genelde başarılı oldular özellikle ikinci yarı. İlk yarıda Beşiktaş bence muazzam, çok iyi bir baskı kurdu. Maça öyle başladı. Kocaeli Spor zaten dedik ya onun haddini bilerek oynadı. Yani topu Beşiktaş'a verdi, alanını savundu. Eğer açık bıraksaydı işte Recep abi de söyledi yani Beşiktaş içinden geçerdi. Çok doğru. Yani Beşiktaş'a karşı haddini bilerek oynayacaksın. Bu sezonki Beşiktaş'a karşı. Ha, Beşiktaş da baskıyı kurdu. Bu baskı mesela Olaytan oynasaydı bence daha farklı olabilirdi. Olaytan çünkü hakikaten o topları kazanan, dikine ani bindirmeler yapabilen bir oyuncu. Çok atletik bir oyuncu. Olaytan'ı aradı aslında bugün Beşiktaş. Yani Olaytan olsaydı ben bugün çok daha farklı olurdu. Şeyde
1: kale arkasında sette çıktı sonra.
0: Sonra çıktı orada işte. Oradaymış. Enerjisini oraya harcadı.
2: Fenerbahçe Serenat.
0: Yani o Fenerbahçe oynayacak.
1: Biraz hoca onu hem dinlendirdi
0: tabii,
1: hem de
0: ama gayet yeni geldi. Bak, gayet doğru. Bence. Yani bazı oyuncuları şimdi dinlendireceksin. Miretti de kötü oyuncu değil. Bak, Diyarbakır'da da iyiydi. Evet, sonradan girdiğinde iyiydi. Yani
1: zeki bir oyuncu.
0: Tabii. Kolaklı. Yani yumuşak, ayakları iyi olan, kaliteli bir oyuncu, göreceğiz. Ha, burada ne var? Bu önemli. Yani kaybetmemek, kazanmak önemliydi Beşiktaş açısından. Diyarbakır maçı vardı geçen hafta. Diyarbakır'da yenildi. Şimdi haftaya da bir Trabzon var. Önemli bir deplasmana gideceksin. Ya bugün,
1: onu konuşacağız. Trabzon
0: bugün
1: maçı,
0: aksi bir sonuç
1: maçı
0: olsaydı sıkıntı, hı-hı, olurdu. Bugün kazanmasını bildi. Zaman zaman zorlandı mı? Evet. İkinci yarı bence çok zorlandı. Son 15 dakika Kocaeli Spor beraberlik golünü de bulabilirdi yani. Ha, Beşiktaş da üçüncüyü bulabilirdi. Karşılıklı pozisyonların gidip geldiği bir maç oldu. Yani ikinci yarı çok iyi oynamasa da Beşiktaş bence de hak etti. Yani Kocaeli Spor'a göre daha hak etti. Önemli bir 3 puan aldı.
1: Evinde zaten 1-0 önde Beşiktaş. İç sahi istatistiklerini rica etmiştim arkadaşlar.
2: Ben o zaman sorayım. Meretti kaç top kazandı?
0: İstatistiği tutmadım ama genel bugün bak Diyarbakır'da daha şeydi. Bak, bugün
2: yetenek olarak
0: çok şey değildi.
2: Yetenek olarak evet.
0: Defansif özelliği bence iyi değil. Bence iyi değil.
2: Yani ikili mücadelede var mı yok mu?
0: Evet, defansif olarak
2: yetenek olarak evet çok yetenekli bir oyuncu. Ayakları çok
0: doğru,
2: çok sakin. Ama iki tane top kullanan oyuncuyla oynayabilir misin derbiler? Oynayamaz.
0: Defansif olarak ben çok beğenmedim açıkçası.
3: Şimdi bunu devre arası Cüneyt abiyle çok güzel konuşurken çok önemli bir yere değindi sevgili Cüneyt'e. Cüneyt abim. Lütfen. Benim dedi arkamda Orkun olsa dedi ben rahat ederim dedi. Şimdi bakıyorsun Orkun arkada çapa süpürüyor, topluyor. Pozisyon bilgisi çok üstün. Bu tür maçlarda oyunu nasıl açarsın?
2: Ayakları kalitesi, iyi olan oyuncular
3: açarsın. Ayak kalitesi ve üstün zekası, futbol aklı ve çabuk karar veren oyuncu kim var abi? Orkun şu anda yarım oynuyor ayak ağrısından dolayı.
2: Ayağında sıkıntısı var.
3: Miretti'ye bakıyorsun yönlendirme, bağlantılar oynuyor, oynatıyor ve hakikaten bu tür maçlarda doğru maçlar bence onun açısından ki yeni oynamaya maçlar başladı. Fizik ve maç kondisyonunu yakaladığı takdirde Miretti senin dediğin o action dediğimiz o aksiyonların içerisine de girecektir sevgili Recep hocam. Ha bugün belki
1: Miretti'nin maç performansı arkadaşlar Miretti konuşuyoruz.
3: Temaslı oyunda belki çok fazla yani göz önünde olmamış olabilir ama zaten oyun temaslı oyunu çağırmıyor.
0: Bir oyun aklı var canım.
3: Oyun yani temaslı oyunu çağırmıyordu. Ne istiyordu oyun? Senin dediğin gibi bak uzun top, orta saha. Pozisyon bilgisi de çok üstün. Nerede duracağını da biliyor. Oyunu da çok
2: önemli. Yeteneklerine bir şey demiyorum.
3: İyi pas bağlantıları. Ama hocam bunlar önemli detaylar.
0: Doğru, haklısın.
3: Yani ben Orkun'un o sakatlık ağrı işini atlattıktan sonra Miretti'nin de maç kondisyonu, fizik temposunu yakaladığı takdirde orta sahadaki o rotasyonun Salih ile beraber Endidi falan Kartal çok iyi bir rotasyon olacak. Ha, yeterli mi? Yetmez. Bir tane Salih'in yanına Salih seviyesinde orada ısıran, basan Pitbull dediğimiz Atiba Joseph tarzı böyle hava hakimiyeti, pozisyon bilgisi bir tane orta saha var. O da alttan devre arası gelince çalışmalar yapılıyor. Var önemli bir oyuncu altetlenmiş
2: orada. Senin en özellikle en şey sağa sola Pitbull yapacağın adam o Leitan zaten. O denklem olmadığı için sen orta sahada çok...
0: Pitbull değil, bence Beşiktaş'a böyle Sosa tarzı bir oyuncu lazım.
2: Lider lazım.
0: Beşiktaş kilidi ama açmakta zorlanıyor.
2: Orada Orkun var. Orkun
3: var. Miretti de zaten yakaladı mı maç kondisyonunu? Miretti de yapar. Ama bence...

0: hiç böyle tartışmayacaksa, böyle birini buluyorsa tabii lak diye getireceksin.
1: Orkun Sosa yaratmıyor.
0: Beraber şey
1: ama yani bakıyorsun şu anda, yani bir Sosa'yı almaya kalksan mesela bir 50 milyon 40 milyon falan bulursun ya yani. Ama şu anda birini ivedi bir şekilde yani. Olmazsa olmazın değil. Bana göre ivedi bir şekilde olmazsa olmaz sağ taraf.
0: Seneye bulur.
1: Sağ taraf. Bir tane stoper, bir de 6 numara.
2: Hocam Miretti dedim, buyurun. Fabio Miretti dedim. Bireysel istatistikleri bu maça özel. 69 kez topta buluşmuş, 51 pas yapmış, 44'ü isabetli. Başarılı pas oranı %86.
0: Teknik özelliği
2: çok. 7-2'li mücadelenin 4'ünü kazanmış.
0: Yani
1: yine o bölgede az değil bence bu mücadele. Zaten kazanma mücadelesi.
3: Adamın şey bak, futbol bilgisi diyorum ki çok iyi. Yani futbol bilgisinde bir sıkıntı yok.
0: Ama defansif.
2: Defansif
3: sıkıştı.
1: Abi onu da yapsa zaten Real Madrid, Barcelona alamaz. Da oynar yani. Alamazsın onu da yapsa.
3: Alamaz.
1: Ama onu da ben ne diyorum ligimize göre.
2: 4 top kapma, 2 pas arası var. Şut engelleme, uzaklaştırma yok. Faul de yapmamış, temaslı da
3: zaten,
2: oynamamış.
3: Zaten Brett gibi oyuncular gelip savunma içine gelip oralara gömülüp orada işte birebir mücadele edecek tarzı oyuncular değil. Hı hı. Bunlar yetenekli, özelliği olan, araları top atan, koşu yapan, forvet arkası oynayan 10 numarayla 8 hatta 8
2: zaten hücum istatistikleri daha iyi. Şimdi bakalım hücum istatistiklerine de.
3: Çünkü ön libero farklı bir kavram. Farklı bir şey, oyun tarzı orada. Oradaki oyuncunun risk alma şansı yok.
1: Ben burada neye bakarım biliyor musun sevgili Cüneyt?
2: İsabetli şutu yok. 3 kilit pas, 3 şut pası, 1 çalım. Ortası yok. Rakip yarı sahada pası 30 pas yapmış, 23'ü isabetli.
1: Bence o bölgede, o dar alanda bence başarılı.
3: İşte diyorum ya bak,
1: o dar alanda.
3: Futbol bilgisi bu, 23'e 30 futbol bilgisinin iyi olduğu anlamına gelir.
1: Evet.
3: Ama birebir de temaslı oyunda
0: bu ligde de temaslı oyunda. Ligde de yani harala gürele oynayacaksın. Yani.
3: Bazen öyle öyle abi.
1: Nasıl bir oyun mu abi ya? Yani?
0: Harala gürele gireceksin.
1: Hurra hep beraber saldırın.
0: Dalacaksın çıkacaksın yani abi. Öyle abi.
2: Öyle oynuyor Beşiktaş zaten, öyle oynamıyor.
0: Hayır abicim yani. Beşiktaş oyuncusu için diyorum. Sert oynayacak diyorum yani.
2: Bireysel olarak.
0: Bireysel anlamda söylüyorum. Yani bu takım anlamında. Harala gürele dalacaksın abi.
1: Baba kitapları bileyelim abi.
2: Onu Salih yapıyor zaten.
0: Abi yapıyor da yoruluyor ama Salih. Bak Salih milli takımda da yorulmuştu. Üst üste oynasın. Şimdi bak bu hafta oynadın. Perşembe Hoffenheim'a gidiyorsun. Ondan sonra Trabzon'la oynayacaksın. Yapmayın yani. Kolay iş değil bak, ben sana söyleyeyim. Devamlı böyle oynayamazsın. Sizin böyle oynayacak oyuncuya ihtiyacınız var. Yani harala gürele dediğim işte her dalacak, çıkacak, atlayacak. Fiziken güçlü yani. Miretti. Yani
1: kim yapar onu?
0: Fiziki olarak iyi değil abi.
1: Kim yapar onu?
0: Olay tane zaten tamam. Var şu an elinde. Başka adam yok.
1: Şimdi sen içeride kim
0: bir
1: oynuyorsun?
0: Bir de Salih yapıyorsa ama Salih de yoruluyor.
1: İçeride kim oynuyor? Kocaeli'de. Kocaeli'nin bir oyun felsefesi var. Bir ile ikinci bölge arasında alan adam markacı. Alanları iyi kapatıp tamam. Kompak oynuyor.
0: Arkaya,
1: geçiş oyunuyla
0: arkaya, araya toplar atarak.
1: Şimdi senin burada ne yapman lazım? O kilidi açabilecek üstün zekası ve ayak kalitesi çok üst seviyede bir oyuncu ihtiyacın var.
0: Lazım.
1: Orkun var. Yeterli olmuyor. Çünkü yarım şu anda Orkun sakatlığından da. Onun yanına kimi koyman lazım şu anda? O oyun görüşü, çabuk oynatan ve aralara derin top sokan derinlere kim var? Miretti var.
0: Miretti var. Yok. İşte doğru canım, niye koydular Miretti, demiyorum zaten.
1: Miretti bence hoca çok iyi analiz etmiş ve doğru tercihte bulunmuş. Bir de o olayı tam zaten çok iyi oynuyor. Çok üst seviyede bir performans sergiliyor o sevgili Montella geldikten, İtalyan'a geldikten sonra. Ki bugün mesela ben neye bakarım dedim Cüneyt abi az önce. Rakip durumu ne yapar, ne oynar? Ben bu rakibi nasıl zor durumda sokarım? Ben ona göre bir profille sahaya çıkarım. Zaten benim bir felsefem, bir kimliğim var. Devamlı hareketli motor gibi her yerden giriyor çıkıyor. Ama bu giren çıkanlara pası kim atacak?
0: Abicim onu diyorum işte, ben bir tane ofansif çok iyi önde oynayabilecek çok çok iyi bir orta saha oyuncusu alırım. Beşiktaş eğer Avrupa'da hedefi büyükse, şampiyon olmak istiyorsa işte ne dedik, Sosa tarzı, Oğuzhan'ın çok çok iyisi. Yani öyle bir orta saha oyuncusu lazım.
2: Teknik direktör var burada, soralım tamam, hocam. Yani sana ne lazım?
1: Hocam abi. Sosa'nın iyisi, Oğuzhan'ın çok çok iyisi kaç para?
0: Ya bu Beşiktaş'ın bulur abi, nasıl çok kaç para, dünya paralar verdiler.
3: Olduğu yer bana göre stoper.
0: Sol bek? Sol bekin yok
3: stoper,
0: senin ya.
3: Bir kenar.
0: Sol bek niye çıktı abi bugün, siz anladınız mı sol bekin niye çıktığını? Rıdvan niye çıktı mesela?
1: Sence niye bu çıktı maçta? Abi?
0: Ne bileyim niye çıktı
3: adam
0: abi?
3: Adam almakta pozisyon hatası çok yaptı.
0: O da kötü. Giren çok mu iyi oynadı?
3: Abi bak.
0: Giren'de hiçbir şey yok zaten.
3: Ya giren
2: daha genç. Şey
0: daha genç. Yok daha ne genç abi? Beşiktaş'ın sol bek.
1: Şu anda belki tamam.
2: 71'de.
0: He?
2: 71'de değiştirdi.
0: 71'de sen sol bek değiştiriyorsun. Sol bek alıyorsun. Anlarsın santrafor alırsın. Bilmem ne alırsın. Üçüncü golü bulmak için koşturursun. Yanlış yani.

0: Demek ki hoca sol bekten, iki sol bekten bence memnun değil.
1: Stoper de aldı. Azmadı'yı da aldı.
0: Onu alması gayet doğal.
2: Sol bek almasının sebebi bence ne biliyor musun? Daniel Agi'yi aldı o tarafa. Tayfun'u çıkartıp sağ tarafa bir tane siyahı gidip...
3: Daha diri oyuncu kalsın diye.
2: Daha diri oyuncu kalsın diye onunla mücadele edebilecek bir de o sağ tarafa.
0: Rezvan iyi değildi ama zaten.
3: Bir de suratlı.
2: Değil mi hocam?
3: Kontrara yani biraz bazen daha suratlı, biraz daha çabuk.
1: Tabii.
3: Çabuk atletik oyuncu yani. Bazen
2: yaparsın
3: hamle yapmak için, bazen hamle yapıyorsun. Niye karşıda şimdi bakıyorsun ki koşucu var. E koşucu koyacaksın. Çünkü Rıdvan orada yıprandı. İlk yarı yıprandı. Bayağı mücadele etti. Arkaya atılan toplara da çok koştu. Belirli bir şeyden sonra yoruluyorsun. Adam hamle yapıyor. Kenar koyuyorsa sen de bazen bekini çıkarıp bek koymak zorundasın. Çünkü karşılık ve hamleye karşılık vermedin mi hata yapıyorsun. Bak dün mesela İsmail Hoca oyun giderken hamle yaptı. Yapmasaydı oyun gitmişti. Hı hı. Bak 4 tane oyuncu soktu. 4 oyuncu ikisi gol attı.
2: Çok iyi performans verdi oyunculardan.
3: Bak biraz geç kalsaydı
2: belki maçı kaybetmişti. Daha erken de alabilirdi bence. Ya,
3: erken alabilirdi. Bak daha geç yapsaydı.
2: Tabii. Maçı kaybedebilirdi.
3: Maçı kaybedebilirdi.
2: Oyunu aldı çünkü Rize değil mi o?
3: Okan Hoca Galatasaray 10 kişi kaldı. Gitti Osimhen, Lamina,
2: Sane.
3: Sane'yi koydu. Galatasaray 10 kişi gibi oynamadı.
2: Osimhen faktörü var.
1: Şimdi videosu olduğu için görüntüye veremeyeceğim ama yoruma açık değil diyerek Beşiktaş şu dakika itibariyle bir paylaşım yaptı. Ve videoda da maçtan alınmış görüntüde de Vlahović'in pozisyonu var.
3: Yumruk atılan pozisyon.
1: Evet. Sonrasında maçta
2: oraya hakem pozisyonlara geldiğimizde mi yoksa şimdi mi değerlendireyim?
1: Pozisyon. Hakem pozisyonu değerlendireceğiz. Pozisyon tamam. Gidelim. Ama bir kez daha belirteyim. Bir sıcak gelişme. Yazılımında ekrana. Beşiktaş'tan paylaşım yoruma açık değil. Beşiktaş'tan bir tepki paylaşımı
3: yok,
1: geldi
3: Cüney.
1: Hocam.
3: Her şey normal. Yumruk atmak serbest Beşiktaş'ta.
2: Şimdi hocam Beşiktaş'ta işler iyi gidiyor.
1: Vlahović'in pozisyonuna Beşiktaş'tan tepki yoruma açık değil paylaşımı verelim bunu kırmızı olarak
0: yani
1: sıcak gelişme olarak.
0: Yani MHK başkanı gitse yine hiçbir şey değişmiyor abi. Aynen devam. Gitti işte MHK başkanı ne oldu? Hiçbir şey oldu yok. Taylor yaptı atamaları. Aynı şeyler devam ediyor abi.
1: Ya aynı hakem havuzundan
0: işte yani onun için hemen böyle her şey bir anda değişmez ya. Yani Serdal Başkan da dedi Taylor yapsın dedi bundan
3: bak,
0: sonra.
3: Bak bir şeyleri kaçırıyorsunuz. Yani, yukarıda yok bir bak bir şeyleri kaçırıyorsunuz. Yukarıda merkez hakem başkanı değişti. Aşağıdaki düzen aynı.
0: Evet işte onu diyorum yani. O demek aşağıdaki... ki değişince de bir şey olmuyor abi. Yok.
3: Ha bak aşağıdan başlanır.
0: Komple bir değişiklik temeli yapacaksın.
3: Siz inşaatın temeli aşağıdan başlamıyor musunuz? Önce buradakileri temizleyeceksiniz. Yeni bir düzen kurup yeni bir...
2: Bravo hocam.
3: Çünkü başka türlü üzerine kimi getirirseniz getirin. Biz bunu Fırat'la da tartıştık. Buraya dedi başa dedi kimi gelirse gelsin abi dedi. Hiç şansı olmaz dedi. Aşağısı değişecek dedi. Yukarıdaki istediği kadar değiştir dedi. Evet, işte. Aşağıdaki düzen değişmediği sürece, aşağıda bir sistem olmadığı sürece üstüne yaptığın inşaatlar hiçbir zaman sağlıklı olmaz.
2: Bu neye benzer biliyor musun hocam? Bir bina düşün, temeli yok ama dış cephe müthiş bir modifiye etmiş.
3: Görselliği var değil mi böyle?
2: Abi bakıyorsun ama ufak bir sarsıntıda dağılıyor.
3: Temel yok.
2: Ben bunu yaklaşık 10 senedir söylüyorum A-Spor ekranlarında. Problem dedim tamam federasyon başkanı, MHK'ler bunlarda da oluyor. Ama önemli olan o sahanın içerisinde karar verenler ve teknolojinin başında olan insanlar liyakatli ve karakterli, yürekli artı bir de ne biliyor musun? Yani iyi niyetli olması gerekiyor. Çünkü bu kadar çok zor bir şey değil hakemlik. Hakeme çalımat demiyoruz biz. Şut çek demiyoruz hakeme. İki kişinin arasına gir topu bırak demiyoruz. Gördüğünü çal diyoruz biz sadece. Ekran abi, başında da o şeyin başında neydi o? Monitörün başındaki de mesela. Sahanın içinde görmeyebilir. Ben şeye baktım mesela. O Alanya maçındaki hakem kimdi? Orta hakem. Tokat pozisyonunda Trossard'a. Bak orta hakeme burada isyan etmiştim. Hakikaten orta hakem topun olduğu yere bakıyor. Göremedi. Çünkü
0: tabii orada var.
2: İzler burada var oluyor. Top zaten burada oraya bakıyor. Ama vardaki o Kosova mı neydi o hakemin ismi? Ya arkadaş misal yani anladın mı? Buradan göremiyorsan nereden göreceksin? Hadi o kaçırmış olabilir. Yani hocam ne olursa olsun o sahanın içinde batakta kurutmak gerekiyor.
3: Nereden
2: gideceksin abi? Yabancı teknik adam, yabancı başkan, yabancı yönetici. Bir ne olursa futbola yabancı olmasın. Getir abi oraya yabancı hakem 4-5 tane. Bulun abi gidin bir sene önceden. 10 mu istiyor? Verin 15 en azından. Ya gidin kulüplere vallahi Fener, Beşiktaş, Anadolu takımından hepsine deyin kardeşim bize 5'er bin dolar her maç için hakem parası işte bilmem neylerinden gelirlerinizden keseceğiz.

0: falan deyin. Vallahi dünle 10'ar bin dolar kesin derler. Bak 10'ar bin dolar kesin yeter ki liyakatli hakem getirin derler. 10 mu veriyor? Versene 20-30.
1: Ama şunu kaçırıyorsunuz. Her kaybeden takım federasyona gidiyor sorun. Gidiyor hocam, ne oluyor? Hiçbir şey oldu, değiştiği yok ya.
0: Bak, gidersin, nasıl gidersin işte, biliyor musun?
1: Herkes gidiyor abi.
0: Tokata
1: abi,
0: gidersin.
1: Gidiyor yani.
0: Penaltılar verilmez abi, gidersin. Kırmızı kartlar verilmez ya, gidersin ama gri pozisyonlarda gidilmez. Şimdi soruyorum hocam, sezon başından beri bakıyorsun 6 tane golün verilmemiş. Penaltın verilmemiş, 4 tane golün verilmemiş. Tokatlar verilmiyor. Bu da mecbur kim olursa olsun gideceksin abi. Bir kere mi, iki kere mi, üç kere mi gitsen ne değişiyor abi diyorlar. Gideceksin kardeşim, değiştirmek için o düzeni, sistemi değiştirmek için gideceksin. Sevgili Serdar Adalı'yı da tebrik ediyorum. Oraya da gitti, oraya da gitti. İsyan etti. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Müthiş bir operasyon oldu şu anda Türk futbolunda. Bundan sonra daha temkinli, dikkatli olacaklar. Bak görürsünüz, ben geçen de söyledim. Çünkü olmak zorundalar. Olmazsalar nelerle karşılaşacaklarını biliyorlar. Devlet 18 yaşında, ha, unutmaz, uyumaz. Babam hep söylerdi bana. Baba, oğlum derdi. Küçüklüğümden beri bana bunu öğretti. Devlet dedi 18 yaşında dedi. Sakın devlete yanlış ve karşı çıkma dedi. Var ya dedi, sana bir şey söyleyeyim dedi. Ben de bilmiyordum o zaman devlet. Ama büyüdükçe anlıyorsun. Bak en güçlü, kendini en iyi, en güçlü hissettiğin anda gelir böyle tepene. Gel kardeşler, gel. Kim olursa olsun, hangi kulüp olursa olsun. Yani o yüzden bence güzel şeyler olacak, olmasını da temenni ediyorum. Ben inanıyorum. Ben çünkü hissiyatım, altıncı kuvvetim, niyetimden dolayı ben bundan sonra ufak tefek tabii ki de olacak. Ama bundan sonra niyet olarak hocam, o yazışmalar, konuşmalar, yapılanlar, bilmem neler. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar fecaat ve olmaması gereken şeyler. İşte bunu biz konuşuyoruz, anlatıyoruz, ediyoruz da evinde maçı izleyen taraftarlar fark etmiyor kim olursa olsun. Empati kursunlar sadece. Soruyorum, empati kursunlar. Bu o X takıma yapılanlar sizin takıma yapılmış olsa ne yaparsınız, nasıl reaksiyon göstersiniz? İnanıyorum ki objektif olan ve gururlu olan inançlı taraftarlar, karakterli taraftar topluluğu, futbol paydaşları, ben inanıyorum ki o ligde, o içeride olan şeylerin düzgün olması için her türlü mücadele veriyor.
1: Ben çok inanmıyorum abi. Yani burada kimse objektif falan değil.
2: Herkes kendini mi kurtarmaya çalışıyor?
1: Herkes kendini derdinde abi. Ben objektifliğe falan inanmıyorum.
2: Ama o zaman düzelecek. Ne düzelecek
1: abi
2: o zaman?
1: Hiçbir şey düzelmeyecek ki. Nerede düzelecek ya?
0: Düzelecek.
1: Yok be abi ya. Neyini
0: devlet
1: düzelecek?
0: Devlet el attı, düzelecek.
1: Düzeliyor da ne oluyor işte? Beşiktaş açıklama yaptı yine. Yine aynı hata. Yani düzelecek. Sen objektiflik, bak ne dedin? Tarafsızlık. Tarafsızlık ilkesi ayrıldığı zaman, ayrıştığı zaman ve unuttuğu zaman sıkıntı başlar. Herkes bana... Herkes bana abi, herkes canı yandığı zaman.
2: O hale karşı mi geldik yani?
1: Öyle tabii. Karşı tarafın canı yandığında da konuşacaksın abi. Böyle şey yok.
2: Zaten
1: hep kendime o inandırıcılık
0: kim
1: kalıyor.
0: Kim mesela o karşı tarafa
1: kim varsa, hangi söyle, kulübün canı yanıyorsa abi. Öyle bugün abi de mesela hakem bence Kocaeli'ne de yanlış kararlar verdi.
2: Doğrudur.
1: Kocaeli'ne de niye konuşmuyor abi kimse Kocaeli'nin şeylerini?
0: Neyi?
1: Kocaeli'nin de pozisyonları
0: var. Pozisyon geldik mi?
1: Tamam işte, geldiği zaman konuşacağız yani. Onu diyorum, şimdi Beşiktaş açıklama yapmış. Yapsın tabii ki. Bana göre de haklı. Kocaeli de yapacak o zaman şimdi açıklama.
0: Beşiktaş
1: yani,
0: kaç senedir takip ediyorsun?
1: Takip ediyoruz. Yani işte.
2: Çocukluğundan beri.
1: Milattan önce.
0: Hakemden gol yemiş takım.
2: Onu biz dedik.
0: Penaltısı maç sen oynadın. Maç penaltısı biliyorsun. Penaltısı mı?
2: Van
0: da, orada da neydi var o adamı? Hocalı mı yaptı?
2: Metin Tokat.
0: Yok o şeyi penaltı yaptıran neydi o stoperin ismi?
2: Aykut
0: Hoca benim hocalı mı yaptı?
2: Ordu'lu aslında.
0: Okan dedi, bak ne dedi biliyor musun?
1: Penaltı yani, canım
0: dedi
1: zaten.
0: Bir şey söyleyeyim mi dedi. Ben dedi penaltı diye yemin ediyorum dedi. Ah dedim dedi yani, bir anda refleks olarak kaldırdım. Bir baktım dedi hakem Metin Tokat, devam dedi. Beşiktaş oldu.
2: Bilerek görmedi.
0: Ya şimdi Beşiktaş'a yıllardır neler yapıldığını hepimiz biliyoruz. Evet, sen tamam, daha iyi biliyorsun.
1: Abicim onu Beşiktaş'a yapılıyor tamam, yapılmıyor demiyoruz ki. Bugün de yapıldı işte, söylüyoruz zaten ya. Hayır ama herkes canı yandığında konuşuyor. Bizim Türk futbolunun en büyük sıkıntısı o.
2: Kartal en çok da Beşiktaş'ın hakkı
1: yemiş. En çok da Beşiktaş'ın ya. Tamam bilmiyoruz ama abi bir ölçü matik yok yani. Keşke böyle bir şey olsa da çıkarsak yani. Lig tarihinde, lig kurulduğundan beri Beşiktaş'a şu hatalar yapıldı. Keşke diyebilsek ama evet doğru.
0: Diyoruz abi. Siz
1: söylüyoruz ama bir sayısı yok yani,
0: çıktı,
1: bilemiyoruz abi.
0: Çıkartıyorlar şu anda. Keşke o penaltıyı vermeseydim. Keşke o kırmızı kartı vermeseydim. Keşke
1: ama
0: o kartı
1: değişmiyor
0: vermeseydim.
1: Abi ben i̇şte de değişmiyor onu diyorum. Bak, nasıl değişecek?
0: Anlıyorum. Değişecek. Değiştirmek
1: İnşallah
0: için.
1: Ya.
0: O zaman susalım abi, her şeyi böyle görünmezlikten gelelim geçelim. Biz
1: İnşallah.
0: Burada konuşacağız, isyan edeceğiz, anlatacağız.
1: Yani MHK başkanı değişti. Yine bir şey değişmiyor işte. Bak bugün yine Beşiktaş'a yaptı.
0: Futbol severler Bak futbol severler, biz önceden sahanın içinden geliyorduk. O zaman ekranlarda, medyada o kadar futbol maçı yoktu. Yok, sosyal medyada. Doğru. Şimdi abi biz tamam belki sahanın içinde o havayı, ambiyansı, o yeşil zemin kokusu

0: soyunma odasını, antrenman sahasını onlardan daha iyi bilebiliriz. Ama artık ekran başındaki izleyiciler bile o sahanın içinden gelenler kadar farkında ve biliyor futbolu. Görüyor. Biz de bunları, onu konuşma, onu oldu, bunu oldu. Konuşacağım.
1: Biliyor ama objektif.
0: Kadar, bitene kadar işte bak şu anda bir kardeşim, operasyon başladı. Yapıldı. En ufak bir sekansta hatalarda daha da kötü
1: o zaman bütün hakemleri değiştireceksin abi. Hı? El çektireceksin o zaman.
2: Ama o kadar büyük bir şey
1: yok. O zaman olmuyor işte abi. O yine oluyor işte. Aynı şeyler yine yaşanıyor. Yani ya ne değişecek abi?
2: Bir tane hakem yaptı diye bütün hakemleri aynı şekilde yorumlamak yanlış.
1: Haftaya yine yaptı mı ne olacak? Haydi yine aynı şeyler. Yani ben ona çok katılmıyorum.
0: Ne yapalım o zaman, iyi yaptı.
2: Abi,
0: bırak,
2: bazen hoşgörüye de ihtiyaç var.
1: Başkan
2: herkes eleştirir, herkes eleştirir. Sonu olmayan
1: ya, biz burada şey eleştireceğiz. Yapacak bir şey yok.
3: Şimdi biraz da camiaya mesaj vermek istiyorum.
1: Hakem hatalarını eleştireceğiz. Bizim yapacağımız bir şey yok abi. Biz ne yapabiliriz ki yani? Böyle gelmiş, böyle gidiyor. Yani hakem hatalarını konuşacağız, mecburen konuşacağız. Ama işte çoğu artık eskisi gibi objektiflikten ödüm veriyor insanlar. Kendi camialarına şirin gözüksün diye. O
0: kim onlar ya abi? Kim onlar?
1: Hepsi ya.
0: Kim
1: herkes
0: abi? Kendi camialarına.
1: Fenerbahçe, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, işte onu diyorum abi.
0: Abi burada önemli olan kendi yani camianı nasıl temsil edeceğim, biliyor musun? Objektif olarak temsil edeceğim.
1: Tamam işte, çıkacaksın, onu söylüyorum.
0: Penaltıysa penaltı, değilse tamam, değil. Kırmızı kartsa kırmızı. Ama bazıları ne yapıyor biliyor musun? Penaltıya penaltı değil diyor. Kırmızı kartta kırmızı kart.
1: Biz de onu diyoruz
0: bak,
1: işte.
0: Anlıyorum. Biz de burada insanlara
1: karşı tarafın da hakkı yendiği zaman onu konuşacaksın. Konuşuyorlar mı?
0: Söylüyoruz.
1: Kim konuşuyor
0: biz
1: ya?
0: Biz spor ekranlarında çoğumuz söylüyor
1: bizi
0: bunu.
1: Bizi demiyorum abi olarak. Kulüpler konuşuyor mu onu
0: kulüpler
1: söylüyorum ben.
0: Abi.
1: Nerede konuşuyor gözünü seveyim, herkes kendi canı yanan
0: hangi
1: konuşuyor ya.
0: Abi?
1: Yapma Allah aşkına.
2: Ayağına bastı mı konuşuyorlar?
1: Herhalde ya. Yani kendi canan yanı konuşuyor
0: şimdi,
1: abi.
0: Şimdi ben bunu yani, ben bunu bir ya futbol sever olarak Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe veyahut da bir diğer farklı takımlar olarak özellikle Beşiktaş olarak üzerine alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Niye? Bakıyorum son 7 haftalık periyotta az önce söylediğim gibi iki tane
1: tamam, takım doğru.
0: Beşiktaş üzerine evet alınmaması gerekiyor bence bu.
1: Ha konu. Üzerine alsın demiyorum.
0: Yok yani bunu kulüpler diyorsun ya şey yapıyorsun.
1: Kulüpler
0: hep yerlere de gidelim.
1: Genel anlamda Beşiktaş da yapıyor abi, Fener de yapıyor, hepsi yapıyor diyorum. Ama şu bu sezon bakıldığı zaman kısa vadede hakikaten Beşiktaş'ın hakkı diğerlerine göre daha çok yenmiş. Bak bir şey demiyorsun.
0: Fenerbahçe'nin gençler bir maçını iki tane ben altı
1: tamam
0: sürmedim.
1: Sorun da onu da çıkın konuşuyor. Onu da herkes konuşsun abi.
0: Beşiktaş konuşamaz işte.
1: Ha, Beşiktaş değil. Beşiktaş oynadığı rakip. Beşiktaş oynadığı rakiple eğer rakibine de haksızlık yapıldıysa onu da konuşacak.
0: Geçen
1: başkan bir kere
0: abi, Serdar Adalı dedi Ahmet Spor maçında. Ahmet Spor maçında dedi ya çıktı dedi kardeşim dedi Ahmet tamam dedi bizim penaltımız kırmızı kart verilmedi ama dedi Ahmet'in de dedi son dakikada dedi bize penaltı uydurdu belki uzaktan görmemiş
1: niye, bence
0: ama penaltıydı tamam
1: penaltı
0: ama başkan
1: zaten.
0: Serdar Adalı çıktı dedi kardeşim dedi bu dedi
2: farklı gördü
0: dedi mi olabilir. Bu dedi penaltı gol bir şey dedi orada sen de biliyorsun dedi ama sonuçta
1: dese ne olur ya penaltı zaten
2: telafi etmek için
1: tamam, yani olan penaltı uydurup
0: evet
1: yani
0: telafi etmek için verdi dedi yani sonuçta
1: olmaz abi gerçekten hakkı yendiği zaman karşı tarafın konuşacak abi öyle böyleyle şöyleyle
0: abi böyleyle. Ahmet Spor olmaz maçından abi sonra sevgili Serdar Adalı çıktı dedi bana göre penaltı değil dedi Ahmet
1: dedi,
0: Spor
1: dedi,
0: maçı dengelemek
1: tamam dedi ama ben
0: verdi,
1: de diyorum
0: dedi
1: ki penaltı zaten penaltı
0: tamam sana göre ama belki başkana göre değildi
1: tamam,
0: o an
1: o başkana göre
0: tamam dedi mi dedi
1: tamam bundan şey, sonra da şey, desin abi o zaman diğerleri de desin abi Beşiktaş diyorsa diğerleri de desin
2: bir şeyi kaçırıyoruz
1: onu diyorum ha ben yani herkes desin abi
2: bir şeyi kaçırıyoruz eskiden hakemler düdüğü çaldığında var diye bir şey yoktu.
3: Doğru.
2: Anladın mı? Hakemlerin inisiyatifine kalmıştı. İşte doğruydu, yanlıştı. Ama şu anda hakemler sadece maçı yönetmiyorlar artık. Korkudan gördüğü pozisyonu bile veremeyen hakemler var. Aman diyor ben karışmayayım diyor. Var ver müdahalesini diyor. Hakemler artık kolaya kaçtı. Niye? Sorumluluk almak istemiyorlar. Korkuyorlar hepsi ben size söyleyeyim.
1: Alamazsın ki abi burada bu ligde.
2: Yani
1: bu
2: aman diyor var müdahalesin var versin diyor.
0: Bravo.
2: Artık o seviyeye geldi. Eskiden hakemler düdük götürdü mü? Çünkü oyunu pozisyonu çok yakın. Bir de birçoğu da hakikaten futbolu iyi biliyorlardı. Allah'a var. İyi takip ediyorlardı.
1: Keşke
2: verdiklerine bir saygı ya duyuyorduk. Bu kadar itiraz var mıydı? Sen de oynadın Okan.
1: Var yokken şimdi sanki daha iyiydi ya.
2: Abi bak her şey kolaylaştı.
1: Yarın
2: öbür gün ortadaki hakeme bile ihtiyaç olmayacak. Dışarıda bir var şey olacak. Foul diyecek. Foul. Böyle, bu hale gelecek futbol. Öyle gözüküyor şu anda. Gidişat onu gösteriyor. Hakemlere bile ihtiyaç olmayacak belki de.
1: Abi işte.
0: Bir çünkü şey söyleyebilir miyim?
2: Yönetmiyorlar ki artık.
0: Şey
2: yönetemiyorlar yani.
0: Çıplak gözle canlı canlı kanlı kanlı Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya, Belçika maçlarını anlattın izledin sevgili Cüneyt abi. O hakemleri de görmüşsündür orada.
3: Üst düzey.
0: İmrendin mi kıskandın mı abi? Değil mi? Nasıl maç yönetiyorlar? Niye bizimkiler yapamıyor?

0: yönetemiyor. Hadi bir tanesi, iki tanesi, 10 tanesi yönetemeyebilir. Bir tanesi, iki tanesi niye onlar gibi yönetemiyor? Senin dediğin olaylardan da korkuyor. Aman diyor, buradan bana baskı geliyor. Geçen gün yazışmalarda da çıktı, görmedin mi ya? Yani bunları
1: sorumluluk alamıyorlar.
0: İşte söyledik biz burada, defalarca anlattık. Ben burada 1,5
1: ama
0: sene
1: bunu,
0: önce
1: bunu bir sonu olması lazım.
0: Ekranlarında şunu söyledim. Bak bunu söyledim. Açarım arşivlerde gösteririm. Arkadaşlar dedim, Ferhat Gündoğdu, 2 tane evladı var dedim. Orada dedim. Beraber. Onlarla beraber dedim hakem atamalarını ve kararları beraber yapıyorlar. Birisi Atilla Karaoğlan, öbürü de dedim Yasin Kol. Bunlar dedim onun prensleri dedim. Onlarla istişare yaparak sen orada o hakemlerle o istişareyi yapıp o hakemlerle bir araya geldiğin zaman, diğer hakemler bunu görüp onu sezdiği zaman, onların sana karşı bakış açısı, cesaret, o sahada maç yönettiği zaman diğer o hakemlerle diyaloğu veyahut da nasıl bir temaslara gitti, bu sıkıntıları yaşayan hakemlerle hangi maçlarda acaba neler söylendi, şeytanın avukatını yapıyorum örnek mesela, sen bu maçta Yasin Kol'la Atilla Karaoğlu'nun bu kadar kuvvetli olduğunu gördüğün zaman, sen bu maçta işte örnek mesela Cüneyt abi, diğer hakemler, ben Cüneyt abiye gittim ya Cüneyt işte, veya bak şu maça çıkıyorsun işte, ben konuştum Ferhat Gündoğdu'yla, bak İşte sen bu maçta hakemlik yapacaksın ve hatta varın başındasın. Çünkü ne kadar aktif çalıştıkları zaman o kadar cukkayı dolduruyorlar. Parayı dolduruyorlar.
1: Ya,
0: ben Cüneyt abiye gideceğim. Cüneyt abiye gideceğim oradaki kamplarda, toplantılarda. Ya sevgili Cüneyt Can diyeceğim. Ya işte bak şu maça çıkıyorsun. Ya bak işte Kartal'ın takımı, sevdiğimiz, sempati duyduğumuz takımlar falan filan. Ne malum böyle subliminal mesajlar verilip verilmediğine. Ortaya çıkanlar. Bak ne diyor? Kimler karar veriyor? Kimlerle beraber karar veriliyor? Ben burada Al Spor ekranlarında dedim arkadaşlar dedim, bakın dedim, bu dedim bir duyum, bu iddia. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Bana böyle bir şey geldi. Eğer doğruysa fecaat dedim. Sevgili Ferhat Gündoğdu, Yasin Kol ve Atilla Karaoğlan'la beraber hakem atamalarını yapıyor dedim. Ben burada 1,5 sene önce Al Spor ekranlarında söylemiştim.
1: Ya bilmiyorum, yani, o konuda bir bilgim yok.
0: Düşün ya, var Al çıktı ortaya. Ya yok, belki izlememişindir o günkü. Yani da izlemiyor zaten sen de kardeşin için. O zamanlar.
2: Ya işte.
0: Konuşuyoruz. Ya neler var? Ama konuşma konuşma, nereye kadar konuşma Kartal abi?
3: O da çok hakem üzerinden okumak.
1: Bence yanlış.
3: Yanlış hocam.
0: Nereden
1: konuşuyoruz ya?
3: Keyfi kaçıyor. Abi
1: bak her şeyi bir hakeme bağlamak bence doğru değil.
0: Milli maçları burada yorumladık, maç önü maç sonu sen de yorumladın. Yemin ediyorum bir hakem performansı konuşmadık ya. Birbirini yakalasak da bir konuşsak diyor lan, bir de canımı. Yani en azından canımızı hakem yaktı. Sağda oyun olarak kaybetmedik gibilerinden. Ama böyle bir avutsak kendimizi Okan, diyordun da. Okan, yok abi.
1: Okan şöyle bak.
0: Futbolu konuştuk ya.
1: Bize gelen oyuncular da hemen hepsi değişiyor. Adamın ayağına basıyorsun, suratını tutuyor abi.
0: Tabii. Milli takımda da yapıyorlar onu.
1: Bizdeki oyuncularda Temas da sorun var. Sadece hakemleri suçlamayalım yani.
0: Milli takımda da yaşıyoruz abi, onu.
1: Gidiyorlar işte yurt dışına gidip Avrupa kupalarında oynamaya başlayınca aynıden yapıyorlar. O hakemler vermeyince de
0: görüyoruz hocam. Vermiyor. Yadırgıyor adam. Adama temas yok, adam yatıyor. Ya vermez oradaki
2: abicim. Hepsi yapıyor ya. Bütün takımlarda yapıyor.
1: Bugün bu akşam derbi maçı vardı. Liverpool City maçı değil
3: City,
1: mi?
3: Evet.
1: Bak kıran kıranıydı. Hakem var ya, bir tane foul vermedi.
0: Ya geçen City Arsenal maçını izliyorum. Geçen sene sondan 3-4 hafta önce. Bak yani, sana yemin ediyorum. Kimdi o City'deki şey, Arsenal'deki stoper? Abi.
1: Saliba mı?
0: Vallahi hatırlamadım.
1: Saliba.
0: Haaland'ın gol attığı, arka direkte vurdu ya. Haaland'ın şu var ya şu. Ne, buradan döneyim dur, gözükmüyor. Şu var ya formasını Cüneyt abi, yemin ediyorum buradan almış çekmiş, şöyle uzuyor. Haaland bırakmıyor kendini, topa gidiyor, vuruyor, golü atıyor.
2: İşte oyuncularda bıraksa, da bir şey olacak. Tam,
0: ama işte bak ne adam kardeşim.
2: Ahlak olacak abi ya, ben sana söyleyeyim.
0: Adam gidiyor, neye gidiyor? Diye. Adam diyor kardeşim vermez diyor, ben diyor imkanım varken bunu değerlendireyim diyor. Ama bizde olsa hafif temasık bırakıyor adam.
2: Onu diyorum yani. Yani yalnız hakemlere doğru, hakemlere tek başına
0: hakemlere. Ama Allah'ın da baba sana bir şey söyleyeyim mi? Buradaki dördümüz çeksek var. Tutamayız. Ben ona Dortmund maçında izledim abi, Beşiktaş Dortmund maçı. Cüneyt abi yay gibi yay. Ama bak sana bir Montella adım attırmadı ona. Montella var ya Beşiktaş'ta bir stoper. Adım attırmadı o gün. Ama Cüneyt abi adam nasıl biliyor musun?
1: Kalem gibi.
0: Abi kalem, bir de hocam futbolcu bazen böyle tabanıyla basar. Abi 90 dakika boyunca ona da bak nelere dikkat ediyor kardeşin sevgili.
1: Parmak ucuna mı baktın?
0: Cüneyt abi.
3: Baktı gözle.
0: Bak bu kardeşin nelere dikkat ediyor. Futbolcu normalde hocam bilir, aktif dinlenmede tabanla basar. Adam var ya aktif dinlenmede bile şey gibi, tavşan gibi yemin ediyorum parmak ucuyla geziyor. Niye biliyor musun? Tetikte, çünkü patlayıcı kuvvetini daha çok arttırsın orada. Yani saniyesi kazanırsın.
3: Çok yüksek. Senin gibi Okan, sen mesela.
0: Ya o beni, onunla var ya 100 metre çıkayım, 5 metre 10 metre fark atarım. Recep Hoca belki geçer beni.
1: Biz olamayalım canım. O fuleli çok uzun.
0: Ya hoca acayip, maşallah çok iyi.
3: Ama Okan Koç'un konuşma performansı da çok enerjik.
2: Muazzam.
1: İyi mi diyorsun?
0: Kartalardan hemen nasıl bak aldı hemen var ya, bekliyor beni bir şey, hemen araya sıkıştı.
3: Yorum geldi.
2: Muazzam.

0: İnşallah ne çene var, Allah şey yapmasın.
1: Ama bize buraya olmaz. Konuşalım diye para veriyorlar.
2: Aynen öyle. O zaman şöyle bir reklamı ya, ancak reklamda dinlendirir. Yani
0: reklamda ben biraz
1: tamam,
0: dinlensin.
1: Tamam, ben ikinci ara konuşuyorum.
2: Yok estağfurullah.
0: Senin boğazı
2: güzel
0: ağrıyor.
2: Güzel konuşuyor. Enerjisi yüksek, ne yapabilir?
0: Maşallah, nazar yani değmesin.
2: Yani. Çok kısa bir reklam vereceğiz. ama öncesinde bir basın toplantılarını da ekranlara getirelim.
3: In campo con le decisioni dell'arbitro.
4: Şu ana kadar siz de gördünüz. Ben maçtan sonra çok hakem hakkında konuşmayı seven biri değilim. Ama bu iki maçta başımıza gelen olaylar, bu yumruk olayları gerçekten kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını ben gerçekten şaşırarak izliyorum. Anlayamıyorum. Bunların sahada olmaması gereken şeyler, sahada kabul edilmeyen şeyler bunlar. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Bu yumruklar cezasız kaldı şu ana kadar. Başka şeyler hakkında konuşmuyor mesela, penaltı pozisyonu. Onlara gol, iptal edilen goller, küçük başka olaylar, bunlardan konuşmuyorum. Bunlar olabilir. Fakat yumruk çok farklı bir şey ve bu asla ama asla kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını gerçekten şaşkınlıkla izlediğimi söyleyebilirim. Bugünkü galibiyet de çok zor bir maçtı. Zaten maçtan önce de konuştuğumda demiştim, bu maç bizim için çok zor olacak. Çünkü milli aralardan sonraki maç özellikle çok zor oluyor. Bugün çok çok önemli bir galibiyet aldık. Gerçekten Kocaeli de gerçekten çok iyi bir takım, kaliteli bir takım. Zaten puan topladığı puanlardan bunları görebilirsiniz. Ve maçtan önce de endişeliydim birazcık açıkçası. Neden endişeliydim? Çünkü oyuncularım cuma günü yanıma geldi. Cuma günü aramıza geldiler. 17 tane oyuncu milli takıma yolladık. Fakat bunlara rağmen, onlarla az çalışabilmeme rağmen, yorgunluklara rağmen bence çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum bugün. Ligde de şu anda iyi bir konumdayız. Ama daha başlangıç, yolumuz çok daha uzun. Bugün çok çok önemli bir galibiyetti. Plan aslında çok açık. Herkesin hazır olması gerekiyor. Bu en önemli plan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü önümüze gerçekten çok zor maçlar var. Çok uzun yolculuklar, seyahatler var. Bunlar hep uçakla gidiliyor zaten. Saat farkı da var. Ve bu rakiplerimiz de gerçekten iyi rakipler, güçlü rakipler. Ve burada asıl grubumuzun, oyuncu grubunun gücünü bence bu dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Rotasyon olacak. Tabii ki de doğal olarak olacak. Mesela baktığınız zaman bugün Çenli oyundan çıktı. Yarın da doktorlar ne olduğunu bize anlatacaklar, durumun nasıl olduğunu anlatacaklar. Ama yani yaşadığı sakatlıktan dolayı ben inanıyorum ki Perşembe günü oynamayacak. Maçtan önce söylemiştim, sezonun bence en zor maçlarından biri olacaktı bu. Çünkü milli takımdan, milli aradan sonraki maçlar çok zor oluyor. Özellikle 3 hafta boyunca oyuncularınızdan uzak kalıyorsunuz. 17 tane oyuncunuzdan uzak kalıyorsunuz. Bu da gerçekten maç hazırlık yaparken sizi çok zorlayan bir şey. Maçın da zor olacağını biliyorduk çünkü rakip çok iyi. Fakat bu etkenleri de göz önünde bulundursak yani işimiz gerçekten çok zordu. Bunu söyleyebilirim. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda sizin dediğiniz gibi dalgalanmalar oldu oyunda. Ama bence bu da çok normal bir şey. Bu kondisyonlardan dolayı yaşadığımız bence çok normal bir şey. Ama ona rağmen de bence iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Evet, gol pozisyonuna az girdik ama ikinci yarıda rakibe az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Oyunu tutabildiğimiz kadar tutmaya çalıştığımızı düşünüyorum. O yüzden bence kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum bu kondisyonların hepsini göz önünde bulundurursak. Ki benim daha önce de başıma geldi bu. Milli aralardan sonra kazanmayı beklediğim maçları kazanamadım. Bazen kaybettim. Bu benim başıma geldi. O yüzden bugün galibiyet çok önemli. 3 hafta boyunca oyuncusuz çalıştık. Bu gerçekten çok önemliydi o yüzden. Mesela baktığım zaman Olaytan, Agbadu, Endidi, Salih, İlhan Fakılı, Oh, Murillo, hatta bunlar saatlerce yolculuk yapmış, dünyanın öbür uçlarından gelmiş oyuncular. 3 hafta boyunca çok yoruldular. Tabii ki de o yüzden bazıları da bu isimlerden oynamadı doğal olarak. Çünkü yorgunluk çok önemli. Burada çok ağırdı. Ama tekrar ediyorum, bu şartlara rağmen bugün galibiyet bizim için çok önemliydi.
5: Oyunla ilgili çok konuşmayı düşünmüyordum aslında buraya gelirken. Ama yine de sahanın içinden gelmiş biri olarak oyuncularımın hakkını teslim etmek istiyorum. Her şeyle muhteşem bir futbol, iyi bir mücadele. Onların hakkına girmek istemedim. O yüzden onları tebrik ederek başlamak istiyorum. Ama aynı şekilde soyunma odasında onlardan özür diledim. Hocaları olarak saha dışında onların haklarını koruyamadığımı düşündüğüm için de onlardan özür diledim. Bazen isyan edebiliyoruz, üzgün olabiliyoruz. Hep bizden saygılı olmamız bekleniyor. Hep bizden

0: Sakin kalmamız bekleniyor, susmamız bekleniyor. Bunu da hep yapmaya çalışıyoruz. Hakaret etmeden, küfür etmeden. Ama hiçbirimiz, futbol dışından da bahsediyorum, haksızlığa susmuyoruz. Evimizin önünden bir şey çalındığında sessiz kalmıyoruz. Bir haksızlığa uğradığımızda isyan etmek istiyoruz. Burada da böyle bir şey hissettiğim için sizin önünüzde iyi niyetli olmayan bir hakem grubuna bugün buradan endişe duyduğumu söylemek istiyorum. Hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Çok üzgünüm. İçeride de söyledim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Muhteşem bir mücadele. Beşiktaş takımını kazandığı için tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem destek. Onları da tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarında atmosferinden dolayı tebrik ediyorum. Ama hakemi de size havale ediyorum.
1: Ya şöyle, ilk önce yani Selçuk Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Çok iyi hazırladı. Güzel aksiyonlar. Sahada yani Beşiktaş'a hiç alan vermedik. Sıkıştırdık oyunu. Hoca'ya teşekkür ederiz. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İlk önce benim bir penaltı pozisyonum var. Beşiktaşlı takım arkadaşlarımla da konuşunca penaltı değil dediler. Yani çünkü ikili mücadele. Bunların daha çok sağlıklı karar verilmesi gerekiyor. İnsan bu, hata yapabilir. Biz hata yapabiliyoruz. Bunların daha sağlıklı bir şekilde çözümlenmesi gerekiyor. Bizim adımıza puan kaybı oldu ama gelecek adına umut veriyor oynadığımız oyun.
2: Her zamanki gibi dediniz, ben ona gülümsedim. Gerçekten her zamanki gibi. Ya hiçbir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında. Yani ne diyebilirim ki, biz o kadar emek veriyoruz. Yani gördüğünüz sahada muhteşem bir Kocaelispor vardı. Taraftarımızla birlikte muhteşem. Kesinlikle öyle. İnanılmaz iyi geçti her şey. Ta ki o ikinci yarı şeyi bulamadık, skoru bulamadık. Onun dışında her şey çok iyiydi. Ve dediğiniz gibi o pozisyon hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Zaten gören, adil bakan, herkes anlar ki o pozisyonun ne olduğunu çok iyi anlar. Bilmiyorum yani. Galiba topu değil, artık kaleci ayağını tutuyor.
3: Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Bu statta böyle bir mücadele, kora kor, dişe diş, elimizden gelen her şeyi verdik. Buradan puanla da dönebilirdik. Onun için o mücadeleyi de gösterdik. Ama ben pozisyonu izliyorum. Açıkçası bir anlam veremiyorum. Hani ne düşünüldü, ne görüldü ben anlamadım. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum açıkçası. Çok net bir şekilde belli oluyor yani ne oldu pozisyonda. Gerekli izlenilseydi, devam edilseydi kırmızı kart ve penaltı net bir şekilde gözüküyor. Ben fazla bir şeyle konuşmak istemiyorum. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Ama gurur duyuyorum. Gerçekten takım arkadaşlarımla, buraya kadar gelen taraftarlarımıza, hepsinin ayağına yüreğine sağlık. Bizim vicdanımız rahat olsun. Biz gerekli mücadeleyi gösterdik. Gerisini sizlere bırakıyorum.

0: Takım oyunu devam ediyor. Yeniden birlikteyiz. Maç 2-1 bitti. Maçın ardından hem Beşiktaş'ın az önce paylaşımını da verdik Recep Hocam. Hem Kocaelispor'un hakeme yönelik, pozisyonlara yönelik açıklamaları, itirazları vardı.
1: Evet.
0: Bakalım isterseniz bize.
1: Vallahi bakalım bize tabii ki.
0: Tartışılacak pozisyonlar vardı. Çünkü Abdullah Buğra Taşkın soydu maçın hakemi. Juan Martinez Munera Riva'daki VAR merkezinde görev yapıyordu. Maç 2-1 bitti ama konuşulan pozisyonlar var. 29. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı.
1: Hayır, buna penaltı falan değil mi diyorlar?
0: Penaltı pozisyonu.
1: Bak bakayım, burada böyle bir şey var mı? Bir bak bakayım, Allah'ını seversen.
0: Jalo ve Tayfur arasında yaşananlar.
1: Hayır, böyle bir şey var mı? Elense falan.
2: Kartal Hit'e sormak lazım bana.
3: Ne söylüyorsun?
1: Yok, yani bunu penaltı. Bunu aslında hakem bak
3: buna kimse
1: hakem
3: bir şey
1: demiyor
3: ki abi.
1: Yok yok, hakem
3: demeyecek?
1: Bunu görerek verdi zaten.
3: Bunu yalnız Tayfun'un şeyi.
1: Bak hakem bak orada bak, hakem görerek
3: hakem
1: verdi.
3: Hakem görüyor zaten.
1: Direkt, görerek verdi bak.
3: Direkt veriyor.
0: Baksana. Koldan ve formadan abi, çekme var.
1: Halen daha böyle yere düşerken de bırakmıyor.
3: Dengesini bozuyor.
1: Abi topa, hava topuna vuracak bak yoksa.
0: Tam
1: topa
0: şunu vuracak. Söyleyenler var, karşılıklı çekmeye girer mi bu pozisyon?
1: Hiç alakası yok abi. Adam hava topuna çıkmaya kalkan adamın engelliyorsun. Bunu çekmiyor ki.
2: Ve topa abi, tam vuracak.
1: Ensesinden çekiyorsun burada. Bir bak.
0: Her açıdan bakalım yine de. Hani Jalo'nun da bir çekmesi var mı o çekme? Karşılıklı çekmeye mi girer?
1: Mümkün değil. Hiç bunda bak hiç bunda karşılık çekme falan yok. Bak. Adam ya çıkarken.
3: Tutuyor sadece, çekmiyor.
1: Baksana çıkmayı, bir de çıkmıyor, topa vuracak mu? Adam. Topa vuracak adama. Yok abi baksana.
3: Kolu arada kalmış Jalo'nun. Adam arkadan formanın üstünden abi, sırtından çekiyor.
1: Çıkarmaya çalışıyor formayı ya. Baksanıza Allah'ın seversen. Bak. Baksana kaptanlık bantından belli oluyor.
0: Tayfur Bingöl.
1: Ya kim bu? Her
0: an yapan.
1: Bak. İyi bakalım.
0: Penaltıya sebebiyet veren.
1: Abi ele bak. Halen daha bırakmıyor.
3: Elense çekmiş gibi.
1: Ya İhlaller... Hakem görerek gördü yalnız bunu. Hakem kendi gördü tamam. Verdi.
2: Şimdi burada ihlaller nereden başlıyor? Bana göre ilk başta senin dediğin gibi koldan. Jalo ne yapıyor? Koluyla mesafe kazanmaya çalışıyor.
1: Uzaktırmaya çalışıyor.
2: Normalde koyarsın, uzaklaştırmaya çalışıyor. İkinci ihlal sırtındaki formayı oturma uzduvuna kadar neredeyse çekmeye çalıştı yani.
1: Çıkmaya
2: bayağı bir çekti.
1: Engelliyor.
2: Geldi, bayağı bir gerdi. Yani bu pozisyon tartışmasız.
1: Bak, Jalo'ya gelen top Jalo'ya bak. Bak çekmese tam, kafa vuruyor.
2: Vuruyor net. 100 gol yani. Kafaya vuruyor. Yani kaleci kurtarmaz. Dışarı vur ayrı. O tabii ki de. Ama eğer o çekmeyle yani kolundaki ve sırtındaki formasından çekme olmamış olsa Jalo orada topa net bir şekilde zınk diye kafayı vuracak.
1: Abi sen vuramadığı için arkadakini suratına
2: şiddet de mesela yani. Şiddete de bakarım ben Cüneyt abi. Olacak hı hı. Futbol sonuçta temas oyun. Ama burada hı hı. Şiddet de çok ağır. İhlal var şiddette de. O yüzden net bana göre penaltı.
3: Jalo da bence bugün
2: iyi oynadı.
3: Savunmanın en iyisiydi.
2: Evet çok iyi oynadı.
3: Ben hep söylüyorum Jalo
2: bravo.
3: Stopere.
0: Onu ayrıca konuşacağız. Defansif yönden de inceleriz Beşiktaş'ı. Burada penaltı kararı doğru.
1: Bence de.
3: Evet.
1: Yani zaten gördü önünde, hakemin çok önünde. Bak direkt verdi, hiç var mı falan.
0: Tereddütsüz beyaz noktayı işte gösterdi.
1: Yakın olduğu zaman görüyor Cüneyt. Yakın uzaktan seyrettiği zaman göremiyor. Peki,
0: oyuncu size... hocam yıllarca üst düzey oynadığınız Okan Koç'ta oynadı.
1: Bazen
0: neden
1: farkın,
0: çeker hocam?
1: Bazen farkına varmaz. O kaçırdı, durdururum diye şey yaptı. Hakem de herhalde görmez zannetti. Ama artık var müdahale ediyor.
0: Bu arada... Bu tarz pozisyonlarda penaltıya sebebiyet veren oyuncu eski takımına karşı oynadığı için hemen bir şeyler yazılıp çiziliyor. Hocam hangi futbolcunun aklına gelir? Siz herhalde daha iyi bilirsiniz.
1: Yani. Şu anda oraya
0: yani çıkan... Tayfur şey mi diyor hocam orada? Ben Beşiktaş'ta oynadım. Beşiktaş'ı da çok seviyorum.
1: Peki bu maçı kazansa yap. Tayfur Beşiktaş'tan mı prim alacak? Koca
3: yani, yani öyle. Yapmayın. Bilakis
0: bir
3: bence
0: de maç sırasında
3: şey
0: o gelir mi aklına abi, hocam?
1: İnsanlar
0: kazanma
1: konuşma.
0: Odaklı.
1: Eleştirmek çok kolaydır. İnsanları eleştirmek, aşağılamak çok kolaydır. Böyle bir şey yapacak... İnsanın ne işi var zaten orada? Kocaelispor böyle bir düşünce olsa zaten oynatmaz.
0: Zaten Tayfur da pırlanta gibi çocuk yani. Ya sadece yani şey, yeteneği,
1: hiçbir oyuncunun
0: her
1: karşı takıma bir şey yapacağını düşünmüyorum Cüneyt. Ben bir futbolcu eski...

0: var. Bak bu dil bir sonraki açıda yavaş oynatırsa göstereceğim. Ne oluyor biliyor musun? Orada hava hakimiyetinle vurdurmuyor. Yapıyor ileri. Sonra tam bak yere düşerken bak yere düşüyor. Yavaş yavaş oynat. Bak tam vuracakken yine çekiyor. Ayakta tam vuracakken yine çekiyor.
1: Doğru, iki faal var aslında.
0: İki faal.
1: Doğru bir şey.
0: Bak orada ne oluyor? Bak, ne yapıyor?
1: Havadayken yani, çekmediyse bak, eğer ama bak, sonrasında ikinci vuruşuna da engel.
0: Tam olur. Ayağıyla böyle vurayım derken Tayfun orada vurmaması için istem dışı çekiyor onu. Yani bak peki, bu pozisyonlar.
1: Burada karar doğru diyoruz. Bir sonraki pozisyona geçelim. 29. dakikada yaşanan pozisyondu bu. Beşiktaş penaltı vuruşu kazandı ve golü yani, bulmuştu.
2: Bir tartışılan da bu. Şimdi
1: en çok tartışılan evet, pozisyona bakıyoruz. Dakika 47. Emirhan'la girdiği ikili mücadelede dengesini kaybetti Metehan. Zor da olsa topu şey vurmak istedi. Sonrasında Nübel Metehan'ın vuruşundan sonra peki ayağını tutuyor.
2: Ayak.
1: Penaltı mı değil mi hocam?
2: Vallahi
1: kırmızı kart mı değil mi?
2: Vallahi tartışırım. Niye biliyor musun? Çünkü ayağınla göğsüne geliyor kalecinin. Dikkat ediyor musun?
1: Ya öncesinde bak, bir işte kaleciye faal
2: var. Abi kale, yani bak, kaleciye var mı? Faal yok mu? Abi bak, çok anlayamıyorsun bak, abi. Yani kalecinin göğsüne geliyor. Bir de darbeli bir şekilde geliyor. Göğüse geldiyse faal. Bence de. Ama yani tartışılır ya ben. Yani
1: her açıdan izliyoruz.
2: Baksana, yani önce bak ama çabuk hareket ediyor forvet oyuncusu. Topa dokunuyor. Topa dokunduktan sonra göğsüne doğru bir darbe var. Doğru.
1: Ama Nübel de tutuyor
2: ve bırakmıyor. Nübel de sonra tutuyor, bırakmıyor.
1: Bırakmıyordu.
2: İşte. Yani eğer göğüse bir şey yoksa, kaleciye darbe yoksa, yoksa penaltı abiciğim.
0: Yani.
2: Yani adamı tutuyor. Şimdi doğruya doğru bak yani.
1: Eylemini de sürdürüyor. Refleks olarak tutup bırakmıyor.
2: İlk başta tutabilirsin. İlk başta tuttum bırak. Hemen bıraksa bir şey yok ama döndükten sonra tutmaya devam ettiği için bu pozisyon sıkıntı abiciğim.
1: Çünkü oyuncu ikinci bir vuruşta yapmak
2: bak,
1: istiyor.
2: Bak şimdi burada adam topa, adam topa vuruyor bak.
1: Yapamıyor.
2: Adamın topa vurması önemli.
1: Kurtulduktan sonra bir daha vuruyor.
2: Tabii bak ilk başta adam topa vuruyor doğru ama tabanıyla doğru, tabanına kaleciye doğru bir taban var burada. Bak şimdi topa vuruyor ama kaleciye ha, doğru abi, da gidiyor. Tabii kaleci mi? De elini bu da var şimdi şöyle de bakabiliriz kendini korumak için değil mi? Biz onu konuştuk.
0: Yani bazen
2: kendini korumak için elini böyle öne yapmış olabilir ama sonra niye tutuyorsun? O beni biraz şey yapıyor. Yani huylandırıyor. Yani sonrasında tutmasa penaltıyla alakası yok.
1: Burada hakem devam dedi. Vardan da bir müdahale gelmedi.
2: Gelmedi.
0: Bence faul verebilirdi aslında.
2: Ya onu da verebilir. Bak yani bu çünkü hakikaten şey bir pozisyon.
0: Bak çok tehlikeli bir pozisyon.
2: Evet. Ama şurada işte devam etmemesi lazım Nübel'in.
1: Kaleci. Burada bir karar vermeliydi bence hakem.
2: Evet.
1: Ya faal ama bunu ya penaltı yok,
2: ya da gidip
1: yani
2: bunu
1: şey ya,
0: bak, uzaktan
1: başka bir şey arıyor insanlar.
0: Bak, uzaktan bunu göremez. Hakemin görme şansı
2: göremez,
0: yok. Bak çok uzak.
2: Göremez hakem.
0: Bak çok uzak.
2: Tabii.
0: Görüyor musun?
2: Uzak değil, geride hocam. Arkasında. Ama
1: burada net bir kanıt var.
2: Burada
1: var.
2: Göremezsin.
1: Devreye girip
0: işte var.
1: Tuttuğunu gösterebilir
2: var,
1: veya
2: şey yaptı mı acaba?
1: Tabanla geliyor.
2: Var bir şey dedi mi?
0: Devreye de girse faul vermesi lazım. Çünkü kaleci yani ikisi de
2: abi bilmiyorum yani şimdi bilmiyorum yani hakem hoca biz
1: Okan
2: hakem, ben hakem
1: kaldı
2: değilim abi.
0: Abilerim şey bitti zaman.
2: Ya tartışılan yani bir pozisyon açık ve net ben sana söyleyeyim yani %100 penaltı da demem %100 penaltı değil de demem yani.
0: Şimdi, eğer şey zaten vurmadıysa yani kalecinin göğsüne bir şey gelmese penaltı.
2: Kaleciye bir darbe yoksa kesin penaltı ama kaleciye darbe varsa
1: vuruşunda yapıyor oyuncu.
0: Tabii tabii.
2: Bak ilk başta İkinci yalnız adam topa dokunuyor bak.
1: Hı hı.
2: Bak şimdi topa dokunuyor. Dokunduktan sonra belki temas var kalecinin eline sanki geliyor. Bak topa dokunuyor. Mesafe dar olduğu için kaleciye bir temas var. Bak topa dokunuyor burada.
0: Yani
1: bitti mi?
0: Bitti ya sen.
1: Söyleyebilir miyim hocam? Benim fikrim.
0: Ha, söyle.
1: Tamam bana göre %100 penaltı. Ama hangisi penaltı? Nubel'in ayağı çektiği pozisyon penaltı.
2: Hı hı.
1: Gelişme sonuca bakalım.
2: Girdi.
1: Tabii oraya geliyorum şimdi. Giriş gelişme sonuca öncesine bakmak lazım. Şimdi penaltı diyenlere, kırmızı kart diyenlere soruyorum. Ne açıdan, ne amaçla, ne taraftan baktığını soruyorum. Futbolda ihlaller var, kurallar var ve temas olacak yerlerde temasın şiddetleri var.
0: Bir de şimdi, ayağın şekline bak.
1: Tabii.
0: Taban da geliyor.
1: Bir ayağa kalkıp gösterebilir miyim Cüneyt
0: göster,
1: abi?
0: Göster kardeşim.
1: Tek başıma istiyorsan bir ayağa kalkıp göster. Şu kameramız bu.
0: Tamam. Şimdi
1: çünkü taban oraya taban geçmeyelim açık. Buradan göstereyim. Çünkü ya, orada şey, pozisyona bakıyoruz.
2: Yani, %100 ben şimdi, bir şey diyemezsin.
1: Metehan top hareketi.

0: hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya. Gitti. Topa hareketlenen, giden Metehan ilk başta ayak parmak ucunu gösteriyor mu? Topa temas ediyor mu? Ediyor. Akabinde ne oluyor? Baba yere yatıyor. Tabanıyla Nubel'in göğsüyle koltuk altına.
1: İşte onu vurdu mu vurmadı mı onu görmüyor.
0: Vuruyor, görülüyor. Ya, çift atlıyor, vuruyor orada. Ayağıyla, tabanıyla vuruyor. Yani, tabanıyla göğsüyle koltuk altına.
2: Geldiyse
0: orada istem dışı Nübel'de ne
1: ama
0: yapıyor?
1: O zaman var o bak, var faul üstem, vermesi lazım.
0: İşte üst penaltı değil diyorum. İstem dışı.
1: Faul vermesi lazım.
0: İstem dışı. Top avuta gitti diye. İstem dışı ne oluyor?
2: Faul vereceksin abi o zaman.
0: Abi bir bitireyim mi?
2: Tamam, buyurun bitirin.
0: İstem dışı ne oluyor? Orada göğsüyle koltuk altına gelen tabanı görüyor. Tabanı bu şekilde görüyor. Ne yapıyor? Eliyle tutmak zorunda kalıyor. Tutmak zorunda. Orada bıraksa zaten Metehan taça gidiyor. Avuta gidiyor orada. Ve o acı eşiğinden dolayı. Bak dikkat edin. Orada ayağını tuttuğu anda topa da bakmıyor. Hiçbir şeye bakmıyor. Net bir şekilde tabanıyla, bak tabanıyla yerde, tabanıyla gidiyor adamın göğsüyle koltuk altına vuruyor abi. Burada nefessiz de kalabilirdi oyuncu. Ya burada ben şunu soruyorum. Pozisyon öncesi ne yaşandı, ne oldu? Faul var mı? Buna penaltı, kırmızı kart diyenler öncesine bir baksınlar. Futbolda taban ihlal midir? Faul müdür? Soruyorum, yıllardır top oynadın.
1: Bu şekilde açık bir şekilde tabanla geldiğin zaman göğsüne geldiğinde kırmızı kart veriyorsun.
2: Faul zaten.
0: İşte onu diyorum net bir yani, şekilde işte bana göre şimdi
1: vurdu mu vurmadı mı onu tam teşhis
2: ben
1: edemedim.
2: Ben tam göremiyorum abi, açık konuşayım. Ben tam göğsüne vurduğunu göremiyorum yani onu söyleyeyim.
1: Ama bana kaleci göre dağıtıyor.
2: Ya kaleciye böyle bir darbe şeklinde geliyor. Evet, ayak
1: kaleci dönüyor.
2: Geliyor.
1: Bak kaleci dönüyor.
2: Yani işte enteresan bir pozisyon ya. Yani ne bileyim. İşte burada gösteriyor. Ya burada
1: kalecinin karnına geliyor.
0: Bak, görüyor musun?
3: Kalecinin kaymada ayağını çekebilir mi oyuncu?
1: O girdi bak, bu şekilde girdi ama
0: bakalım, biraz yavaş oynat, biraz daha geri geri bak, gel.
1: Karnı, bu karı dağıtıyor kaleci.
0: Avuç çizgisinin açısından kaleci izleyicilerin burada bak, ekran başındaki izleyiciler avuç çizgisinin orada tekrar
2: izin. Koruyor kendini.
0: Evet, aynen. Abi başta darbe geliyor, darbe geldikten sonra mecbur korumak zorunda bak, kalıyor. Taban koruyor. Giriyor, resmen yok, taban giriyor. Bu, İlk başta parmak ucunu gösteriyor. Bak, yüzde parmak yüzde ucundan sonra foul. Tabanını gösteriyor. Burada foul Beşiktaş lehine, Lübel lehine olması gerekiyor. Ben soruyorum şimdi, bu pozisyona penaltı, kırmızı kart diyen eski hakemler ve hatta eski yorumcular bilmem neler soruyorum. Bu pozisyonda bu hamle faul mu değil mi? Bundan sonraki tabii ki de bunu yapmamış olsa Nubel'in yaptığı ihlal bana göre kırmızı kart penaltı. Tabii ama işte ondan burada önceki pozisyonda soruyorum abi bir baksınlar Metehan'ın girişine ve neresine vuruyor Nubel'in? Abi tam adamın bu şekilde Nubel'in omzu ile şu omzu ile göğsünün olduğu yere taban vuruyor. Ya tekrar yan açıdan ağırlaştırılmış şekilde izleyin abi. Soruyorum ya. Soruyorum.
3: Kocaelispor cephesi tepkili, onlar da onlar, yorum yok onlar, başlığıyla bu konuyu paylaştılar.
2: Onlar
0: evet. Hayır bir şey soracağım. Yani kalecinin mahrem alanına 6 pas. 6 pasla kaleciye tabanla göğsüyle koltuk altına vurmak yani ihlal mi değil mi soruyorum ya, bunun bir cevabını versinler. Bunun penaltı veya kırmızı kart diyenler bunun cevabını
2: kalecinin
0: versinler.
2: Bak kalecinin yüzüne doğru gidiyor darbe, göğsüne falan değil. Yüzüne doğru geliyor kaleci.
0: Yok abi yüzünün, göğsüyle koltuk altına geliyor. Şuraya.
2: Tam yüzüne doğru geliyor.
0: Tam göğsüyle koltuk altına doğru geliyor.
2: Sanki yüzüne doğru geliyor. Kaleci kendini korumak için elleriyle kavruyor. Bak şimdi bak. İyi bak. İyi bak. Bak bak bak bak bak. Bak nerede tutuyor?
0: Nubel topa bakıyor mu? Nubel ayağını tutmasa zaten Metehan avuta çıkacak.
2: İşte, yüzüne gelen bir darbe.
3: Yani, Metehan da iyiyette geliyor Recep Hocam. Tutuyor. Siz de bu kaymaları iyi yapıyordunuz. Ama bak ayağını bu kırarak geliyor burada.
1: Yok.
3: Önce hocam.
2: Biraz kırıyorsun.
0: Biraz kırıyor öbür açıya gel. Öbür açıya gel.
1: Bak yok yok. Nübel ayağı yatınca ayağı kırılıyor. Bak bak bak. Bak.
0: Öbür açıya, öbür açıya, öbür açıya.
3: Bana öyle geliyor. Yok, bilmiyorum siz bak, daha iyi bilirsiniz. Bak
0: şimdi bu da değil bak, öbür bak, şey tarafından.
1: Yok bırak bak bak.
0: Kale arkasındaki çapraz.
1: Nübel çekiyor. Nübel'e çarpınca.
3: Hocam bakın.
0: Bak burada yavaş oynat. Cüneyt bak, abi bak, gel geri gel geri abi, gel geri mu? Gel geri bir adam bak abi dur orada hocam, tabanı bak, bak, bak, tabanı gösterdiği zaman
1: hocam, bak bak
3: ayağını devam uzatıyor bak, sonrasında devam dizinden
0: abi tabanı göster
1: devam et vurduktan sonra bak ona vurduktan
0: topa
1: sonra
0: vuruyor
1: bu topa vuruyor bak bak
3: tabanın süresi çok kısa
1: bak
2: sonra çekiyor
1: onda
2: en son çekiyor
1: ona darbe olunca ayak
2: en son çekiyor
1: bak iyi bakın abi.
0: Abi bir kere taban gösterdin mi vallahi normalde temas olsa da olmasa da faul değil mi hocam?
1: Veriyorsun.
0: Temas olsa da olmasa tabanı gösteriyorsun. Sakat kale ben arkasındaki açıdan çapraz açıdan soruyorum tekrar buna
1: penaltı. Nübel'e çarptığı için kırıldı ayak.
0: Diğer arkadaşlara soruyorum.
3: Bence kendini korumak için elini
2: bence de
3: kullanıyor
2: bana da öyle
3: ama sonrasında bırakmaması
2: Sonrası zaten
0: bak,
2: sıkıntı.
0: Burada tabanı kaldırıp tabii, temas etmemiş olsa sıkıntı. 100 kırmızı kartta penaltı. Penaltı. Ama ondan öncesine gelelim. Ondan önce nasıl bir ilan
3: oluyor? Ama eylemi devam ettiriyor burada da.
2: İyi de sonrası zaten penaltı.
0: Yani tabii tabii o bak, tabanla penaltı. Vurup temas etmemesi olsaydı hı-hı, göğsüyle şeyine koltuk altına tamam penaltı.
2: Kesin penaltı.
0: Ama tabanla giriyor Cüneyt abi bak bu çok tehlikeli bir hareket. Parmak ucuyla topa evet, temas ediyor sonra tabanını şey, gösteriyor. Futbolcu onu devam ettirebilirdi parmak ucuyla.
3: Mesafe çok kısa o sırada tabanını indirebilir.
2: Çekemedi bence. O da
0: parmak ucunun bak, ama bak parmak ucuyla vuruyor sonra tabanını abi, gösteriyor.
1: Bu faul abi. Hiç.
3: Nübele yapılan faul.
1: Bence de faul. Baksana direkt gidiyor peki, kaleci. Var, dağıtıyor kaleciyi dağıtıyor.
2: Burada var.
1: Cüneyt kaleciyi dağıtıyor.
0: Şimdi gelelim bu pozisyonu farklı bir açıdan değerlendirelim. Orta sahada iki oyuncu aynı şekilde mesela.
1: Direkt kırmızı kart verir.
0: Soruyorum iki oyuncu senle ben orta sahada bu pozisyona maruz kalıyoruz. Ben sana geliyorum ilk önce topa dokunuyorum sonra tabanımla göğsüne vuruyorum. Koltuk altına göğsüne vuruyorum. Ne olur kimin lehine faul verir? Ben yapıyorum bu hamleyi. Senin neyine verir faulü? Belki kırmızı kart da görebilir.
1: Aynısını Trabzon maçında geçen sene Orkun salladı ayağı bastı adamın çift kavalına kırmızı kart da
0: evet, yani burada şu önemli olan bu pozisyonu değerlendirirken sadece Nübel tarafından bakılmaması gerekiyor. Ya, ondan önce ne oluyor? Neler yaşanıyor? Nasıl bir ihlal oluyor? Ona göre değerlendirin, yorumlayın. Ben ondan öncesine göre yorumluyorum. Şimdi diyecekler sen Beşiktaş'ın bunu. Ya kardeşim o tabanı göstermemiş olsa, tabanla vurmamış olsa tamam diyeceğim. Ama adam ilk başta burunuyla topa dokunuyor. Sonra tabanını kaldırıp gösterip Nübel'in kalkıyor. Koltuk altıyla şeyine göğsüne temas haline vuruyor. Yani
2: sıkıntılı bir pozisyon
0: abi. Ya bana göre yani, net Nübel'in yani, yerine faul abi. Yani ben soruyorum abi bu pozisyona penaltı kırmızı kart diyenlere bu açıdan da bir değerlendirin. Bak gelin burada oturalım tartışalım. Ya yaşayalım. Gel,
2: öyle diyor
0: uygulamalı
2: ya,
0: bir şekilde bütün de giyim şortumu.
2: Öyle diyor.
0: Uygulamalı şekilde
1: bu, şortumu. Faul. Bu %100 faul.
3: Şöyle Metehan vuruşu yaptıktan sonra bacağını kırarak sakınıyor diyor.
1: Ne sakınıyorsun?
3: Bazı bak, baksana
1: abi taban havada mı?
0: Cüneyt abi taban nerede? Nereye ben temas ediyor?
3: Hakem yorumcuları.
0: Yok yok ben o hakem yorumcularına şunu soruyorum. Ben de soruyorum tabanla ayak nereye gidiyor?
3: Dolayısıyla faul yok Nübel'e.
1: Bence %100
3: faul. Nübel tuttuğu için
1: bence %100 faul.
3: Penaltı ve kırmızı kart diyor.
1: Bence %100 faul.
3: Hakem hocalarının dediği işte ben, hakem yorumcuları.
0: Ben de hakem hocalarına, hakem yorumcularına soruyorum. Orta sahada buna benzer birçok pozisyon çıkartıyor.
1: Tabanla gösterir. Girişlere faul veriyor mu vermiyor?
0: Vermiyor mu? Soralım bakalım.
3: Peki son bu pozisyonla ilgili ben de şunu söylüyorum. Size tersi olsaydı.
0: Net bir şekilde penaltı derdim. Şey derdim neydi onun
3: için? Beşiktaş aleyhine olsaydı yani.
1: Bence bu kaleciye yapılmış faul.
0: Kaleciye
3: faul mi derdiniz?
1: Gene faul derim çünkü kaleci dağıtıyor.
3: Yoksa Beşiktaşlı oyuncunun ayağını tuttular nasıl penaltı verilmez
1: yok, mi? Yok alakası diye. Yok.
0: Hayır abi ondan önce tabanı.
1: Kaleciyi dağıtıyorsun zaten.
0: Kaleciyi dağıtıyor.
1: Bak kaleci dağılma dağınıdır.
0: Baksana
1: bak,
0: Cüneyt abi ya.
1: Görüyor musun? Kaleciyi bak, dağıtıyorsun
0: Cüneyt
1: abi.
0: Cüneyt abi. Nübel'in yaptığı hareket kırmızı kart penaltı %100. Ama ondan önce neler yaşanıyor? Önemli olan eylemin başladığı yere bakalım. Beşiktaş Fenerbahçe maçında geçen sene hatırlıyor musun Akbatu'nun pozisyonunu dışarıdan başladı içeride bitti ne oldu ne dediler?
1: Penaltı
0: dediler. Bu da zaten ilk önce ihlal nerede başlıyor? Kim yapıyor ihlali? İlk önce kim temas yapıyor? İlk önce tabanıyla kim vuruyor? Kim yapıp çatıyor? Beşiktaşlı oyuncu örnek mesela Vyolovic bunu yapsa Vyolovic derim ilk önce kardeşim tabanıyla adamın ya, göğsüyle koltuk altına vuruyorsun ondan abi, sonra taban, tamam adam
1: taban,
0: çekiyor.
1: Taban açık olduğu için yani faul yani penaltı.
0: Sence Kartal abi?
1: Ben vermem yani.
2: Abi ben kararsızım ya.
0: Nasıl kararsızım? Taban ne pekala abi taban?
2: Peki ben abi de... bak burada adam topa vuruyor.
3: Bak ben... bu açı daha farklı. Evet,
2: burada topa
0: bak,
2: vuruyor. Ayağı vurduktan sonra
0: ayağı nerede?
3: Topa
0: bak,
3: değil de ayağa gidiyor.
0: Bak bir dakika ayak nerede? Koltuk altına doğru bak Nubel'in. Bak koltuk altına doğru bak Nubel'in. Kırmızı ayakkabılıya bak.
2: Dur bak.
0: Bak kırmızı ayakkabılıya bak. Nubel'in tam nereye vuruyor? Koltuk altıyla göğsüne geliyor. Ya ne olursa
3: yani kaleci refleks olarak topa bakmaz mı hocam? Burada ayağa top gidiyor.
0: Kaleci niye?
1: Yok kaleci topu kapatıyor.
0: Sonraki sonraki sekansı söylüyor Cüneyt abi.
3: Hayır şu sekansı. Burada kaleci topa mı gidiyor ayağa mı gidiyor?
0: Abi kaleci mi ayağa gidiyor?
1: İlk pozisyonda topa evet, gidiyor.
0: Bak, topa gidiyor abi yok, kaleci bak, topa gidiyor. Topu açısını
1: gövdeyi,
0: kapatmaya
1: gövdeyi,
0: çalışıyor.
1: Cüneyt gövdeyi genişletiyor.
0: Tabii
1: şeyi,
0: açıyı
1: şeyi
0: kapatmaya çalışıyor abi adamın.
3: Bakın açısını... oyuncu topa dokunuyor. Top yükseklik abi, kazanıyor.
1: Yok,
3: ters net, tarafa topa doğru mu atlaması lazım? Şeyine, ayağa abi, doğru mu atlaması
0: abi,
3: lazım?
0: Abi kaleci ne abi, yapıyor? Kaleci, bak dikkat et uzuyor.
1: Alanı açıyı, daraltırsın.
0: Evet açıyı kapatıyor. Kaleci uzuyor yana doğru. Uzarken,
3: son bir hamle topa yükseklik kazanan topa müdahale etmez mi bu kaleci?
1: Abi edemez çünkü niye yatıyor artık. Top evet, yerde. zaten kaleciye vuruyor, sekiyor top.
2: Abi, sıkıntı bir pozisyon işte. Yok, yani kaleci yani, darbe varsa kale, yani %100 kesin geldiyse bence.
0: Abi darbe
2: faal.
0: Varsa değil zaten faal bariz yani. Gözüküyor darbenin olduğu. Bu açıdan da bir önceki açıdan da çapraz açıdan da gözüküyor. Kale sıkıntı arkasından bir net bir abi. Şekilde görünüyor.
2: Abi işte her şey bir kenara yapılıyor.
0: Futbol
2: abi.
0: Kurallarının içerisinde var, bir kere

0: şu yoktur. Taban gösterme yoktur. Ama ne olursa olsun temas olsun olmasın. Hiç taban var mıdır hocam? Futbol kurallarının içerisinde ne olursa olsun temas olsun olmasın. Abi, bu tabanı sen kalecinin altı pası
1: ortası, orta sahada sen buna faul veriyor musun?
0: Evet hocam. Gösteriyorsun. Artı bir de koltuk altıyla göğsüne temas mı yapıyorsun ya sevgili Kartal Yiğit? Yapma ya.
2: Okancığım tamam öyle diyorsun da tamam bak şey için söylemiyorum pozisyona penaltı veya değil diye de mesafe çok kısa. Adam ilk önce topa vuruyor ama bak topa dokunuyor. Mesafe kısa olduğu için ayak direktman tabanıyla doğru geliyor. Tamam, taban geliyor.
1: Beni dağıtıyor yani.
2: Mesafe de kısa. Ona da bir şey diyemiyorum. Yani ben abi ben bir hakem gibi yorumlayamayız ki biz burada.
1: Vallahi ben futbolcu olarak yorumlarım. Ben aynı hareketi gelsem kaleciye doğru tabanla giderim. O da gitti yani.
2: Sıkıntı bir pozisyon. Burada VAR'ın devreye girmesi lazım abi.
3: Bir yabancı var görevde. Ya
2: girsin ver o zaman faul ver abi. Kaleciye faul yapıldı.
0: Abi kaleci avuta ver gitmiş niye faul versin?
2: Niye avuta abi öncesinde faul çalmış.
0: Orada incelemişlerdir. Eğer ki normalde o taban olmamış olsa, göğsüne vurmamış olsa, tabanı göstermemiş olsa müdahale ederdi. Çağırırdı varı penaltı verdirdi. Hayır. Avuta gitmiş topa müdahale etmez ya, zaten.
2: Faul verebilirsin o zaman.
0: Abi zaten avuta
3: faul için müdahale etmez ki.
0: Etmez ki müdahale. Abi ben soruyorum ya hakem otoritelerine, hakemlere soruyorum. Orta sahada, öbür sahada taçın orada, tabanla kornerin orada, abi taban gösterdiğin sen zaman bile faul veriyorsun, temas doğru, olsa da olmasa da. Şey burada kayarken bir kere bak tekrar ediyorum parmak ucunu gösteriyor, topa temas ediyor parmak ucunu, sonra tabanıyla Nubel'in geliyor göğsüyle abicim koltuk altına vuruyor. Nubel de ne yapıyor? İstem dışı ayağını çekiyor. Zaten, vurmasa Nubel alıp yani çekse şey... onu net kırmızı kart penaltı. Bu kadar basit. Ben soruyorum bir önceki pozisyonla ilgili değerlendirmeler ne? Baksınlar, sorsunlar.
1: Bence faul. Yani çok tabanla böyle gelmesi
2: hakem de çok ters yerde.
1: Hakem göremez. Çok
2: i̇şte göremiyor
1: çok
2: ki hakem.
1: Arkada
2: hakem,
1: kaldı hakem.
2: Hakem bak, de göremiyor.
1: Ön, bak
2: abi.
1: Bu ön tarafta bu hakem arkada kaldı.
2: Biz buradan göremiyor. Şey yapamıyoruz da doğru dürüst tam. Vallahi. Hakem ta nerelerde kalmış.
1: Kaleci yani kaleci müdahale varsa faul.
2: Ya vermediğine göre biz de hakeme uymak
0: bak,
2: durumundayız.
0: İki tane yani açıdan bu farklı açıdan özellikle tabanla girdiği için tabanla girdiği için
1: foul verir mi?
0: Foul vereceksin bence normalde. De. Bak Kartal abi sahanın içinde biz oynadık yıllardır futbol.
2: Ya Recep Hoca da foul, ben de
0: bunu geçiyorum
2: zaten
0: bu pozisyon üzerinden abi, değil. Bak, orta sahada nerede bunu, olursa olsun tabanı bak, göster temas etme bile.
1: Bunu orta sahada kayarak gir kırmızı kart atarlar seni. Taban açık.
0: Aynen aynen. Taban orta açık. Sahada bu şekilde bak, girdin mesela.
1: Bak. Bak tabana bak. Görüyor musun?
0: Topa dokundun adamın göğsüne
1: vurdun. Kadar, kime dokunursan dokun
0: tabanla
1: abi.
0: Tabanla girdin kim? Ne yapardın mesela?
1: Abi kime dokunsan tabanla girdin.
2: İlk önce yok sonrasında bir taban var doğru.
1: E abi orta sahada faul veriyor buna. Bu da faul.
0: Onu diyorum orta sahada olan ceza sahasının içinde kurallar
2: kaleci
0: farklı mı
2: oluyor? Kaleci zaten burada bak ben sana söyleyeyim. Tabanı mabanı geçtim. Kaleci zaten bence kendini korumak için şey yapıyor.
1: Abi darbe yedi
2: o yüzden
1: orada.
2: Tutuyor.
0: Darbe
2: yani,
0: yedikten elini. Sonra
2: darbe
0: tutuyor.
2: Tabii elini şey kale arkasındaki ayağını o yüzden
0: bravo,
2: tutuyor.
0: Kale arkasındaki açıda dikkat et mesela. Ayağını tutuyor. Darbe yedikten sonra ne yapıyor? Ayağını tutuyor kaleci. Sinirleniyor. Refleks gösteriyor orada sinirlenip. Ya, sen tabanla niye giriyorsun diye tutuyor
2: gelmesinden korkuyor.
0: Sinirden tutuyor.
2: Tutuyor yani.
0: Hayır yüzüne biraz... gelmesinden değil. Vuruyor ondan sonra sinirlenip tutuyor.
2: Yüzüne de gelebilir ama.
0: Ya o ayrı gelebilir. O an tabanıyla giriyor ya vuruyor. O sinirden refleksten tutuyor çekiyor. Çünkü tabanla giriyor. Kaleci niye aptal mı affedersin kaleciler kalkacak.
1: Ben sana bir şey diyeyim. Şu pozisyonu gol atsa bu pozisyonu faul verecekti var.
0: Büyük ihtimal bence de. Bak çok güzel bir
1: taban var.
0: Bak ha, bu gol pozisyon olsaydı. Gol olsaydı Beşiktaş Nubel'in lehine faul verirdi.
2: Verebilirdi doğru.
0: Faul olurdu. Olması doğru. Gereken de o bence.
1: Gerçekten doğru. Diyorum bak.
0: Ya soruyorum şimdi. Fenerbahçelisi, Trabzonlusu, Galatasaraylısı veyahut da Anadolu'da herhangi bir takım taraftarına soruyorum. Senin kalecine tabanla girip göğsüyle göğüs koltuk altına tabanla vuran bir oyuncu böyle bir ihlalde bulunmuş olsa nasıl bir reaksiyon gösterdiniz? Soruyorum. Bak ben söylüyorum. Eğer bu temas olmamış olsa sonraki temas %100 kırmızı kartla penaltı.
2: Sonuç zaten.
0: Bak sonrası %100 kırmızı kartla penaltı.
1: Ama taban olmasa.
0: İşte onu anlatıyorum. Evet. Soruyorum abi ona göre bir empati kurup yorum yapın. İşte empati
2: de,
0: güzel bir
2: işte
0: şey.
2: Bak, bunu o yüzden bile, hakem bunu yorumcuları. Işte bunu dahi hepsini konuşturttular abi. Yine dönüp dolaşıyoruz. Yine hakem mevzusuna geliyoruz.
1: Ya herkes kendi
2: buna
1: kafasına göre
2: verme
1: değerlendiriyor.
2: İşte, verme ya, izini o zaman. Değil. Şimdi Kocaeli de kendince açıklama yapıyor.
0: İyi yaşamadım.
2: Öbürü öyle diyor, bilmem ne diyor. Yani ki şey yapma abi. İşte buna mail vermeyeceksin. Tartış yani tartıştırmayacaksın insanları.
1: Abi futbol her şeyi tartışılan bir oyun unutma. Offside verirsin yani. Tartışılır, faul verirsin tartışılır.
2: Bizim ülkemizde daha
1: penaltı.
2: Çok.
1: Abi zaten bu işin kaynağı bu.
0: Ben şurada top ortada, top şu top ortada. Bak top ortada. Ben şurada mesela sahanın içindeyiz. Recep Hoca ile rakibiz tamam mı? Karşılıklı bir düelloya geldik. Bak Recep Hoca'ya

0: şöyle vurmasam bile şu tabanımı göstereyim. Zıt pol. Recep Hoca'nın eline değil mi
1: taban
0: hocam?
1: Taban girmek faal tabii ya.
0: Tabanı göstermek girmek değil. Temas da etmesen bile girmiyorum. Bak tabanı göstereyim şöyle Cüneyt abi. Recep Hoca'nın böyle top arada kalsın. Tabanı göstereyim. Zıt abi tehlikeli hareket diye Recep Hoca'nın lehine faulü verir.
1: Ama burada da beni ben niye itiraz etmedi hiç?
2: Ne için
3: adam dağıldı lan görmüyor musun?
1: Yani faal var bana diye bir konuşması lazım
3: abi,
1: ya.
3: Abi o topu arıyor.
1: Hayır ondan sonra be abi.
3: Abi Almanlar
0: hiç itiraz etsin abi. Almanlar, top avuta gitti.
3: Almanlar hiçbir şey.
1: Ama olur mu ya abi? Darbe geldiyse adamın abi, yeri kırılacak.
3: Almanların hiçbir şey yok. Böyle şeyleri yok abi. Almanlar ilginç insanlar. Soğukkanlılar abi.
1: Abi soğukkanlı da yani varsa bir şey konuşacaksın yani. Abi, o
3: bak,
1: da var.
3: Burada var ya bak kaleci.
0: Bak tam bu açı çok güzel açı
1: sıkıntı
0: abi.
1: Sıkıntı bir pozisyon. Bak ben diyemiyorum abi penaltı veya değil. Yani
0: bak bu açı mesela sıkıntı. Bu açı mesela yani burada şey açıda mesela gibi. Bu net kırmızı kart penaltı diyebilirsin.
1: Evet, evet.
0: Ama diğer iki tane açı abi pozisyonun daha net böyle objektif bir şekilde gösteriyor. Biz de burada objektif bir şekilde net bir
1: ya
0: şekilde.
1: Ben bunu söylemesem pozisyonlar var derken Kocaeli'nin mesela bu pozisyonu zaten ben şeyim. Yani tartışılan bir pozisyon. Çok hakim olmadığı için bir hakem gibi konuşamam ben bu pozisyonu. Ama başka pozisyonlar da var Kocaeli Spor. Mesela Salim bir pozisyon.
0: Orta sahada ben sana bu şekilde girsem sen hakem olsan mesela.
1: Faal tabii canım.
0: Ne gösterirdin? Orta sahada ben Recep Hoca aynı
1: faal
0: şekilde
1: verirdim. Ne
0: ilk topası ayak ucuyla dokunuyorum sonra tabanıyla göğsüne vuruyorum. Yüzüm. Buradan soruyorum. Vursa. Buna penaltı faal kırmızı verirdim. Kart diyen hakem yorumcuları maçın içerisinde kimin neyine faulü verirdi? Veyahut hangi kartı kimin neyine gösterdi? Soruyorum
1: taban,
0: ben burada.
1: Tabansa,
0: olabilir abi onların abi. Düşüncesi bakış açı. Sahan içinde bu reaksiyonla karşılaşsalar orta sahada. Örnek Recep Çetin'le Okan Koç karşı karşıya geldi. Topa dokunuyorum sonra tabanımla Recep Hoca'nın koltuk altıyla göğsüne vuruyorum. Nasıl bir karar verirdiniz? Kimin neyine karar verirdiniz? Soruyorum değerlendirin. Hadi değerlendirin. Soruyorum abi buna kırmızı kart penaltı diyenlere bak çok güzel bir şekilde hadi oturma açık konu gelin tartışalım abi sabaha kadar. Bak biz de sahanın içinden biz de karşılaştık bu tarz birçok buna benzer pozisyonlarla.
3: Yok canım tamam.
1: Bak şey bile ben. Çok itiraz etmiyor ne o Kocaeli'li Betan bile
3: Kocaeli dağıttı kaleci zaten.
1: İtiraz etmiyor yani.
3: Kaleci dağıttı.
1: Hani niye bana
0: bak,
1: penaltı
0: sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Diye.
0: Nubel tabii ki de orada faulü alıyor faulü olduğunu biliyor. Bak dikkat et Nubel orada tutmamış olsa Metan zaten avuta gidiyor. Nubel onu niye tutuyor biliyor musun? Darbe yiyor ya, acıyı hissediyor orada sinirden tutuyor. Reaksiyon gösteriyor, sitem ediyor. Yoksa Nubel orada penaltı yaptırmak için tutmuyor. Nubel zaten ondan önce yiyor o hileli. O darbeyi yiyor. Soruyorum abi hakem yorumcularına orta sahada rakip takımla karşı karşıya gelen bir oyuncu arasında böyle bir pozisyon yaşandı. Siz hakemken ne gibi karar verdiniz?
1: Zaten top bak şöyle bir şey var. Top böyle bir yükseliyor zaten.
3: Kaleciye çarp.
1: Tutuyor kaleciye. Zaten şeyi. Tam Nübel tutuyor.
3: Kalecinin göğsünü
1: ama
3: göğsünü.
1: Zaten bozuluyor yani. Tutmasa da sanki bilmiyorum gol olmayacak.
3: Abi gibi. Topa vuruyor. Kaleciye direkt giriyor.
0: Hayır tutmasa zaten gidiyor. Metehan taça doğru gidiyor. Bak kale da arkasındaki açı gösteriyor. Nübel Metehan taça doğru avuta doğru gidiyor. Kayıyor tutma yani kayıyor gidiyor.
1: Yok yani, yok avuta doğru gidiyor doğru tabii.
0: Bak bak şimdi bu açıdan bak bak. Yani. Tutmasa Metehan gidecek bak gördün mü tutuyor.
1: Tutmasa.
0: Tutmasa gidiyor Meta. Topa dokunma ihtimali bile yok. Avuta gidiyor.
1: Hayır tut. Bıraksa da zaten sanki top böyle şey olmuş gitmiş. Yani orada dengesini zaten kaybetmiş çok.
0: Ya halı sahada bile. Yani futbol oynamamış. Profesyonel futbol oynamamış mesela orada insanlar, vatandaşlar maç yaptığı zaman taban gösterdiği zaman taban faul veriyor. Bak taban gösterdi faul alıyor adam mesela. Halı sahada bile. Profesyonel maçta resmen tabanıyla göğüs ve koltuk altına soruyorum abi cevap versin arada gelsinler tartışalım aynı pozisyonda da uygulamalı olarak da gösterelim orta sahada birçok pozisyon ben çıkartır gösteririm mesela kırmızı kart verildiği
3: çok
0: hep biz neye bakıyoruz biliyor musun giriş gelişme sonuç diyoruz ya sonuca bakıyoruz ondan önce neler daha derine detay inmemiz lazım sonuçta anladın mı az önce mesela Jalon'un pozisyonunda ne dedim? İki ihlal var. Kolundan tamam çekiyor formasından çekiyor. Ondan sonraki ihlal ne? Tam yerdeyken temas ederken bir daha çekiyor. Bak orayı yakalayamadı birçoğu. Niye orayı yorumlamadılar? Niye? Çünkü bakış açısı önemli. Yaşanmışlık önemli. Yaşamak önemli. Hocam profesyonel en üst seviyelerde oynadın ya. Milli takımla oynadın. Allah aşkına sana tabanı gösterdim.
3: Yok ben buna faul veririm.
0: Sen taban gösterdiğin birçok maç oldu mu?
3: Ben yapmışımdır yani.
0: Yaptığında peki hakem kimin neyine karar veriyor? Gösterdiğin takım oyuncusuna göre veriyor değil mi? Bir de temas yapsan mesela.
3: Gitti.
0: Yani tartışmaya gerek yok. Aslında da yani boş yere polemik yaratılıyor, yaratmaya çalışılıyor.
1: İşte.
0: Bana göre mesela bu pozisyon bir yani ilk önce bakılması gereken yerden bakılırsa burada Nubel'in faulü alması gerekiyor ama top avuta çıktığı için var da karışmıyor. Hakem de zaten görmemiş.
1: Keşke hakem görüp de faali çalsaydı. Sıkıntı biterdi.
0: Hakem çok uzak. uzakça uzak dedi Recep Hocam
1: sonuçta
0: dediği.
1: Sonuçta yetişti ama o, yani iş işten geçti. Geri kaldı yani.
3: Önde kaldığı için yakalayamazdı.
1: Göremiyor. Baksana yandan yani.
3: Ama yan hakem belki yakalayabilirdi.
1: Yardımcı belki ama.
3: Yan hakem belki yakalayabilirdi.
1: Değil mi? Yanda öbür
3: evet,
1: tarafta.
3: Yan hakem belki yakalayabilirdi.
1: Şu son şeyi
0: o açıdan çok zor gördü o hocam. Biber kapatıyordu.
1: Arkası
0: öbür
1: var.
0: Tarafta
1: Biber kapatıyor.
0: Olsaydı,
1: doğru.
0: Görme olasılığı daha yüksekti.
3: Ters tarafta kaldı.
0: Her tarafta kalıyor. Biber
1: kapatıyor.
3: Tabi bu tarafta kaldı. Doğru. Hakem bu tarafta kaldı. Orada göremez. Nübel'in şeyinden göremez. Doğru.
0: Ya tekrarı düşüyor ama bana göre daha önce bir ihlal var. O ihlal Nubel'in yine sonuçlanması gerekiyordu. Ha, o ileri yapmamış olsa Metehat zaten Metehat'ın da orada farkında tabanla girdiğinin çok abi, fazla da hiç bak reaksiyon göstermeyiz. Bak görüyorum Metehat'ın pozisyonu kaçırdığını ve nasıl bir ihlal yaptığını biliyor. Normalde yani o reaksiyonu gösterdi futbolcu yani orada o hamleyi yapmamış olsaydı yani tabanı göstermemiş yani vurmamış olsaydı yani, göğsünü. Abi nefessiz kalabilir oyuncu ya.
3: Suratını dağıtabilirdi.
0: Abi suratına da bırak.
1: O suratına nefes... geliyor diye korktuk Nubel.
3: Belki de.
1: O yüzden suratına geliyordu bence. Elleriyle suratını korumaya çalıştı.
3: Yani bayağı
1: bak, bence tehlikeli, surata geliyor.
3: Bayağı tehlikeli pozisyon.
1: Surata doğru geleceği Hasan için abi ya. Adam kaleci şey yaptı.
3: Kaleci elleriyle yatıyor mecburen.
1: Ya herkes işte kendi cephesinden baktığı için Erkin Kocaeli
3: açıklama
1: yaptı. Bak,
3: taban böyle olsa belki diyor. Ama taban açık abi.
1: Sonrasında biraz kırıyor gibi ama dediğin gibi ilk başta
3: kaleciye vurduktan sonra
1: sonrasında
3: kırılıyor.
1: Sonrasında hafif böyle kırıyor.
3: Abi kaleci elini elinle tuttuktan sonra kırıyor ayağı. Yoksa öbür türlü darbeyi vuruyor kaleciye.
2: Peki geçelim mi biz Mark?
3: Geç hocam.
2: Onun üzerine de uzun süre diyorum. Konuşuldu. Konuşulmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Dakika 53. Vlahović ceza sahasında yerde kaldı. Hı. Burada Beşiktaş penaltı bekledi.
3: Ama ikisi de düşüyor galiba burada.
2: Hocam burada da
3: buradaki arka bu dirsek
2: son hareketi göremiyoruz diyor izleyicilerin çoğu.
3: Yok yok bak burada sanki arkadan bak gelen oyuncu sanki dirsekle itiyormuş gibi.
1: Yok ya. Ha? Dirsek yok orada.
0: İFAB'ın kuralı geldi bana şimdi az önceki pozisyonla ilgili.
1: Bu pozisyon.
0: Foul ve fena hareketler. Hı hı. Direkt ve endirekt serbest vuruşlar ve penaltı vuruşları.
3: Ama burada
0: yalnızca şey top oyuncudayken yapılan ihlaller için verilebilir diyor.
1: Yani.
0: Bak oyuncudayken top yani yalnızca top o ve bir oyuncu aşağıdaki ihlallerden birini hakemin
2: top oyundayken olmasın.
0: Evet.
2: Oyuncudayken değil top oyundayken.
3: Bunda
0: evet top oyundayken evet top.
3: Bunda Cüneyt
0: direkt endirekt serbest vuruşlar ve penaltı vuruşları yalnızca top oyundayken evet. Yapılan ihlaller için verilebilir diyor.
2: Evet.
3: Bunda
2: oyundaydı zaten.
0: Bir de
3: yerde mi bir hareket?
0: Bir de bir tane daha var. Bir oyuncu
2: yerde
0: aşağıdaki
2: dönerken de tekrar bir müdahalesi var mı diyen izleyicilerimiz var.
0: Hangi pozisyon için abi?
3: Bu şu pozisyon.
2: Şu anda bizim izlediğimiz pozisyon için.
3: Ama net gözükmüyor.
2: Gitmeden dolayı bir penaltı verirsiniz.
3: Yok, penaltı olmaz.
2: Şu devamında diğer havadaki ayak, rakibin havadaki ayağı Vlahović'e.
1: Yani darbe var, tekme var mı?
2: Evet, çünkü acı içerisinde bağlara gelen bir
1: tekme mi var?
2: Darbe varmış gibi dönüyor bakın hocam.
3: Göremiyoruz ki onu.
2: Onu göremiyoruz.
3: Burada bitiyor.
2: Şurada kalkmak üzereyken birden
3: ayağının vurmadığını göremiyoruz.
2: Diz kapağının arkasını tutarak.
1: İşte yok ki gözükmüyor abi. Görmediğimiz şeye ne diyeceğiz?
3: Yani şu anda bir şey yok.
2: Kalkmak istiyor.
1: Sonra
2: oyuncu.
1: Adamın ayağı onun üzerine doğru geliyor ama o adam
2: onu
1: da
2: görüyoruz.
1: Düşmüş.
2: Devamını görmüyoruz.
1: Adam da
2: düşmüş, görüyoruz da burada.
3: Ama bu da çok uzak.
2: Yakınlaştırabiliyor muyuz sevgili Ali yönetmenimizden rica edelim. Şurada niye acı içerisinde evet. Birden kalıyor?
3: İşte bu yakın şey
2: büyük ihtimal. Sırttan bir itme var o olur
0: yok,
2: mu?
0: Penaltı yok olmaz abi.
1: Büyük
0: olmaz.
1: İhtimal
3: o zaman
1: erken
3: futbol oynanmaz Cüneyt ya.
0: Yok çok da
2: olacak
0: yani
2: bu açılardan olsun
1: diyor. Yok burada ya.
3: Bazen çekiyorsun bazen bırakıyorsun yani
0: bu açılardan bir öyle bir
2: şey büyük işim yönetmenimiz. He.
1: Ya şurada yani, şey yani
0: biraz yavaş geri oynatsın abi.
2: Anda
1: çok attı bir de kendini ya.
2: Evet yani belli ki acı hissetti yani bu kadar da.
3: Bak burada dursun dur.
2: Evet şurada durmamız lazım.
3: Bak dursun. Heh. Devam et. Yok geri gelecek. Geri.
2: Gelecek hocam.
3: Yavaş. Yavaş dursun.
2: Plan değişiyor. O yüzden şurada
3: vuruyor mu bilmiyorum ya. Buradan çok net.
1: Anlaşılmaz.
3: Çok zor bir pozisyon bu ya.
1: Ya büyük ihtimal dönerken şimdi adam yakın, da düşmüş.
2: Belki kramp giriyor, belki darbe geliyor yani.
1: Dönerken
0: abi, benim bu gördüğüm açılardan olabilir. Hiçbir ihlal yok yani. Penaltı veyahut da sarı kartlar.
2: Şurada ama niye acı?

0: içinde dönüyor.
1: Dönerken acaba darbe mi geliyor?
2: Yani dönerken, ayağını yere indirirken
1: böyle ayağını indirirken
2: diz kapağına mı olabilir. Arkasına mı çarpıyor
1: olabilir.
2: Ki?
1: Olabilir yani.
3: Yani topuyla diz kapağına da vurmuş olabilir ama dönerken gözükmüyor. Hiçbir şey ama yani pozisyonda bir şey gözükmüyor.
1: Kasti bir şey yokmuş gibi ya.
2: İlk pozisyon şu itme.
3: Ya burada bir şey yok.
1: Yok ya.
3: Burada bir şey yok.
2: Yeterli değil.
3: İkisi zaten ikisi.
1: Zaten ayağı yerde yani.
2: Hayır arkadan gelen 22 numaralı.
3: Yok sadece elini koyuyor. Bir şey yok abi.
2: Dengesini soktan, bozuyor mu hocam?
3: Yok ama zaten öndeki topu uzaklaştırıyor.
2: Tabii. İstese çıkabilir miydi hava topuna bile işte çıkabilirdi.
1: Yani çıkamamış.
3: Arkadaki çıkamaz. Öndeki çıktı zaten. Ama bu
2: hayır, diğer oyuncunun müdahalesiyle çıkamama söz konusu değil. Yok. Çıksa çıkabilirdi onu demek istiyorum.
3: Yok yerde bir şey var çünkü ayağını sonra tutuyor.
2: Yerde eğer bir şey varsa.
3: Burada bir şey yapamaz.
4: Burada dursun abi, yavaş dur abi. Yavaş yavaş git abi. Yavaş
2: git. Şimdi savunma oyuncusunun iki ayağı havada.
3: Yavaş
4: git abi.
2: Vlahovic.
3: Yavaş. Bir şey yok abi şu anda.
2: Sağına dönmek istiyor. Yavaş. Kalkıp devam edecek büyük ihtimalle.
3: Yavaş.
2: Savunma oyuncusunun iki ayağı havada. Şimdi sağ ayağı Vlahovic'e doğru geliyor.
1: Dönerken belki vuruyor.
2: Temas ediyor mu? Evet diz kapağına şiddetli bir temas var.
4: Evet.
1: Dönerken ona...
4: Evet. Bu açıdan net
1: dizine
4: gözüküyor.
1: Vuruyor o zaman.
2: Diz kapağına şiddetli bir temas görüyorum.
4: Dönerken hocam.
2: Bakın,
4: sağ
2: kırmızı
4: dizine...
2: ayakkabıya bakın hocam. Yani ama vurduktan sonra ayakkabı da esiyor.
3: Ayak üstüyle yapıyor. Tabanla yapmıyor. Bak,
1: taban değil. Yani.
2: Hocam ne fark eder? Bir darbe tabii, geliyor.
1: Ama kasti bir şey yok be Cüneyt burada.
3: Tabanla.
1: Dönerken yani.
2: Ama oyuncunun kalkmasına da engel oluyor darbe. İyi de
3: zaten adam
2: oyuna devam edemiyor.
3: Şimdi. Bak bu takla atıyor. Oyuncu zaten
1: İkisi
3: takla
1: birden
3: atıyor.
1: Düşmüş.
4: Onur burada dönerken kırmızı ayakkabılı Kocaeli'li Onur stoper dediğin gibi.
1: Dur vuruyor.
4: Dönerken
1: vuruyor.
4: Vlahovic yerdeyken sağ dizinin üstüne sağ ayağıyla.
3: Vallahi ben buna bu penaltı veremem kusura bakma.
1: Yani dokunuyor.
4: Biraz ağır karar olur diye gibi.
1: Burada bir şey yok.
4: Bence.
3: Çünkü ayak üstüyle yapıyor. Tabanla yapıyor. Tabanla olsa belki bir
2: tabii
3: şey var.
2: Tabii ama pozisyonun devamını düşünün. Burada oyuncu yani Vlahovic hücum eden oyuncu.
3: Tamam.
2: Ayağa kalkıp devam edecek. Bu darbeden dolayı devam edemiyor. Abi, o, devam bak, etme hakkını.
3: Abi öbür oyuncu zaten bak öbür oyuncu zaten hava hakimiyetini yere düşecek. Sonuçta hı-hı. Kalkması gerekiyor. Vücut dönecek. Havada asılı kalma şansı yok.
2: İslam dışı mı dizine vuruyor?
3: Bence bilerek yapılan bir
1: bilerek
3: şey
1: değil bu. Bilerek
3: değil. Bilerek istese oraya vuramaz. Dönerken vursa zaten bilerek vuruyor. Vursa tabanla vurur Cüneyt.
1: Tabii. Zaten belli dönerken vuruyor. Bak, dedik ya dönerken vuruyor.
3: Adam bak, düşerken görüyor musun bak.
1: Zaten ne yapsın abi adam o tarafa düşmüş yani ayaklarını başka yere koyamaz ki. Ya var yani
3: bazen
1: abi.
3: Senin yapamayacağın şeyler istem dışı yapabiliyorsun.
2: Doğru. Yani. Peki devam kararı doğru diyorsunuz o zaman. İşte az önce dizine gelen darbe sonrasında burada.
3: Yani ayak böyle üstü geldiği için taban gelse
2: bir an
3: için...
2: dönmeye çalışıyor ama öncesinde diz kapağında darbe dönerken. Olduğu için.
3: Peki Cüneyt topu yakalama
2: şansı. Acı hissedip kıvranmaya başlıyor.
3: Zaten gitmiş. Şu anda topu yakalama şansı var mı kalksa ya?
1: Yok.
4: Hayır ne olursa olsun yok. Topu yakalama şansı olmasa bile orada engelleyemezsin darbe aynen. Darbe varsa
2: topsuz yani, alanda topsuz beni alanda. Topu
3: ya şuna bir şey
2: hocam,
3: verir misin?
2: Topsuz alanda ben hareket etmek istiyorum gitmek istiyorum tabii. Beni engelliyorsunuz
3: hocam
2: bu faul değil mi hocam
3: şu anda faul var mı
2: ben sonrasında topa yetişmeye çalışacağım
3: şu anda faul var mı
4: bak dizini
2: varsa eğer temas siz var diyorsunuz diyor. Ya
3: abi ben...
2: topun çok uzandı topun istediği kadar uzandı olsun hocam
4: topsuz alanda
2: sahanın herhangi bir yerinde oyun devam ederken
3: ya tamam
2: bir oyuncu engelleyebilir tamam. Misiniz?
3: Engellemez ama şu anda kasıtlı bir şey var mı?
2: O tartışılır.
3: Bence yok.
2: Ayağını başka yere indirebilir
1: burada
2: miydi?
1: Burada hiçbir şey yok abi.
3: Ne yapacak?
1: Ben sana söyleyeyim.
3: Yani ancak jimnastikçi gibi aynen böyle üstüne atacak adam.
1: Hayır adam yani ne yapsın olacak, şey var şimdi dediğin yani. Gibi burada
3: abi bir şekilde adam, ayakları bir yere düşecek.
1: Yere düşecek yani.
3: Burada ya buna yok. Ben
1: ha darbe var. Darbe var ama adam isteyerek bir şey yapmıyor.
3: Abi bak biraz önceki tabanla giriyor.
1: Tabii.
3: Bu evet, ayağın üstüyle şey. Vuruyor. Yani ikisinin arasında çok büyük fark var Cüneyt.
2: Öbürkünde bu dönmesinin sebebini öğrendik ama az önce yakın planda gördük. Kırmızılı krampon yani savunma
3: üstüne oyuncusu. Ayağın dizine vuruyor.
2: Diz kapağına vuruyor. Evet. O yüzden sonraki açıda bunu görüyoruz.
3: Aynen.
2: Bu açıda da bir an için kalkabileceğini düşünüyor ama o diz kapağındaki acıyı refleks olarak hissettiği anda... Acı içerisinde dönüyor. O yüzden dönüyor. Yönetmenime de söyleyeyim sevgili. Burada.
3: Bak dizine çarptı.
2: Dizine çarptı şu anda. dizine çarptığı için
3: çok adam devrilmiş arkaüstü yani, ne yapacak?
2: Dönme hareketini başlatmış o.

0: bu kadar bence ağır bir şey yok.
1: Dizde darbe yani. Geldi, döndüğü gibi o acıyı hissedip
0: döndü, vurdu ama yani çok sert
1: başlıyor.
0: Bir darbe değil ki bu. Abi dönerken vuruyor abi.
1: Çok fazla acı içinde kıvrandığı için. Yok,
2: ben o fuar vermem abi. Temas var mı? Var. Dizine geliyor. Evet, dikkat et. Etmiyoruz. Dikkat et mesela. Var. Bandajlı olduğu dizine geliyor. Orada evet.
0: Oradan bir ekmiş şey var.
1: Bandajlı o diz.
2: Bana bir şey söyledim de. Ayak geliyor. Ne olursa olsun. Çıplak baldıra veya da ağrı işi olan yere geliyor.
0: Bir şey var demek orada.
2: O ağrı hissetmese niye atsın? Adam
3: canı yanmış olabilir.
2: En çok teması mücadele eden, kendini atmayan, kaytarmayan bir oyuncu yani. Orada o acı hissetmiş olabilir.
1: Hatta küçük temasla kendini atanlar da takım arkadaşı veya rakip gidiyor kızıyor.
2: Evet için. Bravo bravo aynen öyle. Temas o yüzden burada seviyor. Burada bu pozisyonda mesela bak dönerken mesela sağ ayağıyla direkt çok dizine net, vuruyor abi. Bunu, evet. Ayak ucuyla veyahut da üstü arasında dizine vuruyor.
3: Penaltı verir misin?
2: Ya normalde ben vermem.
3: Bitti o zaman.
2: Ben vermem normalde.
1: Ceza sahası dışında faul veririm.
2: Veririm.
1: O zaman penaltı veririm.
3: Ben ona da vermem abi.
0: Yok abi vermem burada abi. Hiçbir şey yok. Ben sana
3: sonuçta söyleyeyim. Bak havadan çıkıyor aşağı doğru tabii. Düşüyor. Toparlanmaya ikisi de toparlanmaya çalışıyor.
0: Adamın arkası dönük. Bak.
2: Hocam toparlansın ne olursa olsun yani. Arkası dönük olursa sen orada dönerken ayaklarını koruyacaksın fark etmiyor abi. Sen rakibini görmeden vuracaksın.
1: Bilerek ya da bilmeyerek bu pozisyon orta sahada hücuma çıkıyor.
3: Ben vermem kardeşim.
1: Oyuncu.
3: Ben vermem.
1: Bu şekilde çarpışıyorlar. Tam ben oyuncu mi? Ayağa kalkacakken dizine gelen darbe sebebiyle ilerleyemiyor. Abi dünyanın her yerinde buna faul verilirdi. Ama bu pozisyon ceza sahasında
0: bence
1: olunca.
0: Bence burada bir şey yok abi.
3: Ben vermem abi.
1: Hani penaltı demiyorum.
2: Ya burada verse kimse bir şey demez.
1: Bu tarz pozisyonlara diyeyim. Bu tarz pozisyonlara orta sahada faul çalınıyor.
2: Bravo. Bunu yakından eğer ki yayıncı kuruluş net bir şekilde göstermiş olsaydı bu pozisyona penaltı verse kimse bir şey demez. Vermese de kimse bir şey demez ama verse de kimse bir şey demez. Çünkü burada temas var mı? Var. Bak sağ ayağına vuruyor sağ ayağıyla. Dikkat et. Ağrı işi olan, ya bandajlı olan abi, ayağına vuruyor. Ağrıyor sonuçta. Abi sonuçta futbolcu. Niye atsın kendini? Hayatta atmayan,
0: kaytarmayan bir oyuncu. Darbe kesin var zaten. Darbe
2: ama,
0: kesin işte, var.
2: Ama darbe varsa o zaman abi foul. Foul nedir? Penaltı nerede olur?
1: Ceza sahası olursa
0: ama kasti bir şey yok ki. Adam havada dönmüş takla atıyor ya. Dönerken ayağını nereye koyacak? Bak Allah aşkına ya.
2: Nereye koyacak?
0: Bak şimdi bak şimdi. Adam tamam, geri dönüyor.
2: Tamam dönüyor. Döndü.
0: Bir
2: tamam.
0: Darbe var. Vuruyor.
2: Tamam var.
0: Dönüyor.
2: Ben de sana ne diyorum sana. Normalde bu dışarıda da olsa içeride de olsa bu tarz hareketler foul karşılığı
0: ama kasti
2: olabilir.
0: Bir şey yok
2: ama
0: ki.
2: Kasti bir şey değil. Ben kasti yapıyor demiyorum. Bak az bir önceki pozisyonda da mesela
0: bir önceki
2: tamam
0: pozisyonda tamam doğru orada her şey var
3: ben
0: ama
3: ne penaltıda verir ne orta
0: şey yok.
3: Vermem kardeşim.
0: Şey
2: olabilir
0: yok.
2: Tabii.
3: Ben vermem.
2: Ben de mesela gri bir pozisyon.
0: Versene. Düşüyorlar beraber düşüyorlar abi yani o kadar ben da değil ya. Kusura bakma. Yani bu kadar da kolay değil ya.
1: 53. dakikadaki pozisyonda karar o devam olmalı.
3: O zaten temaslı oyun temaslı.
0: Bu kadar da olacak abi yani dizine geldi
1: 82. dakika. Şimdi
0: bunu
1: bu,
0: konuşalım şimdi mesela.
1: Bu
0: ayrı
1: bir
0: şey.
1: Pozisyon. Beşiktaş'ın paylaşımı da
0: tamam, bu
1: doğru.
0: Sebepte
1: bu geldi paylaşım, zaten.
0: Bunu da yaparsın.
1: Önce içeride mi dışarıda mı onu bir i̇çeride, netleştirelim
3: içeride,
1: ondan
3: içeride.
1: Sonra hocam.
3: Yok içeride. Bak içeride burada vuruyor.
0: İçeride çizginin üstünde de olsa.
3: Çizgi de dahil.
1: Dışarıda başlıyor eylem.
3: Bak içeri giriyor içeride bak.
1: Şu tamam. Anda yaydı hocam iki oyuncu da.
3: Bak.
1: İçeriye tokat girdikten sonra tokat.
3: Bak içeride vuruyor.
0: Dışarıda başlıyor. Diye.
3: Yok dışarıda yok. Değil zaten.
0: Hayır, dışarıda bir tutuyor böyle önce. Önce sonrasında
3: vuruşu içeride.
0: Şey yapıyor. Önce bak içeride. Tutuyor önce dışarıda.
3: Tamam tutmaya çalışıyor.
0: Tutmaya başlıyor. Bak şimdi.
1: İki oyuncu da birbirine temas ediyor.
0: O da
1: ediyor.
0: Biraz tutuyor.
1: Evet.
0: Ama bak şimdi burada tamam, başlıyor bak. Tutmaya. Tutmaya başlıyor. Çizginin üzerinde önce şey yapıyor.
1: Şöyle,
0: şöyle yapıyor.
1: Döndürüyor.
0: Sıyırıyor
1: yani,
0: böyle. Sıyırıyor. Yani yumruk değil bu. Böyle bir sıyırıyor.
3: Tokat atıyor. Öyle diyelim yani.
0: Sıyırıyor.
3: Ne oluyor o zaman tokat?
2: Sıyırıyor.
0: Faul oluyor işte.
3: Faul olunca.
1: Ceza sahası.
0: İşte onu diyorum. Faul olduğumda penaltı oluyor. Ne diyelim başka işte. Söylüyoruz.
1: Bir normal izleyelim.
0: Bunu da bir savunma oyuncusu.
1: Sarı mı
0: bunu
1: kırmızı kart mı? Bir de ona bakalım.
3: Sarı kart. Yani çünkü
0: peki son adamsa kırmızı olmaz mı?
3: Yoksa son adam
1: son
3: değil.
1: Son adam değil. Son adam kuralı değişti. Yıllar önce.
3: Ceza tamam. Çünkü
1: bariz
3: en büyük ceza
1: bol şansı. Bariz gol şansı. Kural doğru. Bariz aynen, gol aynen. Şansı.
0: Son adam dedi bariz gol şansı
3: yok.
0: Yani.
3: Evet. Sakatlama sert müdahale kalmış. Edersen kırmızı kart penaltı veriyorlar. Öbür türlü sarı kart veriyorlar. Zaten en büyük ceza penaltı biliyorsun.
1: Yok bariz gol şansıysa kırmızı kart hocam.
3: Çok kimse yok. Yoksa
0: bariz gol şansı. Zaten tam dediğim bariz,
1: da bariz gol şansı mı?
0: Değil. Bariz gol şansına girer
2: değil
0: mi
2: bariz?
0: Diye.
2: Topun orada
0: top
2: yok ya. Topsuz
0: zaten.
2: Alanda yaşanıyor.
0: Topsuz alanda. Top geliyor
3: topun olmadığı alan
0: diye.
3: Olduğu için bariz yani. Gol şansı değil olarak abi, değerlendiremezsin. Orta sahada faul yapmış gibi hocam. Sarı kartla değerlendiriyorsun.

0: eylem
1: şiddetinden dolayı şimdi olabilir mi?
0: Eylem dışarıda başlıyor. Yok. Tamam mı? İlk başta dışarıda yavaş yavaş hafif başlıyor. Akabinde içeri tam girer girmez boğazından vuruyor abi, çekiyor.
2: Çekiyor.
0: Sonuçta futbolcu orada önüne geçmek, engellemek isterse ne yapar? Alttan tutmaya çalışır karnından, değil mi? Burada bir art niyet var. Resmen abi gelmiş. Buradan başlıyor. Şuradan devam ediyor. Bak, vuruyor.
2: Yok bir de top.
0: %100 penaltı ceza sahası içinde. Ha, burada bir art niyetin olmasının az önce söylediğim sebeplerinden bir tanesi yüze dedim ya. Burada tutmak istese önüne geçmemesini engellemeye çalışsa bir öyle biçim gelir buradan vücudunu buradan tutar çeker. Ama sen kalkıp elini niye buraya koyuyorsun yüzüne vuruyorsun.
2: Bir de tokat atmış gibi.
0: Tokat atmış gibi. Sıyırma da değil abi, resmen buraya vuruyor böyle. Vuruyor. Yani bu net penaltı yani. Ha, sarı kart, kırmızı kart ağır karar olur ama
2: bence de.
0: Penaltı.
2: Çünkü top yok.
0: Bana göre penaltı.
2: Oyunda şeyde oyunda top yok.
0: Fark etmiyor hocam. Oyunda top olma. Trossard'ın pozisyonunda da oyunda top yoktu. Ya Osman'ın tokadı. Ya ben bak sana bir şey söyleyeyim. Buradan Orkun'a sesleneyim. Yani futbolda olmaması gereken unsurlar bunlar, detaylar da. Babacığım siz de çıkın o zaman, tekme tokat vurun abi. Vermiyorlar görüyorsun. Ama eğer ki sahada futbol topla oynanan bir oyunsa, topsuz da bu tarz eylemlere müsaade ediliyorsa, siz de çıkın kardeşim, içeride dışarıda bu eylemleri yapın.
2: Nasıl vermiyorlar?
0: Vermiyorlar abi. Yazık günah ya.
3: Ya bunu bir savunma oyuncusu nasıl yapar ya Allah aşkına ya?
0: Hayır bir de Emir iyi oynuyordu maçta. Beğendim agresif futbol. Pozisyon bilgisi oralarda iyi oynuyor. Hayır
3: elin takımını yani yakıyorsun.
0: Ya ne olur biliyor musun? Stoperi gördü, önüne doğru koşu yapıyor. Yani avantajını kaybetti artık. Kaybederken sen elini niye vücudunun karnına doğru koyuyorsun?
3: Bir de
0: doğru
3: koyuyor. Dediğin gibi top yok.
2: Top yok yani. Şu anda hiç top yok
3: yani. Yani. Belki hiçbir şey olmayacak. Öyle gidecek.
2: Yok zaten top atılmadı bile öyle.
3: He, niye vuruyorsun abi?
0: Abi baksana bu açıdan resmen yüzüne doğru.
3: Vuruyor canım abi. Vuruyor. Yani niye vuruyorsun? Ben
0: niyet
3: onu
0: de iyi değil burada. Böyle... Niyet de. Bak niyet abi, de iyi değil.
3: Niyet o, tam
0: işte. Koşarken... Emir iyi oynuyordu. Hakikaten iyi oynuyordu.
3: Yazık.
0: İyi oynuyordu da. Hani ya burada bu hamle yapmaması
2: gerekiyor. Genç bir çocuk da.
0: Evet maşallah vardı. Potansiyeli olan bir oyuncu dediğin gibi. Daha da iyi olacak.
3: Abi bileceksin işte bunları yani.
2: Baksana bak.
3: Takımını yakma der.
2: Hiç bak topun daha gelme şeyi bile yok, şansı bile yok yani.
3: Yok canım burada bırak gitsin adam ya. Niye vuruyorsun abi?
0: Abi bu açıdan resmen dikkat et mesela. Yüzüne
2: tokat atar
0: ya.
2: Gibi.
0: Tokat atar gibi yüzüne
3: vuruyor. Vuruyor canım darbe var.
0: Resmen böyle
3: ya.
0: Vuruyor yani. Resmen vuruyor.
3: Tabii darbe
0: normalde
3: var.
0: Biz defans oyuncular kanat forvetleri ve hatta santroforlar önümüze geçmemesi için ne yaparız? Hı-hı. Elimizde iter çekeriz mesela.
2: Ama var buna da müdahale etmeli.
0: Ama burada yüze temas ediyorsun.
2: Değil mi? Cüneyt var buna da müdahale etmeli değil mi?
3: Penaltı etmesi lazım.
2: Buna foul hiçbir şey vermedi değil mi?
0: Niye biliyor musun müdahale etmedi bazılarına?
1: Dışarıda zannetti.
0: Bazılarına göre dışarıda zannetti. Soruyorum geçen sene mesela Akbotu pozisyonu dışarıda başladı. Size göre içeride bitti diyordunuz. Bu da dışarıda başladı, içeride bitti. Niye o zaman o yorumu yaparken bunu yapmıyordunuz? Hadi objektifim diyorsunuz eski hakemler. Futbol yorumlayanlar. Hadi soruyorum. Bunu da ona göre yorumlasaydınız o zaman. Dışarıda başlayan ilerliyor.
3: Zaten.
0: İçeride tokatı vuruyor.
3: Dışarıda başlıyor da zaten.
0: Tokatı
3: yani.
0: Da içeride vuruyor.
3: Tabii.
0: Soruyorum.
2: Bak, ya bu pozisyonu yana
0: herkese kim... yedirebilirsiniz ama futbolu izleyen bilen insanlara yediremezsiniz. Bize yediremez. Biz bak, yemeyiz abi.
2: Bu pozisyonu yan hakem çok net önünde görüyor net. Yan hakem net görüyor bak.
0: Uzak abi bakar mısın sen. Bu açıdan yani ne resmen vuruyor dikkat edin.
3: Işte,
0: hangi açıdan izlersen izle bu pozisyonu net penaltı net %100 tartışmasız.
3: Bunu bence görüyorlar abi. Bunu bence görüyorlar.
0: İzlerin en tehlikeli olan
3: kabak yan hakem bak yardımcıya.
2: Yan hakem kabak
3: görüyor. Evet yardımcı görüyor.
0: Hadi görmedi.
3: Görüyor.
0: Vardaki niye görmüyor?
3: Yardımcı görüyor abi.
0: Tamam vardaki görsün abi.
3: Vardaki de
0: Juan Martínez Manuel. Manuel. Abi,
3: bu da enteresan yani yabancı
0: Manuel
3: gelsin dediler
0: işte.
3: Yabancı
0: gel görmemezlikten
3: abi, yabancı bile görmüyor ya ne biçim iş abi o koltuğa oturulmada bir şey var herhalde
2: yok. Demek ki Beşiktaşlı oyuncuları vurmak serbest tokat atmak serbest
3: öyle mümkün. Gözüküyor işte
2: tutmak lazım demek ki tokat atmamak lazım öyle
3: ya
2: gözüküyor.
3: Hadi dedik Türk oldu yerli oldu şey yapıyorlar yabancı geldi yabancı niye vermiyor abi
0: ya buna dışarıda diyen kimse her açıdan yemin ediyorum var monitörün orada gelsin abi burada canlı yayında sabaha kadar var ya anlatırım.
3: Abi bak bunu. Yani
0: niyeti iyiyse eğer yanılmış olabilir kabullenir ama niyeti kötüyse kabullenir.
3: Bak bunu dediği abi, gibi yardımcı abi. Da görüyor abi.
2: Tabii yan hakem görüyor. Kabak gibi önünde baksana kimse yok önünde.
3: Bunu hakeme söylemesi lazım. Yardımcının en başta söylemesi lazım. Vuruyor hocam diye.
2: Neden biliyor musun? Var müdahalesin artık. Biz kaldırmayalım diyorlar. Korkuyorlar.
0: Recep hocam dediği gibi. Aynen.
3: Yazık
0: korkuyorlar
3: abi.
0: Hata
3: ya,
0: yaparız
3: yazık.
0: Korkusuyla.
2: Abi canım ben kaldırdım da lan şimdi ne yapacağım ne söyleyeceğim diye korkuyorlar abi.
3: Korkuyorsa o zaman hakemlik yapmayacaklar abi.
2: Abi işte sorun
3: hakem
2: orada.
3: Demek adil olmak demek ya hakem.
2: Sorun orada. Sorun
3: hakim.
2: Orada.
3: Hakem. Adilsin.
2: Yan hakemin önünde ya.
3: Adil
2: nasıl
3: olman
2: olacak,
3: lazım.
2: Nasıl
0: bak Kartal abi. sana göre, bana göre, ekran başındakine göre tartışırız.
3: Bazı pozisyonlar bize göre olmaz abi.
0: Bak, bir bitirebilir
3: bazı
0: miyim?
3: Pozisyonlar
0: bir bitirebilir
3: şeydir
0: miyim?
3: Yani.
0: Sana göre, bana göre, ekran başındakine göre. Herkes yorumlayabilir. O ayrı. Buna benzer birçok pozisyonlar sağ dışından başlayıp ceza sahasına kadar devam eden pozisyonlarda çıkıp orada pozisyona penaltı diyenler oldu. Ya çizginin üstünde, dışarıda başladı ama illa çizginin üstüne kadar devam etti diyenler oldu. Ve bu pozisyonla ilgili bakıyorum abi, ya dışarıda diyor.
3: Yok,
0: kardeşim
3: yok,
0: dışarıda başlayan pozisyon içeride tokat geliyor, devam ediyor. Buna niye ona benzer bir
3: ama
0: yorum yapmıyorsunuz?
3: Diyorlar,
0: ya herkese yedirebilirsiniz arkadaşlar. Biz yemeyiz. Futbol severler yemez. Bizi kandıramazsınız. Biz
3: buna hayır
0: yaşadık,
3: diyen var mı
0: Cüneyt? İnsanlar olarak söylüyorum.
3: Buna herhangi bir yorumcunun da penaltı değil dediğini görmedim.
0: Bilmiyorum
3: ya.
0: var diyenler
3: yok, yok,
0: var. Ben sosyal medyada gördüm bazılarını.
3: Çoğun sosyal medya hariç, sen boş ver sosyal medyayı. Adam Fener'dir, Galatasaray'dır. Hakemlerin çoğu buna penaltı diyor. Şeyde şey
2: ama
3: yok.
2: Yan hakem, yan hakem görmesi lazım abi bunu.
3: Bence de görmezsin. Bak bak, önü boş
2: abi,
3: bir de.
2: Bomboş önü.
3: Kabak gibi
2: bomboş
3: gözüküyor.
2: Önü. Yani korkudan kaldırma.
3: Bak şimdi bak. Bomboş önü.
2: Tabii canım, kimse yok.
3: Nasıl görmüyor abi?
2: Abi diyorum ya, korkudan yapıp kaldıramıyorlar abi.
3: Yazık
2: bak,
3: abi.
2: Bak karşıya bak. Yan hakem.
3: Dediğin gibi burada bayrağı kaldıracaksın. Değil mi hocam?
2: Baksana
3: bayrağı
2: abi.
3: Çekeceksin, faul var burada diye.
2: Yani güvenleri yok o zaman demek ki abi.
3: Abi o zaman yapmayacaklar.
0: Bara bırakıyorlar, güvenmiyorlar kendilerine.
2: Yani
0: aman hata
3: yazık
0: yaparız
3: abi
0: işte.
3: Yani.
2: Ama işte
3: ya.
2: O da işte sıkıntı.
0: Ya şunu görmüyorsanız neyi göreceğiniz ki?
2: Çok açık önü. Baksana Okan.
0: Evet.
2: Yani
3: karşıdan. Ya bak, deminki pozisyonu tartıştık yani. Uzun süre tartıştık.
0: Hakemler anlayışla karşılar. Görmeyebilir, uzakta kaldı. Yandakine de
3: bir
0: ters
3: şey
0: açı diyebilirsin.
3: Evet.
0: Anlam mı? Eğer ki orada ihlal olmuş olsa var zaten müdahale ederdi. Tabii. Orada Nubeli ihlal olduğunu
3: hadi
0: gördüğü için var müdahale etmedi
3: hocam. Karışık bir pozisyon. Yani var da ve penaltı da dersin demezsin ama burada arkadaş yani gözüküyor ya.
2: Baksana abi.
3: Burada
0: bakar mısın
3: gözüküyor
0: abi,
3: abi. Ya burada neyine şey yapıyorsun ki?
2: Ya
3: bak yani. Yazık yani. Vallahi herkese yazık. Onu diyoruz yani. Adaletsizlik işte. İnsanın zoruna gidiyor. Şimdi bir yerde adaletsizlik olduğu zaman zoruna gidiyor. Şimdi bu pozisyonda adam haklı olarak isyan eder şimdi Vlahović. Bana vuruyorlar diyor abi. Ya. Hadi öbür pozisyonda ne dedik? Biz hadi burada bir şey yok. Hadi neyse ayağa değdi kazayla. Burada?
2: Burada ama bu farklı ya. O öbürkünden.
3: İşte onu diyorum
0: bir
3: yani.
0: Bir tane gece, Belçika yıldızı getiriyorsun.
2: Bu kadar bu geceyle gündüz kadar farklı.
0: Hocam bir tane Belçika'nın en önemli yıldızlarından bir tanesini getiriyorum. Premier Lig'in içinden geçmiş. Türk futboluna katkı sağlasın, hizmet sağlasın. İnsanların gözünün pasını silsin. İyi yaptığı icraatlarla. Bir tane Sırp milli takımı çok önemli santraforunu ve çok maliyetlerle transfer olmuş, beklentileri çok yüksek olan bir oyuncu, o potansiyeli olan bir oyuncu getiriyorsun. Ama tekme tokatla oyuncular sahada darbelere maruz kalıyor. Ya bunların önüne geçilsin ya. Bu kadar da olmaz yani. O zaman yarın öbür gün Orkun da çıktı zaman vurduğu zaman karşım buna vermediyseniz ona da vermediniz diyeceğim. Bana göre ilerle o zaman.
2: O şekle
0: ben de öyle konuşacağım o zaman.
2: O şekle gelirse daha kötü olacak.
3: Adaleti o zaman ya. O zaman adaleti herkes kendi arayacak.
0: Yani burada adalet
3: bir şey
0: olacak da ama bu
3: i̇şte,
0: ya Kartal abi
3: tamam
0: böyle
3: işte,
0: bir şey olmaz.
3: Haksızlık oluyor işte onu diyorum.
0: Bir de bu oyunculara da yazık oluyor. Bu oyuncular buraya oynamaya geldi. Bir şeyler katmaya. Ülke futboluna değer katmaya geldi. Marka bak, değerini yükseltmeye geldi ama burada bunlar tekme tokat yemeye gelmedi.
2: Bugüne kadar hocaya ilk defa şey hakemle ilgili bir laf söyledi. İlk defa adam geldiğinden beri ilk defa hakemle ilgili dedi. Yani bu kadar da dedi artık dedi herhalde dedi bizim oyuncuları dedi tokatla dövmek serbest dedi adam. Düşünebiliyor musun?
0: Dayanamadı o da.
2: Yani ama
0: ya böyle bir insan bulmuşsunuz. Böyle bir teknik adam size hedef göstermeyip oyun içinde, sahanın içinde kalmaya çalışıyor. Artık onun da bir sabrı var kardeşim. İnsan bu yani. Robot değil. Ya. Duygu patlaması yaşıyor. Çıkıp isyan etme gereği duyuyor yani. Benim futbolcusunu koruyacak hocam. Bu adamlar az önce söyledim ya. Dünya yıldızı. Futbola değer katsın ülket. Bu adamlara başkanlar, kulüpler 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon paralar veriliyor. Bu adamlar buraya niye geldi? Dayak yemek için mi geldi ya? Siz buna nasıl müsaade ettiriyorsunuz ya? Soruyorum ya. Antonio Taylor izlesin bu pozisyonu. Ben sana söyleyeceğim. Net söyleyeceği şey penaltı diyecek. Ama o da müdahale demiyor ki bazı şeylere. Yani
2: maç bittikten sonra ne verirse versin. Ne
0: yani iş işten geçtikten sonra ne verirse versin.
3: Ya Beşiktaş bugün şey olsaydı ne derler kazanamasaydı.
2: Alanya'da aynı şey
3: işte, yani ya bugün de kazanamasaydı ne olacaktı?
0: Bak ben 30 senedir futbol camiasının içerisinde birçok maç izledim. Birçok maç içerisinde facia kararlar yaşandı gördüm. Oynadığım takımlarda da yaşadım. Ama ben Alanya Beşiktaş maçında bir maçın içerisinde birçok pozisyonun facia anlamında.
2: 3 tane pozisyon var %100 etki.
0: Bak bir tane gol, bir tane tokat, 2 tane penaltı, 4 tane %100 bak maçın gidişatına bak %400 etki edebilecek, tesir edebilecek pozisyon ve %100 gri olur, siyah beyaz arasında fark olur. Ya kardeşim, net beyaz, net siyah, siz bu pozisyonları nasıl vermiyorsunuz ya?

0: ayıp ya. Bu adamlar buraya ne yapmaya geldi ya? O zaman kardeşim yapalım, güreş takımlarını çıkartalım abi. Sen çıkart bir oyuncu, ben çıkartayım bir oyuncu. Kafes dövüşü yapsınlar.
1: Yöresinden mi?
0: Kafes dövüşü yapsınlar.
2: Bugün Beşiktaş Başkanı Serdar Aladalı da benzer bir açıklama yaptı biliyorsunuz baştan.
0: Ne dedi?
2: Yönetim kurulumuzda boksör var. O değerlendirecek bu tarz vurmaları.
0: Baştan iyi yakalım. Haklı abi yani Cüneyt abi ne olursa olsun.
1: Yok adam... şimdi Cüneyt bir de iki lira aynı şekilde böyle darbe, evet, yani tokat atarak maçlar oynanınca insanlar da artık böyle diyor. Yani artık böyle mi oynanıyor bu ligde bu maçlar diye.
0: Ya hocam oynanır oynanmaz. Futbolda temas olur. İstem dışı mesela dönerken elin çarpar. Değil mi? Oluyor. Ben yaşadım. Ben yedim ya.
3: Deminki pozisyon ya.
0: İstem dışı adam mesela dönerken sağ elin çarpıyor. Dirseğin çarpıyor. Ama kardeşim ya, giderken resmen bu elinle adamın suratına vuruyor. Öbürü geliyor arkadan tokatı vuruyor ya. Bu kadar da bariz olacaksa.
1: Hadi ayağınla darbe vurabilirsin.
0: Transferleri getirmeyelim, yapmayalım. Bu adamları para harcanıyor. Söylediğim gibi bu adamlar gelsinler burada ülke futbolumuzda futbol severleri attıkları golleri attıkları çalımları slalomları izlettirsinler ya. Yazık günah ya. Bak Salah bunları yapıyor, Osimhen yapıyor, aynen, bir tarafta Greenwood yapıyor. Bu değerlerimizi korumamız lazım.
1: Bir de biraz daha ön plana çıktı Türkiye Ligi aslında.
0: Evet, çünkü ön plana kaliteli, çıkıyor.
1: Kaliteli oyuncular
0: gelince. Her yerde
1: kaliteli,
0: konuşuluyor kimler
1: kaliteli
0: var.
1: Kaliteli oyuncular gelince.
0: Yani biraz daha ön plana çıktı. Sevgili Orkun. Kardeşim izliyorsan eğer izleyen varsa çevrendeki insanlardan falan bak serbest bunlar yani biz bak ona göre değerlendirir. Ben mesela futbolcu olsam o takım kaptanı toplarım takım arkadaşlar tekme tokat saldırın bak vermiyorlar bize vermiyorlar siz de devam edin. Bunu konuşur insanlar empati yapın empati kurun deriz ya, ya empati güzel bir şey. Orkun böyle kardeşim bak görüyorsun. İzledin ne abin? Sen... Yapmayın şaka yapıyorum ya Beşiktaş tabii yaptığı zaman en ufak bir şeyde zınk kartı görürsünüz. Bak yaşadık zaten yaşanıyor bunlar. Siz de yaşadınız ama biz bunlar olmaması için yarın öbür gün Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzon'da da Salah'a da olsa aynı isyanı yaparım, Greenwood'a da olsa aynı isyanı yaparım. Öbür tarafta da kim olursa olmaması gereken bunlar şeyler. Ayıp günah ya lütfen ya. Sevgili hakem soruyorum neydi bu hakemin ismi? Abdullah Burak Taşkasoy. Zaten koptu maçta. Bir pozisyon var o kenarda Trossard adama gösteriyor. Git diyor kardeşim bak foul burada diyor. Geri çekiliyor. Kaleci alıyor atıyor üstü önüne doğru. Ya geri çekiliyor bak burada. Trossard da var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yıllardır izlerim. Etliye sütliye hiçbir diyaloğa girmez. Sadece işini yapar sağda. O yapıya sahip bir oyuncu da değil. Çirkin bir oyuncu da değil. Ya orada geliyor tahrik edilmeye çalışıyor. Orada zaten koptu. Hakem koptu. Bir iki pozisyonda koptu yönetemedi. Yani... Hakemlik kolay bir meslek Cüneyt abi. Biz hakemlerden şunu istiyoruz sadece. Gördüklerini çalsınlar diyoruz ama çalamıyorlar hocamın dediği gibi VAR'a bırakıyorlar. Hadi VAR o çalamadıysa VAR'daki çalsın diyoruz. O da çalamıyor. Bazı takımlara çalıyor. Ama burada işte bu istisnalar bazı takımlara çalındığı zaman sana çalınmadığı zaman sıkıntılar yaşanıyor. Biz hakemlerden çalım atsın, şut çeksin, araya pas atsın istemiyoruz ki. Koşacaksın kardeşim. Ağız elinde düdük. Ağzına koyacaksın böyle. Foul mu çal. Görmedin mi? Bana hemen bir sinyal çak. Ne diyorsun filan. Bu kadar basit ya. Biz sizden orada al Trossard gibi slalom yap demiyoruz. Orada mesela bir tane Vyalovic'in topuk pasıyla Trossard'ın önüne bıraktığı mesela. O bir sonraki hamleyi düşünmesi filan. O zeka futbol zekası. Bunu yap demiyoruz. Yani biz sizden gördüğünüzü çalın diyoruz istiyoruz ama maalesef sizler bunları görmüyorsunuz. İşte yapacak
2: bir şey yok. Futbol olsun, saha içi olsun.
1: Ya tamam, adil ve adalet olsun abi.
3: Onu bak, diyoruz abi hiç şey
1: kim
3: değişmiyor.
1: Ne karşı
3: işte
1: takımın hakkını yesin ne de bu taraf.
3: Onu diyorum abi kime olursa olsun. Bakın yani, burada abi, yani
1: sonuçta bu kulüpler büyük meblağlar
3: konuşuyoruz yani.
0: Bak, bu adam gitti. Bu adam gitti babacığım. Trossard'ı getirdi. Dünya yıldızı. Vyalovic'i getirdi. Dünya yıldızı. Dünya yıldızı getirdi. Gitti kimleri getirdi? Daha kimleri getirecek? Ben başkanın yanında olsam yani arkadaşlar bir getirdiğim oyuncular dayak yiyor. Bu kadar para harcıyoruz. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz? Soruyorum hadi. Ya şimdi bu Salah'a da olabilir. Salah şimdi bugün maçı izliyorsa var ya sana bir şey söyleyeyim. Ne gülüyor? Ya geçen ilk geldiği maçta Salah var ya artık böyle o vücut diliyle isyan ediyor hakemlere. İlk maçında bak insan gülüyor artık ya ben ne oldu nereye geldim diyor. Ya arkadaşlar kendimizden bir çeki düzen verelim ya. Bir utanalım
1: utanırım ben ya. Alışkanlıklarımız var o yüzden.
0: Yapmayın abi ya.
1: Değişemiyoruz.
0: Bak Trabzon yemin ediyorum çok iyi bir kadro kurdu. Fabinho orta sahada. Volkanelli geliyor.
3: O hakem kim olacak?
0: Vivu Batagol. Bak hayır Cüneyt abi şunu demek istiyorum. Çok iyi bir kadrosu var. Üçüncü bölge, ikinci bölge, birinci bölge. Bekleri çok iyi, stoperleri. Kalecileri zaten orta saha ünlü böyle gibi oyun kuruyor. Harika. Gel abi Fenerbahçe oyun gücü bireysel olarak performansları da artmaya başladı. Gel öbür tarafta Galatasaray'da zaten iyi bir kadrosu var. Beşiktaş Kezal'le Ahmet Aradan işte Başakşehir, Konya o bu çıkmaya çalışıyor. Ne güzel bir lig abi. Sağda kalsın, sağda oynasın.
1: Trabzon'un en büyük kazancı iyi bir teknik direktör aldı.
2: Doğru.
3: Bence de. Hep söyledim.
2: Şimdi önce Beşiktaş'ı tamamlayalım, sonra
0: yani güzel bir ligimiz oluyor.
2: Çünkü önce Avrupa, sonra Trabzon maçı var zaten.
1: Evet.
2: Bugünkü futbolun ışığında Avrupa'da 2'de 2 yapması en büyük dileğimiz tabii.
1: Kolay i̇şte bir zor, maç
3: zor,
1: değil ama.
3: Zor bir maç ama.
1: Evet. Zor yani, bir deplasman. Hoffenheim, yani. Almanya, bir de şimdi o deplasmana gidiyor. O deplasmandan gelip Trabzon'a gidecek. Yani öyle bir sıkıntı ki Beşiktaş herhalde havada hep yiyecek, gelecek. Öyle gözüküyor.
3: Tabii maç Perşembe gece, sabaha karşı buradalar.
1: Pazartesi maçı.
3: Perşembe ya.
1: Yok şey maçı. Trabzon maçı.
3: Trabzon pazartesi. Tamam, Perşembe Hoffenheim oynuyorsun işte. Gerçi Hoffenheim de çok iyi başlayamadı bu sene.
1: Yok yok. Abi Almanya takımı. Ama Alman
3: tabii ne olacağı belli olmaz ya.
1: Var yani.
3: Belli olmaz.
0: Ters takımlar. Hiç oynamayı sevmediğim
3: takımlar. Ama Beşiktaş yenebilir bak. Ben size söyleyeyim. Yani
0: yener abi. Yener istese. Sonuçta Beşiktaş'ın.
3: Yenebilir ama kolay değil.
1: Şimdi Kartal, ben şimdi
2: ligde
1: ligden sonra
2: 5 maçta tek galibiyet var Hoffenheim. Yani
3: şu an iyi değil Hoffenheim.
1: Yok yok.
2: Beşiktaş Hoffenheim'le oynadın. Maçını kaybetti.
1: Yok yok Cüneyt. Hoffenheim'le oynadın. Şimdi kadroda revizyon yapacağım mı yapmayacağım, Trabzon maçı var.
2: Hangisi daha önemli hocam sizce?
1: Vallahi bana göre Trabzon maçı
2: Lig
1: daha önemli.
2: Avrupa
3: bana, bana da bana da.
1: Bana göre Trabzon
3: bana,
1: daha önemli.
3: Bana göre de.
2: Ama puan çıkarabileceğim mi deplasmanda? Statta bana göre galibiyet alacağım deplasmanda.
3: Abi ben puan çıkarabileceğim. Avrupa'da bence şey olur, telafisi olur yani, ligde çünkü de olur çünkü, gerçi ama Trabzon abi, bence de rakibin çünkü, senin.
1: Çünkü Türkiye Ligi senin için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Şampiyon Avrupa'da nereye kadar gidersin onu tartışırım. Hiç belli olmaz. Takım nereye getirir, nereye gider ama
0: mesela forveti Vujovic'in yerine o tercih edebilir. Orta sahada mesela Muretti, Orkun.
2: Bugün süre vermedi çünkü o.
0: Evet. Dikkat ettiysen. Ola da vermedi, şeye de vermedi. Olaytan'a da vermedi.
3: Oynatacak onlar işte.
0: Büyük ihtimal onları sol bekte de şeyi oynatır. Kuartlara oynatır. Kartal abi çok beğeniyor onu.
1: Poku'yu da oynatır.
0: Defansa mesela.
1: Poku'yu da oynatır.
0: Ha?
1: Poku'yu da oynatır.
0: Poku'yu da oynatır.
3: Kendi yokmuş zaten.
1: Çeri sakatlandı. Herhalde dizinde bir
2: sorun var. MR'dan sonra belli olacak.
3: Oynamayacak diyor.
1: %90 dizinde bir şey
3: olur. Tabii Poku'yu da oynatacak. Başka kim var? Şey olabilir. Agbo da oynar.
1: İşte çok şimdi kadroda işte çok revizyon yapamıyorsun. Yani şimdi
0: Adil zaten rahatsızmış galiba. Hastaymış kim? Adil. Şey Adil diyorum. O Alanya'dan aldığımız Topenis Ümit hastaymış Ümit. Galiba rahatsızmış.
3: Evet. Ya Ümit şimdi düşünmüyor zaten.
0: Bir rahatsızlığı varmış yani, enfeksiyon mu ne mi geçirmiş, üşütmüş mü ne, bir soğuk aldı işte galiba bir şey var. Ondan dolayı
1: buradan buradaki kadroyu şimdi orada nasıl yapacak?
0: Hani defans hattıyla ilgili acaba Ümit Calu yapabilir mi veyahut da Ümit Agbodu yapabilir mi, yani orada bir rotasyon.
2: Bence defans hattına da bakalım.
1: Bence Agbodu yapar. Bence defans sağ bekte
2: çok eleştiri geliyor defans hattıyla ilgili Beşiktaş.
1: Defans en büyük sorun
2: hoca da orasını oturtamadı zaten.
1: Oturtamadı ilgisi yok.
3: Oyuncu kalitesi de iyi.
1: Stoperler Beşiktaş'ın çünkü neden bir atletik oyuncu değiller.
0: Nasıl iyi değil oyuncu kalitesi defans?
3: İyi değil abi savunma.
2: Bakın Beşiktaş'ın savunma dörtlerini
3: Beşiktaş'ın yumuşak kanı savunma abi. Bu bak, son bekle falan bir şey olmaz.
1: Bunların içinde Murillo, en ilerden bir tanesi.
2: Emirhan Rıdvan Bulu defans 5 maç oynamış. 5 galibiyet var, sadece 1 gol yemiş.
3: Ben zaten bak şu şeyi yaparım. Şu dörtlüyü oynatırım ilk baştakini.
2: Zaten
3: Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan. Beşiktaş'ın ideal savunma dörtlüsü budur. Devre arasında böyle bir lider stoper alırsın.
2: Bu akşam da bu dörtlü var zaten.
3: Tabii işte ben böyle oynatırım.
2: Bunu da bu akşam yediler yani.
3: Ayağı iyi oynayan bir stoper lazım. Çabuk. Bu stoperlerle Beşiktaş bilmiyorum işi kolay değil.
2: Yenisi gelince konuşuruz bu dörtlerden i̇şte hangisi.
0: Ben şu anda İtalyan'ın yerinde olsam, izliyorsam yayını direkt seni yardımcım yapardım.
3: Herhalde oğlum biz boşuna mı burada
0: teşhisi nokta atışı
3: kaç abi. Senedir buradayız.
2: Ama önce analizi yapalım sonra teşhis
3: yapıyoruz yani. Zaten bizim dediğimizi çıkarıyor adam zaten.
2: Şey demiyor ki yeni transfer istedim.
3: Hayır analiz yaparsın diyordu işte. Hayır, ben
2: yeni transfer istedim biz sana.
0: Yani dur da oraya daha kaç hafta var.
2: Hangi dörtlü daha iyi diye soruyoruz.
3: Ha işte yeni transfer.
2: Elma ister misin diyoruz.
3: Yerim
2: diyorsun.
3: Şu an zaten
0: elma var armut. Elma yiyeceğim.
2: Sonra armut olunca armutla sorarız.
0: Sonra seçenekleri sorarız. Sonra
2: elma var.
1: Hocanın
2: bunlar da hangi dörtlü? Doğru
3: bu işte dörtlü. Hocanın ilk dörtlü.
2: Ya bu dediğin farklı bu kaç tane dörtlü var orada?
3: Birinci yiyor.
2: 4, 5, 6, 7 tane farklı dörtlü.
3: Söyledim birinciyi söylüyor. Söyledim ya birinci Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan.
2: Tamam. Dedin sonra aslında böyle olmalı transfer istedin ya onu diyorum.
3: Hayır.
2: İstemedin mi?
3: İstedim. Ocağa kadar dayanacaksın bu dörtlüyle.
2: En ondan dörtlü sonra bir, da bir numara.
3: Tabii bir numara dörtlü. Ondan sonra da bir tane böyle çok üst düzey bir stoper alacaksın. Bir de sol bek alacaksın bu şey gibi bulabiliyorsan artık, tamam. Arada

0: olsam şu anda var ya sana bir şey buradan çıkar çıkmaz alır seni tesisleri Ümraniye'ye götürdü. Şimdi bak abi bana da Mourinho, Calu, Emirhan Rıdvan bana göre de bu dörtlü. Ama Calu da olmasa Agbadu da onu tercih ederim yani. Emirhan'ı sol stoperde kesin ve kesin.
1: Yani tüm eleştirilere rağmen Agbadu'yu tercih ederim.
0: Ben de Agbadu. Yani o ikisinin arasında
1: zaten
0: bir şey değişmez benim
1: dörtlü
0: için.
1: Zaten fiyatında bu dörtlerde en pahalısı Agbadu.
2: Bugün Agbadu'yu satıyorum desen 18 milyon euro satabilir misin?
3: Yok, 18 mi?
0: Satamaz.
2: 18 aldım.
3: Ne 18'i be abi? Yani 18 nereye satayım?
2: Beşiktaş'ın
1: hocam, en... Hocam ona el sıkışırım.
3: Bak, ben onu da
0: Beşiktaş'ın
3: orada, onu da görmezdim.
0: Orada Serkan Reçber'le Sergen Hoca'nın çok ısrarı oldu. Yani ben onunla ilgili araştırma yaptım. Başkan bu konuşma, yani bu durumda çok fazla karışmadı. Ha, fiyat performans olarak belki çok fazla para harcanmış olabilir. Ama yine çok kötü bir oyuncu değil. O paralar verilmez. Ben vermezdim. Daha iyisini bulurdum.
3: Tabii hatta. Onu kim diyorum. Vermez? O para verilmez.
0: Beşiktaş yani, onu herkes olmaz. Bak, zaten bütün futbol sahibi.
3: Cüneyt şöyle bakma. Büyük para abi.
2: Beşiktaş ne oynuyor?
0: Ön alan oynuyor.
2: Ön alan oynuyor. Savunma birebir oynuyor değil mi? Evet. Senin atletik stoperin var mı? Yok.
3: Yok tam.
0: Calu fena değil ama.
2: Yakalayamaz. Değil.
0: Ha?
2: Yakalayamaz.
0: Bir ama Calu. Süratli santraforları zaten dünyada yakalayacak stoper.
2: Yok yok.
0: Abi, Real Madrid, Barcelona, City'de orada oynuyor.
2: Atletik stoper. Bir tane
0: kim
2: tamam olabilir.
0: İstersen
2: çok bulursun. Bu oyun sistemine uyacak.
0: O paralara olacak. Bulursun. Daha iyisini bulursun.
2: 18 versen 18 milyona çok daha kalitelisini bulursun. Çünkü Beşiktaş'ın en büyük sorunu savunma arkasına atılan topları sekmesi ve
0: bak hocam,
2: pozisyon bulması.
0: %100 katılıyorum. Bugünkü maç üzerinden sana kesinlikle
2: hepsi
0: kesinlikle
2: Ahmet maçı da aynı. Ahmet tamam, maçı da aynıydı.
0: Tamam katılıyorum ama genelinde vurduğun zaman ligde en az pozisyon veren takım Beşiktaş takımı.
2: Abi niye?
0: Oynadığı oyun itibariyle riskli bir oyun oynuyor.
2: Önü aşıp gelemiyorlar.
0: Ve seyir zevki taraflı tarafsız. Bütün tabii futbol paydaşları Beşiktaş maçını izlerken keyif alıyor. İşte burada o riske rağmen en azından arkada muhakkak ki hata yapacağım veyahut da pozisyon veriyorsun. Ha, bunu minimumize indirebilmek için ne yapman lazım? Biraz daha konsantre çalışma. Bu da zamanla olacak zaten. Burada çok değişkenlikler oldu hocam. Bak bakıyoruz mesela Calu Emirhan Rıdvan oynadı. Agbadu Calu Rıdvan oynadı. Sonra Agbadu Emirhan Kuattar oynadı. Yani devamlı sirkülasyon rotasyon olduğu
3: sıkıntı
0: için
3: savunmalar
0: bazen bu sıkıntılarla karşılaşabiliyorsun.
2: Kaç tane
0: ben neye bakarım
2: kaç
0: biliyor musun?
2: Tane gol yedin?
0: Ben neye bakarım? Yediğin gol de tabii ki de yedin. Ben neye bakarım biliyor musun hocam? Ben ne üretiyorum, ne yapıyorum? Ne taraf daha ağır basıyor? Tabii ki de bu taraf ağır basmıyor. Pozitif anlamda çok daha ağır basıyor. Hocanın yapmak istedikleri, yaptırdıkları takım olarak. Ama bu tarafın da biraz daha minimize indirilmesi gerekiyor. Katılıyorum. Bu kadar pozisyon vermemesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Yani, katılıyorum. Ama bu maç üzerinden çok fazla
2: ben zaten bu maç
0: sekanslar içerisinde kötü oynadığı dönemler oldu. O da az önce ne dedik? 17 tane milli takımdan dönen oyuncu takım haline zaten çalışamamak. Milli takım dönüşleri sıkıntı yaratıyor. Anladın mı? O farkı yaratamadı ama ilk 20 dakika Beşiktaş 3-0 yapabilirdi maçı.
2: Çok daha iyi.
0: Ama gol yedikten sonra bazen futbolcularda biliyorsun hocam böyle bir şey oluyor. Böyle bir basireti bağlanıyor ama önemli olan oyunu da vermedin, skoru da vermedin bugün. Ya zaman ben, zaman verdin Kocaeli
2: üstünlük
0: sağladı.
2: Yok zaten kaybetmedi.
0: Müthiş top oynadı. Mücadele etti.
2: Kaybetmemesi önemli. Çünkü zaten futbol sonuç oyunu. Sen iyi oynadığını, kötü oynadığını veya topa sahip olduğunu kimse bakmıyor. Kazandın mı kaybettin. Sezon sonu ona bakıyoruz. Hepimiz ona bakacağız. Ha. İyi oynadı.
0: Tabii.
2: Futbol sonuç oyunu çünkü.
0: Ya sonuç oyun da onun içerisinde de oyun da önemli hocam. Şey vermesi gerekiyor.
2: İnsanlar
0: yani bu kadar para veriyorsun, yatırım yapıyorsun. Çok önemli oyuncular
2: alıyor
0: getiriyorsun. Baksana kimler. Miretti bugün mesela sana bir şey söyleyeyim mi hocam? Adam Mobesa kamerası gibi böyle. Topu almadan önce karar veriyor. Ama işte orada kim önemli olan başrol oyuncuları? İşte koşu göstermesi gerekiyor. Kim gösterdi bugün? Senli gösterdi. İşte bak arkadaşlar kanat forvetleri, santrafor. Bu adama gösterin. Boş alan koşu gösterin atıyor. Bu büyük bir avantaj benim için kanatlar için. Bekler için de değil mi hocam?
2: Tabii
0: ki. Adam kafası böyle bak böyle bakıyor. Top gelmeden top geliyor. Bakıyor kim koşuyor tak bırakıyor. İşte bunu daha çok sıklaştırman gerekiyor. Yoğunlaştırman gerekiyor. Oldu bugün baktık mesela onlar oluyor ama Kocaeli Spor da hocam iyi bir takım olmuş.
2: İyi mücadele.
0: Teknik direktör takımı.
2: Bir de 3-4
0: tane mücadele
2: oyuncuları sakat.
0: Sakat oyuncuları var. Selçuk Hoca hakikaten önemli işler yapıyor takımla. Nerelerden aldı nerelere getiriyor. Oyunu geliştiriyor. Oyuncuları geliştiriyor. Bir yerlere getiriyor. Bak Galatasaray maçında da Galatasaray'da çok oyun üstünlüğünü sağlayamadı.
2: Oyun yani, tarzı
0: zar zor yendi.
2: Onların oyun tarzı öyle. Onu oynuyorlar aslında.
0: Ama haddini aşmıyor. Biliyor. Elindeki malzemenin neler potansiyelini neler yapacağını.
2: Sen malzemeni bilmen lazım öyle bir şey.
0: Bravo. Selçuk Hoca bunu yapıyor. Kardeşim benim tebrik ediyorum. Seviyorum. Benim en çok hoşuma giden konulardan bir tanesi fark etmiyor kardeşim. Kimde oynamış, nerede oynamış. Adam çıkıyor ekmek yediği yere saygı duyuyor, aidiyet duyuyor. Çıkıyor, mücadele gösteriyor. Galatasaray maçında da

0: Bunu Trabzon maçında da gördük.
1: Doğru,
0: İki takımda da. Bir gün Ersun Hoca beni aradı. Ne yapıyorsun kardeşim dedi ki, hocam sen nasılsın? O aralar çok iyiydi aramız Ersun Hoca'yla. Bu aralar limon her neyse.
2: Amerika'da değil mi?
0: Parayı buldu baba, artık tanımıyor bizi. Her neyse abi.
2: Olur. Gençler Birliği'nin Gençler Birliği olduğu dönemde beraberdiniz.
0: Buna benzer bir oyun oynuyorduk. Ön alan baskısı, Yugoslav faulüyorsa abi 5
2: çok faulü oynuyordunuz.
0: 5-1, 7-2.
2: Top geçiyordu, adam geçmiyordu, adam geçiyordu, top geçmiyordu.
0: Niye? Arkada problem yaşarız diye.
1: Bir de parayı ödeyen cavcav vardı.
0: Arkada problem yaşarız diye, anladın mı? Orada çünkü abi o oyun da çok
2: güzel futbolu izlemesi
0: işte
2: keyifliydi.
0: İşte hep söylerim, bu tür oyunda oynatan teknik direktörler hakikaten yürekli teknik direktörler, İtalyano'da. Ama işte bu adama ne yapacaksın abi? Her bölgede aşağı yukarı
2: Ersun aynı Hoca seviyede. Ne dedi?
0: Oraya geleceğim. Heh. Aynı seviyede rotasyonu bir kadro kurman lazım. Ersun Hoca bir gün aradı. Ne yapıyorsun kardeşim? İyi hocam sen nasıl dedim. Aramıyorsun etmiyorsun hocam dedim. Ya dedim iş dedim. Hep dedim bir şey olduğu zaman dedim. Para istemeyeceğiz, borç istemeyeceğiz. Top oluyoruz aktif filan dedim. Ya, tabii orada bir esprileştik. Ya dedi bu dedi Manisa'da beraber oynadın Selçuk'la dedi. Ya dedim gel aşağı dedim gel. Daha aşağı gel hocam dedim. Derine inelim. Çanakkale'den benim kardeşim dedim ya. Bir gün Selçuk'la ben o zaman Beşiktaş'ta oynarken
2: anım vardı.
0: Çanakkale'ye gittim. Tabii o zaman Okan Koç abi Beşiktaşlı futbolcu. Saçlar uzun. Altında son model araba. Yıldız böyle futbolcuyduk. Beklentiler çok yüksekti. Beklentiler çok yüksekti.
2: Hala yakışıklı.
0: Hayaller kurdurduk, hayal kırıklığı yaşattırdık tabii ki de ama hatalar yaptım. Şimdiki aklım olsa o hayalleri var çok çok.
2: Gençlik hataları.
0: Ya o formanın değerini bilemedi. Ah kafam her neyse. Recep Hoca'daki iş disiplini bende olsaydı var ya sana bir şey söyleyeyim neler yapardım. Ya onları bir kenara koyalım. Yaramı değişmeyin benim üzülüyorum. Hocam Selçuk'u böyle yaptım. Kardeşim dedi. Ha, bir maçını izledim bunun. Gittim Çanakkale'ye. O zaman tabii orayı çok seviyorum. Çanakkale'de hala görüştüm dostlarım. Çok güzel bir şehir. Çok güzel bir kent. Arkan orman, önün deniz, insanları çok böyle.
2: Kışı kış, yazı yazdır
0: abi,
2: ama.
0: Kışı zaten sana bir şey söyleyeyim. Onunla o Çanakkale'de sünüzüt oldum ben. Bu saçlarım o zaman uzundu ya.
1: Saroz çok esiyor. Doğru. Acayip esiyor.
0: Ya Saroz her yer it durmaz tepesi var hocam. Oraya bir çıkıyorsun sana ya. Bir şey söyleyeyim
1: çok esiyor çok.
0: Bak böyle bir çok şey yok. Yemin ayak. Kartal abi dursun orada rüzgar açsın karşı tarafa Cebat'a götür bana. Hem de Sezinet abi.
3: Ben de İskenderun'daydım askerde. Şey vardı orada.
0: Dur dur şunu bitireyim sonra devam edersin. Sen ne yapardı ki? Sonra abim Selçuk falan izledim. Sana bir şey söyleyeyim mi Cüneyt abi? Selçuk Çanakkale'de 10 numara oynuyordu. Zidane gibiydi. Böyle bir şey olmaz. Abi muazzam bir yetenekti. Maç bitti tesislere gittim tabii. Biz de o zaman Beşiktaş dönüyoruz ya onlar da ikinci ligde. Sonuçta bize farklı gözle bakıyorlar. İstedikleri yer, istedikleri oyuncuları televizyonda izliyorlardı bize. Selçuk'a böyle yaptım. Bak kardeşim dedim. Sakın dedim şumarma dedim. Ve buradaki yaşantına dikkat et dedim. Çanakkale'yi benden iyi kimse bilmezler. O zamanlar bana tezahürat yapmıştı Çanakkale'deki taraftarlar. Okan İlkem el ele hep beraber liseye diye bağırıyorlardı. Her neyse oraya fazla derinleyeyim.
2: Gitme oraları.
0: Ritikten cezayırız. Sonra abi. Abi Selçuk'a dedim bak buradaki yaşantına dikkat et. Daha profesyonel yaşa. Hep daha çok iste. Hocanın dedikleri birse iki yap dedim. Sen dedim var ya dedim bak dedim. Ülke futboluna hem büyük takımlarda hem milli takımda çok önemli yerlere geleceğim ve hizmet edeceğim dedim. Bak yemin ediyorum böyle birebir de. Hep konuştuğumuzda gördüğümüzde aklına geliyor onun da benim de. Ve hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Ondan sonra o çocuk bir aldı bir götürdü abi Manisa, Manisa'dan Trabzon, Trabzon'dan Galatasaray. Galatasaray'da zaten Avrupa'da birçok takım istedi oradan bırakmadı gitmedi. Ersun Hoca aradı beni.
2: Milli takımda değişti.
0: Abi o Konya'da attığı gol hatırlıyor musun son dakikada hala unutamıyorum.
1: Bak,
0: o
1: ya.
0: Bir de attı ya gurur duydum yani kardeşimin atması beni öyle bir gururla sanki ben atmış gibi ayağa kalktım sevindim. Bir girme araya bir anlatıyoruz ya. Unutuyorum sonra.
1: Adam benle bozmuş.
0: Sonra
1: bir şey girdiğimiz de yok.
0: Sonra Cüneyt abi Ersun Hoca aradı. Hocam dedim daha derine ineyim dedim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Bana dedim şu Türkiye Ligi'nde dedim. İkincilik, üçüncülük, birincilik kim olursa olsun kimi sorarsan sor. Hayatta kimseye kefil olmam dedim. Sana dedim var ya dedim. Her şeyden herkesten çok kefil olurum. Gözü kapalı al Trabzon'la koy orta sahaya dedim. Sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Bak dedim bana dua edersin dedim. Ya ben de beğeniyorum falan. Bir baktım aldı Trabzon abi. Çocuk var ya
2: muazzam
0: işler yani parladı. Bir de onu da Ersun Hoca'yı da hakikaten hakkını vermek lazım. Kızgınım ona ama onun da üstünde durdu. Defansif yönünü de geliştirdi. Selçuk normalde 10 numaraydı. Çok fazla geriye gidip top almayı sevmezdi. Yani koşsun mücadele ikili diyaloğa girmeyi sevmezdi. Alır ayağına gelsin oynayan oynatan oyuncuydu. Eski bir 10 numara tabirleri vardı ya eskiden.
1: İleride bekleyen.
0: Klasik bravo. Klasik
1: ikinci santrafor gibi.
0: Ama abi onun
2: çok
0: üstüne
2: çok iyi bir 8 oldu.
0: Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Selçuk Hoca'da şu ışığı da aldım. Sağ iç kenarındaki duruşuyla oynattığı oyunda elindeki potansiyeli göre çok maksimum bir şeyler yapmasından dolayı çok iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum.
3: Ya korkmadan geç.

0: Oynatıyor hiç olmazsa. Yani takımının değeri belli ortada, yine büyüklere karşı. Kolay değil yani Dolmabahçe'de Beşiktaş'a karşı. Yine de böyle
1: abi,
0: tamam kapandı falan ama yani akıllı, tabii Galatasaray'da akıllı şeyler, pozisyonlar, ataklar gerçekleştirdi. Yani tamam kapandı. Doğal olarak kapanacak. Şimdi Beşiktaş'a karşı doğru, mecbursun yani, ya da Galatasaray'a, yani büyüklere karşı. Ama yine de hiç şey yapmadı ya, oyunu da çirkefleştirmediler.
2: Bir de kapandı halde pozisyonu da yakaladılar.
0: Tabii pozisyona da girdi. Direkten falan döndü abi. Gol attı.
2: Savunma arkasına atılan toplar
0: pozisyon canım oldu yani. Golü de var yani. Direkten dönen pozisyonun var. Yani ama...
2: Okan, buyurun. Ne iş yaparsan yap, işine saygın olacak.
1: Kesinlikle.
2: Ne iş yaparsan yap.
1: Ben duymadım hocam.
2: İşte işine,
1: ben burada
2: işine,
1: öz eleştiri yapıyorum. Yok, kendimi hakikaten kaybettikten
2: yok,
1: sonra...
2: Yok sen futbol diyorsun ya, Recep Hoca gibi disiplin. Abi işine saygın olduğu zaman başarılı oluyorsun.
1: İş disiplini de çok önemli hocam.
2: Abi hay bak. Sen bir yola çıktın. Bir karar verdin. Doğru mu yanlış mı kararı verdin, artık onun sonuna kadar gideceksin. Acaba burada falan şurada dediğin.
1: Ya John Terev geldi Roma'dan. Dünya çapında çok önemli. Norveç milli takımı santrforu abi, tutamazsın. Bir kuvvetli, bir de bir boy var. Bir doktor gidiyor, gidiyor. Yanaktırmıyor. Ya. Böyle bir şey olmaz. Direkt benim yanıma geldi. Adam nereden bunu, mıknatıs mıyım neyim anasını çekiyorum.
2: Zambara bu demişti.
1: Sen dedi bu seviyorsun, güzelmiş buraları, benim gezdirmişsin.
3: İstanbul turu yapıyordunuz.
1: Tabii tabii, orada tekne turu yapıyorduk İstanbul'da.
2: Adam zaten giderken öğrenmiştir
1: bunu. Abi adam mıknatıs mıyım neyim, direkt benim yanıma geldi ya. Bir de konuca tercümanla geldi.
3: Peki sen Pascal'la aynı bak dönemde
1: dedim,
3: oynadın.
1: Yok oynamadım Allah'ım. Bak dedim. Futbol kariyerinin bitmesini istemiyorsan dedim. Baba dedim, ben de sen tarafa dedim. Ben de Allah yakın bana uzaklar. Vallahi billahi neler var Cüneyt abi ya. Ya çok güzel anılar var. Çok güzel şeyler var. Ya geçen gün burada son sayfada bir şey anlattım. Thierry Henry o zaman Arsenal'deydi. Deniz Bergkamp'la falan. Hatırlıyor musun? İsviçre'de mi? Nerede hazırlık maçı yapmıştık Arsenal'le?
0: Her şeyde Lüçescu zamanında. İsviçre'de turnuva.
1: Ha, turnuva, bir turnuva vardı. Arsenal vardı. Onu anlattım. Millet bakmış Google'a, oraya buraya işte maç golü falan.
0: Campbell
1: benim,
0: falan orada.
1: Campbell vardı. Deniz Bergkamp vardı. Joe Cole şey neydi o, bir tane orta sahada. Her neyse çok önemli yıldızlar var. Onu anlattım. Bir anımı anlattım. Anelka şey neydi o adamın, Thierry Henry'yle. Bir baktım abi, bir sürü yazı beni etiketleyip bir şey yazmışlar. Ulan ne sallıyorsun, ne ediyorsun, niye dümen yapıyorsun gibilerinden. Maç kulüpte. Ya bu hazırlık maçı kardeşim. Al şahidi burada bak.
0: Hazır. Ha, nereden oynadın diyorlar sana.
1: Ha, nereden ha, oynadın sen falan. Maç kulüpte çıkıyor resmi maçlar. Hazırlık maçları çıkmıyor tabii
0: benim
1: maç kulüpte.
0: Lüçescu, Arsène Wenger, üçümüz fotoğrafım var.
1: Ya, biliyor musun?
3: Rica kanıt etmiştim. Var bak.
2: Tabii ya, ama normal Instagram'da. Kartal 1950'de geldi Beşiktaş kulübüne. Süleyman Sefa Allah rahmet eylesin. Onu da şey,
3: hocam çok sen başladığında var mıydı Kartal'da?
2: Kartal yeniydi daha o zaman, daha çok yeniydi. Ben geldiğimde 87-88 serisiydi.
1: Sen o liseyi anlat. Sen Duye'yi anlat. Mbappe neler yaptı abi? Nasıl oynadı?
2: Tabii canım
1: ya.
2: Onları sen anlattın.
1: Kalite bak göze, nasıl oyuncular Cüneyt abi?
3: Ya başka bir futbol oynanıyor dünyada ya.
1: Adamların fiziksel
0: yapısı ya. Biz neleri konuşuyoruz? Bak bir saattir hakem konuşuyor. Adamlar uzaya gidecek oyunuyla ya. Adam başka bir şey, başka bir şey.
1: Mesela
0: ya.
1: O lise nasıl topu aldığı zaman o rahatlık değil mi Cüneyt abi ya?
3: Ayağından almak mümkün değil topu zaten.
1: Çıplak gözle farklı öyle, bir şey değil mi Cüneyt abi?
3: Hani hocam kızma, sizin dönemdeki futbolcular gibi değil hocam. Narin, zarif fiziği var. Ani gibi sen.
1: İnce değil mi? Terani gibi de, o da ip incecik mesela. İp
2: ince. Ama şey.
3: Ama sağlam
2: özgüven. İnanılmaz bir özgüveni var.
3: İnanılmaz.
2: Ne olursa olsun o riski alıyor orada. Bu çok önemli bir oyuncu için.
0: Yani orada işte hep söylüyoruz. Abi çalışma, oyuncu, disiplin, oyuncu, eğitim. Yani. Var
2: Avrupa'da
0: abi.
2: Oyuncu daha rahat, daha şey,
0: çocukluktan her türlü imkanı buluyorlar.
2: Ya sen zaten
0: kolay değil.
2: Türk toplumu olarak zaten baskıda yetişiyorsun. Baskıda büyüyorsun.
0: Hepsi
2: seyirci
0: abi.
2: Baskısı. Onlar da öyle bir şey
0: evet,
2: yok.
0: Evet, stres.
2: Onlar da öyle bir şey yok. Onlar biraz daha larç. Bir de Avrupa'da futbol biraz daha böyle, yani ne diyorlar, eğlence gibi.
3: Tabii keyif için.
0: Tabii
3: keyif.
0: Canım, adamlar tiyatroya şeye gider gibi gidiyor
2: biz,
0: ya.
2: Biz stada giderken acaba ne yapacağız? Maç iyi biterse ne yaparız? Maçtan sonra kavga mı ederiz? Yani gerçekten böyle biraz toplum
3: İnşallah
2: olarak...
3: bizimle öyle olur deyip noktayı
2: bence
3: koyalım.
2: Olması gerekiyor. İnşallah olur da. İnşallah olması gerekiyor bence. Daha iyi olması. Futbolu biraz daha böyle keyifli seyretmek, mutlu olmak. Kazanan takım alkışlayıp kaybedersen bir daha gene ben kazanırım demek özelliğimiz yok.
0: Onu istiyoruz ama işte maalesef bir
2: i̇nşallah.
0: Şey çıkıyor.
2: İnşallah
0: yani.
2: Olur.
0: Bir hakem
2: inşallah
3: olur. Peki açıklamalarına noktayı koyalım. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.
4: Tamam, con le decisioni dell'arbitro.
5: Şu ana kadar

siz de gördünüz. Ben maçtan sonra çok hakem hakkında konuşmayı seven biri değilim. Ama bu iki maçta başımıza gelen olaylar, bu yumruk olayları gerçekten kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını ben gerçekten şaşırarak izliyorum. Anlayamıyorum. Bunların sahada olmaması gereken şeyler, sahada kabul edilmeyen şeyler bunlar. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Bu yumruklar cezasız kaldı şu ana kadar. Başka şeyler hakkında konuşmuyor. Mesela penaltı pozisyonları, gol, iptal edilen goller, küçük başka olaylar, bunlardan konuşmuyorum. Bunlar olabilir. Fakat yumruk çok farklı bir şey ve bu asla ama asla kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını gerçekten şaşkınlıkla izlediğimi söyleyebilirim. Bugünkü galibiyet de çok zor bir maçtı. Zaten maçtan önce de konuştuğumda demiştim bu maç bizim için çok zor olacak. Çünkü milli aralardan sonraki maç özellikle çok zor oluyor. Bugün çok çok önemli bir galibiyet aldık. Gerçekten Kocaeli'de gerçekten çok iyi bir takım, kaliteli bir takım. Zaten puan topladığı puanlardan bunları görebilirsiniz. Ve maçtan önce de endişeliydim birazcık açıkçası. Neden endişeliydim? Çünkü oyuncularım cuma günü yanıma geldi. Cuma günü aramıza geldiler. 17 tane oyuncu milli takıma yolladık. Fakat bunlara rağmen, onlarla az çalışabilmeme rağmen, yorgunluklara rağmen bence çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum bugün. Ligde de şu anda iyi bir konumdayız. Ama daha başlangıç, yolumuz çok daha uzun. Bugün çok çok önemli bir galibiyetti. Plan aslında çok açık. Herkesin hazır olması gerekiyor. Bu en önemli plan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü önümüze gerçekten çok zor maçlar var. Çok uzun yolculuklar, seyahatler var. Bunlar hep uçakla gidiliyor zaten. Saat farkı da var. Ve bu rakiplerimiz gerçekten iyi rakipler, güçlü rakipler. Ve burada asıl grubumuzun, oyuncu grubunun gücünü bence bu dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Rotasyon olacak. Tabii ki de doğal olarak olacak. Mesela baktığınız zaman bugün Çenli oyundan çıktı. Yarın da doktorlar ne olduğunu bize anlatacaklar, durumun nasıl olduğunu anlatacaklar. Ama yani yaşadığı sakatlıktan dolayı ben inanıyorum ki Perşembe günü oynamayacak. Çünkü o zamana kadar dinlenmesi ve iyileşmesi bence zor gözüküyor. Ve tabii de bu olaylardan dolayı da bu yoğun tempodan dolayı da rotasyonlar olacaktır doğal olarak. 7 tane çok zor maç var şimdi önümüzde. Hepimizin hazır olması da gerekiyor. Ve hepimizin burada bir katkıda bulunması gerekiyor. Hepimizin kendisini en iyi şekilde göstermesi gerekiyor bu milli araya kadar. Bugün de tekrar ediyorum çok zor bir maç kazandık. 3 puan kazandık. Bu 3 puan kazandığımız için çok mutluyuz. Plan aslında çok açık. Herkesin hazır olması gerekiyor. Bu en önemli plan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü önümüze gerçekten çok zor maçlar var. Çok uzun yolculuklar, seyahatler var. Bunlar hep uçakla gidiliyor zaten. Saat farkı da var. Ve bu rakiplerimiz gerçekten iyi rakipler, güçlü rakipler. Ve burada asıl grubumuzun, oyuncu grubunun gücünü bence bu dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Rotasyon olacak. Tabii ki de doğal olarak olacak. Mesela baktığınız zaman bugün Çenli oyundan çıktı. Yarın da doktorlar ne olduğunu bize anlatacaklar, durum nasıl olduğunu anlatacaklar. Ama yani yaşadığı sakatlıktan dolayı ben inanıyorum ki Perşembe günü oynamayacak. Çünkü o zamana kadar dinlenmesi ve iyileşmesi bence zor gözüküyor. Ve tabii de bu olaylardan dolayı da bu yoğun tempodan dolayı da rotasyonlar olacaktır doğal olarak. 7 tane çok zor maç var şimdi önümüzde. Hepimizin hazır olması da gerekiyor. Ve hepimizin burada bir katkıda bulunması gerekiyor. Hepimizin kendisini en iyi şekilde göstermesi gerekiyor bu milli araya kadar. Bugün de tekrar ediyorum çok zor bir maç kazandık. 3 puan kazandık. Bu 3 puan kazandığımız için çok mutluyuz. Maçtan önce de söylemiştim. Sezonun bence en zor maçlarından biri olacaktı bu. Çünkü milli takımdan, milli aradan sonraki maçlar çok zor oluyor. Özellikle 3 hafta boyunca oyuncularınızdan uzak kalıyorsunuz. 17 tane oyuncunuzdan uzak kalıyorsunuz. Bu da gerçekten maç hazırlık yaparken sizi çok zorlayan bir şey. Maçın da zor olacağını biliyorduk çünkü rakip çok iyi. Fakat bu etkenleri de göz önünde bulundursak yani işimiz gerçekten çok zordu. Bunu söyleyebilirim. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda sizin dediğiniz gibi dalgalanmalar oldu oyunda. Ama bence bu da çok normal bir şey. Bu kondisyonlardan dolayı yaşadığımız bence çok normal bir şey. Ama ona rağmen de bence iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Evet, gol pozisyonuna az girdik ama ikinci yarıda rakibe az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Oyunu tutabildiğimiz kadar tutmaya çalıştığımızı düşünüyorum. O yüzden bence kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum bu kondisyonların hepsini göz önünde bulundurursak. Ki benim daha önce de başıma geldi bu. Milli aralardan sonra kazanmayı beklediğim maçları kazanamadım. Bazen kaybettim. Bu benim başıma geldi. O yüzden bugün galibiyet çok önemli. 3 hafta boyunca oyuncusuz çalıştık. Bu gerçekten çok önemliydi o yüzden. Mesela baktığım zaman Olaytan, Agbadu, Endidi, Salih, İlhan Fakılı, Oh,

0: Bunlar saatlerce yolculuk yapmış, dünyanın öbür uçlarından gelmiş oyuncular. 3 hafta boyunca çok yoruldular. Tabii ki de o yüzden bazıları da bu isimlerden oynamadı doğal olarak. Çünkü yorgunluk çok önemli. Burada çok ağırdı. Ama tekrar ediyorum, bu şartlara rağmen bugün galibiyet bizim için çok önemliydi. Ümit hasta. Ümit eğer bugün hasta olmasaydı gerçekten 11'de şans bulabileceğini düşünüyorum. Yüksek bir ihtimalle 11'de başlayabilirdi. Ama kendisi maalesef 2 gündür ağır hasta. O yüzden zaten bugün kendisi bench'te de olmadı. Gerçekten şansı vardı bugün 11'de başlamak için. Ama maalesef olmadı. Ama ileride imkan bulacağını, süre bulacağını düşünüyorum. %100 11'de oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu yoğun fikstürde, bu yoğun periyotta enerjiniz tükenecek, bazı oyuncuların başına bir şeyler gelecek tabii ki de. O yüzden şans bulacak kendisi. Kendisi aynı zamanda solak bir oyuncu, çok ilginç karakteristiklere sahip bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Savunma hattında da gerçekten iyi işler çıkartan, ilk geldiği günden beri çok ciddi bir şekilde çalışan, kendini hep geliştirmeye çalışan, bize kesinlikle yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Ve bu 7 maçlık periyotta kesinlikle kendisi süre bulacaktır. Umarım süre bulduğu zaman da kendisini en iyi şekilde gösterecektir ve bize güzel katkılarda bulunacaktır.
1: Oyunla ilgili çok konuşmayı düşünmüyordum aslında buraya gelirken. Ama yine de sahanın içinden gelmiş biri olarak oyuncularımın hakkını teslim etmek istiyorum. Her şeyle muhteşem bir futbol, iyi bir mücadele. Onların hakkına girmek istemedim. O yüzden onları tebrik ederek başlamak istiyorum. Ama aynı şekilde soyunma odasında onlardan özür diledim. Hocaları olarak saha dışında onların haklarını koruyamadığımı düşündüğüm için de onlardan özür diledim. Bazen isyan edebiliyoruz. Üzgün olabiliyoruz. Hep bizden saygılı olmamız bekleniyor. Hep bizden sakin kalmamız bekleniyor. Susmamız bekleniyor. Bunu da hep yapmaya çalışıyoruz. Hakaret etmeden, küfür etmeden. Ama hiçbirimiz, futbol dışından da bahsediyorum, haksızlığa susmuyoruz. Evimizin önünden bir şey çalındığında sessiz kalmıyoruz. Bir haksızlığa uğradığımızda isyan etmek istiyoruz. Burada da böyle bir şey hissettiğim için sizin önünüzde iyi niyetli olmayan bir hakem grubuna bugün buradan endişe duyduğumu söylemek istiyorum. Hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Çok üzgünüm. İçeride de söyledim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Muhteşem bir mücadele. Beşiktaş takımını kazandığı için tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem destek. Onları da tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarında atmosferinden dolayı tebrik ediyorum. Ama hakemi de size havale ediyorum. Sizden özür diliyorum ama teknik olarak hiçbir sorunuza cevap vermeyeceğim sağ içiyle ilgili. Hakemle sorduğunuz sorulara cevap verebilirim. Az önce de söylediğim gibi maçın başından sonuna kadar iyi niyetli olmadığını hissettim. Bunu söyleyebilirim sadece. Ben sadece iyi niyet bekliyorum. Ne olursa olsun içinizde kötü bir şey varsa zaten dönüyor, dolaşıyor ve sizi buluyor. Buna hayatım boyunca şahit oldum. Siz de şahit oluyorsunuz ve şahit olmaya devam edeceksiniz. Burası bizim ülkemiz. Futbolu çok seviyoruz. Emek veriyoruz. Emeğe saygı duyuyoruz. Bir şey demiyorum. Ama böylesine haksız durumlarda da sesimizi çıkartacağız. Hayatım boyunca hep saygılı oldum. Birçok zaman da haksızlığa ses çıkarmadım. Karşılığında da hiçbir şeyini görmedim maalesef. Hakemler için genelleme yapmak istemiyorum. Onları çok seviyorum, onlara güveniyorum. Ama dediğim gibi bazı zamanlar var, hakemler ne düşünüyor, neden bu kadar baskı altında hissediyor kendini. Bunun sebeplerini siz saydınız, biliyorsunuz. Ama benim burada naçizane sadece bir tavsiyem olacak. Sadece kendilerini işlerine versinler, niyet okumasınlar. İyi niyetli olsunlar. Başka bir şey istemiyorum. Çünkü hesap yaptığınız zaman maalesef işin içinden çıkamıyorsunuz. Ben sadece bunu söyleyebilirim kendi adıma.

0: Aspor Radyo. Tekrar program.
1: Beşiktaş Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. 3 puanın sahibi oldu önümüzdeki hafta, malumunuz. Trabzonspor Beşiktaş maçı var. Ve milli aradan sonra 3 puanla geri dönmüş olduğu siyah beyazlılar. Günün ilk bölümünde Konya Başakşehir maçı 0-0'dı. Çorum Antep'te Gaziantep'i Arca Çorum Futbol Kulübü 3-0'la geçti. Yarın Eyüpspor Göztepe maçıyla haftayı noktalayacağız. Barkomuzda görüyorsunuz, Beşiktaş bu galibiyetle ikinci sıraya yükseldi değerli futbol severler. Galatasaray 16, Beşiktaş 15, Ahmet Sportif Faaliyetler 14, Fenerbahçe ve Trabzonspor 13 puana sahip ilk 5 sıradaki takımlar. Son 3 sıra Samsunspor, Göztepe ve Eyüpspor şeklinde, ama yarın Eyüp Göztepe maçı olduğunu hatırlatalım. Yani o son 2 sıradaki takımların yarın maçı var. Ola ki birisi galip gelirse o hattan kurtulabilirler, düşme potasından. Enteresan yani, Konya, Samsun, Göztepe, o takımların düşme hattında olması da ilginç bir lig yaşadığımızın gerçeği. Şimdi her zaman böyle bir maç sonu uzun uzadıya bir takım değerlendirmeler yapıyoruz, ama önce bir dedik ki küçük notlar çıkartalım, ondan sonra detaylara girelim. Dolayısıyla şu 4 soruya cevap isteyeceğiz konuklarımızdan, gelsin. Maçın oyuncusu, maçın kırılma anı, hayal kırıklığı, maçın kilit oyuncusu değil. Evet, yani bu maçın yıldızı, maçın kilit oyuncusu, maçın kırılma anı, maçın hayal kırıklığı şeklinde. Şimdi burada maçın oyuncusuyla maçın kilit isminin farklı olabileceği gerçeğini düşündük. Orada bir fark olabilir. Maçın kırılma anı bence önemli. Hayal kırıklığı da kim oldu? Bu dördünü söyleyeyim. Ondan sonra da üzerine bir bina inşa edelim. Sevgili Murat'la başlayalım.
2: Evet. Maçın oyuncusu Salih.
1: Evet.
2: Bence performansıyla ben çok beğendim Salih'i. Maçın kilit oyuncusu, yani sonuçta kilidi açtı Orkun. Nefis bir vuruş yaptı. Çok güzel bir gol attı. Yani o anlarda o golü atmak 17. dakikada önemliydi. Maçın kırılma anı, böyle maçın kırılma anı pek şu an aklıma gelmedi açıkçası. Tamam. Yani
1: bunu yeni yaptık şimdi tabii. Hazırlıksız yakalandınız.
2: Maçın kırılma anı
3: fena yakaladım.
2: Yani şimdi ya Kocaelispor'un aslında çok kaçırdığı kritik şeyler var. Goller, pozisyonlar var.
1: Ben mesela yani, maçın kırılma anı olarak Tüyo olabilir ama.
4: Bırak da söyleyelim. Biz söyleyelim.
1: Söylemeyeyim. Ozan Tüyo tadı kaçar. Olacak. Evet.
4: Buyurun. Biz aynısını ben söylersek.
1: Özbosun'a buradan bir süfle vereyim dedim ama.
2: İlk şeyi ben hayal oldum kırıklığı. Yalnız. Yani şey dedik, Salih dedik.

0: Korkun dedi, kırılma anını boş geçiyorum, şu anda aklıma gelmedi. Hayal kırıklığı Nubel'in o hatayı yapmaması lazım diye. Orada ben onu öyle değerlendiriyorum. O golde çok
1: aslında bir iki topla da yan topla da yaptı.
0: Orada, ama orada bence çok ciddi bir hata yaptı. Yani asist yaptı.
1: Peki hocam, maçın yıldızı.
2: Maçın oyuncusu Salih.
1: Evet.
2: Kilit oyuncu Jalo.
1: Evet.
2: Maçın kırılma anında Kocaelispor'un kaleci Nübel'in Kocaelisporlu Metehan'a yaptığı verilmeyen penaltı çok şey değiştirebilirdi. Hayal kırıklığı maçın hakemi. Çok umutluydum. Bu akşam hayal kırıklığına uğradım.
1: Peki buyurun hocam.
3: Maçın oyuncusu Salih, ikincisini seçsem mesela Meretti'yi seçerdim. Ben çok beğendim. Hı. Çok iyi oyuncu. O, yani ilk teması, dokunuşu, özellikle pas yollarında top alışı, ben oynadıkça daha iyi olacağını da düşünüyorum ama Salih maçın kilit oyuncusu bana göre de Jalo. Müthiş dirençli oynadı. Penaltı pozisyonunda var. Yani Soma'nın bana göre Emirhan'ın da kademelerine giriyor ama Emirhan'ı da rahatlatıyor. Çok doğru, dinamik bir kere, çok atletik. Beşiktaş'ta stoper profiller arasında farklı bir profil atletizmiyle. Maçın kırılma anı Kocaeli adına Tayfun Bingöl'ün gereksiz yaptırdığı penaltı. Hiç gereği yokken,
1: bir bir maç
3: bir bir yeni daha dengelemişken, daha rakibi risk alıp,
1: ben onu diyecektim.
3: Ondan sonra daha risk alıp Beşiktaş'ı daha açık alanda yakalayıp daha rahat pozisyon bulabilirdi. Çok çabuk, yani en kısa zamanda tekrar bir daha geriye düştü beraberlikten sonra. Maçın hayal kırıklığı bana göre de Trossard. Yani mesela Trossard'ı çok etkili, ben çok aşırı mesela görmedim yani. Mesela Trossard'dan daha çok mesela saha içinde aksiyonlar bekliyorum. Yani o yeteneğiyle eşdeğer oynamadı bugün.
1: Peki bunlar ön plana çıkan, bundan sonra hep yapacağız. Programın son bölümünde de puan vereceğiz oyunculara.
0: Çalışarak gelin diyorsun yani.
1: Bundan sonra ona göre. Her maçtan önce böyle bir röntgenini çekelim. Ardından detaylandıralım istiyorum. Şimdi sevgili Murat Özbostan'la başlayalım. Beşiktaş'ın maçları bir kere keyifli oluyor Murat.
0: Evet, yani bu maç daha da keyifli
1: yani
0: oldu.
1: Yani Kocaeli Spor'da karşılık verince evet, hani daha keyifli hale geldi. Bazen hani tek taraflı monolog gibi oyunlar izliyoruz. Evet. Ama bu bayağı futbol diyaloğu oldu. O yüzden benim bu hafta keyif aldığım maçlardan biriydi. Belki Beşiktaş bıraktığı yerde tam anlamıyla dönemedi ama Kocaeli Spor'un da hakkını teslim etmek lazım. Değerli bir 3 puan olarak gördüm. Sen nelerde Beşiktaş'ı milli ara şu anlamda yaramış, şu anlamda geri gitmiş diyeceğin böyle satır başı noktalar var mı?
0: Şimdi Beşiktaş'ın bir dezavantajı vardı. Yani 12-13 tane yanılmıyorsam oyuncusu milli takımdaydı. Yani çok eksik çalıştılar bu milli arada. Ancak son 3-4 günde filan takım halinde gelen bazı oyuncular çok geç geldi hatta. Bu açıdan ya Beşiktaş için bir kere zor bir maç olacaktı. Yani ve nitekim de öyle de oldu. Ama bir 12. adamı yine her zamanki gibi sahnedeydi ve gerçekten takımı iyi desteklediler, iyi teklediler. Şimdi böyle bir milli ara sonrası bir reaksiyon gösterip 3 puan almak çok önemliydi. Şimdi rakipleriniz Trabzon kazanmış, Fenerbahçe kazanmış, Galatasaray kazanmış. Yani sizin buradaki bir kaybınız, bir beraberliğiniz bile bundan sonraki günler için sıkıntı olabilecekti. Çünkü Trabzonspor maçı var. Hafta içinde Avrupa maçı var. Şimdi böyle bir şeyde gerçekten maça da agresif başladı, hızlı başladı. Topa sahip olmaya çalıştı. Yani pozisyonlar bulmaya çalıştı. Ama karşısında da disiplinli ve dirençli bir takım vardı. Yani bakıldığı zaman fizik olarak da Beşiktaş'tan kötü değildi ki. Biraz önce dedim yani Beşiktaş'ın birçok oyuncusu milli takımlardaydı, yolculuk yaptılar, maça çıktılar, oynadılar, oynamadılar, bir sürü şey yaşadılar. Yani Kocaelispor o açıdan bir avantajlıydı ama ya Orkun'un golü, orada 17. dakikada o golün gelmesi Beşiktaş'ı gerçekten rahatlattı ki çok nefis bir goldü. Tabii bu arada Orkun'un sakatlığı, Orkun'un parmağındaki sorun, milli takıma gitmesi, milli takımdan tekrar ikinci maçta 45 dakika oynayıp o oynadığı süreyle ilgili bir detay vereceğim. Yani orada Beşiktaş'ta

0: ağrı kesici iğnelerle oynayıp milli takımda ise forma giymek istediğini belirtip ama
1: iğne olmamış galiba.
0: İşte, evet, o iğne olmaması ve o ağrıyla 45 dakikayı çok zor bitirmesi ve sonraki süreçte biraz daha sakatlığının ve ağrılarının artması. Yani aslında bakıldığında gerçekten bugün de oynamak istemesi, sahaya çıkması, yine ağrı kesiciyle, iğnelerle oynaması Beşiktaş adına gerçekten bir kaptan olarak hem takımını yalnız bırakmadı hem de maçın en kilit noktasında attığı golle Beşiktaş'ı rahatlattı. Ama bu rahatlık tabii şey yapmadı, rakip yani sürekli Kocaelispor'da yani pozisyonlar gidiyor. Ben aldığım notlara baktığımda neredeyse kafa kafaya pozisyonlar var. Yani dakikalar içerisinde
1: isabetli şut görüyoruz.
0: Evet, yani
1: ikili mücadeleler de çok dengeli.
0: Evet, yani çok aslında dengeli bir maç oldu. Beşiktaş'ta biraz daha kalite şeyi vardı, ağırlığı vardı. Rakipte ise mücadele ve pes etmeyen ve disiplinli bir şey vardı, organizasyon vardı. Yani şimdi adamların direkten dönen topu var, o Sosu'ydu yanılmıyorsam. İki defa arka arkaya pozisyona girdi, 20-25'lerde attığı şutlar var. Yani sonra gelen gol var, golde işte hatalar var. Beşiktaş'ın bu maçta yine bir defans defosu yine oldu. Yani savunmasında yine bazı hatalar yaşadı. Yani hücum hattında evet çok güçlü ama savunmasında sıkıntılar yaşayan yine hala bir takım var. Yani çok ikinci yarı da aslında çok dengeli geçti. 2-2 de olabilirdi. Yani 3-1'i Beşiktaş önce bulmaya çalıştı ama sonra Beşiktaş dedi ki ben bu maçı böyle bitirirsem çok iyi olur dedi. Yani Beşiktaş da biraz artık daha böyle nasıl diyeyim, daha kontrollü oynamaya başladı. Yani skoru tutmaya başladı. Ve nitekim bu galibiyet Beşiktaş için evet 3 puan ama işte zirvede yer almak adına önemli. Rakiplerin kazanmış, moral motivasyon açısından önemli. Yani 3 puan almak çok şey artı bir değer oldu Beşiktaş için bugün. Bu
1: peki
0: gece.
1: Real Hocam yani keyifli bir maç olduğunu bir kere hakkını vererek belirtelim. Beşiktaş açısından neler doğru gidiyor? Genellikle biz hep Beşiktaş'tan övgüyle bahsediyoruz. Yani coşkulu oyununa vurgu yapıyoruz. O oyuncuların istekli, agresif, mücadele dozu yüksek oyunlarından bahsediyoruz. Vincenzo Montella'ya zaman zaman işte oyun kurgusu, zaman zaman hamle tercihleri konusunda övgüler yönelttik. Şöyle bir baktığımız zaman bugün bunların sağlaması olan bir maç mıydı? Yoksa bir takım sıkıntılar var mı? Beşiktaş değerli bir 3 puan aldı, bir kere o gerçek. Ama nasıl buldunuz milli aradan sonra?
2: Bir kere sizin dediğiniz gibi kafa kafaya bir maç oldu. Yani Kocaeli takım hiç geri adım atmadı. Sahanın içinde duruşunu o anlamda beğendim. En büyük fark bugün ne çıktı ortaya biliyor musun? Beşiktaş'ın bana göre maçı kazanmasının en büyük etkeni, tabii ki baktığımızda İtalyanların emeği vardır oyuncuların, ama bana göre en önemli Beşiktaş farkı taraftarıyla bugün 3 puan aldı. İç saha avantajını doğru kullandı. Tribündeki o 42 bin kişi full saha, onun yarattığı o atmosferin bana göre yansımasını 3 puan olarak
1: o
2: cebine koydu.
1: O çok fark ediyor zaten.
2: Bak, bu maç deplasmanda olsaydı yani bu 3 puanı alamayıp 3 puan da kaybedebilirdi. Yani iç sahada oynamanın avantajı bu işte. Kafa kafaya bir rakiple oynuyorsun. Evet, senin pozisyonun var, rakibin de var, maçında gel gitler var. Taraftar da devreye girmesi gerek. Beşiktaş taraftarı devreye girdi ve maçın Beşiktaş lehine bitmesini sağlayan en büyük faktördü. Şimdi Beşiktaş takımındaki benim gördüğüm sezon başına göre bir enerjide eksiklik var. Yani sezon başına göre de bir sistem üzeri bir pres yaptırıyordu değil mi İtalya'da? Evet. Hep bunu övüyorduk. Mesela hem pres, topun kaptırıldığı yerde de aksiyonla hemen
1: karşı pres.
2: Tabii, aynen, çok güzel söylüyorsun. O 5 saniye kuralı çok doğru işleyen Beşiktaş vardı. Beşiktaş takımında en büyük bana göre son zamanlardaki eksiklik bu. Siz bir herhalde şey veri
1: iç saha performansları hocam, siz de vurguladınız ya.
2: Evet.
1: Seyirci faktörüyle şimdi 8'de 8 Avrupa dahil. Bize dedik ki ya bu sezon iç saha performanslarının farkı nasıl yansımış? Geçtiğimiz yılki performansa ve 4 haftada

0: 12 puan. Avrupa'da da 4'te 4. Şimdi geçtiğimiz yıllarda bak 8 maçta kayıp var. 7 maç, 9 maç, 5 maç, 9 maç. Yani kayıp sayısı iç sahada, yani bir büyük takım kayıp sayısının üstünde olmuş. 8-9 maçları görüyoruz bu sezon. Gayet iyi gidiyor bu anlamda.
1: Burada en önemli İtalyan'a geldikten sonra Avrupa'daki o namalip güzel galibiyet serileri, iyi oyunlar öyle devam etti ya. 1 maç, 2 maç, 3 maç falan. Yani seyirci de hayal kurmaya başladı seneler sonra. Dedik ya bu sene evet bu takımdan bir şeyler olur. Yani farklı hocamız, oyuncular ve daha oyuncular
0: hem
1: da gelecek.
0: Hem isimler yani özel, hem hoca performansı iyi. Oynanan, umut var yani.
1: Oynanan oyun iştahlı. Tribünler satın aldı bu oyunu. Yani bu çok önemli. Onun desteği zaten net görülüyor. Sizin de verdiğiniz gibi işte galibiyet 4 maç iç sahada çok doğru kullanmış Beşiktaş. Şimdi ben Beşiktaş'ın bu gel gitini yaşayanı tahmin edebiliyordum. Yani onu devamlı sürdüremeyebilirsin. O pres çok canlı bir oyun. Sahanın her yerinde baskılar. Az önce söylediğim gibi 5 saniye içinde topu tekrar geriye kazanma, atak sürekli devamlı rakip yarı alanda. Şimdi Beşiktaş o zaman ne yapıyordu? Daha böyle yoğun bir şekilde saha içinde oynuyordu. Hücum ve savunmada. Bana göre o yoğunluğunu kaybetti. Yani daha geniş alanlara bir kere gitti. Daha geniş alanlarda oynayınca o presi yapmak etmek bilmem ne topun kaptırıldığı yerde kolay işler değil. Beşiktaş takımı evet bir de istek var ama şimdi sistem üzeri presteki en büyük parametrelerden biri rakibin vereceği o pres sinyallerini doğru okuması gerekir. Yani pres sinyali, rakip orada ciddi anlamda sana bir pres sinyaller
0: atıyorum,
1: hata verir.
0: Stoperlerin arası çok açılmıştır.
1: Birçok bir şey var. Topu kenarlara, beklere önlendirme, orada o alanda sıkıştırmak hibrit pres için idealdir. O, yani birçok pres sinyalini doğru dediğiniz örnek gibi okuyan ve Beşiktaş bunun üzerine de pozisyon eden, gol atan bir takımdı. Şimdi ben bakıyorum bu kadar geniş alanda oynuyor. Yani istek var ama topun peşinden koşup bir pres var. Ondan çok dağıldı. Bir de pas yolları açık olunca Kocaeli daha rahat gelmeye başladı. Yani pres için birçok parametre varsa birincisi oyuncular istekli olacak. Evet istekli ama doğru istekli olması gerek. Hangi oyuncu nereye gidecek? Ne zaman hangi parselasyon saha içinde kapatılacak alanlar? Topu kazandığında hangi alandan çıkılacak gibi gibi. Şimdi bu olmayınca Beşiktaş takımı çok rakibe pozisyon verdi. Çok gel git yaşadı.
0: Hocam dediğiniz az önce yaşadı. Bir şey söylediniz. Pas yolları çok açık.
1: Çok açık.
0: Bugün
1: tabii.
0: Önceki maçlara göre en büyük fark buydu. Yani Beşiktaş
1: kapatamadılar.
0: O niye? Çok boş alan kaldı.
1: Yani koşuyorlar ama evet Murat'a geliyor top koşuyor topu almak için ama topu alırken ben diğer oyuncuların saha içindeki dediğim gibi yani parselasyonu sayısal olarak üstünlüğü sayısal olarak hangi alanları kapattığı mesela bu maç istenilen seviyede değildi. Diyarbakır maçında da iyi değildi. Mesela bunları dedim hani milli aradan sonra toparlanırım. Bugün zaman zaman oyun başlangıcında oldu. Sonra bir de aldı. Bu sefer skoru korumaya yönelik bir Beşiktaş.
2: Hocam bir de ikinci yarıda yani milli oyuncular falan yoruldular iyice. Zaten değişiklik yaptı orada. Ya ben biraz önce 13-14 dedim de baktım 17 oyuncusu milli takımdaymış Beşiktaş.
0: Tabii tabii.
1: Çok çok ciddi bir sayı. Evet. Zaten şimdi
0: ve o kadar yorulan Salih maçın en iyisi.
1: Tabii evet. Milli takım hep diğer takımlar için de burada söyledik. Milli takım dönüşü hafta içi Avrupa maçı var. Bu maç önemli mi? Önemli. Onun için Beşiktaş kayıpsız geçmesi bir kere ikinci durumda psikolojik.
0: Çok
1: yani
0: önemli.
1: Psikolojik
0: tabii.
1: Bir kere yani bu maçın 3 puandan daha fazlası psikolojik özgüven açısından çok önemliydi. Diyorum ya 2-1 yendi.
0: Trabzon'a çok daha motive gidecek.
1: Daha motiveli gidiyor. Bir de peki. En son şunu söyleyeyim. Ben bunu anlamıyorum. Ben bunu İtalyano mesela özelinde bir genelleme yapıyorum. İtalyano için. Şimdi siz de az önce söylediniz ya İtalyano konuşuluyor falan. Bunu böyle farklı mesela dile getirenler var. İşte diğerleri antrenör takımı değil 4 büyük içinde. İşte Beşiktaş antrenör takımı. Ya iyi de hani çalıştıran antrenör İtalyano'nun mesela diğer antrenörlerin ne diploması var Ender? Antrenör diploması var.
0: Evet, pro lisansı var.
1: Bak pro lisansı antrenör. Antrenör takımı olacak tabii ya. Yanlış anlamayın. Aşçı takımı, bahçıvan takımı mı olacak ya futbol takımı? Yani burayı aşçı mı çalıştırıyor, bahçıvan mı? Hayır onların meslekleri ayrı. Antrenör bu kadar para veriyorsan antrenör takımı yaratmak için orada. Bizde böyle ya antrenör takımı oldu. Ben bunu anlamış değilim. Ya kardeşim Mustafa işte hocayı ben alıyorum. Milyon euro veriyorum. Antrenör takımı yaratsın diye. Bizde antrenör takımı hemen bir şey. Ne yapacak? Aşçı takım mı kuracak abi? Antrenör takımı kuracak.
0: Evet.
2: kaç milyon
0: elinin değdiğini kaç gösterecek ki hocam? Parasını hak etsin.
1: Ya size açıkça sevgili hocam açık sekse
2: kaç milyon euro konuşalım
1: hocam. O yüzünüzün güzelliğiyle beraber açık. Açıkça her edin, zaman benden.
0: Devam edelim o zaman.
2: Sağ olun.
0: Bir de rakamlarını da bu arada iç saha performanslarını alayım. Geçen haftalarda siz konuşurken şeyi hatırladım. Ya Beşiktaş'ın iç saha dış saha performansı arasında fark var mı? Böyle olursa dış sahalar acaba hep tereddütle mi bakılacak gibi konuşmalar geçmişti aramızda. İşin iç saha boyutunda bakın gol beklentisi 1.28, 2.97, 2.29, 2.24. Yani o ilk haftadaki Eyüp maçı dışındaki o da hani yepyeni herkes birbirini daha hoca dahil herkes birbirini yeni tanıyacak. Onun dışında hep 2'nin üzerinde gol beklentisi olan verilen gol beklentisi de bugün hariç hep 1'in altında kalan bir Beşiktaş vardı. Bugün biraz fazla yalnız.
1: Bir de 12 gol Ender maç başına 4 maçlarda 3 evet. gol ortalaması bile oynamış evet. Beşiktaş. Yani bu muazzam bir rakam.
0: Dolayısıyla şu rakamlar çıkıyor ortaya. Rakip ceza sahasında topla buluşmalar da 30-40 civarında. Yine bugün biraz azalmış. Dediğim gibi hani bunu rakipler üzerinden de okuyabilir bazı izleyicilerimiz evet. ama hani Beşiktaş'ın iç sahada ne kadar etkili olduğunu gösteren rakamlar bu tarafta. Fakat bir iç saha dış saha sıkıntısı var mı? İki
2: var.
0: İki
1: mağlubiyet dış sahada bir kere net. Diyarbakır Alanya. Ahmet.
0: Milli
1: Ahmet.
0: Maç arasında 17 oyuncu gitti dedik. Şimdi maçın başında şeyler çıkartırken maçın röntgenini çekerken en iyi isim Salih'ti diye konuştuk. O zaman içeride acaba verimli mi geçmedi? Bir o kısmı var. Bir de hakem kısmında konuşacağız ama 4 büyük takımın maçını seyrettik. Ben en kötü yönetimin bugün olduğunu düşünüyorum. Evet, katılır mısınız?
2: Doğru. Sondan başlarsa katılıyorum. Ona daha detaylı gireriz. Onunla ilgili de söyleyeceklerim var. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Çünkü yeni jenerasyonun temsilcilerinden de yaşadığı handikapları biliyorum. Bu giden MHK başkanının ona yaşattığı ortamı çok iyi biliyorum. Neler yaşadığını biliyorum. Sağlık problemi yaşamış.
1: Hocam özür dilerim. İyi şeyler mi yaşattı, kötü şeyler
2: kötü
1: mi?
2: Kötü şeyler yaşattı. Ha. Baskı ikliminde ciddi bir yıpranış yaşadı. Genç bunlar.
1: Mobbing mi gördü yani?
2: Evet. Bunun toparlanması tabii ki zor olacaktır. Ama bu akşam baktığınız zaman ben küllerinden yeniden doğar. O baskı ikliminden kurtuldun. Önüne bak. Düşüncesiyle çok şey bekliyordum. Oldu mu? Olmadı.
0: Yok yok.
2: Umutlarımın üstünü sildi.
0: Bir başka kapattı. Bahara kaldı umutlar.
2: Bahara kaldı. Hatırlayın sağlık problemi yaşamıştı Konya'da. Hatırlıyor musun maçı çıkarken? Bu hakemdi.
0: Bu arkadaş mıydı?
2: Dördüncü hakem sahaya evet, geldi. Evet. Ali Yılmaz.
0: Evet, evet.
1: Konya'daki maç.
2: Konya'daki maçta.
0: Hatta onu o hakemin de ön plana yırttı, çıkmasına vesile olmuştu.
2: Yani o sağlık problemler hakemliği bu kadar çok seviyor. Çok seviyor ama gelişmen lazım. Kendini geliştirmen bayağı, lazım. Bayağı geride kaldım. Bu maç bir gömlek değil, birden fazla gömlek ağır geldi. Aslında hakemi zora sokacak oyuncular yoktu. Pozisyon vardı. O pozisyonları doğru değerlendireceksin ki biz de seni alkışlayacağız. Hakemden bu kadar. Sonra pozisyonlar gelince de konuşuruz.
0: Konuşuruz. Konuşulacak şeyler
2: Kocaeli
0: var.
2: Kocaeli Spor'dan başlayayım. Kocaeli Spor'un oyun şekline baktığım zaman savunması komple değişti bu maçta. Eksik olmasına rağmen yeni bir savunma eldeki mevcutlarla çıktı. Dijital falan Haydara yoktu. Onlarla daha bir kombine oynuyordu. Ama gelenler de aratmadı. Hatalar oldu mu oldu. Zor bir takım, sıkı bir takım. Maçın oyunun içine hep kalan bir takım. Maçı sonuna kadar kovalayan bir takım.
0: Sizin mesela sezon başında dediğiniz görüntüden uzak şu anda. Yani siz ya benim şüphelerim var diye bakıyordunuz. Bayağı toparladı takımı Selçuk.
2: Recep Durul Başkan'ın ve sportif direktörü Metin Özkan'ın bunda katkısı çok yüksek. Selçuk Hoca'nın bütün sorunlarını hallediyorlar. Recep Durul Başkan da ekonomik olarak kendi cebinden de
1: kasa kolaylığı sağlıyor benim duyduğum doğru mu?
2: Hocanın ifadesi kasa kolaylığını sağlıyor. Bu sorunlar çözülünce Metin Özkan da futbolun içinden gelen eski bir profesyonel futbolcu olduğu için oyuncularla teknik adam, oyuncular yönetim arasında iyi bir köprü kuruyor. Bu da bu başarıyı getiriyor. O yüzden bu ekibi kutlamak lazım.
3: Selçuk Hoca, Metin Özkan ve Recep Turun iyi bir ekip oldular. O ekibin yansıması da bu futbola sahaya bu şekilde başarıyı getiriyor. E bu akşam mağlup oldular ama göze hoş gelen, izlemeye keyif veren bir futbol oynadılar. Dönüyoruz Beşiktaş'a. Beşiktaş kapanışta Ahmet mağlubiyetiyle kapattı. Şimdi bu maçta açtı. 2-3 gün sonra da Hoffenheim'in karşısına çıkacak. O mağlubiyeti unutturmak, Hoffenheim karşısında moralli çıkmak isteyecektir. Bu sebeple sahaya çıktığında baktığımızda Beşiktaş'ın üzüntüde ve sevinçte grup enerjisi çok yüksek. Bir de seyirciyle bütünleştiği zaman bu daha da yükseğe çıkıyor. İç sahadaki başarısı bence oradan geliyor. Seyirci 12. adam olarak Beşiktaş'ı çok destekliyor. Çok coşkulu hale getiriyor ve tempoyu yükseltiyor. Baktığı zaman hocam teknik hataları, eksik yönlerini zaten anlattı. Benim oralara girmeme gerek yok. Ancak baktığımızda geriden Jalo'nun, Murillo'nun oyun kurması, ileride katkıları göze hoş geliyor. Seyri güzel bir futbol ortaya koyuyor. Orkun dursa arkadan bunlar top taşıyorlar. Kırmadan dökmeden ön tarafa topları taşıyorlar. Pas dağılımını yapıyorlar ve oyunun içindeler. Bu da tempoyu da yükseltip daha bir seyir zevkini yükselten Kocaelispor'da karşılık verince izlenmesi güzel bir maç seyrettik bu akşam. Beşiktaş'ı da kutluyoruz. Bu galibiyetten sonra daha moralli çıkacak. Böyle olmazsa fevkalade güzel. Güzel olan bir şey daha var. Diğer oyuncuların oyunun içerisinde Beşiktaşlı oyuncular oyundan kopmuyorlar, seyretmiyorlar. Savunmaya geliyorlar, yardım ediyorlar, hücuma gidiyorlar, açı genişletiyorlar. Elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Takım haline gidip gelmeleri de Beşiktaş'ın oyun takım içerisinde baktığı milli aradan sonra daha hazır gelen bir takım hüviyetindeydi. Diğer büyük takımlara baktığımızda Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a Beşiktaş daha hazır geldi. Ama ikinci yarıda yorgunluk baş gösterdi. Çünkü çok fazla. Trabzon'un da ilk yarıda oynadığı oyunu, ilk yarıda oynadığı pas trafiğiyle hayranlıkla seyrettik. İkinci yarıda bir eksik kalınca tabii ki Samsun daha etkili oldu ama ona rağmen oyunu Rolanti'de tutabilecek, skoru koruyabilecek gücünü de ortaya koydu. Düşünceyi de ortaya koydu. Onu da oradan dolayı tebrik ediyoruz. Ama Beşiktaş'ın yorgunluk hariç ikinci yarıda ilk yarıdaki özellikle baskın oyununu çok beğendim. Kocaelispor'un da direncini son dakikaya kadar oyunu kovalıyor olmasında o da ayrı bir güzellikti. Bir de oyunu hiç bozmadılar, o yüzden hoşuma gitti o da.
0: Ekranda bu kayıpsız süreçlerde hep yabancı teknik adamlarla çalıştığı bilgisi var. Bakalım bu kez de Vincenzo Italiano ile böyle bir seriyle başladı Beşiktaş. Arkasını nasıl getirecek? Önemli olan o performans istikrarı. Bugün Olaytan yoktu. Murat Özboş'tan. Olaytan için de hani biz hep olumlu konuştuk. Evet. Bu sezon geçen sezondan farklı olarak üstüne de koyduğunu. Zaten hani bir bitiricilik yanında geliştirse bambaşka bir seviyeye çıkabilecek bir potansiyel. Ama orta sahada bugün yine işini yapan bir Beşiktaş vardı Olaytan'ın yokluğuna rağmen sanki. Hem Olaytan üzerinden hem de bugünkü orta saha düzeni üzerinden değerlendirme.
2: Ya Olaytan biraz yorucu bir yolculuk yaptı. Bu da şey yaptı yani geç gelen oyunculardandı. Yani geç derken onun yorgunluğu hafta içindeki Avrupa maçına ve Trabzonspor maçını düşündü hoca herhalde. Tabii Miretti ile Orkun'un bir arada oynatması da işte o yaratıcılık faktörünün biraz daha ön plana çıkartmak düşüncesiydi.
0: Hocam Miretti'yi çok beğendiğini
2: söyledi. Yani Miretti...
0: Yalnız o zaman da biraz şey mi azalıyor? Oradaki direnç mi azalıyor?
2: Yani hocam anlattı zaten boşlukların fazla olması, Kocaelispor'un sürekli geniş içeri geniş alanda oynaması öyle oldu. Yani bakıldığı zaman işte. Yani topla ayağı her buluşmasında bir kere bir heyecan yarattı. Aslında en güzel tarafı oydu estetik olarak. Yani kaptırdığı toplar da biraz fazla oldu ama yani şey yorumları oldukça fazlaydı o sırada baktım ben. Yani genelde Beşiktaş taraftarı da oyuncuyu heyecanı dolayısıyla o topu aldığındaki biraz işi gösteriyi de çevirmeye çalışan estetik hareketleri nedeniyle oldukça beğendi. Yani hoca orada tabii sakat, o da sakatlıktan yeni çıktı. Onda bir sakatlığı vardı. Yani düzeldi tabii, o milli arada düzeldi. Yani bence notu yüksek bir performans ortaya koydu. Yani bundan sonraki süreçte
1: oyunculuk
2: de
1: oyunculuk kumaşı iyi bir kere.
2: Evet yani en kesinlikle kesinlikle gerek.
1: Kumaş var adam.
2: Ve daha çok süre aldığında, daha çok oynadığında Beşiktaş'ı daha da faydalı olabilecek yani iyi transferlerden bir tanesi olduğunu gösterdi. Aslında Beşiktaş bugün

0: Yani biraz önce dedik ki yani rakiplerinin kazandığı haftada bu maçı almak ikinci oldu yanılmıyorsam Beşiktaş şu anda. İkinci sıraya çıktı.
1: Evet evet tabii.
0: Ya bu çok önemli bir şey Beşiktaş için. Ya şimdi bir hedef var. Hedef ne? Şampiyonluk. Yani Avrupa'da da tabii ki bir şey var ama birinci hedef şampiyonluk. Yani ve bu her iç sahada tribünleri dolduran geniş taraftar kitlesinin verdiği desteği, yani herkesin bir özlemi var, bir hasreti var. Ve bu özlem ve hasrete karşılık vermek isteyen de bir takım ve bunu anlayan hoca bir kere bunu çok çabuk anladı. Yani bunu çözmesi çok kısa sürdü. Yani ne kadar Beşiktaş camiasının şampiyonluğa aç olduğunu hoca da fark etti. Ama bir diğer sorun, hocam da biraz önce bahsetti, biz dedik yani deplasmanda sıkıntı var. İşte onu da hocanın çözmesi lazım. Yani iç sahadaki cesur oyun, iç sahadaki taraftar desteğiyle olan oyun, kurulan oyun, pozisyonlar dış sahada, deplasmanda olmuyor. Hani ev sahibi takım size baskı kurduğu zaman orada şey yapıyorsunuz, sorun bocalamaya başlıyorsunuz. Ama bugün dediğim gibi yani çok önemli bir 3 puandı. Eğer bugün kötü bir sonuç olsaydı Beşiktaş adına, yani iki mağlubiyet bu üstüne hiç hoş bir şey olmazdı Beşiktaşlılar için.
1: Orkun
0: moralmen.
1: Mental olarak çok yıkıcı olabilir.
0: Evet.
1: Yani tabii ki daha çok işin başındayız ama
0: ve yine de altındaki bir takımla oynadı. Yani çok
2: kafasında yine çok, soru işareti olurdu. Çok yani da, yine olur. Ligi erken.
1: Ya ne oluyoruz? Tabii.
0: Ya bir de öyle bir travma var yani şu anda. Yani bakıldığında geçen Sayın Başkan da yani Adal'da bir işte demeç veriyor. Biz işte Kasım'da havlu atıyoruz, Aralık'ta havlu atıyoruz. O gerçi işi şeye bağlı. Yani bize operasyon yapılıyor da ondan havlu atıyormuşuz. MHK'nin değişiminden, oradaki yaşanan süreçten sonra bu açıklamayı yaptı. Ben oradan şunu düşündüm. Yani Beşiktaşlıların da kafasında hep şey oluşmuş. Bir travma olmuş o. Ya acaba her şeyde biz havlu mu atıyoruz? Kasım'da mı atacağız? Ekim'de mi atacağız? Aralık'ta mı atacağız? Ya bunu bırakın kardeşim. Yok öyle bir şey yok.
2: Kötü
0: bu takım, bu takım iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Gerçekten yani Vlahovic de bugün mesela o penaltıdaki
1: ucunda bir ışık var yani.
0: %100 var ve Vlahovic'in mesela bugün o gayreti, enerjisi ya bana biraz Osimhen'i hatırlatıyor. Ya hatırlatıyor değil, Osimhen gibi o da yani varınıyor, onu ortaya koyuyor adam. Yani sadece ben gol atayım, sevineyim, yani penaltı atışındaki soğukkanlılığı ve oyunu bırakmayan şeyi, yani enerjik yapısı, takımı motive etmesi, takımla bütünleşmesi, ya bu kadar kısa sürede olabilecek bir şeyler değildi bunlar. Yani daha şurada 2 ay oldu ya. Ya adam 2 yıldır 3 yıldır Beşiktaş'ta oynamıyor bakın.
1: Doğru.
2: Ama yani doğrusu
1: takıma sahip çıktı yani, o aidiyeti gösteriyor. Evet, çok ama önemli. Evet.
2: Şimdi bir şey söyleyeyim. Doğru, çok doğru, katılıyorum size de, olması gereken bu değil mi zaten?
1: Ya hocam öyle ama
2: biz mesela, ama öyle bir yabancı oyuncular gördük evet. Ki
0: yani her oyuncu bunu
2: gelip
0: yapmıyor.
2: Gelip buraya
1: mesela milli takım döneminde özel hoca getirip çalışmış.
0: Evet.
1: Yani sıkıntıları vardı, sakatlığı vardı. Ülkesinden iki tane hoca getir, milli takım sürecinde onların eşliğinde çalışmış ki
0: ve
1: sıkıntıları var, eksikleri var.
2: Milli takıma da gitmedi.
1: Milli takımdan
0: burada,
1: da aklını istedi.
0: Burada tedavi olacağım tabii dedi ve gitmedi ve burada kaldı. Dediğin gibi
1: getirmiş, evet. Bireysel gelişim ya, antrenörünü getirmiş.
2: En önemli şey, böyle bir yıldız bir oyuncunun takıma da örnek oluyor. Bu kadar mücadele, bu kadar istek, ama bir yatırım yaptınız işte, paradan daha önemli. Yani karakter mücadeleyle kazanır.
0: Evet.
2: En önemli budur yani. Bu doğru. En önemli kelime budur. İşte mücadele, karakter, Beşiktaş taraftarının da görmek istediği bu profilde oyuncular.
1: Peki şimdi en az Vlahovic kadar, ya da en az Vlahovic kadar derken yani o derece önemli bir oyuncu var, Trossard. Trossard'ın yapabilecekleri gerçekten çok fazla. Yani biz Premier Lig'den de, Belçika milli takımından da yakından tanıdığımız bir oyuncudan bahsediyoruz. Kimi zaman öyle güzel şeyler yapıyor ki, ha işte budur ya diyorsunuz. Ama bazen de oyunun içinde kaybolup gidiyor. Acaba fizik gücü, yani bu sakatlık problemi vardı onun da.

0: Yani Trossard bildiğimiz Trossard'ın çok altında. Yani Trossard daha şu anda mesela hani bir yerde bir şey olur ya, bir açılış yaparsınız işte bir makas gelir işte kurdeleyi kesersiniz o açılır, o mesela neye açılacaksa, bir kurum mu açılacak veya bir lokanta mı, neresi bir işletme mi açılacak? Bir
1: konuşuyorum şimdi. Tabii. Bakalım mı hocam, unutmayın sözünüzü.
2: Beşiktaş'a hiç alan vermedik. Sıkıştırdık oyunu. Hocaya teşekkür ederiz. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İlk önce benim bir penaltı pozisyonum var. Beşiktaşlı takım arkadaşlarımla da konuşunca penaltı değil dediler. Yani çünkü ikili mücadele. Bunların daha çok sağlıklı karar verilmesi gerekiyor. İnsan bu, hata yapabilir. Biz de hata yapabiliyoruz. Bunların daha sağlıklı bir şekilde çözümlenmesi gerekiyor. Bizim adımıza hep puan kaybı oldu ama gelecek adına umut veriyor oynadığımız oyun. Gelen Hodri meydana, Kocaeli Spor taraftarına teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmıyorlar hiçbir deplasmanda. Teşekkür ederim, bu kadar. Herkese başarılar. Size iyi akşamlar. Görüşürüz.
1: Evet. Hocam sözünüz yarıda kalmıştı.
0: Yalnız ben dinledim şimdi. Yani penaltı pozisyonuna da işte şey diyor mesela, işte oradaki şey falan vesaire. Tabii onu birazdan Mustafa Hoca değerlendirecek hep beraber.
1: Orada çok fazla soru geliyor hocam.
0: Ya bir esas orada
1: hem Beşiktaşlardan hem Kocaeli sporlulardan.
0: Evet, yani o net penaltı bana göre de esas orada kendi öz eleştirini daha doğru yapması gerekir. Orada Jolo'yu tutacak oyuncu Tayfun Bingöl müdür ya Allah aşkına ya? Eşleşme böyle midir yani? Mesela Selçuk Hoca milli takım arasını çok iyi geçirdik. Evet, takım iyi, fena değil, dinamikti. Maçta kapı kapı oynadı Beşiktaş'la ama yani bu büyük takımlarla oynadığında bazı anlar var. O anlar kırılmana neden oluyor. Şimdi Jalo ile böyle bir eşleşme olur mu ya? Bu Jalo'dan size'lı değil. Çok yumuşak bir oyuncu, hepimizin bildiği gibi 34-35 yaşında sağ önde oynayan, sağ bek oynayan, daha ofansif yetisi güçlü bir oyuncu.
1: Orada bir ters eşleşme.
0: Göztepe'den beri Alanya'dan vesaire bildiğimiz bir oyuncu. Çok yanlış bir eşleşme. Yani kendi öz eleştirisinde daha doğru mesela yapması gerekirdi diye düşünüyorum. Ben şeyle ilgili işte Trossard'la ilgili, yani Trossard'ın dediğim gibi o kurdeleyi açıp artık hoş geldim içeri girmesi gerekir. Daha Beşiktaş'a evet geldi diyorum ama Dolmabahçe'de veya dış sahalarda daha o sahaya girip o açılışı şu ana kadar Beşiktaş taraftarının hayal ettiği bir şekilde yapamadı.
3: Yani Trossard netliğini görmedik daha.
1: Abi yani biz bu
3: net.
1: Ben
0: ya ne bekliyorsun?
1: Arsenal'da çok gördüğüm Trossard'ı bekliyorum mesela.
3: Ama işte bir sakatlık da yaşadı.
0: Ya Arsenal'de tabii ki Arsenal bir
1: tabii o takımın yapısı içinde
0: 5-6 sene ki. Doğru ender. 5-6 sene Mikel Arteta'nın çalıştırdığı İspanyol'un müthiş bir takım. Sağ içi müthiş bir, sağ içinde bir kombinasyonu her yerde olan, ne oynadığını bilen, biz anlatabilecek bir prensip ilkeler üzerine kurduğu bir takım. Burada İtalyano yeni bir takım kuruyor. Yeni bir, bu puzzle'ın önemli bir parçası ama yine de olsun bireysel yetenekleri çok fazla bir oyuncudan bahsediyoruz. Özellikle açık alanda hızlı bir oyuncu değil. Ama set ucumda rakip yarı alanda oynadığında sana asist yapar, gol yapar, seni rahatlatır. İkili oyunlar oynar. Yani üçüncü özellikle adamın topsuz yapacağı koşulları çok iyi pas atan, bunu görmedik şu ana kadar.
1: Oyuna zevk katar, zevk katar hocam. Top ayağında ya, top ayağındayken.
0: Sağ için.
1: Allah dersin ne güzel top attı, ne güzel pas verdi, ne güzel gördü.
4: Bir şey acaba burada? Pardon hocam.
0: Yok hesap, buyurun buyurun.
4: Bir Hacı, bir Alex gibi mi?
0: O profilde oyuncu değil ama.
4: Yok
0: ama
4: o profilde değil.
1: O değil, değil, orada değil. O
4: maçın önüne geçebilecek yeteneklerini sunacak ve maçın kaderini değiştirebilecek. Şimdi, eylemler mi tabii, bekliyoruz?
0: Yani onu göremeyince. Trossard'a aldığında ne hayali kurdur sana?
4: Maçı alacak Trossard. Ben
0: sıkıntılı gittiğinde şimdi. Böyle oyun böyle çözülmeye yakın geldiğinde her maç değil. Mesela 7 maçın 5'ine imza atmasını beklersin. Öyle öyle. Trossard'a aldın bunu beklersin.
1: Yani o seviyede bir oyuncu da.
4: Mesela Salah'tan o bekliyor
1: daha,
4: değil mi?
1: Biraz daha sabretmeniz lazım
4: diyor, götürecek
1: ama.
4: Diyor maçı koparacak.
0: Salah. Hocam bak yani. Salah var ya, ondan da Salah futbolcu hocam, bu kadar alanı
4: Greenwood'dan
0: okuyabilen
4: da onu bekliyorlar.
0: Hocam bak Salah falan, tabi Greenwood iyi de Salah apayrı seviyede hocam. Bambaşka bu kadar bak hocam,
4: Salah diğer mantığı
0: hayran, Salah'ı seyrederken bir topsu bak alanları bu kadar rakibin doğru okuyan, nerede top alıyor, nerede çıkıyor, nerede içeri gidiyor, çizgi nereye pas atıyor adam, yani bu işin yani
1: Nirvana'sı.
0: Aynen.
3: Yok. Ama hocam şu detayı da vermek lazım. Yani Eylül ayında ciddi bir topuğundan sakatlık yaşadı.
1: Evet, var.
3: Yani mı? Milli
0: söyledik yaşadı. Yani o sakatlık oradan, evet. Ben diyorum ama yine bak sakat, hala. Az önce söyledim Murat, katıyorum sakatlık yaşadı yüzü. Ama Trossard bir an önce bir evet. Yani mesela bugün saha içinde

0: var mıydı yok muydu belli değil. Yani Trossard gibi bir oyuncunun daha böyle Beşiktaş takımında çerni bir yere kadar. Esas kanatlardan ne beklersin? Yani Reşit'se sonradan girer. İşte İlhan oynuyor. Bir de Trossard değil mi? Esas yük kime binecek orada fark yaratacak? Trossard. Bunun için Trossard...
1: Hocam İlhan
0: bir an önce
1: buldunuz?
0: İlhan'ı çok iyi bulmadım. Dağınık buldum. Hele sağ çizgide ben bir şey söyleyeyim mi? Solda içeri giriyor ya kat ediyor falan. Sağ çizgide çok enteresan. Eskiden sağ ayaklı oyuncular biliyorsunuz sağ kanatta oynardı. Sol ayaklar sol. Şimdi ters değişti ya tek santrafora dönünce. Yani... Daha dağınık buldum. Yani daha geliştirmesi gereken yönleri var. 21 yaşında baktığımızda yetenek paketi çok iyi bir oyuncu.
1: Çok iyi hocam. Kendi güveni.
0: Kesinlikle
1: uçukları...
0: özgüveni çok iyi.
1: Ya,
0: ama bir şey daha var. Sağda
1: yani.
0: Mecburen Trossard solda diye oynadı. Solda oynadığında da her zaman bir tehdit
1: bir pozisyonda için. Şut atmayıp bu tarafa çıkartsaydı Vlahovic'e de Orkun'a gol olabilirdi.
0: Milli maçta da öyle. İtalya maçı da girdi hatırlıyor musun? Sıfırdan topları evet. Vurdu falan bir şeyler.
2: Vurduğu top da savunmadan sekti. Görmedi onu hocam. Orkun milli takım arasının biraz dengeleri bozduğunu, sıkıntıya yol açtığını söylemiş ve yorgunluktan dert yanmış. Devamı var bu açıklamanın. %100 değilim. Sakatlığımda bir sorun yok ama istediğim ritimde değilim diyor. Bunu maç içinde hissettim. Milyarda hiç çalışmadan İtalya maçına çıktım. Ayrıldım ve tedaviye devam ettim. Bu maça da 3 antrenmanda çıktım. Benim için şu an dakika yapmak, maç oynamak önemli. Yani bir özveriyle oynadığına şüphe yok.
1: Programın ilk dakikalarında ifade etmiştik. Yani aslında normalde işte idman eksikliği çok fazla, ağrısı çok fazla. Yani sakatlığı tam olarak geçmemiş ama tabii takımı yalnız bırakmak istemiyor.
2: İlk
1: yani.
2: Yarı iyi oynadık ama ikinci yarı acı çektik. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok diyor. Yani şeyi de farkında.
0: Oyundan düştüklerini değil
2: farkında.
0: Mi?
2: Farkında. İlk bölümünde de o sırada okuyamamıştım. Orada da mesela hani bugün eksiklerimiz, sıkıntılarımız var. Bunu toparlamamız gereken şeyler var
3: İkinci
2: diye.
3: İkinci yarıda çok net
2: bir öz eleştiri de yapmış yani.
3: İkinci yarıdaki o düşüş, yorgunluk evet. Çok net gözüktü.
0: Ama onu Beşiktaş'ın en önemli bu gece Ender en önemli karı 2-1 galip gelip 3 puan alıp
2: tabii hocam.
0: Psikolojik olarak evet. Rahatlayıp şu ligde baktığımızda ikinci sırada aynı şekilde pozisyonunu koruması bitti.
2: Çünkü kolay değil. Yani 17 oyuncu bir yandan rakiplerin hepsi kazansın.
1: Zaten hoca da açıklama yapmış Ender. Hocanın açıklamalarını
2: İtalyano ne demiş? Maçı sonra Milano tabii 17 oyuncu yolladık diyor. Yani cuma gelen oldu düşünsenize. Evet.
0: 48
2: saat. Bu hafta da perşembe maç var.
0: Tamam. Bir de oyunculara fazla dokunamazsın da pazar oynadın. Toparlanma antrenmanı oynayanlara yarın öbür gün bir hafif bir taktik antrenmanı işte duran top organizasyonu neyse çarşamba günü perşembe tekrar işte sabah bir antrenman yaparsan yaparsın akşam maç.
1: Evet, yani kendisi de zaten aynı analizi yapmış yani iç sahalardaki performansı deplasmanda da düzeltmeli izlemiş.
2: İçerideki tüm maçları kazandı bu taraftarımız sayesinde. İç sahada atamıyoruz ama deplasmanları düzeltmeliyiz.
0: Bugün resmen bak bu iş tartışması birçok şeye imza atmıştım. Net bir şekilde bugün 3 puanı alan Beşiktaş taraftardır. Ben hocaya oyuncuların emeğine saygısızlık yapmak
2: işte
0: istemiyorum ama Beşiktaş taraftarı.
2: Trabzon derbisi biraz da bunun test maçı olacak.
0: Tabii ya Alanya'da tamam Diyarbakır'da da mağlubiyet. Hadi bir de Trabzon rakip işte derbi maçı. Yani doğru deplasman karnesi açısından test maçı.
2: Değil mi? Evet çok zor bir maç tabii ama... Yine de ya her deplasman puan kaybı gibi bir durumun da oluşmaması lazım yani.
0: Bir de bu kadar geniş alan pas yolları açık oynarlarsa Trabzon cezayı keser. Trabzon çok rahat hücum ediyor Ender bak.
3: Fena keser
0: Ender. Bak öyle bir ilk yarı oynadı yani Samsun'a karşı Samsun rakip bile olamadı ya yani yanına yaklaşamadı yani. O kadar bir orantısız güç vardı Trabzonspor lehine.
2: Olay tanı biraz daha acaba o maça mı saklamak için bugün
0: evet,
2: dinlendirdi?
0: Evet.
2: Gerçi Avrupa maçı da
0: Avrupa
2: var
0: maçı da var.
2: Yani çok yani zor
1: dinlendirmesinin temelindeki
2: ne şey var mı gelecek maçlar Beşiktaş'ta milli araya kadar onu unuttuk mu? Ona bir şey yapalım onu da hazırlayabilirsek. Bir stoper ikilileri durumu var. Yani Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano bunu sık sık yapıyor. Hatta bugün de belli bir bölümde tekrar stoper bölgesinde değişikliğe gitti. İşte Jalo, Agbadu, Emirhan şey fazla şans bulamadı. Hatta hiç mi bulamadı? Galiba bir maçta oynadı. Alanya'dan gelen
0: Ümit. Solak genç 22 yaşındaki
2: stoper. O pek
0: stoper.
2: Şans bulamıyor. Evet. 3 oyuncu arasında genellikle dönüyor. Bunu doğru bulur musunuz? Yoksa ya stoperde bir

0: hani klasik Zago Ronaldo, Uche Hök, işte Bülent Popescu. Popescu. Yani böyle bir standardı yakalamak gerekir der misiniz?
1: Ya tabii stoper çok oynanacak bir pozisyon değil maalesef. Yani hepimizin bildiği gibi oradaki partner uyumu, yani birbirini tamamlaması gerekir. Yani saha içinde bir belirleyici, hep söylüyorum, bir tamamlayıcı oyuncu mevkilerde ikişerli dağılım olması gerekir. Bana göre buradaki en büyük şey bu kadar oyuncunun rotasyonunda değişmesi. Şunu söyleyeyim, koşu mesafesi saha içinde kaleciden sonra en az koşan oyuncular stoperlerdir. Bakın koşu mesafelerine, kaleciyi çıkartın. En az stoperler. Bunu niye söylüyorum? Yani çok stoper tandemi değiştirmez Avrupa'da veya elit takımlar. Orada oynamaz. Şimdi ben daha çok böyle işte yenilen gollerden sonra, sıkıntılı sonuçlardan sonra da değişikliklere gitti ister istemez Italiano. Benim ideal ikilim bir kere, yani ben Jalo'yu bir kere sabit oynatırım. Yani Jalo, çünkü diğer stoperlere göre alınan oynamayan stoper de, Ümit de buna dahil, ayrı profilde, yani atletizm olan.
0: Ama
1: Jalo'yu
0: sol stoper yapmayacaksın sanki.
1: Bravo. Niye? Sahaya var. Olmuyor ve sakarlığı orada. Var. Atletik oyunculuğun sakarlığı ortaya çıkıyor. Sağ stoper oynatacaksın. Bitti. Bugünkü gibi.
0: Ha, o zaman da Agbadu'yu oynatamıyorsun.
1: Agbadu'yu oynatamıyorsun. Agbadu'dan diyorum, yani farklı, daha dinamik. Yani zaten ben geçen seneden beri bunu söylüyorum. Agbadu 18 milyon euro. Jalo'yu 4,5 milyon euroya aldın. Agbadu'dan 4 katı ne özelliği var şimdi? Çok böyle sanki çok farklı bir stoper olması gerek Jalo'ya göre. Jalo Agbadu'yu kesiyor. Yani Beşiktaş'ın ya geçen seneki
0: daha düzgün, daha dengeli,
1: atletik, ender, sıkı, darbeli ikinci hamlesi var.
0: Var.
1: Bu çok önemli. Stoperde geçildi mi ikinci hamle? Yani
0: en çok denenen savunma dörtlüsü en üstteki hocam. Ve ilk gollerini bugün yedi o dörtlü.
1: Ya şu anda görülen de en dengeli dörtlü
0: i̇deali
1: bu.
0: İdeali o mu?
1: En ideali, şu eldekilerden ideali o. Yani
0: bak mesela Jalo orada sol stoper 5 gol yemiş. Gördün mü?
1: Ben Emirhan. Evet. Ya Emirhan lige iyi girdi. Zaman zaman düşükler yaşıyor. Bugün de pozisyon hataları yaptı. Jalo onun kademesine girdi. Yani ben orada tabii Ümit'i aldılar. Ümit de mesela solak, şimdi bu ya sol ayaklı çok iyi bir stoper aldılar. Yani pozisyon bilgisi, top tekniği bir oyuncu aldılar Alanya'dan. Tabii mutlaka onu bir değerlendirecektir. Yani. Evet. Yani Agbadu sol stoper, o da oynayamıyor. Oynasa Jalo ile Agbadu'yu bir, yani ikisi beraber bir süreklilik de arz edebilir. Emirhan Jalo'ya dönüyor tabii iş ister istemez. Yani bu şu anda en ideal, dediğiniz gibi birinci dörtlü.
2: Agbadu Jalo ile 5 gol yemişler dediniz değil mi? Bak orada da kayıtlarda
0: hocam gözüküyor. Jalo sol stopere geçtiğinde pek olmuyor.
1: Tabii tabii, sakallı.
0: Agbadu'yu da koyamazsın.
2: Aşağıda niye bir daha aynısını deniyorsun? Yani baktığın zaman Taylan, Agbadu, Jalo bir daha denemenin anlamı yok.
0: Onunla mesela bekleri değiştirmiş. Kimisinde Taylan'ı kullanmış.
2: Ya Murillo pozisyon bilgisi, oyuna katkısı, oyun içinde kalması açısından çok değerli. Kesin. Çok yetenekli değil mi? Çok yüksek bir oyuncu. Doğru mu?
1: Ya mükemmel.
2: Öbür tarafta da Rıdvan Kuatara, bu değişiyor devamlı. Gününe göre veya haftasına göre.
1: Ya orada farklı. Sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Mesela orada Otaro, Monaco'dan alınanın çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Rıdvan'ın performansı da bir yeterli, yetersiz.
0: Monaco'dan da kim gelse sıkıntı oldu ya. Nasıl yani, bir takımcı Monaco?
1: Ya ben Solbek sıkıntısının olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ı mesela orada. Rıdvan iyi niyetli ama yani geliştirmesi gerek kendini. Ben Rıdvan sahada her şeyini veriyor. Biraz daha kendini geliştirmesi gerekir.
3: Ya iki... Ya tabii ki bu sistem içerisinde yani sizin en az değişiklik yapacağınız yer bu dörtlünün olması lazım bir kere. Yani bekleriniz mümkün olduğunca değişmeyecek. Stoperleriniz mümkün olduğunca değişmeyecek. Yani
0: işte oradaki sıkıntı sol stoperin o zaman Emirhan olacak yani. İşte
3: bu şu tabloya baktığımız zaman da yani sürekli orada bir değişimler olmuş. Zaten Beşiktaş'ın da bakıldığında temel sorunu bu. Yani beklerinde de sorun var, stoperlerinde de sorun var. Yani genel olarak Beşiktaş'ın savunmasında sorun var.
1: Ama parantez içinde bence sağ tarafta yok. Amir Marsilya'dan alınan, ondan sonra Marsilya'da bu ara sonuncu.
3: Ben uyumsal açıdan dedim hocam yani.
1: Şimdi Marsilya'dan gelen Amir ve Jalo'nun bence sağ tarafta bir sıkıntısı olmaz. Beşiktaş'ın savunmadaki en güçlü tarafı sağ bek ve sağ stoper orası olduğunu düşünüyorum. Emirhan'ın daha yumuşak karnı ve Rıdvan'ın olduğunu düşünüyorum. Sol tarafın daha yumuşak olduğunu düşünüyorum, sıkıntılı. Yani mesela çoğu maçta da oradayı mesela rakip işleri
3: zaman pozisyonu. Ama Rıdvan'dan da vazgeçmedi.
0: Mesela önümüzdeki hafta Salah var.
1: Salah oynuyor tabii.

0: Tabii az Beşiktaş'ın asıl en önemli maçlarından bir tanesi de.
1: O yüzden ben o hani Trabzon sol stoper, sol bek yani. Muhakkak Vincenzo İtalyan'ın da onu düşünecektir bu hafta boyunca. Aynı şekilde Thomas Hayes'i düşünecektir, o da görüyor.
2: Ya bir savunma oyuncuların güven eşiğinden yüksek olmalı. Ben Emirhan'la mesela Rıdvan oynuyor. Maç teknik direktörsün, bench'te oturuyorsun, 1-0 öndesin. Hakemin düdüğü böyle çalacak edecek, maç bitiyor dersin. Bir hata yaparlar, gol yedirirler. Bak çok enteresan bir şeydir o.
1: Ya, Emirhan mesela çok potansiyel. Ya diyorsun ki bugün çok iyi oynuyor ya.
2: Ya Osimhen'i ne tuttu diyorsun. Burada programda konuştuk, hatırlıyor musun?
1: Bir hata yapabiliyor.
2: İşte diyorum ya, oturursun maç bitti diye sevinirsin. Bir top gelir, Rıdvan veya Emirhan bir hatadan o ara gol yer Beşiktaş. Yani savunmada bu önemli. Bir oyuncunun güvenirliği. Ya tamam dersin ya, bu tamam yani hata yapar ama 10 maçta 15-20 maçta bir tane yapar yani. Şimdi bu sıkıntıyı Beşiktaş'ın özellikle İtalyan'ın da çözmesi
3: oyuncu
2: gerek.
3: Değil mi hocam? Efendim? Kemik oyuncu değil, güven vermiyor, taşımıyor.
2: Ya o çok önemli. Ya
3: bu kırılıyor. Bir pozisyonda kırılıyor.
2: Savunmadan ne istiyorsun? Güvenilir yani, diyorsun ki hata yapmaz maçtan önce de bu falan, baskıda hata yapmaz, tamam. Yani bu oyuncu tamam, 4-4'lük. Yani kolay kolay hata yapmaz. İşte o Emirhan'da, Rıdvan'da zaman zaman o sıkıntı var. Bunu geliştirirlerse onlar da bizim evlatlarımız. İki tane Türk oyuncumuz. Her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz onlara ama biraz daha kendilerini geliştirmesi gerek. Emirhan'ın ve Rıdvan'ın. Yani gitsinler İtalyan'a direkt müracaat etsinler. Daha bireysel antrenman.
3: Gelişmiş bir Emirhan'a Türk milli takımının ihtiyacı var o bölgede.
1: Kesinlikle. Bir izleyicimiz sormuş. Bundan hareketle de bari dört büyüklerin golcülerine geçelim. Ohu çok çabuk mu unuttu Beşiktaş? Biraz daha şans alması gerekmez mi diye soran.
4: Ama gerçekçi olalım. Yani Vlahovic varken yani orada bir çok winner bir oyuncu var. Bir yıldız var.
1: Çok farklı.
4: Bir efsane var. Yani büyük bir oyuncu var. Büyük bir marka var. Yani dolayısıyla şimdi ve o marka, büyük oyuncu, biraz önce de ne dedik? Yani gerçekten Beşiktaş için gönülden oynuyor. Yani adam varını yoğunu ortaya koyuyor. Bazı oyuncular getirirsiniz, yıldızlar işte, büyük oyuncular, ama bu kadar kısa sürede takım için gönülden bir karakter ortaya koymaz. Bakıldığında Vlahovic şu anda hem performansıyla hem soğukkanlılığıyla, kritik anlardaki penaltılarıyla, yani mücadelesiyle şu anda Beşiktaş'ın birinci golcüsü. Yani orada o için yapacak bir şey yok. Bu belliydi zaten. Ama o da tabii ki oynayacak. Hoca onu da bir kenara atmış, işte iki numaralı Vlahovic için 1-7 gibi
1: ağır bir
4: tutmuyor.
1: Takvim var nihayetinde.
4: Ki, evet yani Oh'ta ya bugün işte Beşiktaş adına bir, Allah korusun, bir sakatlığı olsa, bir kart cezası olsa
2: maç 1-1 gitse 2-2 oldu an hemen ikisi yani santrafora kamle
4: yaparsın. Ve hem kulübesi hem de hocası açısından hem de taraftar açısından şu, bence şu düşünce var. Bizim Oh'umuz da var kardeşim, çıkar o bak, da yürekten oynuyor. O bak, da her şeyini ortaya koyuyor. O da iyi bir golcü. Bence Beşiktaş orada çok iyi bir şey yaptı.
2: Bu tabloda neyi görüyorsunuz mesela? Şimdi, bir şey çıkıyor bak. Çok güzel takımı, bu tabloyu çok güzel hazırlamış. Bir şey var bak.
1: Forvetlerini koyduk. Beşiktaş'ı Vlahovic, Fenerbahçe'de Muriç, Lukaku, Galatasaray'da Osimhen, Deniz, Trabzonspor'da Onuachi, Cu. Şimdi benim gördüğüm şey mi gördün acaba hocam, merak ettim. Şimdi Beşiktaş'ta golcüler, Vlahovic 6 gol atmış, Oh'un golü yok, bir asist yapmış o. Yani ikizde iki isimden toplamda 6 gol 1 asist gelmiş. Fenerbahçe'de Muriç'in 6 gol 1 asisti var. Lukaku'nun golü yok, bir asist var. Yani 6 gol, 2 asist gelmiş. 8 skor katkısı, 7-8. Galatasaray'da Osimhen tek başına 6 gol, 3 asist yapmış. 9 skor katkısını tek başına vermiş. Deniz'den daha siftah yok. Trabzonspor'da 2 gol, Onuachi atmış. 2 gol, Ju atmış. Bir de asist var orada. 4 gol, 1 asistlik katkı var. Şimdi burada sanki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da bir isim ön plana çıkarken Trabzonspor'da ikisi de sanki hani görev alabilir, o da oynar, o da olabilir gibi bir durum. Hatta Ju'nun Onuachi'den işi devraldığını gösterir bir durum var biraz da. Nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Özbostan seninle başlayalım.
4: Ben Galatasaray açısından bakıyorum. Yani Osimhen yoksa Galatasaray'da golcü. Yani kulübeden, daha doğrusu Deniz'den istediği verimi alamamış. Buradan yani en şeyi o çıkıyor.

0: Yani Osimhen Galatasaray'ı taşımış. Ama yani diğer takımlarda işte Vlahovic, Muriç bakıldığı zaman takımın bir numaralı golcüleri görevlerini yapmışlar. Ama tam tersi bir durum Trabzonspor'da var. Takımın bir numaralı golcüsü bu sene formsuz. Kötü başlamış. Şu anda eleştiriliyor. Çok eleştirilen isimlerden biri skor yükünü takımın başka isimleri Salah ya da işte diğer oyuncuları çekiyor. Ama yine alternatif olarak alınan oyuncu da iki gol atmış mesela. Yani kulübeden gelip asisti de var. Yani burada Galatasaray bana göre ikinci yani alternatif oyuncusundan faydalanamamış. Yararlanamamış. Hem de Osimhen'in eksikliğinde olmamış. İşte Barış gelmiş sağ bekten kilidi çözmüş mesela.
1: Gibi.
0: Yani.
1: Peki Mustafa hocama gelin bir kez daha verin Barko'yu. Mustafa hocam siz nasıl okuyorsunuz bu Barko'yu?
2: Şimdi geçen sene de konuştuk ve özellikle Reha hocam üstüne basa basa söyledi. Oh için evet şu an için Beşiktaş'ta santrafor ama Beşiktaş'ın santraforu bu olmaz dedi. Doğru mu? Böyle doğru, konuşmuştuk. Doğru. Ve sizin bu düşüncenizi hep destekledik, hak verdik. Baktığın zaman Vlahovic fark yarattı. Ama Vlahovic olmadığı zaman da o günü kurtaracak kapasitede mi? Evet o da var. Alternatifli oldu. Fenerbahçe'nin zaten o bölgede en büyük handikapıydı. Geçen sene nasıl olur diyorduk. Bu seneki alternatifli santrafor mevkiinde golcüsü var. Muriç Türk futbolunu tanıyor. Seyirciyi biliyor. Kabul görüyor. Lukaku kiloluydu. Yeni yeni o da milli takımı dahil yeni yeni toparlanıyor. Ama Lukaku kuvvetli geliyor. Bunu da unutmamak lazım.
1: Değil mi?
2: Kuvvetli geliyor. Muriç'i zorlayacağını düşünüyorum ben Lukaku'nun. Daha iyi performansa gideceğini rakip defansı allak bullak ediyor. Çok güçlü bir adam ama eksikleri olduğu için, maç eksiği olduğu için yeni yeni daha da güçlü olarak gelip orada fark yaratacağını düşünüyorum. Galatasaray Osimhen yoksa Galatasaray'da gol yok. Deniz asla alternatif olamaz. Zayıflamış Icardi diyorlar ya. Keşke Icardi'yi burada zayıflatsaydılar. Salmasaydılar.
3: Aynen.
2: Keşke yani. Bakım yapıp burada o şeylerle doğal yöntemlerle bir şekilde zayıflatsaydılar. Icardi'nin yarısı bile Deniz'den daha fazla iş yapar. Yani öyle bakalım. Çünkü büyük bir golcüydü.
1: Tabii canım.
2: Müthiş bir golcüydü. Demek ki Deniz zamana ihtiyacı var.
1: Yani aynen. Genç kardeşimizle şey yapmayalım ama daha yolu var dediğim.
2: Yolu var önünde. Çok yolu var. Çok yolu şey öğrenmesi var. Lazım. Geçen de mesela ne dedik? Bir ilk çıktı maçta 3 sefer penaltı almak için kendini saldı.
1: Evet, evet.
2: Ama son maçta bunları yapmadı.
1: Yapmadı.
2: Ha demek ki kulak veriyor. Bravo. Düzeltti. Tamam. O da o iyileşmedir bu. Gelişmedir. O yüzden de hoşuma gidiyor. Ona şu dediği gibi müdürümün bu sene formsuz. Ju fark yarattı. Ona şöyle niye böyle oldu onu bilemiyorum. Baktığınız zaman hep bir numaralar en iyiken 3 takımın Trabzon'da bir numarada bulunan golcü bu sene formsuz. Bir değişiklik orada var.
1: Hocam siz nasıl okuyorsunuz bu
3: ben
1: Barko'yu?
3: Ben iki tane bana göre konu başlığı burada var. Bir şöyle bakıyorsun ikili santraforlar. Bir Galatasaray'ın sezon başı doğru bir santrafor tercih yapmadı. Deniz'i ben de beğeniyorum ama daha zamana ihtiyacı var. Osimhen oynamadığı zaman işte mesela Kasımpaşa maçında bile sırıttı. Yani santraforsuz bir takım. Deniz'i iyi niyetli bir daha söylüyorum. İleride o iyi olacak ama daha şu anki performansı yeterli değil. Deniz 21 yaşında mesela Ju 22 yaşında. Bir de yani bunu da söyleyeyim ya genç. Esas yani bir oyuncunun yeterliliği de önemli olup olmadığını düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın orada hata yaptığını düşünüyorum. Bak Muriç, Lukaku, Vlahovic o, Onacho, Ju. Şöyle baktığında orada Galatasaray net planlamada bir kere hata yaptı. İkinci en net çıkan ortaya şu dört tane baktığımızda birbirini tamamlayan tek santraforu profili Trabzon'da var. Geçen senenin gol kralı sırtı dönük oynuyor. Ju daha hareketli. Mobil Samsun maçında gördük. Birbirini tamamlayan ikili. Ya yani statik bir değil. Atletik, dinamik bir oyuncu. Birbirini tamamlayan. İşte Osimhen'le Deniz birbirini tamamlamaz. Muriç ile Lukaku 4-4-2 oynar. Evet etkili oynadığında evet ikisi de size'lı. İkisi topu tutan bağlantı oyuncusu.
1: Ama kaç maç oynayabilir?
3: Stoperleri bağlar. 4-4-2. Yani hayır oynar. Yani birbirine eşdeğer profilde oyuncu. Vlahovic de o da tam o daha böyle baktığımızda kısa boylu biraz çabuk da olsa onlar da Vlahovic de o da çok büyük fark böyle profilli fark yaratacak santrofor değil yani. Burada Trabzon'un ikinci parametre bu. Yani çok doğru mesela bir Ju transferi var. Son anda
1: iki farklı profilde birbirini tamamlayan
3: Samsun deplasmanda oynuyorsun. Jula tek santrafor oynar mısın? Test,
1: oynar.
3: Testi

0: gördük. Bir hafta önce Galatasaray maçında da gördük mü Ender?
1: Evet.
0: Hani Samsun bir yere kadar gördük. Ona şöyle sıkıştın, set ucunda etkili mi sana? Net bir şekilde onu da tabii, geçen sene tabii, gol krallığında tabii test ettik mi bunu? Kupada da attı, ligde de attı. En basit Antalya'da kupada beraberdik. İki gol attı tabii o gün. Canım. Şimdi bu anlamda Trabzon'un böyle iki tane sağlam cephaneliği var. Farklı yetenek özellikleri olan. Yani bu anlamda benim direkt çıkan o Galatasaray'ın doğru transfer zamanı geçirmedi. Trabzon'un yaptığı son hamleyle de birbirini tamamlayan iki santraforla bu ligde oynaması büyük avantaj.
2: Evet, dört büyüklerin santraforlarına böyle bir göz atmış olduk. Enteresan gerçekten. Yani Beşiktaş'ta Vlahovic, Fenerbahçe'de Muriç, Galatasaray'da Osimhen 6'şar gole ulaştılar. Ama Osimhen'in ciddi bir hani sakatlık problemi var. Onun bir an önce sahalara dönmesi, ki Barcelona maçında döneceği gözüküyor. Sağlam bir Osimhen Galatasaray için ayrı bir takım demek yani.
0: Ya Osimhen gibi oyuncular, şimdi bunlar performans oyuncusu Ender. Şimdi performans oyuncusuna hep güçlü kalacaklar. İyi antrenman yapacaklar, fizik kalitesini koruyacak. Niye? Devamlı sprint atıyor, pres yapıyor, koşuyor, ediyor.
2: Çok zorluyor. Zorluyor çok hocam. Hiç kendini frenlemiyor.
0: O dediğiniz gibi doğru. Sınırlarını her maç zorluyor. Takıma liderlik yapıyor. Hiç tartışmasız. Onun çok iyi antrenman yapıp çok doğru bir şekilde de yani toparlanmasını da fizik tedavi, rehabilitasyon, zaten Galatasaray'da o departman uzmanlar vardır. Buna dikkat edilmesi gerek. Yoksa Osimhen bu kadar sprint atan bir oyuncunun çok iyi antrenman yapıp yani çok böyle fit kalması gerekir. Kalmadığı zaman da o zaman kassal ufak ufak yaralanmalar, kanamalar meydana geliyor. Sonra da işte sıkıntı ortaya çıkıyor.
2: Beşiktaş'ta da Vlahovic Oh ikilisi izleyicimiz ya farklı tipte santraforlar değil mi demiş.
0: Evet farklı.
2: Yani farklı ama size farklı şeyler verebilecek.
0: Tabii. Yani farklı, doğru söylüyor izleyicimiz, doğru. O ama topu alsın 2-3 kişiyi geçsin değil. O evet gol vuruşu var, kısa alanda çabuk bir oyuncu, açık alanda hızlı değil. Yani ben Vlahovic'le birbirine çok tamamlayacak bir oyuncu değil. Çünkü Vlahovic de bağlantıya geliyor ama dikkat et. Vlahovic de olsaydı hep ne yapıyor? Koşu isteyen bir oyuncu. Bir Lukaku Muriç gibi bir oyuncu değildir Vlahovic. Fiorentina çıkışından beri Juventus vesaire falan, ondan sonra Sırp milli takımda da hep savunma arkası koşu ister. Bugün yaptığı gibi hep koşuyu deniyor. Şimdi bu profilde bir oyuncudur. Oh da böyle gelip bağlantı oyuncusu değil. O anlamda çok birbirini tamamlamıyor. İkisi ayrı bir özelliği olabilir bir oyuncunun ama ikisi bir arada oynayacak anlamına gelmez. O işte dediğim gibi Onacho Juda çıkıyor ortaya burada.
3: Hocam bu sene sezona Vlahovic bence damga vuracak. Şu golcü olarak.
2: Peki bakalım. Ben, öyle
0: ben yarın, bir daha vuracağını düşünüyorum ben.
2: Madem öyle ama sen ben... bunu sen istedin. 11 Ekim 2026 Pazar.
3: Evet.
2: Kaç gol atar bu santraforlar? Sezon bittiğinde ölmez sakalırsak, Allah ömür verirse konuşuruz.
3: Yani Vlahovic 25 gol atar.
0: Vlahovic ya senin son zamanlarda kazandığın bir savaş yok ona göre.
3: yani 5-6 kadar. Şans süresine bağlı.
2: Peki Muriç?
3: Ya Muriç 20'nin altında kalır diyorum.
2: 15-20 aralığı mı?
0: 26 kaç evet. Mesela? 11'de 26, 19'da.
3: 16-17.
0: Yani bilelim onu.
3: Efendim?
2: Lukaku.
3: Lukaku yani 7-8. 9.
2: 7, evet. 16,
0: bunu lig için bütün kulvarlar için mi soruyorsun?
3: Hala hocam zayıf dedi ama
2: şeyi.
0: Biraz genel şeyi, kulvarlar 3 evet, evet. Kulvar mı yoksa yalnız Süper Lig için mi?
2: Lig Avrupa evet. Diye düşün.
3: Hala Ender kilolu ya, o gün oyuna girdi ama ya Rize'de baktım hala çok kilolu.
2: Bir dakika Osimhen, size de soracağım reklamlardan Osimhen'in, sonra.
3: Osimhen'in şeyi,
2: Osimhen Deniz.
3: Osimhen yani 20'nin üstüne çıkar yani ben 20, bu sefer
2: 30'da 20'nin üstü.
0: Kaç abi 20'nin 29 mu kaç?
3: Vlahovic için altında kalır, 22-23'te filan
2: Deniz
3: şey yapar. Deniz yani aldığı süreye göre 5-6 tane belki atabilir belki.
2: Onacho
3: tedavi etmek lazım. Sözleşmesine bakmak lazım. Onu geçemez bu sefer. 11-12'lerde kalır. Şu daha çok atar. 15 tane atar. Vlahovic gol kralı.
2: Vlahovic 25 atar dediniz.
3: Evet 25 atar.
2: Sevgili Murat Özbostan. Muriç 20'nin altında kalır. 16-17 dediniz. Osimhen 22-23 dediniz. Evet. Onacho 10-11 dediniz. Oh 5-6. Lukaku 7-8 miydi? 9-10 muydu?
0: 8-9 falan.
2: 8-9.
0: Ya Fenerbahçe şampiyon olamaz o zaman. İkisi 25 atıyorsa Fenerbahçe şampiyon olamaz. Bak Trabzon'da olamaz.

0: Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'a kaç
1: 17, dedin? 18, 8, 9.
0: Toparla işte.
1: 27 falan.
0: Az.
1: Ya ama hepsi öyle oluyor.
0: Az.
1: 27 bu. Bu tarafta.
0: 25 dedi.
1: 25, 25 6, 30.
2: Ligde acil. Ben mesela
0: Süper Lig'de mesela esas yani Süper Lig'de mesela kaç gol atacak? Esas yani şampiyonluk için yani genel.
2: Kim hocam?
0: Yani, mesela genel kulvarlar ya Süper Lig.
1: Ben Lig artı Avrupa dedim kupayı katmadan. Evet. Bu onun ifadesi değil mi sizin açınızdan yoksa ligde mi sadece 25 atar diyorsunuz?
2: Ben ligde sadece 25 atar.
0: Tabii nasıl şampiyon olacaklar yani ben de aynen,
2: ben bütün yorumlarımı lig için yaptım.
1: Lig için yaptım.
2: Lig için.
1: Hocam buyurun siz de alayım. Ben, Mustafa Hocam'a biraz daha şey tanıyorum böylece. Planlama yapma hakkı tanıyorum.
0: Ben de Bülent abi için 25'e yakın atacağını düşünüyorum.
1: Yakın
0: de. 25'e yakın 25 diyelim. Oğun ligde 6-7 tane atacağını düşünüyorum.
1: 32 etti. Evet.
0: 32. Muriç. Muriç 20 tane atar. Muriç 23 Muriç diyorum. Ondan sonra 9 tane de Lukaku diyorum.
1: Evet.
0: Osimhen'e 28 gol diyorum Osimhen'e.
1: Hmm.
0: 28 gol sakatlık yaşamazsa.
1: Tabii ki.
0: En önemli bir kere. Bunların hepsi sakatlık.
1: Ne şey ağda?
0: Tabii sakatlık yaşamazsa
1: lise
0: yani.
1: Lise kimya dersinden hatırladığımız
0: kesip
1: kadarıyla.
0: Kesip böyle programlarda yapıştırıyorlar ya. Ya işte bak dedin de ne kadar. Deniz'in 4 tane falan atacağını düşünüyorum.
1: Onaço ve Cu.
2: İzleyenler de yorum yapsın.
0: Onaço.
1: Onlardan da bekliyoruz. İzleyicilerimizden de bekliyoruz yazabilirsiniz.
0: Onaço'nun 12 tane atacağını düşünüyorum. Ondan sonra Ju'nun da
1: 10-11 demişti.
0: Onaço'nun 12 tane atacağını düşünüyorum. Evet. Bu ligde her zaman Onaço iş yapar. Yani bu Arap olmuşsa her zaman Onaço profili tutmuştur bu ligde.
1: Evet.
0: Ju'da 18 tane atacağını düşünüyorum.
1: Oo.
0: 18 atacağını düşünüyorum Ju'nun. 12'de
1: aslında
0: olan
1: rakamlar şeyler birbirine yakın 30 civarında atıyor yani sizin forvetler size şey
0: aynen
1: hocam.
0: Ligde
1: evet. Mustafa Hoca
3: Vlahovic 22-25 aralığında 8-10
1: evet.
3: Ondan kalan bölümlerde yani onu geçemez onun altında kalır diye düşünüyorum. Muriç'in 20, Lukaku'nun 15 dolayında gol atacağını düşünüyorum. Osimhen'in 30.
2: Ne yaptın hocam ya?
3: Atar 28-30 o arada atar. Osimhen bu biliyor.
1: Ercan diyor ki Mayıs'ın sonunda ben bu videoyu kenara yazıyorum şu anda diyor.
3: Yes, futbol, 20,
1: gelecek karşınıza bu video
3: 25'te
1: diyor.
3: 30 diyelim.
1: Evet.
3: Osimhen'in golü.
1: Deniz
3: 4-5 dolayında kalır. Osimhen iyi bir Osimhen sahaya dönerse Deniz zaten şans bulamaz.
2: Hocam Galatasaray şampiyon mu?
1: Onu
3: ben bilemem kimin şampiyon olacağını. Ben sadece golcüleri söylüyorum.
2: Gol kralı şampiyon da olur hocam ha öyle
3: abi
2: mi diyorsun?
3: Gol kralı 30 gol atarsın. Zaman zaman futbolumuzda küme düşmeye takım gol kralı çıkardı alt sıralardaki takım. Şampiyonlukla
1: oldu,
3: alakası
1: doğru.
3: Yoktu yani. Fenerbahçe'ye bir oyuncu geldi İspanya'dan neydi?
1: Guiza mı?
3: Guiza geldi burada gol atamadı orada gol kralıydı hatırlayın.
1: Evet.
3: Gibi.
1: Trabzon, onu açucu.
3: Ya onların ikisinde... Her ikisinde 15-15 dolayında gol atacağını düşünüyorum. Çünkü değişmeli oynayacaklardır onlar. Daha
1: Lukaku'ya kaç dediniz hocam? Kaçırdım onu.
3: 15 dolayında dedim.
1: Ha. Enteresan.
0: Ya bunu
1: tarihe not düştük.
0: Hayır bunu niye söylüyoruz peki? Şimdi geçen sene kaç gol attı şampiyon olan Galatasaray? 77 gol. Değil mi? Fenerbahçe'de 77 attı değil mi? Geçen sene öyle
1: evet.
0: Bitti herhalde. X'i 77
1: evet, evet.
0: Gol. X'i 77 gol. Bu golleri zaten ben mesela genelde...
1: Bu sene de Galatasaray 16. Fenerbahçe 19. Beşiktaş 16. Trabzonspor 16 gol
0: şimdi
1: atmış.
0: Ben bunu niye söylüyorum mesela? 77 gol şampiyon olan takımı atmış. İki santraforu. Şimdi hep ikileri ben genelde 30 gol. Şampiyon olacaksa bunlar 30 atacak. En kötü 47 öbürlerine dağılım. 30'dan aşağı bunlar atarsa işte ikisi toplam 20 gol atsa bile Ender. 20 gol 10 atsa bile yetersiz.
1: Hocam.

0: şöyle oyuncular var. Trabzon'da Salah var.
1: Tamam.
0: Fenerbahçe'de Greenwood var. Tamam. Bunlar atar yani.
1: Tam atar. Kaç
0: 20
1: tane?
0: 20 tane atar Salah bence.
1: Salah atabilir. Greenwood da atabilir ama bu oyun içinde atabilir. Bu oyun içinde atar mı soru işareti. Bu kadar geriye çok koşan Greenwood, yani takım kopuk, koşu mesafesi çok fazla uzadı. Yani o farklı. Ben ya Beşiktaş'ta da Orkun o yükü çeker mi? Orta sahadan sürpriz çeker. Çelni çekemeyebilir. Şimdi Trossard, İlan çekemeyebilir.
0: Evet,
1: şimdi
0: evet.
1: Bunları ya bir kere
0: bunun yanına gelecek üçüncü, dördüncü isim önemli.
1: Galatasaray'da mesela tam mesela Sané'yi başlamadı.
0: Leao'yu aldın, gol yok. Gelecek.
1: Tabii. Yani arkada oynatacağın oyuncu Batrogov kaç tane atacak mesela, iyi oyuncu, bu maç çok hareketli, dikine oynuyor tamam ama ya bunların sayıları da önemli. Ben niye hepsine dördüne şampiyon olacaksa bunlar en kötü, bak en kötü ikisinin totali bu santrafor
0: 30 olmalı 30, değil mi?
1: Ya 77 şampiyon olmuş, gol olmuş, gol kralı pardon 80'de birinci
0: 30
1: olmuş.
0: Atacaksın.
1: Aynen 77'de Fenerbahçe atmış, şampiyon olmuş değil mi? Ya düşün, bu çıkıyorsa bu tablo 47 golü de diyorum ki bu ikilinin haricinde diğer takıma bölüyorum.
0: Peki şimdi tartışmalı pozisyonlara geçeceğiz ki bugün tartışacağız bir hayli. Fakat öncesinde önce bir maç hesabını kapatalım. Gelsin bir kadromuz. Hep Murat'tan başlıyorum.
2: Evet yalnız. Ya bir sürpriz daha mı var? Yeni bir şey.
0: Gelsin bakalım. Hemen Lime 1'e verelim bakalım. Lime 1'e. Şimdi Beşiktaş'ın kazanan takımın oyuncularını bir puanlayalım. Nübel
2: 5.
0: Murillo. Yavaş gidelim. Yazacak mısınız arkadaşlar?
2: 6.
0: Tamam. Bak puanlarını da yazıyoruz yani.
2: Tamam. Kayda geçsin.
0: Murillo.
2: Murillo 6 dedik.
0: 6.
2: Evet.
0: Jalo
2: 5.
0: Jalo'ya 5.
2: Pardon ya, Jalo 7.
0: 7. Emirhan?
2: 6.
0: 6. Bak gazeteci şeyiyle, refleksiyle kıt notlu. Ah bu gazeteciler. Rıdvan?
2: Rıdvan 5.
0: 5. Salih?
2: 8.
0: Evet. Orkun?
2: 7.
0: Miretti?
2: 7.
0: Orkun'la Miretti 7. Ercan? Ercan? Ercan şu anda bizi söyleniyor. Ahtapot gibi oldum diyor. Evet. Çerni çıktı ama oyun başlangıcı
2: 6.
0: Trossard
2: 5.
0: Kim nasıl yok Ercan? Çerni yokmuş Hoffenheim maçında bu arada.
1: Oo, sakatlandı çıktı zaten.
0: Evet. Yetişmez demiş. Trossard kaç dedin?
2: 5.
0: 5. Vlahovic
2: 8.
0: 8. Evet. Buyurun hocam.
3: Vlahovic, Salih 8. Evet.
1: Pardon Mustafa Hoca, pardon.
0: Kim hocam? Hocam Vlahovic kaleden ve... lütfen kaleden.
3: Kaleden başlayalım.
0: Bir spiker düzeni içinde gidelim hocam.
3: Ama peki.
0: Nübel
3: 5.
0: Nübel 5.
3: Murillo 7.
0: Ercan kaldı bir dakika. Ercan bir virgül yan, ha sıfırladın. Tamam 5. Murillo
3: 7.
0: 7. Jalo
3: 8.
0: 8. Şeyi veriyor musun bizi Bora, konuştuğumuz gibi Emirhan
3: 7.
0: Emirhan da 7. Rıdvan
3: 4.
0: Rıdvan'a 4 verdiniz. Salih
3: 8.
0: Salih'e 8. Miretti
3: 7.
0: 7. Orkun
3: 7.
0: Çerni
3: çıkana kadar 6.
0: Trossard
3: 5.
0: Ve Vlahovic
3: 8.
1: Maşallah hocam, sizin notlar çok bolmuş.
0: Sizin işte
1: şeyde de böyle mi de? Gözlemci olduğunuzda da
3: tabii.
1: Böyle mi de?
3: Yok.
0: Gözlemci işi... çok net yalnız
1: niye?
0: Hocam.
1: Yok. Gördün mü? Hemen yok, hemen yok. Bir gerildi ama bir de.
0: Bu
1: yok.
0: Tarafta gazeteci olduğu için yıllarca biz aslında bu gazetede kime kaç puan verilmiş, kaç yıldız verilmiş,
1: çok önemli bir şeydi.
0: Gazeteleri sen, açıyorduk.
3: Şimdi sen yani, baktığınız zaman sen burada
1: hocam, pardon hocam.
3: Şimdi Murillo ile Jalo Kırılmandan'ı falan sorduğumuz zaman

0: bazı sözler söyledim.
1: Evet.
0: Oyun eğer Orkun duruyorsa oyunu topu ileriye taşıyan iki oyuncu. Oyunu zandıran oyuncular olarak etki ettiler. Baktığın zaman. Trasat kayboldu.
2: Bir şey demiyorum hocam, ben ya sorgulamam, hiç açıklama yok.
0: Yani düşünce
2: yok, yok, yok, yok. Ben espri olsun diye hocam. Yok, hakemi, bir şey söyleyeyim, gazeteci dedin ya. Şimdi 6 ayda oynuyorsun tabii, daha böyle yeni oynamaya başlıyoruz. O zaman televizyon falan hikaye. 30 saniye İzmir'de bağlanıyor işte.
1: Herkes Murat kendine kart yıldız aldı diye bakıyordu.
2: Aynen, Murat Ünlü falan. Ya biz bekliyoruz, arkadaşlarla oturuyoruz. Çay kahve içiyoruz, gece saat 3. Çankaya, İzmir'de gidersin, ilk gazete oraya gelir. Arabayla gidiyoruz eşortmanlarla. Açıyoruz hemen, kaç yıldız almışız. O yıldız var ya, iki olur mu ya, o kadar da yenmişiz hani, üç olsun. Bir yıldız bile, onunla biz bütün haftayı geçirdik.
1: Tabii, tabii.
2: Ya bütün taraftar da ona bakardı. Aa, yeni, işte Ozan Yeni Asır mesela, direkt
1: yaşı
2: oradaki
1: müsait olan izleyicilerimiz tabii, mutlaka bu söylediğimiz heyecanı
2: tatmıştır.
1: Genç kardeşlerimize ne diyor bunlar ya diyebilirsiniz.
2: Tabii tabii. Ya sırf onunla yaşardık. Ya hocam, bütün böyle kulübe bile girişimiz değişirdi. Yeni Asır bize 3 yıldız verdi.
0: Hocam Alsancak'ta. Ben de
1: sizi alalım sahneye.
0: Tamam, özür diliyorum. Alsancak'ta bir fotoğrafçı vardı.
2: Dursun abi.
0: Dursun öldü herhalde.
2: Yo, yaşıyor.
0: Yaşıyor
2: bir...
0: mu? Allah uzun ömür versin. Evet. Uzun zamandır sesini
2: 2-3 yıl
0: onun
2: önce beni bir yerde
0: bayılırdık biliyor musun?
2: Bir Dursun tek o fotoğraf... abi bütün Türkiye'ye dağıtırdı o.
0: Ya fotoğraf yapar, kartonun çerçeve yapar. Gönderirdi. Hatırlıyor
2: tabii,
0: musun?
2: Tabii tabii.
0: Ne günlerdi ya.
2: Şimdi başlayayım ben.
1: Evet. Şimdi
2: bak şimdi esas
1: bu arada Selçuk İnan bayağı hakeme yüklenmiş. Buyurun hocam, pozisyonlara geçmeden
2: hemen ben hızlı vereyim.
1: Hazır. Ayrılmayın ekran başından. 1-2 dakika içinde vereceğiz. Buyurun hocam.
2: Nübel 5.
1: Evet.
2: Amir sağ bek 5.
1: 5.
2: Jalo 7.
1: Evet.
2: Emirhan 4. Rıdvan 3.
0: Hocam gömdün
1: hocamın hocam da teknik direktör şeyi. Tam sıfırcı.
2: Salih 7.
1: Ah benim bir
2: Salih 7.
1: Vermeyeyim, böyle bir matematik hocam vardı.
2: Ha, Salih 7.
1: Kaç hocam, 7 mi?
2: 7. Miret de 6. Orkun 6. Miret de ve Orkun 6. Çerni 3. Trasar 3. Blaovic 7.
1: Hocam vallahi sen var ya, sen öğretmen olsam bitmiştik yani.
0: Devamlı
1: ama ikmal, bak ben de kalır burada hocama, hani Emirhan'a 5, Rıdvan'a 4 veririm de onun dışında Çerni'ye çok bir şey diyemiyorum. Trasar'a da 4-5 verirdim yani, şeyden yani, kanaatten.
2: Ben oyuncunun beklenti çok hocam yüksek bende. Trossard böyle böyle olmaz yani. Trossard sakatlıktan çıktı, eyvallah tamam da sonuçta Belçika milli takımında bizim maçta da sonradan girdi. Kadro da var. Yani normal 3 yani.
1: Hocam ortalaman 5.1 çıkıyor senin.
2: Evet, evet.
1: Peki bundan sonra bunu yapacağız her maçta. Kazanan takım için.
3: İlklerin programı.
1: Evet. şimdi efendim, ne dedi teknik adamlar? Pozisyonlara geçeceğim ama özellikle Selçuk Hoca'nın bir hayli varyansın ettiğini gördüğüm için önce bir vereyim istiyorum iki teknik adamın açıklamalarını, ardından pozisyonları konuşacağız.
4: Şu ana kadar siz de gördünüz. Ben maçtan sonra çok hakem hakkında konuşmayı seven biri değilim. Ama bu iki maçta başımıza gelen olaylar, bu yumruk olayları gerçekten kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını ben gerçekten şaşırarak izliyorum. Anlayamıyorum. Bunların sahada olmaması gereken şeyler, sahada kabul edilmeyen şeyler bunlar. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Bu yumruklar cezasız kaldı şu ana kadar. Başka şeyler hakkında konuşmuyor mesela, penaltı pozisyonları, gol, iptal edilen goller, küçük başka olaylar, bunlardan konuşmuyorum. Bunlar olabilir. Fakat yumruk çok farklı bir şey ve bu asla ama asla kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını gerçekten şaşkınlıkla izlediğimi söyleyebilirim. Bugünkü galibiyet de çok zor bir maçtı. Zaten maçtan önce de konuştuğumda demiştim bu maç bizim için çok zor olacak. Çünkü milli aralardan sonraki maç özellikle çok zor oluyor. Bugün çok çok önemli bir galibiyet aldık. Gerçekten Kocaeli'de gerçekten çok iyi bir takım, kaliteli bir takım. Zaten puan topladığı puanlardan bunları görebilirsiniz. Ve maçtan önce de endişeliydim birazcık açıkçası. Neden endişeliydim? Çünkü oyuncularım cuma günü yanıma geldi. Cuma günü aramıza geldiler. 17 tane oyuncu mini takıma yolladık. Fakat bunlara rağmen, onlarla az çalışabilmeme rağmen, yorgunluklara rağmen bence çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum bugün. Ligde de şu anda iyi bir konumdayız. Ama daha başlangıç, yolumuz çok daha uzun. Bugün çok çok önemli bir galibiyetti. Plan aslında çok açık. Herkesin hazır olması gerekiyor.

en önemli plan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü önümüze gerçekten çok zor maçlar var. Çok uzun yolculuklar, seyahatler var. Bunlar hep uçakla gidiliyor zaten. Saat farkı da var. Ve bu rakiplerimiz de gerçekten iyi rakipler, güçlü rakipler. Ve burada asıl grubumuzun, oyuncu grubunun gücünü bence bu dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Rotasyon olacak. Tabii ki de doğal olarak olacak. Mesela baktığınız zaman bugün Çenli oyundan çıktı. Yarın da doktorlar ne olduğunu bize anlatacaklar. Durumun nasıl olduğunu anlatacaklar. Ama yani yaşadığı sakatlıktan dolayı ben inanıyorum ki Perşembe günü oynamayacak. Çünkü o zamana kadar dinlenmesi ve iyileşmesi bence zor gözüküyor. Ve tabii de bu olaylardan dolayı da bu yoğun tempodan dolayı da rotasyonlar olacaktır doğal olarak. 7 tane çok zor maç var şimdi önümüzde. Hepimizin hazır olması gerekiyor. Ve hepimizin burada bir katkıda bulunması gerekiyor. Hepimizin kendisini en iyi şekilde göstermesi gerekiyor bu milli araya kadar. Bugün de tekrar ediyorum çok zor bir maç kazandık. 3 puan kazandık. Bu 3 puan kazandığımız için çok mutluyuz. Plan aslında çok açık. Herkesin hazır olması gerekiyor. Bu en önemli plan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü önümüze gerçekten çok zor maçlar var. Çok uzun yolculuklar, seyahatler var. Bunlar hep uçakla gidiliyor zaten. Saat farkı da var. Ve bu rakiplerimiz de gerçekten iyi rakipler, güçlü rakipler. Ve burada asıl grubumuzun, oyuncu grubunun gücünü bence bu dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Rotasyon olacak. Tabii ki de doğal olarak olacak. Mesela baktığınız zaman bugün Çenli oyundan çıktı. Yarın da doktorlar ne olduğunu bize anlatacaklar, durum nasıl olduğunu anlatacaklar. Ama yani yaşadığı sakatlıktan dolayı ben inanıyorum ki Perşembe günü oynamayacak. Çünkü o zamana kadar dinlenmesi ve iyileşmesi bence zor gözüküyor. Ve tabii de bu olaylardan dolayı da bu yoğun tempodan dolayı da rotasyonlar olacaktır doğal olarak. 7 tane çok zor maç var şimdi önümüzde. Hepimizin hazır olması gerekiyor. Ve hepimizin burada bir katkıda bulunması gerekiyor. Hepimizin kendisini en iyi şekilde göstermesi gerekiyor bu milli araya kadar. Bugün de tekrar ediyorum çok zor bir maç kazandık. 3 puan kazandık. Bu 3 puan kazandığımız için çok mutluyuz. Maçtan önce de söylemiştim. Sezonun bence en zor maçlarından biri olacaktı bu. Çünkü milli takımdan, milli aradan sonraki maçlar çok zor oluyor. Özellikle 3 hafta boyunca oyuncularınızdan uzak kalıyorsunuz. 17 tane oyuncunuzdan uzak kalıyorsunuz. Bu da gerçekten maç hazırlık yaparken sizi çok zorlayan bir şey. Maçın da zor olacağını biliyorduk çünkü rakip çok iyi. Fakat bu etkenleri de göz önünde bulundursak yani işimiz gerçekten çok zordu. Bunu söyleyebilirim. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda sizin dediğiniz gibi dalgalanmalar oldu oyunda. Ama bence bu da çok normal bir şey. Bu kontonlardan dolayı yaşadığımız bence çok normal bir şey. Ama ona rağmen de bence iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonuna az girdik ama

0: gibi dalgalanmalar oldu oyunda. Ama bence bu da çok normal bir şey. Bu kontonlardan dolayı yaşadığımız bence çok normal bir şey. Ama ona rağmen de bence iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Evet, gol pozisyonuna az girdik ama ikinci yarıda rakibe az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Tabii oyuncu oyuncusuz çalıştık. Bu gerçekten çok önemliydi o yüzden. Mesela baktığım zaman Olaytan, Agbadu, Endidi, Salih, İlhan Fakılı, Oh, Murillo, hatta bunlar saatlerce yolculuk yapmış, dünyanın öbür uçlarından gelmiş oyuncular. 3 hafta boyunca çok yoruldular. Tabii ki de o yüzden bazıları da bu isimlerden oynamadı doğal olarak. Çünkü yorgunluk çok önemli. Burada çok ağırdı. Ama tekrar ediyorum, bu şartlara rağmen bugün galibiyet bizim için çok önemliydi. Ümit hasta. Ümit eğer bugün hasta olmasaydı gerçekten 11'de şans bulabileceğini düşünüyorum. Yüksek bir ihtimalle 11'de başlayabilirdi. Ama kendisi maalesef 2 gündür ağır hasta. O yüzden zaten bugün kendisi bench'te de olmadı. Gerçekten şansı vardı bugün 11'de başlamak için. Ama maalesef olmadı. Ama ileride imkan bulacağını, süre bulacağını düşünüyorum. %100 11'de oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu yoğun fikstürde, bu yoğun periyotta enerjimiz tükenecek. Bazı oyuncuların başına bir şeyler gelecek tabii ki de. O yüzden şans bulacak kendisi. Kendisi aynı zamanda solak bir oyuncu. Çok ilginç karakteristiklere sahip bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Savunma hattında da gerçekten iyi işler çıkartan, ilk geldiği günden beri çok ciddi bir şekilde çalışan, kendini hep geliştirmeye çalışan, bize kesinlikle yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Ve bu 7 maçlık periyotta kesinlikle kendisi süre bulacaktır. Umarım süre bulduğu zaman da kendisini en iyi şekilde gösterecektir ve bize güzel katkılarda bulunacaktır.
1: Oyunla ilgili çok konuşmayı düşünmüyordum aslında buraya gelirken. Ama yine de sahanın içinden gelmiş biri olarak oyuncularımın hakkını teslim etmek istiyorum. Her şeyle muhteşem bir futbol, iyi bir mücadele. Onların hakkına girmek istemedim. O yüzden onları tebrik ederek başlamak istiyorum. Ama aynı şekilde soyunma odasında onlardan özür diledim. Hocaları olarak saha dışında onların haklarını koruyamadığımı düşündüğüm için de onlardan özür diledim. Bazen isyan edebiliyoruz. Üzgün olabiliyoruz. Hep bizden saygılı olmamız bekleniyor. Hep bizden sakin kalmamız bekleniyor. Susmamız bekleniyor. Bunu da hep yapmaya çalışıyoruz. Hakaret etmeden, küfür etmeden. Ama hiçbirimiz, futbol dışından da bahsediyorum, haksızlığa susmuyoruz. Evimizin önünden bir şey çalındığında sessiz kalmıyoruz. Bir haksızlığa uğradığımızda isyan etmek istiyoruz. Burada da böyle bir şey hissettiğim için sizin önünüzde iyi niyetli olmayan bir hakem grubuna bugün buradan endişe duyduğumu söylemek istiyorum. Hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Çok üzgünüm. İçeride de söyledim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Muhteşem bir mücadele. Beşiktaş takımını kazandığı için tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem destek. Onları da tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarında atmosferinden dolayı tebrik ediyorum. Ama hakemi de size havale ediyorum. Sizden özür diliyorum ama teknik olarak hiçbir sorunuza cevap vermeyeceğim saha içiyle ilgili. Hakemle sorduğunuz sorulara cevap verebilirim. Az önce de söylediğim gibi maçın başından sonuna kadar iyi niyetli olmadığını hissettim. Bunu söyleyebilirim sadece. Ben sadece iyi niyet bekliyorum. Ne olursa olsun içinizde kötü bir şey varsa zaten dönüyor, dolaşıyor ve sizi buluyor. Buna hayatım boyunca şahit oldum. Siz de şahit oluyorsunuz ve şahit olmaya devam edeceksiniz. Biz, burası bizim ülkemiz. Futbolu çok seviyoruz. Emek veriyoruz. Emeğe saygı duyuyoruz. Bir şey demiyorum. Ama böylesine haksız durumlarda da sesimizi çıkartacağız. Hayatım boyunca hep saygılı oldum. Birçok zaman da haksızlığa ses çıkarmadım. Karşılığında da hiçbir şeyini görmedim maalesef. Hakemler için genelleme yapmak istemiyorum. Onları çok seviyorum, onlara güveniyorum. Ama dediğim gibi bazı zamanlar var, hakemler ne düşünüyor, neden bu kadar baskı altında hissediyor kendini. Bunun sebeplerini siz saydınız, biliyorsunuz.

0: Ama benim burada naçizane sadece bir tavsiyem olacak. Sadece kendilerini işlerine versinler. Niyet okumasınlar. İyi niyetli olsunlar. Başka bir şey istemiyorum. Çünkü hesap yaptığınız zaman maalesef işin içinden çıkamıyorsunuz. Ben sadece bunu söyleyebilirim kendi adıma.
1: Evet, bir hayli serzenişte bulunmuş Selçuk İnan. Şimdi filmi başa sararsak eğer, ilk bölümde dedik ki maçın ayak kırıklığı kimdi? Yorumcularımız da fikirlerini söyledi. Orada Mustafa Hocam karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Ben de bir ara programın içinde dört büyüklerin maçını da takip ettik. Dördünün içinde en kötü performans bugünün hakemine aitti diye bir görüşle hocamı tasdik ettim ama şimdi sağlamasını yapalım hocam pozisyonlar üzerinden. Şimdi, o sırada da konuşmuş oluyoruz.
2: Hoca dedi ki neden bu kadar baskı altında dedi. Şimdi Latince'de persona diye geçer. Evet. Arapça'da da mürai diye geçer. Bir gerçek yüzünü saklayan insanlara, maskenin altında bulunanlara. Geçmiş dönemde baktığımız zaman bir baskı iklimi vardı. Bu baskı iklimi, bu genç çocukları, bunlar daha yeni alt seviyeden gelip bir anda bu maçlarda kendilerini buldular. Çok yıprandılar. O baskı ikliminde de çok ezildiler. Kendilerine olan özgüven bitti. Eğer ben bu maçta nerede bir hata yaparsam benim kelleme hangi kulüp başkanı veya bir kulüp baskı yapar, benim kelleme olur, hakemliğim biter veya askıya alınırım. Bunlardan bir tanesi de buydu.
1: Ama şimdi bu sıkıntıdan sıyrıldığına göre bir zincirlerinden kurtulmuş gibi performans sergilemesi gerekmez mi?
2: Kesinlikle katılıyorum ama kolay değil. Enkazdan çıktılar bunlar.
1: Anlıyorum.
2: Hala da bir öncenin kalıntıları var içeride.
1: Bunların o zaman söylemlerim... biraz daha tolerans göstermeniz gerekir mi diyorsunuz?
2: Yok, tolerans değil. Kimlik arayışında problem var. Bunu düzeltecek olan kişiyi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu anında bulacak, uzatmayacak. Bir an önce halletmesi
1: herhalde
2: lazım.
1: Bu hafta içinde.
2: Bir önceki MHK'de aynı masada dinleyecek. Toplanan 5 kişi hala orada. Anthony Taylor'a onlar veriyor. 9 maçın 6 hakemi son hafta maçlar olan insan. Ya bir şey değişmedi.
1: Ama burada, dün dediniz ki doğru seçimler oluyor dediniz.
2: Bakın dünkü müsabakadaki iki hakemin performansı hoşuma gitti.
1: Anladım.
2: Bir ışık aldım dedim. Ama bu akşam ışık yine karanlık tünele girdi.
1: Peki, neden olduğuna bakalım.
2: Ben buradan da bu girdaptan çıkarken hukuki ve idari olarak Ali Koç başkanı kutluyorum. Bu işi sonuna kadar gideceğim dedi ve gitti. İki, Serdar Adalı başkanı da kutluyorum. Bravo. Çünkü o VAR'da olup bitenlerle ilgili tutarlılık izleme modülüne 11 pozisyon sormuştu. Ve onun o konuşmaları ısrarla istemişti. Her ne kadar verilmese de. Ama sonuna kadar takip ettiği için bir kez daha Serdar Adalı Başkanı, Ali Koç Başkanı kutluyorum. Durup dururken o VAR'da neler neler oldu, ne sıkıntılar yaşadık hatırlayın. Durup dururken milli maç aralığında Yaşar Kemal Uğurlu VAR koordinatörü yoktu, koordinatör yardımcısıydı. Neden istifa etti? Bu da sorulmalıdır.
1: Peki.
2: Neden? Çünkü bazı şeyler geliyor, sıkıntılar var. Bu sıkıntılar umarım daha da büyük sıkıntıya sokmaz. Bizi bu söylemlerin hepsi federasyon başkanından bağımsız olarak söylüyorum. İçeride yaşananları gözlemim bu. Bir konu daha var. Mevcut bu hakemler kalan ekibin kalıntılarını istemiyorlar. Bir önceki ekibin kalan beşli bunu da istemiyorlar. Ne hikmetse onlar da orada duruyorlar. Anladım. Nasıl hikmetse anlayamıyorum.
1: Bakalım orada da mutlaka bir tasarrufta bulunulacaktır. Bugünün pozisyonları gelsin o zaman. Bir pozisyonların sağlamasını yapalım.
2: Bu baskı da hakemin problem çözmedeki algılama, çözüp uygulama veya uygulama çözümlerinde sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü o baskı genç
1: olduklar. Dönsünler ama artık yani normal şeylerin.
2: Değil mi? Dünküleri nasıl övdük? Bravo evet. Dedik. Bu da yapabilirdi. Bu da çok sıkıntılar yaşadı.
1: Jalo Tayfun ve penaltı kararı 29. dakika. Sağ taraftan kullanılan bir Beşiktaş köşe vuruşu. Jalo yükseliyor. Tayfun'un bir şeyi var. Müdahalesi var Beşiktaşlı oyuncuya. Bu müdahale sonucunda doğrudan
2: yavaş gidelim.
1: Hakem penaltı kararını verdi. Son derece